0: anlaşılabilir gibi değil. Kesinlikle bir 10 numara ihtiyacı var. Yani topu taşıyacak, akışkan bir oyun sağlayacak ve Osimhen'in yokluğunda bir forvet ihtiyacı var. Galatasaray'ın omurgası yok şu anda. Oynayan oyuncuların şu anki performansıyla konuşuyorum. Dolayısıyla ileride bu futbolcular form yakalar, ileride toparlarlar, ayrı konu. Ben bu maç için söylüyorum. Bu maç için söylenebilecek şey gerçekten de yani ben daha ne yaptığını bilen, daha tecrübesini konuşturan, o futbolcu kalitelerini sahaya yansıtmalarını beklediğim bir Galatasaray izlemek istiyordum bu akşam. Aslında bu benim bir yerde de sitemim. Neden? Yani biz kendi ligimizde, Fenerbahçe'de şimdi yarın akşam da Fenerbahçe'yi Roma karşısında izleyeceğiz. Aşağı yukarı aynı şeyleri izleyeceğiz. Efendim Marsilya karşısında Beşiktaş'ı izlerken benzer şeylerden bahsedeceğiz mutlaka. Neden? Çünkü biz kendi ligimizde futbol falan oynamıyoruz. Slow motion oynuyoruz. Yavaş yavaş paslaşıyoruz. Bir türlü hızlı ataklar ve çizilmiş hücum setleri üzerinden oyun göremiyoruz. Bireysel olarak işte Osimhen alacak topu, iki kişiyi çalımlayacak, çatala takılacak. Biz de maç kazanacağız. Efendim Leao geldi, alsın, beş kişiyi çalımlasın, uzaktan şut atsın, gol atsın falan. Yani bireysel yetenek, kahramanlar çıksın, maçı kurtarsın. Üstünden beklentilerle yaşıyoruz. Yani bir takım oyunu, bir senaryo, bu senaryonun uygulanma şekli, herkesin dağılmış olan ve ezberlenmiş olan rolü, bu rolün uygulanma şekli, bir oyun, bu oyuna uygun oyuncular gibi beklentilerimiz yıllardır karşılanmıyor. Aşağı yukarı 400 milyon euroluk bir takımı var Galatasaray'ın. Belki bir o kadar Fenerbahçe'nin. Ama sahada o oyunu göremiyor olmak tabii ki sistem yapmamızı da beraberinde getiriyor. O kadar da sistem edelim. Yani burada Galatasaray'ın Sporting Lisbon karşısında 1-0'da öne geçtiği bir maçta bu kadar kötü performans sergilemesi, Barış'ın yokları oynaması, efendim Batrakov'un bu kadar yetersiz olması, dünyanın parası verildi. Efendim hadi Batrakov yeni geldi, diğerlerine bakıyorsunuz, hiçbir varlık gösteremeyen oyuncular. Sara özellikle savunmada az önce de belirttiğim gibi çok büyük hatalar yaptı. Yerini kaybediyor. O yerini kaybedince Sanchez yerini kaybediyor. Onun açığını kapatmak için. Sanchez yerini kaybedince arkada bomboş pozisyonda Ceni topu ağlara gönderdi. Yani yanında Batrakov varken bile, ama önüne düştü artık orada Sanchez yerini kaybettiği için rahatlıkla döndü vurdu. Hepsinde bir organizasyonsuzluk görüyoruz. Galatasaray'ın bu maça hazırlanamadığını görüyoruz. Futbolcuların bireysel olarak hazırlanamadığını görüyoruz. Ve aynı zamanda en önemli konu bu, kimin ne kadar koştu, özellikle sprint sayılarına bakmak lazım. İstatistiklerde bir iki gün içinde bütün detaylarıyla görme şansımız da olur. Onlara da bakmak lazım. Yani Galatasaray'ın ne kadar geride kaldığını göreceğiz. Dolayısıyla Galatasaray'ın bir oyun planına ihtiyacı var. Bu oyun planını uygulayacak, formlarını yukarı çekmek zorunda olan oyunculara ihtiyacı var.
1: Peki hakem kısmı da çok soruluyor. Ona ne dersin Fatih Demirkol?
0: Ya penaltı bence kesinlikle haksız penaltıydı.
1: Evet.
0: İkili mücadelelerde artık şey yapmıyorlar, kolay faul vermiyorlar. Biz Türkiye Ligi'nde her şeye düdük çalınmasına alıştığımız için tuhaf geliyor ama biraz Premier Lig'e baktığınız zaman, işte biraz İtalya Ligi'ne baktığınız zaman görüyorsunuz ki artık İFAB'ın da, FIFA'nın da bu anlamda ısrarı var. UEFA onlara uydu. Hakemlere diyorlar ki kolay kolay çalmayın. İkili mücadelelerde kasten rakibe vurma, kasten rakibi çekme, efendim kasti bir oyun dışı hamle görmediğiniz sürece çalmayın diyorlar. O yüzden kolay kolay faul falan çalmıyorlar. Ama yine söylüyorum, ne Uğurcan'ın bir müdahalesini görebildim ben, ne de Jakobs'un hareketi penaltılık hareketti. Ayağını soktu, topu aldı. Hani benim görmediğim, belki bu izlerken açılarda kaçırdığım bir şey vardı. Bilmiyorum sen ne gördün. Ama bence penaltı değil.
1: Bence de kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Okan Buruk'un yaklaşımı, tavrı, Okan Buruk'un tepkisi Okan Buruk'a çok da yakışır nitelikte değildi. Ama Okan Buruk'un da bu tarz tepkilerini çoğu maçta, çoğu hakem konusunda gördüğümüz noktada, ben şunu dedim yayında dakika skorun içerisinde, Okan Buruk ilk defa

0: bu kadar net haklı diyebildiğim bir tepki gösteriyor. Dedim tabii orada çok da tepkisini, küfrünü ya da işte orada herhangi bir cümlesini tam olarak ne dedi duymadım, okuyamadım ağzından ama mesela bir bela okudu, onu gördük. Çok da
1: Evet, onu
0: takdir edilebilir değildi
1: gördük
0: birçok
1: zaten.
0: nokta. Onları da aktaralım. Ama diğer tarafta çok net penaltı, çok net penaltı, düzeltiyorum, çok net penaltı değil. O kadar net ki yani burada Fenerbahçeli dostlarımızdan, Fenerbahçeli dinleyicilerimizden dahi çok benzer yorumları duymak mümkündü bugün.
1: Yani burada tabii oyuna bakmak lazım. Fenerbahçe'li Galatasaray'la Beşiktaş'ta olmak, buradaki kararın, gözle görülen kararın, doğrunun farklı şekilde algılanmasına sebep olmamalı. Sonuç olarak ben de penaltı görmedim. Belki benim atladığım bir şey vardır, bilmiyorum. Penaltı falan değildi.
0: Değildi.
1: Hakem o anlamda kötüydü. Ama ikili mücadeleler konusunda, oynatmaya çalışması konusunda şimdi birkaç Galatasaray'ın da yaptı, Galatasaraylı futbolcuların da yaptığı hareketin ardından Lizbonluların, Sportinglilerin ısrarla faul beklediği pozisyonlar vardı. Oralarda da devam dedi. Şimdi adamın o anlamda oynatmaya çalışan bir niyeti olduğunu gördük. Ama penaltıya kadar çok kötü görmedim. Penaltı kararı çok kötüydü. Maçın gidişatını da etkiledi, anlıyorum. Fakat ben hakem kararlarından, penaltıdan ziyade bunu da ısrarla şöyle altını çizerek söyleyeyim. Yarın akşam muhtemelen Roma maçında da göreceğiz. Yani bizim takımların oynayamıyor olması meselesi beni çok rahatsız ediyor. Kendi aramızda, kendi ligimizde itişe kakışa bir şeyler yapıyoruz. Yani yeniliyor, yeniliyor, bir şeyler oluyor falan. Ama konu o değil. Biz uluslararası arenaya çıkınca niye koşamıyoruz arkadaş? Biz niye ikili mücadeleyi kazanamıyoruz? Biz niye doğru dürüst pas veremiyoruz? Bu kadar basit hata yapıyoruz. Oyun hep basit hatayla gidiyor. Bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Mesela geçen yılda Galatasaray çok ciddi bir başarı elde etti. Son 16 oynadı. Tamam. Takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Juventus karşısında içeride oynarken Galatasaray başka bir şey oynadı ama oraya gitti. Yani daha fazla fark yemeyelim diye dua ettirdi bize. Hem de 10 kişilik Juventus. Liverpool'u iki kere burada yendi ama oraya gitti. Galatasaray yürüyecek hali yoktu. Ha, bu kadar fark neyin nesi? Bunu bir türlü anlamıyorum. Yani işte biz çok yoruluyoruz diyor futbolcular. Teknik heyet Fenerbahçe için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli. Yani işte biz Avrupa'da oynayınca çok yoruluyoruz. Bu Avrupalılar niye yorulmuyorlar? Yani ben buradayım, bunu çözemiyor olmak ister istemez canımı sıkıyor. Ya bu akşam kazanmasını çok isterdim Galatasaray'ın. Ülke puanı artsın. Türk futbolundan iyi bahsedilsin. Ne bileyim işte şeylerin geliştiğini görelim. Ama maalesef öyle bir akşam yaşamadık. Onun kızgınlığı var.
0: Peki. Fatih Demirkol, teşekkür edeceğim yavaş yavaş son bölüme yaklaşırken.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirdik. Emre Eren'e döneceğim. Galatasaray 3-1 ile geri dönüyor Portekiz'den, Lizbon'dan, Sporting deplasmanından. Ve kendimi bildim bileli Fatih Demirkol'u izliyorum, dinliyorum. Yorumlarını ve efendi kişiliğini çok beğeniyoruz. Umarım tekrar bir gün televizyona döner demiş ve BTV'ye döner demiş. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la yaptığımız bağlantının ardından yorumlar böyle. Diğer tarafta birkaç yorum daha var. Mesela Berk Müdürüm, Galatasaray Türkiye'deki silahıyla hakem kurbanı oldu maalesef demiş. Böyle bakarsanız yarın öbür gün bir Ivan Bebek de Fenerbahçe'ye hatırlatılır tekrar. Orada da Galatasaraylılar benzer şeylerle anar Fenerbahçe'nizi mesela. Yaşar Bey, ne kadar katılırsınız bu dediğimi bilemem. Fatih abi, sence biz yarın ne yaparız? Roma bence Lizbon'dan daha kaliteli bir takım, daha iyi bir hocası var, ne dersin demiş. Fatih Demirkol'la bağlantımızı noktaladık ve Emre Eren bizlerle. Emre Eren, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Bir maç sonu klasiği, seninle birlikteyiz. 3-1 ile geçti Lizbon Galatasaray'ı. İyi başladığımız 20-30 dakikalık bölümde Şampiyonlar Ligi takımı bu işte dediğimiz noktada yine bir klasiği konuşturdu bize takımlarımızdan biri. Yani Galatasaray sonradan neden yok? Neredeyiz? Nerede bu takımı konuşturdu ve arattırdı ilk baştaki oyunu?
2: Ben aslında Berk, yani maçın başında rakip takımın baskı yapacağını ve Galatasaray'ın kontrataklarla sonuca gideceğini düşünürken bir anda rakip

0: ikinci bölgeye yerleşip topu Galatasaray'a verdiler. İlk 19 dakika ya o kadar iyi bir mücadele vardı ki ortada. Golü de buldu Galatasaray. İkiyi bulacaksın işte böyle maçlarda. İkiyi bulamazsan böyle üçlük olursun yani. Bu iş böyle. Ama baktığımız zaman tabii hakemi de konuşmak lazım. Yani böyle penaltı mı olur kardeşim ya? Yani biz Türk Ligi'nde kendi ligimizdeki hakemlere artık konuşmaktan usandık. Ama Avrupa'daki bir hakem geliyor çat diye penaltıyı çalıyor. Öbürü de vardı bakıyor, izliyor, seyrediyor. Ya oyuncuya bir pozisyon yok ki ya. Adam ayağını koymuş. Oyuncu ona takılıyor ya. Adam onu engellemeye çalışmıyor. Topu kurtarmaya çalışıyor. Topa hakim olmaya çalışırken böyle bir penaltı. Tabii bu penaltıya sığınılacak bir oyun da değil. Onu söyleyeyim. Yani ilk 19 dakika son 10 dakika. Yani Galatasaray 29 dakika oyun oynadı. Ama 71 dakikaya baktığımız zaman şimdi rakibin o kadar özellikli oyuncuları var ki sevgili Berk. Yani Cilerme gibi, Zalakar gibi, Zalazar gibi, anladın mı? Suarez gibi, Katano gibi, bir de Arayo gibi çok deneyimli ve çok önemli oyuncuları var. Yani bunları alan ve zaman bıraktığınız anda seni paramparça ederler ki penaltıdan sonra da zaten iki tane net pozisyona girdiler. O pozisyonlar gol olmadı Allah'tan. Yani bir tane frikik vuruyorlar. Yalnız Uğurcan'ın da artık sahneye çıkması lazım. Yani Uğurcan Avrupa kariyerine baktığımız zaman evet Galatasaray'ın ve Türk milli takımımızın çok önemli ve önemli bir değeri ama ya rakip ya adamı 28-30 metreden topa vuruyor. Barış'ın üzerine vuracağı belli. Öbür direkte bekliyorsun. Yani bir adım atsan belki topu çıkartacaksın yani. Yani belki maç 2-1 devam edecek. Orada da belki oyun üstünlüğü belki rakipte olacak ama sen de bir tane kontradan sıkıştırabilirsin. Ya oyuna baktığımız zaman hani sonuca da baktığımız zaman enteresan bir maç görüntüsü ama tabii Şampiyonlar Ligi'nde şunu söylemek istiyorum. Yani takımlarımızın performansına bakacağız tabii ki ama Şampiyonlar Ligi çok sert ve çok zor bir lig. Yani Sporting takımı Galatasaray'dan kalır yanı yok yani 300 küsür milyon euroluk bir takım. Önemli bir takım. Özellikle içeride sahibi seyirci avantajını çok doğru kullanabiliyorlar ama hani ben teknik adamlarının yerinde olsaydım niye kafadan saldırıya geçmediler onu da anlamış değilim. Enteresan bir görüntü vardı ama sonuca baktığımız zaman 0 puanla başlayan bir Şampiyonlar Ligi serüveni. Ben şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'da Osimhen yoksa Galatasaray yok. Onu söyleyeyim. Yani ne ligde çok ciddi galibiyetler alabilir ne de Avrupa'da bu denli önemli takımlara karşı kafa kafaya oynayabilir. Onu net söylemek istiyorum. Bir kere Galatasaray yönetim kurulu ve Sayın Başkan Dursun Özbey'in yaptığı transferler de çok net ortada. Yani Leao haricinde Galatasaray'a katkı yapabilecek, Şampiyonlar Ligi'nde özellikle ortaya özellik koyabilecek çok deneyimli ve önemli oyuncular yok. Ya İlkay'a şaşırıyorum. Ya bu İlkay o İlkay mıydı acaba? Yani geldiği günden beri Galatasaray'da kimliğini ve kişiliğini unutmuş bir İlkay Gündoğan'dan bahsetmek lazım. Ya ikinci yarı oyuna dokunduğu oyunculara bakmaya çalışıyorum. Okan Buruk'un yaptığı değişikliklere bakıyorum. Ya ilk yarı 10 kişi oynuyorsun ya. Batrakov'la 10 kişi oynuyorsun. Kardeşim bunu göremedin mi ya teknik direktör olarak? Yani bunu görmen lazım artık ya. Ya orada 45'te değişikliği yapacaksın. Hemen Leao değişikliğini yapacaktın ya. Gerekirse Yunus'u ortaya çekecektin. Yani bir varyasyon yapacaktın. Orada bir şey bekliyordu Galatasaray senden. İkinci yarının başında zaten 45. dakikadan sonra 46'da hakem düdüğü çaldıktan sonra korkunç derecede bir baskı oyununa başladılar. Oyun alan baskısına başladılar. Alan ve çok çabuk oyuncuların etkinliğini gördük ya. Orada bir değişiklik yapacaksın ya. Orada frene basman lazım. Yani orada ön tarafta topu tutabilecek oyuncuya ihtiyacın var. Zaten Osimhen gibi dev bir oyuncun yok. Barış'la santrafor oynamaya gayret gösteriyorsun ki ilk 20 dakikalık periyotta evet rakibi zorlamaya çalıştı. Ama sonuca baktığımız zaman üzüntü verici bir durum. Yani 3-1'lik mağlubiyet kötü bir mağlubiyet bence. Hakeme de ya hakem tabii maçın skorunu çok net bir şekilde değiştirdi ve etkiledi.
1: Tabii Altimira'nın kırmızı kartı yani sarı verildi ama Jakobs'un topa müdahalesi topa müdahalesine penaltı çalınması ki kaldı ki Jakobs'a müdahale var ama Jakobs'un müdahalesi yok Luis Suarez'e.
0: Ya kesinlikle hakem zaten yani korkunç derecede Galatasaray'ı
1: katledi. Beni biliyorsun ben hakem konularında mesela derbide de seninle çok böyle tatlı tatlı tartıştık Emre'nin. Hakem ki, konularına girmem ama bu o kadar net ki buna girmeyene ya ne yapıyorsun sen dersin.
0: Hayır girilmeyecek gibi bir hakem değil hatası abi, değil. Yani maç 1-1.
1: Evet ortada ya değil tamam, yani.
0: Tamam maç 1-1 rakip sana üstünlük kurmuş doğru her an golü bulacak. O pozisyonlar da geliyor. E sen de bir de çanak tutuyorsun be kardeşim ya. Olmayan pozisyona penaltı veriyorsun ya. Yazık günah değil mi ya? Ya bu takım da Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Özellikle ilk 20 dakikaya baktığım zaman tamam ya bu akşam herhalde olabilecek. Yani Galatasaray kafa kafaya oynuyor. Galatasaray

0: rakibinden daha iyi oynuyor derken yani golü de buluyorsun. Golü bulduktan sonra da sana efendi o golü atacaksın ya. Atacaksın kardeşim ya. Hangisini atacaksın arkadaş? Hangisini atacaksın yani? Manchester'da oynamışsın. Gitmişsin Bayern'de oynamışsın. Hep kilit açmışsın falan. Galatasaray'a geldin. Esamen okunmuyor kardeşim ya. Ya bunun için mi aldı Galatasaray yönetimi seni? 10 milyon euro maaş alıyorsun kardeşim ya. Yazık günah ya. Ya bir tane pozisyon yakalıyorsun. Maç 1-0. Çekiyorsun. Net pozisyon ya. Vurduğun gol olur senin. Vuruyorsun dağlara taşlara. Bir de kardeşim üzülmüyorsun. Yani böyle bir tepki vermiyorsun. Arkadaş yani nasıl olacak yani bu iş ya? Ya yazık günah değil mi ya Türk futboluna ya? Ya geliyorsunuz ondan sonra bu dünya kadar para alıyorsunuz. Hiçbir hikaye yapmıyorsunuz. Hiçbir hikayeniz yok. Ondan sonra kulüplerin parasını alıp alıp gidiyorsunuz. E bu sene de alıyor. 10 etti sana 20. Seneye de sözleşmesi var 30. 30 kuruşluk paydan yok kardeşim ya. Saman Alevi gibisin ya. İlk 30 dakikaya bakıyorsun. 3 kere top ayağına değiyor. Adamı geçmeye çalışıyorsun. Driplik yapıyorsun. Finali yapacaksın. E yapamıyorsun. Kaybediyorsun. Duruyorsun kardeşim ya. E zaten takım Batrogov evet önemli bir oyuncu olabilir. Herkesin yerlere göklere sığdırmadığı bir oyuncu olabilir ama ben geldiği günden beri ilk günden beri söylüyorum ya. Batrogov'da Şampiyonlar Ligi'nde sonuca zor gidersin kardeşim. Çok zor. Özellikle deplasman maçlarında Batrogov'la oynayamazsın. Çünkü fizik kuvveti çok düşük. Birebirlerde çok zayıf. Galatasaray'ın yediği ilk golde ya uzaklaştırman lazım. Topu tutmaya çalışıyorsun ya. Rakibin önüne geçmeye çalışıyorsun. Orada tek de vuracaksın. Gidecek top ya. Torreira ne yapsın yani? Çocuk tek başına aslan gibi mücadele etti ya. Golünü attı. Oradaki bütün pozisyonlarda var. Davison'la Jakobs kötü başlamadılar aslında oyuna. Atletik özellikleri de yüksekti. Genelde sol taraftan özellikle 45 dakikada Eren hiç pozisyon vermemezken Salahi'den 3 tane pozisyon geldi ki en fazla güvendiği oyunculardan biri Galatasaray takımının. Hani kişi kişi baktığımız zaman da oyuncu potansiyeline baktığımız zaman evet Osimhen'in olmaması Galatasaray'ı çok etkiliyor. Bu net. Ama Osimhen'siz oynamayı da artık düşünecek Okan Buruk. Ya Osimhen Allah korusun bir çapraz bağ kopsa 6 ay 7 ay oynamasa Galatasaray takımı ne yapacak ya? Nasıl kaleye gideceksin ya? Nasıl üreteceksin? Nasıl gol yapacaksın ya? Ya bunları biraz çalışmak lazım ya. Ya Deniz Gül'le falan olmaz kardeşim. Şampiyonlar Ligi'nde olmaz. Olmaz yapamazsın yani. Evet bizim milli takım oyuncumuz önemli bir oyuncu olacak ilerleyen dönemde ama yani aldığın transferlere bak halen Niyaga'dan Medet Oman bir Galatasaray İlkay Gündoğan'dan Medet Oman bir Galatasaray takımı var. Yazık günah ya. Yazık gerçekten yazık yani. Hani bu sene ben Galatasaray takımından böyle 2-3 tane önemli oyuncu, bir tane orta sahaya böyle çok meziyeti yüksek, bir tane sağ beke, bir tane stopere önemli oyuncu beklerken bir tane transfer yapmadınız kardeşim. Yapmadınız. Şimdi ne olacak yani? Sonuç ne olacak yani? İkinci maç oynuyorsun Barcelona ile oynayacaksın. Gene sıkıntı.
1: Oraları da konuşmak gerekiyor. İkinci maç Barcelona ile mesela.
0: Tamam. Kötü başladın, kötü devam edersin yani. Bu iş böyle kolay bir iş değil.
1: Sonra çok da Sporting deplasmanından ayıramayacağım bir Lille deplasmanından bahsederim. Ayırır mısın? Ayırabilir misin? Daha kolay bir deplasman der misin?
0: Diyemezsin. O da çok zor maç. Atletik özelliği çok evet, yüksek. Oyun konsantrasyonu çok yüksek bir takıma karşı oynayacaksın. Yani böyle olmaz ki. Yani ben bu sene özeline baktığım zaman hani takımlarımızın Şampiyonlar Ligi kalibresini, seviyesinin çok altında olduğunu söylemem lazım. Yani yarın akşam Roma Fenerbahçe maçında Fenerbahçe takımında da başarılar diliyoruz ama hani bir aynısı da orada yaşanabilir yani. Hani baktığımız zaman çünkü 4 gün önce Fenerbahçe takımının iç sahada oynadığı performansı gördük Beşiktaş'a karşı. Ya yazık günah değil mi ya? Bu kadar kulüp başkanları bu kadar emek veriyorlar, bu kadar transfer yapmaya çalışıyorlar ama biraz da oyuncu ortaya koyacak ya potansiyelini. Böyle bir şey yok ha. İlkay'san İlkay gibi oynayacaksın kardeşim. Sane gibi oynayacaksın. Böyle yok. Bak sonuna kadar performans veren oyuncular var sahanın içerisinde. Uğurcan'san bir tane çıkartacaksın abi. Bir tane çıkartacaksın yani. Maç 1-1 2-1 olmuş. Adam free kick kazanmış. Baraj da kapatıyor. Sen de gidiyorsun o direğin yanında bekliyorsun ya. Ya bir adım at da o tarafa vurursa zaten git adama şapka çıkart. Adama git elini sık. Yani seni kapattığın köşeye vuruyorsa adam oradan o çapraz mesafeden adamın vuracağı tek bir yer var ya yakın köşeye. Yani bunu futbol oynayan futbolla alakalı her insan bilir yani. Biraz daha böyle ortaya yakın durursun ki barajın üzerine kaldırırsa bir adım atıp topu çıkartma şansın var. Senin gibi deneyimli kaleci bu tarz hatalar yaparsa Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl maç kazanır ya? Yani çok zor yani. Kolay değil. Ya adamlar bir 30 dakika oynadılar ya. Bir şey oynamadılar yani. Adamlar kafadan baskı falan yapsalardı başka bir maç oynarlardı. Ben sana söyleyeyim. Belki hani başka
1: Galatasaray'da
0: bir şey
1: oynayacak.

0: baskısız Sporting'e karşı çok iyi başladı. Mesela çok ön plana çıkardığım yorumlar da var burada. Yani sana mesela maçın başında deseydik ki Galatasaray 3-1 mağlup olacak, sen buna çok itiraz eder miydin ya da hayır olacak? Etmez. Ama ilk 30 dakikadaki Galatasaray'ı görünce bu sonuca ne yapıyorsun? Çok çok içerliyorsun mesela, değil mi?
1: Ya tabii ilk 25 dakikalık periyoda baktığımız zaman ya tamam dedim ya. Bugün Galatasaray buradan puan ya da puanlar alacak. O hissiyatı aldık yani. Ama o hissiyatın arkasından bir tane gol yiyorsun, darmaduman oluyorsun. Ya 7-3 gol yer mi ya bir takım Şampiyonlar Ligi'nde? Ya 7 tane Galatasaray oyuncusu cezalanın içinde, rakipten 3 kişi gelmiş, sen gol yiyorsun arkadaş. Hadi Batrakov uzaklaştıramadı.
0: Batrakov yok, Sanchez yok, Jakob yok.
1: Abi Sanchez ortada, sen niye yakalamıyorsun?
0: Sara yok, hiçbiri dokunamıyor. Hepsi orada, yok dediğime bakmayın. Ama yoklar yani, pozisyonun içinde. Hayır, yoklar. Pozisyonda yok, var, içinde yoklar.
1: Mesela Yunus, bak bu deneyimlere çok sahipsin artık. Galatasaray için önemli işler yapmaya gayret, hı-hı, gösteriyorsun. Takım kaptanlığı bandını da takmışsın. Ya o pozisyona sırt dönülür mü ya? Cezalanın içinde rakip topa vuruyorsa sırt dönen oyuncu sıkıntılıdır yani. Sırtını dönüyor, ayağının altından kayıyor, Uğurcan müdahale edemiyor. Uğurcan'ın yapacağı bir şey yoktu ilk golde. Ama rakip orada topla buluşuyor. Artık can siperhane gideceksin. Hem rakibin önünü hem topun önünü kapatacaksın ya. Öyle bir yatacaksın ki sırtını dönmek de ne demek ya? Futbolda cezalının içinde rakip topu almış, sen sırtını dönüyorsun. Ne demek yani bu? Ya bu sinsine şeklinde baktığımız zaman, oyunun düzenine baktığımız zaman tabi orada birbiri yakalıyor, rakibe güç geliyor, heyecan geliyor, taraftarı da ayağa kalkıyor, ondan sonra başka bir hikaye yazılıyor. Yazık oldu bence ilk 20 dakikalık oynanan oyuna, yazık oldu. Ya keşke böyle başlamasaydı Galatasaray takım. Herkes ümitlendi çünkü, biliyor musun?
0: Evet, Emre Eren'le değerlendirmemiz sürüyor. Emre Eren, az sonra futbolcu yorumlarına da geçeceğiz, tek tek futbolcuları da konuştuğumuz bir bölüm olacak ama biraz daha böyle dinleyici mesajlarına da döneceğim. Senin oyunun genelinde Sporting'in ikinci yarıda neyi doğru yaptığını da biraz sormak istiyorum. Ya da orayı tamamen şuraya mı bağlarız? Oyundan düşen Galatasaray penaltı etkisiyle düştü kısmından mı bakarız? Ben ilk defa bu yorumu böyle yaparsam, ilk defa hakemle beraber oyundan düşen bir takım yorumuna katılacağım hayatımda belki de. Çünkü bu farklı bir maçtı hakem anlamında. Hakikaten öyleydi. Ama hakemin de Okan Buruk'un hatalarının önüne ya da takımın oyundan düşmesinin önüne geçmemesini de hala savunurum. O da ayrı konu.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Dakika kaçtı penaltı olduğunda?
0: 63-64. 64'tü galiba, evet.
1: Değil. 57. dakikaydı. 57. dakikada golü buldu.
0: Pardon, o bahsettiğim free kick golü. Evet, doğru.
1: 55. dakikada penaltı verdi hakem. 45 ile 55 arasında Galatasaray takımının kaleye gittiğini gördük mü? Göremedik.
0: Evet.
1: Rakip baskıya geldi mi? Geldi. Dörtlüyle ön taraf, ön alan baskısını çok doğru yapıyorlar mı? Galatasaray'ın her kaybettiği topta rakip o seyircinin sinerjisiyle birlikte sana pozisyon yaratabiliyor mu? Yaratıyor. Sen tamam, hakem büyük bir hata yapmıştır. Tabii belki hakem o penaltıyı vermese belki Galatasaray 5 dakika sonra oyunu daha dengeleyecek. O da başka bir durumdu. Ama sen bazı yerlerde işte hakemin de önüne geçeceksin oynadığın oyunla. Sen o oyun olarak boyun eğiyorsun. 2-1 oluyor maç. Ondan sonra 2 tane net pozisyon veriyorsun ya. Belki tabii ki hakemin çok büyük bir etken oldu. Maç özelinde çok büyük bir etken oldu ama hani Galatasaray takımı da 70 dakikalık bir oyununa baktığımız zaman hani kazanabilecek bir potansiyel ortaya koydu mu diye soracak olursan bence koyamadı. Evet, hakem oyunu 2-1'e getirdi ama üşüyemeyeceksin arkadaş. Niye yiyorsun ki üşüyü? Üşüyemediğin her dakika senin için büyük bir direnç kazanacağın bir maç olacak. Sonra tabii 3'ten sonra bakıyorsun, hoca değişiklikler yapıyor. İşte maçın en iyisi Torreira'yı oyundan alıyor falan. İçerideki maçı düşünüyor, önümüzdeki haftayı düşünüyor, hem ligi düşünüyorsun hem Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyorsun ama hani ben böyle bir ilk 20 dakikayı izledikten sonra böyle bir sonuç açıkçası beklemiyordum. Senin söylediğin gibi maç öncesi 2-1 de kaybedebilir, 3-1 de kaybedebilir, çünkü Osimhen'in olmadığı her maç benim için handikap. Yani Galatasaray takımının Osimhen'siz çıktığı her maç handikap benim için, onu net söyleyeyim. Yani Osimhen gerçekten çok dev ve büyük bir oyuncu. Yani Galatasaray yönetimi de zamanında böyle bir transferi yapmış. Teknik direktörün de elini kuvvetlendirmiş. Ama Osimhen olmadığı zaman Galatasaray yok. Net söyleyeyim. Ne pozisyona girebiliyor, ne yaratabiliyor. ne özellik ortaya koyabiliyor ne de aidiyet ortaya koyabiliyor. Ama Osimhen'in o birlikteliği, beraberliği, o orta sahadaki oyuncuların da gücüne güç katıyor. Savunma oyuncuları da Osimhen'e bakıyor.

her alanda baskı yapıyor, çağırıyor, gelin diyor buraya, burada basacağız diyor, gol atıyor, gol attırıyor. Hani lige başladı, müthiş başladı yani Özim'e. Çok ciddi bir sakatlık. Tabii ki Galatasaray camiasını ve Türk futbolunu çok üzmüştür.

0: etmişler. Maç 1-1 iken zaten üstünlüğü devam eden takıma avantaj sağlamışlar. Penaltı vermişler ama 2-1'den geri dönebilecek bir Galatasaray oyuncu grubu var. Yani 400 milyon euroluk bir takım yani bu takım. Karşındaki takım da 356-357 milyon euroluk bir takım. Yani aslında baktığımız zaman kafa kafaya oynayabileceğin oyuncular ama Sporting takımındaki o dörtlüyü çok beğendim. Bir de Arayo yani çok özellikli bir oyuncu yani sol taraftan çok ciddi ataklar yaptı. İnanılmaz özellikleri var. Yani ikinci sol açık gibi oynuyor adam. Enteresan bir oyuncu. Ya bir de Galatasaray takımı. Ya şu sağ bek probleminizi çözemediniz ya. Ya çözemediniz. Hala Şalay'ı sağ bek oynatıyorsunuz. Ya olacak şey değil bu ya. Yani atak anlamında sana hiçbir şekilde fayda sağlamayan ama sadece savunma anlamında sana bir şeyler yapmaya çalışan özgüvenli performans olarak evet oyuncuların üzerinde bir performans ortaya koymaya çalışıyor ama gel gelelim baktığımız zaman ilk yarı 4 tane pozisyon veriyorsun, 4'ünü de oradan veriyorsun kardeşim. Yani bu kadro yapılanmasıyla ben Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın işinin çok zor olduğunu düşünüyorum, net söyleyeyim. Bizim ligimiz için ideal bir kadro, önemli bir kadro. Tabi Osimhen geldikten sonra başka şeyler konuşuruz ama Şampiyonlar Ligi'ne baktığımız zaman hem Fenerbahçe kadrosuna hem de Galatasaray kadrosuna baktığımız zaman ya bu sene sert de rakipler var ki bu sene daha da güçlenmiş rakipler var. Şampiyonlar Ligi çok özel bir lig olacak bu sene. Ya o yüzden işimizin çok kolay olduğunu düşünmüyorum sevgili Berk.
1: Öyle duruyor. Tabii Fenerbahçe'yi de konuşacağız Şampiyonlar Ligi söz konusuyken. Bir yanda Okan Buruk'un açıklamalarını da yani basın toplantısını da bekliyoruz an itibariyle. Emre Eren'le bağlantı yaparken. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir açılış var. Mağlubiyetle başladığımız bir açılış var. Biraz böyle yarına dem vurayım. Sonra oyuncu oyuncu konuştuğumuz bölüme doğru ilerleyeyim Emre Eren. Roma maçı özelinde neler düşünürsün? Seninle konuştuğumuz noktada Galatasaray'ı detaylandırdıktan sonra.
0: Vallahi Roma maçı zor bir maç olacak ama Fenerbahçe tabii zaman zaman özellikle iç sahada seyirci avantajını kullanmaya çalışan bir ekip görüntüsü içerisinde. Özellikle Lyon deplasmanında kutlamıştım kendilerini. Müthiş bir oyun ortaya koymuşlardı. Oyuncu oyuncu baktığımız zaman 11 oyuncunun da 11'i çok iyi bir mücadele ettiler. Müthiş performans sergilediler ve haklarıyla Şampiyonlar Ligi'ne kaldılar ama yarın akşam baktığımız zaman çok zor bir rakiple karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Yani Dybala gibi, Malen gibi, yani enteresan ve değişik oyuncular, Sule gibi, Wesley gibi çok değerli oyunculara sahip bir Roma takımı var. Yani çok zor bir maç olacak. İnşallah Fenerbahçe kazanır. Hani Pellegrini'nin oynamaması da bence büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum. O da çok değerli ve önemli bir oyuncu. Zaten ligde baktığımız zaman performans anlamında işte Fiorentina içeride 4, Lecce dışarıda 4. İçeride Atalanta'ya 2 atmış. Yani 3 haftada 10 gol atmış. Bir Roma takımı var. Lider İtalya Ligi'nde. Önemli bir takıma karşı oynayacaklar ama tabii Türk futbolu adına bence oyuncuların çok iyi konsantrasyon süreci geçireceğini düşünüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçı her zaman özel ve önemli maçlardır. Ülke adına da çok önemlidir. Çok değerlidir. İnşallah oyuncular yarın akşam o oyuncuların müthiş özelliklerinden bir şeyler alırlar, fez alırlar ve kendi özelliklerini ortaya koyarlar. O zaman da güzel bir sonuç inşallah bizim lehimize olur diye düşünüyorum. Ama kolay diye sorarsan kolay olacak mı? Ya da işte Fenerbahçe kazanır mı diye soracak olursan o maçla ilgili de çok ciddi kafamda soru işaretleri var. Çünkü hani Perşembenin gelişi hep çarşambadan belli olur derler ya, Fenerbahçe'nin morali çok bozuk. İçerideki sahada Beşiktaş'a karşı hiçbir performans ortaya koyamayan Beşiktaş'ın çok net bir galibiyetiyle sonuçlanan bir derbi arkasında tabii Şampiyonlar Ligi'dir, özeldir. Bu oyuncular Şampiyonlar Ligi maçlarına çok değerli bir şekilde hazırlanırlar. Yani inşallah kazanan tarafın ya da puan alan tarafın Fenerbahçe olduğunu düşünmek istiyorum yani.
1: Peki. Bu arada ilk defa bir maç sonunda sana detay soramadan, oyuncu oyuncu ilerlemeden, biraz da ben uzattım ondan dolayı öyle oluyor. İlerlemeden bitireceğim ama şöyle, en öne çıkardığın, en hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'daki oyuncuyu sorayım. Belki tek tek soramayacağım ama ya da vallahi iyi bir performans beklediğin ve iyi performans gördüğün oyuncuyu sorayım. İkisini birden sorayım. Sözü sana bırakayım. Okan Buruk çıktı çünkü oraya döneceğim.
0: Zaten ben şöyle söyleyeyim. Davinson Sanchez ve Torreira'nın dışında bence iyi oynayan oyuncu sayısının çok az olduğunu. İlk yarı özelinde biraz da Eren fena oynamamıştı ama baktığımız zaman diğer oyuncuların gerçekten vasatın altına düştü. Kötü bir 90 dakika izledik. İnşallah bundan sonraki maçlarda yüzümüzü güldüren tarafın Galatasaray olduğunu düşünmek istiyorum.
1: İnşallah. Emre Eren, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek dileğiyle, iyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Sağ ol, var ol.

0: Emre Eren'le konuştuk. Onunla uzun bir değerlendirmemiz oldu maç sonunda. Maç sonunda artık 35 dakikayı geride bıraktık. Okan Buruk'un açıklamalarına dönüyoruz. Teknik direktör Okan Buruk 3-1'lik mağlubiyetin ardından konuşuyor. Flaş'ta verdiği röportajda hakeme çok yüklendi. Zaten tahmin de edilebilir karardan dolayı. Okan Buruk'un açıklamalarındayız.
1: Buyurun hocam, siz devam edin, yapacak bir şey yok.
2: I can continue. Can I continue? Okay. Tabii ki bugün en başta şöyle başlayacağım. Rakibime tebrik ederek başlayacağım. Çünkü bu söyleyeceklerimin onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı, oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok. Ama bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltının olmadığını orta hakeme bildirseydi. Birçok verilmeyen sarı kart var oyun içi. Ve dediğim gibi çok iyi başladığımız, çok rahat götürdüğümüz maç. İlk yarı bence çok açık ara çok üstüne oynadık. 1-0 yaptık. Zaten kalemize ilk gelen top, belki ilk yarı için ilk ve son toptu. Bir tane top geldi, o da gol oldu. İkinci yarı dediğim gibi penaltı, yanlış penaltı, olmayan penaltı bir kırılma noktasıydı bizim için. Oyuncularımın bence biraz hem özgüvenleri düştü. Ben de bir de rakibimize, burada kendi sahasında oynayan bir takıma özgüven verdik ve 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar 2-1'den sonra. Ve dediğim gibi rakibimi tebrik etmek istiyorum. Onlarla alakalı bir şey yok. Ama bizim açımızdan gerçekten Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları burada oyunu çok fazla değiştirdi. Ama biz bunu bundan sonrası için, yani bunu tabii ki oyun içerisinde 2-1 sonrası daha iyisini yapabilirdik. Bunun altını çizmem gerekiyor ama dediğim gibi çok hızlı bir şekilde kırıldık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Daha iyisinde 2-1'den sonra ne olursa olsun bazen hakem hatalarını da yenmeniz gerekiyor. Hakem hatalarını da yenebilirdik. Onun için çaba sarf edebilirdik ama orada rakibimiz bizden daha iyi oynadı 2-1'den sonra.
1: Soru var mı? Soru yoksa ya, teşekkür ediyoruz akşam.
0: Galatasaray'da Okan Buruk'un açıklamaları bu şekildeydi. Belki de hakemi de yenmemiz gerekiyordu ama yapamadık dedi. Oyunumuzla yenmemiz gerekiyordu ama yapamadık dedi. Çok kısa sürdü basın toplantısı. Okan Buruk'un 3 dakika sürdü aşağı yukarı. Soru var mı denildi. Soru gelmedi. Kaldı ki soru gelmemesi üzerine de hızlıca sona eren bir basın toplantısı izledik. Hiçbir soru sorulamadı ya da sorulmadı. Orada tabi basın mensuplarının az olma sebebi buna gösterilebilir. Diğer tarafta yabancı basın mensuplarının işte soru sormaması genellikle, ki bizim ülkemizde de öyle olur hatırlayın lütfen, buna sebep gösterilebilir. Ama maç sonunda konuşan tek isim Okan Buruk olmadı. Okan Buruk'un yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajdaki sözleri daha uzun, onu söyleyeyim. Oraya da gideriz belki ilerleyen dakikalarda, bitirmeye yakın. Şimdi bir Torreira'nın açıklamalarını görelim. Torreira neler söyledi, oraya dönelim. Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız dedi Lucas Torreira. Onun açıklamalarını getiriyorum.
3: Bizlerle olacak tabii. Az önce ben Yunus'a da değindim. İstenilen bir başlangıçtı. Ancak sonrasında belki de tüm takımın isyan ettiği hakem hatalarıyla birlikte geri düşülen bir karşılaşma. Orta sahada Galatasaray diriydi. Torreira da bu domino isimlerden biriydi. Hem kendi performansını hem takımın performansını nasıl değerlendirir? Maç değerlendirmesi alabiliriz.
4: Sí, nosotros no podemos pensar en las decisiones arbitrales, son cosas externas. Nosotros tenemos que pensar en nuestro juego, no podemos permitirnos perder este tipo de partidos. Un partido que teníamos completamente controlado en el primer tiempo, terminamos cometiendo errores, perdemos un partido que para nosotros era muy importante. Sabíamos de antemano que íbamos a enfrentar a un gran equipo y durante gran parte del primer tiempo tuvimos el control, pudimos haber encajado algún que otro gol. Y lamentablemente nos vamos con las manos vacías en este

0: En este partido, la verdad que en lo personal me duele muchísimo. Y nada, ahora no hay que pensar en cosas de arbitraje, pensar en nuestro trabajo, en cosas por corregir, descansar y pensar en el próximo partido de liga.
1: Hakem kararlarını düşünmememiz gerekir. Bunları düşünmeye izin vermemeliyiz kendimiz için. Kendi kontrolümüzde olan bir birinci yarı yaşadık ve ikinci yarıda yaptığımız hatalarla aslında büyük bir takıma karşı oynayacağımızı bilerek geldiğimiz bu yerden elimiz boş bir şekilde dönüyoruz. Birinci yarıda gerçekten istediğimiz şeyleri yapmıştık ve maç elimizdeydi, bizim kontrolümüz altındaydı. Hakem hataları diye değil, biz düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız. Şimdi dinleneceğiz. Ondan sonra da lig maçına odaklanacağız.
2: Peki, teşekkür edelim. Barcelona maçında görüşmek dileğiyle.
3: Torreira'nın açıklaması bu şekildeydi. Hızlıca Torreira'nın açıklamasının ardından Yunus Akgün'e dönüyoruz. Yunus Akgün'ün maçın hemen ardından yaptığı açıklamalar vardı. Oradayız.
2: Güzel başlayan bir karşılaşma. 1-0 öne geçen bir Galatasaray. Ardından belki değinmek istersin, bilemiyorum. Hakem hatalarıyla da gelen bir mağlubiyet. Genel bir değerlendirme alabiliriz senden.
4: Yani aslında çok istediğimiz gibi başladık. Golü de bulduk. Topa sahibiz. İyi oynuyoruz. Ama analizlerde de hocamız söylemişti. Geçişleri iyi yapan bir takım. Hızlı oyuncuları var. Beklediğimiz yerden yedik diyebilirim. Geçiş oyunundan yedik. Basit bir gol yedik. Genel olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarı özellikle çok iyiydik. Ardından oyun ortadayken bir hakem kararı. Yani tam izlemedim, değil diyorlar. Biraz önüne geçti diyebilirim. Ama geçen sene de böyle istediğimiz gibi başlayamamıştık. Ama iyi bir reaksiyon vermiştik. Bunu yapabilecek güçteyiz. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Bugün istediğim sonucu alamadık. Taraftarlarımızı üzdük. Ama önümüzde çok maç var. İyi hazırlanıp analizlerimizi yapıp en iyi şekilde Galatasaray'ı izlettireceğiz inşallah.
3: Yunus Akgün'ün açıklamaları böyleydi. Okan Buruk'un açıklamalarından bahsetmiştim. Medyada belki basın mensuplarının sorularını yanıtladığı anlarda bir soru gelmedi. Uzamadı oradaki açıklamaları ama diğer tarafta yayıncı kuruluşta verdiği flash röportajda, maç sonu röportajında daha uzun konuştu Okan Buruk. Daha farklı noktalara da değindiği yerler vardı. Okan Buruk bir de orada vermiş olduğu röportajda dinleyelim. Neler söylediğini hatırlayalım.
2: Hocam, öne geçilen bir karşılaşma, önemli bir goldü. Ardından 3 gol, 1 mağlubiyet. Biraz belki Frankfurt maçını da hatırlattı. Genel bir değerlendirmeyle başlayabiliriz hocam.
5: Şöyle, tabii erken gol bulduk. Top bizdeydi, oyun bizdeydi. Çok rahat bir ilk yarı oynadık. Aslında rakibimize kalemize hiç gelemeyen bir rakip. Yani girdiğimiz pozisyonlar, topa sahip olma, rakibi kendi yarı sahasına yasladık. Yani her şey çok iyi giderken çok kolay bir gol yedik. Yani bir tane pozisyon geldi zaten. Kalemize bir tane top geldi. O da gol oldu. 1-1 okey. Evreye girdik. Yani ikinci yarın başlangıcı yine bizim için kötü değildi. Ama verilen penaltı tabii ki bu seviyede böyle bir penaltı verilmesi Şampiyonlar Ligi'nde. Vallahi Türkiye'de diyoruz ya, yani şikayet ediyoruz ya, yani burayı da görünce, bugün Norveç'te hakemi görünce gerçekten daha önce bir İstanbul tecrübemiz de vardı kendisiyle. Bugün ilk kere vermediği kırmızı kart, olmayan penaltıyı vermesi direkt olarak skora etki etti ve takımımızı 2-1'den sonra çok düşürdü. Hamleler yaptık, çevirmeye çalıştık. Daha sonra 3. golü yedik duran toptan, frikikten. Sonraki bölümde yine 80'de diğer değişiklikleri yaptık. Denizli yapmıştık, Leavi yapmıştık ilk iki değişiklikte. 80'den sonra 3 değişiklik daha yaptık. Rakip yarı sahaya daha çok yerleştik ama çok üretken bir oyun olmadı. Yani o bölümlerde de biraz daha yine sakin kalıp yine maçı çevirebileceğimizi düşünüp onu hayal edip düşebilirdik. Ama ben yani yediğimiz penaltı golü bizi çok fazla mental olarak çok düşürdü. Bence yani buradan çıkarmamız gereken o kırılganlığı, yani demin söylediğiniz geçen sene de bunu yaşamıştık, Frankfurt maçı her gelen orada da top gol olmuştu ve o kırılganlığı yaşamıştık. Bugün de penaltıdan sonra o kırılganlığı yaşadık. Onu yaşamamız gerekiyor. O anda tabii ki sahneye çıkmamız gerekiyor. Ama ilk maçımızdı. Dediğim gibi yani o belli bölümü çok iyi oynadık. Çok baskın oynadık. Yani rakibimize maç genelinde belki çok net bir tane korner atmış rakibimiz. Maç genelinde hani o üstünlüğü kurduk. Oyun üstünlüğüne topu sahip olduk ama dediğim gibi 2-1'den sonra biraz daha özgüvenimizi

0: yükseltip o maçı kazanmaya çalışmamız gerekirdi. Üzgünüz tabii ki, bir sonraki maçı düşüneceğiz. Ama yani oyun içerisinde de oyuncularımızın bence sinirleri de çok bozuldu. Yani hakem kararları, vermediği sarı kartlar, bize gösterdiği sarı kartlar, yani her şey de aleyhimize çalıştı. O yüzden üzgünüz ama dediğim gibi ayağa kalkacağız, ilk maçını oynayacağız. Buradan çok rahat kazanarak ayrılabilirdik. Yani benim üzüntüm kaybetmek değil. Tabii ki her maçı kaybettiğimiz üzüldüm ama buradan gerçekten güle oynayıp şu maçı kazanıp çıkabilirdik. Ya yani 1-0'dan sonra 2-0'ı bulurduk, 3-0'ı bulurduk. Yani bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor ama dediğim gibi yani o 1-1, 2-1 oradan sonra da kırıldık.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
2: Okan Buruk'un yayıncı kuruluşa verdiği röportaj bu şekildeydi ve gününde yavaş yavaş bu röportajlarla, bu basın açıklamalarıyla sonuna gelmiş bulunuyoruz ama mesajları okuyarak toparlayalım yavaş yavaş. Aksattığımız ya da görmediğimiz bir röportaj var mı, bir açıklama var mı? Torreira, Yunus Akgün tarafında gelen açıklamalar ve Okan Buruk'tan gelen açıklamalar vardı. Onlara baktık. Peki, yok. Şöyle bir kim ne dedi formatına geçeceğiz az sonra ama kim ne dedi ekspresi bilirsiniz. Zaman zaman yaparız böyle kritik dakika skor gecelerinde, maç sonu gecelerinde ve onlardan birindeyiz an itibariyle. O kritik gecelerden birindeyiz an itibariyle. Şöyle hızlıca kim ne dedi ekspresi, yani cümle cümle okuduğumuz işte yazarlardan, eski futbolculardan, hakem yorumcularından, spor yorumcularından gelen orada hem tepki hem yorum hem işte övgü ne varsa oraya sizler için hazırlayıp dizdiğimiz, tek tek böyle okunacak liste haline getirdiğimiz açıklamaları sizlere aktaracağım. Ercan Taner, Şampiyonlar Ligi'ne yakışmayan hakem performansı izledik. Osimhen yoksa bu maçları kazanmak maalesef çok zor dedi. Böyle yorumladı. Bülent Timurlenk, ikinci yarının başında Sporting'i oyuna ortak ettiler dedi. Her şey burada başladı dedi. Diğer tarafta Hasan Kabze, bunlar Sané'nin isteyip de bulamadığı pozisyonlardı. Bu basit pozisyonda golü atsa, içeriye 2-1 önde girsek sonuç da daha farklı olabilirdi dedi. Hepimizin konuştuğunu konuştu. Frankfurt maçının dejavusunu yaşadık. Böyle bir deplasmanda 1-0 öne geçtiğin noktada niye topa bu kadar sahip olursun? Niye rakibin yarı sahasına yerleşmeye çalışırsın? Niye 6 tane futbolcuya baskı yapmaya çalışırsın? Sporting'in girdiği bütün pozisyonlar, arkaya atılan toplar, 2-3 pasla gelen pozisyonlar, önde olduğun süreçte Sporting gibi hızlı oyunculara sahip bir takıma bu kadar alan vermek, oyunu değiştirmemek bence akıl tutulması dedi Ersin Düzen. Veli Yiğit bir diğer tarafta, maalesef yine işin mental kısmını iyi yönetemedik. İlk 20 dakika harika bir başlangıç vardı. Ofsayt'ten iptal edilen ilk golden sonra ibre tamamen Sporting'e döndü. Orta hakem ve VAR hakemi de skora doğrudan etki etti dedi Veli Yiğit. Diğer tarafta Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray Sporting'e çok iyi çalışmamış diye düşünüyorum. Evet, maçın başında Galatasaray elindeki mevcut oyuncularla kurduğu kadroya uygun bir oyun oynamaya çalıştı. Bu doğru. Ön tarafta Barış Alper, arkasında Batrakov, Yunus'la Sané de birbirlerine yakın oynadılar. Dar alanda rakibi tehlikeye düşürmeye, gol pozisyonu yakalamaya ve rakibe sıkıntılı anlar yaşatmaya çalıştılar. Buradaki strateji de doğruydu dedi. Fakat bunu devamlılık haline getiremeyen bir Galatasaray vardı dedi Hamza Hamzaoğlu yorumunda. Hakem bakış açısıyla Mustafa Çulcu, Galatasaray oyuna çok iyi başladı, çok kontrollü ve sakindi, çok iyi giden bir maçtı. Maçın üstüne çıkan hakem kararlarıyla berbat oldu demiş. Ve diğer tarafta Sinan Engin'in yorumu, top yüzdesi Galatasaray'da ama sonuç yok. Belki de Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceği en zayıf takımlardan bir tanesiydi. Uçan kaçan müthiş bir Sporting falan kabul etmiyorum ben. Galatasaray bizi biraz iyi olsaydı, Osimhen de olsaydı bu maç çok farklı olurdu diyor Sinan Engin yaptığı yorumunda. Ve tabii top yüzdesinden başlayıp çok daha farklı olurdu diye bitiriyor. Maçın başında Sporting'e 3-1 yenecek deseler kimse şaşırmazdı ama 25-30 dakikayı izleyip içi acımayan yoktur diyor. Az önce dedim ya, çok yerinde yorumlar yapılıyor diye. İşte o bahsettiğim yorum da Uğur Karakullukçu'nundu. Uğur Karakullukçu bu yorumu yapıyor. Böyle diyor. Kim ne dedi? Express formatındayız. Sizlerle birlikteyiz. Sana inanamıyorum. Sporting 3 gol attı ama maçın en net pozisyonu Sané'nin kaçırdığı pozisyondu demiş Uğur Karakullukçu ek olarak. Erman Özgür yine aynı şekilde yaptığı yorumlardan birinde, ikinci yarının ilk düdüğüyle Galatasaray'ın hem bu motivasyonu hem temposu hem de mücadele gücü her şeyi düştü diyor. Penaltıyı işaret ediyor ve şansal büyük adı

Santfor'suz oynadığında fişi çekemiyorsun, bu net artık diyor Şansal Büyükada yorumunda. Galatasaray'da kim ne dedi ekspres formatında sizlere aktarabileceğimiz spor yorumcuları, eski hakemler, eski futbolcular hepsinin yorumları bu şekildeydi diye ekleyeyim son bölüme. Peki Radyo Gol'ün en kıymetli yorumcularının yorumları nasıl? Dinleyici mesajlarına dönüyorum, sizlere dönüyorum. Takımı hazırlamayan sorumlu Okan Hoca'dır, yönetimidir. Transferde geri kalan son 90 dakikada Barış Alper'i nasıl tahammül etti anlayamıyoruz demiş dinleyicimiz. Galiba Yılmaz Bilge'nin mesajı, doğru. Hızlıca gecenin bu saatinde buradasın, gerçekten takdiri hak ediyorsun. Takım fark etmeksizin işini yapıyorsun. Allah yolunu battığını açık etsin. Seviliyorsun kardeşim. Taksici Metin ben demiş. Metin Bey'e selamlar. Herkes gibi biz de işimizin başındayız tabii. Gecenin bu saati ya da gündüzün o saati fark etmiyor. Gündüz olmadığımız için gece buradayız, öyle düşünelim. Saatler fark etmez. İşini yapmak önemli. Türk hakemin maçı yönetseydi Galatasaray rahatlıkla bu maçı kazanırdı demiş farklı bir dinleyicimiz. Dediğim gibi başladı, iyi başlayıp kötü bitirdi demiş. Galatasaray iyi başlayıp kötü bitiriyor genelde demiş. Öncesinde de Okan Buruk'la bu iş olmaz demiş Varol Bey. Okan'la bu iş olmaz, kaç yıldır aynı muhabbet demiş. Peki Sané geldiği günden bu yana olmadı. Neden tutuyorlar kadroda anlayamıyorum. Galatasaray'ı sevmiyorum ama verilen penaltılar ve verilen paralar milli sermaye demiş. Penaltı pozisyonu maçın kırılma anı oldu. Uğurcan'ın çıkmaması lazımdı. Zaten Jakobs zaten yetişmişti. Karşı karşıya kurtarabilirdi de demiş. Bir kez daha gördük ki Takke düştü, kel göründü. Bu işler Osimhen'e 70 milyon vermekle, Leao'yu almakla, Batrakov'a 25 milyon vermekle olmuyor. Hatta Okan'ın Fenerbahçe için Şinanay'da demesiyle yine olmuyor demiş. Oralara girmiş. Oralara girerseniz çıkamayız. Şimdi farklı bir taraftan farklı bir mesaj gelir size karşı. Okan Buruk'un geçmişte çok takıldıkları bir sözünü hatırlatmış. Ama böyle akşamda neden Fenerbahçeli Galatasaraylı'ya, Galatasaraylı Fenerbahçeli'ye bu tarz cümlelerle gelir de üstünlük kurmaya çalışır ki psikolojik anlamda? İlk yarı 9 kişi oynadık. Batrakov'da, Sané'de yoktu. Çıkmazlar. İkinci yarı diye düşündüm ama demiş dinleyicimiz. Biraz böyle karışık da yazmış. Peki. İlkay yıllık 4,5 milyon euroyu yedek kulübesinden maç izlesin diye mi alıyor? Böyle maçlarda oynayamayacaksa neden alındı? Yavuz ben demiş. Biz bu paraları ömrümüz boyunca göremeyiz demiş. Emre Bey, Lao'nun yürüyecek hali yoktu demiş. Emre Eren'le konuşurken mesajı böyle paylaşmış bizlerle. Yusuf Yegül der ki koymuyoruz oyuncuları sahaya demiş. En başından oynatmıyoruz demiş. Peki. Çanakkale'den selamlar diyen bir Bora Ayhan var. Geçen yıl da böyle başlamıştık diyor. Onu hatırlatıyor. Fatih Bey'i Beşiktaş-Marsilya maçından sonra da yayına davet edin. Yorumlarını merakla dinleyeceğim demiş. Çünkü az önce saydığı oyun planı ve hücum detaylarını Beşiktaşlı izliyor gibiyiz zaten demiş. Ya Beşiktaş'ı Beşiktaş'a bırak işte mesela. Değil mi? Niye Galatasaray üzerinden okuyorsun? Ligde mi, ligi mi konuşuyoruz? Beşiktaş'ın oyununu Beşiktaş'a göre değerlendir mesela. Fatih Bey Beşiktaş oynarken ne diyecek acaba? Çok merak ediyorum. Fatih Bey Fenerbahçe'ye de aynı şeyi söylüyor mu? Berk Bey, Okan Buruk'u eleştiriyorsun ama İsmail Kartal da şu penaltı pozisyonunda sahada orayı burayı yumruklamıştı. Niye buralardan bakıyorsun? Niye hep komşunun kapısının önüne bakıyorsun? Ya kendi kapının önüne bir bak. Devamında ne var onun biliyorsun mesela bu sözün. Kendi kapının önünü bir temizle. Hakem konusunda Okan Buruk ilk defa bu kadar haklıydı. Ama maalesef diğer tarafta da hakem konusunu konuşsun, tamam iyi güzel ama 25-30 dakikada oynayan Galatasaray sonra neden oynamadı? Onu da bir sorgulamak gerekiyor. Sadece onunla kalırsak yanılırız yine. Hakem konusunda hiç olmadığı kadar, hatta ben hakem konularına pek girmem ama hiç girmediğim kadar hakem konuştum bugün. Çünkü net, belki de Avrupa maçlarında Ivan Bebek olayından sonra en net olay bu. Yani 15-20 yıl geçti değil mi üzerinden? 10 yıl geçti üzerinden. Çok abarttım 15-20 diyerek ama bir de Beşiktaş'a Ivan Bebek vardı. İşte onların üzerine bunu 3. sıraya yazarım, 2'ye yazarım. Ya da aralarında böyle bir onları yarıştırırız. Öyle bir hataydı bugünkü. Ama buna rağmen sadece buradan okursam, ki Okan Buruk buradan okuyor mesela, onu satın almayın bence. Yani o söylemi, orada size sunulanı satın almamak gerekir bence. Sadece buradan okursak Galatasaray'a yazar, Galatasaray'a zarar verir bu. Şu an zaten Galatasaray'a zarar veren somut bir karar var hakem kararıyla. Ama sadece oradan okur, hakem bizi doğradıdan ele alırsa kişi, orada biraz hem kolay.

0: kaçırırız hem de kimin işine yarar bir düşünün biraz. Fatih Demirkol yarın maçtan sonra kendisini bağlasın. Senden dinleyelim demiş. Roma maçından sonra bağlansın demiş. Peki. Yani beğenmiyoruz bazı insanların yorumlarını. Beğenmeyince hemen dinleyicimiz özelinde konuşuyorum. Beğenmeyince hemen hadi Beşiktaş'a da aynısını söyle. Hadi Fenerbahçe maçında da bağlan da söyle. Yapmayalım böyle şeyleri. Oradan onu kapatmaya çalışıyorsunuz. Yani peki dedik ve yavaş yavaş da sona geldiğimizi görüyorum. Okan Hoca ile olmaz artık. Okan Hoca Avrupa'da başarısız. Okan Hoca Türkiye Ligi'nde başarılı. Bize teknik oyunu analiz edecek bir hoca lazım. Dünya çapında Okan'la bu iş ancak Türkiye Ligi'nde olur demiş. Onu kabullenmiş dinleyicimiz. Peki. Takımlarımız işler arası gidiyor. Farkında mısınız demiş. Leo gibi, Lukaku gibi adamlara da para veriyoruz demiş dinleyicimiz. Abi takımın 2-1'den sonrası bu kadar düşmesi de çok normal bir şey değil. Hakem hatalı karar verebilir ama burası Şampiyonlar Ligi, her zaman ayakta olmalı demiş. Ben de onu söyledim. Sadece onu satın almamak gerekiyor. Ben bu sezon bir hata üzerinde hiç bu kadar net konuşmadım. Çok net bir hata. Hepimiz görüyoruz. Görmeyene farklı bir tabirle hitap edersin. Yani farklı bir şey söylersin. Öyle bir hata. Ama sadece de oradan okursak biraz böyle yanılırız. 20-30 dakikalık oyunun devamı nerede deriz. O yüzden onunla açtım, onunla bitireyim. Uğur Karakullukçu öyle diyor ya, çok güzel söylemiş. Kim ne dedi Express'e sizlere aktardık. Az önce konusunu da yaptık, konuştuk Emre Eren'le de. Şöyle söyleyeyim. Yani Galatasaray 3-1 yenilecek desek hiçbir işte yorumcu ya da hiçbir camiadan hiçbir isim böyle çok net itiraz etmezdi bu 3-1'e. Ya da şaşırmazdı ama Galatasaray'ın ilk 30 dakikadaki oyununu gördükten sonra, o isteği gördükten sonra Ümit Karan'la da bağlantı yaptık. Hemen ikinci yarının başında o da benzer şeyleri söyledi mesela, sağ olsun katıldı. Ama yani ilk 30 dakikadaki oyunu gördükten sonra bu 3-1'lik mağlubiyet nereden okursan oku, hakemden oku, oyunun düşmesinden oku, üzüyor ve bunları konuşturuyor. Bakalım yani, umarız bu benzer durumları Fenerbahçe, Galatasaray diğer Şampiyonlar Ligi maçlarında yaşamaz. Temsilcilerimiz özelinde bunu söyleyelim. Ben Berkseyer, maç sonunun son kısmına geldim. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Az sonra kim ne dedi formatlarımız daha doğrusu sizlerle olacak. Hatta hemen detay verelim o formatla ilgili. Kim ne dedi formatında maç sonunda Sporting Lisbon'a 3-1 yenildiği, temsilcimiz Galatasaray'ın 3-1 mağlup ayrıldığı karşılaşma sonrasında 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük ve Hikmet Pınarbaş, aynı zamanda İbrahim Seten maçı değerlendirdiler. Onların değerlendirmeleri sizlerle olacak. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Sayarda dakika ve skor sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Galatasaray Sporting Lisbon'a 3-1 yenildi. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük, Hikmet Pınarbaş ve İbrahim Seten maçı değerlendirdi.
4: O golü de yapacaksın. Kolay gol yedik ve %100'ü atamadık. Buralarda kolay gol yiyip %100'ü atamazsan da işte
5: ceza. Haluk çok kötü değil miydi Sané? Senle bu maçtan evvel konuştuk bunu.
6: Ya ben abi Sané kötü müydü bilmiyorum. Yani çok top kaybı yapıyor. Hep bir şey yapmak istiyor, olmuyor. Yani bu, yani şeyi de mental olarak da bence o özgüvenini de kaybetti. Yani normal şartlarda şu bugün kaçırdığı golü, yani tam Sané golü ya. Yani ve yani ilk dokunuşu mükemmel. O rakibi yatırıyorsun. Yani burada hepimiz ayak attık yani gol diye.
5: Adamlar yedi. Sen atamadın. Sen
6: atamadın. Sol ayağının içiyle köşeye bırakacağın o kadar net ki. Yani tertemiz pozisyon. Yani katılıyorum Ali Naci'ye. Kötü performans sergiliyor. Abi kötü performans sergiliyor ama alternatifin de yok. Yani biraz da mecburiyetten oynatıyorsun. Zaten Okan Hoca ligde biliyorsun yani şey gelmeden, Leo gelmeden önce bile bir tarafta Barış'ı bir tarafta Yunus'u oynattı yani. Onu performansından memnun değil zaten Sané'nin performansı. Ama sadece Sané üzerinden okumamak lazım. Yani son Başakşehir maçında sahanın yıldızı Sara bugün sahada yok. Yani Galatasaray'ın sağ beki bugün kötü performans sergiliyor. Ne bileyim Yunus bugün kendisinden beklenenin uzağında. Barış, Alper, Yılmaz aynı şekilde. Yani Sané kötü. Bu kadar kötü performansın olduğu bir yerde ilk 25 dakikayı ayırarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama 90 dakikaya baktığımda ayakta kalan, çıkana kadar Tek pas hatası yapmayan Torreira var. Rakibi bozan

0: Bir ara ikinci 45 dakikada yani Sara bir şey yapmıyor, Batrakov gelmiyor. Koca orta saha sadece Torreira'ya kaldı İbrahim abi. Yani buralar
1: ve altından da kalktı yalnız bu
0: kalktı,
1: arada.
0: kalktı, ama kalkamadığı bölümler de oluyor işte yani. Sonuçta en ufak bir geçişte. Şimdi çok tuhaf, Galatasaray bugün pozisyonları hep yani ya Sané'nin, ya Sara'nın, ya Yunus'un kaybettiği toplar sonrası verdi. Yani
1: Sané resmen
0: penaltı
1: iki
0: pozisyonu
1: tane topu
0: galiba
1: direkt verdi rakibe.
0: Sara'nın mı ya da Yunus'un mu, ikisinin birlikte bir araya birbirlerine bıraktığı pozisyonun devamı gibi oldu. Yani kaleci müthiş bir top atıyor Sara'nın arkasına. Sara kafayla dokunsa pozisyon olmayacak. Orta sahada alıyor, adam dönüyor, devam ediyor. Yani Galatasaray'ın savunma anlamında çok büyük sıkıntılar. Tabii ki abi, Galatasaray'ın aslında en büyük sorunu bugün Osimhensizlik. Çünkü Galatasaray'da savunmada, hücumda, ne bileyim sette, duran topta her şey Osimhen'le var olunca oluyor. Çünkü Osimhen öyle bir ön alan baskısı yapıyor ki, yani rakip Osimhen varken hiç bu kadar rahat kaleci geniş geniş oynayamıyor. Barış Alper Yılmaz çok fizikli oyuncu ya. Barış Alper Yılmaz ön alan baskısı yapamıyor 9 numara oynadığı zaman.
2: Zaten sırtı dönük oynayamıyor abi.
0: Yani o oynayamadığını bırak. Yani savunma arkasında koşusu yok. Yani hiçbir şey yapamıyor. Yani 9 numara Barış Alper'den olmuyor abi. Artık bunu zorlamanın bir
1: Abi
0: manası yok.
1: öyle diyorsunuz da şimdi mesela şurada anlattığından da Galatasaray kötü bir futbol oynamış sonucu da çıkabilir. Ben 54. dakikadaki penaltıya kadar adamların ilk kornerleri 48. dakika.
0: Onlar da iyi oynamadı ki abi.
1: Hani bence
0: Tabii.
1: Galatasaray bozdu. Yani onun da bize en iyi Hikmet anlatır aslında. Galatasaray mı bozdu? Mesela topu rakibe
0: Yorulana kadar.
1: vermeden aldı ve hiç beklenmedik derecede topa hakim oldu ve oyuna hakim oldu Galatasaray.
3: Şimdi Sporting'le alakalı konuşurken hep benzer şeyi söyledim. Öyle çok fazla topa sahip olma meraklısı olan bir takım değil. Bulduklarını yüksek yüzdeli bitiren bir takım. Galatasaray'ın da sonlandırma problemi çok ciddi oranda başına bela oldu şimdiye kadar oynadığı maçlarda. Yani Osimhen üzerinden çok fazla üreten bir Galatasaray var. Osimhen Galatasaray'ın hücumunun %40'ı demiştim birkaç gün önce. Daha da fazlası olduğunu bugün gördük. Haluk abiye katılıyorum. Barış Alper yani gelen topların kontrol noktasında Galatasaray'a geçiş yediriyor. Kanatlardan Galatasaray'ın kullandığı varyasyonları çok fazla, hani maç içerisinde de burada konuşuyorduk. Sürekli Barış Alper üstünden gitmeye çalışmak da çok makul bir senaryo değil gibiydi. Şimdi Barış
1: Yunus
3: Alper...
1: da biraz merkeze kaydı sanki. Daha bir Eren gitti sol taraftan.
3: Ya Eren'i tek başına bıraktıkları pozisyonlar oldu. Leao'yu santrfor bölgesine attığı pozisyonlar oldu. Sürekli bir denemeler yapıldı ama mesela oyunu sağdan kurmaya çalışıp soldan Leao'yu izole bırakılan bir pozisyon görmedik. Leao sürekli 2-3 kişiye karşı hücum etmek zorunda kaldı. Ceza sahası içine ceza yayını attığı bir tane top var Saray'a tam isabet. Şimdi bunun gibi pozisyonların sayısını arttırabilseydi eğer Galatasaray büyük ihtimalle ikinci golü de bulabilir. Oradan aldığı momentumla kırabilirdi ama Sporting Lisbon böyle bir takım. Yani 8 tane atak tamamlamış, bir tane korner almış ama 3 tane gol attı sana. Şimdi frikik çok ekstra bir gol. Penaltı da hakemin kararı olarak nitelendiriliyor ama bir şekilde zaten Galatasaray golü yiyeceğini burada hepimize hissettirdi. Yani geliyor
0: Çünkü
3: dedirtti
0: araya
3: bu.
0: yavaş. Yoruldu abi. Şimdi İbrahim abi, Galatasaray'ın ilk 25 dakikada oynadığı oyunu oynamak öyle çok kolay bir oyun değil o. Yani ön alan baskısı yapacaksın, sürekli yakın oynayacaksın, döndürmeyeceksin, sürekli efor sarf edeceksin. Yani o oyun, ya zaten oyunu 90 dakika yayabilirsen Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursun. Onu söyleyeyim.
1: Torreira'nın nasıl şeyi? İkinci devre yoruldu mu? Yani bu istatistiğe yansıdı
0: abi
1: mı?
0: Sadece Torreira, Sara, Yunus, yani Batrakov, yani bu oyuncular destek olamayınca Torreira çok yalnız kalmaya başladı. Yani yorgunluk.
1: Erken bir dönmediği pozisyon vardı mesela. Bir ileride kaldı. Sağ tarafta taç çizgisinin oldu. İlk yarının sonuna doğru. Mesela orada ben Yunus'un yorulduğunu anladım yine. Yunus çünkü çok rahat renk veren bir oyuncu.
0: Ama kolay oyun değil ama işte İbrahim abi. O Galatasaray maç başlangıcı bence çok iyi. Hepimiz burada acayip ya. Dedik ki Galatasaray böyle devam ederse oyunun devamında. Yani şimdi pas sayılarına bakıyorsun. İki katı Galatasaray'ın
2: Ya 15
0: topla
2: dakika çıkamadılar bak.
0: Hiçbir
2: 15
0: şey, hiç
2: dakika
0: pas
2: nefes
0: yapamadılar.
2: aldırmadı.
1: Aynen.
2: Yani.
1: Hiç pozisyonları
2: Nefes
1: olmadı.
2: aldırmadı.
0: Hiç
2: Sıfır.
0: pas yapamadı rakip. Bu Galatasaray'ın ön alan baskısıyla, yani yakın oynamasıyla, döndürmemesiyle, Okan Hoca'nın işte başlangıç planı dediğim şey o. Müthiş bir başlangıç planı yapmış Okan
2: Ama
0: Hoca.
2: planı 90
0: Şimdi biz
2: dakikalık
0: bugün
2: yapmalısın Haluk abi. Eğer ki senin
0: Tabii.
2: eforun şey çok güzel söyledi. Konuşuyorduk ya. Boşa benzin yaktık. Hikmet'in dediği. Abi o zaman ona göre bir plan
1: yapacaksın. Abi dışarıda ne güzel söylüyor. Burada söylesene. Boşa benzin yaktık.
0: Bitirebilmen lazım ya Ali Naci. İşte bir ikiyi de bulsan. O zaman ikiyi bulsan. Şimdi Galatasaray'da şu, ben hep söylüyorum. Okan Hoca'nın oyununda şu yok. Katılır mı Hikmet bilmiyorum. Yani senle de bu konuyu hiç konuşmadık. Galatasaray'ın öne geçtim. Ben oyunu tutayım, oyunu yok Galatasaray'ın. Galatasaray savunma yapmayı bilmiyor. Galatasaray yani savunma yapmayı bilmiyor, çok sert bir cümle olabilir ama yani iyi savunamıyor kalesini.
2: Oyunu tutamıyor.
1: 0-0 oynayamıyor.
0: 0-0 yani. Oynamıyor. 1-0 öndeyi de oynayamıyor. Yani Galatasaray'ın hep bir oyunu var.
2: Hep gol atmak üzerine. Hep üzerine. Hep atmak aynen. Zorunda yani kazanmak için.
1: Yani mesela top kaybetmiş adam
0: yani. İbrahim abi 1-1 oyun. Hı-hı. Oyun 2-1. Yani Galatasaray 2-1'e geldi. Yani Okan Hoca hemen Deniz Gül'ü attı. Daha büyük riskler almaya başladı. Yani
2: ve kaç kere sen, başını yaktı bu.
1: Abi kadar. Şey Torreira'yı götürmeyin. Torreira kalsın. 74-74
0: bitiriyor galiba. Abi 2-1 iken daha dengeli oynasan. Riski 75'ten 80'den sonra alsan 2-2'yi bulma ihtimalin ben daha yüksek.
1: İşte 2-1'den çünkü
0: 2-1 ile 3-1 arasında çok büyük fark var.
1: 2-1'de abi. Bu Galatasaray'ın geçen sene de en büyük özelliğiydi. Geriye düştüğü anda çok çabuk kırılıyor. Özellikle Avrupa maçları. Özellikle deplasmanda. 2-1'i ya oldu. Yani penaltıyı da aslında köşeyi de tahmin etti.
0: Çok Uğurcan, güzel yere vurdu.
2: Hem Monaco hem de şeyde nerede Liverpool'a çıkarmışız.
1: Ben sana şey sorayım. Şimdi bir sonraki rakip ne zaman? 13 Ekim'de Barcelona. Barcelona da bu sene oynadığı 5 maçın 4'ünde 5 gol attı. Bir tanesi 2-0 attı. 3 maçta gol yemedi filan. Barcelona da Barcelona yani. Şu gördüğün Galatasaray. Şu psikoloji daha doğrusu. Pisi pisine giden bir 3 puan. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray psikolojisini etkiler mi? Bir önceki versiyonda ne olmuştu? Liverpool'dan puan almıştın.
2: Show up yapmıştım. Bir anlamda ayağa kalkmayı başarmıştım. Benzer bir...
1: Etkiler mi sence?
2: Fikstür.
1: Ya, tabii negatif manada.
2: Negatif manada etkiler mi? Etkileyeceğini zannetmiyorum abi. Rakip Barcelona. Galatasaray büyük takımlara karşı çok daha iyi motive olup güçlü oyunlar sergiliyor ve o zaten belki de sezonu kurtaran karşılaşmaydı. Mesela Liverpool karşılaşması Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde geçen kaderini değiştiren maçtı. Onlardan biri olur mu? Ya Barcelona çok güçlü bir Barcelona. Hani Liverpool eski Liverpool değil diyordu federasyon başkanı ama Barcelona'ya eski Barcelona değil diyemezsin yani. Yani çok zannetmiyorum artık. O kadar da değil abi.
1: Belki de demiştir yani. Liverpool'a.
0: Ya Barcelona.
1: Belki de demiştir abi. Liverpool o zaman eski Liverpool'du. Kusura bakmasın kimse.
2: Ya bilmiyorum. Osimhen'in dönecek olması, Lemina'nın dönecek olması çok büyük bir artı. Singo da dönmüş olacak ama tabii tercih eder mi hoca ayrı bir konu. Ya Galatasaray taraftarıyla, tribünüyle, ambiyansıyla çok farklı oynuyor. Neden olmasın? Yani hani Derval'in bir lafı var ya, Galatasaray'ın o adının olduğu her yerde umut vardır. Ben mesela bu maçtan daha umutsuzdum. Barcelona maçından daha umutluyum. Niye? Çünkü Galatasaray taraftarıyla, o tribünüyle zaten hep kendine aşık etti. Avrupa'nın saygısını kazandı. Hatırlasanız da Salah geçen sezon hayran kaldı, izledi. Ya bu stat her karşılaşma böyle mi diye İlkay'a sormuştu. Ya o yüzden hani Galatasaray Barcelona'ya da kaybeder demem ben. Ha ama şu var. Galatasaray'ın mentalini koruması lazım. Bugünkü 45 dakika bana gelecek adına umut verdi, açık söyleyeyim. Ya Osimhen'siz de oynayabiliyor dedim ben.
0: 45 değil de 25 diyelim. Yani ilk 25 dakika
3: zaten 27'de evet. Geldi.
2: Ama bir şey söyleyeceğim. Niye oynadın abi? Sen zayıf oldun, zayıf karnından yedin. Niye bunu söylüyorum? Geçen hafta da ben bunu dile getirmiştim. Yani evet Galatasaray şu an ligde lider ama Galatasaray bugüne kadar Okan Hoca yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı kazandığı 4 şampiyonlukta da çok attığı için değil, az yediği için kazandı. Fenerbahçe daha çok gol atmış ama daha az gol yemiş Galatasaray. Şu an Galatasaray çok fazla gol yiyor. Yani 4 maçta 6 gol yemiş. Zaten senin savunman, yani zayıf karnından bugün gol yedin sen.
0: Bu arada şunu söyleyeyim abi. Geçen sene bize çok ışık tutsun. Geçen sene felaket bir Şampiyonlar Ligi başlangıcı. Yine çok iyi aslında Şampiyonlar Ligi'de müthiş bir giriş. Yani Yunus'un golüyle 1-0 öne geçmişti Frankfurt'ta. Yine bugün de öyle oldu.
1: Sana da ona vereyim o maçla ilgili. O maçtan 8 kişi aynı. Aytra Frankfurt maçından 8 kişi aynı. Yani değişenler İlkay'ın yerine Batrakov, Lemina'nın yerine Jakobs, Sengo'nun yerine Saravani. 8 adam aynı. Yani bu bir yandan da senin ya transfer diye bağırdığın ortamda ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Aynen. İlk maçında yine hazır değil
0: aslında. İşte zaten bir tek yeni transferin var bugün maça başlangıç 11'inde. Geri kalan tamamı 10 kişi. Geçen senenin oyuncusu. Yani ilk 11'de bir tek Batrakov farklı oyuncu. Diğerlerinin tamamı geçen senenin oyuncuları. Yani sonradan Leao girdi, yeni transferler, Leslie girdi. Ne bileyim
1: hepsi girdi ya.
0: Şey girdi.
1: Niaga da girdi.
0: Niaga yeni transfer değil de. Yani Deniz Gül girdi. Şimdi bir şunun için söylüyorum. Şimdi biz Şampiyonlar Ligi'ni şöyle değerlendirmemiz lazım abi. Elbette şimdi Galatasaray kötü bir gece yaşıyor. Galatasaray'ın bugün maç kaybının sebepleri var. Hakemler onlardan bir tanesi. Yani tam her şeyi hakemin kararlarına bağlamam. Yani söyledim. Ama yani 22. dakikada rakip 10 kişi kalsa maçın seyri değişir. Penaltıyı vermese, evet Galatasaray 2. 45 dakikaya kötü başladı. Belki o penaltıyı vermese belki yine gol yiyecek. Ama bilemezsin onu. Belki o arada atacaksın. Yani ama ben bir daha söylüyorum. Sebepleri var. Hakem bunlardan bir tanesi. Oyuncu performansları, eksiklikler. Ben Şampiyonlar Ligi'ni şöyle değerlendirme taraftarıyım.

0: 8 maç oynayacak Galatasaray. Bir tanesini kaybetti. Yani geçen sene de öyle başlamıştı, sonra 16 ile bitirdi. O yüzden karalar bağlamamak lazım. İlk 25 dakikadaki oyun bana çok şey hayal ettiriyor. Hani diyorsun ya Barcelona'ya ne yapar? İlk 25 dakikadaki oyunla herkes de kafa kafaya oynar Galatasaray.
1: İyi de maç 90
0: dakika. Yani Osimhen'in olduğu senaryoda Leao'nun. Şimdi abi Galatasaray'ın bugün aslında maç başlangıcına baktığında Galatasaray'ın iki tane süperstarı var. Leao ve Osimhen. Bugün ikisi de yoktu maç başlangıç planında.
2: Tabii.
0: Yani sen bugün bu oyun maç başlangıcını Leao ve Osimhen ne yapsaydın belki ilk yarıda fişi çekebilirdin.
3: Lemina'yı da koy abi. Lemina'da şampiyonlar.
1: Boyu 1.80 üstü.
0: Süperstar olarak söylediğim için söylüyorum.
1: Boyu 1.80 üstü 4 tane adamın yoktu günün sonunda. Duran topları daha çok etkin bir rakibe karşı.
0: Yani o yüzden şimdi bir sürü şanssızlık sonucu hani hepsi arka arkaya geldiği için Galatasaray bugün 3-1 kaybetti. Yani sayayım mı, işte Osimhen yoktu, Leao ilk 11 başlayamadı, işte Singo yoktu, Abdülkerim Bardakçı formsuzdu, sakat mıydı değil miydi? Dün Okan Hoca'nın maç öncesindeki açıklaması var, sakat değil, nereden çıkartıyorsunuz, oynayabilecek durumda dedi. Herkes Abdülkerim oynayacak derken bugün Abdülkerim'siz bir 11 çıktı. Yani ne bileyim, öbür taraftan hakemin iki tane çok kritik, bence Galatasaray lehine vermiş olduğu iki kritik karar. Yani alt alta yazdığın zaman bugünkü mağlubiyetle ilgili bir sürü sebep var. Yani şimdi herkes, işte Okan Hoca'nın teknik direktörünü beğenmeyenler, Okan Hoca'nın bir seti yok, set oynamıyor Galatasaray, işte Galatasaray'ın planlı bir hücumu yok, net bir tane pozisyonu yok Akon oyunda falan gibi bir sürü şey söyleyecektir. Ama bunu söylerken de şu tarafı da unutmamak lazım. Yani Galatasaray Galatasaray değil. Bu Galatasaray Galatasaray değil. Eksik, çok eksik Galatasaray yani. Galatasaray'ın iki tane 200 milyon euro değerinde oyuncusu var. Osimhen ve Leao. Bugün ikisi de ilk 11 yok. Eksik. Yani hazır değil. Leao hazır değil. Öbürü sakat.
1: Ben o yüzden gibi. Zaten aslında biliyor musun? Şeyi başarılı olarak görüyorum. Bilmiyorum. Sen ne diyorsun? Yani Galatasaray futbol olarak hakeme çok bağlılığım sebebi. Ben hakem işinden nefret ederim. Hakem yüzünden puan kaybetti. Felsefesine hiç inanmam. Ama burada o kadar kritik bir yerde, o kadar saçma penaltı verdi ki. Ya penaltıya biraz benzese, ben penaltıyı Bünyamin Gezer'e sordum. Bünyamin Gezer durdurdu. Bizim için baktı. Her tarafından gördü. Alakası yok penaltıyla diyor. Yani Uğurcan değmiyor. Öbür taraftaki müdahalenin de penaltı olarak değerlendirmesi imkansız diyor. Yani bana göre penaltı değil diyor.
0: Offside'a bakıyoruz deyince ben eyvah dedim zaten. Yani offside falan dedi ya.
1: Ama offside'a bakıyoruz. Hünkar şeyi dedi abi. Uğurcan'a gösteriyormuş. Uğurcan sen dokundun falan demişti.
2: Bir kere öyle söylüyorsun.
1: Biz onu göremedik. Evet. Ama stat'tan anlatan Hünkar'ın söylediğine dayanırsak abi kesinlikle değmiyor. Ama penaltı olunması için bir kontak aradılarsa öyle bir kontak var. Ayağını
0: ikisinin arasına sokuyor.
1: Ama topa değiyor abi adam.
0: Pozisyon topa değiyor. Değil ki abi. Yani ayağını sokuyor, topu alıyor. Yani şöyle olsa anlarım. Arkadan müdahaleyi yapsa ve o yüzden ondan sonra topa dokunsa Jakobs anlarım. Derim ki ben o zaman penaltı. Ama yapmıyor. Topla rakibin arasına ayağını sokuyor Jakobs. Teması temas topa sağlayan Sporting'li oyuncu. Ve devamında topu alıyor. Tertemiz alıyor ya, topu.
1: Tersini vermez abi hayatta. Bu penaltıyı Türkiye Ligi'nde atıyorum. Bizim o her zaman günah kesi yapıyoruz. Hakemlerden biri yapsa abi duvardan duvara vurmuştuk adam, evet. Biliyor musun? Norveç'te neydi? Eskas mı? Estas mı? Allah belanı versin diyerek şeyi soruyorum baba sana. Şimdi Jakobs Abdülkerim'in yerine oynadı. Jakobs şimdi mesela 45. dakikada, 63. dakikada onların notunu aldım. İki tane Abdülkerim olsa yetişemez dediğim yerde atak oluşmadan kademeye girdi ve öncesinde atağı kesti. Mesela bu pozitif olarak söyleyebileceğim bir şey. Ama negatif olarak söyleyeceğim, bu gece sahanın en çok top kaybeden oyuncusu olmuş. 18 top kaybıyla.
0: Sane'den de mi fazla?
1: En çok kaybeden
0: şey. Sane ilk yarıda 9 kaybetti.
1: 9'du. Sonra ondan sonra bırak zaten. Topla alakası kaldı büyük ihtimalle. Baba sen mesela oyuncu seçimlerine de bakarak Galatasaray futbolu ve Jakobs'u değerlendirmişsin.
2: İşte en başta teknik anlayış olarak sezon başından beri Galatasaray'ın temel sıkıntı yaşadığı bir husus var. Oranın altını çizerek başlayalım. Galatasaray gol bulduktan sonra tehdit sayısını azaltıyor. Galatasaray gol bulduktan sonra şut sayısını azaltıyor. Galatasaray gol bulduktan sonra isabet oranında ciddi kayıp yaşıyor. Galatasaray'ın ilk golü attıktan sonraki periyotta ikinci golü yiyene kadar attığı şutlardaki isabet oranı %30. Yani Galatasaray doğru yerden hücum edeyim, doğru hücum setleriyle ilerleyeyim mantığını birazcık terk ediyor burada. Bu zaman dilimi içerisinde Sporting'in de 1-0'dan sonra attığı bütün şutlarda %62,5 isabet sağlamış. Bu ne demek? Sanki birazcık Sporting Lisbon Galatasaray'ı ön alandaki baskıya davet etmiş. Yani Torreira gitti bastı,

0: Fakou bastı bir taraftan, Barış Alper bir taraftan, Yunus bir taraftan, Sané. Bu oyuncular benzinin büyük çoğunluğunu o 0-25 arasında harcadılar. Oradan sonraki zaman diliminde Torreira'nın mesafeleri artmaya başladı. Çünkü bir taraftan Davinson sürekli savunma, arkasına atılan toplara koşuyor. Bir taraftan Jacobs bunları kovalıyor. En arkadaki oyuncunla en öndeki oyuncun arasındaki mesafeyi doldurması gereken tek isim Torreira oldu. Sonra Okan Hoca'nın deplasmanlarda özellikle gol yedikten sonra klasik davranışı orta sahayı boşaltma hikayesi yine Torreira'ya inanılmaz negatif yazdı. Ve Torreira %100 de oynadı bu arada. Yaptığı bütün pasların tamamı isabetli. Şimdi bunun yanında
1: 74 yapmış ya.
0: Sporting'e mesela Galatasaray 8 tane şut imkanı veriyor. Bu 8 tane şuttan 5 tanesi isabetli oluyor. Bu 5 şuttan 3 tanesi gol. Bu inanılmaz bir bitiriş becerisi ama burada şeye bakmak lazım. Jacobs'un merkeze yaklaştığı pozisyonların hemen hemen hepsinde Sporting Lisbon sağ taraftan içe kat etti. Jacobs'un çizgiye yaklaştığı pozisyonların hepsinde Davinson'u yerinden oynattı Sporting. Yani aslında Sporting Lisbon senin saha içerisindeki yerleşimini tehdit eder biçimde hücum ederek seni etkisiz hale getirdi. Daha son vuruşu yapmadan önce. Bu benim beklediğim bir şeydi mesela. Bu şey olarak tarif ediyorum ben. Yani bir hacim takımı var, bir verim takımı var. Bunlar çok pozisyon bulmaya ihtiyaç duymuyorlar. Ve elini açtığı pozisyon sayısı 12 Galatasaray'ı birinci golden sonra. 12 pozisyonda açıyorlar. Bunların 8'inden pozisyon üretiyorlar. Açıyor, çizgileri doğruluyor. Merkezden açılan yerlere koşuları gönderiyor. Galatasaray'da bunları takip eden tek kişi Torreira. Yani Gabriel Sara, Haluk abiye bu noktada katılıyorum. Gabriel Sara bugün duran toplarda katkı sağlar diye herhalde oyunda tutuldu. Çünkü Galatasaray'ın merkezi inanılmaz boştu Gabriel Sara'yla.
2: Torreira tek başına işte mücadele verdi.
1: Abi Sanchez de bu arada defansta da o da en çok sahipsiz top kazanan oyuncu olmuş.
2: İbrahim abi 9 tane. O da bence bugün iyi oynadı bu arada. Yani kritik bir iki hata yaptı ama yani Davinson
1: biraz
2: Sanchez
1: sarsak ayakta, gibiydi ikinci yarı yani. Abi çok, adam bulunca rakip biraz dağıldı.
2: Golde, yani. Galatasaray attığı golde de ayağının dışıyla topu ilk temas eden o. Yani çok ben yavaş yavaş toparladı yani eski formuna yaklaşmaya başladı Davinson. Torreira demiş ki yani Galatasaray'da iki oyuncu konuşmuş. Kaptan Yunus ve Torreira. Torreira demiş hakem kararlarını düşünmemeliyiz. İlk yarı maç bizim kontrolümüzdeydi ama ikinci yarıda hatalar yaptık. Hakem hataları değil de düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız demiş.
1: Bu sene futbolcular çok şeyli biliyor musun?
2: Yunus da demiş ki oyun ortadayken bir hakem kararı pozisyonu izlemedim değil diyorlar. Geçen sene de istediğimiz gibi başlayamamıştık ama iyi reaksiyon vermiştik. Bunu yapabilecek güçteyiz ve taraftarımız üzdük ama önümüzde çok maç var demiş. Okan Hoca'nın da açıklamaları var. Okan Hoca biraz hakeme öfkeli. Bu seviyede böyle bir penaltı verilmesi Türkiye'de şikayet ediyoruz ama burası da burayı görünce Norveç hakemi görünce de gerçekten daha önce İstanbul'da da bir tecrübemiz vardı kendisiyle. Vermediği kırmızı kart olmayan penaltı direkt skora etki etti demiş Okan Hoca.
1: İstanbul'a ne tecrübesi verdi ya?
2: Hangi maçta yönetmiş demek ki?
1: Hiç birinde yönetmiş. Bir baksanıza çocuklar.
2: Hakem her şeye aleyhimize çalıştı. Buradan çok rahat kazanarak ayrılabildik. Güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor. Evet, çok doğru. Ben maç başlangıcı ile ilgili söylediklerine katılıyorum. Ama dakikada ilerledikçe yani Sporting daha yükselirken Galatasaray düşmeye başladı. Yani onu hakem hoca hakem kararlarına bağlıyor olabilir ama oyun olarak da yani Galatasaray'ın maç başlangıcı ile bitirdiği nokta arasında çok büyük fark vardı.
1: Atletik performans konusu da
2: her konuda yine yani.
1: Sorun var.
2: Evet tabii. Yani eğer Atletico Sporting yani 4'e 5'e ihtiyacı olsaydı yani onu da kovalayabilirdi. Onu söylüyorum. Mesela Sporting 3-1'i koruma oyununa geçti İbrahim abi. Hı-hı. Ama Galatasaray 1-0 2-1'i koruma oyununda hep problem yaşıyor. Yani plandan kastım o. Yani Okan Hoca'nın bir planı var. Çok değerli bir plan. Ön alan baskısı, rakibi hataya zorlayıp öne geçme planı. Arkasında bir daha devam ediyor oyun. Ama bazen oyunu tutmayla ilgili ciddi sorunları var Galatasaray'ın. Yani bunun sebebi şu olabilir. Yani Salah'ı gerçek mevkisi sağ bek değil. Yani sağ bek değil. Yani bu Galatasaray'da sağ bek oynamaya başladı. Yani evet oynayabilir ama yani iyi bir sağ bek mi dersen burada Batı'nın etrafında iyi sağ bektir diyen birisi çıkar mı Salah'ı? Bence çıkmaz.
1: Yani ben kötü de demem ama.
2: İyi demezsin. Yani kötü yani demezsin de iyiler misin?
1: Bence abi şunu yapıyor ya. Sıkıştığı zaman topu tutup geriye dönmeyle ilgili bir disiplini var adamın.
2: Abi ama işte burası Galatasaray ya. Yani
1: ha, önde de
2: Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun.
1: Sanem var. Ya. O Sanem'in de bir çalım atıp çizgiye yenip ortalamasında bekliyorsun.
2: Ya yani. Bugün Galatasaray'ın sol bekine bak. Yani normal şartlarda Yani sen gözünü kapatıp Galatasaray bu sene Eren'le 30 maç oynar der misin? Şampiyonlar Ligi'nde her maç Eren Galatasaray sol bek olur der misin?
1: Yedek zaten.
2: Demezsin. Jakobs stoper değil zaten, bir sol bek. Yani Barış Alper Yılmaz santrafor değil. Yani anlatabiliyor muyum? Hani buraları
3: Okan Hoca'nın onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı. Oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok.
4: Kim ne dedi? Galatasaray Sporting Lisbon'a 3-1 yenildi. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük, Hikmet Pınarbaş ve İbrahim Seten maçı değerlendirdi.

0: Kim ne dedi?
1: Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Bugün futbol ve hayatın iç içe geçtiği anları konuşacağız. Sporcu, antrenör ve yönetici ilişkilerini, sporcuların özellikle başlangıçta yaşadığı zorlukları, bakıldığında görünmeyen yaraları ve travmatik etkileri hayatın içinden örneklerle tartışacağız. Bir takım sporunda aile olmanın ne anlama geldiğini elbette kariyerinizde çıkacağımız yolculukla birlikte değerlendireceğiz. Hazırsanız başlayabiliriz. Siz her zaman hazırsınız zaten. Hocam ilk olarak şunu sormak istiyorum. Sabah uyandığınızda önce kim olarak hissediyorsunuz kendinizi? Baba mı, eş mi, dede mi? Hala bir evlat mı yoksa futbol adamı mı?
2: Açık konuşayım. Yani hiçbir gün sabah yataktan kalkarken ya bugün kendime nasıl bir rol biçeyim diye kalkmadım açıkçası. Neyse oyumdur. Ama bana dersen ki hocam hangisi daha ağır basar? Bunu ben biraz kronolojik sıralayabilirim. Ben hala Nuriye Hanım'la Talat Bey'in evladıyım. Allah rahmet eylesin. Yaşın kaç olursa olsun onların gölgesi üstünden kalkmaz. O evlat Fatih benim temelimdir. Evden içeri girdiğim zaman Fulya Hanım'ın kocasıyım, eşiyim. Merve ile Buse'nin babasıyım. Ve Naz, Neil ve Yaman'ın da dedesiyim. Orada sadece aile babası, aile atası, aile büyüğü olursun. Ama öte yandan futbol dediğin şey mesai saati olan bir şey değil. Hani sabah 9'da geleyim, akşam 5'te gideyim, öyle bir şey değil. Benim için de hiçbir zaman öyle olmadı zaten. Futbol benim kanımda var, canımda var. Futbol benim ruhumda var. Yani sabah gözünü açtığında zihnin istemsizce de olsa oyuna, takıma, oyuncuya, sakat mı, rakibe, puan durumuna, bir oyuncunun derdine gider. Bunun için benim bir yerde olmama gerek yok. Yılların getirdiği bir alışkanlık bu. Bu bir tutku. Zaten bu olmasa başarılı da olmazsın. İşini de doğru yapamazsın. Yani ben sabah uyandığımda hepsiyim.
1: Hocam çok fazla farklı kimlikten bahsettiniz. Bir teknik direktörün, bir futbol insanının hayatının içinde bu kadar farklı kimliği aynı günde değiştirebilmesini veya değiştirmek zorunda olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Mesele kimlik değiştirmek değil ki. Mesele olduğun yerin hakkını tam olarak verebilmek. Kimliğin değişmiyor. Yani şöyle diyelim. İçinde bulunduğun o ana saygı duymak. Çünkü ben neredeysem bütün varlığımla oradayımdır. Ona konsantreyimdir. Neticede bu bir düğmeye bastığın zaman aktif ettiğin seçenekler bütünü değil. Bu futbol adamı sorumluluğumu 24 saat taşırım.
1: Çünkü her an bir şey olabilir.
2: Eyvallah. Ama eve girdiğim andan itibaren ben bir eşim, bir babayım, bir dedeyim. Onu da ona karıştırmam. Her an hazır olmalı mı bir takımın veya camianın lideri? %100. Çok kişi buna çok değişik cevapları verebilir. Ama ben hazır olurum. Çünkü bu takımın içinde bulunan herkes senin hayatının bir parçası. Dolayısıyla onları transfer olan, takım değiştiren oyuncular olarak değil de hayatımıza aldığımız insanlar olarak görürüz. Evimdeyken benden istenen sevgiyi tüm kalbimle veririm. İşin stresini, üzüntüsünü veya sorumluluğunu orada tartışmamaya

0: özen gösterir. Bunun dengesini yıllar içinde kurmaya çalıştım. Tabii bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Ailemin desteği olmasaydı bu dengede çok başarılı olamazdım açıkçası.
1: Hocam, birçok eski oyuncu da sizi baba figürü olarak görür. Röportajlarında çoğu zaman dile getirmiştir. Futbol sizin için yaptığınız bir iş mi yoksa bir kimlik mi? Futbol hayatınızın ne kadarını sizin için temsil ediyor?
0: Tabii önce şunu söyleyeyim. İnsanların size baba demesi böyle istenerek kazanılacak bir şey değil açıkçası. Bu yılların içerisinde yaşadığınız birçok hadiseden, kurulan güvenden, samimiyetten ve birlikte verilen mücadelenin sonucudur. Yani bir gayeye beraber giden inançlı insanların sonunda verdiği bir karardır bu. Ben hiçbir zaman oyuncularımla ilişkimi sadece saha içiyle sınırlamadım. Çünkü futbolcu dediğiniz insanın da bir hayatı var. Zaman zaman bunu unutsak da onların da bir hayatı var. Ailesi var. Sevinci var, üzüntüsü var. Siz onlara dokunamazsanız sahada gerçek anlamda bir takım olamazsınız. Bu benim şahsi kanaatim. Bu sadece kazanmakla veya kaybetmekle ilgili de bir olay değil. Bu şöyle bir şey söyleyeyim ben. Bakın, size soruyorum. Beni nasıl tanımlarsınız? Hırslı, motivasyon ustası, etrafındakileri bir de hedefe inandıran ve çok şükür sahip olduğum takımlarla birlikte yaşadığım kupalardan dolayı da bir kazanan diyebilirsiniz sanırım. Temelde değil mi? Dersiniz mi?
1: Evet hocam.
0: Ama size ilginç bir şey söyleyeyim. Büyük sporcular veya sporculara liderlik eden insanlar başarıların tadını çıkaramaz.
1: Çünkü sürekli devam eden bir koşu içindesiniz.
0: Özel anlar vardır. Onlar harika anlardır. Ama en güzeli o yolculuğun ta kendisidir. Sezon sonunda şampiyon olursunuz. Bir saniye. O sevinç, o harika anlar bir saniye sürer.
1: O bir saniye için mücadele edersiniz hocam.
0: Hadi bir dakika diyelim. Zaten siz de bu süreci tatmak için yaşarsınız. Tadını alınca tabii o süreçteki zaferin o kısa anı da olsa büyük tadını, zevkini bir daha yaşamak istersiniz.
1: Talep ederler mi hocam sizden? Bir sonraki şampiyonluk hep daha önemli midir?
0: Tabii. Hep öyledir. Bu seneki şampiyonluk daha önemli.
1: Size öyle talepler geldi mi hocam?
0: Genel olarak yöneticiler hep bunu ister. Bir sonraki şampiyonluk daha önemli. Hocam bu sene her şeyden daha önemli. Bu virajı almalıyız. Rahmetlik Özhan Canaydın, Allah rahmet eylesin başkanımız, yöneticiyken her hafta bana devamlı kazanıyoruz Allah'a şükür. Hocam bu virajı da aldık mı? 1, 2, 3, 5. Dedim ya Hasan abi, virajı ala ala bizim orada dedim gavur dağı vardır. 57-58 tane virajı var. Gavur dağını geçtik dedim. Öldü gülmekten. Hocam bu virajlar hiç bitmez dedim. Allah rahmet eylesin. Futboldaki viraj hiç bitmez. Büyük sporcuların genel olarak kariyerlerin başında değil sonunda mutluluk gözyaşları dökmelerini düşünün. Sebebi budur.
1: Bunu hocam Messi'nin çevirdiği Mısır maçında konuşmuştuk sizinle.
0: Evet.
1: Ya bu adamın neye ihtiyacı var ki hala dediniz.
0: Ama o tutkudur, yani, evet, o hırstır, evet, o işine olan saygıdır onu oraya getiren.
1: Evet. Yani olağanüstü bir duygu boşalması yaşadı. Hatta finalde işte gözyaşları döktü ki herhalde Maradona'nın benzer bir hikayesi
0: şimdi
1: vardı.
0: Siz hangi şekilde ağlarsınız?
1: Mutluluk
0: ya dedi, şampiyon olursunuz, evet, ağlarsınız, futbolu söylüyorum. Hı-hı. Ya şampiyonluğu kaybeder ağlarsınız. Hı-hı. Hayal kırıklığını mı yaşamak istersiniz? Yoksa o dediğim o bir dakikalık o müthiş zafer anım. Doğal olarak onu yaşamak için ikinciyi de olmak istersiniz. Başkalarını da olmak istersiniz. Dolayısıyla bugün Messi'nin gözyaşları, Maradona'nın gözyaşlarını hatırlayın İtalya'da. Oynadığı yerde, finalde. Bunların üzülmeleri, ağlamaları bu oyuncuların ne kadar büyük oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Tutkularını, hırslarını, futbolu olan aşklarını önümüze koyuyor ve neden olduğunu, zaferin neden bu kadar tatlı olduğunu söylüyor esasında. Geriye dönüp baktığınızda İnsanların size nasıl baktığı değil, sizi nasıl hatırladığı çok daha kıymetlidir. Ben oyuncularıma sadece

iyi futbol oynamayı değil, beraber hayat yaşamayı da vaat ettim ve öğrettim. Bunu da hislerimle ve davranışlarımla gösterdim zaten. Yani eğer bugün yıllar önce çalıştığım oyun

0: Önce birlikte olduğunuz, çalıştığınız eski öğrencileriniz sürekli sizinle iletişim halinde. Peki teknik direktörlük bu ilişkide nerede biter? Hayat arkadaşlığı, aile büyüklüğü nerede başlar?
1: Bunun sınırı yok. Yani buna bir sınır koyamazsınız. Şurada yani insanın sevgisinin de ilgisinin de sınırı olmaz ki. Ben oyuncularımla ilişkimi hiçbir zaman tesisin kapısından içeri girince başlatıp antrenman bittikten sonra da işini bitiren biri olmadım. Yani hayat öyle işlemiyor. Onlar bana istedikleri zaman ulaşabilirler. Ben de onlara ulaşırım. Yani aile problemleri olabilir, şahsi problemleri olabilir. Olabilir de olabilir ama bana ulaşabilirler. 7 gün 24 saat ülke, kıta, mevsim fark etmeden birbirimize ulaşırız. Çünkü onlar sadece iyi oynadığı gün oyuncunuz değildir ki. İşler pek de iyi gitmediği zamanlar vardır. Hani bizde şey yok mudur ya? Dost kötü günde belli olur diye. Yani oradan da hareketle morali bozuk olduğunda, ailesiyle alakalı bir problem olduğunda, değişik bir mesele yaşadığında, kariyerle ilgili verilecek kararlar olduğunda
0: size de gelip görüşünü
1: bunu da çoğunda yaşadınız. Ya siz sadece onları dakikaya ortak olursanız onlarla gerçek bir bağ kuramazsınız. Eğer buralarda da siz oyuncularınıza yol gösteren olabiliyorsanız inanın bana büyük bir şey başarmışsınız demektir. Çünkü ben buna hep inandım. Belki de aramızdaki bağı farklı yapan şey budur. Oyuncularım bunda belki de odur bilmiyorum ama teknik direktörlük elbette yaptığım bir görevdir. Ama insan ilişkileri sahip olduğunuz ünvanlarla sınırlayamazsınız. İnsan ilişkileri bambaşka bir şeydir. Güven ve samimiyet üzerine kurulan ve emek verilen bir şeydir. Verilmesi gereken bir şeydir.
0: Hocam telefonunuzun 24 saat açık olmasının öneminden bahsettiniz. 2018 yılında Şampiyonlar Ligi maçında Schalke'ye karşı oynadık. Ve gece yarısı bir telefon aldık kulüp doktorumuz Yener İnce'den. Yener abi Yuto'nun ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaştığını söyledi. Ve zor ikna etmiş. O da gerçekten Yuto'nun hayatını kurtaran bir hamle yaptı. Eve gitmek üzereyken hastaneye yolunu çevirdi. Ciddi bir operasyon geçirdi ama tabii hiç futbolun içinde olmayan, hep dediğiniz gibi kitapta yazmayan, bilinmeyen yerden gelen bir soru oldu bize.
1: Evet.
0: Birlikte Yuto'yu ziyaret ettik.
1: Bakın işte tam konuştuğumuz konuştu. Gece bir telefon geliyor 11.30-12'de. Atlayıp gittik biliyorsunuz. Sağ olsun doktor Yener İnce aradı. Hocam böyle böyle diye. Hemen fırladık gittik. Orada da buluştuk zaten. Yardımcılarım sizler hep böyle. Daha ben girdim. Yuto bana mister merak etme ben hemen önümüzdeki maçta oynayacağım falan. Oğlum dedim ben sana ne zaman oynayacağını sormadım. Senin sağlığın bizim alacağımız sonuçlardan daha önemli. Sen hiç merak etme. Hep beraber tabii sayılar dakika dakika yükseldi. Hastanede de kalabalık etmek istemiyoruz ama bir saat kadar oturduk yanında değil mi?
0: Tabii. Allah'tan, ertesi sabah yine tekrar gittik.
1: Tabii sabah tekrar gittik de Allah'tan Yener Hoca evinden hemen gitmiş onu hastaneye götürmüş. Ciğeri söndü ya. Yani o sene başımıza gelenler Mustela'nın ayağı kırıldı onun ciğeri söndü.
0: Andoni'nin
1: yani
0: Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı.
1: Evet ve en sonunda da
0: Omar'ın kazası.
1: Gözü. Benim onu o anı o zamanı saati unutmam hiç mümkün değil. Yılbaşı akşamı ve saat 11 civarı yakın dostlarımız da bizdeler. Beraberce yemek yiyoruz. Televizyon seyrediyoruz falan işte. Telefon geldi böyle böyle diye. Fulya'nın özellikle çok dikkat ettiği bir şeydir. Tam böyle 12'ye doğru 12'de hepimizin beraber olmasını ister. O yani hiç ayrılmayacağız gibi hep öyle bir şeye inanmıştır. Atladım gittim. Giderken dedi ki Fatih inşallah hiçbir şey yoktur hemen gelirsin. Hani saatte çünkü hastaneye gideceğim. Hastaneye gittim. Omar'ın o halini gördüm. Bütün beyaz flasterlerle her tarafı ayağından başının üstüne kadar sarılmış bazı filmlerde olan sahne.
0: Savaş filmleri gibiydi hocam.
1: Savaş filmleri gibi. İki ayağından tuttum. hatırlarsan.

0: Dedim Omar hiç merak etme. Senin için her şey yapılıyor. Geri döneceksin, futbol oynayacaksın. Hepimiz buradayız dedim. Hiçbirimizi görmüyor. Hiçbirimizi görmüyor.
1: Telefonla mesajlar geliyor.
0: Yanıklar içerisinde. Teşekkür ederim Mister dedi. Sesimi de doğal olarak tanırlar. Çok fena olduk hepimiz. Hepimiz. Nitekim burada Galatasaray Kulübü'ne o günkü yardım eden herkese de teşekkür borçluyuz. Hiçbir zaman onu bırakmadık. Hep yanında olduk. Süreç boyunca da hayatımda da ilk defa ailemle mecbur olmadıkça yani ailemle geçirmemiş oldum o yılbaşını. Düşünebiliyor musunuz? Bir baba çocuklarına eğlenmek için havai fişek alıyor. Ve o havai fişek onun gözüne geliyor çocuğu yaparken. Allah kimseye vermesin. E şimdi neye sınır koyacağız? Yılbaşı var. Şurada da yarım saat var. Ben 12'den sonra gelebilirim diyebilirim. Hepiniz oradasınız zaten. Bütün yardımcılarım orada. Bu işe bakacak olan staff orada. Ama aynı anda nasıl çıktığımızı da bilmedik. Sonuç itibariyle bunun sınırı yoktur. Zaten samimiyetin ve sevginin sınırı var mıdır ya?
1: Mümkünse olmasın hocam.
0: Yani. Allah aşkına.
1: Hocam insan hikayeleri tabii bitmiyor. Çok fazla insan.
0: Hayat hikayesi de bitmez.
1: Çünkü onu söylüyorum. Futbolda hayat
0: hayat da futbolda size inanın bana çalışmadığınız yerden sorar. Bilmediğiniz yerden sorar. Onun için mesela basit bir örnek. Yüzlerce taktik idmanı yapıyoruz değil mi? Veya olası veya olması muhtemel birçok pozisyon çalışıyoruz. Olmayan bir şey çıkıyor. Olmayan bir şey çıkıyor. Belki de bundan seviliyor futbol. Belki de bunu.
1: O sezon hocam unuttuğumuz felaket haberlerden biri de Onyekuru'nun kendi ülkesinde ciddi bir hastalığa yakalanmasıydı. O da ben zaten oluyorum, önemli değil, oynarım demişti ama siz tabii hem Yuta'ya hem Omar'a hem de Henry'e aynı şekilde yaklaştınız.
0: İzin vermedik tabii onlara. Önce sağlıkları. Benim için hayatım boyunca kimseye ama kimseye, hani vardır ya böyle tabirler, iğneyle oynayacak yok ve oynarım dedi. Hiç kimseye müsaade etmedim.
1: Önce sağlık.
0: Önce sağlığı dedim. Hatta biraz oynayabilecek durumdakine bile ihtiyacım olmasına rağmen çoğu zaman hayır demişliğim vardır. İnsan hayatı her şeyden daha önemlidir.
1: Hocam Yuto'ya öyle demiştiniz söylediklerinizin ardından. Bundan sonra hiç futbol oynamayacaksan da biz senin yanındayız. Evet. Seninle birlikteyiz demiş.
0: O diyor ki hocam ben oynarım ya. Oynayamayacak olsan da seninle beraberiz.
1: Bir de hocam kendi ülkelerinden çok uzak tek başlarına
0: çünkü
1: insanlar.
0: Çünkü o gün
1: aslında
0: için oradaki bulunanların kendisi dahil. Oradaki bulunanlar, yardımcılarım var, doktorlar var. Diğer futbolcular var. Masörler, malzemeciler. Hiçbir hayatlarında futbolda ciğer sönmesi diye bir şey duymadı ki, görmedi ki. Böyle bir şey gördü. Yener telefonda şikayetlerden şüphelendiği hemen hastaneye diyor. Onu demese belki sabahı Allah korusun kaybetmiş olabilir. Çünkü o şey yapardı ya bana. Mr. Bongiorno, Bongiorno bana böyle yapar. Mr. Evet. I am a samurai. Anlatabiliyor evet, muyum? Hani hep iyiyim diye. Çok kulağa çınlasın.
1: Çok
0: müthiş
1: bir
0: profesyonel
1: takım arkadaşıydı.
0: O da. Gerçekten. Evet. O arada şeyi unutmayalım. Sonuçlandıralım. Omar'ı sonunda oynadı.
1: Büyük bir mucize gerçekleşti.
0: Büyük bir mucize. Az da olsa oynadı. Şu anda da yine Allah'a şükür yaşamını belki o günkü gibi değil ama görerek sürdürüyor. Yani.
1: Evet. Hocam insan hikayeleri bitmiyor dediğiniz gibi. Şimdi 1997 yılının Eylül ayına sizi götürmek isterim. Ali Sami Yan Stadı'nda Şeker Spor'la oynuyoruz. 4-1 kazanıyoruz maçı. Maçın ardından Gheorghe Hagi'nin ailesinden oyuncunuzun babasını kaybettiğine dair bir bilgi geliyor.
0: Hmm.
1: O an takımın teknik direktörü ne hisseder, nasıl hareket eder, oyuncusuna nasıl yaklaşır? Çok sıkışık da bir fikstür var. Ama futbol düşünür müsünüz o anda?
0: Zaten düşünmedik. Kim söyleyecek falan derken söyledik. Hacı da herkes gibi baba ve annesine çok düşkündü. Hemen gönderme kararı aldım ben. İstiyorsan seni gönderim lütfen mister dedi. Peki dedim. Bakın Galatasaray kulübünün durumu belki mali olarak olağanüstü değildi o zaman ama ben başkan ve yöneticiden rica ettim. Hemen özel bir uçak tuttuk.
1: Kulüp refleksi.
0: Kulüp refleksini hemen hallettik kendisine. Biz götürdük. Özel havalanına bindi. Hemen bir saat sonra Bükreş'te oldu. Tabii oradan sonraki resimleri, haberleri takip ediyoruz. Ben kendisini aradım. Parmaya gidiyorduk.
1: Evet. Ertesi sabah.
0: Şampiyonlar Ligi maçına. Dedim Ciga, kendini iyi hissetmiyorsan hiç gelme. Mısır dedi, oynayamam bu vaziyette. Beni affet, beni mazur et. Hiç sıkıntı yok dedi. İstediğin kadar kalabilirsin. Rahatına bak. Deplasmana gidiyorduk Parma'ya. Şampiyonlar Ligi maçı.

0: Parmada Kiezalı, Turamlı falan bayağı bir parmaydı. 2-0 mağlup olduk galiba. Teşekkür ederim dedi. Nitekim belirli bir süre orada kaldı. Sonra geldi. Uzun da sürüyormuş onların da matemi, yası neyse.
1: Evet. 40 gün boyunca sakal uzatmıştı hocam.
0: Evet, ona da saygı duyduk. Hep beraber de kendisini iyileştirmek için futbolcularımız, yani arkadaşları, yerli yabancı, bizler elimizden geleni yaptık. Takım dediğin, aile dediğin, büyük aile dediğin budur.
1: Hocam Parma maçına gidiliyor. Bir anda tüm planlar da değişiyor. Saydığınız gibi çok önemli oyunculara sahip bir kulüpten, takımdan bahsediyoruz. O dönem İtalya'nın en iyi takımlarından biri. Hangi andan itibaren sportif tarafını düşünürsünüz bu işin? Çok önemli bir oyuncudan yoksunsunuz diğer yandan da.
0: Zaten liderlik kitaplarında yazanlar bellidir. Lider güçlüdür, lider vizyon sahibidir, lider karar verir, lider karar alır, empati kurar, karizmadır, öyle yapar, böyle yapar. Ama futbol öyle bir oyundur ki size hayatın içinden öyle bir soru sorar ki o kitaplarda yazmayan yerden gelir. Şimdi burada artık çok çabuk anında karar vermek zorundasın. Çünkü telefonda ne diyeceğini bilmiyorsun. Açıkçası böyle bir şey de beklemiyorum. Hani birdenbire onu deyince bir dakika ben sana sonra haber vereyim olmaz. Lider hemen cevap verir. Bunun adı da hazır cevaptır. Cevabı hazır olmalı lider. Çünkü bence günün belirli saatlerinde zaten bilmeyen sorular gelir. Futbolculardan buna kendini alıştıracak teknik adam. Çünkü son kararı sen veriyorsun. Yardımcılar, ikinci adamlar sorun çözmez. Sorunu size getirir. Yani önünüze koyar. Siz çözersiniz, çözmelisiniz. Mesela Leeds maçı öncesi, bunu hep anlatıyorum. Bunu liderlik konuşmalarımda da anlatıyorum. Zaten iki kişi ölmüş maçtan iki gün önce. Bir gün önce kamptayız. Ben de kaset seyrediyorum. Müfid Hoca, Bülent Hoca, Burhan Bey 10.30-11'de gelirler. Bana bir brief verirler. Şu böyle, bu böyle. Bu takım yattı. Şurası bilmem. 11 yok, 12 yok, 1 yok. Ben de sinirlendim. Hiç aramıyorum ama oradayım. 1.30-2'ye doğru ayak sesleri duydum. Baktım 3'ü geldiler. Müfid Hoca, Bülent Hoca, Burhan Hoca. Eser Hoca yoktu. Yanlarında da Ümit. Yok. Evet. Ne oluyor dedim ya saat 1.30-2. Dediler ki hocam hastaneye gittik. Ümit'in dizine dikiş atıldı. Allah korumuş. Az kalmış şeye, sinire falan. Ne oluyor dedim ya gece gece. Ümit tıraş olmuş.
1: Maçtan bir gün önce.
0: Genel olarak futbolcular maçtan bir gün önce olurlar ki maç günü terlediği zaman yakmasın diye. Onu odasında, affedersin, yatağın üstüne koymuş. Televizyon seyrediyor. Sonra unutmuş. Şöyle dizimle oturayım demiş yatağa. O dizine girmiş.
1: Bu liderlik kitaplarında yazar mı hocam?
0: Yani bu yazar mı? Yazmaz.
1: Yani bir oyuncunuzun
0: bir gece önce 24 saat bile değil. 20-22 saat önce böyle bir oyuncunuzun bu sakatlığında şöyle bir karar vermeniz lazım. Bakınız sayfa 28, bent 14. Var mı böyle bir şey? Yok. Ben dedim ki Burhan Bey. Dedi ki hocam oynamaz. Ben dedim ki Burhan Bey oynar. Bir yanlışlık var. Oynar. Oynar. Ertesi gün oynadı da. Oynar yani. Sonra şöyle izah ettim ben onu. Ümit zaten bunu karşılayacak yetenekte, yürekte bir çocuk ama hiçbir profesyonelin böyle sakatlanma hakkı yok dedim Burhan Bey. Rica ediyorum dedim oynar.
1: Nasıl açıklayacaksınız hocam böyle bir şeyi? Mesela oynamıyor, nasıl açıklayacaksınız? Ha,
0: peki dediler ki hocam falan, peki dedim ben yarın maçtan sonra sordular niye Ümit Davala oynamıyor. Ben de şöyle açıklıyorum öyle mi? Valla tıraş olmuş, sonra bu jileti yatağın üstüne koymuş, sonra dizinden böyle açıklama olur mu dedim ya, adama gülerler. Oynayacak, siz devam edin. Hadi gidin yatın dedim. Ertesi gün de oynadı. Dolayısıyla liderlik öyle hemen karar vermeniz gereken bir şey. Ben biraz bekleyeyim. Yarın bir karar verelim. Siz şimdi uyuyun dedim. Ama oynayacak bilin ki yarın konuşuruz dedim. Yarın zaten
1: Ümit Davala'ya bilgi nasıl gitti hocam? Oynayacağına dair.
0: Yok, hoca oynayacak diyordu. Oradaydı.
1: Siz direkt konuştunuz
0: tabii
1: mu?
0: Tabii ben konuştum. Oynayacaksın tabii ki. Şimdi tabii canım hayati bir şey olsa ben muhakkak ki hoş görürüm ama ya mesela öyle şeyler var ki 18 içerisinde hem fizik hem dar alanda bir fizik çalışması ağırlıklı bir 2-2, 3-2 oynuyoruz. Tabii dakikalı. Hafif yağmur yağmıştı, kaygan. 10 saniye var, çat diye bir ses. Küçük Hakan'ın dizi, Hakan Ünsal'ın
1: çapraz bağları
0: gitti. Ya kendimi yedim sabaha kadar. Çal şunu 10 saniye önce, 10 saniyeye 1-2-3-4-5 bitti. Sonra kendimi şöyle avuttum ya, herkese adil davranıyorum onun için. Ben de bu kronometreyi böyle tuttum diye. Yani
1: onu da Amerika'ya göndermiştiniz galiba.
0: Amerika'ya gönderdim.

0: Yılların en önemli ortopedisti sağ olsun bize hep alaka gösterdi. Sonra Ümit Davala'yı yolladım. Sonra da Mutlu Topçu'yu yolladım Beşiktaş'tan. Çünkü Doktor Lemak zor randevu alınan NBA'in en önemli doktorlarından biriydi. Çok iyi bir dostluğumuz vardı. Buradan telefonla yanlarına birer fizyoterapist de vererek çok kısa sürede futbola döndürdük hepsini. Allah'a şükürler olsun. Amerika kampında da Birmingham'dan kendi uçağıyla kalktı geldi. Çok da güzel takımımıza bir briefing verdi. Bir saat kadar rica etmiştim. Dolayısıyla bazen bunları da sorguluyorsunuz. Bu da yok. Zaten hayat esasında kitaba yazılı olmayan şeylere dikkat etmek gerekiyor hayatta.
1: Hocam Hacı'ya o dönem kulüp olarak Galatasaray'ın ve sizin gösterdiğiniz büyük kulüp refleksi Galatasaray ile Hacı'nın arasındaki ilişkiyi daha da sağlam hale getirmiş midir?
0: %100. Bizim zaten ilk günden itibaren çok özel bir ilişkimiz vardı. Başımıza gelen bu talihsiz olay benimle birlikte, bizimle birlikte kulübümüzün yaklaşımı da bu ilişkiyi sağlam bir hale getirdi. Kolay oldu mu? Hayır. Biz o zorlu dönemi aşabilsin diye elimizden geleni yaptık. Ne zaman istersen o zaman oyna dedik. Hep birlikte bir aile olarak o günleri müthiş bir özveriyle geride bıraktık. Sportif anlamda da çetin bir fikstürdü. Lige istediğimiz gibi başlayamamıştık ama ligin ilk yarısı sonunda geriye düştük ama iyi bir devre arası toparlanma ve şampiyon olduk. Ama bizim bu yaptığımız kriz yönetimi başarıyla, şampiyonlukla, kazanmayla hiçbir ilgisi yoktu.
1: Dediğiniz gibi bir dönemde hocam Parma'ya Gençler Birliği'ne kaybettik. Parma'dan sonra Gençler Birliği'ne inmiştik. Evet, evet.
0: Zaten bizim aldığımız kararın altın değerinde olmasının sebebi yani insani olarak, sportif olarak yanlış. Bunu hiçbir Avrupa ülkesi yapmaz. O kadar çalkantılı bir dönemde yasına saygı duyuyoruz. Allah rahmet eylesin. Seninle beraberiz ama artık oynaman da lazım diye bir şey aklımızın ucundan geçirmedik.
1: O da zaten karşılık verdi hocam. Hemen bir maç sonra geri döndü.
0: Evet ama sen doğruyu yap. O yolunu bulur.
1: Hocam Hacı'dan bahsettik, özel ilişkinizden söz ettiniz. Transfer süreciyle alakalı da herkesin bildiği ama sizden dinleme fırsatımızın çok olmadığı bir hikaye vardır. Gelsin de gerekirse bir yıl bedava çalışayım.
0: Yok, daha başka bir şey var orada.
1: Buyurun hocam.
0: Şimdi Ergun abi, Ergun Gürsoy kulağı çınlasın. Hocam be de müsait misiniz? Müsaitim be de ki. Önce bana telefonda birkaç gün önce hocam dedi Hacı'ya ne diyorsun? Ergun abi dedim atla üstüne.
1: Meksika'ya gitme durumu var galiba hocam. Havaalanında.
0: Meksika'ya, Japonya'ya rakamı da çok yüksekti. Çünkü Ergun abiyle futbol şubesine bakıyor. Ben de yeni gelmişim. Tunus yapıyoruz bilmem yani Müfit filan Bülent. Hep beraber transferle uğraşıyoruz. Faruk Bey'in orada toplanıyoruz dedi. Başkanın oraya gittik. Ben varım. İrfan abi var. Ergun abi var. Faruk Bey var. İki tane menajeri var Hacı'nın. Çift. Yuvarlak masada oturuyoruz. Onlar konuşuyor. Ben de dinliyorum. İşte falan filan derken biraz olmaza girdi. Çıkmaza girdi falan. Önümde de kağıt mendil var. İrfan abi de yanımda oturduğu için. İrfan abi dedim ben gerekirse maaş almayayım. Ama mümkünse hani ihtiyacımız var olsun. O gün oradan bir şey çıkmadı. Biz müsaade istedik. Hatırlıyorum Ergun abiyle ikimiz bir taksiye binip Florya'ya antrenmana yetiştik. Akşamüstü başkan geldi. Tekrar bu konu Florya'da masaya yatırıldı. Velhasılı çok şükür oldu. Ya biz o sene neler yaşadık. Bir gün kala Van'a gitmeye ilk maçımız Van'da. Kaleci Friedel menajerle geldi. Gidiyorum dedi. Gidiyorum dedi. Bana dedi ki mükemmel olacağını biliyorum bu 4 sene hocam ama ilk defa Amerika milli takımı oynama şansım var İngiltere'ye gidersem. Onu da verdik. Böyle Hacı'nın lisansını da maç günü sabah getirdik uçakla. Bana ısrarlarımız da federasyondan yeni geldiğimiz için çok şükür o işleri sağ olsunlar hallettiler yaptılar. Ne zaman İrfan abi bir gün haberim de yok. İrfan abi benim yazımı verdim ama herhalde yırtmış atmıştır. İrfan abi saklamış bunu. İrfan Kurdoğlu mekanı cennet olsun saklamış sonra çıkardı bunu gazetede televizyonda. Hoca bize böyle demişti sağ olsun diye. Bu da bize güzel bir an olarak kaldı.
1: Bir kırılmadır herhalde değil mi hocam? Galatasaray tarihindeki önemli kırılmalardan
0: biridir. Önemli kırılmalardan biridir.
2: Kim ne dedi?

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Demişler bir sempati mi? Din Champions falan filan işte. Daha iyi müzik yok ve yapılamaz. 18 yıl sonra Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde, ama bana göre Lyon karşısında kazanılan şey sadece bir tur değil. Dün gece İsmail Kartal'ın oyuncularıyla ilişkisi, camianın psikolojisi, hatta lig yarışının hikayesi değişmiş olabilir. Çünkü bazı zaferler sadece maç olarak bakılmaz. Takıma da bir inanç sağlar falan. Birazdan onu anlatacağım. Ama önce abi şu müziğin de insanı hala ayağa kaldırdığı gerçeği var ya. Onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Tony Britton abimize gidiyorlar zamanında. Diyorlar ki bize Şampiyonlar Ligi için bir şarkı ayarlasana falan. Bu abi de kim? Benim gibi oldlar iyi hatırlarlar. Bugün old muhabbeti de yapacağız bayağı. Robocop filmi var ya, onun müziklerini yapan adam. O dönem bir reklam ajansıyla çalışınca böyle bir iş geliyor. Bu da başlıyor çalışmaya. İşte tüm müzik türlerini dinlemeye başlıyor. Bu olmaz diyor. Yak bu da olmaz diyor. Bana diyor başka bir şey falan. O dumtıslar falan aradığı hissi, coşkuyu vermiyor, tamam mı? Evde yatarken bu sefer klasik müzik plaklarını takmaya başlıyor. O sırada Zadok the Priest marşı çıkıyor. Tamam diyor, buldum, bu Evreka, zıplıyor yerinden, ki yani marş zıplatır adamı, bu olacak diyor. Kraliyet marşı yani. Yani 1727'de tahta çıkan Büyük Britanya kralının taç töreni için yapılmış bir eser. Ufak tefek değişiklikler yapılıyor ve işte 3 dilde söylenen sözleriyle resmi marş haline geliyor. İngilizce neydi? Fransızca, Almanca. Bu yapanın resmi dilleri. Tabii Türkçe söylesek şimdi aynı tadı vermez. Şey diyor çünkü, onlar en iyi takımlar. Onlar en büyük etkinlik falan gibi. Müziği güzel, onu söyleyelim. Bir de hikayeleri güzel. Bu girişi de o yüzden yaptım. Şampiyonlar Ligi demek hikaye demek. Bunu da en iyi Fenerliler anlar abi. 18 sene sonra yeniden gitmek. Bugün bunu başaran herkes dokunulmazlık zırhı elde etmiştir artık. Başkan dokunulmazdır bir süre. Hoca öyle. Topçular öyle. Hele bazı topçular. Hele bazı topçular. O yüzden bu zafer üzerine de konuşmamız lazım. Sizin abone olmanız lazım. Değil mi? Bir de ne var? Bence Lyon maçının lige çok acayip etkisi var. Anlatacağım. Bu da ne biliyor musun? Şimdi güzel insanlar, eskiden Şampiyonlar Ligi'de bir temsilcimiz yarışıyorsa şarkıcıların da o takıma özel şarkı yapma adeti vardı. Sinan Erkoç'un bu müziği mesela şey, Fenerbahçe için bestelemişti. Ya hakikaten ne günlerdi ya. Şeydir, hiç unutmam mesela Şampiyonlar Ligi müziği. Kibare yapmıştı abi. İşte dev neydi? Golleri sırala, devleri parala, Şampiyonlar Ligi'nde finalini arala, dayanamam ölürüm beni ağlatma, vur artık kanar ya. Kibariye. Bu da benim travmam yani. Şimdi nasıl rapçiler milli takım için sıraya girdiler ya Dünya Kupası'nda. O zamanın modası da oydu. 18 sene sonra bakalım yeni bir moda olacak mı Fenerliler için, onu bu akşamki kuradan sonra göreceğiz. Önce Lyon maçından dolayı İsmail Kartal'ı tebrik edelim. Evet, Lyon zaten kesinlikle gitmemeliydi. O kabiliyette değil Şampiyonlar Ligi'ne. Ama senelerce buralardan dönerek evin yolunu tutmuş Fenerbahçe için tabi her anın ayrı bir kıymeti vardır. O nedenle Kante'yi, Genduzi'yi kenarlara yardıma koşması, koşturması, göndermesi İsmail Kartal'a tebrik gerektirir. Adamların ilk maçında oyunu yönlendiren Morton'u baskıda tutup etrafını öndeki oyuncularla sarması çok kıymetlidir. Gel dedi baba, Talisca, Vedat. Bu adam ilk maç böyle aldı aldı, tersi oynadı, şunun etrafında bir durum bakalım falan. Öyle kolay olmadığını görsün dedi. Bakın tenkitler ne kadar önemli. Belki saha içine kafa yoran meslektaşlarımızın katkısıdır. Belki salt kendi öz eleştirisidir teknik ekibin, bilemem. Ama Lyon'un ilk maçta kendi adına öne çıkan tüm artıları ikinci maçta İsmail Kartal'ın önlemleri ve çözümleri haline geldi. İşte Tolisso'yla, söyle öbürün adını, Tesman'ın sürekli bunaltılması, birebir oynatması sistem felci yaşattı rakibe. Mesela oyun kurulumundaki sıkıntıları inatlaşmadan açtı Fenerbahçe. Ederson'la uzuna döndü. Hem Lyon baskısı kırıldı, hem Ederson zaten yani. Ya da Ake ayak deyince bunlar yani. Hatırlasana, Ake bir uzun top attı. Offside'a takıldı ama cillop gibi oynadı kaç kere. Bunlar yani çok iyi planlardı. Oğuz'u seçiyorsun orada. Biz maç öncesi Semih Sezerli ile telefondayız. Kulakları çınlasın hocamın. Dedik ki Oğuz'u seçer mi acaba? Hani daha yardımcı neneye göre falan. O da dedi ki yapması şart. Yapar dedi.

0: Allah için. Ve yaptı da. Orada atletizmi falan daha iyi falan. Ve bunların hepsi maçı kazandırdı Fenerbahçe abi. Bir de ne var? Hep doğru durdu takım bak. Hep doğru karşıladı. Hep doğru bekledi. Hamleler de iyiydi. Hepsi işe yaradı. Bu nedenle kıymetli. Bir teknik direktörün becerisini kontrol kabiliyeti belirler derler ya. Bu maçın avantajlarından biri bu oldu. Ben onu söyleyeyim. Şimdi iki türlü bakacağım ben meseleye. Birincisi, İsmail Kartal bu kadar eleştiriye, tenkide, bazen hakarete kontrolünü kaybetmedi. Bak burası Türkiye. Oyuna dair fikri yok adamın. Ama renk körlerinden para yapmak istiyor, beğeni almak istiyor. Aptalca şeyler de futbolda iyi izletir. Beğeni alır, iyi paylaşılır. Ucu sitcomculuk tutar futbolda. O nedenle oyunu bilmeyen ya da yani bilmek demeyelim de oyuna fikir üretmeyen de o yüzden bizim sektörde kolayca var olabilir. Hani sıcak gördüğümü hamam böceği nasıl peyda olur? Tamam, bir yerde iman derecesinde bir kitle varsa orada muhakkak hamam böceği olur. Başlık ne olursa olsun. Futbol olmak zorunda değil. O yüzden de skora göre hortlayanların ki tenkit değil. Hakaret oluyor genelde işte. Bunlara bu maçta iyi direndi İsmail Hoca. Bak ama ben bile İsmail Hoca dedim Urçun. Hemen döndüm. Söyletti. Ama tabii benim tenkit ettiğim noktalarda iyileşme vardır yoktur. Süreçte konuşuruz. Ben pek görmedim, onu da söyleyeyim. Ama ikinci noktam da oydu zaten. Dur, iyi bağladım. Şimdi dün basın toplantısında bir şey söyledi İsmail Kartal. Oyuncuları da ikna edebildiğini, onlara da geçirebildiğini söyledi. İşte bu tip zaferlerin en büyük katkısı da bu olabilir. Yani Şampiyonlar Ligi zaferi teknik heyetle oyuncular arasında yeni bir şey başlatmış olabilir. Plan yaptı, tuttu. Söyledikleri oldu hocanın. Tur geldi. Şimdi bunun camia içinde bir pozitiflik, sevgi yarattığı da aşikar olacak. Bu sabahtan itibaren bazı rüzgarlar terse dönebilir. Olumlu anlamda. Çünkü şimdi son derece yüksek kariyer geçmişli ve haliyle yüksek egolu olması muhtemel bir ekibin başında daha yerel bir ismin zorlanması olasıydı. Ve bence bu saha içinde zaman zaman belli oluyordu. O nedenle bu sadece bir Şampiyonlar Ligi zaferi olmayabilir. Bunun ana plana yani lige sirayet etmesi de mümkün olacaktır. Bunun için bu süreci psikolojik olarak da bir ganimet gibi değerlendirmeli İsmail Kartal. Hani İspanya'da bir söz vardır, düğünden düğün doğar diye. İşte mesele tam olarak bu olmalı. O nedenle İsmail Kartal evet sert de çıktı etti. Vardır hedeflediği bir iki eski arkadaşı ama yol uzun. Yolculuk yeni başlıyor esasen. Hemen başka hesaplar kafasından çıkmalı ve bu psikolojik avantajı lig yarışına yakıt yapması lazım. O yüzden düğünden düğün doğar, unutmamalı. Çünkü abi bu tip maçlar ya da durumlar için şunu da ekleyelim. Mesela dün Fenerbahçe'nin vücut dili de iyiydi, ruh hali de iyiydi. Şey derler yani bazı oyuncuların maça ihtiyacı yoktur. Maçın onlara ihtiyacı vardır abi. Şimdi bu maçın deneyime ihtiyacı vardı, heyecana ihtiyacı vardı, tekniğe ihtiyacı vardı. O yüzden Greenwood övmek ya da ne bileyim Kante için uzun cümleler kurmak mümkün. Ama konsantrasyon gerektiren uzun da bir maraton var ya önünde. O nedenle anların zaferi başka, anların şehveti başka. Yani Fenerbahçe'nin hala oyun içinde aşması gereken bence bir şey var. Kendime söyleyeyim onu yani. Şampiyonlar Ligi seviyesi konuşacağız. Atletizm ister. Mesela yüksek şiddetli koşu sıklığı ister. Kadron buna cevap verebildiği ölçüde bu sevinç devam edecek. Ki şimdi bu kadro yeni bir operasyonda şart bu manada. O nedenle oyun kurgusunu, turnuvanın seviyesine göre artık bir daha bir kadrosuna falan bakmalı. İrfan Can Kahveci ısrarı devam mı? Semedo gitmesin mi artık? Çünkü ya o gidecek ya Talisca. Orada sayılarla da işim var. Hani 10 yabancın olacak. Artı 4'e geleceğim. Ha belki Talisca ile Semedo birlikte gitsin diyecek hoca. Bunlar hep mesele. Sebeplere ihtiyaç var. Sebeplere ihtiyaç var. O yüzden atletik sebeplere bakmak lazım. Archie Brown iyi, hoş, güzel iş çıkardı. Şey genel profil olarak U23 kontenjanından yararlanıyor mu? Oraya daha iyisi bulunabilir mi? Yani yükseğe çıkabilen, ayağı daha iyi biri bulunabilir mi? Bunlar örnek. İşte Nene'yi Araplar istiyormuş diye duydum. İyi de para verirler o zaman. Bence hemen değerlendirmeli doğruysa. Hemen yani hemen iyi para ve şey. O yüzden bilimsel metrikler hocanın oyun planına göre de Fenerbahçe'nin bir ara yeni kurguya. Ara yeni kurguya da hızlıca ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bakmalı.
1: Niye? Nerede U23?
0: Tamam işte yerine U23 yeni birini koymalı diyorum.
1: Tamam.
0: Yani Nereden çıkıyorsa da itiraz ediyor da Orçun.

0: Ama işte U23'e ne der Brand, onu söylüyorum. Belki başka bir U23 ile upgrade etmeli. Nene'yi de Brown'u da onu söylüyorum. Bunlar ben yapılsın demiyorum Orçuncuğum. Yapılabilir mi ya, bakılır ya, bakılsın diyorum. Tamam. Çünkü birinci etap geçildi. Tamam. 18 sene sonra geçildi. Şimdi haliyle zafer çığlığı fazla olacak. Normaldir. Ama şimdi etkisi Eylül ortasındaki maça kadardır. İlk maça kadardır yani. Onu söyleyeyim. O nedenle bir daha bir ara bakılacaktır. Ha, öte yandan Fenerbahçe'nin de kutlama demişken, kutlamayı ne kadar özlediğini görmek. Ha? Yani ne kadar çok insan ortaya çıktı, zafer şarkıları söylemek çok da güzel oldu. Gerçekten hani bu çok güzel, işte bu falan. Bir de şey diyorlardı ya, Şampiyonlar Ligi'ne gitmesek de olur falan. Ya vallahi insanı yıldırırsınız siz diyeyim ya. Başka bir şey söylemeyeyim yani. Ya genç bir çocuğun bugün zihin yapısına, o anıların işlenmesi ne demek, sevinmek ne demek bilmiyor. Mekanik adam bunlar. Bana da mekanik. Tamam. Bak ben mesela Fenerbahçe'nin ilk Şampiyonlar Ligi macerasını hatırlıyorum. Düşün Orçun, kaç yaşındayım? Fenerbahçe tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü ben kanlı canlı izledim onu televizyonda. Şimdi ezberden anlatacağım da kontrol etmedim. Güzel insanlar o sene Fenerbahçe'nin grubunda, bunu hatırlıyorum. Yani Juventus var. İşte Manchester United var. Rapid Wien var. İlk defa katılıyor Fenerbahçe'de. Hatta şeyi söyleyeyim bak. İki maçta bir puan çıkarmış. İçeride United oynayacak, tamam mı? İlk yarı çağırsan gitmiyor Fenerbahçe rakip kaleye. Rakip de dişli. Rakip tehlikeli. Ama bir 45 dakika dayanıyor böyle oynayınca. İkinci yarı tam kabus abi. 5 dakikada fişi çekiyor adamlar. Şimdi öyle olunca herkes, hepimiz işte geçmiş olsun, bitti bu macera falan diyoruz. Bir tek Başkan Ali Şen daha var diyor o zamanlar. Abi hocayı da ikna etmiş. İkisi oyuncuları sürekli pres yapıyor. Hadi oğlum, hadi aslanlarım falan diyor ama nasıl yapacaksın yani? Şimdi o dönem maçı anlatan spiker abilerimiz sürekli haklı olarak da işte şöyle bir moddalar. Yapmayın çocuklar, bu kadar basit hatalar olmaz falan diyorlar. Dönem o dönem. Rakip de Manchester United, deplasmana gidiyorsun, dördüncü maç galiba. İşte Schmeichel var kalede, Gary Neville var, Scholes var, Solskjaer falan hep orada. 92 sınıfı diyoruz ya, Cantona var. Öyle bir rakip. Ama abi o maçta 78'de Bolic bir attı. Bakın iddia ediyorum, böyle bir sessizlik bir stadyumda göremezsiniz. Bolic bile diyor ki, sessizlik olunca diyor ben bile emin olamadım. Baktım falan, oyuncular üzülüyor rakip. O zaman anladım diyor. Düşünün. Yani adamların hisse senedi 4,5 puan düştü o golden sonra. O maçı hatırlıyorum. 40 sene sonra mıydı? Sahasında yenildi Manchester United Fenerbahçe'ye. Bak kaç sene geçmiş anlatıyorum. Bir duygu bırakmış, bir iz bırakmış, bir hatıra anlatıyorum. Şampiyonlar Ligi bu demek ya. Oraya gitme falan. Sen gitme abi, sen otur. Şimdi kuralları çekilecek. Fikstür. Bakarsın belki iyi seyahat rotası. Sen gitme, sen otur abi. Senlik bir şey yok falan. O kadar da diyeceksin. 2004'te bu arada yine kapıştılar mesela iki takım. 8 sene mi ediyor? Alex Ferguson yine başta. Neville Giggs 96'daki maçta olup burada da oynayan iki oyuncu. Fenerbahçe'de bir tek Rüştü var o dönemden. Adamlar unutmamış bence o maçı. Feci kazandılar. Hatta Wayne Rooney'nin yeni sahneye çıktığı bir dönem o. 3 gol birden atmıştı. Hat-trick yapmıştı. Bak o da hatırımda. Kötüsü de. Ama neyse ki ona cevabı rövanşta, grubun İstanbul ayağında Tuncay Şanlı vermişti. 3-0, 3 golde Tuncay'dan. Manchester İstanbul'da golledi ilk maçtır bu arada. Aman. Ben ne anlatıyordum ya? Nostalji daldım gitti. Neyse. Toparlayayım artık yani. Tebrikler Fenerbahçe. Yol uzun, yol çetrefilli ama tebrikler Oğuz Aydın, ki benim oyuncum değildir ama şahane oynadı. Tebrikler Kante, tebrikler Guendouzi, Vedat, aha Vedat Muriç abi sahada canını bırak deselerdi emredersiniz derdi yani. Havası tavrı oydu. Tebrikler İsmail Kartal. En son şey demiştim ben Fenerbahçe videosunda. Eylem mükemmel bir hitabettir hocam. Söylemenin en iyi biçimi yapmaktır. Bak bir kamyon laf yedi. Ama ne yaptı? Yaptı. Oynattı, kazandı. Şimdi o basın toplantısındaki ben cümlesini konuşmaz kimse. Bu işler böyledir. Tamam. Oyunu izlersin, bir duyguya girersin. O duygu bugün zafer duygusu. O yüzden herkesin emeğine sağlık. 3 tur geçip turnuvaya girmek büyük iş. Ederson'a çöp dediğini halde geçmek büyük iş. İsmail Kartal'a sanki turşucu dükkanını kapatmış da Samandıra'ya öyle gelmiş gibi muamele yapılırken 3 tur geçmek büyük iş. Camia bu travmatik ruh halindeyken, bu sirayet etmişken herkese 3 tur geçmek büyük iş. Ki bu takıma daha şey gelecek falan. Transfer obezi. Hadi kapat kapat. Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: kim ne dedi?
1: Biz tuzağa düştük. Tuzağa düştük. Galatasaraylıların unutmayacağı, İngiliz futbolunun önemli futbolcularından ve önemli hocalarından biri. Paris Saint Germain o gün için olağanüstü bir takım. Beşini torba demek size bir türlü sıra gelmiyor demek. Çek çek bitmiyor yani. Aklı gönlü bizden çıkmış bir oyuncuyu her zaman biliyorsunuz söylüyorum. Oynamak bizde istemeyen oyuncunun benim kafama vurması kafiden hareketle. İsviçre'yi özellikle istemedim çünkü FIFA da orada, UEFA da orada maalesef. Hani bir şey olacağından değil belki ama insana bir psikolojik etki ediyor açıkçası. Paris Saint Germain'e bu olabilir mi olmuştu. Ve ona fair play ödülü verdiler. O ödülü de benim vermemi istediler. Ben de müsaade ederseniz bari bunu ben vermeyeyim dedim. Bırak keşkeleri, bırak acabaların çok ilerisindeki bir kelime bulmak lazım, bir cümle bulmak lazım. Yani günlerce tesirinden çıkamadığım bir... Nereye geldik?
2: Hocam 1996'ya geri dönüyoruz.
1: Dönelim.
2: Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinizin ilk sezonu.
1: Evet.
2: İlk büyük Avrupa eşleşmesi diyebiliriz. Daha önce Konstruktorul'la eşleşiyoruz. Kupa Galipleri Kupası'nda 1-0 ve 4-0 yeniyoruz. Onları eliyoruz, Moldova temsilcisini. Daha sonra Paris Saint Germain'le Samiyan'da oynadığımız maç.
1: Evet. Paris Saint Germain'le oynadığımız maçın bir gün öncesi biz kamptayız Florya'da. Moldova takımı. Orada 1-0 zor yendik. Burada da eledik. Ama oynadığımız futbol, alınan sonuç, ortaya konan anlayış pek beğenilmiyor açıkçası. Ben de beğenmiyorum. Ekip arkadaşlarım da beğenmiyor ama yeni gelmişiz tabii. 40'a yakın futbolcudan 20'lere düşürmüşüz. 20 ile 30 arasına. Yeni bir oyun anlayışı. O günkü kamuoyunun ve özellikle bazı basın mensuplarının Türk teknik adamına bakış açısı. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda tatsız bir dönem yaşıyoruz diyebiliriz. Vicdansızca saldırılar da oluyor. Neyse, yönetim toplantısını Florya'ya aldı. O zaman da aynı katta benim ofisim, biberisinde yani benim oradan geçmek zorundalar. Misafirimiz vardı. Galatasaraylıların unutmayacağı, İngiliz futbolunun önemli futbolcularından ve önemli hocalarından biri. Sağ olsun bizi de ziyaret etti. Graham Souness ve bu toplantıda Graham Souness de var. Konu Van Gobel, 24 saat önce maçtan. Akşamüstü toplantı veya 30 saat önce. Ben de ofisimdeyim. Devam etti falan derken kapım çalındı. Allah rahmet eylesin. İkinci başkan Atilla abiydi. Hocam müsait misiniz? Müsaitim, buyurun, rica ederim dedim. Bir şey konuşabilir miyim? Tabii kapattık kapıyı. Atilla abi dedi ki hocam biz size danıştık. Van Gobel'de gitmek istiyor. Biz de Souness'a verebileceğimizi söyledik. Çünkü ondan bir teklif geldi demişti. Ha iyi, hayırlısı olsun dedim. Kolay bir şey değildi arkadaşlar. Deminki gidişatı size özetlemiştim. Yani durum sıkıntılı. Ama aklı gönlü bizden çıkmış bir oyuncuyu her zaman biliyorsunuz söylüyorum. Oynamak bizde istemeyen oyuncunun benim kafama vurması kafiden hareketle. Ben de teknik olarak izin vermiştim zaten. Atilla abi dedi ki yalnız bir pürüz var hoca dedi. Hayırdır Atilla abi dedim. Souness diyor ki ben bugün alır giderim. Ya dedim ki ben de yarın alsın gitsin yani 24 saat. Sonuçta Galatasaray'a hizmet etmiş bir hoca yani bu kadar anlayışlı olacaktır herhalde. Hocam imkan yok dedi. Nasıl dedim ya? Artı 50 bin dolar verdik dedi geriye. Yani
2: sigorta gibi.
1: Sigorta gibi. Onu bile kabul etmiyor. Ya bugün verirsiniz ya yok. E şimdi o günkü kulübün mali durumları, o günkü kulübün gidişatı, Van Gobel'in gidişatı derken ben de dedim ki verin Atilla abi dedim. Yarın ben verdim. Yönetimimiz vermedi. Hatta biz böyle olursa bizim için maç daha önemlidir dedi ama ben böyle bir beyanat maçtan sonraki basın toplantısında veririm. Hiç sorun değildir. Çünkü o anki ben herkesin aşağı yukarı düşüncesini, mali tablonun durumunu, mali tabloya getireceği ferahı, refahı hepsini hesap edilecek bir Galatasaraylıyım ben. Gitti Atilla abi.

0: kolay bir iş değildi. Ben ne kadar dersem diyeyim, başkan için, Faruk Süren için, yönetim için hiç kolay bir şey değildi. Sonuçta ya hoca böyle diyebilir ama siz de vermeseydiniz kardeşim denilebilirdi. Onlar da bu riski aldı ve biz saat 19:20 o aralar verdik Van Gobel'e. Öpüştük, ayrıldık, teşekkür ettik verdikleri hizmetlere. Böyle bir anekdot var.
1: İlk 11'de planladınız bir oyuncu.
0: Elbette sağ bek. İyi oynadığı zaman da iyi oyuncuydu.
1: Hocam o zaten beşinin sağında denemeye başlamış. Oynatmaya başlamış.
0: Tabii.
1: O dönem. Tabii, daha sonra Ümit Davala'yı ama daha çok kullanmaya başladınız orada. Onun gidişinden
0: öyle,
1: sonra daha doğrusu.
0: Evet, öyle icap etti.
1: Paris Saint Germain maçında Ümit Davala'yı
0: İyi oyuncuydu Allah için. İyi de bir çocuktu. Ama işte bazen böyle kopuyor insanlar.
1: Maça olağanüstü bir başlangıç var hocam. 5. dakika, 10. dakika.
0: Gelelim maça şimdi tabii. Bir de maçın üstüne bir sürü adamlar hangisini ne yapacağımız diye düşünürken bir de bu transfer eklendi bizim hesabını vereceğimiz. Maça çok iyi başladık. Ve nitekim olağanüstü gibi bir baskıyla başladık.
1: Hocam o gegenpress dediğimiz...
0: O zaman gegenpress yoktu. Biz hani topu kaybettiğin andaki direkt reaksiyon diye. Zaten açılımı da o da ifade ediyorduk. Aynı anda baskı ama bütün blokların da aynı anda yürümesi öne doğru.
1: Hocam kapalı tribünde sanki takımla birlikte giderdi orada.
0: Evet.
1: O baskıya birlikte.
0: Zaten belirli bir süre sonra baskı yapmadığımız zaman ıslık başlardı. Yani o futbola öyle bir alışıldı ki. Tabii o zaman bunun ismi gegenpress değildi. Ağıtlar yakılmıyordu ama iyi başladık diyelim. Ve golü bulduk. İkinci golü de bulduk. Fakat... Hissettim ben bir şey yani arkam dönük sahaya. Bir döndüm biz santra oluyor dedim acaba ya tekrar mı oluyor yanlış mı yaptılar santrayı diye. Meğersem biz gol yemişiz o kadar çabuk.
1: 18-19 2 gol yiyoruz hocam. 2-1.
0: Öyle de kalmadı ikinciyi yedik bir dakikada. Bir dakikada bir buçuk dakikada ikinciyi yedik. Neyse sonra ikinci yarı toparlandık. 4-2 bitirdik maçı mesela. O gün belki karşılığını bulamayan bu sonuç Avrupa'da çok önemli bir sonuç olarak lanse edildi ki çok doğrudur. Paris Saint Germain o gün için olağanüstü bir takımdı. İkinci maçı da maalesef 4-0 kaybettik ve bence dramatik şekilde elendik. Yani benim üzüldüğüm maçlardan bir tanesidir. Ama
1: çünkü skorunun hakkı olmayan çok daha farklı kazanmamız gereken
0: evet,
1: bir maçtı hocam.
0: Evet. O gün burada biz turu garanti altına alabilirdik. Lütfen herkes açsın o maçı baksın. Kaçırılan goller atılan gollerden daha kolaydır. Yani Paris Saint Germain'e bu olabilir mi? Olmuştu.
1: Hocam bir de tabii o dönem futbol haritasında düşünürsek Avrupa'daki zaten kırılgan bir ülkeyiz. 2-0 öndeyiz. Bir dakikada 2 gol yiyoruz. Ondan sonra tekrar reaksiyon vermesi takımın.
0: Çok zor. Yani en ufak bir şeyde kırılıyoruz zaten. Onlar bizi yener veya onlar bizden iyiydi düşüncesi gelişiyor oyuncuda herhalde o günkü oyuncularda. Esasında oynayan da biziz, pozisyonu bulan da biziz, oyunu domine eden de biziz. Yani son topları, şiddetini, isabetini doğru bulabilsek, son pasları doğru yapabilsek, son vuruşları, daha kolay olan vuruşları, tarihi bir fark olurdu.
1: Ki ikinci yarının başında 4-2
0: oldu. Şimdi tabii siz bunları atamayıp, ya ne oluyor? Biz hem 2-0 galibiz. 2-2 oldu ama. Lan yine pozisyon buluyoruz. 3'ü attık, 4'ü attık. 5'e gidiyoruz. İnanın bana 5. 6. daha kolay. Şimdi oraya 2 farklı çıkmak başka. Sonuçta Avrupa'nın göbeğinde Paris Saint Germain'le oynuyorsunuz.
1: Deplasmanda atılan gol çok önemli hocam o dönem.
0: Evet.
1: 2 golün avantajı var.
0: Evet.
1: Belki o maçta çok erken 2-0 oldu ilk yarıda.
0: Evet.
1: Belki hani 3 farklı kazanmak zorunda olsa Paris Saint Germain biz de farklı oynayacağız.
0: Biz de farklı oynayacağız tabii ki. Biz de hücum oynamaya başladık yani bunu eğleniyoruz. Şimdi sonuç olarak hep hücuma düşündük zaten de ama o günkü takımın belki daha da ihtiyacı vardı biraz zamana.
1: İlk sezonumuz.
0: İlk sezondu.
1: Ligde de yeni yeni çünkü hocam o iki maç arası çok ünlü 6-8-6'lık bir koşusu vardır Galatasaray'da.
0: 3 maçta 20 gol attığımız bir dönem var.
1: 6-8 o iki maç arasında.
0: Evet, yani dolayısıyla bir inşa dönemindeyiz. Deneme yanılma metodu içerisindeyiz. Tanıdım dediklerinizi daha tanıma esası başka türlüymüş deme dönemindeyiz. Nitekim bunların hepsi bize sonunda Avrupa şampiyonluğu olarak döndü. Yani bunlardan aldığımız, alacağımız örnekler bunlardan

0: alacağımız nasihatler, bunlardan öğrendiklerimiz. Çünkü bakın büyük zaferlere, altında mağlubiyet yatar. Bakın büyük zaferlere, muhakkak altında mağlubiyet yatar.
1: Kariyerinize çok fazla böyle kelebek etkisi yatır.
0: Demek ki oradan kalkmasını becerebilmişiz.
1: Evet.
0: UEFA şampiyonu tabii Paris'te.
1: Hem UEFA şampiyonu hem kadroyu biraz söyleyecektim hocam size.
0: Evet.
1: Bir saniye.
0: Cemile'ye soralım kadroyu. 1996 Paris Saint Germain Galatasaray maçının kadrosunu sevgili Cemilay. 1996 Paris Saint Germain Galatasaray maçının Paris'teki Paris Saint Germain'in kadrosunu rica ediyorum senden lütfen. Lama kaleci bir defa Bernard çok Lama. Meşhur. Algerino, Roche, Le Guin, Engotti, sonra Milan'da oynadı bu galiba. Vincent Guerin, Ray, 10 numara değil miydi Ray? Leonardo, Deli Valdez, Loco. Bakar mısın Allah aşkına? Loco, Valdez, Leonardo, Ray oynuyor. Dörtlü.
1: Hocam ilk maç 4-2 bittikten sonra ikinci maç öncesi ne düşünüyordunuz? Tur için çok büyük bir avantaj kazandık mı? Yoksa daha farklı olmalıydı mı?
0: Maçtan sonra, ilk maçtan sonra bas toplantısını bekliyoruz. Sonradan ben geldim bas toplantısına. Bayağı zaman sürdü bu dilim. Dışarı çıktım, Atilla abi beni bekliyor. Allah rahmet eylesin. Sarıldık birbirimize. Aldığımız riskin büyüklüğünü o an daha çok anlamış olduk. Faruk Süren ve ekibinin de ayrıca aldığı risk de büyük bir risk. Ama çok şükür sessiz sedasız bunların bir bildiği vara geldi iş.
1: 1999-2000 sezonu, 2000 UEFA Kupası finalinde hep söylediğiniz bir şey var. Ben ileride 3 forvetle başladım. Çünkü oyuncular savunma yapmak istediğimizi anlayabilir eğer bir oyuncu çıkarırsam dediniz. 2012-2013 sezonu Real Madrid eşleşmesinde Wesley, Drogba ve Burak'la oynadık Real Madrid deplasmanında yine aynı mantaliteyle. Paris Saint Germain maçında üçlü savunmanın önünde Mert Korkmaz'la başladınız. Devrede çıkardınız. Sonra Okan Buruk oyuna girdi. Yine eski oyun sistemine döndünüz. Yani bu kararlar aslında 96'daki bu tecrübenizden yola çıkan bir sonuç mu?
0: Elbette tabii ki. Yani yaşanmışlık var. Aldığın karşıdan ders var. Zaten mesele nedir? Düşmek değil mesele. Nasıl kalktığındır. Yoksa herkes düşer ama nasıl kalktığın önemli. Yani tekrardan bir daha güzel şeyler yapmaya kalktıysan oradan bir şey almışsın demektir. Bizim de bu 96'daki tecrübelerimiz 2000'e kadar taşındı. Çünkü teorik olarak bazı düşünceleriniz pratikte de yansıyınca onu sağlaması gibi oluyor. O yüzden o gün orada bir görev vermiştim ben Mert'e. Baktık ki tutmuyor. Olmadı. Normal düzenimize değiştik ikinci yarı.
1: Orada da hocam biz Paris Saint Germain'i elesek çerek finale çıkacaktık. Kupa Galibiyeti Kupası evet. Ki o zaman ikinci kupa.
0: Evet evet.
1: Ve şimdiki gibi hani 4-5 takımın gittiği bir Şampiyonlar Ligi yok bir yok. Ülkeden. En iyi ikinci, üçüncü takımlar kendi liglerindekiler Kupa Galibiyeti'nde zaten evet. Ya da UEFA Kupası'na geçiyorlar. Evet. Paris Saint Germain Ajax'ı çerek finalde eliyor. Yarı finale yükseliyor. Yarı finalde Liverpool'u eliyor. Finalde Barcelona Paris Saint Germain'i Ronaldo'nun, Brezilyalı Ronaldo'nun golüyle 1-0 yeniyor. Yani biz de alternatif tarihte belki çok daha önce bir çeyrek final, yarı final
0: yakalayabilirmişiz.
1: 1996 Paris Saint Germain eşleşmesi tabii hocam bu kamera arkasındaki insanlar içindi. İçimizde ukde kalan maçlardan biri.
0: Evet.
1: Haliyle biraz dertlendik.
0: Şimdi 96, bir defa 96'nın öyküsü şöyle. Kazanamamış bir takımız, gol atamamış bir takımız, puan alamamış bir takımız. Ancak 90'larda başlayan Türkiye Futbol Federasyonu yapılanma programı hakikaten Türkiye'de veya dünyada da benzeri çok fazla olmayan bir şey. Bazı ülkelerde tabii ki elbette var. Arkadaşlarımla beraber biz Türkiye'nin her tarafını taradık. Önüne gelen, ben bunu rica etmiştim televizyon canlı yayınında. Türkiye'deki herkes bana bir şekilde ulaşır. Faksla ulaşır, telefonla ulaşır. Ulaşsın. Bize yetenekli oyuncuları bildirsin, bizi beklemesin diye başlayan bir programın bence sonuca varmasıdır o.
1: Euro 96.
0: Tabii ki. Ben birçok kurada bulundum. Avrupa'da. Dünya Kupası, Avrupa Kupası birçok kurada bulundum kulüplerde. İlk defa görüyorum 5. torbadan gidiyoruz. kura çekimine. Türkiye'ye tü olarak İngiltere Birmingham'da çekildi bildiğim kadarıyla. Ve bizim grubumuz belirlendikten sonra tarihimizde ilk defa beşinci torbadan bu gruptan Avrupa Şampiyonası'na hak kazanan bir takım olduk. Ve bizim grubumuza Hırvatistan düştü. Her zamanki gibi. Hırvatlarla o günden beri zaten ilişkimiz çok iyi, birbirimizi çok seviyoruz. Bu iki seven ülkede takım da hep düştü birbir. Ondan sonra iki defa daha beraber olduk galiba.
1: 2008'de
0: 2008 ve
1: 2016.
0: O günün en popüler takımı Hırvatistan takımıydı. Avrupa'da oynayan çok ünlü oyuncuları, müthiş bir takım, hatta turnuvanın favorisi olarak gösteriliyordu. Diğer takımlardan bir tanesi Danimarka'ydı. Bir diğeri de Portekiz'di.
1: Danimarka'da son şampiyon hocam. 92'nin
0: şampiyonu. Danimarka'da 92'nin son şampiyonu. Portekiz'de zaten Rui Costa'lı, Nuno Gomez'li.
1: Figolar
0: öyle bir takım. Şimdi maça şöyle bakacak olursak, oyunun her bölümünde daha çok topa hakim olan, oyunun kontrolünün elinde bulunduran, ki yağmurlu da bir havaydı hafif, biziz. Ancak orada son bölümde, ön bölümde, ön alanda sıkıntılarımız oldu pozisyon adına, ama oraya kadar
1: yine risk alarak oynuyorsunuz hocam. Yine risk alarak ve bedel ödeyebileceğiniz bir şekilde oynuyorsunuz.
0: Evet evet.
1: Hücum oynuyorsunuz.
0: Stoperlerden biri Vedat. Evet. Karabük Spor 2. Lig'den almıştım. O zaman 2. Lig'ti. PTT 1. Lig. Diğeri Alpay. Düşünsenize. Önce müthiş bir pozisyon hatamız var. Kornere biz atıyoruz. Dakika 85. Mesela burada keşke, acaba çok sorulacak bir soru var. Turnuvanın en şöhretli oyuncularından bir tanesi Boksic. Yani İtalya'da oynayan. Vedat'ın karşısındaki oyuncu. Vedat o ana kadar dokundurmadı. Ve bir pozisyonda ikisi de kafa sarılı olarak olaydan ayrıldılar. Boksic 30 tane gol kaçırsa çıkma imkanı olmayan Boksic, Vedat öyle bir yaptı ki onu. Vedat kafası sarılı devam etti. O devam edemedi. Yerine Vlahovic girdi. Boksic daha hızlı. Vlahovic o kadar değil. Ama buna rağmen düşünün nasıl durmuşuz. Alpay gerisinde dokunsa Alpay kırmızı yer. Dakika 85-86 zaten
1: milyonlarca 0-0
0: biter. Ve o maçın bütün güzel tarafı Türkiye'ye kalır. Çünkü inanın bana, lütfen o güne baksın herkes. Hatta Cemina'ya bile sorabiliriz. Muhakkak ki favori, turnuvanın favorisi. Bizim maçın zaten. Ya Prosoneçki, Boban, Şüker, aklınıza kim gelir? Bu takıma 0-0 geliyorsunuz. Korner atıyorsunuz. Kornere biz neredeyse hep beraber gitmişiz. Demek ki bazen de aşırı güven, bas bas bağırıyorum. Bakın duyuramıyorsunuz. Tabii uzak kalede. Bas bas bağırıyorum. Yani gerideki durumumuz, birinin gelmesi lazım. Öyle durulmaz ama bütün kulübe bağırıyoruz.
1: Normalde bekler kalır değil mi hocam?
0: Ya bütün kulübe bağırıyoruz. Hayır, bekin iyi kafaya çıkar gider.
1: Hani hızlı
0: çünkü
1: oyuncudur.
0: Duruşta herkesin yazıldığı yer var.
1: Tabii. Ama nasıl bir kazanma
0: o kadar işte inanılmış ki atacağız golü diye. Böyle bir yanlış yaptık. Orada yine bir doğru var. Alpay yapmadı. Saygı duyarım. Ve ona fair play ödülü verdiler o sene. O ödülü de benim vermemi istediler. Ben de müsaade ederseniz bari bunu ben vermeyeyim dedim.
1: Hocam Euro 96'nın değerini bugünün insanlarına anlatmak çok zor olabilir. Bugünün gençlerine anlatmak çok kolay olmayabilir. Ama zaten en başta 16 takım var. Zaten oraya giderek son 16'ya kalıyorsunuz. Türkiye'nin de en büyük başarılarından biri, en azından milli takım bazında.
0: Çok güzel bir soru. Gençlere, o günü yaşamayanlara şunu anlatabiliriz. Düşünebiliyor musunuz? Koca şampiyonada 16 takım var. Bir tanesi Türkiye. Kura çekiminden sonra gruplardan hocaları basın toplantısına çağırıyorlar. Fakat gittiğiniz yerde 16 bayrak var. Biri de bizim ay yıldızımız. O gün benim söylediğim, elimizden gelen en iyisini yapacağız ama bu bizim için burada olmak kadar önemli bir şey yok şu anda. Alışacağız. Bu bizim alışmamız. Artık buralarda olmak istiyoruz. Tarihimizde olmamışız ya.
1: Kura çekimi bir hatıranız var hocam. Euro 96 mıydı? Sizi biraz daha uzak bir yere koyuyorlar. 96 evet. Kura çekimi için.
0: Daha evvel.
1: 94.
0: 5. torbadan olunca bir gün önce yapılan yemekte, UEFA'nın verdiği yemekte, tabii her masa 10'ar kişi en az falan. Ben dış kapıdan girdim, hemen bizimki orada.
1: Sahneye biraz uzak.
0: Sahneye de ortaya da biraz üzüldüm. Heyetimize dedim ki Allah nasip ederse en önde oturacak zamanlarımız da gelecek. Daha bu turnuvaya 5. torbadan çekildiğimiz günün gecesi. söyledim.

0: Yalnız Leonard Johansson müthiş bir insan. Şenez Bey bunu söylemiş. Hocamız böyle bir serzenişte bulunur. 16 takımın kaldığı kura çekiminde bir gün önceki resepsiyonda bizi havuzun başındaki en güzel masaya oturtmuştu. Çünkü konumuz yine buydu. İstikrarlı giden bir federasyon vardı. Tam yemeğin ortasında Mr. Johansson geldi. Bana dedi ki Mr. beğendin mi? Mr. Terim masanızı. Çok teşekkür ederim dedi. Şenez Bey de yanındaydı. Şenez bana söylemişti. Sözümüzü tuttuk. Sen de sözünü tuttun dedi. 16'ya kalarak. Bunlar işin çok güzel taraflarıydı. Biz bu taraflara o gün bakmamız lazımdı. Buna rağmen o gün orayı berabere bitirsek
1: ne olurdu hocam?
0: Olaylar çok başka yere gelirdi. Biz
1: Portekiz maçı
0: kolaydan zora giden bir kura çekmedik. En zordan başladık. Kırılganlığın çok çabuk olduğu bir ortamda bir nefes alabilirdik 3 gün sonraya. Ya biz turnuvanın şampiyon favorisini yendik, berabere kaldık. Bundan sonrakileri nasıl başa çıkamayız? İyi oynayarak bir de. Oyunun kontrolünün elinde bulunur. Bize çok faydası olabilirdi. Ama bu diyorum ya, nasıl düştüğünüz önemli değil, nasıl kalktığınız önemli. O kalkarken nasıl kalktınız? O çok önemli. Örnek alarak kalkıyorsanız, oradan bir şeyler almış olarak pozitif kalkıyorsanız, ben bunu bu duruma bir daha düşmeyeceğim diye kalkıyorsanız, büyük başarı o, kazanmışsınızdır o mağlubiyette.
1: Finlandiya'dan İngiltere'ye gidiyorsunuz sanırım milli takım.
0: Hatta evet, son kampımızı da, Finlandiya'da yaptık.
1: Fatih Terim uçağı galiba.
0: Uçağın ismi Fatih Terim'di sağ olsun. O günkü uçak şirketi ve sahipleri daha doğrusu böyle bir isim koymuştu. Fatih Terim
1: giderken uçağı. Şöyle diyorsunuz hocam, ben şimdi az önce onu vurgulamaya çalıştım aslında. Oraya giderek zaten Türkiye görevini yapmış addediliyordu.
0: Evet.
1: Ama siz tam uçağa binerken TRT mikrofonlarına inşallah biz 30 Haziran'a kalan takımlardan biri olmak için her şeyi yapacağız dediniz. Aslında evet. Bu
0: dileğim bu.
1: İçin de söylüyorum. Çok üretkar bir
0: evet. Açıklama. Yani ben bunu şöyle de söyleyebilirdim. Ya biz buraya ilk defa katılıyoruz. Bir defa bu büyük başarı. Eyvallah. Ama temkinli olalım. Biz işte filan. Hayır, ben dedim ki inşallah sonuna kadar kalan takımlardan olur. Dileğim bu, isteğim de bu. Kimse peşinden malum olmak ister mi? Etmez. İstemez. Orada kampımızın son dönemi Finlandiya'daydı. Muhteşem bir tabiat, harikası bir yerde. Aynı zamanda çok güzel de bir fitness ile çok güzel bir sağlık merkezinde antrenman yaptık. Herkesin ufak tefek sakatlıkları, yanlış bildiği doğruları, doğru bildiği yanlışları orada fizyoterapistler, profesörler, doktorlar çocuklara tamamen izah ettiler. Çok sakin, dingin bir son günler geçirdik ve son hazırlık maçımızı da Finlandiya'da oynadık. Sene kaç?
1: 96.
0: Bir tane galibiyetimiz yok.
1: Finlandiya'ya mı?
0: Finlandiya'ya. Hazırlık veya resmi. Ki bunların benim oynadığım da var içinde. Herkesin iyi anlamasını istiyorum nereden nerelere geliniyor. Türk milli takımının 17 maç mağlup olmadan devam ettiği periyotta da varım ben.
1: Hocam 5. torbadan kura çekimine katılan 2024'ü söylüyorum.
0: Evet. Hani
1: bugüne gelelim. O gün yaptığımız işi ne kadar anlamlı
0: önemli olduğunu. Evet.
1: Euro 2024'ün kura
0: çekimi. 5. torba demek size bir türlü sıra gelmiyor demek.
1: Mal
0: çek
1: hocam.
0: Çek bitmiyor yani.
1: 5. torbadan katılan 2024'e
0: evet.
1: Takımlar Malta, Moldova, Letonya, Estonya, Cebeli Tarık, Litvanya, yani
0: evet.
1: İşte Kuzey İrlanda gibi.
0: Eyvallah.
1: Takımlar. Evet. Yani bu evet. Takımlardan birinin 16 takım arasında kaldığını düşünmek
0: 16.
1: lazım.
0: 38, 42, 36 değil. 48 değil.
1: Zaten Avrupa'da da 55 tane takım evet. var.
0: O zaman hepsi. Da 48 veya daha az.
1: Evet.
0: Daha az. 48 sonradan oldu federasyon.
1: Kasım 2005, 2006 FIFA Dünya Kupası playoff revanş maçı.
0: Evet.
1: Türkiye-İsviçre. Yine farklı bir format o dönem bugüne bakılınca. Deplasman golü. O gün bugünkü kurallar olsa maç uzuyor 4-2 ile. Ama bir önceki maça gitmek gerekiyor herhalde bu maçın hikayesini anlatmak için.
0: Şimdi tabii birinci maça orada gitmek evet. lazım. Hiç istemediğim çıktı benim. Ben kurallarda hayırlısı neyse olsun derim. İsviçre'yi özellikle istemedim çünkü FIFA da orada, UEFA da orada maalesef. Hani bir şey olacağından değil belki ama insana bir psikolojik etki ediyor açıkçası. Nitekim sonunda da gördük. Orada son dakika bir gol yedik biz. Gereksiz, lüzumsuz. ikili maçlarda yapılmayacak hatalardan, büyük hatalardan biri. Ve maçtan sonra koridorda elin

Elindeki topu ayağıyla bizim oyunculara şut atarak, bir sürü bir şey söyleyerek gelen bir oyuncunun tahrikiyle de

0: Yani 3-0'a geçtik. Ama şimdi tabii o kadar profesyonellerdi ki tahrik önemli bir konudur. Bunu da çok iyi yaptılar. Nitekim maçtan sonraki olayların o seviyeye gelmesinde sanki sadece Türkiye'nin hatası varmış gibi bir ortamda yaratıldı açıkça.
1: Hocam o İsviçre 2-0'lık maçın ilk maçtan önce havaalanında başlayan bir gerginlik bir...
0: Şimdi havaalanında başlayan bir gerginlik var. Ülke olarak gereğini yaptılar.
1: Yani iyi hazırlanmışlar yani.
0: Kenara geç, üstünü yokladı, soyun, bir sürü şey. Normal olarak literatürde veyahut da alışkanlıklarda veyahut karşılıklı davranışlarda bunlar olmaması lazım. Gelen tek tip elbisesiyle isim olarak verilen pasaportu belli kimler olduğu açık.
1: Siz aslında yaptığınız davranışın karşılığını görmek istiyorsunuz. Çünkü Türkiye evet. Öyle karşılıyor evet. Yabancıları. Evet.
0: Ve 3 gün önce gitmiştik biz. Bu 3 gün boyunca bulvar gazeteleri hakikaten hakaretvari başlıklar attılar. Yani tahrik için her unsuru kullandılar. Milli marşımızın yuhlanması var, top toplayıcıdan tut, yandaki ne kadar her şey var.
1: Bekliyor muydunuz hocam böyle bir...
0: Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani İsviçre'den de beklemiyorsunuz ama önce basınla başlıyorlar. Televizyon ve gazete vasıtasıyla. Hepsi bizim önümüze geliyor. Ve oyuncular da bunu görüyor zaten veya söylüyorlar. İsviçre'de yaşayan Türkler var. Nitekim benim basın toplantımda tahrik eden birçok soru sordular. Çok güzel hazırlanmışlardı dedim ben. Ez cümle.
1: Dünya Kupası'nı çok istemişler belli ki.
0: İki FIFA, maç arasında... FIFA Başkanı?
1: Blatter.
0: Sepp Blatter. Beyanatlar filan hep aleyhimize bizim yani.
1: Maçtan sonra da aynı şekilde.
0: Maçtan sonra da tabii ki.
1: En yüksek şekilde cezalandırılacak Türkiye
0: gibi. Işte. Evet. Buradan şeye çağrılanlar ifadeye. Bana geldi, ben dedim ki ben hiçbir yere ifade vermeye gelmem. Beni siz neye çağıracaksınız? Hayır, bilginize başvurmaya. Ha okey. Soyunarak girdiğimiz İsviçre uçaktan iner inmez bizi bir Mercedes aldı. Pasaport falan da sormadı. Direkt kalacağımız yere. Oradan da bilmem ne. Mesela Belçikalı bir hakem verdi. Black'e bir şey.
1: Van Black değil mi hocam öyle bir şeydi.
0: Ben bu Dünya Kupası'na gidecek dedim. O sezonun sonunda Dünya Kupası'na açıklanan 16 hakemden biriydi. Eray. Evet. Bunu yani orada benim oyuncularıma, bana, benim staffıma, Türk Futbol Federasyonu'na, Türk seyircisine, Türk taraftarına söylenen veya atfedilen hiçbir şey doğru
1: tuzağa
0: değil.
1: Tuzağa düştük mü hocam?
0: Tuzağa düştük. Hepsinin görüntüleri bizde de var. Ama orayı iyi oynadılar. Onlar içeriği de dışarıyı da bizden iyi oynadılar.
1: Birinci maçta...
0: Buna rağmen 3-1'e geldik.
1: Evet. Yine hocam dediğim gibi işte deplasman golü olsa o anda evet. Uzuyor maç.
0: Yine buna rağmen 3-1'e geldik daha var. Evet. Yani biz yapabiliriz 4-1'de 5-1'de. O ara ben Fatih'i de soktum. Birini daha Tümer'i de soktum. Yani veya... Fatih'i soktum tabii. Fatih'e orada bir pozisyon var. Varlık şimdiki. Hani penaltı var mı diye son dakika. 4-1 olsa eledik. 3-1 eleyemiyoruz.
1: Hocam
0: deplasman golü olduğu için.
1: Evet. İkinci maçta olağanüstü bir forvet hücum mantalitesi.
0: Evet.
1: Ne tetikledi sizi orada ilk maçtaki savunma daha kontrollü
0: bir
1: oyundan
0: sonra? Şimdi
1: bir
0: defa bizim burada baskı yapacağımızı biliyor onlar. Merkezi de çok önemli oyuncular olmasına rağmen biraz daha ağırdı. Bir de 2-0'sın. 2-0 kolay dönülecek bir skor değil. 2-0 kolay alt edilecek bir skor değil. 2 atacağım berabere kalacaksın hale. 3.de eleyeceksin hiç gol yemeden. Biz de yiyoruz. Nitekim daha 17. saniyedeydik. Ama bunun üstesinden geldik 3 attık. 3-1 oldu. O 60 dakika. O aralar. Emin değilim. Düşün. Daha var 37-38 dakika. Ve halk sende. Moral sende. Efendime söyleyeyim, oyun sende, baskı sende, hepsi sende. Kim ne derse desin, ya biz çok büyük seyircilerin altında oynadık. Çok büyük statlarda oynadık. Çok ateşli seyircileri iyi biliriz. Bizim Türk seyircisi her zaman ürkülen seyirci olmuştur. Tezahüratlarıyla. Başka bir şeyleri yok.
1: Hocam hiçbir şey yokken ortada.
0: Evet.
1: Taca giden bir top. Tolga Seyhan'dı sanırım. Bir yan ters bir
0: Iska.
1: Top. Ve 3-2 oldu 84-85'te.
0: 4-2 yaptık.
1: Hocam 4-2'den sonra da hala zaman olmasına rağmen
0: evet.
1: Sanki ya kaybetmişiz düşün, gibi bir hal
0: 5-2
1: vardı.
0: 5-2 yaparsak yine eliyoruz.
1: Ki bir frikik pozisyonu oldu.
0: Bu da çok adaletsiz. Mesela 4-2'sin, eşit değilsin. Fakat

0: Daha az gol atan geçiyor hocam.
1: Hayır, evinde. İki benim farz et. Rakip beşi atıyor, beni eliyorsun gibi. Şimdi daha doğru olan daha doğru bir oldu. Kurala geçti. Ve orada yine biz bir iki tane ahlar vahlar arasında.
0: Frikik oldu hocam 4-2 iken Tümer Metin.
1: Evet.
0: Ki o son 3 maçta siz göreve gelmiştiniz. 3 maçta da gol attı. Tümer Metin de o döneme şimdi kadar tabii, hiç milli olmayan, yani çok az milli olan evet. bir oyuncuydu.
1: Geldikten sonra ilk maçımız Danimarka. Son saniye yedik 2-2. Tümer'i ilk orada oynattım evet. ben.
0: Çok arkasından, güzel bir frikik golü atmıştı.
1: Arkasından namalip Ukrayna'ya gittik.
0: Kazandık.
1: Biz onları orada yendik. Sonra döndük geldik Arnavutluk. Onu 1-0 yendik ve playoff hakkı kazandık.
0: 4 takım yarışıyordu hocam. Tabii, Yunanistan tabii. da vardı.
1: Tabii tabii.
0: Bu yarışmada.
1: Evet.
0: Ukrayna zaten hemen hemen gitme noktasındaydı. Danimarka da bizim direkt rakiplerimizden biriydi.
1: Biriydi.
0: Belki evet. o maçı kazansak.
1: Evet.
0: Direkt yani gitmiş olacaktık.
1: Bu da çok üzüldüm. Hatta ya biz bu oyuna nasıl geldik? Niye böyle oldu? Diye kendimi yediğim bırak keşkeleri, bırak acabaların çok ilerisindeki bir kelime bulmak lazım, bir cümle bulmak lazım. Yani günlerce tesirinden çıkamadığım bir maç olmuştur, bir playoff olmuştur. Ben, o bana öğretti ki, mesela ben o kadar tecrübeliyim diyebilirim. Yalanları söylemeye devam ederken sonunda inandırabilirsem bir kısımları, bir kısım insanları o kadar çok yalan ve rahat söylendiği zaman sonunda birileri inanıyor bu yalanı. Bizim başımıza o iş geldi. Biz hiçbir şey yapmamamıza rağmen orada olağanüstü bir kaos. Aa, zaten bunlar işte öyleydi böyleydi. Burada ne olacağını bildikleri için bazı oyuncuları kulübeden bile bizim oyuncularımıza bazı hareketlerde bulundular. Onun için diyorum ben içeride de dışarıda da iyi oynadılar.
0: Maç biter bitmez zaten çok büyük bir kaos yeniden çıktı. Orada da bir orayı nasıl anlatırsınız hocam?
1: Ya orada şimdi herkes koşuyor. Kulüp içeri doğru biz de koştuk. Bir şey yaptığımız yok ki. Biz ne yapacağız? Oyuncularımız ceza yemesin bir şey olmasın diye gidiyoruz. Ha orada sinirleniyorsun. Kapılara vurursun bilmem. Orada artık koşarak bir kaçma var. Şimdi
0: kaçan ya, kovalanır tabii hocam.
1: Biz maç içerisinde ne olduysa oldu. Maç bittikten sonra her şeye rağmen birbirini tebrik eden veyahut öpüşen oyuncular var. Birdenbire maçın hakem düdüğünü bekler halde böyle bir koşuya başlarsan bu tahrik eder. Bu zaten bilerek yapılmış bir şeydir. Bu bilmeyerek değil. Kime ne olmuş sahada? Peki biz bir tane daha cezalı maç oynadık. Yine Juventus'la.
0: Evet.
1: Dortmund'da.
0: Almanya'da.
1: Maçtan önce iki tarafta çıktı. Sahaya bakıyor. Çok iyi bir dostum olduğu için söylüyorum. Marcello Lippi. Dünyanın en büyük antrenörlerinden biridir ama dünyanın en büyük beyefendilerinden de biridir. Çok severim. Çok da sevişiriz. Yanındaki yöneticilerle beraber ona da sahaya bakıyor. Ben de geliyorum. Ya terim mi dedi bana? Keşke İstanbul'da oynayaydık. E ben size demedim mi dedim.
0: 70 bin taraftarı görünce.
1: Yo, o gün daha maça 1,5 saat var. 40 bin kişi vardı bizde. 1,5 saat kala. Düşün sonradan kaç oldu. Ben size söyledim mi dedim. Biz seçmiştik Dortmund.
0: En azından o hakkı vermişlerdi.
1: Ha, UEFA sağ olsun. Büyük şey bahşetti bize. Şeyi siz seçin dedi.
0: Sahi.
1: Şehri. Niyedir? Terör var bizde değil mi? Yine o değil miydi? Kendi ülkemizdeki olan bir şey oraya başka türlü geçti. Peki şimdi soruyorum. Madem öyle. Torino'da patladı bomba. Biz de şikayette bulunduk. O günü söylüyorum UEFA'ya. Alır mıydı Dortmund'a maçı? Hangi güç alabilirdi? Büyük balık, küçük balık yavaş yavaş değişiyor. Buralarda artık çünkü sosyal medyalar, gençlerin dinamizmi, gençlerin küçük yaşta her şeye müdahale eden zekaları olayları değiştiriyor. Sordum. Tersi olsaydı biz gider asla gider Torino'da oynamazsak Milano'da oynardık. Yani yine İtalya'da oynardık veya yine Almanya'da oynardık. Neyse. Ama bunların ceremesini de hep biz çektik.
0: Göğüse çarpışıldı yani.
1: Göğüse çarpışıldı aslanlar gibi. İşte ödediğim bedel budur.
0: Bu çok kolay bir şey değil. Hocam 3 gün var İsviçre maçı mesela. Son konuştuğumuz
1: evet.
0: Maçı. Hani burada insanın tekrar yenilenmesi bile çok zorken.
1: Ya o ara neler yazıyorlar? Anlatmıyorum ben burada oradan. Bulvar gazeteleri. İşte bilmem nereye gidiyoruz. Savaşa gidiyoruz. Yok işte şalvarlı bilmem neli resimler. Yok efendim şeyli. Efendim?
0: Döner
1: bıçağıyla onları keseceğiz, edeceğiz falan. Yani söylemiyorum hiçbir şey bunları ben. Biz de bunlara uymasaydık. Diyorum belki de. Ama insanoğlunun ben bir beyanat verdim o zaman. Oradaki Türklerden Türkçe kelimeler öğrenmişler arkadaşlar. Yani bunların hepsini tespit ettik biz. Güzel hazırlanmışlar dediğim, sonunda takdir ettiğim, tebrik ettiğim konu bu. İçeriyle dışarıyla benim sözlerimde zaten çok net, açık. Tebrik ederim.
0: Hocam bazı maçları kazanıyorsunuz, bazı maçları kaybediyorsunuz ama kaybederken kazanmak da herhalde...
1: Demin söyledim. Bakın büyük kazançlara muhakkak bir kayıpla başlamıştır.
0: Bunlarla alakalı da hocam konuşalım.
1: Konuşalım.
0: Bir sonraki programımızda.
1: Olur.
0: Öyle mağlubiyetler de var. Sonunda hayırlı gördüğümüz. Eskiden İyi ki öyle olmuş dediğimiz.
1: Hayırlı mağlubiyetler dediğimiz buydu.
0: İyi ki öyle olmuş dediğimiz.
1: Onu söylüyorum işte. Yani bakın diyorum. Bir daha söylüyorum. Bakın büyük zaferlere. Beresinde bir muhakkak bir mağlubiyet vardır.
0: Önemli olan nasıl ayağa kalktınız hocam?
1: Nasıl ayağa kalktınız? Ne şekilde? Bu çok önemli.
0: Hocam sizin söylediğiniz bir söz. Hani her zaman. Keşkeler, acabalar. Eğer onları çıkarırsanız o hayat sizinle olmaz ama bununla da zenginleşiyor aslında.
1: Eyvallah.
0: Kariyer.
1: Size yani
0: bunlarla da anlam kazanıyor.
1: Sebep olarak bunları süremezsiniz öne. Ama siz kendinize, içinize bunlarla savaşmayı, bunlarsız çok güzel neticeler almayı efendime söyleyeyim. Bunları dışarı değil de içeri doğru söyleyip çarpışmayı öğrenirseniz buradan doğru kalkarsanız, sağlıklı kalkarsanız inanın bana muhakkak bir gün zafere ulaşacaksınız. Çünkü mağlubiyetin analizini en iyi siz yaparsınız. Herkes kendi yapar. Ya bir dakika, şurada bir şey vardı, ben bunu yapmadım. Keşke böyle olsaydı kendi içinizde. Acaba ya ben bunu koyacağıma bunu koysaydım veyahut böyle oynayacağıma böyle oynasaydım var. Bunlar var. Çünkü sana zaten bunları yazıyorlar da soruyorlar da.
0: Teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki bölümümüzde de kelebek etkisini konuşalım. Mağlubiyetler.
1: Kelebek etkisi.
0: Neler yaşadık.
1: Evet.
0: Nasıl doğru yolu
1: bulduk.
0: Bulduk.
1: Nasıl kalktık ayağa?
0: Ayağa kalktık. Onları konuşalım.
1: Olur.
0: Teşekkürler.
1: Rica
0: ayağınıza
1: ederim.
0: Sağlık. Elinize sağlık.
1: İyi günler diliyorum.
0: Ağzınıza sağlık.
2: Kim? Ne dedi?

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Portekiz'den Galatasaray eli boş dönüyor. Bir puan mı dedik? O da olmadı. Galatasaray'ımız, temsilcimiz Portekiz'den eli boş döndü. 3-1 Sporting Lisbon kazandı. Torreira'ya yazdığımız, ilk etapta Torreira üzerinden okuduğumuz bir gol diyorduk. Inacio'ya yazdı onu yapa. Inacio'ya yazıldı, kendi kalesine attığı şeklinde. 5. dakikada 1-0'la öne geçmiştik. Catamo 1-1'e getirmişti durumu. Penaltıdan Luis Suarez 2-1'e getirdi. Zalazar frikikten 3-1'e getirdi. İkinci yarıda gelen iki ayrı golle 3-1'i cebe koymuştu Sporting Lisbon tarafı. Tüm bunları konuşurken, tüm bunları değerlendirirken Fatih Demirkol, maç sonundayız. An itibariyle maç sonu başladı. Değerlendirmeni özet şeklinde alayım. Sonra tek tek oyuncuları da soracağım. Söz sende.
2: Oyunun başlangıcında Galatasaray ön alan presiyle ve beraber hareket ederek enerjisi de yüksek olduğu için golü de bularak iyi bir başlangıç yaptı. Fakat sonrasında oyun ilerledikçe, zaman geçtikçe gerek fiziksel olarak gerekse oyun taktik anlamdaki yetersizlikler olarak Galatasaray rakibine cevap veremedi. Sporting önce beraberliği, sonra da bence haksız bir penaltıyla öne geçmeyi başardı.

0: içerdi. Ardından da frikikle 3. golü buldu. Daha fazla gol de atabilirdi. Ama Galatasaray buna cevap veremedi. Galatasaray'ın özellikle ikinci yarıdaki teslimiyeti ya da ilk yarının ortalarından itibaren rakibine verdiği oyun üstünlüğü bu akşam bundan sonrası için soru işaretleri bıraktı. Özellikle şu anda Galatasaray'ın acil neye ihtiyacı var derseniz, bir stopere ihtiyacı var. Bir 8 numara ihtiyacı var. Sarı'nın bu performansı anlaşılabilir gibi değil. Kesinlikle bir 10 numara ihtiyacı var. Yani topu taşıyacak, akışkan bir oyun sağlayacak ve Osimhen'in yokluğunda bir forvet ihtiyacı var. Galatasaray'ın omurgası yok şu anda. Oynayan oyuncuların şu anki performansıyla konuşuyorum. Dolayısıyla ileride bu futbolcular form yakalar, ileride toparlarlar, ayrı konu. Ben bu maç için söylüyorum. Bu maçın söylenebilecek şey gerçekten de yani ben daha ne yaptığını bilen, daha tecrübesini konuşturan, o futbolcu kalitelerini sahaya yansıtmalarını beklediğim bir Galatasaray izlemek istiyordum bu akşam. Aslında bu benim bir yerde de sitemim. Neden? Yani biz kendi ligimizde Fenerbahçe'de, şimdi yarın akşam da Fenerbahçe'yi Roma karşısında izleyeceğiz. Aşağı yukarı aynı şeyleri izleyeceğiz. Efendim Marsilya karşısında Beşiktaş'ı izlerken benzer şeylerden bahsedeceğiz mutlaka. Neden? Çünkü biz kendi ligimizde futbol falan oynamıyoruz. Slow motion oynuyoruz. Yavaş yavaş paslaşıyoruz. Bir türlü hızlı ataklar ve çizilmiş hücum setleri üzerinden oyun göremiyoruz. Bireysel olarak işte Osimhen alacak topu, iki kişiyi çalımlayacak, çatala takılacak. Biz de maç kazanacağız. Efendim Leao geldi, alsın, beş kişiyi çalımlasın, uzaktan şut atsın, gol atsın falan. Yani bireysel yetenek, kahramanlar çıksın, maçı kurtarsın. Üstünden beklentilerle yaşıyoruz. Yani bir takım oyunu, bir senaryo, bu senaryonun uygulanma şekli, herkesin dağılmış olan ve ezberlenmiş olan rolü, bu rolün uygulanma şekli, bir oyun, bu oyuna uygun oyuncular gibi beklentilerimiz yıllardır karşılanmıyor. Aşağı yukarı 400 milyon euroluk bir takımı var Galatasaray'ın. Belki bir o kadar Fenerbahçe'nin. Ama sahada o oyunu göremiyor olmak tabii ki sistem yapmamızı da beraberinde getiriyor. O kadar da sistem edelim. Yani burada Galatasaray'ın Sporting Lisbon karşısında 1-0'da öne geçtiği bir maçta bu kadar kötü performans sergilemesi, Barış'ın yokları oynaması, efendim Batrakov'un bu kadar yetersiz olması, dünyanın parası verildi. Efendim hadi Batrakov yeni geldi, diğerlerine bakıyorsunuz, hiçbir varlık gösteremeyen oyuncular. Sara özellikle savunmada az önce de belirttiğim gibi çok büyük hatalar yaptı. Yerini kaybediyor. O yerini kaybedince Sanchez yerini kaybediyor. Onun açığını kapatmak için. Sanchez yerini kaybedince arkada bomboş pozisyonda Ceni topu ağlara gönderdi. Yani yanında Batrakov varken bile, ama önüne düştü. Artık orada Sanchez yerini kaybettiği için rahatlıkla döndü vurdu. Hepsinde bir organizasyonsuzluk görüyoruz. Galatasaray'ın bu maça hazırlanamadığını görüyoruz. Futbolcuların bireysel olarak hazırlanamadığını görüyoruz. Ve aynı zamanda en önemli konu bu, kimin ne kadar koştu. Özellikle sprint sayılarına bakmak lazım. İstatistiklerde bir iki gün içinde bütün detaylarıyla görme şansımız da olur. Onlara da bakmak lazım. Yani Galatasaray'ın ne kadar geride kaldığını göreceğiz. Dolayısıyla Galatasaray'ın bir oyun planına ihtiyacı var. Bu oyun planını uygulayacak, formlarını yukarı çekmek zorunda olan oyunculara ihtiyacı var.
1: Peki hakem kısmı da çok soruluyor. Ona ne dersin Fatih Demirkol?
0: Ya penaltı bence kesinlikle haksız penaltıydı.
1: Evet.
0: İkili mücadelelerde artık şey yapmıyorlar, kolay faul vermiyorlar. Biz Türkiye Ligi'nde her şeye düdük çalınmasına alıştığımız için tuhaf geliyor ama biraz Premier Lig'e baktığınız zaman, işte biraz İtalya Ligi'ne baktığınız zaman görüyorsunuz ki artık İFAB'ın da, FIFA'nın da bu anlamda ısrarı var. UEFA onlara uydu. Hakemlere diyorlar ki kolay kolay çalmayın. İkili mücadelelerde kasten rakibe vurma, kasten rakibi çekme, efendim kasti bir oyun dışı hamle görmediğiniz sürece çalmayın diyorlar. O yüzden kolay kolay faul falan çalmıyorlar. Ama yine söylüyorum, ne Uğurcan'ın bir müdahalesini görebildim ben. Ne de Jakobsen hareketi penaltılık hareketti. Ayağını soktu, topu aldı. Hani benim görmediğim, belki bu izlerken açılarda kaçırdığım bir şey vardır. Bilmiyorum sen ne gördün. Ama bence penaltı değil.
1: Bence de kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Okan Buruk'un yaklaşımı, tavrı, Okan Buruk'un tepkisi Okan Buruk'a çok da yakışır nitelikte değildi. Ama Okan Buruk'un da bu tarz tepkilerini çoğu maçta, çoğu hakem konusunda gördüğümüz noktada ben şunu dedim yayında dakika skorun içerisinde. Okan Buruk ilk defa bu kadar net haklı diyebildiğim bir tepki gösteriyor dedim. Tabii orada çok da tepkisini, küfrünü ya da işte orada herhangi bir cümlesini tam olarak ne dedi duymadım, okuyamadım ağzından ama mesela bir bela okudu, onu gördük. Evet, çok da takdir edilebilir değildi birçok nokta. Onları da aktaralım. Ama diğer tarafta çok net penaltı. Çok net penaltı düzeltiyorum. Çok net penaltı değil. O kadar net ki yani burada Fenerbahçeli dostlarımızdan, Fenerbahçeli dinleyicilerimizden dahi çok benzer yorumları duymak mümkündü bugün.
0: Yani burada tabii oyuna bakmak lazım. Fenerbahçeli Galatasaray'la Beşiktaş'ta olmak, buradaki kararın, gözle görülen kararın, doğrunun farklı şekilde algılanmasına sebep olmamalı. Sonuç olarak ben de penaltı görmedim. Belki benim atladığım bir şey vardır, bilmiyorum. Penaltı falan değildi. Hakem o anlamda kötüydü. Ama ikili mücadeleler konusunda, oynatmaya çalışması konusunda, şimdi birkaç Galatasaray'ın da yaptı, Galatasaraylı futbolcuların da yaptığı hareketin ardından Lisbonluların, Sportinglilerin ısrarla faul beklediği pozisyonlar vardı. Oralarda da devam dedi. Şimdi adamın o anlamda oynatmaya çalışan bir niyeti olduğunu gördük. Ama penaltıya kadar çok kötü görmedim. Penaltı kararı çok kötüydü. Maçın gidişatını da etkiledi, anlıyorum. Fakat ben hakem kararlarından, penaltıdan ziyade bunu da ısrarla şöyle altını çizerek söyleyeyim. Yarın akşam muhtemelen Roma maçında da göreceğiz. Yani bizim takımların oynayamıyor olması meselesi beni çok rahatsız ediyor. Kendi aramızda, kendi ligimizde itişe kakışa bir şeyler yapıyoruz. Yani yeniyor, yeniliyor, bir şeyler oluyor falan. Ama konu o değil. Biz uluslararası arenaya çıkınca niye koşamıyoruz arkadaş? Biz niye ikili mücadeleyi kazanamıyoruz? Biz niye doğru dürüst pas veremiyoruz? Bu kadar basit hata yapıyoruz. Oyun hep basit hatayla gidiyor. Bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Mesela geçen yılda Galatasaray çok ciddi bir başarı elde etti. Son 16 oynadı. Tamam. Takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Juventus karşısında içeride oynarken Galatasaray başka bir şey oynadı ama oraya gitti. Yani daha fazla fark yemeyelim diye dua ettirdi bize. Hem de 10 kişilik Juventus. Liverpool'u 2 kere burada yendi ama oraya gitti. Galatasaray yürüyecek hali yoktu. Ha, bu kadar fark neyin nesi? Bunu bir türlü anlamıyorum. Yani işte biz çok yoruluyoruz diyor futbolcular. Teknik heyet, Fenerbahçe için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli. Yani işte biz Avrupa'da oynayınca çok yoruluyoruz. Bu Avrupalılar niye yorulmuyorlar? Yani ben buradayım, bunu çözemiyor olmak ister istemez canımı sıkıyor. Ya bu akşam kazanmasını çok isterdim Galatasaray'ın. Ülke puanı artsın.
1: Evet.
0: Türk futbolundan iyi bahsedilsin. Ne bileyim işte bir şeylerin geliştiğini görelim. Ama maalesef öyle bir akşam yaşamadık. Onun kızgınlığı var.
1: Peki. Fatih Demirkol, teşekkür edeceğim yavaş yavaş son bölüme yaklaşırken.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirdik. Emre Eren'e döneceğim. Galatasaray 3-1 ile geri dönüyor Portekiz'den, Lisbon'dan, Sporting'den, Sporting deplasmanından ve kendimi bildim bileli Fatih Demirkol'u izliyorum, dinliyorum. Yorumlarını ve efendi kişiliğini çok beğeniyoruz. Umarım tekrar bir gün televizyona döner demiş, VBTV'ye döner demiş. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la yaptığımız bağlantının ardından yorumlar böyle. Diğer tarafta birkaç yorum daha var. Mesela Berk Müdürüm, Galatasaray Türkiye'deki silahıyla hakem kurbanı oldu maalesef demiş. Böyle bakarsanız yarın öbür gün bir Ivan Bebek de Fenerbahçe'ye hatırlatılır tekrar. Orada da Galatasaraylılar benzer şeylerle anar Fenerbahçe'nizi mesela. Yaşar Bey, ne kadar katılırsınız bu dediğimi bilemem. Fatih abi, sence biz yarın ne yaparız? Roma bence Lisbon'dan daha kaliteli bir takım, daha iyi bir hocası var, ne dersin demiş. Fatih Demirkol'la bağlantımızı noktaladık ve Emre Eren bizlerle. Emre Eren, hoş geldin, selamlar.
0: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Bir maç sonu klasiği seninle bir...

0: Birlikteyiz. 3-1 ile geçti Lizbon Galatasaray'ı. İyi başladığımız 20-30 dakikalık bölümde Şampiyonlar Ligi takımı bu işte dediğimiz noktada yine bir klasiği konuşturdu bize takımımız, takımlarımızdan biri. Yani Galatasaray, Galatasaray sonradan neden yok, neredeyiz, nerede bu takımı konuşturdu ve arattırdı ilk baştaki oyunu.
1: Ben aslında yani maçın başında rakip takımın baskı yapacağını ve Galatasaray'ın kontrataklarla sonuca gideceğini düşünürken bir anda rakip ikinci bölgeye yerleşip topu Galatasaray'a verdiler. İlk 19 dakika ya o kadar iyi bir mücadele vardı ki ortada. Golü de buldu Galatasaray. İkiyi bulacaksın işte böyle maçlarda. İkiyi bulamazsan böyle üçlük olursun yani. Bu iş böyle. Ama baktığımız zaman tabii hakemi de konuşmak lazım. Yani böyle penaltı mı olur kardeşim ya? Yani biz Türk Ligi'nde kendi ligimizdeki hakemlere artık konuşmaktan usandık. Ama Avrupa'daki bir hakem geliyor çat diye penaltıyı çalıyor. Öbürü de vardı bakıyor, izliyor, seyrediyor. Ya oyuncuya bir pozisyon yok ki ya. Adam ayağını koymuş. Oyuncu ona takılıyor ya. Adam onu engellemeye çalışmıyor. Topu kurtarmaya çalışıyor. Topa hakim olmaya çalışırken. Böyle bir penaltı. Tabii bu penaltıya sığınılacak bir oyun da değil. Onu söyleyeyim. Yani ilk 19 dakika... Son 10 dakika yani Galatasaray 29 dakika oyun oynadı ama 71 dakikaya baktığımız zaman şimdi rakibin o kadar özellikli oyuncuları var ki sevgili Berk. Yani Cilerme gibi, Zalazar gibi, anladın mı? Suarez gibi, Katano gibi, bir de Arayo gibi çok deneyimli ve çok önemli oyuncuları var. Yani bunları alan ve zaman bıraktığınız anda seni paramparça ederler ki penaltıdan sonra da zaten iki tane net pozisyona girdiler. O pozisyonlar gol olmadı Allah'tan. Yani bir tane frikik vuruyorlar. Yalnız Uğurcan'ın da artık sahneye çıkması lazım. Yani Uğurcan Avrupa kariyerine baktığımız zaman evet Galatasaray'ın ve Türk milli takımımızın çok önemli bir değeri ama yani rakip ya adamı 28-30 metreden topa vuruyor. Barış'ın üzerine vuracağı belli. Öbür direkte bekliyorsun. Yani bir adım atsan belki topu çıkartacaksın yani. Yani belki maç 2-1 devam edecek. Orada da belki oyun üstünlüğü belki rakipte olacak ama sen de bir tane kontradan sıkıştırabilirsin. Ya oyuna baktığımız zaman hani sonuca da baktığımız zaman enteresan bir maç görüntüsü ama tabii Şampiyonlar Ligi'nde şunu söylemek istiyorum. Yani takımlarımızın performansına bakacağız tabii ki ama Şampiyonlar Ligi çok sert ve çok zor bir lig. Yani Sporting takımı Galatasaray'dan kalır yanı yok yani 300 küsür milyon euroluk bir takım. Önemli bir takım. Özellikle içeride sahabe seyirci avantajını çok doğru kullanabiliyorlar ama hani ben teknik adamlarının yerinde olsaydım niye kafadan saldırıya geçmediler onu da anlamış değilim. Enteresan bir görüntü vardı ama sonuca baktığımız zaman 0 puanla başlayan bir Şampiyonlar Ligi serüveni. Ben şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'da Osimhen yoksa Galatasaray yok. Onu söyleyeyim. Yani ne ligde çok ciddi galibiyetler alabilir ne de Avrupa'da bu denli önemli takımlara karşı kafa kafaya oynayabilir. Onu net söylemek istiyorum. Bir kere Galatasaray yönetim kurulu ve Sayın Başkan Dursun Özbey'in yaptığı transferler de çok net ortada. Yani Leao haricinde Galatasaray'a katkı yapabilecek, Şampiyonlar Ligi'nde özellikle ortaya özellik koyabilecek çok deneyimli ve önemli oyuncular yok. Ya İlkay'a şaşırıyorum. Ya bu İlkay o İlkay mıydı acaba? Yani geldiği günden beri Galatasaray'da kimliğini ve kişiliğini unutmuş bir İlkay günde ondan bahsetmek lazım. Ya ikinci yarı oyuna dokunduğu oyunculara bakmaya çalışıyorum. Okan Buruk'un yaptığı değişikliklere bakıyorum. Ya ilk yarı 10 kişi oynuyorsun ya. Batrakov'la 10 kişi oynuyorsun. Kardeşim bunu göremedin mi ya teknik direktör olarak? Yani bunu görmen lazım artık ya. Ya orada 45'te değişikliği yapacaksın. Hemen Leao değişikliğini yapacaktın ya. Gerekirse Yunus'u ortaya çekecektin. Yani bir varyasyon yapacaktın. Orada bir şey bekliyordu Galatasaray senden. İkinci yarının başında zaten 45. dakikadan sonra 46'da hakem düdüğü çaldıktan sonra korkunç derecede bir baskı oyununa başladılar. Oyun alan baskısına başladılar. Alan ve çok çabuk oyuncuların etkinliğini gördük ya. Orada bir değişiklik yapacaksın ya. Orada frene basman lazım. Yani orada ön tarafta topu tutabilecek oyuncuya ihtiyacın var. Zaten Osimhen gibi dev bir oyuncun yok. Barış'la santrafor oynamaya gayret gösteriyorsun ki ilk 20 dakikalık periyotta evet rakibi zorlamaya çalıştı. Ama sonuca baktığımız zaman üzüntü verici bir durum. Yani 3-1'lik mağlubiyet kötü bir mağlubiyet bence. Hakeme de ya hakem tabii maçın skorunu çok net bir şekilde değiştirdi ve etkiledi.
0: Tabii Altimira'nın kırmızı kartı yani sarı verildi ama Jakobs'un topa müdahalesi topa müdahalesine penaltı çalınması, ki kaldı ki Jakobs'a müdahale var ama Jakobs'un müdahalesi yok Luis Suarez'e.
1: Ya kesinlikle hakem zaten yani korkunç derecede Galatasaray'ı
0: beni biliyorsun, ben hakem konularında mesela derbide de seninle çok böyle tatlı tatlı tartıştım.

0: hakemlerin. Hakem konularına girmem ama bu o kadar net ki buna girmeyene ya ne yapıyorsun sen dersin.
1: Hayır, girilmeyecek gibi bir hakem hatası değil. Yani maç 1-1.
0: Evet, ortada ya değil tamam, yani.
1: Tamam, maç 1-1, rakip sana üstünlük kurmuş. Doğru, her an golü bulacak. O pozisyonlar da geliyor. E sen de bir de çanak tutuyorsun be kardeşim ya. Olmayan pozisyona penaltı veriyorsun ya. Yazık, günah değil mi ya? Ya bu takım da Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Özellikle ilk 20 dakikaya baktığım zaman tamam ya, bu akşam herhalde olabilecek. Yani Galatasaray kafa kafaya oynuyor. Galatasaray rakibinden daha iyi oynuyor derken yani golü de buluyorsun. Golü bulduktan sonra da Sané Efendi, o golü atacaksın ya. Atacaksın kardeşim ya. Hangisini atacaksın arkadaş? Hangisini atacaksın yani? Manchester'da oynamışsın. Gitmişim Bayern'de oynamışım, hep kilit açmışım falan. Galatasaray'a geldin. Esamen okunmuyor kardeşim ya. Ya bunun için mi aldı Galatasaray yönetimi seni? 10 milyon euro maaş alıyorsun kardeşim ya. Yazık, günah ya. Ya bir tane pozisyon yakalıyorsun. Maç 1-0. Çekiyorsun. Net pozisyon ya. Vurduğun gol olur senin. Vuruyorsun dağlara taşlara. Bir de kardeşim üzülmüyorsun. Yani böyle bir tepki vermiyorsun. Arkadaş yani nasıl olacak yani bu iş ya? Ya yazık, günah değil mi ya Türk futboluna ya? Yani geliyorsunuz, ondan sonra bu dünya kadar para alıyorsunuz. Hiçbir hikaye yapmıyorsunuz. Hiçbir hikayeniz yok. Ondan sonra kulüplerin parasını alıp alıp gidiyorsunuz. E bu sene de alıyor. Onu etti sana 20. Seneye de sözleşmesi var 30. 30 kuruşluk paydan yok kardeşim ya. Saman Alevi gibisin ya. İlk 30 dakikaya bakıyorsun. 3 kere top ayağına değiyor. Adamı geçmeye çalışıyorsun. Driplik yapıyorsun. Finali yapacaksın. E yapamıyorsun. Kaybediyorsun. Duruyorsun kardeşim ya. E zaten takım Batrogov, evet, önemli bir oyuncu olabilir. Herkesin yerlere göklere sığdırmadığı bir oyuncu olabilir ama ben geldiği günden beri, ilk günden beri söylüyorum ya. Batrogov'da Şampiyonlar Ligi'nde sonuca zor gidersin kardeşim. Çok zor. Özellikle deplasman maçlarında Batrogov'la oynayamazsın. Çünkü fizik kuvveti çok düşük. Birebirlerde çok zayıf. Galatasaray'ın yediği ilk golde ya uzaklaştırman lazım. Topu tutmaya çalışıyorsun ya. Rakibin önüne geçmeye çalışıyorsun. Orada tekte vuracaksın. Gidecek top ya. Torreira ne yapsın yani? Çocuk tek başına aslan gibi mücadele etti ya. Golünü attı. Oradaki bütün pozisyonlarda var. Davison'la Jakobs kötü başlamadılar aslında oyuna. Atletik özellikleri de yüksekti. Genelde sol taraftan özellikle 45 dakikada Eren hiç pozisyon vermemezken Salahi'den 3 tane pozisyon geldi ki en fazla güvendiği oyunculardan biri Galatasaray takımının. Hani kişi kişi baktığımız zaman da, oyuncu potansiyeline baktığımız zaman, evet, Osimhen'in olmaması Galatasaray'ı çok etkiliyor. Bu net. Ama Osimhen'siz oynamayı da artık düşünecek Okan Buruk. Ya Osimhen Allah korusun bir çapraz bağ kopsa, 6 ay 7 ay oynamasa Galatasaray takımı ne yapacak ya? Nasıl kaleye gideceksin ya? Nasıl üreteceksin? Nasıl gol yapacaksın ya? Ya bunları biraz çalışmak lazım ya. Ya Deniz Gül'le falan olmaz kardeşim. Şampiyonlar Ligi'nde olmaz. Olmaz, yapamazsın ya. Evet, bizim milli takım oyuncumuz önemli bir oyuncu olacak ilerleyen dönemde. Ama yani aldığın transferlere bak, halen Niyaga'dan Medet Oman bir Galatasaray, İlkay Gündoğan'dan Medet Oman bir Galatasaray takımı var. Yazık, günah ya. Yazık, gerçekten yazık yani. Hani bu sene ben Galatasaray takımından böyle 2-3 tane önemli oyuncu, bir tane orta sahaya böyle çok meziyeti yüksek, bir tane sağ beke, bir tane stopere önemli oyuncu beklerken bir tane transfer yapmadınız kardeşim. Yapmadınız, şimdi ne olacak yani? Sonuç ne olacak yani? İkinci maç oynuyorsun, Barcelona ile oynayacaksın. Gene sıkıntı.
0: Oraları da konuşmak gerekiyor. İkinci maç Barcelona'yla mesela.
1: Tamam abi, kötü başladın, kötü devam edersin yani. Bu iş böyle kolay bir iş değil.
0: Sonra çok da Sporting deplasmanından ayıramayacağım, bir Lille deplasmanından bahsederim. Ayırır mısın? Ayırabilir misin? Daha kolay bir deplasman der misin?
1: Diyemezsin. O da çok zor maç. Atletik özelliği çok, evet, yüksek. Oyun konsantrasyonu çok yüksek bir takıma karşı oynayacaksın. Yani böyle olmaz ki. Yani ben bu sene özeline baktığım zaman hani takımlarımızın Şampiyonlar Ligi kalibresinin, seviyesinin çok altında olduğunu söylemem lazım. Yani yarın akşam Roma Fenerbahçe maçında Fenerbahçe takımında da başarılar diliyoruz ama hani bir aynısı da orada yaşanabilir yani. Hani baktığımız zaman, çünkü 4 gün önce Fenerbahçe takımının iç sahada oynadığı performansı gördük Beşiktaş'a karşı. Ya yazık, günah değil mi ya? Bu kadar kulüp başkanları bu kadar emek veriyorlar, bu kadar transfer yapmaya çalışıyorlar ama biraz da oyuncu ortaya koyacak ya potansiyelini. Böyle bir şey yok ya. İlkay gibi oynayacaksın kardeşim. Sane gibi oynayacaksın. Böyle yok. Bak, sonuna kadar performans veren oyuncular var sahanın içerisinde. Uğurcansan bir tane çıkartacaksın abi. Bir tane çıkartacaksın yani. Maç 1-1, 2-1 olmuş. Adam free kick kazanmış. Baraj da kapatıyor. Sen de gidiyorsun o direğin yanında bekliyorsun ya. Ya bir adım at da o tarafa vurursa zaten git adama şapka çıkart. Adama git elini sık. Yani senin kapattığın köşeye vuruyorsa adam, oradan o çapraz mesafeden adamın vuracağı tek bir yer var ya, yakın köşeye. Yani bunu futbol oynayan, futbolla alakalı her insan bilir yani. Biraz daha böyle ortaya yakın durursun ki barajın üzerine kaldırırsa bir adım atıp topu çıkartma şansın var. E senin gibi deneyimli kaleci bu tarz hatalar yaparsa Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl maç kazanır ya? Yani çok zor yani. Kolay değil. Ya adamlar bir 30 dakika oynadılar ya. Bir şey oynamadılar yani. Adamlar kafadan baskı falan yapsalardı başka bir maç oynarlardı. Ben sana söyleyeyim.
0: Hani Galatasaray'da şey o baskısız Sporting'e karşı çok iyi başladı. Mesela çok ön plana çıkardığım yorumlar da var burada. Yani sana mesela maçın başında deseydik ki Galatasaray 3-1 mağlup olacak, sen buna çok itiraz eder miydin ya da hayır
1: etmez.
0: Olacak etmez ama
1: etmez
0: ilk 30 ama. Dakikadaki ilk 30 dakikadaki Galatasaray'ı görünce bu sonuca ne yapıyorsun? Çok içerliyorsun mesela, değil mi?
1: Ya tabii ilk 25 dakikalık periyota baktığımız zaman ya tamam dedim ya, bugün Galatasaray buradan puan ya da puanlar alacak, o hissiyatı aldık yani. Ama o hissiyatın arkasından bir tane gol yiyorsun, darmaduman oluyorsun ya. 7-3 gol yer mi ya bir takım Şampiyonlar Ligi'nde? Ya 7 tane Galatasaray oyuncusu cezalarının içinde, rakipten 3 kişi gelmiş, sen gol yiyorsun arkadaş. Hadi Batrakov uzaklaştıramadı.
0: Batrakov yok, Sanchez yok, Jakobs
1: yok. Abi
0: Sanchez
1: ortada, sen niye yakalamıyorsun?
0: Sara yok, hiçbiri dokunamıyor. Hepsi orada, yok dediğime bakmayın. Ama yoklar yani, pozisyonun içinde. Hayır. Yoklar. Pozisyonda yok, var, içinde yoklar.
1: Mesela Yunus, bak bu deneyimlere çok sahipsin artık. Galatasaray için önemli işler yapmaya gayret gösteriyorsun. Takım kaptanlığı bandını da takmışsın. Ya o pozisyona sırt dönülür mü ya? Cezalarının içinde rakip topa vuruyorsa sırt dönen oyuncu sıkıntılıdır yani. Sırtını dönüyor. Ayağının altından kayıyor. Uğurcan müdahale edemiyor. Uğurcan'ın yapacağı bir şey yoktu ilk golde. Ama rakip orada topla buluşuyor. Artık can siperhane gideceksin. Hem rakibin önünü hem topun önünü kapatacaksın ya. Öyle bir yatacaksın ki sırtını dönmek de ne demek ya? Futbolda cezalının içinde rakip topu almış, sen sırtını dönüyorsun. Ne demek yani bu? Ya bu sinsine şeklinde baktığımız zaman, oyunun düzenine baktığımız zaman tabi orada birbiri yakalıyor, rakibe güç geliyor, heyecan geliyor, taraftarı da ayağa kalkıyor, ondan sonra başka bir hikaye yazılıyor. Yazık oldu bence ilk 20 dakikalık oynanan oyuna, yazık oldu ya. Keşke böyle başlamasaydı Galatasaray takım. Herkes ümitlendi çünkü, biliyor musun?
0: Evet, Emre Eren'le değerlendirmemiz sürüyor. Emre Eren, az sonra futbolcu yorumlarına da geçeceğiz, tek tek futbolcuları da konuştuğumuz bir bölüm olacak ama biraz daha böyle dinleyici mesajlarına da döneceğim. Senin oyunun genelinde Sporting'in ikinci yarıda neyi doğru yaptığını da biraz sormak istiyorum. Ya da orayı tamamen şuraya mı bağlarız? Oyundan düşen Galatasaray penaltı etkisiyle düştü kısmından mı bakarız? Ben ilk defa bu yorumu böyle yaparsam, ilk defa hakemle beraber oyundan düşen bir takım yorumuna katılacağım hayatımda belki de. Çünkü bu farklı bir maçtı hakem anlamında. Hakikaten öyleydi. Ama hakemin de Okan Buruk'un hatalarının önüne ya da takımın oyundan düşmesinin önüne geçmemesini de hala savunurum. O da ayrı konu.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Dakika kaçtı penaltı olduğunda?
0: 63-64. 64'tü galiba, evet.
1: Değil. 57. dakikaydı. 57. dakikada golü buldu.
0: Pardon, o bahsettiğim free kick golü. Evet, doğru.
1: 55. dakikada penaltı verdi hakem. 45 ile 55 arasında Galatasaray takımının kaleye gittiğini gördük. Göremedik.
0: Evet.
1: Rakip baskıya geldi mi? Geldi. Dörtlüyle ön taraf, ön alan baskısını çok doğru yapıyorlar mı? Galatasaray'ın her kaybettiği topta rakip o seyircinin sinerjisiyle birlikte sana pozisyon yaratabiliyor mu? Yaratıyor. Sen tamam, hakem büyük bir hata yapmıştır. Tabii belki hakem o penaltıyı vermese belki Galatasaray 5 dakika sonra oyunu daha dengeleyecek. O da başka bir durumdu. Ama sen bazı yerlerde işte hakemin de önüne geçeceksin oynadığın oyunla. Sen o oyun olarak boyun eğiyorsun. 2-1 oluyor maç. Ondan sonra 2 tane net pozisyon veriyorsun ya. Belki tabii ki hakemin çok büyük bir etken oldu. Maç özelinde çok büyük bir etken oldu ama hani Galatasaray takımı da 70 dakikalık bir oyununa baktığımız zaman hani kazanabilecek bir potansiyel ortaya koydu mu diye soracak olursan bence koyamadı. Evet, hakem oyunu 2-1'e getirdi ama üşüyemeyeceksin arkadaş. Niye yiyorsun ki üşüyü? Üşüyemediğin her dakika senin için büyük bir direnç kazanacağın bir maç olacak. Sonra tabii 3'ten sonra bakıyorsun, hoca değişiklikler yapıyor. İşte maçın en iyisi Torreira'yı oyundan alıyor falan. İçerideki maçı düşünüyor. Önümüzdeki haftayı düşünüyor. Hem ligi düşünüyorsun hem Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyorsun ama hani ben böyle bir ilk 20 dakikayı izledikten sonra böyle bir sonuç açıkçası beklemiyordum. Senin söylediğin gibi maç öncesi 2-1 de kaybedebilir, 3-1 de kaybedebilir. Çünkü Osimhen'in olmadığı her maç

0: benim için handikap. Yani Galatasaray takımının Osimhen'siz çıktığı her maç handikap benim için. Onu net söyleyeyim. Yani Osimhen gerçekten çok dev ve büyük bir oyuncu. Yani Galatasaray yönetimi de zamanında böyle bir transferi yapmış. Teknik direktörün elini kuvvetlendirmiş. Ama Osimhen olmadığı zaman Galatasaray yok. Net söyleyeyim. Ne pozisyona girebiliyor, ne yaratabiliyor, ne özellik ortaya koyabiliyor, ne de aidiyet ortaya koyabiliyor. Ama Osimhen'in o birlikteliği, beraberliği o orta sahadaki oyuncuların da gücüne güç katıyor. Savunma oyuncuları da Osimhen'e bakıyorlar. Ön alanda baskıyı yapıyor, çağırıyor, gelin diyor buraya. Burada basacağız diyor. Gol atıyor, gol attırıyor. Hani lige başladı, müthiş başladı yani Osimhen. Çok ciddi bir sakatlık. Tabii ki Galatasaray camiasının ötürü futbolunu çok üzmüştür.
1: Okan Buruk diyor ki Norveç'teyken vermediği kırmızı kart ve penaltı kararı ile skora direkt etki etti diyor. Konuştuğumuzu konuşuyor. Devamı da gelecek.
0: Tamam, ben buna katılıyorum ama Okan Buruk da bence burada biraz kendini check etmesi lazım. Evet doğru. Hakemle Galatasaray 2-1 geriye düştü. Doğru. Haklı, çok haklı. Belki oyun senaryosunun da bozulduğunu düşünüyor ama hani buradan okumak da çok doğru diyor. Evet, hakem diyeceksin ki hakem bizim hakkımızı gasp etmiştir. Maç 1-1 iken zaten üstünlüğü devam eden takıma avantaj sağlamıştır. Penaltı vermiştir ama 2-1'den geri dönebilecek bir Galatasaray oyuncu grubu var. Yani 400 milyon euroluk bir takım yani bu takım. Karşındaki takım da 356-357 milyon euroluk bir takım. Yani aslında baktığımız zaman kafa kafaya oynayabileceğin oyuncular ama Sporting takımındaki o dörtlüyü çok beğendim. Bir de Arayo yani çok özellikli bir oyuncu yani sol taraftan çok ciddi ataklar yaptı. İnanılmaz özellikleri var. Yani ikinci sol açık gibi oynuyor adam. Enteresan bir oyuncu. Ya bir de Galatasaray takımı. Ya şu sağ bek probleminizi çözemediniz ya. Ya çözemediniz. Hala Şalay'ı sağ bek oynatıyorsunuz. Ya olacak şey değil bu ya. Yani atak anlamında sana hiçbir şekilde fayda sağlamayan ama sadece savunma anlamında sana bir şeyler yapmaya çalışan özgüvenli performans olarak evet oyuncuların üzerinde bir performans ortaya koymaya çalışıyor ama gel gelelim baktığımız zaman ilk yarı 4 tane pozisyon veriyorsun, 4'ünü de oradan veriyorsun kardeşim. Yani bu kadro yapılanmasıyla ben Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın işinin çok zor olduğunu düşünüyorum, net söyleyeyim. Bizim ligimiz için ideal bir kadro, önemli bir kadro. Tabii Osimhen geldikten sonra başka şeyler konuşuruz ama Şampiyonlar Ligi'ne baktığımız zaman hem Fenerbahçe kadrosuna hem de Galatasaray kadrosuna baktığımız zaman ya bu sene sert de rakipler var ki bu sene daha da güçlenmiş rakipler var. Şampiyonlar Ligi çok özel bir lig olacak bu sene. Ya o yüzden işimizin çok kolay olduğunu düşünmüyorum sevgili Berk.
1: Öyle duruyor. Tabii Fenerbahçe'yi de konuşacağız Şampiyonlar Ligi söz konusuyken. Bir yanda Okan Buruk'un açıklamalarını da yani basın toplantısını da bekliyoruz an itibariyle. Emre Eren'le bağlantı yaparken. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir açılış var. Mağlubiyetle başladığımız bir açılış var. Biraz böyle yarına dem vurayım. Sonra oyuncu oyuncu konuştuğumuz bölüme doğru ilerleyeyim Emre Eren. Roma maçı özelinde neler düşünürsün? Seninle konuştuğumuz noktada Galatasaray'ı detaylandırdıktan sonra.
0: Vallahi Roma maçı zor bir maç olacak ama Fenerbahçe tabii zaman zaman özellikle iç sahada seyirci avantajını kullanmaya çalışan bir ekip görüntüsü içerisinde. Özellikle Lyon deplasmanında kutlamıştım kendilerini. Müthiş bir oyun ortaya koymuşlardı. Oyuncu baktığımız zaman 11 oyuncunun da 11'i çok iyi bir mücadele ettiler. Müthiş performans sergilediler ve haklarıyla Şampiyonlar Ligi'ne kaldılar ama yarın akşam baktığımız zaman çok zor bir rakiple karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Yani Dybala gibi, Malen gibi, yani enteresan ve değişik oyuncular, Sule gibi, Wesley gibi çok değerli oyunculara sahip bir Roma takımı var. Yani çok zor bir maç olacak. İnşallah Fenerbahçe kazanır. Hani Pellegrini'nin oynamaması da bence büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum. O da çok değerli ve önemli bir oyuncu. Zaten ligde baktığımız zaman performans anlamında işte Fiorentina içeride 4, Lecce dışarıda 4. İçeride Atalanta'ya 2 atmış. Yani 3 haftada 10 gol atmış bir Roma takımı var. Lider İtalya Ligi'nde. Önemli bir takıma karşı oynayacaklar ama tabii Türk futbolu adına bence oyuncuların çok iyi konsantrasyon süreci geçireceğini düşünüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçı her zaman özel ve önemli maçlardır. Ülke adına da çok önemlidir. Çok değerlidir. İnşallah oyuncular yarın akşam o oyuncuların müthiş özelliklerinden bir şeyler alırlar, fez alırlar ve kendi özelliklerini ortaya koyarlar. O zaman da güzel bir sonuç inşallah bizim lehimize olur diye düşünüyorum. Ama kolay diye sorarsan kolay olacak mı? Ya da işte Fenerbahçe kazanır mı diye soracak olursan o maçla ilgili de çok ciddi kafamda soru işaretleri var. Çünkü hani Perşembe'nin gelişi

0: çarşambadan belli olur derler ya, Fenerbahçe'nin morali çok bozuk. İçeride iki sahada Beşiktaş'a karşı hiçbir performans ortaya koyamayan Beşiktaş'ın çok net bir galibiyetiyle sonuçlanan bir derbi arkasında. Tabii Şampiyonlar Ligi'dir, özeldir. Bu oyuncular Şampiyonlar Ligi maçlarına çok değerli bir şekilde hazırlanırlar. Yani inşallah kazanan tarafın ya da puan alan tarafın Fenerbahçe olduğunu düşünmek istiyorum yani.
1: Peki. Bu arada ilk defa bir maç sonunda sana detay soramadan, oyuncu ilerlemeden, biraz da ben uzattım ondan dolayı öyle oluyor. İlerlemeden bitireceğim ama şöyle, en öne çıkardığın, en hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'daki oyuncuyu sorayım. Belki tek tek soramayacağım ama, ya da vallahi iyi bir performans beklediğin ve iyi performans gördüğün oyuncuyu sorayım. İkisini birden sorayım. Sözü sana bırakayım. Okan Buruk çıktı çünkü oraya döneceğim.
0: Zaten ben şöyle söyleyeyim. Davinson Sanchez ve Torreira'nın dışında bence iyi oynayan oyuncu sayısının çok az olduğunu. İlk yarı özelinde biraz da Eren fena oynamamıştı ama baktığımız zaman diğer oyuncuların gerçekten vasatın altına düştü. Kötü bir 90 dakika izledik. İnşallah bundan sonraki maçlarda yüzümüzü güldüren tarafın Galatasaray olduğunu düşünmek istiyorum.
1: İnşallah. Emre Eren, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek dileğiyle, iyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Sağ ol, var ol. Emre Eren'le konuştuk. Onunla uzun bir değerlendirmemiz oldu maç sonunda. Maç sonunda artık 35 dakikayı geride bıraktık. Okan Buruk'un açıklamalarına dönüyoruz. Teknik direktör Okan Buruk 3-1'lik mağlubiyetin ardından konuşuyor. Flaş'ta verdiği röportajda hakeme çok yüklendi. Zaten tahmin de edilebilir karardan dolayı. Okan Buruk'un açıklamalarındayız.
2: Buyurun hocam, siz devam edin, yapacak bir şey yok.
3: Can I continue? Okay. Tabii ki bugün en başta şöyle başlayacağım, rakibimi tebrik ederek başlayacağım çünkü bu söyleyeceklerimin onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı, oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok. Ama bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltının olmadığını orta hakeme bildirseydi. Birçok verilmeyen sarı kart var oyun içi. Ve dediğim gibi çok iyi başladığımız, çok rahat götürdüğümüz maç. İlk yarı bence çok açık ara çok üstüne oynadık. 1-0'ı yaptık. Zaten kalemize ilk gelen top belki ilk yarı için ilk ve son toptu. Bir tane top geldi, o da gol oldu. İkinci yarı dediğim gibi penaltı, yanlış penaltı, olmayan penaltı bir kırılma noktasıydı bizim için. Oyuncularımın bence biraz hem özgüvenleri düştü. Ben de bir de rakibimize, burada kendi sahasında oynayan bir takıma özgüven verdik ve 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar 2-1'den sonra. Ve dediğim gibi rakibimi tebrik etmek istiyorum. Onlarla alakalı bir şey yok. Ama bizim açımızdan gerçekten Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları burada oyunu çok fazla değiştirdi. Ama biz bunu bundan sonrası için, yani bunu tabii ki oyun içerisinde 2-1 sonrası daha iyisini yapabilirdik. Bunun altını çizmem gerekiyor ama dediğim gibi çok hızlı bir şekilde kırıldık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Daha iyisini de 2-1'den sonra ne olursa olsun bazen hakem hatalarını da yenmeniz gerekiyor. Hakem hatalarını da yenebilirdik. Onun için çaba sarf edebilirdik ama orada rakibimiz bizden daha iyi oynadı 2-1'den sonra.
2: Soru var mı? Soru yoksa ya, teşekkür ediyoruz, akşamlar.
1: Galatasaray'da Okan Buruk'un açıklamaları bu şekildeydi. Belki de hakemi de yenmemiz gerekiyordu ama yapamadık dedi. Oyunumuzla yenmemiz gerekiyordu ama yapamadık dedi. Çok kısa sürdü basın toplantısı. Okan Buruk'un 3 dakika sürdü aşağı yukarı. Soru var mı denildi. Soru gelmedi. Kaldı ki soru gelmemesi üzerine de hızlıca sona eren bir basın toplantısı izledik. Hiçbir soru sorulamadı ya da sorulmadı. Orada tabi basın mensuplarının az olma sebebi buna gösterilebilir. Diğer tarafta yabancı basın mensuplarının işte soru sormaması genellikle, ki bizim ülkemizde de öyle olur hatırlayın lütfen, buna sebep gösterilebilir. Ama maç sonunda konuşan tek isim Okan Buruk olmadı. Okan Buruk'un yayıncı kuruluşa verdiği flash röportajdaki sözleri daha uzun, onu söyleyeyim. Oraya da gideriz belki ilerleyen dakikalarda, bitirmeye yakın. Şimdi bir Torreira'nın açıklamalarını görelim. Torreira neler söyledi, oraya dönelim. Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız dedi Lucas Torreira. Onun açıklamalarını getiriyorum.
4: Bizlerle olacak tabii. Az önce ben Yunus'a da değindim. İstenilen bir başlangıçtı. Ancak sonrasında belki de tüm takımın isyan ettiği hakem hatalarıyla birlikte geri düşülen bir karşılaşma. Orta sahada Galatasaray diriydi. Torreira da bu domino isimlerden biriydi. Hem kendi performansını hem takımın performansını nasıl değerlendirir? Maç değerlendirmesi alabiliriz.
5: Sí, nosotros no podemos pensar en las decisiones arbitrales, son cosas externas. Nosotros tenemos que pensar en nuestro juego, no podemos permitirnos perder este tipo de partidos, un partido que teníamos completamente controlado en el primer tiempo, terminamos cometiendo errores, perdemos un partido que para nosotros era muy importante, sabíamos de antemano que íbamos a enfrentar a un gran equipo y durante gran parte del primer tiempo tuvimos el control, pudimos haber encajado algún que otro gol y lamentablemente nos vamos con las manos vacías en este partido. La verdad que en lo personal me duele muchísimo y nada, ahora no hay que pensar en cosas de arbitraje, pensar en nuestro trabajo, en cosas por corregir, descansar y pensar en el próximo partido de liga.
6: Hakem kararlarını düşünmememiz gerekir. Bunları düşünmeye izin vermemeliyiz kendimiz için. Kendi kontrolümüzde olan bir birinci yarı yaşadık ve ikinci yarıda yaptığımız hatalarla aslında büyük bir takıma karşı oynayacağımızı bilerek geldiğimiz bu yerden elimiz boş bir şekilde dönüyoruz. Birinci yarıda gerçekten istediğimiz şeyleri yapmıştık ve maç elimizdeydi, bizim kontrolümüz altındaydı. Hakem hataları diye değil, biz düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız. Şimdi dinleneceğiz, ondan sonra da lig maçına odaklanacağız.
4: Peki, teşekkür edelim. Barcelona maçında görüşmek dileğiyle.
1: Torreira'nın açıklaması bu şekildeydi. Hızlıca Torreira'nın açıklamasının ardından Yunus Akgün'e dönüyoruz. Yunus Akgün'ün maçın hemen ardından yaptığı açıklamalar vardı. Oradayız.
4: Güzel başlayan bir karşılaşma. 1-0 öne geçen bir Galatasaray. Ardından belki değinmek istersin, bilemiyorum. Hakem hatalarıyla da gelen bir mağlubiyet. Genel bir değerlendirme alabiliriz senden.
7: Yani aslında çok istediğimiz gibi başladık. Golü de bulduk. Topa sahibiz. İyi oynuyoruz. Ama analizlerde de hocamız söylemişti. Geçişleri iyi yapan bir takım. Hızlı oyuncuları var. Beklediğimiz yerden yedik diyebilirim. Geçiş oyunundan yedik. Basit bir gol yedik. Ama genel olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarı özellikle çok iyiydik. Ardından oyun ortadayken bir hakem kararı. Yani tam izlemedim değil diyorlar. Biraz önüne geçti diyebilirim. Ama geçen sene de böyle istediğimiz gibi başlayamamıştık. Ama iyi bir reaksiyon vermiştik. Bunu yapabilecek güçteyiz. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Bugün istediğim sonucu alamadık. Taraftarlarımızı üzdük. Ama önümüzde çok maç var. İyi hazırlanıp analizlerimizi yapıp en iyi şekilde Galatasaray'ı izlettireceğiz inşallah.
1: Yunus Akgün'ün açıklamaları böyleydi. Okan Buruk'un açıklamalarından bahsetmiştim. Medyada belki basın mensuplarının sorularını yanıtladığı anlarda bir soru gelmedi, uzamadı oradaki açıklamaları, ama diğer tarafta yayıncı kuruluşta verdiği flash röportajda, maç sonu röportajında daha uzun konuştu Okan Buruk. Daha farklı noktalara da değindiği yerler vardı. Okan Buruk bir de orada vermiş olduğu röportajdan dinleyelim. Neler söylediğini hatırlayalım.
4: Hocam, öne geçilen bir karşılaşma, önemli bir goldü. Ardından 3 gol, 1 mağlubiyet. Biraz belki Frankfurt maçını da hatırlattı. Genel bir değerlendirmeyle başlayabiliriz hocam.
3: Şöyle tabii, erken gol bulduk. Top bizdeydi, oyun bizdeydi. Çok rahat bir ilk yarı oynadık. Aslında rakibimize kalemize hiç gelemeyen bir rakip. Yani girdiğimiz pozisyonlar, topa sahip olma, rakibi kendi yarı sahasına yasladık. Yani her şey çok iyi giderken çok kolay bir gol yedik. Yani bir tane pozisyon geldi zaten. Kalemize bir tane top geldi. O da gol oldu. 1-1 okey. Evreye girdik. Yani ikinci yarın başlangıcı yine bizim için kötü değildi. Ama verilen penaltı tabii ki bu seviyede böyle bir penaltı verilmesi Şampiyonlar Ligi'nde. Vallahi Türkiye'de diyoruz ya, yani şikayet ediyoruz ya. Yani burayı da görünce Bugün Norveç'te hakemi görünce gerçekten daha önce bir İstanbul tecrübemiz de vardı kendisiyle. Bugün ilk kere vermediği kırmızı kart, olmayan penaltıyı vermesi direkt olarak skora etki etti ve takımımızı 2-1'den sonra çok düşürdü. Hamleler yaptık, çevirmeye çalıştık. Daha sonra 3. gol yedik Brandtop'tan, Frikik'ten.

0: Sonraki bölümde yine 80'de diğer değişiklikleri yaptık. Deniz'i yapmıştık, Leavi yapmıştık ilk iki değişiklikte. 80'den sonra 3 değişiklik daha yaptık. Rakip yarı sahaya daha çok yerleştik ama çok üretken bir oyun olmadı. Yani o bölümlerde de biraz daha yine sakin kalıp yine maçı çevirebileceğimizi düşünüp onu hayal edip düşebilirdik. Ama ben yani yediğimiz penaltı golü bizi çok fazla mental olarak çok düşürdü. Bence yani buradan çıkarmamız gereken o kırılganlığı, yani demin söylediğiniz geçen sene de bunu yaşamıştık, Frankfurt maçı her gelen orada da top gol olmuştu ve o kırılganlığı yaşamıştık. Bugün de penaltıdan sonra o kırılganlığı yaşadık. Onu yaşamamız gerekiyor. O anda tabii ki sahneye çıkmamız gerekiyor. Ama ilk maçımızdı. Dediğim gibi yani o belli bölümü çok iyi oynadık. Çok baskın oynadık. Yani rakibimize maç genelinde belki çok net bir tane korner atmış rakibimiz. Maç genelinde hani o üstünlüğü kurduk. Oyun üstünlüğüne topu sahip olduk ama dediğim gibi 2-1'den sonra biraz daha özgüvenimizi yükseltip o maçı kazanmaya çalışmamız gerekirdi. Üzgünüz tabii ki, bir sonraki maçı düşüneceğiz ama yani oyun içerisinde de oyuncularımızın bence sinirleri de çok bozuldu. Yani hakem kararları, vermediği sarı kartlar, bize gösterdiği sarı kartlar, yani her şey de aleyhimize çalıştı. O yüzden üzgünüz ama dediğim gibi ayağa kalkacağız, ilk maçını oynayacağız. Buradan çok rahat kazanarak ayrılabilirdik. Yani benim üzüntüm kaybetmek değil. Tabii ki her maçı kaybettiğimiz üzüntü ama buradan gerçekten güle oynayıp şu maçı kazanıp çıkabilirdik. Ya yani 1-0'dan sonra 2-0'ı bulurduk, 3-0'ı bulurduk. Yani bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor ama dediğim gibi yani o 1-1, 2-1 oradan sonra da kırıldık.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
2: Okan Buruk'un yayıncı kuruluşa verdiği röportaj bu şekildeydi ve gününde yavaş yavaş bu röportajlarla, bu basın açıklamalarıyla sonuna gelmiş bulunuyoruz ama mesajları okuyarak toparlayalım yavaş yavaş. Aksattığımız ya da görmediğimiz bir röportaj var mı, bir açıklama var mı? Torreira, Yunus Akgün tarafında gelen açıklamalar ve Okan Buruk'tan gelen açıklamalar vardı. Onlara baktık. Peki, yok. Şöyle bir kim ne dedi formatına geçeceğiz az sonra ama kim ne dedi ekspresi bilirsiniz. Zaman zaman yaparız böyle kritik dakika skor gecelerinde, maç sonu gecelerinde ve onlardan birindeyiz an itibariyle. O kritik gecelerden birindeyiz an itibariyle. Şöyle hızlıca kim ne dedi ekspresi, yani cümle cümle okuduğumuz işte yazarlardan, eski futbolculardan, hakem yorumcularından, spor yorumcularından gelen orada hem tepki hem yorum hem işte övgü ne varsa oraya sizler için hazırlayıp dizdiğimiz, tek tek böyle okunacak liste haline getirdiğimiz açıklamaları sizlere aktaracağım. Ercan Taner, Şampiyonlar Ligi'ne yakışmayan hakem performansı izledik. Osimhen yoksa bu maçları kazanmak maalesef çok zor dedi. Böyle yorumladı. Bülent Timurlenk, ikinci yarının başında Sporting'i oyuna ortak ettiler dedi. Her şey burada başladı dedi. Diğer tarafta Hasan Kabze, bunlar Sané'nin isteyip de bulamadığı pozisyonlardı. Bu basit pozisyonda golü atsa, içeriye 2-1 önde girsek sonuç daha farklı olabilirdi dedi. Hepimizin konuştuğunu konuştu. Frankfurt maçının dejavusunu yaşadık. Böyle bir deplasmanda 1-0 öne geçtiğin noktada niye topa bu kadar sahip olursun? Niye rakibin yarı sahasına yerleşmeye çalışırsın? Niye 6 tane futbolcuya baskı yapmaya çalışırsın? Sporting'in girdiği bütün pozisyonlar, arkaya atılan toplar, 2-3 pasla gelen pozisyonlar, önde olduğun süreçte Sporting gibi hızlı oyunculara sahip bir takıma bu kadar alan vermek, oyunu değiştirmemek bence akıl tutulması dedi Ersin Düzen. Veli Yiğit bir diğer tarafta, maalesef yine işin mental kısmını iyi yönetemedik. İlk 20 dakika harika bir başlangıç vardı. Ofsayttan iptal edilen ilk golden sonra ibre tamamen Sporting'e döndü. Orta hakem ve VAR hakemi de skora doğrudan etki etti dedi Veli Yiğit. Diğer tarafta Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray Sporting'e çok iyi çalışmamış diye düşünüyorum. Evet, maçın başında Galatasaray elindeki mevcut oyuncularla kurduğu kadroya uygun bir oyun oynamaya çalıştı. Bu doğru. Ön tarafta Barış Alper, arkasında Batrakov, Yunus'la Sané'de birbirlerine yakın oynadılar. Dar alanda rakibi tehlikeye düşürmeye, gol pozisyonu yakalamaya ve rakibe sıkıntılı anlar yaşatmaya çalıştılar. Buradaki strateji de doğruydu dedi. Fakat bunu devamlılık haline getiremeyen bir Galatasaray vardı dedi Hamza Hamzaoğlu yorumunda. Hakem bakış açısıyla Mustafa Çulcu, Galatasaray oyuna çok iyi başladı. Çok kontrollü ve sakindi. Çok iyi giden bir maçtı.

maçın üstüne çıkan hakem kararlarıyla berbat oldu demiş. Ve diğer tarafta Sinan Engin'in yorumu, top yüzdesi Galatasaray'da ama sonuç yok. Belki de Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceği en zayıf takımlardan bir tanesiydi. Uçan kaçan müthiş bir Sporting falan kabul etmiyorum ben. Galatasaray bizi biraz iyi olsaydı, Osimhen'de olsaydı bu maç çok farklı olurdu diyor Sinan Engin yaptığı yorumunda.

İşte o bahsettiğim yorum da Uğur Karakullukçu'nundu. Uğur Karakullukçu bu yorumu yapıyor. Böyle diyor. Kim ne dedi? Express formatındayız. Sizlerle birlikteyiz. Sana inanamıyorum. Sporting 3 gol attı ama maçın en net pozisyonu Sané'nin kaçırdığı pozisyondu demiş Uğur Karakullukçu ek olarak. Erman Özgür yine aynı şekilde yaptığı yorumlardan birinde ikinci yarının ilk düdüğüyle Galatasaray'ın hem bu motivasyonu hem temposu hem de mücadele gücü her şeyi düştü diyor. Penaltıyı işaret ediyor ve Şansal Büyükada santforsuz oynadığında fişi çekemiyorsun, bu net artık diyor Şansal Büyükada yorumunda. Galatasaray'da kim ne dedi ekspres formatında sizlere aktarabileceğimiz spor yorumcuları, eski hakemler, eski futbolcular hepsinin yorumları bu şekildeydi diye ekleyeyim son bölüme. Peki Radyo Gol'ün en kıymetli yorumcularının yorumları nasıl? Dinleyici mesajlarına dönüyorum. Sizlere dönüyorum. Takımı hazırlamayan sorumlu Okan Hoca'dır, yönetimidir. Transferde geri kalan son 90 dakikada Barış Alper'i nasıl tahammül etti anlayamıyoruz demiş dinleyicimiz. Galiba Yılmaz Bilge'nin mesajı doğru. Hızlıca gecenin bu saatinde buradasın, gerçekten takdiri hak ediyorsun. Takım fark etmeksizin işini yapıyorsun. Allah yolunu bastığını açık etsin. Seviliyorsun kardeşim. Taksici Metin ben demiş. Metin Bey'e selamlar. Herkes gibi biz de işimizin başındayız tabii. Gecenin bu saati ya da gündüzün o saati fark etmiyor. Gündüz olmadığımız için gece buradayız. Öyle düşünelim. Saatler fark etmez. İşini yapmak önemli. Türk hakemin maçı yönetseydi Galatasaray rahatlıkla bu maçı kazanırdı demiş farklı bir dinleyicimiz. Dediğim gibi başladı. İyi başlayıp kötü bitirdi demiş. Galatasaray iyi başlayıp kötü bitiriyor genelde demiş. Öncesinde de Okan Buruk'la bu iş olmaz demiş Varol Bey. Okan'la bu iş olmaz, kaç yıldır aynı muhabbet demiş. Peki Sané geldiği günden bu yana olmadı. Neden tutuyorlar kadroda anlayamıyorum. Galatasaray'ı sevmiyorum ama verilen penaltılar ve verilen paralar milli sermaye demiş. Penaltı pozisyonu maçın kırılma anı oldu. Uğurcan'ın çıkmaması lazımdı. Zaten Jakobs zaten yetişmişti. Karşı karşıya kurtarabilirdi de demiş. Bir kez daha gördük ki Takke düştü, kel göründü. Bu işler Osimhen'e 70 milyon vermekle, Leao'yu almakla, Batrakov'a 25 milyon vermekle olmuyor. Hatta Okan'ın Fenerbahçe için Şinanay'da demesiyle yine olmuyor demiş. Oralara girmiş. Oralara girerseniz çıkamayız. Şimdi farklı bir taraftan farklı bir mesaj gelir size karşı. Okan Buruk'un geçmişte çok takıldıkları bir sözünü hatırlatmış. Ama böyle akşamda neden Fenerbahçeli Galatasaraylı'ya, Galatasaraylı Fenerbahçeli'ye bu tarz cümlelerle gelir de üstünlük kurmaya çalışır ki psikolojik anlamda? İlk yarı 9 kişi oynadık. Batrakov'da, Sané'de yoktu. Çıkmazlar. İkinci yarı diye düşündüm ama demiş dinleyicimiz. Biraz böyle karışık da yazmış. Peki. İlkay yıllık 4,5 milyon euroyu yedek kulübesinden maç izlesin diye mi alıyor? Böyle maçlarda oynayamayacaksa neden alındı? Yavuz ben demiş. Biz bu paraları ömrümüz boyunca göremeyiz demiş. Emre Bey, Lao'nun yürüyecek hali yoktu demiş. Emre Eren'le konuşurken mesajı böyle paylaşmış bizlerle. Yusuf Yegül der ki koymuyoruz oyuncuları sahaya demiş. En başından oynatmıyoruz demiş. Peki. Çanakkale'den selamlar diyen bir Bora Ayhan var. Geçen yıl da böyle başlamıştık diyor. Onu hatırlatıyor. Fatih Bey'i Beşiktaş-Marsilya maçından sonra da yayına davet edin. Yorumlarını merakla dinleyeceğim demiş. Çünkü az önce saydığı oyun planı ve hücum detaylarını Beşiktaş'ta izliyor gibiyiz zaten demiş. Ya Beşiktaş'ı Beşiktaş'a bırak işte mesela. Değil mi? Niye Galatasaray üzerinden okuyorsun? Ligde mi, ligi mi konuşuyoruz? Beşiktaş'ın oyununu Beşiktaş'a göre değerlendir mesela. Fatih Bey Beşiktaş oynarken ne diyecek acaba? Çok merak ediyorum. Fatih Bey Fenerbahçe'ye de aynı şeyi söylüyor mu? Berk Bey, Okan Buruk'u eleştiriyorsun ama İsmail Kartal da şu penaltı pozisyonunda sahada orayı burayı yumruklamıştı. Niye buralardan bakıyorsun? Niye hep komşunun kapısının önüne bakıyorsun? Ya kendi kapının önüne bir bak. Devamında ne var onun biliyorsun mesela bu sözün. Kendi kapının önünü bir temizle. Hakem konusunda Okan Buruk ilk defa bu kadar haklıydı. Ama maalesef diğer tarafta da hakem konusunu konuşsun. Tamam iyi güzel ama 25-30 dakikada oynayan Galatasaray sonra neden oynamadı? Onu da bir sorgulamak gerekiyor. Sadece onunla kalırsak yanılırız yine. Hakem konusunda hiç olmadığı kadar. Hatta ben hakem konularına pek girmem. Ama hiç girmediğim kadar hakem konuştum bugün. Çünkü net. Belki de Avrupa maçlarında Ivan Bebek olayından sonra en net olay bu.
Yani 15-20 yıl geçti değil mi üzerinden? 10 yıl geçti üzerinden. Çok abarttım 15-20 diyerek ama bir de beşik

Taşı İvan Bebek vardı. İşte onların üzerine bunu 3. sıraya yazarım, 2'ye yazarım ya da aralarında böyle bir onları yarıştırırız. Öyle bir hataydı bugünkü. Ama buna rağmen sadece buradan okursam, ki Okan Buruk buradan okuyor mesela, onu satın almayın bence. Yani o söylemi, orada size sunulanı satın almamak gerekir bence. Sadece buradan okursak Galatasaray'a yazar, Galatasaray'a zarar verir bu. Şu an zaten Galatasaray'a zarar veren somut bir karar var, hakem kararıyla. Ama sadece oradan okur, hakem bizi doğradıdan ele alırsa kişi, orada biraz hem kolayı kaçarız hem de kimin işine yarar bir düşünün biraz. Fatih Demirkol yarım maçtan sonra kendisini bağlasın, senden dinleyelim demiş. Roma maçından sonra bağlansın demiş. Peki. Yani beğenmiyoruz bazı insanların yorumlarını. Beğenmeyince hemen dinleyicimiz özelinde konuşuyorum. Beğenmeyince hemen hadi Beşiktaş'a da aynısını söyle, hadi Fenerbahçe maçında da bağlan da söyle. Yapmayalım böyle şeyleri. Oradan onu kapatmaya çalışıyorsunuz. Yani. Peki. Dedik ve yavaş yavaş da sona geldiğimizi görüyorum. Okan Hoca ile olmaz artık. Okan Hoca Avrupa'da başarısız. Okan Hoca Türkiye Ligi'nde başarılı. Bize teknik oyunu analiz edecek bir hoca lazım. Dünya çapında Okan'la bu iş ancak Türkiye Ligi'nde olur demiş. Onu kabullenmiş dinleyicimiz. Peki. Takımlarımız işler arası gidiyor. Farkında mısınız demiş. Leo gibi, Lukaku gibi adamlara da para veriyoruz demiş dinleyicimiz. Abi takımın 2-1'den sonrası bu kadar düşmesi de çok normal bir şey değil. Hakem hatalı karar verebilir ama burası Şampiyonlar Ligi, her zaman ayakta olmalı demiş. Ben de onu söyledim. Sadece onu satın almamak gerekiyor. Ben bu sezon bir hata üzerinde hiç bu kadar net konuşmadım. Çok net bir hata. Hepimiz görüyoruz. Görmeyene farklı bir tabirle hitap edersin. Yani farklı bir şey söylersin. Öyle bir hata. Ama sadece de oradan okursak biraz böyle yanılırız. 20-30 dakikalık oyunun devamı nerede deriz. O yüzden onunla açtım, onunla bitireyim. Uğur Karakulluk şöyle diyor ya, çok güzel söylemiş. Kim ne dedi Express'e sizlere aktardık. Az önce konusunu da yaptık, konuştuk Emre Eren'le de. Şöyle söyleyeyim. Yani Galatasaray 3-1 yenilecek desek hiçbir işte yorumcuya da hiçbir camiadan hiçbir isim böyle çok net itiraz etmezdi bu 3-1'e. Ya da şaşırmazdı. Ama Galatasaray'ın ilk 30 dakikadaki oyununu gördükten sonra, o isteği gördükten sonra Ümit Karan'la da bağlantı yaptık. Hemen ikinci yarının başında o da benzer şeyleri söyledi mesela, sağ olsun katıldı. Ama yani ilk 30 dakikadaki oyunu gördükten sonra bu 3-1'lik mağlubiyet, nereden okursan oku, hakemden oku, oyunun düşmesinden oku, üzüyor ve bunları konuşturuyor. Bakalım yani, umarız bu benzer durumları Fenerbahçe, Galatasaray diğer Şampiyonlar Ligi maçlarında yaşamaz. Temsilcilerimiz özelinde bunu söyleyelim. Ben Berkseyer, maç sonunun son kısmına geldim. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Az sonra kim ne dedi formatlarımız daha doğrusu sizlerle olacak. Hatta hemen detay verelim o formatla ilgili. Kim ne dedi formatında maç sonunda Sporting Lisbon'a 3-1 yenildiği, temsilcimiz Galatasaray'ın 3-1 mağlup ayrıldığı karşılaşma sonrasında 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük ve Hikmet Pınarbaş, aynı zamanda İbrahim Seten maçı değerlendirdiler. Onların değerlendirmeleri sizlerle olacak. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Kim ne dedi? Galatasaray Sporting Lisbon'a 3-1 yenildi. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük, Hikmet Pınarbaş ve İbrahim Seten maçı değerlendirdi.
1: O golü de yapacaksın. Kolay gol yedik ve %100'ü atamadık. E buralarda kolay gol yiyip %100'ü atamazsan da işte
2: ceza. Haluk kesin. Çok kötü değil miydi Sané? Senle bu maçtan evvel konuştuk bunu.
3: Ya ben abi Sané kötü müydü bilmiyorum. Yani çok top kaybı yapıyor. Hep bir şey yapmak istiyor, olmuyor. Yani bu, yani şeyi de mental olarak da bence o özgüvenini de kaybetti. Yani normal şartlarda şu bugün kaçırdığı golü, yani tam Sané golü ya. Yani ve yani ilk dokunuşu mükemmel. O rakibi yatırıyorsun. Yani burada hepimiz ayağa kalktık yani gol diye.
4: Adamlar yedi. Sen atamadın. Sen
3: atamadın. Sol ayağının içiyle köşeye bırakacağın o kadar net ki. Yani tertemiz pozisyon. Yani katılıyorum Ali Naci'ye. Kötü performans sergiliyor. Abi kötü performans sergiliyor ama alternatifin de yok. Yani biraz da mecburiyetten oynatıyorsun. Zaten Okan Hoca ligde biliyorsun yani şey gelmeden, Leao gelmeden

0: maçından önce bile bir tarafta Barış'ı bir tarafta Yunus'u oynattı yani. Onu performanstan memnun değil zaten. Sané'nin performansı. Ama sadece Sané üzerinden okumamak lazım. Yani son Başakşehir maçında sahanın yıldızı Sara bugün sahada yok. Yani Galatasaray'ın sağ beki bugün kötü performans sergiliyor. Ne bileyim Yunus bugün kendisinden beklenenin uzağında. Barış Alper Yılmaz aynı şekilde. Yani Sané kötü. Bu kadar kötü performansın olduğu bir yerde ilk 25 dakikayı ayırarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama 90 dakikaya baktığımda ayakta kalan çıkana kadar tek pas hatası yapmayan Torreira var. Rakibi bozan bir ara ikinci 45 dakikada yani Sara bir şey yapmıyor. Batçakov gelmiyor. Koca orta saha sadece Torreira'ya kaldı. İbrahim abi. Yani buralar
1: ve altından da kalktı.
0: Kalktı. Kalktı ama kalkamadığı bölümler de oluyor işte yani. Sonuçta en ufak bir geçişte. Şimdi çok tuhaf Galatasaray bugün pozisyonları hep yani ya Sané'nin ya Sara'nın ya Yunus'un kaybettiği toplar sonrası verdi.
1: Yani Sané resmen
0: penaltı pozisyonu galiba Sara'nın mı ya da Yunus'un mu ikisinin birlikte bir yere birbirlerine bıraktığı pozisyonun devamı gibi oldu. Yani kaleci müthiş bir top atıyor Sara'nın arkasında. Kara kafayla dokunsa pozisyon olmayacak. Orta sahada alıyor adam dönüyor devam ediyor. Yani Galatasaray'ın savunma anlamında çok büyük sıkıntılar. Tabii ki abi Galatasaray'ın aslında en büyük sorunu bugün osimensizlik. Çünkü Galatasaray'da savunmada, hücumda, ne bileyim sette, duran topta her şey Osimhen'le var olunca oluyor. Çünkü Osimhen öyle bir ön alan baskısı yapıyor ki. Yani rakip Osimhen varken hiç bu kadar rahat kaleci geniş geniş oynayamıyor. Barış Alper Yılmaz çok fizikli oyuncu ya. Barış Alper Yılmaz ön alan baskısı yapamıyor 9 numara oynadığı zaman.
2: Zaten sırtı dönük oynayamıyor abi.
0: Yani o oynayamadığını bırak. Yani savunma arkasında koşusu yok. Yani hiçbir şey yapamıyor. Yani 9 numara Barış Alper'den olmuyor abi. Artık bunu zorlamanın bir manası
1: abi
0: yok.
1: Öyle diyorsunuz da şimdi mesela şurada anlattığından da Galatasaray kötü bir futbol oynamış sonucu da çıkabilir. Ben 54. dakikadaki penaltıya kadar adamların ilk kornerleri 48. dakika.
0: Onlar da iyi oynamadı ki abi.
1: Hani bence Galatasaray tabii bozdu. Yani onu da bize en iyi Hikmet anlatır aslında. Galatasaray mı bozdu? Mesela topu rakibe vermeden aldı ve hiç beklenmedik derecede topa hakim oldu ve oyuna hakim oldu Galatasaray.
3: Şimdi Sporting'le alakalı konuşurken hep benzer şeyi söyledim. Öyle çok fazla topa sahip olma meraklısı olan bir takım değil. Bulduklarını yüksek yüzdeli bitiren bir takım. Galatasaray'ın da sonlandırma problemi çok ciddi oranda başına bela oldu şimdiye kadar oynadığı maçlarda. Yani Osimhen üzerinden çok fazla üreten bir Galatasaray var. Osimhen Galatasaray'ın hücumunun %40'ı demiştim birkaç gün önce. Daha da fazlası olduğunu bugün gördük. Haluk abiye katılıyorum. Barış Alper yani gelen topların kontrol noktasında Galatasaray'a geçiş yediriyor. Kanatlardan Galatasaray'ın kullandığı varyasyonları çok fazla hani maç içerisinde de burada konuşuyorduk. Sürekli Barış Alper üstünden gitmeye çalışmak da çok makul bir senaryo değil gibiydi. Şimdi Barış Alper...
1: Yunus da biraz merkeze kaydı sanki. Daha bir Eren gitti sol taraftan.
3: Ya Eren'i tek başına bıraktıkları pozisyonlar oldu. Leao'yu santrfor bölgesine attığı pozisyonlar oldu. Sürekli bir denemeler yapıldı ama mesela oyunu sağdan kurmaya çalışıp soldan Leao'yu izole bırakılan bir pozisyon görmedik. Leao sürekli 2-3 kişiye karşı hücum etmek zorunda kaldı. Ceza sahası içine ceza yayını attığı bir tane top var Saray'a tam isabet. Şimdi bunun gibi pozisyonların sayısını arttırabilseydi eğer Galatasaray büyük ihtimalle ikinci golü de bulabilir. Oradan aldığı momentumla kırabilirdi ama Sporting Lisbon böyle bir takım. Yani 8 tane atak tamamlamış. Bir tane korner almış ama 3 tane gol attı sana. Şimdi free kick çok ekstra bir gol. Penaltı da hakemin kararı olarak nitelendiriliyor ama bir şekilde zaten Galatasaray golü yiyeceğini burada hepimize hissettirdi. Yani geliyor dedirtti.
0: Çünkü yarıya yavaş yoruldu. Abi şimdi İbrahim abi Galatasaray'ın ilk 25 dakikada oynadığı oyunu oynamak öyle çok kolay bir oyun değil o. Yani ön alan baskısı yapacaksın, sürekli yakın oynayacaksın, döndürmeyeceksin, sürekli efor sarf edeceksin. Yani o oyun, ya zaten oyunu 90 dakika eleyebilirsen şampiyonlar gibi şampiyon olursun. Onu söyleyeyim.
1: Torreira'nın çok... nasıl şeyi, ikinci devre yoruldu mu? Yani bu istatistiğe yansıtıyor.
0: Abi sadece Torreira, Sara, Yunus, yani Batrakov, yani bu oyuncular destek olamayınca Torreira çok yalnız kalmaya başladı.
1: Yunus'un
0: yani yorgunluk...
1: erken bir dönmediği pozisyon vardı mesela, bir ileride kaldı. Sağ tarafta taç çizgisinin ilk yarının sonuna doğru. Mesela orada ben Yunus'un yorulduğunu anladım yine. Yunus çünkü çok rahat renk veren bir oyuncu.
0: Ama kolay oyun değil ama işte İbrahim abi. O Galatasaray'ın maç başlangıcı bence çok iyi. Hepimiz burada acayip ya. Dedik ya Galatasaray böyle devam ederse oyunun devamında. Yani şimdi pas sayılarına bakıyorsun iki katı Galatasaray'ın.
2: Topla, 15 dakika oynamışsın. Çıkamadılar bak. Hiç 15 dakika nefes aldım.
1: Aynen. Yani. Hiç pozisyonlar olmadı.
0: Hiç pas yapamadı rakip. Bu Galatasaray'ın ön alan baskısıyla yani yakın oynamasıyla döndürmemesiyle Okan Hoca'nın işte başlangıç planı dediğim şey o. Müthiş bir başlangıç.

0: başlangıç planı yapmış olmalı.
1: Ama planı 90 dakikalık yapmalısın Haluk abi. Eğer ki senin eforun şey çok güzel söyledi, konuşuyorduk ya. Boşa benzin yaktık Hikmet'in dediği. Abi o zaman ona göre bir plan yapacaksın.
2: Abi dışarıda ne güzel söylüyor, burada söylesene boşa benzin yaktık.
0: Bitirebilmen lazım ya Ali Naci. İşte bir ikiyi de bulsan, o zaman ikiyi bulsan. Şimdi Galatasaray'da şu, ben hep söylüyorum. Okan Hoca'nın oyununda şu yok. Katılır mı Hikmet bilmiyorum. Yani seninle de bu konuyu hiç konuşmadık. Galatasaray'ın öne geçtim. Ben oyunu tutayım, oyunu yok Galatasaray'ın. Galatasaray savunma yapmayı bilmiyor. Galatasaray yani savunma yapmayı bilmiyor, çok sert bir cümle olabilir ama yani iyi savunamıyor kalesini.
1: Oyunu tutamıyor.
2: 0-0 oynayamıyor.
0: 0-0 yani. Oynamıyor. 1-0 önde iyi de oynayamıyor. Yani Galatasaray'ın hep bir oyunu var.
1: Hep gol atmak planı yok. Hep yüzü, hep atmak zorunda yani kazanmak için.
2: Yani mesela top kaybı yapmış adam
0: ya. İbrahim abi 1-1 oyun. Hı-hı. Oyun 2-1. Yani Galatasaray 2-1'e geldi. Yani Okan Hoca hemen Deniz Gül'ü attı. Daha büyük riskler almaya başladı. Yani
1: ve kaç kere sen, başını yaktı bu
2: abi kadar. Şey Torreira'yı götürmeyin. Torreira kalsın. 74-74'e
0: bitiyor galiba. Abi 2-1 iken daha dengeli oynasan, riski 75'ten 80'den sonra alsan 2-2'yi bulma ihtimalin ben daha yüksek.
2: İşte 2-1'den
0: çünkü 2-1'le 3-1 arasında çok büyük fark var.
2: 2-1'de bu Galatasaray'ın geçen sene de en büyük özelliğiydi. Geriye düştüğü anda çok çabuk kırılıyor. Özellikle Avrupa maçları, özellikle deplasmanda. 2-1'i ya oldu. Yani penaltıydı aslında, köşeyi de tahmin etti.
0: Çok Uğurcan, güzel yere vurdu.
1: Hem Monaco hem de şeyde nerede Liverpool'a çıkarmışız.
2: Ben sana şey sorayım. Şimdi bir sonraki rakip ne zaman? 13 Ekim'de Barcelona. Barcelona da bu sene oynadığı 5 maçın 4'ünde 5 gol attı. Bir tanesi 2-0 attı. 3 maçta gol yemedi filan. Barcelona da Barcelona yani. Şu gördüğün Galatasaray. Şu psikoloji daha doğrusu. Pisi pisine giden bir 3 puan. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray psikolojisini etkiler mi? Bir önceki versiyonda ne olmuştu? Liverpool'dan puan almıştın.
1: Show up yapmıştım. Bir anlamda ayağa kalkmayı başarmıştım. Benzer bir...
2: Etkiler mi sence?
1: Fiksür.
2: Ya, tabii negatif manada.
1: Negatif manada etkiler mi? Etkileyeceğini zannetmiyorum abi. Rakip Barcelona. Galatasaray büyük takımlara karşı çok daha iyi motive olup güçlü oyunlar sergiliyor ve o zaten belki de sezonu kurtaran karşılaşmaydı. Mesela Liverpool karşılaşması Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde geçen kaderini değiştiren maçtı. Onlardan biri olur mu? Ya Barcelona çok güçlü bir Barcelona. Hani Liverpool eski Liverpool değil diyordu federasyon başkanı ama Barcelona'ya eski Barcelona değil diyemezsin yani. Yani çok, yok zannetmiyorum artık. O kadar da değil abi.
2: Belki de demiştin yani.
0: Liverpool'a. Ya Barcelona.
2: Belki de demiştin abi. Liverpool o zaman eski Liverpool'du. Kusura bakmasın kimse.
1: Ya bilmiyorum. Osimhen'in dönecek olması, Lemina'nın dönecek olması çok büyük bir artı. Singo da dönmüş olacak ama tabii tercih eder mi hoca ayrı bir konu. Ya Galatasaray taraftarıyla, tribünüyle, ambiyansıyla çok farklı oynuyor. Neden olmasın? Yani hani Derval'in bir lafı var ya, Galatasaray'ın o adının olduğu her yerde umut vardır. Ben mesela bu maçtan daha umutsuzdum. Barcelona maçından daha umutluyum. Niye? Çünkü Galatasaray taraftarıyla, o tribünüyle zaten hep kendine aşık etti. Avrupa'nın saygısını kazandı. Hatırlasanız da Salah geçen sezon hayran kaldı, izledi. Ya bu stat her karşılaşma böyle mi diye İlkay'a sormuştu. Ya o yüzden hani Galatasaray Barcelona'ya da kaybeder demem ben. Ha ama şu var. Galatasaray'ın mentalini koruması lazım. Bugünkü 45 dakika bana gelecek adına umut verdi, açık söyleyeyim. Ya Osimhen'siz de oynayabiliyor dedim ben.
0: Tam 45 değil de 25 diyelim. Yani 25 dakika.
3: Zaten 27'de geldi.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Niye oynadın abi? Sen zayıf olduğun, zayıf karnından yedin. Niye bunu söylüyorum? Geçen hafta da ben bunu dile getirmiştim. Yani evet Galatasaray şu an ligde lider ama Galatasaray bugüne kadar Okan Hoca yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı kazandığı 4 şampiyonlukta da çok attığı için değil, az yediği için kazandı. Fenerbahçe daha çok gol atmış ama daha az gol yemiş Galatasaray. Şu an Galatasaray çok fazla gol yiyor. Yani 4 maçta 6 gol yemiş. Zaten senin savunman, yani zayıf karnından bugün gol yedin sen.
0: Bu arada şunu söyleyeyim abi. Geçen sene bize çok ışık tutsun. Geçen sene felaket bir Şampiyonlar Ligi başlangıcı. Yine çok iyi aslında Şampiyonlar Ligi'de müthiş bir giriş. Yani Yunus'un golüyle 1-0 öne geçmişti Frankfurt'ta. Yine bugün de öyle oldu.
2: Sana da ona vereyim o maçla ilgili. O maçtan 8 kişi aynı. Aytra Frankfurt maçından 8 kişi aynı. Yani değişenler İlkay'ın yerine Batrakov, Lemina'nın yerine Jakobs, Sengo'nun yerine Saravani. 8 adam aynı. Yani bu bir yandan da senin ya transfer diye bağırdığın ortamda ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Aynen. İlk maçında yine hazır değil
0: aslında. İşte zaten bir tek yeni transferin var bugün. Maça başlangıç 11'inde. Geri kalan tamamı 10 kişi. Geçen senenin oyuncusu. Yani o ilk 11'de bir tek Batrakov farklı oyuncu. Diğerlerinin tamamı geçen senenin oyuncuları. Yani sonradan Leao girdi, yeni transferler, Leslie girdi. Ne bileyim,
2: hepsi girdi ya.
0: Şey girdi.
2: Niaga da girdi.
0: Niaga yeni transfer değil de. Yani Deniz Gül girdi. Şimdi Bir şunun için söylüyorum. Şimdi biz Şampiyonlar Ligi'ni şöyle değerlendirmemiz lazım abi. Elbette şimdi Galatasaray kötü bir gece yaşıyor. Galatasaray'ın bugün maç kaybının sebepleri var. Hakemler onlardan bir tanesi. Yani tam her şeyi hakemin kararlarına bağlamam. Yani söyledim. Ama yani 22. dakikada rakip 10 kişi kalsa maçın seyri değişir. Penaltıyı vermese, evet Galatasaray 2. 45 dakikaya kötü başladı. Belki o penaltıyı vermese belki yine gol yiyecek. Ama bilemezsin onu. Belki o arada atacaksın. Yani ama ben bir daha söylüyorum. Sebepleri var. Hakem bunlardan bir tanesi. Oyuncu performansları, eksiklikler. Ben Şampiyonlar Ligi'ni şöyle değerlendirme taraftarıyım. 8 maç oynayacak Galatasaray. Bir tanesini kaybetti. Yani geçen sene de öyle başlamıştı. Sonra 16 ile bitirdi. O yüzden karalar bağlamamak lazım. İlk 25 dakikadaki oyun bana çok şey hayal ettiriyor. Hani diyorsun ya Barcelona'ya ne yapar? İlk 25 dakikadaki oyunla herkes de kafa kafaya oynar Galatasaray.
2: İyi de maç 90
0: dakika. Yani Osimhen'in olduğu senaryoda Leao'nun. Şimdi abi Galatasaray'ın bugün aslında maç başlangıcına baktığında Galatasaray'ın iki tane süperstarı var. Leao ve Osimhen. Bugün ikisi de yoktu maç başlangıç planında.
3: Tabii.
0: Yani sen bugün bu oyun maç başlangıcını Leao ve Osimhen ne yapsaydın belki ilk yarıda fişi çekebilirdin. Artık
1: Lemina'yı da koy abi. Lemina da şampiyonlar.
2: Boyu 1.80 üstü.
0: Süperstar olarak söylediğim için söylüyorum.
2: Boyu 1.80 üstü 4 tane adamın yoktu günün sonunda. Duran topları daha çok etkin bir rakibe karşı.
0: Yani o yüzden şimdi bir sürü şanssızlık sonucu hani hepsi arka arkaya geldiği için Galatasaray bugün 3-1 kaybetti. Yani sayayım mı işte Osimhen yoktu, Leao ilk 11 başlayamadı, işte Singo yoktu, Abdülkerim Bardakçı formsuzdu, sakat mıydı değil miydi? Dün Okan Hoca'nın maç öncesindeki açıklaması var, sakat değil, nereden çıkartıyorsunuz, oynayabilecek durumda dedi. Herkes Abdülkerim oynayacak derken bugün Abdülkerim'siz bir 11 çıktı. Yani ne bileyim öbür taraftan hakemin iki tane çok kritik bence Galatasaray aleyhine vermiş olduğu iki kritik karar. Yani alt alta yazdığın zaman bugünkü mağlubiyetle ilgili bir sürü sebep var. Yani şimdi herkes işte Okan Hoca'nın teknik direktörünü beğenmeyenler, Okan Hoca'nın bir seti yok, set oynamıyor Galatasaray, işte Galatasaray'ın planlı bir hücumu yok, net bir tane pozisyonu yok Akon oyunda falan gibi bir sürü şey söyleyecektir. Ama bunu söylerken de şu tarafını unutmamak lazım. Yani Galatasaray değil. Bu Galatasaray değil. Eksik, çok eksik Galatasaray yani. Galatasaray'ın iki tane 200 milyon euro değerinde oyuncusu var. Osimhen ve Leao. Bugün ikisi de ilk 11 yok. Eksik. Yani hazır değil. Leao hazır değil. Öbürü sakat.
2: Ben o yüzden gibi... zaten aslında biliyor musun? Şeyi başarılı olarak görüyorum. Bilmiyorum. Hikmet sen ne diyorsun? Yani Galatasaray futbol olarak hakeme çok bağlılığım sebebi. Ben hakem işinden nefret ederim. Hakem yüzünden puan kaybetti. Felsefesine hiç inanmam. Ama burada o kadar kritik bir yerde, o kadar saçma penaltı verdi ki. Ya penaltıya biraz benzese ben penaltıyı Bünyamin Gezer'e sordum. Bünyamin Gezer durdurdu. Bizim için baktı. Her tarafından gördü. Alakası yok penaltıyla diyor. Yani Uğurcan değmiyor. Öbür taraftaki müdahaleyi de penaltı olarak değerlendirmesi imkansız diyor. Yani bana göre penaltı değil diyor.
0: Offside'a bakıyoruz deyince ben eyvah dedim zaten. Yani offside falan dedi ya. Bana offside'a bakıyor.
2: Hünkar şeyi dedi de abi. Uğurcan'a gösteriyormuş. Uğurcan sen dokundun falan demişti.
3: Hünkar öyle söylüyor.
2: Onu göremedik. Evet. Ama stat'tan anlatan Hünkar'ın söylediğine dayanırsak abi kesinlikle değmiyor. Ama penaltı olmaması için bir kontak aradılarsa öyle bir kontak var. Ayağını
0: ikisinin arasına sokuyor.
2: Ama topa değiyor abi adam.
0: Pozisyon topa değiyor. Değil ki abi. Yani ayağını sokuyor, topu alıyor. Yani şöyle olsa anlarım. Arkadan müdahaleyi yapsa ve o yüzden ondan sonra topa dokunsa Jakobs anlarım. Derim ki ben o zaman penaltı. Ama yapmıyor. Topla rakibin arasına ayağını sokuyor Jakobs. Temas topa sağlayan Sporting'li oyuncu. Ve devamında topu alıyor. Tertemiz alıyor ya topu.
2: Tersini vermez abi hayatta. Bu penaltıyı Türkiye Ligi'nde atıyorum. Bizim o her zaman günah keçisi yaptığımız hakemlerden biri yapsa abi duvardan duvara vurmuştuk adam biliyor musun? Norveç'te neydi? Eskas mı? Estas mı? Allah belanı versin diyerek şeyi soruyorum baba sana. Şimdi Jakobs Abdülkerim'in yerine oynadı. Jakobs şimdi mesela 45. dakikada, 63. dakikada onların notunu aldım. İki tane Abdülkerim olsa yetişemez dediğim yerde atak oluşmadan kademeye girdi ve öncesinde atağı kesti. Mesela bu pozitif olarak söyleyebileceğim şey. Ama negatif olarak söyleyeceğim bu gece sahanın en çok top kaybeden oyuncusu olmuş. 18 top kaybıyla.
0: Sana de mi fazla?
2: En çok kaybeden
0: şey. Sana ilk yarıda 9 kaybetti.
2: 9'du. Sonra ondan sonra bırak zaten topla alakası kaldı büyük ihtimalle. Baba sen mesela oyuncu seçimlerine de bakarak Galatasaray futbolu ve Jakobs'u değerlendirmişsin.
3: İşte en başta teknik anlayış olarak sezon başından beri Galatasaray'ın temel sıkıntı yaşadığı bir husus var. Oranın altını çizerek başlayalım. Galatasaray gol bulduktan sonra tehdit sayısını azaltıyor.

0: Yok, Galatasaray gol bulduktan sonra şut sayısını azaltıyor. Galatasaray gol bulduktan sonra isabet oranında ciddi kayıp yaşıyor. Galatasaray'ın ilk golü attıktan sonraki periyotta ikinci golü yiyene kadar attığı şutlardaki isabet oranı %30. Yani Galatasaray doğru yerden hücum edeyim, doğru hücum setleriyle ilerleyeyim mantığını birazcık terk ediyor burada. Bu zaman dilimi içerisinde Sporting'in de 1-0'dan sonra attığı bütün şutlarda %62,5 isabet sağlamış. Bu ne demek? Sanki birazcık Sporting Lisbon Galatasaray'ı ön alandaki baskıya davet etmiş. Yani Torreira gitti bastı, Matrakov bastı, bir taraftan Barış Alper, bir taraftan Yunus, bir taraftan Sané. Bu oyuncular benzinin büyük çoğunluğunu o 0-25 arasında harcadılar. Oradan sonraki zaman diliminde Torreira'nın mesafeleri artmaya başladı. Çünkü bir taraftan Davinson sürekli savunma arkasına atılan toplara koşuyor, bir taraftan Jakobs bunları kovalıyor. En arkadaki oyuncunla en öndeki oyuncun arasındaki mesafeyi doldurması gereken tek isim Torreira oldu. Sonra Okan Hoca'nın deplasmanlarda özellikle gol yedikten sonra klasik davranışı orta sahayı boşaltma hikayesi yine Torreira'ya inanılmaz negatif yazdı. Ve Torreira %100 de oynadı bu arada. Yaptığı bütün pasların tamamını isabetli. Şimdi bunun yanında
1: 74 yapmış.
0: Sporting'e mesela Galatasaray 8 tane şut imkanı veriyor. Bu 8 tane şuttan 5 tanesi isabetli oluyor. Bu 5 şuttan 3 tanesi gol. Bu inanılmaz bir bitiriş becerisi ama burada şeye bakmak lazım. Jakobs'un merkeze yaklaştığı pozisyonların hemen hemen hepsinde Sporting Lisbon sağ taraftan içe kat etti. Jakobs'un çizgiye yaklaştığı pozisyonların hepsinde Davinson'u yerinden oynattı Sporting. Yani aslında Sporting Lisbon senin saha içerisindeki yerleşimini tehdit eder biçimde hücum ederek seni etkisiz hale getirdi. Daha son vuruşu yapmadan önce. Bu benim beklediğim bir şeydi mesela. Bu şey olarak tarif ediyorum ben. Yani bir hacim takımı var, bir verim takımı var. Bunlar çok pozisyon bulmaya ihtiyaç duymuyorlar. Ve enini açtığı pozisyon sayısı 12 Galatasaray'ı birinci golden sonra. 12 pozisyonda açıyorlar. Bunların 8'inden pozisyon üretiyorlar. Açıyor, çizgileri doğruluyor. Merkezden açılan yerlere koşuları gönderiyor. Galatasaray'da bunları takip eden tek kişi Torreira. Yani Gabriel Sara, Haluk abiye bu noktada katılıyorum. Gabriel Sara bugün duran toplarda katkı sağlar diye herhalde oyunda tutuldu. Çünkü Galatasaray'ın merkezi inanılmaz boştu Gabriel Sara'yla.
2: Torreira tek başına işte mücadele verdi.
1: Abi Sanchez de bu arada defansta da o da en çok sahipsiz top kazanan oyuncu olmuş.
2: Ben var, 9 tane. O da bence bugün iyi oynadı bu arada. Yani kritik bir iki hata yaptı ama yani Davinson
1: biraz
2: Sanchez
1: sarsak ayakta, gibiydi ikinci yarı yani. Abi çok, adam bulunca rakip biraz dağıldı.
2: Golde, yani. Galatasaray attığı golde de ayağının dışıyla topu ilk temas eden o. Yani çok ben yavaş yavaş toparladı yani eski formuna yaklaşmaya başladı Davinson. Torreira demiş ki yani Galatasaray'da iki oyuncu konuşmuş. Kaptan Yunus ve Torreira. Torreira demiş hakem kararlarını düşünmemeliyiz. İlk yarı maç bizim kontrolümüzdeydi ama ikinci yarıda hatalar yaptık. Hakem hataları değil de düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız demiş.
1: Bu sene futbolcular çok şeyli biliyor musun?
2: Yunus da demiş ki oyun ortadayken bir hakem kararı pozisyonu izlemedim değil diyorlar. Geçen sene de istediğimiz gibi başlayamamıştık ama iyi reaksiyon vermiştik. Bunu yapabilecek güçteyiz ve taraftarımız üzdük ama önümüzde çok maç var demiş. Okan Hoca'nın da açıklamaları var. Okan Hoca biraz hakeme öfkeli. Bu seviyede böyle bir penaltı verilmesi Türkiye'de şikayet ediyoruz ama burası da burayı görünce Norveç hakemi görünce de gerçekten daha önce İstanbul'da da bir tecrübemiz vardı kendisiyle. Vermediği kırmızı kart olmayan penaltı direkt skora etki etti demiş Okan Hoca.
1: İstanbul'da ne tecrübesi vardı ya?
2: Hangi maçta yönetmiş demek ki?
1: Yönetmiş. Baksanıza birine çocuklar.
2: Hakem her şeye aleyhimize çalıştı. Buradan çok rahat kazanarak ayrılabildik. Güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor. Evet, çok doğru. Ben maç başlangıcı ile ilgili söylediklerine katılıyorum. Ama dakikada ilerledikçe yani Sporting daha yükselirken Galatasaray düşmeye başladı. Yani onu hakem hoca hakem kararlarına bağlıyor olabilir ama oyun olarak da yani Galatasaray'ın maç başlangıcı ile bitirdiği nokta arasında çok büyük fark vardı.
1: Atletik performans konusu da
2: her konuda yine yani.
1: Sorun var.
2: Evet tabii. Yani eğer Atletico Sporting yani 4'e 5'e ihtiyacı olsaydı yani onu da kovalayabilirdi. Onu söylüyorum. Mesela Sporting 3-1'i koruma oyununa geçti İbrahim abi. Hı hı. Ama Galatasaray 1-0 2-1'i koruma oyununda hep problem yaşıyor. Yani plandan kastım o. Yani Okan Hoca'nın bir planı var. Çok değerli bir plan. Ön alan baskısı, rakibi hataya zorlayıp öne geçme planı. Arkasında bir daha devam ediyor oyun. Ama bazen oyunu tutmayla ilgili ciddi sorunları var Galatasaray'ın. Yani bunun sebebi şu olabilir. Yani Salah'ı gerçek mevkisi sağ bek değil. Yani sağ bek değil. Yani bu Galatasaray'da sağ bek oynamaya başladı.

0: Yani evet oynayabilir ama yani iyi bir sağ bek mi dersen burada Batı'nın etrafında iyi sağ bektir diyen birisi çıkar mı Salah'ı? Bence çıkmaz. Yani
1: ben kötü de demem ama.
0: İyi demezsin. Yani kötü
1: Yani
0: demezsin de iyi der misin? Bence
1: abi şunu
0: o.
1: yapıyor ya, sıkıştığı zaman topu tutup geriye dönmeyle ilgili bir disiplini var adamın.
0: Abi ama işte burası Galatasaray ya. Yani
1: ha, önde de ay,
0: Şampiyonlar Ligi'nde
1: oynuyorsun. Sanem var. Yani. O Sanem'in de bir çalım atıp atıp çizgiye yenip ortalamasında bekliyorsun.
0: Ya yani. Bugün Galatasaray'ın sol bekine bak. Yani normal şartlarda yani sen gözünü kapatıp Galatasaray bu sene Eren'le 30 maç oynar der misin? Şampiyonlar Ligi'nde her maç Eren Galatasaray'ın sol beki olur der misin?
1: Yedek zaten.
0: Demezsin. Jakobs stoper değil zaten, bir sol bek. Yani Barış Alper Yılmaz santrafor değil. Hani anlatabiliyor muyum? Hani buraları
2: Okan Hoca'nın onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı. Oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok.
3: Kim ne dedi? Galatasaray Sporting Lisbon'a 3-1 yenildi. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük, Hikmet Pınarbaş ve İbrahim Seten maçı değerlendirdi.

0: Yasuo.
1: Reklam.
2: Yeni Max Sticker kartla

0: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam bitti.

0: Emre Televil'e uyandırma servisi başlıyor.
1: Gol pozisyonu. Vurana. Gol. Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah, bir top, bir kare. Top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.

0: Sevgili misafirler, değerli konuklar, saatler 7.03'ü gösteriyor. Tarihler 10 Eylül'de ve yepyeni bir günün sabahında. Yine sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Mutlu sabahlar diliyorum ve hızlı bir girişle İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doktor öğretim görevliliğinden artık doçentliğe terfi eden, yakında da profesörlüğünü göreceğimiz doçent doktor Sayın Engin Büyüköksüz hocamla birlikteyiz. Hocam günaydınlar.
1: Sizlere de günaydın, dinleyicilerimize de günaydın diliyorum.
0: Hocam bizim pek gün aydınlanamadı. Çünkü dün gece tam anlamıyla bir şok yaşadı. 1-0 öne geçtiğinde Galatasaray hepimiz Şampiyonlar Ligi'ne harika bir başlangıç. İşte budur dedik. İyi de futbol oynadı ama ikinci yarı sanki soyunma odasında birileri farklı bir şey yapmaları gerektiğini söyledi. Ya da böyle soyunma odasında farklı şeyler oldu ve Galatasaray ikinci yarıda kayıplar oynadı. Neler söylersiniz? Böyle başlayalım.
1: İlk yarı oyun olarak Galatasaray'ın istediği gibi bir oyun vardı ve Galatasaray aslında güzel oynadı, yani yaptığı işler de doğruydu. Çok bireysel olarak ufak hatalar vardı ama ikinci yarıdaki Galatasaray çok yani doğru bir şey yapamadı demek değil de takım direnci çok erken kırıldı. Yani çok bireysel hata ürünü çok fazla süreç yaşadı. O da doğal olarak gollerle sonuçlandı. Ben ilk oyunu devam ettirir diye düşünüyordum ama o kadar kırılgan oynayabileceğini düşünmüyordum. Keşke ikinci yarıya başlarken oyuncu değişiklikleri de girseydi diye düşündüm sonradan. Tabii ki hiçbirimiz bunu beklemiyoruz ama takımın ilk yarıyla ikinci yarı arasındaki bu kadar uçurumsal oyunu da şaşırtıyor doğal olarak. Osimhen'in Galatasaray için bulunduğu pozisyonu hepimiz zaten söylüyoruz. Yani bunu futbol izleyen, Galatasaray izleyen herkes söylüyor. Ön alan baskısını yapamıyorlar istedikleri gibi Osimhen olmayınca. Ama ben çok uzun süreden beri, yani geçen yıl Mayıs ayından beri söylüyorum bunu. Galatasaray'ın yeni oyuna ihtiyacı var. Çünkü yeni oyun oynamadığı zaman, yeni oyunu geliştirmediği için dün akşamki ikinci yarıda ne oynadığını anlayamadığımız bir Galatasaray vardı. O oyun becerisi olmayınca, Osimhen de olmayınca Galatasaray'ın ne oynadığını anlayamıyorsunuz. Yani topu nereye taşımaya çalıştığını anlayamıyorsunuz. Çok dağınık. Barış'ın sol kanattan başlayıp forvete dönmesi, daha sonra çıkması, o çok dağınık bir görünüm sergiliyor. Dasaran'ın sağ kanatta başlayıp sol tarafta ikinci oynamaya devam etmesi gibi çok büyük hatalar oluşuyor. Bunu tabii ki Okan Hoca'nın profesyonel işi, biz eleştirimizi yaparmış gibi söylüyoruz buradan ama bir karşılık oluyor mu bilmiyorum.
0: Okan Hoca'nın Şampiyonlar Ligi'nde bu 5. sezonu Okan Hoca'nın artık. Yani her yıl şampiyon olup gidiyor ve aynı majör hataları tekrar etmesi sizi çıldırtmadı mı? Mesela dün gece beni çıldırttı. Yani ben Okan Hoca ile ilgili daha önce attığım bir tweetten dolayı özür dilemiştim. Ama ben hocanın, yani geçmişten bunu, özellikle siz bu konuda çok iyi uzman olduğunuz için soruyorum. İnsanlar geçmişten ders almazlar mı?
1: Yani bizim teknik direktörler almıyor bu arada. Tecrübe bir işe yaramıyor burada. Galatasaray'ın problemi ortada ve Sporting Lisbon'un da ceza alanının içerisinden gol istatistiklerini veriyor işte spiker. Muhteşem, çok yüksek, yani ceza alanının içerisinde ne kadar hakim olduklarını gösteriyor. Şimdi buna karşı yapman gereken hamleyi yapmadan çıktığında karşı takımla oynadığını biliyor ve nasıl oynayacağını biliyor. Galatasaray'a topu verdiği zaman nasıl bir baskıyla geldiklerini de kaç defa gözlemledik. Şimdi burada Okan Hoca'nın karşı takımı yönelik sanki ikinci yarı bir hazırlığı yokmuş gibi. Yani ilk yarı Sporting Lisbon'un morali çok bozuldu. Yani kendilerine ilk 20 dakika gelemediler. Ben de Sporting'in bu kadar kırılgan olmasına şaşırdım. Bu kırılganlıkla, kendi sahasındaki bir golle bu kırılganlıkla çok bireysel hata yaptılar. Şimdi daha sonraki sürecin içerisinde Galatasaray'ın orada, yani kendi oyununu oynarken de geçmiş içerisindeki hataları, yani Okan Hoca'nın hataları, yine oyuncuları yer değişiklikleriyle, yani herkesin kendi yerinde oynaması gereken bir oyun değil, yine yer değişiklikleriyle de gidiyor. Skoru nasıl koruyacağını düşünebilirdi. Bence düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi adıma da söyledim. Orta sahası çok kırılgan. Yani Torreira gerçekten elinden geleni yapıyor. Torreira'nın kaç kilometre koştuğunu merak ettim vallahi, yani dün akşamki içerisinde. Torreira'nın yanındaki Sara'nın eksi çabuk değişmesi gerekiyor. Hocanın bu Şampiyonlar Ligi için hep şunu söylüyoruz. Yani

0: Bütün 90 dakikayı dakikalara bölerek her dakikada ne oynayacağınızı bilmeniz gerekli. Bir sıfır öne geçtiğinizde ne oynayacağınızı bilmeniz lazım. Bir olduğunda ne oynayacağınızı bilmeniz gerekli. Şampiyonlar Ligi kendi kurgunuzu baştan aşağı aynı oyunu sergileyecek bir ya da oyuncu değişiklikleri olacak bir şey değil. Biz bunu yıllardan beri görüyoruz. Hele Galatasaray bunu hiç oynayamıyor. Okan Hoca bunu yapması gerektiğini ya da Şampiyonlar Ligi'nde yapması gerektiğini, Şampiyonlar Ligi'nde doğru kurguyu nasıl yapması gerektiğini hep söylüyoruz. Fakat o tecrübenin buraya aktarılmaması, geçen yılki aynı hatalara dönülmesi, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl maç kazanılacağını hala bilmesine rağmen uygulamaması, şimdi takımım iyi değil diyecek, eleştiri yapacak noktada değil ya da bunu serzeniş yapacak noktada değil. Okan Hoca'nın oyun geliştirmesi gerekiyor. Oyunu kurgulaması gerekiyor. Baştan sona kadar aynı oyun oyuncu değişiklikleri bir etki etmediği zaman sizin burada düşünmeniz gerekiyor. Karşı tarafınızdaki hamleler çok doğru oluyor o zaman. Okan Hoca'nın kendi bildiğinden fazla maçtan önce bir Galatasaray'da arkadaşımız bana şey dedi. Sence ne olur dedi. Beraberlik bize çok güzel olur dedim. Ama dedim keşke dedim beşli bir savunma oynatsa dedim. Saran'ın yani sonuçta orta sahadaki zayıflığı tek başına Torreira'yı bırakıyor. Sané'nin geri gelmemesi sağ tarafını açığa bir sebebiyet veriyor. Galatasaray'ın oyuncularının içerisinde geçen yani defansın içerisindeki boşluk çok yüksek oluyor. O Lasingo'nun olmaması Abdülkadir çok büyük boşluk yaratıyor. Bu yüzden beşli bir savunma olabilir miydi? Olurdu ya, niye olmasın, skoru korumak için yapacak bir şey, bir hamleyse. Yani düşünülmesi gerekir mi? Skoru korumak gerekli. Çünkü senin çok zor bir gruptasın. Buradan bir puanın çok büyük bir seni taşıyacak noktaya gelecekti. Okan Hoca'nın 1-0'dan sonra geçen yılki başlangıç maçı 17 Eylül'deki başlangıç maçında da 17-18 Eylül'deki başlangıç maçında da yani 1-0'dan 5-1'e gelen bir skor vardı. Orada da oyunu tutmaya yönelik bir hamlesiydi. Galatasaray'ın oyunu nasıl tutacağını bilmesi gerekiyor. Eğer oyunu nasıl tutacağını bilmiyorsa Barcelona'nın ya da PSG'nin ne yapacağını biz düşünemiyoruz yani. Herkese Barcelona bu hafta Frankfurt'ta ne yaptı ortada yani. Şimdi defans yönüyle ilgili hiçbir hazırlığı yok. Hakeza Türkiye Ligi'nde son 4 yılın içerisinde baktığınız zaman bu başlangıcı da çok büyük gol yemeye gidiyor. Galatasaray'ın defansta ne yapacağını, yani çok gol atarak maçı kurtaramayabilirsiniz çoğu zaman.
1: Hocam sözünüzü balla kesiyorum. Geçen yıl Eintracht Frankfurt maçı da böyle değil miydi? Yani sizin buradan ders alıp bir Kerteriz yolu çıkartmanız gerekmiyor mu? Torreira ne güzel demiş. Ya yani Okan Buruk sürekli hakeme sallamış. Torreira diyor ki ya hakemi bırakalım. Biz kendi oyunumuzda geliştirmemiz gereken yerler var diyor. Aslında Torreira şunu söylüyor. Okan hocam sen majör hatalar yapıyorsun. Yani biz yani sokaktaki 100 kişiyi çevir hocam. 90 Galatasaraylı olsun bunlar. 99'u şunu der. Ya bu Barış Alper'den forvet olmaz der. Olmuyor.
0: Evet.
1: Görüyoruz.
0: Evet.
1: Yani sırtı dönük kaleye oynuyor. Aldığı her topu ezdi. Çocuk oynayamadı. Yani Barış Alper topu ayağına vereceksin. Önünde dikine kanatları kullanarak oynamaya çalışacak. Bir de yani Muhsin Ertuğral'ın bir tweet'i var hocam. Okumanızı istirham ediyorum sizin. Ajax gibi demiş, Sporting Lisbon'u analiz etmiş. Ya Okan Hoca hiçbir şeye çalışmasa o tweet'i okusa vallahi billahi tillahi şu takımı çözmüştü.
0: Evet. İşte Okan Hoca'nın bu Galatasaray'ın defans çalışması lazım. Defans oyunu yani savunma oyunu oynayamıyor. Savunma oyunu oynayamadığı için yani çok büyük farklarla maç kapatıyor kapattığı zaman. Savunma oyunu çok zayıf. Yani bölüm bölüm hangi kurgunun nerede yapılacağını öğrenmesi gerekiyorsa takım şu ana geçen yıl yapamıyordu. Bu yıl hiç yapamıyor. Savunma oynamayı öğrenmesi lazım. Şu andan sonra da bunun hazırlığı çok zor. Yani gerektiğinde beşli savunmaya dönmekse yani orta Torreira'nın yanına daha sert bir yani sonuçta libero konulabilir. Bunları düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Takım oyuncuların işin içerisinde yani Direnci çok

0: yüksek. Galatasaray'ın en büyük kazançlarından birisi şu. Oyuncular düşmüyor Galatasaray'da. Takım oyunu düşse bile, oyun kaliteleri düşse bile moralmen Galatasaray düşmüyor. Bu çok güzel bir şey. Şimdi ben bu skordan sonraki oyuncuların kendi içerisindeki 90 dakikayı, ben 89. dakikada maçı bıraktım bu arada. Artık katlanamadım oyuna. Oyunu bıraktım. 89. Ya, o dakikaya bile Galatasaray'ın moralinin düşmemesi çok bence Galatasaray'ın en büyük artısı bu. Oyuncular düşmüyor. Oyun düşüyor, oyuncular düşmüyor. Bu ama Türkiye Ligi'nde de böyle 90 dakikaya kadar, bu yıl 90 dakikanın ötesinde Galatasaray'ın çok maç çevireceği süreci görürüz biz. Şu ana kadar zaten ligdeki maçların hepsini neredeyse 90. dakika, 80'den sonra çevirdiler. Çünkü Galatasaraylı oyuncuların skorla ilgili hiç skora bakmadan oyunu oynuyorlar. Oyunu oynamaya çalışıyor. Bu bir oyuncunun kendine olan inancında yapabileceği zirve. Korkaklık diye bir hamle yok Galatasaray oyuncularına. Bakın bunu diğer Türkiye Ligi'ndeki bütün takımlarla ilgili yaşıyorsunuz. Türkiye Ligi'nin içerisinde o bir gol yedikten sonra takımın kendine gelememe hali var. Bütün takımlarda var bu. O yüzden de Galatasaray oyuncularının direnci çok yüksek. Onları o açıdan tebrik ediyorum. Yani benim işim zaten o oyunun içerisinde psikolojik yönü okumaya çalışıyorum. Ve sizinle burada konuştuğumuz yerde orası oluyor. Bu yüzden Okan Hoca'nın oyunculara taktik vermesi lazım. Bu oyuncuları gaza vermesi lazım. Ne oynadığını söylemesi değil. Oyunculara taktik vermiyor. Bu oyuncular taktiksizler. O yüzden oynatılan oyunla ilgili süreçte hata var. Okan Hoca'nın bunu düşünmesi lazım. Okan Hoca'nın da sizin söylediğiniz gibi 5. yılındasın, artık ders al. Nereye gitmek istediğini bil. Yani biz Türkiye'de şampiyon olarak bu süreç taşınamaz. Tarihte büyük teknik direktör olacaksan bunu aşacaksın. Türkiye Ligi için büyük teknik direktörlük artık senin için vizyon olmamalı bu yaşta. Senin 4 şampiyonun, toplamda Başakşehir'de 5 şampiyonun bu sürecin içerisinde çok büyük ve erken evrede bir kariyer. Ama sen bu kariyerdeki almadığın dersler yüzünden Avrupa'yı göremeyeceksin. Ben geçen yıl da söylemiştim. Bu şampiyonluklar Okan Hoca'yı yurt dışına götürür. Ama bu Şampiyonlar Ligi'ndeki beceriksizlik yapmaz bunu.
1: Evet, sevgili doçent doktor Engin Büyüköksüz hocamla birlikteyiz. Hocam Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmem lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin de bugün kritik maçı var. Aslında Galatasaray 3 saat boyunca konuşabilir. Ama özellikle bugün Tavır Gazetesi'nde de biraz ben çok sert bir yazı yazdım. Mutlaka okursunuz. Ama Okan Hoca'yla 3 yıldır olmuyorsa olmayacağı çok net. Ben hep söylüyorum, bir üst akla ihtiyacı var Okan Hoca'nın, ama ısrarla beni iletişim direktörlerine telefonla aratıp ya bu tweet nasıl tweet dedirtenler, o üst aklı bir türlü bulamıyorlar diyeyim. Fenerbahçe'ye geçeyim. Yani benim incir çekirdeği yorumlarıma yanıt verebiliyor, ama Şampiyonlar Ligi'nde nasıl rakipleri cezalandırılacağını hala çözebilmiş olmayan bir Galatasaray. Ve dönelim arzu ederseniz, kıymetli hocam, Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziğini Kadıköy'e taşıyacak. Siz de evden dinlersiniz.
0: Bununla ilgili bir cümlem olacak. Son olarak bir eleştiri ve bununla ilgili kamuoyu oluşturmak için elimden geleni yapacağım, bu konuda bir şey söyleyeceğim. Ben Fenerbahçe'ye çok güveniyorum. Fenerbahçe'yi, yani oyununu da çok beğeniyorum. Bu haftaki Beşiktaş, şimdi şunu Galatasaray oyuncular için söylediğim şeyde de Fenerbahçe oyuncularının morali çabuk düşüyor. Bunu asıl burada mesele başlıyor. Oyunun içerisinde duygu değişimi yaşıyorlar. Skorun içerisinde. Beşiktaş maçında da izlemledik bunu. Fenerbahçe'nin o oyuncuların morali düşmemesi gerektiği, yani İsmail Hoca'nın da buna bir katkı sağlaması gerekiyor. Yani oyun oynanırken duygu değişiminden sonra, bir şey olduktan sonra takım gidemiyor. İstediklerini yapamıyorlar. Oyun alt üst oluyor ve tedirgin ve gergin anlar başlıyor. Bu Fenerbahçe için çok tehlikeli. Bu akşam için ya gol yiyebilirsiniz. Ama ben Fenerbahçe'nin atabileceğini, ben buradan Fenerbahçe'nin puan ve puanlar çıkartabileceğine inanıyorum. Evet, Roma çok İsmail Hoca diyor yani dönemin en kuvvetli Roma'sıyla oynayacağız
1: O
0: diyor.
1: ayrı, o skandal bir açıklama zaten.
0: Yani hocanın bunu söylemesini, şimdi hoca bunu deyince ben ne diyeyim diyorum, ama Fenerbahçe'nin oyun içerisindeki oyununu değiştirebilecek oyuncu kalitesiyle ilgili ve oyunuyla ilgili muhteşem bir kadrosu var. Ben bu akşam skoru değiştirebilecek bir Fenerbahçe olduğuna inanıyorum. Ben hiç yoktan bir puan alınabileceğine bile inanıyorum. Yani ben 3 puanı cepte görüyorum. Şunu söyleyeyim, yani Fenerbahçe, ben bu kadar inanırken değil, taraftar olarak onu destekleyen bir kişi olarak Fenerbahçe'nin oyununu, hocanın bunu demesi de ayrı bir şey. Ama maçın içerisindeki kırılma anlarının içerisinde düşmemeleri gerekiyor. Fenerbahçe'nin biliyoruz ilk 10-20 dakika içerisinde gol atıyor. Daha sonraki maçı taşıma sürecinin içerisinde zor. Maçta gol gelmese de gol yememesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Biz puan illa gol atarak, gol yemeyerek de puan alabiliriz, yani bunu bilmemiz gerekli. Ve Fenerbahçe'nin orta sahası ve defansı gerçekten iyi oynuyor. Bunu bilmek lazım.
1: Sözünüzü
0: Buyurun.
1: valla kestim. Fenerbahçe'de de sorun bence teknik direktör hocam. Yani şimdi Fenerbahçe'nin teknik direktörü tarihin en iyi kadrosu Roma derse hocam, ben de o zaman derim ki mesela 2000-2001'de yaşıyordu çünkü İsmail Kartal benden büyük. Ya orada mesela Batistuta Montella, arkalarında Totti, bir çizgide Candela, diğer çizgide Cafu, Tomassi, Emerson, geride Zago, Aldair, Samuel, kalede Antonelli. Bu kadroyu ne yapacağız hocam?
0: Yani inşallah Roma'ya gaz vermek için yapmıştır diyelim o zaman. Oyuncularının, yani iyi bir oyun olabilir, fakat Fener'in oyunu çok güzel bir oyun. Fener'in oyuncu kalitesi çok yüksek bir kalite. Defans ve orta sahası muhteşem. O yüzden orayı, yani topu tutabilir. Şimdi İtalyan oyunu oynayan bir oyundan bahsediyoruz. Yani oyunu oynarken bir İspanya gibi, bir İngiliz takımları gibi forvet hattından, forvet üzerinden oynayan bir oyun değil bu. Siz de tutun. Yani onlar zaten 1-0'la 2-0'la maç götürüyorlar. Sen de burada zaten gol yememeyi bileceksin. Yani bunu söylemenin bir anlamı yok bence. Ben Fenerbahçe'nin orta saha ve defans oyununun içerisinde, yani forvet hattıyla ilgili problem var. Geçen yıl da var, bu yıl da var Fenerbahçe'nin. Bu sorunun da devam edeceğini düşünüyorum. Yani etmeyecek diye bir şey söyleyemem. Ama Fenerbahçe'nin oyun kurgusu, asıl oynadığı yeri görmesi gerekiyor. Hücum oyunu değil, savunmayla birlikte bir oyuna ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bugün de Roma'da böyle oynadığı için ben puanlar alacağımızı düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe'mize başarılar diyorum yani.
1: O...
0: Eleştirimi söyleyebilir miyim rica etsem?
1: Lütfen hocam.
0: Yani buna Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir hamle yapması lazım. Beşiktaş maçından sonra biz 2 saat boyunca son ses Fenerbahçe maçları dinlemek zorunda değiliz. Bu işkenceyi bize kimse yapamaz. Bu burada yaşayan mahalledeki, yani o Beşiktaş oyuncuları yapamaz. Bunu da Beşiktaşlılar da rakiplerine yapamaz. Trabzonsporlar da yapamaz, Galatasaray'da. Ya buna bir çare bulunması lazım. Bu işkence, bu bizzat işkence, bu kadar yüksek bir müzik ile insanlara uygulanabilecek bir işkence, bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bu saygısızlık ya. Bölgede yaşayan insanlara da saygısızlık, o taraftara da saygısızlık. Ya bu böyle bir şey yapılamaz. Ya Emre Bey, yani gerçekten bu benim yani herkesin itiraz etmesi gerektiğini düşündüğüm şey. Lütfen artık bitirsinler bunu yani. Bir 2 saat boyunca o taraftar çıkana kadar son ses müzik dinledik mahallede ya.
1: Hocam, tellerime basıyorsunuz, etmeyin eylemeyin hocam. Bir gün Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki her bireyle sokakta karşı karşıya kalsam herhalde böyle gırtlağıma sarılacaklar, ama ben sadece sizin bu eleştirilerinize şunu soruyorum. Nerem doğru ki?
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Ben
0: Sağ
1: de
0: olasın.
1: teşekkür ediyorum hocam. Saygılar
0: Görüşürüz.
1: sunarım
0: İyi
1: canım
0: günler,
1: hocam.
0: hoşça kalın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardım.

0: Beni.
1: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Enpara şirketim kullanıyor. Enpara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Reklam bitti.
9: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Bu blokta 40 geçeye kadar ben varım ve sizlere biraz şu Galatasaray maçını anlatmaya çalışacağım. Bir kere olayın taktiksel bakımdan irdelenmesi gerek. Galatasaray savunması ceza sahasına geldiği ilk topta kalesinde golü görüyor. Aslında Galatasaraylı futbol severler şunu çok iyi biliyor. Eyvah, top ceza sahasına geldi, gol yiyecek miyiz? Yani ceza sahasına gelen her topta Galatasaray taraftarının yüreği ağzına geliyor. Çünkü uyumsuz bir savunma felsefesi var. Yani ne savunmada Abdülkerim'le Davinson, ne Davinson'un ne Abdülkerim'in yanına monte edilen isimler hiçbir şekilde o savunma güvenliğini tam anlamıyla sağlayamıyor. Sağlayamadığı gibi dün Uğurcan herhalde böyle 3 kilo falan yürek yiyerek maça çıkmıştı. Ya da Prozac falan alarak maça çıkmıştı. Yani bir vurdum duymazlık, bir enteresanlık, bir rakibi küçümseme, bir böyle topları bir no yer gibi oyuna sokma gayreti. Ama bunlar da rakip kaleciyle baktığınızda rakip kaleci tek pasta kendi adamını golle buluştururken Uğurcan maalesef dün çok kötüydü. Keza Leroy Sané'ye baktığımızda Leroy Sané'nin bir vurdum duymaz yaklaşımı var top kaybettikten sonra. Barış kalçasını rakibe vererek topu alma gayretinde ama her seferinde bu topu kaybetti. Ve bir türlü rakibi karşısına alma noktasında başarılı olamadı. Kanatların doğru düzgün işlemiyor. Sen eski bir Sporting'li oyuncuyu, Leao'yu kadroya dahil etmişsin, yedek soyunduruyorsun. Deniz Gül gibi bir adamın var, oyuna onunla başlamak yerine olmuyor, olmuyor, olmuyor, olmuyor kardeşim dediğimiz Barış'la forvet oluşturmaya çalışıyorsun. Yok kardeşim, Barış'ta öyle bir kumaş yok. Orada bir forvet, bir tane maçta Barış forvet oynadı ve başarılı oldu diye sen Barış'tan forvet oluşturma gayretine girersen patlarsın. Yönetim son dakikada aman eyvah tüh transferi kaçırdık, fırsat da bulamadık deyip 80 milyon euro harcayıp işte Denizgül'ü, Leao'yu, onu bunu alırsan Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekersin. Bak, bu oyun anlayışı ve bu felsefe Barcelona maçında Okan Buruk'un sonu olur. Çok net söylüyorum. Yani Galatasaray kalesine gelen topun %51 gol

olacağını düşünen bir anlayışı artık zihinlere getirdi bu futbol felsefesi. Çünkü Galatasaray 5 tane oyuncu arasında topa bir adama vurduruyor. Çünkü Galatasaray savunmadan topu bir türlü uzaklaştıramıyor. Çünkü Galatasaray'ın orta alanla savunma arasındaki köprüsünde tek çalışan arter Torreira. Herif herhalde 20 kilometre falan koşmuştur. Bilmiyorum ne kadar koştuğunu bakmadım. Sonra işte Okan Buruk seven bir grup var. İşte ben eleştirdiğimde sinirleniyorlar bana.

ile başlamıyorsun? Niye Leao ile başlamıyorsun? Niye Barış'ı yerinde oynatmıyorsun? Yani Galatasaray bir karambol golü ilk yarıda top daha çok yapan ama ikinci yarıda tamamıyla değişen bir hüviyet. Sonra Galatasaray teknik direktörü, sen vizyoner olacaksın değil mi? Avrupa'da takım çalıştırmaya gayret ediyorsun. Hocam o tepkiler nedir ya? Ayağıyla cama vurmalar, hoplamalar, zıplamalar, ana avrat küfretmeler. Ya hiç yakışıyor mu Galatasaray teknik direktörüne? Yani biz bu kadar resmi, bu kadar görüntüyü, bu kadar ahlak dışı, yani şunu bilmiyor mu, senin ağzını Avrupalı okumuyor mu? Biz İngilizce konuşan birinin ağzını okumuyor muyuz? Okuyoruz. Okuyoruz ve bunu dile getiriyoruz. Yani senin o ifadelerini Avrupalı okumayacak mı? Senin bu kontrolsüz hareketlerin. Okan Hocam, sen Şampiyonlar Ligi teknik direktörü değilsin. Şampiyonlar Ligi teknik direktörü olabilmek için çaba da sarf etmiyorsun. Bunun için bir gayret de ortaya koymuyorsun. Yani ben gideyim biraz kendimi geliştireyim. Ben gideyim bu işin duayenleriyle bir fikir telakkisinde bulunayım. Bir araya geleyim. Yok hocam. Mesela Fatih Terim'i geliştiren en önemli öğeler neydi biliyor musun? O toplantı, bu toplantı, eski toplantılar, Capello'lar, onlar bunlar hep bir araya geliyordu bunlarla. Ya senin İtalyanca ve İngilizcen var. Ve bu iki dili iyi konuşuyorsun. E git hocam bunlarla fikir alışverişinde bulun. Ya sen transferde bu kadar etkisiz eleman mısın? Yani biz şu cücük aklımızla futbolda işte birazcık maç anlatmışlığımız var. Ama teknik bilgi anlamında senin yanında cücük akıllıyızdır. Bu cücük aklımızla ulan bu Osimhen sakatlanırsa, bak tam kahve ağzıyla konuşuyorum. Ulan bu Osimhen sakatlanırsa biz ayvayı yeriz diyor kahvedeki adam. Ve siz bunu göremiyorsunuz saygıdeğer Okan Hocam. Yani Okan Buruk Osimhen'in sakatlanmayacağını düşünerek hamleler yapıyor. Ya da yönetime diyor ki ya Osimhen sakatlanırsa benim Barış'ım var. Ya o kadar saçma sapan değişiklikler yapıyorsunuz ki. O kadar saçma sapan. Yani siz Batrakov'u oyundan çektiğiniz anda oyunun özellikle orta alan kısmını tamamıyla hançerlemiş oldunuz. Ve bu kadar yorgun bir Torreira, bu kadar bitik bir Sané. Siz neden Barış'ı bir kanatta başlatıp Deniz Gül'le oyuna başlayıp keza Leao'yla ilk yarıyı tamamlayıp ondan sonraki süreci farklı şekillendirmiyorsunuz? Anlamakta hakikaten çok zorlanıyorum. Ve Okan Buruk hocama geçen yıl da söyledim. İrfan Saraçoğlu çok iyi bir adam olabilir. Çok değerli bir adam olabilir. Çok sevimli de olabilir. Ama yetmiyor hocam, yetmiyor. Yetmiyor ya. Ya Muhsin Ertuğral'ın o kadar güzel bir tweet'i var ki. Eğer o tweet'i okursanız Sporting Lisbon'a karşı nasıl oynamanız gerektiğini o kadar

O kadar güzel bir tweet'i var ki. Eğer o tweet'i okursanız Sporting Lisbon'a karşı nasıl oynamanız gerektiğini o kadar net, o kadar güzel ve o kadar nitelikli bir şekilde yorumlarsınız ki. Ama yok. Yani biz bir maç sonunda evet hakemin majör hataları yok muydu? Vardı. Biz geçen hafta biz hakemi de yendik, her şeyi yendik. Ligde çok başarılıydık. Yaklaşımını ortaya koyan Galatasaray taraftarı ya da Galatasaray yönetimi yok muydu? Onu görmedik mi? Ben tweet attım. Galatasaray işte hakemi de yendi, onu da yendi, bunu da yendi. Galatasaray dün hakemi de yenebilir miydi? Evet, yenebilirdi. İddia ediyorum Galatasaray'ın başında farklı bir teknik direktör olsaydı bu Bitig Sporting karşısında çok rahat bir galibiyet alırdı. Yine Frankfurt maçında olduğu gibi kötü bir başlangıç. Ya hiç mi ders almazsın hocam? Bir puanın ne kadar değerli olduğunu sen görmedin mi geçen yıl? O bir puanla kaldın gruplara. Kaybetseydin o bir puanı bir sonraki aşamayı göremeyecektin. Sporting deplasmanından alınacak bir puanın ne kadar değerli olduğunu fark edemiyor muyuz? Biz bloklar arasını neden bu kadar geniş tutuyoruz? Ve daha önemlisi ve daha da önemlisi, biz iki tane bek oyuncumuz var bizim. Biz bunları niye geliştiremedik hala? Niye nitelendiremedik? Niye beklenen performansın gerisinde? Bak hocam, ben Paris Saint-Germain'in gollerine baktım. Slovan'ı 6-1 yendi. Aynı tarife Galatasaray'ın başına gelebilir deplasmanda. Barcelona Feyenoord'a 5 attı hocam. Sana 6 atar. Bu felsefeyle oynarsan. Ve sen Kasım'ı falan göstermezler sana hocam. Bak Galatasaray böyle bir yer. Ama sen ısrarla ne kendini destekleyecek bir felsefeyi arıyorsun, ne kendini destekleyecek adımları atıyorsun. Sonra da işte VAR hakemi maça gelmemiş. Keşke gelseydi. Bir de görseydik falan gibi ironiler yapıyorsun. Geç hocam bunları. Geç bunları, geç. Eğer hedefi Galatasaray'ın Türkiye'de 5. şampiyonluksa bu sene Beşiktaş Galatasaray'ı çok zorlar. Fenerbahçe Galatasaray zaten. Ama Beşiktaş futbol felsefesiyle bak Vlahovic o birbiriyle 5 benzemezi oynayan Galatasaray savunmasının içinden geçer. Darmadağın eder. Şu Barcelona Paris Saint-Germain maçlarını seyretmemeyi düşünüyorum. Yani pause düğmesine basıp hani YouTube'da bazen böyle ileri sarıyorsun ya, orada acaba hayatı ileri sarsak mı, hemen de unutsak falan gibi noktadayım. O kadar tedirginim ve ümit ediyorum yanılgıların en büyüğünü yaşarım. İnşallah ben yanılgıların en büyüğünü yaşarım ve derim ki ulan valla ben bu işte patladım derim. Ama benim dün Feyenoord karşısında gollerini gördüğüm, özellikle Paris Saint-Germain'in Slovan takımı karşısında fenaydı hocam, fena. Biri 6 attı, biri 5 attı. Canın yanar hocam. Galatasaraylı'nınca canı yanar. Zaten birçok kesimle pamuk ipliğine bağlısınız. Akıl alır gibi değil. Gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'ye bu akşam Roma önünde başarılar dileyelim. Ama yani ya bir vizyon ya. Bak, bir vizyon önemli hocam. Bir vizyon. Yani İsmail hocam bir vizyon kat kendine ya. Hani Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, hatta bir kesim Fatih Terim'i 50 yaşında İtalyanca, 40 yaşında İngilizce öğrendi diye fırçaladınız ya. Yıllardır Jacare'de finito risultato importante diyorsunuz ya. Ya da işte look at the tabela diye dalga geçiyorsunuz ya. Hocam bak, Fatih Terim'in bugün Türkiye'de teknik direktörlük yapan birçok kişi tırnağı olamaz hocam. Hocam Gasperi'nin ismini doğru söyle bari ya. Yani de ki ben karşıdaki teknik direktöre bir saygım olsun. Gasperini, Asperi bir garip isim, bir garip yorum.

0: Tarihin en iyi Roma'sı. Hocam etme eyleme. Bak sosyal medya diye bir şey var. Ve sosyal medya denilen o kavram maalesef çok acımasız. Ve bizim de bir hafızamız var. Hani bir tık da olsa belki senin kadar iyi olmayabilir. Sen bizden çok daha iyi bir hafızaya sahip olabilirsin. Ama bizim de yıllarca anlattığımız bir maç var. 2000-2001 kadroları var. Yani muazzam Batistuta'lı, Montella'lı, Totti'li falan o kadrolar var. Sen eğer çıkıp da tarihin en iyi kadrosu dersen, bu işi zerre anlamayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun düştüğü duruma düşersin. Liverpool eski Liverpool değil noktasına gelirsin. Yapma hocam. Kendine yatırım yap hocam. Bak yatırım yap ya. Yani. Ne olur hocam? Yani biz bugün kıyafetinle yerden yere vurduğumuz Şenol Güneşler, farklı isimler kendilerini geliştirmek için adımlar attılar. Lütfen hocam siz de atın. Ya biz Fatih Terim'i yerden yere vurduk ya. Ya bence herkes Fatih Terim'den özür dilemedi. Adam 50 yaşında gitti kendine bir İtalyan hoca tuttu. İyi öğrendi, kötü öğrendi, onu öğrendi. Bu Adana'da İtalyanca dersleri veriliyordu da Fatih Hoca mı almadı? Ya da İngilizce eğitimle, ya ben size soruyorum ya 70'lerin kaç tane futbol adamı üniversite mezunu, kaç tanesi İngilizceyi ana dili konuşan anlayış ve felsefeyle çıktı? Ya biraz önümüzdeki adamlardan kendimize kerteriz almamız lazım. Ama bakarsak hep birlikte vuralım, eleştirelim. Eleştirelim de adam Rui Costa ile karşılaştığında sarılıyor, öpüşüyor, konuşuyor, bir şekilde derdini anlatıyor. Biz de onun ya bu İtalyancası iyi değil bu hocanın ya falan tribine giriyoruz. Ulan adam 50 yaşından sonra öğrendi İtalyanca. Bizim bir İtalyan kantonumuz var da orada İtalyanca öğretiyorlar. Biz oraya gidip öğrenmedik mi? Ya da Türkiye'nin %75'i İtalyanca biliyor. Rai Uno'yu açıyor. Sürekli oradan dinliyoruz. Quanto cinto cinto quanto diye başlayan hikayeleri yapmayın. Ama ne olur en azından rakibe saygıdan teknik direktörünüzün ismini doğru telaffuz edin rakibinizin. Olmuyor hocam. Roma maçı benim endişelendiğim maçlardan biri. Bence İsmail Kartal için kırılma maçı. Dünkü basın toplantısıyla bugünkü Roma'da yaşanabilecek talihsizliği birleştiren taraftar İsmail Kartal'a el sallar hocam. Reklam vakti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: ve çok değerli bir yüzle, çok değerli bir isimle Profesör Doktor Yusuf Erzin hocamla Cerrahpaşa Üniversitesi'nin gastroenteroloji bölümünün çok değerli ismiyle birlikteyiz. Saygıdeğer hocam, günaydınlar, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Emre'ciğim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine bir hayal kırıklığı, elde kalan yine bir kötü başlangıç ve ders alınmamış yine bir aynı resim, aynı serüven, aynı film, aynı dizi. Yani biz bunu her sene izliyoruz ama hiçbir şey değişmiyor. Galatasaray'la başlayalım, sonra Fenerbahçe'ye geçeceğim. Neden Galatasaray Sporting'e kaybetti? 3-1, bir de önünde Barça maçı var ki Barça Feyenoord'u 5 golle geçti.
1: Evet, dün aslında baktığın zaman Galatasaray maça istekli, arzulu başladı. Ama ana problem şu, yani bizim karşımızda böyle çok top yapan, çok çabuk deplase olan, hızlı oynayan ve çok koşan takımlar olduğu zaman bizim takımlarımız inanılmaz bir şekilde maçı kendi sahalarında kabul etmeye başlıyorlar. O problem yaşandı dün. Ondan sonra aslında iyi bir karambol golüyle 1-0 öne geçti daha maçın başında Galatasaray, ama daha sonra öyle bir akın akın geldi ki Sporting, hani gol geliyorum sinyallerini zaten verdi. Ama bence maçın kırılma noktası 36. dakika. Yani orada ceza sahası içinde Leroy Sané topu aldı, inanılmaz içeri çekti çok güzel bir hareketle. Fakat vurduğu top kale açısı da çok iyi olmasına rağmen kaleye sokamadı topu. Güzel bir ayak içi attı ama kaleye girmedi top. Mesela o top içeriye girseydi maç 2-1 olurdu. Bence oradan Galatasaray en az bir beraberlikle geri dönerdi. Çünkü Sporting'in en önemli özelliği çok rahat gol atıp çok rahat gol yemez. Yani çok açık bir futbol oynuyorlar. Aslında bu Galatasaray'ın çok işine gelecek bir şeydi. Bence Leroy Sané'nin 36. dakikadaki pozisyonu gol olsaydı oradan Galatasaray bir beraberlikle çıkardı diye düşünüyorum. Ama ikinci yarıda sahada hiç Galatasaray yoktu. Yani tamamen ev sahibinin dominasyonu altında geçti oyun. 3-1 kaybetti Galatasaray. Belki daha da sıkıntılı bir sonuç olabilir. Daha fazla pozisyonları da oldu. Şimdi Galatasaray önüne bakacak. Yani bir maç kaybetti diye bir problem yok ama ana gözüken olay şu. Ben seninle geçen seneki konuşmalarımızda da hep söylüyordum. İşte Galatasaray'ın çok iyi bir oyuncuyla Osimhen'i yedeklemesi lazım. İşte bunun sakatlığı var, işte milli takım maçları var, cezalı olma durumu var vesaire şeklinde. Galatasaray yaptığı yeni transferle onu yedekleyemediğini gösterdi açıkçası. Yani Osimhen'siz Galatasaray hakikaten tatsız tutsuz bir hale bürünebiliyor hangi maç olursa olsun. Onun sıkıntısını yaşadılar. Yani dün bir Osimhen de olsaydı bir fark yaratırdı diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunun kart cezalısı oluyorsun, ne bileyim işte sakatlığı oluyor. Yani iyi biriyle yedeklemeleri lazımdı. Mesela kiminle? İyi bir Icardi ile mesela. Geldiği dönemdeki gibi Icardi kalitesindeki bir futbolcuyla yedeklemesi lazım. Bir yılda neredeyse 50 tane maç vesaire bir şeyler oynanıyor. Kupa maçları, lig maçları vesaire daha da olmak istiyor. Belki 60'a yakın maç oynanıyor. Hepsinde sen Osimhen'i mi oynatacaksın? Yani adamda bir yıpranma payı da olacak o zaman. Onun dediğim gibi yedeğini iyi oluşturamamış gibi gözüküyor Galatasaray. Yeni transfer aldılar. Onu da oynatmadılar dün Deniz'i. Yani o çocuk orada oynamaya alışık bir oyuncuydu. Onu da seçmediler. Böyle olunca zaten çarşambanın gelişi perşembeden bellidir derler. Böyle oldu sevgili Emre.
0: Bugün Fenerbahçe Roma karşısında. Dünkü açıklamalar İsmail Kartal'ın bende endişe yarattı. Yani özellikle Roma'nın tarihin en iyi Roma'sı olduğu gibi ya ironi yaptı ya da bizimle dalga geçti hocam. Neler söylersiniz?
1: Bence dalga geçmedi. Yani Roma'nın oynadığı maçlara bakarsan, yani bu sene Roma inanılmaz başladı. Biliyorsun Fenerbahçe'nin Roma ile daha önce de karşılaşmaları var. Yani çok iyi sonuçlar aldığımız maçlar var ama Roma bu sene

0: inanılmaz başladı. Yani bir mesela 1-0 geri düşüp 2-1 kazandıkları bir Atalanta maçı var mesela. Rakip ceza sahasında 70 kere mi ne topla buluştular. Kaleye 24 tane mi ne şut çektiler. Yani makine gibi bir Roma var. İlginç bir takım var bu sene. İşte ikinci yılları yanılmıyorsam Gasperini ile. Yani alışmış bir takım birbirine belli ki. Çok zor bir maç. Hani bir de Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta oynadığı maçı düşünürsen, hatırlarsan o maç içinde ben şey dedim geçen hafta. İşte karşılıklı gol olur dedim. İlk golü atan da maçı kazanır dedim. Şimdi tabii burada bir tanesi tuttu, bir tanesi tutmadı ama neden tutmadı? Ben böyle bir Fenerbahçe beklemiyordum açıkçası. Yani Beşiktaş'a pozisyonumuz yok maçta. Yani Beşiktaş'ın yediği gol de taçtan gelen bir karambol golü, defans hatasıydı. Yani düşünsene hiç organize bir hata yok Fenerbahçe'nin maç boyunca. Sadece bir tane karambol golü var. O karambol golünden sonra da tabii 10 numarada İrfan Can Kahveci oynuyordu. Hakikaten çocuk fizik olarak hazır değil. Bir de form olarak da hazır değil. O golden sonra böyle 3-4 tane güzel kontra hata oldu Fenerbahçe'nin. Ne zaman top İrfan Can'a gelse topu dağıtmakta ve doğru yere vermekte ciddi problem yaşadı. O tren de kaçınca Beşiktaş da bir sazı eline aldı. Haklı bir şekilde maçı güzelce 2-1 kazanıp evine geri dönmüş oldu. Yani o maçta da mesela yaptığım tahmin de ben ilk golü atan takım maçı kazanır derken hani bunun sonrasında da hani rakibin açılıp kontra ataklarla farkın büyüyebileceğini hesap etmiştim. Ama Fenerbahçe dediğim gibi ilk golü atmasına rağmen sahada varlık gösteremediği için o maçı Beşiktaş kazandı. 10 numara İrfan Can Kahveci'nin oynayamayacağı bir kere daha ortaya çıkmış oldu o maçta. Dolayısıyla bugün Beşiktaş maçından da yansımalar yaparsak eğer baktığın zaman işte Guendouzi oynayacak mesela. O da cezalı olduğu için. Asensio sakat olduğu için olmayacak. O farklı bir dizilişe çıkması lazım Fenerbahçe'nin. Yani orta sahada Kante ve İsmail oynatacaksın. Zaten başka bir alternatifin yok. Bir de tabii Beşiktaş maçında atakların çoğunu Semedo'nun olduğu bizim sağ Beşiktaş'ın sol tarafından yedik. O niye öyle oldu dersen Semedo'nun önünde Mason Greenwood oynuyordu. Defansa zerre yardım etmedi. Hiç yardım etmedi. Öyle olunca Semedo da çok kötü gözüktü tabii maçta. Halbuki Oğuz ve Archie Brown'un olduğu kanattan Beşiktaş hiç yenemedi. Ama dikkat edersen bütün atakları öbür taraftan yemiş oldu Fenerbahçe. Bugün aynı oyun düzeniyle gene Mason Greenwood'u kanatta oynatarak çıkarsa eğer bir felaket olur. Yani bugün Asensio'da yoksa mutlaka Greenwood'u 10 numarada oynatması lazım. İleride zaten Vedat'ı oynatacak. Beşiktaş maçında bir hata daha yaptı mesela İsmail Hoca. Gitti Vedat'ı çıkardı. Yürüyecek hali olmayan Lukaku'yu soktu. Yani bunu insanlara mesela bir fırsat transferi diye anlatmaya çalışıyor ama Lukaku şu anda bizim TFF 1. Lig'de bile oynayamaz. Yani hem çok kilo fazlası var hem fizik olarak hazır değil. Çok iyi antrene edersen belki ligin ikinci yarısında fayda sağlayabilir. Katiyetle hazır bir şekilde gelmemiş bir futbolcu. Dolayısıyla da onu Vedat'ın alternatifi olarak düşünmek gibi ya da Beşiktaş maçında Vedat'ı çıkarıp Lukaku'yu sokmak gibi bir saçmalık yapılırsa maçı da döndürmek mümkün olmuyor sevgili Emre. Dediğim gibi bugün 10 numarada Greenwood'u oynatması lazım. İleride Vedat'ı oynatacak. Peki kanatları kimden seçecek dersen mutlaka solda Oğuz'la başlamalı. Sağ tarafta da Nene'yi koymalı diye düşünüyorum. Hızlı oyuncular bunlar, akıllı oyuncular. Ama gidip mesela sol tarafa Kerem'i koyarsa, Kerem de ondan sonra gidip 2-3 tane top ezerse, o zaman tribünlerde homurdanmaya başlar Emre. Yani bugünkü maçın iyi gitme ihtimali, form durumlarına baktığın zaman Fenerbahçe açısından çok yüksek bir ihtimal değil. Ama akıllı bir oyunla, sakin kalıp, ayağa top yaparak, fazla açılmadan kontrollü oynarsak, duran toplardan gol ararsak, mücadelemizle rakibin moralini bozarsak bu maçtan puan çıkabilir. Onun dışında kaybetmesi daha normal gibi geliyor bana Fenerbahçe'nin bugün.
1: Biz niye

0: Şampiyonlar Ligi serüveninde hep böyle resesif bir noktadayız ve maalesef hep böyle endişeli, korkak, bu kadar transfer bütçelerine, bu kadar rakamların inanılmaz boyutlara ulaşıyor olmasına rağmen bir türlü beklenen performansı ortaya koyabilen felsefeyi yansıtamıyoruz sahaya.
1: Şimdi orada tabii kimse yanlış anlamasın ama para vererek her şey çözülmüyor sevgili Emre. Yani para önemli bir güç olabilir ama parayı vererek ya da parayı saçarak diyelim her şeyi çözemiyorsun. Bir kere işin başında işin ehli adamların olması lazım. İşi çok iyi bilen adamlar olması lazım. Scouting'i beceren adamlar olması lazım. Artık kulüplerin yaşayabilmesi için yapacağı tek şey bilinen adamı almak değil, genç böyle ümit vaat eden adamları alıp 1-2 sene oynatıp parlatıp satmak. Yoksa zaten bizim bütün kulüplerimiz batma yolunda çok süratli bir şekilde ilerliyor. Yokuş aşağı, vites boşta diyeyim sana. Onun çözümünü bulmaları lazım. Bir de istikrar denen şey yok bizde. Yani bizde Ali Başkan yani 7 sene başkanlık yaptı mesela. Her sene takım bozup yeni takım yaptı. Müthiş paralar harcadı. Çok da destek oldu tabii kulübe mali olarak ama çok büyük paralar harcadı. İnanılmaz oyuncular geldiler gittiler vesaire. Şöyle bir ikilem oldu. Hep iyi takım kuruldu. Başına liyakatsız teknik direktör getirildi. Mesela ben hala Vitor Pereira'yı Fenerbahçe'nin başına ikinci sefer neden getirdi Ali Koç hala anlayamıyorum. Hakikaten anlayamıyorum. Yani 2015-2016 senesinde elinde bir rüya takım varken Beşiktaş'ın arkasından ikinci olan bir teknik direktörü sen neden tekrar getirdin? İnanılır gibi değil. Yani hep şu oldu. İyi takım, liyakatsız hoca. İyi hoca, yetersiz takım. Vesaire şeklinde. Bu dengeyi kuramadığın zaman da işler olmuyor sevgili Emre. Mesela Galatasaray'a bakıyorsun ya, istikrarı da var. Şimdi bu sene Okan Hoca'nın Galatasaray'ın başında 5. senesi. Kardeşim sen 4 yıldır şampiyon olmuşsun. Belli bir gelir elde etmişsin. Sen neden transferdeki mesela en ağır takım alıyorsun? Neden şu takımı kuvvetlendirmek için vaktinde hareketler yapmıyorsun? Neyi bekliyorsunuz? Yani 2-3 tane çok klas transferle bu Galatasaray takımı ligi zaten götür, Şampiyonlar Ligi'nde de bir şeyler yapardı. Transfer dönemini çok boş geçirdiler. Getirdikleri adamın kalite düzeyinin ne olduğunu daha ilk maçlardan anlayamadık Batragol. Bekleyip göreceğiz ama hani Galatasaray biraz daha aktif geçirseydi transfer dönemini. Şöyle dediğim gibi Leao'yu aldı mesela çok iyi transfer. Onun gibi 2 tane daha adam alsa bu takım çok iyi olacaktı. Mesela defans hazırlık maçlarında bile Galatasaray'da alarm verdi. Yani Davinson'la Abdülkerim tamam ikili oynuyorlar onlar da birbirine alışık ama inanılmaz bir form düzeyi düşüklüyor. Yani sanki ilk defa birlikte oynuyorlar gibi bir havaları var. O zaman sen oraya büyük bir isimle bir alternatif yaratacaksın. Mesela Abdülkerim'in yerine başka iyi bir isim koyacaksın.
0: Senin elinde Nelson vardı. Niye küstürdün mesela?
1: Tabii. Niye gönderdin mesela?
0: Ya
1: Ha, tabii.
0: gönderemedin de yani. Adam bedelsiz gitti.
1: Tamam da şimdi şöyle orada da şunu diyecekler tabii 10 artı 4 kuralı var birini göndermemiz lazım. Mesela aynı olay Fenerbahçe'de oldu. Yani espri yapılıyor ya seni Şampiyonlar Ligi'nde neden Kerem'i Fenerbahçe'ye aldın? Seni Şampiyonlar Ligi'ne götüren Talişka'yı sattın. Kimse Talişka'yı satmak istemez ama talibi olan bir futbolcu olunca kadroyu da düşürmek istediğin zaman sayıyı 10 artı 4 kuralına göre mecbur satıldı Talişka. Yani kimi satacaktı? Semedo'yu satacaktı da mesela sağ beksiz mi kalacaktı? Yani Mert Müldür'ün alternatifi yok ki. Mert Müldür'le mi oynayacaktık bütün sezon gibi? Yani bunların yani eleştirisini yaparken biraz da bu ani ortaya çıkan 10-4 kuralını konuşmak lazım. O kural kulüplere dediğim gibi çok büyük zarar verdi. Bizim futbol ekonomimize de çok büyük zarar verdi. Neredeyse 8 milyon euro vesaire ödeyerek aldığımız futbolcuları bedelsiz falan bıraktık. Yani çok büyük kayıplar oldu o açıdan. Bence bu geçiş daha yavaş yapılabilirdi. O da kulüplere belli bir zarar verdi sevgili Emre.
0: Profesör Doktor Yusuf Ersin hocamla birlikteyiz. Hocam sizce önü

0: Yani bu mağlubiyetler ve bu yaşanan süreçler bazı değişimleri tetikler mi?
1: Yani tabii bir maç kaybetti diye Galatasaray mesela ne olacak ki? Ya da Fenerbahçe gitti Beşiktaş'a yenildi. Yenildiğimiz takım Beşiktaş. Yani sen de gidersin yenildi de Beşiktaş'ı yenersin mesela. Bunlar iki takımın arasında olan şeyler. Ama nasıl söyleyeyim? Hani sahada oyuna bakıp mesela İsmail Hoca'nın müdahale vaktine falan baktığın zaman ya da şekline baktığın zaman hani o biraz kuşkular uyandırıyor. Mesela İrfan Can Kahveci'yi çıkarıp Kerem'i oyuna alması.
0: Hocam
1: Kerem
0: İrfan
1: ne?
0: Can hala sizce Fenerbahçe'de oynayabilecek kapasitede mi?
1: Ya şimdi o kadar büyük bir kabiliyet ki, o kadar kaliteli bir futbolcu ki yani futbol fundamentali çok iyi olan bir oyuncu. Ama hani beynin emrettiğini bacaklar yapamadığı zaman yorgunluktan hiçbir işe yaramıyor. Mesela beyni diyor ki 5 metre ötedeki topçuya vuracak şekilde ayağını ayarla. Bir vuruyor 2 metre öteye gidiyor top gibi. Yani fizik kuvvet de futbolcu çok önemli. Mesela maçlarda dikkatle izle. Takım hızlı atağa çıkıyor. İrfan Can orta sahadan ceza sahası yayına gelemiyor. O kadar ağır koşuyor yani. Şimdi bu adamı böyle oynatmak, nitekim Beşiktaş maçında 40. dakika falan da ayağına top geldi, ıslıklar öttü. Ondan çıkardı onu İsmail Kartal. Yani ikinci yarıya bununla başlarsan futbolcu da yıpranacak, tribünler sinirlenecek vesaire. Ama onu çıkarıp yani formsuz Kerem'i alması yani bir garipti. Çok basit bir şey yapacaktı. İrfan Can çıktı, Mason sen hiç sağ beke yardım etmiyorsun. Sen 10 numaraya geç, serbest adam gibi oyna. Önünde Vedat olsun. Ben sağ tarafa Nene'yi atayım. Veya hayır Nene'yi orijinal pozisyonu sol açığa atayım. Oğuz'u sağ tarafa çekeyim mesela. Bunların ikisi de hem sağ hem sol kanat oynayabilen oyuncular. Bunu yapmadı da gitti zaten seyircinin formsuzluğu nedeniyle kafaya takmış olduğu Kerem'i oyuna aldı. Kerem de hiçbir varlık gösteremedi yani. Yani tüm bunları konuşmak lazım. Onun için bugün takımı nasıl çıkaracağı çok önemli. Eğer gidip Mason Greenwood'u sağ açıkta çıkarırsa hani bunu bir felaket habercisi gibi kabul etmek lazım. Ama 10 numara oynatırsa sağda dediğim gibi defansa yardım eden bir oyuncu oynatırsa daha farklı bir senaryo olabilir sevgili Emre'ciğim.
0: Hocam harikasınız. Var mı eklemek istediğiniz yarım bıraktığım bir şey?
1: Yok, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin değerli hocası Hepatopankreato Biliyer Cerrahi'nin başkanı sevgili Salih Pekmezci Hoca da bizi her hafta dinliyormuş. Geçen hafta da dinlemiş. Emre Bey'e çok selam
0: Hepatopankreato
1: ediyorum dedi.
0: bu şey pankreasla ilgili mi hocam?
1: Tabii karaciğer, pankreas, safra yolları cerrahisi. Türkiye'de hakikaten en üst düzey cerrahlardan bir tanesidir Salih Pekmezci Hoca. Geçen hafta o da programı dinlemiş.
0: Bir gün
1: Emre
0: alalım
1: Bey'e de
0: yayına.
1: bir
0: Futbol bilgisi nasıl hocam? İyi midir?
1: o da çok iyi ama o da çok hasta Fenerbahçe'ydi benim gibi. Ama ben dikkat edersem tarafsız yorum yapmaya
0: Siz çok
1: çalışıyorum.
0: tarafsızsınız hocam ya.
1: Evet.
0: Bir de yani ben şunu görüyorum hocam. Bazen işte mesela beni eleştiren insanlar oldu ilk bu statüyü başlattığımızda kıymetli doktor üstadlarımızla bir araya geldiğimizde çok eleştirdiler. Sağ olsun İlhan abi, İlhan Uzundurukhan hep arkamda durdu. Şunu görüyorum hocam. Siz tıp doktorları olayın derinliklerine kadar indiğiniz için bizim görmediğimiz çok şeyi görüyorsunuz. O yüzden ben şimdi bütün hayatım o doktorlarla oturulan sofrada geçtiği için dayımdan dolayı onunla büyüdüğüm için ve onların ben hiç alkol almadım. Onlar da böyle geceleyin bir yerlere gidip de beni emniyet sivabı olarak gördükleri için o
1: Aa,
0: sofranın
1: şoför olarak şoför.
0: aynen şoför. Ben de o sofranın müdavimlerinden olup sohbet etme şansı yakalıyordum. Ve diyordum ki ulan ben bunu böyle görmedim. Yani nasıl bunu böyle gördüler? O yüzden sizin futbol yorumlarınızda da onu buluyorum ben yani. Allah Allah bak ben buradan hiç bakmadım diyorum.
1: Şimdi tabii şöyle bir şey yani doktorlar hani yani bugün bir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girebilmen için Emre
0: İlk
1: üç
0: beş
1: buçuk
0: bin.
1: milyon
0: Tabii ilk beş bin
1: üç
0: hocam.
1: yok ilk 5.000 yetmez.
0: Tabii 3.000 falan değil mi sizde?
1: O da yetmez.
0: Aa.
1: Yani 3,5 milyon kişi içinde eğer İngilizce bölümüne girmek istersen ilk 1.000'de olman lazım.
0: Tabii.
1: Türkçe bölümüne girmek istersen ilk 2.000 falan diyebiliyorum. Yani sonuç olarak zaten doktorların çoğu böyle sınavlardan geçmiş. Üst düzey zekaya sahip insanlar. Bir de entelektüel kapasiteleri de yüksektir doktorların. Yani çok kitap okurlar.

0: Çok
1: İşte
0: gezersiniz.
1: tarihe, turizme meraklıdır doktorlar. İşte enstrümanlara, yani müziğe meraklıdırlar, enstrüman çalmaya meraklıdırlar. Yani onun için daha böyle geniş bir bakış açıları olabiliyor. Ama sadece doktor almıyorsun ki sen programlarına. Ekonomi uzmanları alıyorsun
0: Tabii.
1: vesaire. Bu da mesela senin dinleyicine neyi getiriyor sabah saatlerinde? Farklı alanlardan kültürel bilgiler koparıp onları haznelerine yerleştiriyorlar vesaire. Bu da onların ufkunu açan bir şeydir diye düşünüyorum açıkçası.
0: Valla hocam
1: Ama
0: biri geçen gün şey yazmış. Bıktık şu akademisyenlerden demiş. Dedim ki ben de bir sürü başka radyo var. Ben onları dinleyebilirsin dedim yani. Yani şu noktaya geliyoruz. Biz bilimi sevmiyoruz hocam. Ben onu anladım. Bu 4 yılda mesela benimle birlikte mesela adam ekonomist ve SPK denetçisi yani Bora Yargıç hocam bağlıyorum ki adamın o kadar çok işi var ki yani hiçbir bela bu arada bana bağlanan 49 kişiden hiçbiri bir kuruş dahi bedel almıyor. Ve
1: evet.
0: doktor öğretim görevlisi, SPK denetçisi anlatıyor. Şöyle diyor hocam bir değerli dostum bana tweet atıp nereden biliyormuş o ya diyor.
1: Ya tabii şöyle bir şey. Mesela bilim niye önemli? Atatürk'ün bile biliyorsun çok ünlü bir lafı var. Eğer bir gün bilimle çatışırsan bilimi tercih ediniz diye.
0: Evet.
1: Yani çok ünlü bir lafıdır o. Yani lütfen benim düşünceme bakmayın. Bilim ne diyorsa onu yapın. Çünkü bilimde belli parametrelere bakılarak, belli istatistik hesaplamaları yapılarak bazı şeylerin doğruluğu ortaya konuyor. Yani böyle dost arasında konuşulmuş konuşmalar ya da sözlerden, cümlelerden çekilmiyor doğrular. Tabii hani belki ne istiyor dinleyicilerin bazıları? İşte radyoda sadece böyle işte kulüpler arası gerilimi arttıran konuşmalar olsun, reyting yüksek olsun falan,
0: Aynen.
1: ama o programın kaliteli olduğu anlamına gelmiyor dinleyicisi çok olsa da. Biz de karınca kararınca işte seninle birlikte bir 10-15 dakika futbol konuşuyoruz. Sağlık konuşmak istiyorsanız sağlık konuşuyoruz. Belki bir kelimemizi çekecek bir dinleyicimiz konuştuğumuz sağlık konularından bir doktora gidecek, belki kendi kurtulacak erken dönemde bir hastalık yakalanıp mesela. Bunları da unutmaması lazım insanların.
0: Hocam ben sizle birlikte olmaktan ve sizin bana gösterdiğiniz teveccühden bu kadar yoğun takviminize ve saatlerinize rağmen böyle 20 dakikayı bana ayırmanızdan müthiş bir memnuniyet duyuyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Gelen
1: Estağfurullah,
0: birçok
1: rica
0: mesaj
1: ederim.
0: var. Bakın Metakin gelmiş. Metakin diyor ki hocam sabaha kadar konuşsun dinlerim diyor.
1: Çok teşekkür ederim, eksik olmasınlar. Tabii neyin neresinden baktığınla alakalı bir şey. Biz burada konuşurken mesela hiçbir takımın taraftarını rencide edecek bir şey söylemiyoruz. Hani sadece ne görüyorsak naçizane onu, hani bir tıp adamı olarak ama yıllardır futbol izlerim. Ondan sonra taktik, teknik, dizilişler vesaireler, onlarla ilgili kitaplar da çok okurum. Yani onunla ilgili konuşuyoruz. Umarım böyle devam ederiz,
0: Bir de
1: seyirciler isterse, dinleyiciler.
0: ses tonunuz çok rahatlatıcı hocam. Yani ben mesela sizin o zaman ilk karşılaştığımızda da 3 yıl önce falandı değil mi? Yemek
1: Evet.
0: yediğimizde de söylemiştim. Sizden acayip güzel bir seslendirme sanatçısı da olur.
1: Evet, o ilginç, bak onu senden önce kim söyledi biliyor musun? Bir gün Cerrahpaşa'ya rahmetli Can Gürzap geldi. Ondan sonra bir işlem yaptırmaya çok sevdiğim bir tanıdığım vasıtasıyla odaya girdi. Ben iki cümle konuştum. Bana şey dedi, siz ses eğitimi aldınız mı dedi, fonetik eğitimi. Ondan sonra hayır dedim. Ya dedi, şöyle sesiniz var, siz seslendirme sanatçısı olabilirsiniz
0: Ya
1: falan.
0: işte Can abi gibi aynı şeyi görüyor olmak da beni
1: Evet,
0: gururlandırdı.
1: rahmetliyle öyle bir sohbetimiz geçmişti sevgili Emre'cim. Ben de sana şimdi iyi yayınlar diliyorum. Başkalarının vaktini çalmayayım.
0: Estağfurullah.
1: Hastalar da kapıda bekliyor zaten.
0: Yarımsın.
1: Başlayayım ufak ufak çalışmaya.
0: Saygılar sunuyorum kıymetli hocam. Ben de reklama
1: Oldu.
0: gideyim.
1: Oldu kardeşim. Görüşmek
0: Minnetler,
1: üzere.
0: saygılar hocam.
1: Selamlar.
0: Süper bir
1: Selamlar.
0: isimle Profesör Doktor Sayın Yusuf Erzin hocamla bir araya geldik ve mükemmel bir zaman paylaştık. Reklam vakti. Bu arada latte de geldi yanıma. Beni öpücüklere boğuyor. Latte bizim küçük poodle'ımız biliyorsunuz. Sabahları bazen onunla yayın yapıyorum ve latte de şu anda çok tatlı. Ben reklamdayken onu biraz mıncıklıyım.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
11: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
12: Sigortam.net.
13: Serkan!
14: Efendim abi?
13: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
15: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara. En para bankanın güzeli.
1: Reklam bitti.
18: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
19: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Profesör Doktor Seyhan Asırcı Hocam, Koblenz Üniversitesi'nden, Almanya'dan ve Türkiye'de de Nişantaşı Üniversitesi'nin çok değerli öğretim görevlisi bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
20: Günaydın Emre'ciğim, hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
19: Hocam dilerseniz dün siz İzmir'desiniz değil mi?
20: Evet evet, dün İzmir'deydim, hala oradayım. Kısmet olursa hafta sonu Almanya'ya geri döneceğim.
19: O zaman şöyle başlayalım mı hocam?
20: Tabii. Oo, müthiş.
19: Bu vesileyle Volkan Konağı da saygıyla, sevgiyle, rahmetle ve duayla analım. Dün 9 Eylül'dü. 22 gün 22 gece süren büyük zaferin İzmir'de noktalandığı andı.

0: Burayı hep birlikte söyleyelim mi?
1: Evet.
0: Hocam muazzam bir tarihimiz var. Müthiş bir tarihimiz var. Gerçekten çok güzel. Ve zannediyorum evet, araçlarının başında, evde, nerede bizi dinlerlerse dinlesinler ama şu repliği asla unutmasınlar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Hocam hoş geldiniz. Evet. Şampiyonlar Ligi serüveni kötü bir başlangıç Galatasaray için. Neden bu kırılmalar yaşanır? Psikolojik olarak Galatasaray oyundan hiç düşmedi ama bazı oyuncuların yüzünde o kırılmayı hissettim. Mesela Barış'ta, mesela Sané'de, mesela

0: zaman zaman. Bir de dün çok özgüvenli bir Uğurcan gördüm. Gereksiz özgüven vardı. Katılır mısınız?
1: Evet. Sevgili Emre'cim, ben defalarca her defasında konulara farklı açıdan bakan bir arkadaşınızım. Şöyle, daha önceki konuşmalarınızda çok değerli hocalarımızın açıklamalarını da dinledim aslında. Biz bir zamanlar spor biliminin sporun bir bilim dalı olduğunu söylediğimizde bizimle alay ediliyordu. Yani sporda bilim olur mu diye alay ediliyordu. Evet, spor bilimi bir bilimdir. Ve entegre bir bilim dalıdır. Tıpla, sosyal bilimlerle, tarihle, özellikle istatistikle, bunun altını çizerek söylemek istiyorum, yakından ilgili bir bilim dalıdır. Şöyle, Sportif Lisbon ve Galatasaray maçını dün izlediğimde ben başka bir açıdan size bazı açıklamaları yapmak istiyorum. Sonra neden böyle olduğunu psikolojik açıdan değerlendirmesini yapabiliriz. Bir defa Galatasaray'la Sportif Lisbon karşılaştırdığımızda yaş olarak Lisbon'un çok daha genç elemanlardan oluştuğunu görebilmekteyiz. Ve bu yaş farkının avantaj ve dezavantajlarını aslında masaya yatırıp öyle bir çalışma yapıp öyle kadro oluşturmakta yarar var diye düşünüyorum. Sevgili teknik direktörümüz Okan Burun, bilemiyorum bu konudaki yeterli düzeyde çalışması oldu mu olmadı mı bilemiyorum. Bence en önemli fark, iki takım arasında temel fark şu: tecrübe, deneyim ve dengesi önemli rol oynadı dünkü maçta. Galatasaray daha deneyimli, büyük maç oynamış oyuncu sayısı fazla. Osimhen, Rafael Laos, Sané gibi üst düzey bireysel yeteneklere sahip. Ama dün Osimhen'in olmaması adeta Galatasaray'ın başarısızlığının altını hazırlayan bir olay gibi gözüküyor. Ancak özellikle orta sahada yaş ortalaması oldukça yüksek olan bir takım Galatasaray. Sporting Lisbon'a gelince daha genç ve atletik. Savunmada 21-25 yaş aralığında çok sayıda oyuncu var. Genç oyuncuların gelişim potansiyeli yüksek. Daha yüksek tempolu ve fiziksel oyuna uygun bir kadro görüntüsü veriyor. Bunları neden söylüyorum Emreciğim? Eğer bunların değerlendirmesini yapıp bilimsel olarak açıklamasını yapmadığımız sürece sporda başarıyı elde etmek mümkün olamamaktadır. Yani benim gördüğüm o. Psikolojik açıdan duruma bakınca doğal olarak, yani başarısız bir pas, başarısız bir vuruş, başarısız bir sonuç sporcuların tabii ki moral ve motivasyonlarını alta düşürür, aşağı çeker. Bu da dün Galatasaray maçında yaşanan önemli olaylardan bir tanesiydi.
0: Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocamla bir aradayız. Almanya'dan Koblenz, Türkiye'den Nişantaşı Üniversitesi'nin değerli öğretim görevlisi. Saygıdeğer hocam, peki bugüne baktığımızda Fenerbahçe'nin çok kritik bir mücadelesi var Roma'yla ve Roma mücadelesini nasıl görürsünüz? Ve bu maçlar psikolojik anlamda kırılmayı beraberinde getirir mi? Yani bunun hareketsel anlamdaki kırılmasını az önce Sayın Profesör Doktor Yusuf Erzin'e sormuştum. Psikolojik kırılmayı da size sormak isterim. Mesela şimdi Galatasaray 3-1 yenildi. Bunun psikolojik kırılması taraftar nezdinde nasıl bir şekillenmeyi beraberinde oluşturur?
1: Tabii, yani hiç kuşkusuz oluşturur. Şöyle, yani bundan sonraki çıkacakları maçları çok daha endişe dolu bir şekilde çıkmaları gerekecek gibi geliyor bana. Eğer yeterli bir çalışma yapılmasa endişeyle çıkacaklardır. Tabii endişe, kaygı ve korku sporcuların en hassas noktalarından bir tanesidir. Bir sonraki maça da kaygıyla çıktığınız zaman kaybetme olasılığınız fazla olacaktır. Oysa kaygıyı yenmek amacıyla bazı çalışmaların yapılması gerekir. Özellikle psikolojik olarak çok iyi hazırlanmaları gerekir. Fenerbahçe'ye gelince Kendisi şu an bu akşam

0: Galatasaray'ın kendi sahasında oynayacağı maçı hiç kuşkusuz kazanmak amacıyla sahaya çıkacaktır. Ve kazanmaması durumunda aynı kaygıları bir sonraki maça taşımak zorunda olacaktır. Bu da önemli bir kırılmaya neden olabilecektir sevgili Emre.
1: Profesör Doktor Seyhan Asırcı ile birlikteyiz. Hocam, dün sizce Okan Buruk neden bu kadar öfkeliydi ve kontrolü kaybetti? Ya da kaybetti mi? Ben mi öyle algılıyorum? Yanlış da algılıyorum.
0: Yok, yok, doğru söylüyorsun. Hiç gereksiz yoktu. Hatta dışarıdan bakan bir insanın o ağzına alınamayacak lafları söylemesi Okan Buruk'a hiçbir şey kazandırmaz. Tam tersi kaybettirir. Yani hakeme karşı tepkilerini yani bu böyle bir tepki göstermesine hiçbir anlam taşımıyorum. İyi bir antrenör, değerli bir antrenör bence oyun içerisinde hakemlere ya da oyuncularına ya da rakip oyunculara karşı böyle bir tepkiyi göstermesine kesinlikle katılmıyorum ve kınıyorum da aynı zamanda sevgili Emreciğim. Yani yanlış.
1: Peki bunun Okan Buruk'un kariyeri üzerine de etkisi olabileceğini düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
0: Yani olabilir tabii ya. İnsan uzun süre zirvede olmasının yükünü taşıyamayınca, bu psikolojik bir yüktür. Taşıyamayınca kaybettiğinde böyle kötü davranışlara girmesi durumunda gittikçe daha da kötü sonuçlara doğru gidebilir. Yani kariyerini de olumsuz yönde etkileyebilir. Okan'ın bu konuda kendine dikkat etmesi gerekir diye tavsiyelerim olabilir benim.
1: Peki taraftar için nasıl bir haleti ruhiye söz konusudur şu anda? Geçen yılda Frankfurt'la böyle kötü bir başlangıç. Yine aynı film. Yine çok güçlü rakipler. Şimdi mesela Barcelona ile oynayacak ve bir korku adeta hakim Galatasaraylılarda.
0: Yani tabii ki taraftar her zaman kazanmayı ister. Yani tabii ki kazanmak böyle taraftarın istemesiyle de olmuyor gördüğünüz gibi. Yalnız Galatasaray dün Sportif Lisbon'dan bir puanı alabilseydi oldukça rahat bir Barcelona maçına hazırlanma şansını yakalayabilirdi. Demin de söyledim. Endişe, kaygı ve korku bir takım için olmaması gereken en önemli psikolojik faktörlerden birkaçı. Eğer siz kaygılıysanız ki şu anda Galatasaray acaba puan alabilecek miyim Barcelona gibi bir takımdan? Neden almasın, aslında alınabilir. Yani her şeyi çok böyle üst düzeyde görmemek lazım. Önemli olan takım içerisinde top koşturan arkadaşların tümünün aynı noktaya vurabilmesini sağlayabilmektir Emreciğim. Yani takım olmak dediğimiz olay budur aslında. Eğer siz takım olarak istediğiniz performansı sahaya dökebiliyorsanız yenemeyeceğiniz takım yoktur. Yani bu Barcelona'yı zaman zaman yenmediğimiz bir takım değil. Yenebilir de yani kendi evinde oynayacak sanıyorum gelecek maçı.
1: Evet, aynen kendi evinde oynayacak.
0: Evet.
1: Peki, hocam son olarak voleybolda kızlarımızın elde ettiği başarı, Sayın Cumhurbaşkanımız onları ağırladı, misafir etti ve oradaki konuşmalar beni çok etkiledi. Yani spor aynı zamanda bir bakış açısını da beraberinde getirir ve sporun içerisinde kalan bireyler kendilerini de doğru ifade edebilir değerlendirmesinin vücut bulmuş şekline tanıklık ettik. Bu konudaki
0: Evet.
1: fikriniz nedir?
0: Ya bu konuda benim fikrim çok açık ve net. Kızlarımız gerçekten başarılı sonuçlar aldılar ve umarım bu başarılı sonuçları devam eder. Güzel bir sistemle eğitiliyorlar. Daha önce de ben bahsetmiştim. Norveç'le ilgili bilgileri sizinle paylaşmıştım. Özellikle voleybol, sevgili başkanın da büyük katkılarıyla. Tabii sadece bir kişiye mal etmek doğru değil. Ülkemizin de onlara kazandırdığı bazı ekonomik koşullarla da doğru yoldalar. Daha iyi yere gelebilecekler. Özellikle kızlarımızı ben hasreten kutluyorum. Çok değerli konuşmaları da oldu biliyorsunuz. Bu primle ilgili hele anlayışlarının biz Para için değil, yani ev için değil, köşk için değil, biz ülkemiz için oynuyoruz demeleri sahiden çok önemli bir kavramdır. İşte sporculuk, spor yapmak, sporda başarıyı elde ettikten sonraki düşünceleri bu şekilde aktarabilmek herkese mal olabilecek bir davranış biçimi değildir diyorum. Kutluyorum ben kızlarımızı.
1: Hocam ben de sizi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz, burayı da tamamlayalım dediğiniz bir nokta?
0: Rica ederim Emreciğim. İzmir'de senin kentindeyim. Yani dün de 9 Eylül'ü burada büyük bir coşkuyla kutlanışını izledim. İzmir'i seviyoruz. Ülkemizi de seviyoruz. Başarılar diliyorum. Sizin yayınlarınız her zaman ilgi çekici ve insanlara eğitici bir özelliği olan bir program. Böyle devam etmesini de diliyorum. Sevgilerimi sunuyorum.
1: Çok teşekkürler. Reklam vakti diyorum.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve az sonra çok değerli bir isme gideceğiz. Doktor öğretim görevlisi sevgili Taner Karaman hocamla zamanı paylaşacağız ve önemli bilgiler alacağız. Zannediyorum o da hattımıza geldi. Taner hocam, müsait olabildiniz mi?
6: Selamlar, saygılar, sevgiler hocam. Çok teşekkür ederim. Buradayım.
5: Günaydınlar hocam, hoş geldiniz. Saygılar hocam, Galatasaray dün neden kaybetti? Oyun felsefesinden mi? Oyuncu profilinden mi? Teknik adam hatalarından mı? Ya da hakemin oyun içerisindeki yanlış yönetiminden mi?
6: Yani oyunu bence 90 dakikaya yayamamaktan diye düşünüyorum. Çünkü oyunun ilk yarısında rakip kaleye 8 kez giden, daha doğrusu etkili şut atan, gol beklentisi oluşturabilen, topa %66 hükmeden bir Galatasaray varken oyun ikinci yarısında %57 ile yine oyuna topa hükmetmeyi başarmış olan ama sadece 2 kez rakip kaleye gidebilmiş olan bir Galatasaray var. Yani burada belki de oyunun en önemli şifresi 90 dakikaya oyunu yayamamak gibi gözüküyor. Öyle ifade edebilirim. Ve ikili mücadele kazanma performanslarında da ben rakibe karşı ikinci yarıda oyunumuzun düştüğünü düşünüyorum. İkili mücadele kazanma yüzdelerimiz ilk yarıda, ikinci yarıya göre çok daha yukarıda ve burada bence en net tabloda budur ki hava hakimiyetinde de rakibimize karşı üstünlük sağlayamadık. Yani oyunu ben 90 dakikayı yayamayan, 90 dakikayı tamamlayamayan, 45 dakika üstünden hatta belki de 35-40 dakika üstünden değerlendirebileceğim bir Galatasaray oyunu vardı. Bunun ötesinde bunun neticesi neden oluştu, bu neden böyle bir tablo geldi, 90 dakika oyun niye yayılamadığının gerçek değerlendirmesi

değerlendirmesi için de bir analiz yapmak lazım ama bu genellikle fiziksel performans konusunda rakibe erişememekten kaynaklanıyor. Yani oyuncuların fitness konusunda, fiziksel performans konusunda oyunda geriye kalmış olmaları birinci etken olabilir. İkinci etken de tabi biliyorsunuz dünkü karşılaşmada stoper ikilisi Galatasaray'da alışılmışın dışında Jakob Sanchez şeklindeydi ve Şalai, Sanchez, Jakobs ve Eren Elmalı dörtlüsü Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde pek de hayal etmeyeceği bir savunma dörtlüsüydü. Yani bugün Galatasaray taraftarlarına sorulsa, hani Galatasaray'ın ideal dörtlüsü bu olsa sezon boyunca ne olur dense kimse iyi bir şey söylemez. Ve siz Şampiyonlar Ligi maçına çıktığınız zaman şimdi Eren, Jakobs, Sanchez ve Şalai Galatasaray'ın dörtlüsü olmaması lazım. Şimdi Şalai evet iyi bir performans geçmişte bekte göstermiştir ama orijinal bir bek değildir. Jakobs orijinal bir stoper değildir. Ve siz ön bu kadar kritik bir dörtlü buradan kurguladığında olmuyor. Şimdi Barış Alper santfor mu? Değil. Ama santforda oynadı dün. Buraya gelelim. İkincisi Jakob stoper mi? Değil. Ama stoperde oynadı. Şalai bek mi? Değil. Ama bekte oynadı. Şimdi bunların hepsini alt alta koyduğumuzda biraz garip gelmiyor mu kulağa? İşte bu yüzden de hani kadro planlaması diyoruz, transfer dönemi diyoruz. İşte bunların hepsini alt alta koyunca bu önem arz ediyor. Burada Galatasaray'ın sıkıntıları vardı. Biraz da hani mevkisinin adamlarını mevkisinde oynatamamak.

0: Barış Alper'le mi kapatmayı planlıyor gerçekten? Bu burada bir problem var. Yani bunu Galatasaray'ın bir kere çözmesi lazım. Ve bir diğer taraftan da şimdi Batrakov hamlesinden bahsedelim. 10 numara mevkisine geldi. Hatırlarsınız Batrakov'la alakalı burada da yine ifade ettiğimi hatırlıyorum. Batrakov'un Rusya Ligi'nden geliş hikayesinde parametreleri iyi tartmak lazım demiştik. Yani çünkü Ukrayna-Rusya Savaşı ile birlikte iki ligin de hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın ki görece Ukrayna daha fazla yabancı oyuncunun dışarıya göçü yaşandı. Ve bu da aslında tam anlamıyla A takım seviyesinde olmayan yerlilerin A takım seviyesine gelmesini ve bu A takım seviyesine gelen yerlilerle birlikte rekabet havuzunun daralmış olması ve ligin kalitelerinin de düşmesine sebebiyet verdi. Ve burada da Batrakov bu düşmüş olan lig seviyesinde bir parlayan yıldızdı. Bu yüzden de Galatasaray gerçekten Batrakov'u kendi 10 numara mevkisinde konumlandıracaksa önce Galatasaray seviyesinde performans gösterecek düzeye çekmesi lazım. Yani dün bence sınıfta kaldı Batrakov. Yani bunların hepsi önemli parametre. Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyorsunuz. Bir Şampiyonlar Ligi maçına mevkisinde olmayan 3-4 tane adamı devşirerek oynatırsanız bu maç içerisinde küçük defolarla büyük faturalar ödemenize sebebiyet verebilir. Bu da dün karşımıza çıktı zaten.
1: Peki mesela Batrakov değişikliği, mesela olmuyor, olmuyor, olmuyor dediğimiz Barış'ın sürekli forvet oynatılma gayreti, çabası. Deniz Gül'ü almışsın, oraları çok iyi biliyor. Neden onunla başlamazsın sorusu. Leao bu takımın eski oyuncusu, burayı iyi biliyor. Neden onunla başlamadın sorusu. Soru üstüne soru. Okan Burak'a bir şeyler yazar mısın?
0: Yani burada tabii Okan Burak'a da yazılır, yönetime de yazılır. Yani burada şimdi birincisi yönetime ne yazar? Yönetime tabii ki bu kadroyu vakitlice kuramama senaryosu yazar. Yani Batrakov niye çok da erken gelmedi? Leao niye çok da erken gelmedi? Deniz Gül niye çok da erken gelmedi diye yazar. Okan Hoca'ya burada yazan ne olabilir? Okan Hoca'nın da tırnak içerisinde masaya yumruğunu vurması dediğimiz bir gerçeği yaşatması gerekiyordu. Yani yönetimin önünde elbette ki bir köprü olma vazifesinde olmayı tercih ediyor olabilir. Ama bir teknik direktörün de yönetimi hareketlendirecek, yönetimi ateşleyecek, yönetime bir transferde bir hafta önce o transferi yapma aceleciliğini yaşatacak, masaya yumruğunu da gerektiğinde vuracak bir ağırlığını Okan Hoca'nın artık göstermesi lazımdı. Bu transfer döneminde bu denli gecikmeler yaşanırken Okan Hoca'nın sakin açıklaması dışında çok da fazla transferle ilgili söylemi duymadık. O yüzden de şimdi Fatih Terim dönemleri aklıma geliyor. Şimdi bu dönem aklıma geliyor. Karşılaştırıyorum. Sizce bu dönemki transfer döneminin benzeri Fatih Hoca'nın, Fatih Terim'in olduğu bir dönemde yaşansaydı Fatih Hoca bu kadar sakin kalır mıydı bir? İkincisi yönetim Fatih Hoca'nın sakin kalamayacağını bildiği için transferlerde daha erken davranır mıydı? Ben de size bunu sormuş olayım. O yüzden birincisi iletişim anlamında Okan Hoca'ya yazar. İkincisi de yönetimin ağır kalmış olması ve aynı zamanda santfor mevkisinde ve diğer mevkilerde de ben Abdülkerim sakatsa Jakobs orada görmemem lazım. Osimhen sakatsa Barış Alper orada görmemem lazım. Ya da Leao'nun oynayacak durumda olması lazım. Deniz Gül'ü alacaksam vaktiyle alıp yine kadroya sokabilecek durumda olmam lazım. Yani Galatasaray yaşadığı rötarın, transfer dönemindeki yaşadığı rötarın dün akşam faturasını ödedi.
1: Peki, sevgili doktor öğretim görevlisi Taner Karaman hocamla birlikteyiz. Hocamın bu agresifliğini nasıl yorumlarsın?
0: Yani ben tabii mizacı böyle hocanın. Ortada bir hikayede bir başarısızlık senaryosu ortaya çıktığında biraz gerginlik yaşıyor. Bu yönetilebilir bir durum ama yönetmek için de hocanın da elbette mental anlamda kendini güçlü kılması lazım. Yani her insanın stresli anlarında dışa vurumları vardır. Kimisi sükunetle bunu sağlar, kimisi ben gidiyorum der. Fatih Hoca'da olduğu gibi, Fatih Tekke'de. Kimisi bu tarz dışa vurumlar yaşatır. Bu insan karakteriyle alakalı bir durum. Yani o yüzden de bu yönetilebilir bir şey, ama yönetmek adına da elbette hocanın

0: bazı destekler alması lazım. Yani futbolculara nasıl mental destek sağlanıyorsa teknik direktörlerin de mental anlamda güçlü olmaya ihtiyaçları var. Çünkü sezon içerisinde birçok kez bu stresli ortamlar elbette yaşanacak. Yani bunlar yaşanırken de bu hikayede zarar görmek istemiyorsa Okan Hoca mutlaka bunlarla baş etme konusunda destek almasında fayda var. Doktor... Bu bir karakterin dışa vurumu açıkçası, öyle ifade etmiş olayım.
1: Doktor Taner Karaman'la birlikteyiz. Lucas Torreira'nın hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanmalıyız ifadesinin açılımı senin zihninde nasıl vücut buluyor?
0: Ya şu az önce söylediklerim. Yani bu aslında düzeltilmesi gerekenler var. Ve dünkü karşılaşmayı sadece çalınan bir düdükle ya da çıkan penaltı kararlarıyla vesairelerle okursak Galatasaray haksızlık etmiş oluruz. Yani burada vay arkadaş şu çalınmadı, bu çalındı, şu penaltı bu değildi, bu maç okunursa eğer asıl Galatasaray'ın görülmesi gereken eksiklerinin üstünü...
1: Okan Hoca öyle okudu ama.
0: Ben ama asıl bu tarafı da görmek lazım. Yani sadece bu işi çalınan düdükle ya da çalınmayanlarla okursak az önce saydığım gibi eksik kalmışlardan ders çıkartılmaz ve denilir ki hakem. Tamam hakem olsun. Ama hakem denildiği bir noktada da aynı zamanda aklının bir köşesinde ya şurada da bu olmaması lazım diye demek lazım. Torreira da bundan bahsediyor. Yani evet hakem çaldığı penaltılar bilmem neler bunlar sıkıntılı. Ama bunların sıkıntısına ek olarak da senin hep şunu düşünmen lazım. Yani ben niye bu mevkide bunları oynattım? Niye bu burada bu kadar oynadı? Niye bu adam daha erken gelmedi? Kendi işleyişinde çözümüne ulaştırman lazım. Bu teoride ya da spor yönetim bilimlerinde öğrenen organizasyon dediğimiz şeydir aslında hocam. Yani organizasyonlar yolda yaşadıkları deneyimlerle kendilerini yapılandırıp daha güçlü kılmaları gerekir. Yolda yaşadıkları deneyimleri bahane diye tabir edebileceğimiz ama haklı oldukları noktalar elbette olabilir. Sadece oralardan okurlarsa organizasyonlar kendi içlerinde yaşadıkları deneyimlerden dersler çıkartmaz ve aynı hataları yapmaya devam ederler. Bu öğrenen organizasyonun en toksit ilişkisidir teoride. Ama iyi bir şirket ki kulüplerimizde şirket ve aslında birer organizasyonlar hatta spor yönetim bilimleri de birer örgütler, örgüt olarak geçer. Örgütler yolda yaşadıkları süreçlerden dersler çıkartıp onlara çözüm bularak bir sonraki sefer aynı çözüm üstünden ilerledikleri zaman sürekli olarak tuğla üstüne tuğla, taş üstüne taş koydukları için başarılı bir gelecek inşa ederler. Bu yüzden de Galatasaray yönetiminin de bu koca yapıyı, koca mekanizmayı, organizasyonu yönetirken de elbette bu geçmişten dersleri ala ala giderlerse gelecekte de az hata yaparlar. Ama ben Osimhen'in daha doğrusu Gomez'in vaktine gidelim. Daha Gomez'in zamanına gidelim. Hatırlarsınız Gomez'in satıldığı ve Galatasaray'ın şampiyonlar gruplarına santrforsuz çıktığı bir yıl vardı. Yani o yıldan bu yıla geliyorum pek de değişen bir şey göremiyorum. Yani yine santrforsuz bir şampiyonlar ligi maçına çıkıldı. O zaman demek ki organizasyon yeterince öğrenemiyor. Öğrenemediği için aynı hataları tekrarlamaya başlıyor. O aynı hatalar tekrarlandığı sürece de başarılı olunamama ihtimali var. Bunun altına bir çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Dikkatli olunması lazım. Ve bu dikkatler şampiyonlar ligi seviyelerine daha fazla ihtiyaç. Yani Alanya Spor'a karşı oynarken, Kayseri Spor'a karşı, Rize Spor'a karşı oynarken evet bu küçük hatalar ya da eksiklikleri bu şekilde tolere edebilirsiniz. Çünkü rakip bunu fırsata çeviremeyebilir. Ama rakibin Sporting ise, City ise, United ise, bu seviyelerse senin zaten nerede defon olduğunu adam biliyor. Ve maça çıkarken de diyor ki ya Jakobs da çıkarsa şurada şu sıkıntı ya. Ama da şöyle durursam onu buradan kapatırım. Zaten takımın fiziksel anlamda SOS'i var. İkinci yarıda düşerler. Ben buna göre hareket edeyim diyor. Ve zaten senin şifreni çözmüş. Sen şaşırtman lazım. Ya da açık bir kapı bırakmaman lazım. Yani vaktiyle hatırlıyorum Manchester United karşısında Angelino'nun sol bekte oynayan Angelino'nun 16. dakikada yenilen golde 10 numara mevkisinde pozisyon alıyor olduğuna gözüm canlandı. Bak gözüm bu geldi hocam. Yani United'dan Galatasaray gol yiyor. Galatasaray'ın sol beki top ağlarla buluştuğunda 10 numara pozisyonunda duruyordu o sırada. Ve gol onun mevkisinden gelmişti. O yüzden yani bunlar hep öğrenmeyen organizasyon örnekleri. Ya bunun bir üstesinden gelmek lazım ki, evet hakem diyelim, ne diyelim, yani bunlar doğrudur, var hatalar, katılıyorum. Ama aynı zamanda Torreira'nın bakış açısından da ilerlemekte fayda var. Yani evet, sadece hakem üstünden de okunmasın, dersler çıkartılsın ki bir sonraki maçlarda aynı hatalar tekrarlanmasın.
1: Hocam çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz, bugün Fenerbahçe'ye de bir cümle etmenizi isterim. Süren bitti belki ama en azından Roma maçı bizim için bugün en değerli, en kıymetli günlerden biri. Çünkü 18 yıl sonra geri dönüş var.
0: Evet, Kadıköy'de 18 yıl sonra müthiş bir heyecan. Ve gerçekten de ben Fenerbahçe'nin şu üstündeki derbi ağırlığını atıp bu maça tam konsantrasyon sağlaması gerektiğini söylemiş olayım. Kazanacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Kazanarak yolumuza ilerleyeceğiz. O düşüncedeyim ve bence mevcut kadroda, mevcut teknik direktör de İsmail Kartal da bu seviyede maçları çıkartabilecek kalibrede teknik direktör ve oyuncular. İstediğimizi alırız. Tribünler de buna eşlik eder. Ve Beşiktaş maçının unutulduğu, sadece bu maça konsantrasyon sağlandığı bir oyun olursa da istediğimizi alarak sahadan ayrılırız diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Saygılar, sevgiler. Ben teşekkür ediyorum.
1: Doktor Taner Karaman bizlerle birlikteydi. Reklam.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
3: Reklam.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim.
7: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
13: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Avukat Gülsüm Temelli Özel'le birlikteyiz. Kıymetli avukatımız çok iyi bir Fenerbahçe analizi yapacak bize. Hocam hoş geldiniz, günaydınlar.
1: Teşekkür ederim Emre Bey, günaydın. Öncelikle hatta az evvel bağlanan hocalarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle Seyhan Hocam böyle sesini o kadar sakin ifade ediyor ki bir şeyi, hani o konuda beyinlerimize kazıyor vermiş olduğu bilgileri. Kendisine ayrıyeten de dediğim gibi hitabeti ve iletişimi için teşekkür ediyorum. Şimdi Emre Bey, birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Haliyle geçen hafta Fenerbahçe Beşiktaş derbimizde bir taraftarımız dayanamadı, vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Yine günlerdir hepimizi, işte sosyal medyayı, ülkemizi, milli manevi değerlerimizi tekrardan şaha kaldıran kızlarımızı, Filenin sultanlarını, her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ailelerine teşekkür ediyorum. Burada herkesin de bahsettiği gibi önemli bir husus var. 12 yaşında bir kız çocuğum var ve voleybolla ilgileniyor. Hepsinin ötesinde spor bir disiplindir, spor bir duruştur, spor ahlaktır. Atamızın da dediği gibi, ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim dediği gibi, Kaptan Eda Erdem'in de Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzurundaki konuşmasında olduğu gibi, bir sporcu, bir kadın, bir duruş, milli bir ruh, mücadele, başarı, hepsini bir bütün olarak bizlere verdikleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum açıkçası. Sonrasında da bu akşama gelmek istiyorum dediğiniz gibi. Şimdi dün akşam mağlup olan bir takım var ama bizde bambaşka şeyler var biliyorsunuz. Bizde bütün sekmeler açık. Olumsuz eleştiri yönünde sekmeler açık. Sürekli yönetim değişikliğinden kaynaklanan, İsmail Hocam'ın defaten gidip gelmesinden kaynaklanan, Şampiyonlar Ligi'ne 18. yıl sonra ilk defa girmemizden kaynaklanan, yıllardır şampiyon olamamızdan kaynaklanan o kadar çok takım üzerinde, hoca üzerinde, kulüp üzerinde o kadar çok baskı var ki, hepimiz her maçın başında başka, sonunda başka. Beşiktaş maçında tribündeydik. Benim her maç sonu tribünden giderken söylediğim, kurduğum bir tek cümle vardır kendi içimden: yazık bu taraftara. Ben de takımımızın da kulübümüzün de hepsinin elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Sonuçta bu bir Şampiyonlar Ligi, bir hikaye var. O hikayenin içinde biz de yer alıyoruz. Bununla da bilincinde olduğumuzu, bir evvelki mağlubiyetler, Gençler Birliği maçının akabinde de bunu yaşadık. Bir önceki mağlubiyetin bir sonraki galibiyete olmasını istiyorum. Fener olmasını istiyorum. Çünkü neden? Hani bugün de böyle giderse bambaşka olumsuzluklar artmaya başlayacak. Çünkü bir sosyal medya ordusu var açıkçası. Az evvel hocamın söylediği bir şey vardı, güzel bir cümle kurdu. Benden evvel bağlanan, ismini hatırlayamadım. Spor kulüpleri bir örgüttür dedi. İşte bu örgüt yapılanması içerisinde de iktidar var, muhalefet var. Her zaman muhalefette olan iktidarın açığını arıyor. Halbuki dışarıya karşı, içeride ve dışarıda bir bütün olmak gerektiğini sanırım sonrasında mı algılıyoruz ya da hiç algılamıyor muyuz bilmiyorum. Tabii ki Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Ben umutluyum bu akşamki maçtan, çünkü bir de yurt dışı maçlarında daha çok oyuncular kendini farklı göstermek istiyor. Bir de bu yıl böyle bir deplasman şanssızlığımız oldu içeride. Ondan kaynaklandı. Şu an içerideyiz. Hafta sonuki maçında farklı bir sonuca evrileceğini düşünüyorum. Yine buradan sizin aracılığınızla biz Aygün Bey'e de ilettik davetiyemizi. Sizi de bekliyoruz biliyorsunuz. Önümüzdeki hafta 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü ki bilirsiniz 40 bin kadın ve çocuk taraftarın stadı doldurduğu bir maç vardı. Hani biz buradayız dedi Fenerbahçeli kadınlar ve ondan sonra 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü ilan edildi. Bizim de bir gecemiz olacak 16 Eylül Çarşamba akşamı. Gerek spor camiasından gerekse de işte basın, Fenerbahçe'miz, kadınlar, erkekler, camia bir arada olacağız. Buradan bütün bekliyoruz kendi camiamızı, sizleri. Eşinizle ilgili söz almıştık, müsait olursa gelecekti, siz de gelecektiniz.
0: Maalesef 16'sında ben burada yani Ziraat Türkiye Kupası maçları belli oldu. Aspor maçı anlatıyor olacağım. Ama kalbim
1: Aspor da gelecek. Evet, kalbim, evet, Aspor da gelecek. Sağ olsunlar. Onlar da bizimle olacaklar. Yani bütün taraftar bu akşam hem statta hem ekran başında kalben bir arada olacağız. Ve ben maçı da alacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş maçında söylemiştim 2-1 diye. Hatta bana şey dediler. Tersinden okumuşsun dediler. Ben yine ısrarlıyım. 2-1 diye düşünüyorum. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Dünkü şeydeki iletinizdeki reklam mottonuzu çok beğendim. Onu da paylaştım hatta kendi sayfamda. Radyo golü seviyoruz. Yani yol arkadaşlığı kolay değildir. Hani insanlar birbirini yolda tanır derler ya. Ben de yıllar evvel Radyo Gol'le yol arkadaşlığında tanıştım. İşte avukat olduğum için adliyeye gidiyorum uzun yol, cezaevine gidiyorum uzun yol. Avukatlar bir nevi taksici gibidirler. O yüzden hele ki uzun yol arkadaşlıkları şöyle kıymetlidir. O yolculuk bittikten sonra yeniden aynı yol arkadaşlığını tercih ediyorsanız demek ki karşınızdaki size yolu akıtmış demektir. O nedenle Radyo Gol'le birlikte de yolun güzel aktığını düşünüyorum. Yol bittikten sonra mesai arasında çok nadiren dinlemeye çalışıyorum. Bu konuda da dürüst olmak istiyorum ama iyi ki her sabaha Radyo Gol bize yol arkadaşlığı yapıyor. Daim olsun, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar, sevgiler.
0: Efendim çok naziksiniz. Harika konuştunuz. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum.
1: Bir mukabele. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yarın güzel, başarılı sonucu konuşmayı diliyorum
0: Aynı
1: Emre Bey.
0: dileklerle ben bir Fenerbahçe marşıyla yayını açmayı arzu ediyorum.
1: Muhteşemsiniz. O zaman talebimiz şu olsun. Sadece Fenerbahçe olsun. Ama tabii takdirde size bırakıyorum marş olarak.
0: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum.
1: İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.
0: Evet, inşallah yarın Fenerbahçe zafer adını yazdırır. Biz de güzel bir Fenerbahçe marşıyla yayınımızı açarız. Bugün aslında çok heveslenmiştim Galatasaray marşıyla açarız yayını diye. Ama maalesef bu konuda Galatasaray bizi üzdü. Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Galatasaray resmen lime lime doğradılar yani. Artık Okan Hoca söylemişti. Ben en iyisi Okan Hoca'yı Rabbim işini gücünü rast getirsin demiş. Yunus Balyer'den gelmiş. Yunus Balyer bize İsmail Kartal'ın açıklamalarından kesitler göndermiş. Ve Casperino, Ramo gibi değerlendirmeler. Ya işte bazen o heyecana da kapılabiliyor teknik adamlar. Hemen de çok sert eleştirmiyorum. Sabah da ben zaten bu konuya değindim. Yani biraz keşke ders çalışsaydı İsmail Hoca. Ama bazen öyle dil sürçmeleri oluyor, bizim de başımıza geliyor. Umarım İsmail Hoca doğru hamleleri yapar. Ama şuna sığınmasın. Yani tarihin en iyi Roma'sı değil bu Roma. Onu sadece söylemek isterim. Değerli kardeşim günaydın, mutlu sabahlar, huzurlu sabahlar demiş. Çok teşekkür ediyorum Hayrettin Hacı Salihoğlu üstadımıza. Stuttgart'tan günaydın Emre abi, ben Metin. Dün İsmail Kartal'ın basın toplantısını izledim. Kafasında maçı çoktan kaybetmiş. Fark yememek için dua eder gibi bir psikolojisi vardı. Aziz Yıldırım'ın en büyük hatası Aykut Kocaman'a kızıp İsmail Kartal'ı getirmesiydi demiş. Günaydın, çok şükür buradasınız. Bilim her şeydir. Hoca sabaha kadar konuşsun demiş. Betül Ersoy'dan gelmiş Yusuf Erzin hocam için. Çok güzel mesajlar, Betül Hanım'a teşekkür ediyorum. Gelen bolca mesaj var özellikle Yusuf Erzin hocama. Dün hocam bir ricamız var. Dün İzmir'in kurtuluşunun yüzyıl... Evet, çaldım. İzmir Marşı'nı çaldım biliyorsunuz. İyi yayınlar. Çarşambanın gelişi perşembeden bellidir der atasözü. Ve büyük bir çoğunluk perşembenin gelişi olarak bilir. Dinleyicisine doğru örnek olan Profesör Doktor Yusuf Erzin hocamıza yürekten kutluyorum demiş. Mehmet Günay'dan gelmiş. Değerli Günay'a teşekkür ediyoruz. Yunus Balyer'den gelmiş. İrfan Saraçoğlu, Okan Saraloğlu, Okan Buruk yardımcısı, üstadım Zico'nun Fenerbahçesi ile çalışmıştı diye biliyorum. Hiç mi uyarmıyor Okan Hoca'yı? Bu konudaki görüşlerini alabilir miyiz demiş. Valla demek ki uyarmıyor hocam. Yani demek ki yeteri kadar uyarılmamış. Bu arada benim poodle Latte'nin de fotoğrafını yapay zeka ile Galatasaray formalarıyla göndermiş. Bunu ne eşim ne de Emre Can görmesin. Biri Beşiktaşlı, biri Fenerbahçeli, evde cıngar çıkıyor zaten. Kral günaydın. Yusuf hocama sorum. Zeki Murat Göle hakkında ne düşünüyor demiş. İsmail hocam kusura bakmayın, soramadık. Emre hocam günaydın. Mehmet Yıldırım'dan gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. soruyoruz. Günaydın Emre Bey. Batrokov serbest oynaması gerekirken Yunus 10 numara oynuyor. Genç oyuncuları hazırlamıyor. Lig başlamadan takım niye hazırlanmadı? Okan Hoca yetersiz. Hocam bir de 4 oyuncu kendi yerinde oynadı. Bir takımın lideri küfür eder mi? Yok hakem, yok şu, yok bu. Nasıl bir egodur ki hocam? Tedbiri baştan alması lazım. 90 dakika pres yapabilir mi? Can mı dayanır? PlayStation mı bu böyle? Demiş. Eyüp Kaya'dan gelmiş. Devam edelim sizlerden gelen mesajlara. Ben Q17'den gelmiş. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, kolay gelsin sana güzel insan, geçmiş olsun, hoş geldin demiş. Eyvallah. Ben gerçekten akşamki Galatasaray maçını farklı bir skorla alır diye düşündüm. Başlangıç da güzeldi. Sanırım zihin olarak hazır değilmiş Galatasaray.

0: Galatasaray. Yazık oldu ülke puanı için. Olan büyük ceza Okan diyecekti herhalde. Okan Hoca büyük ceza alabilir mi demiş. O maçta en çok küfür edilen bayan taraftarlar topluluğu var. Bu arada evet, o dönemde kadın ve çocuklara ceza da onlar gelsin maça gibi böyle absürt bir uygulama vardı. Ve orada çok küfür edilmişti. Onunla ilgili de enteresan, ironik bir dönemde onu hatırlatmış. Roma'nın en iyi olduğu zaman İmparator Nero'nun olduğu zamandı. İsmail Kartal'ın korkması. Roma'nın en iyi olduğu zaman 2000-2001'di zannediyorum. O Batistuta, Totti. Böyle enteresan bir kadroydu o ya. Müthiş bir kadroydu. Ben öyle bir kadro bir daha hiç görmedim. Bu arada Derfi Yunus Tane'den gelmiş. Bu, ben Yunus Balyer demişim. Derfi Yunus Tane Latte'nin böyle yapay zekayla Galatasaray formalı resmini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum ama dediğim gibi Latte'nin bir Fenerbahçe giy. Çocuk da dağılıyor yazık. Bir Fenerbahçe kıyafeti var. Bir de Beşiktaş kıyafeti var. Bazen Emrecan onu gezdirirse Beşiktaş kıyafetini giydiriyor. Yeşim gezdirirse Fenerbahçe kıyafetini giydiriyor. Göztepe'nin köpüşler için hazırladığı bir kıyafet yok. Alamadım ben o yüzden. Maalesef yapmamış Göztepe. Yaparsa alacağım. Yeni formasını da almadım zaten. Ama bir tane Atatürklü forması var Göztepe'nin. Bayıldım ona. Geçen gün burada sahilde bir beyefendinin üstüne gördüm. Nereden alabileceğimi bilen varsa yazsın bana. Üstünde böyle Atatürk var. Store falan baktım, hiçbir yerde bulamadım. Muazzamdı. Zannediyorum eski döneme ait bir forma ama Atatürk silüetiyle harika bir formaydı yani. Böyle içim gitti. Hani baba ya desem ki, dese ki bana baba 10 bin liraya satıyorum, hemen alırdım yani. 10 bin lira bile verirdim. Efendim saatler 8.58'i gösteriyor. Beraberliğimizde 9'a doğru gidiyoruz ve sevgili dostlarla birlikte olacağız. Saat 9 bloğunda biliyorsunuz çok değerli bir isim Muhsin Ertuğral var. Muhsin Ertuğral'ı dinlemeden önce lütfen Twitter'a girin. Muhsin Ertuğral yazın ve Muhsin hocamın açıklamalarına lütfen bir kulak verin. İstirham ediyorum. Orada hatta göz verin demek çok daha doğru olur. Kulak vermek, dinlemek. Dinlemeyeceksiniz, bakacaksınız. Orada çok özel saptamalar yapmış hocam. O saptamalara binaen ifadeleri ve yazıları çok önemli. Siz de orayı iyi dinlemeniz lazım. Ve orayı diğer nitelikleriyle ele almak lazım. Erdal'dan gelmiş. Emre Bey kolay gelsin. Türk hakemleri olsaydı ben Galatasaray'ın kazanacağına canı gönülden inanıyorum diyerek bir ironi yapmış kıymetli dostumuz. Evet, tweet çok önemliydi. Bu arada Okan Buruk, söylediklerim Sporting ile alakalı değil. Rakibimizi tebrik ediyorum. VAR hakemi herhalde statta değildi. Hiçbir şeye karışmadı. Keşke o da stada gelseydi. Hem kırmızı kart hem penaltının olmadığı orta hakeme bildirseydi. Verilmeyen sarı kartları da anlatsaydı demiş. Evet doğru ama işte dediğim gibi sen 64'te Batrakov'la Deniz'i niye değiştiriyorsun? Niye? Ben de keşke sizi görseydim. Yani Sporting'e gidemedik tabii ama keşke orada sorsaydık uzun uzun. Yani bu kadro nasıl bir kadro? Hangi felsefeyle çıkartılmış bir kadro? Bu kadroyu niye böyle işlediniz? Daha farklı olamaz mıydı bu kadro gibi binlerce soru sorulabilirdi. Şimdi bir reklam arası vereceğim. Reklamların ardından Güney Afrika'ya götüreceğim sizleri. Güney Afrika'da sevgili Muhsin Ertuğral hocamla bir araya geleceğiz. Reklam da öyle çok uzun değil. Şöyle bir buçuk dakikalık falan bir reklam olacak. Reklamların ardından beraberiz.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le
2: reklam
1: servisi. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart.

0: beni düşünür o.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Reklam bitti.

0: Evet, bende narkozun etkisi hala geçmemiş. Dünden kalan narkozun etkisiyle yayına devam ediyorum. Kafa güzel herhalde benim. Çünkü Muhsin Ertural dedim ama Muhsin hocamla dün birlikte olacaktık. Tabii bu hafta birlikte olamayınca. Şimdi süper bir isme teknik direktörümüz Mehmet Ak'a gideceğiz. Muhsin hocamı da aradım bir de, biliyor musun Mehmet hocam? Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, yayınlar diliyorum.
0: Bana dedi ki ya ben dündüm dedi, sen dün beni aramadın. Aa dedim, ben dün ameliyat oldum, küçük bir ameliyat. O yüzden aramadım dedim. Herhalde narkozun etkisini de hala üzerimden atamamış durumdayım.
1: Abi geçmiş olsun bu arada.
0: Sağ ol, sağ ol Mehmetciğim. Mehmetciğim dilersen 3-1 ile başlayalım. Hani ağlanacak halimiz var. Biz böyle burada biraz tebessüm ettik ama biraz öfke, biraz sinir, biraz gözyaşı. Bir de tabii sen en iyi anlarsın. Teknik direktörsün, kenardasın. Neden bu öfke, neden bu kadar sinirli bir Okan Buruk?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz Şampiyonlar Ligi seviyesi için Türk futbolu olarak hazır olmadığımızı yıllarca burada konuştuk abi. Yani öyle bir oyun hızı, oyunun gücü ve oyuncu hazırlığı. Yani bugün Portekiz Ligi 7. maçını oynuyor büyük ihtimalle. Yok 5. maçını oynamış Portekiz Ligi. Biz Türkiye Ligi'nde bu seviyeyi aşabilmek için her sene can çekişiyoruz. Yani bu takım ismi söylemeden hareket edeceğim. Yani burada Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, yani Avrupa kupalarında oynadığımız zaman o ülke futbolundaki o topun sahada kalma, topun oyunda kalma, işte oyunun hızlı konusunda ciddi problemler yaşıyoruz. Ve oyunun taktiksel geçişlerinde de problem yaşıyoruz. Şimdi çok basit bir şekilde dünkü oyunun İstatistiği üzerinden hareket edelim. Galatasaray'ın toplu oynama oranı %68, %69. Sporting'in toplu oynama oranı %31 ve maç 3-1 bitmiş. Yani 500'e yakın pas Galatasaray yapmış. 366'ya yakın, 350'nin üzerinde pas da Sporting yapmış. Şimdi istatistik olarak biz bu maçı 3-1 kazandık. Biz geçiş oyununu oynayacak olan oyuncuyu ön alana koyup rakibe pas oyunu oynamaya çalışırsak, üçüncü bölgede topa sahip olma oyunu oynamaya çalışırsak, üçüncü bölgede sahip olduğumuz toplarla geçişleri doğru yapamazsak ve buna karşılık da Şampiyonlar Ligi seviyesinde hala net o seviyenin bir stoperi yoksa, merkez orta sahada Şampiyonlar Ligi seviyesine hazır olmayan bir 10 numara tarzında 4-2-3-1'de bir 10 numara tarzında oyuna başlarsanız, bu seviyenin Batrakov'dan bahsediyorum. Çünkü alan karşılamada ve Barış Alper'in ön alan, o 4-4-2 ön alan baskısında orada çok yetersiz kaldığı izlenimi oluştu. Yani şimdi Batrakov çok iyi bir oyuncu olabilir, çok yetenekli bir oyuncu olabilir ama top rakibe geçtiğinde oyun oynama konusunda, geriye koşu konusunda, alanları ve blokları kapatma konusunda eğer yetersiz kalıyorsa Şampiyonlar Ligi seviyesi için başka soruları sormamız gerekiyor. Özellikle erken gol bularak bir Şampiyonlar Ligi maçında başlanabilecek en iyi başlangıcı yaptık. Üzerinde şimdi bizim bazı oyuncularımız askere giderler, dönerler, bazen koordinasyon kaybı yaşarlar böyle bir ay, bir buçuk ay topa dokunmadıkları zaman. Ya ben bu Leroy Sané'de hala bir böyle bir koordinasyon kaybı görüyorum. Galatasaray'da bir türlü o adaptasyonu, oyun içerisindeki o reaksiyonu, üçüncü bölgede kaleyle karşı karşıya kaldığında ya da final pası pas 2-1 geçişlerde o ikinci geçişleri yapabilecek o koordinasyona geldiğinden bu yana bir türlü sahip olduğu o Bayern Münih'teki o sahip olduğu o yetenekleri burada sergilediğini düşünmüyorum. Yani maçı öyle bir noktaya getirecek pozisyondan kalecide karşı karşıya araya atılacağı ya da ne bileyim ikinci üçüncü golü bulabilecek pozisyondan bizim şu anda mağlubiyeti konuşuyoruz. Şimdi o yüzden şuna bakmamız lazım. Biz anlık iyi oynayan bir takımız. Türk futbolu olarak Şampiyonlar Ligi'nde anlık iyi oynayan takımlarız biz. Bu anlık iyi oynadığımız sonuçlarda pozisyonları değerlendirdiğimizde maçları kazanabiliyoruz. Ama oyunun genelinde rakip bize neyi hükmediyorsa neyi yapmamız istiyorsa mecbur rakibin o hükmettiği noktada biz o oyunun o tarafında kalıyoruz. Dün akşam rakip bizi çok güzel bir şekilde geçiş oyunuyla beraber orada bize pas yaptırdı, ön alana çıkarttı, arkada boşluk buldurdu ve bizi çok rahat bir şekilde bizim eksiklerimizi, defolarımızı kullanarak reaksiyon gösterdi. 1-0'dan sonra rakip ceza sahasına, bizim ceza sahamıza girdiği pozisyonda yediğimiz golde Galatasaraylı oyuncu sayısı 6 veya 7. Rakibin oyuncu sayısı 3. Demek ki savunmada doğru pozisyon almak için ceza sahasının içerisinde 7-8 tane oyuncunun olmasına gerek yok. 3'e 3'e 4'e 4'e orada doğru pozisyon aldığınızda ikinci bölgenin başındayken top maalesef yanlış pozisyona Jakobs'la Torreira'nın aynı anda topa çıkması merkezdeki boşluğu oluşturdu. Top kenara gitti, oradan içeri girdi. Sara topu uzaklaştıramadı. Bakın çok ufak enstantaneler bunlar futbolda. Yani böyle anlık olaylar. Sara topu uzaklaştıramadı ve golü yedik. Olay birbirine döndü. İkinci yarıya başladık. Herkes ikinci yarının o istekli arzulu oyunuyla ikinci yarıda daha net bir oyun ortaya koymamız gerektiğini düşünürken bir anda daha böyle kontrollü bir oyun, daha böyle ikinci bölgede biraz daha böyle toptan uzak, rakipten uzak bir oyun oynamaya çalıştık ve günün sonunda geçişlerle mağlup olduk. Ya biz bu Şampiyonlar Ligi kadrosu konusunda Galatasaray 3 yıldır 4 yıldır hep şunu söyledik. Türkiye Ligi bizim için artık, Türk takımları için artık bir seviye değil. Bizim seviyemiz Şampiyonlar Ligi'nde belli olacak dedik. Ama ne hikmetse ne bir transfer döneminde ne de bir Şampiyonlar Ligi hazırlık sürecinde orayı doğru oluşturabilecek bir kadroyla, tam net bir kadroyla çıkmadık. Ne bunu Fenerbahçe yapabildi, ne Galatasaray yapabildi, ne diğer takımlarımız yapabildi. Ya bizim hedefimiz eğer Şampiyonlar Ligi ise orayı Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir stoperle doldurmak gerekiyor. Bizim seviyemiz Şampiyonlar Ligi, hedefimiz Şampiyonlar Ligi ise Türk futbolunda eğer Osimhen sakatsa onun alternatifini oranın ayarında bir santrafora doldurmak lazım. Ya Barış Alper çok seviyorum. Geçmişteki çalıştığı dönemlerden beri takip ediyorum. Kendi gelişimini inanılmaz derecede artıran bir oyuncu. Ama artık fiziksel özellikler, rakip de en az sizin kadar bir fiziksel özelliğe sahipse yeterli olmuyor bu seviyede. Rakip de en az sizin kadar koşuyorsa, rakip de en az sizin kadar kuvvetliyse birebir mücadelede başka özelliklerin devreye girmesi gerekiyor. Maalesef dün akşam o Barış Alper'in o savunma arkasına koşusu, işte 2-1'de geçişi, çalımları, o özelliklerini değerlendiremedik. Şimdi geriye dönüp baktığımızda %70'e yakın toplu oynayan Galatasaray maçı 3-1 kaybettiğini görüyoruz. Zaten bu maçların da istatistikleri böyle olur. Rakip size topu verir çünkü sizi biliyor rakip. Geçişte yakalandığınızda savunma arkasına koşma konusunda sıkıntılı olduğunuzu biliyor. Rakip merkez orta sahada dirençsiz bir orta sahayla, Torreira dışında Sara'nın da performansı kötüydü dün akşam. Dirençsiz bir orta sahayla oynadığınızda merkezi kalabalık tutup orada birebir eşleşme yaparak sizi orada dirençsizleştirerek savunma arkasına her türlü geçişte size sıkıntı yaratacağını bilir rakip. Bunu analiz eder rakip. İzlemiştir maçlarımızı. İşte bizim bunları önlem almamız gerekiyor. Buraya doğru oyuncuları tercih yapmamız gerekiyor. Eğer biz Şampiyonlar Ligi seviyesine Abdülkerim'in yerine Jakobs'la başlıyorsak o zaman başka sorular sormamız gerekiyor. Yani burada işte Okan Hoca eleştiriliyor. Transferler geç kaldı. Bunun da teknik direktörlük, hani bu transfer sürecinin bir teknik direktörlük değerlendirmesiyle yapmak çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ya yani 4 yıldır bu takıma altyapıdan bir tane stoper monte etseniz, hatalar yapa yapa gelişerek bu seviyede, bakın Sporting'in stoperlerine, ikisi de 4-5 yıldır Quaresma ve Inacio orada oynamış. 4-5 yıldır aynı takımın stoperleri ve dün akşam çok net bir şekilde bir performans ortaya koydular. Ya biz 4 yıl önce bir tane altyapıdan bir tane stoper çıkarsa bugün o stoperi belki orada oynatabilecek seviyede bir reaksiyon gösteririz ama biz devşirme bir stoperle oyun oynuyoruz. Dolayısıyla hakemin de şimdi penaltı pozisyonunu baştan aşağı bir daha izledik. Hatta ben şu anda Malatya'dayım. Dün akşam bunu analiz hocasıyla, teknik ekiple beraber kestik, parçaladık, böldük. Penaltının o pozisyonda çok büyük, ağır bir karar olduğu gerçeği, onu da yatsamayalım. Ama biz bir pozisyona takılıp oyunun tamamını atlamayalım. Biz oyunun genelinde taktiksel stratejide hatalar yapıyoruz. Oyunu rakibin özelliklerine göre oynamaktansa kendi defolarımızı rakibe gösterip rakibin bu bizim zaaflarımızdan faydalanacağı noktaları engelleyecek saha içerisinde taktiksel stratejileri ortaya çıkartmıyoruz. Dolayısıyla yine klasik bir Türk futbol gecesi, yine klasik defolarımızın olduğu, ülke futbolunun yetersizliklerinin Şampiyonlar Ligi'nde ortaya çıktığı bir futbol akşamı. O yüzden Okan Hoca'nın da bu konuda, evet biz geçen sene Okan Hoca başarısız olduğunda Şampiyonlar Ligi'nde bazı maçlarda hep şey söyledi, kadro yetersizliğinden bahsettik. Ama kimse kusura bakmasın artık yani bu kadro yetersizliği, oyuncu eksikliği falan hani burada herkese yazar bu durum. O yüzden bu transfer konusunda eğer bir stoperle başlanmıyorsa ve devşirme oyuncularla başlanıyorsa burada bu seviye için burada ciddi bir sorumluluk var demektir. Çünkü artık Galatasaray'ın Türkiye Ligi için 4. 5. şampiyonluk, her sene aynı şeyi söylüyoruz. Şampiyonlar Ligi hedef olsun, Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi hedef olsun, Trabzon Beşiktaş için Konferans Ligi, Avrupa Ligi hedef olsun diyoruz ama maalesef hep oyunda o Türk futbolundaki defolarımız bizi orada sıkıntıya sokuyor. Okan Hoca'nın agresifliğine gelince, şimdi bazen oyun içerisinde istemediğiniz noktalar ortaya çıkınca tepki göstermek zorunda kalıyorsunuz. Ve bu da bazen hedef anlamında farklı noktalara hedef yöneltme gibi psikolojide kaçma davranışı oluyor. Takımın saha içerisindeki mücadelesinden memnunsanız o zaman hakemle bu olayı çözmeye çalışıyorsunuz. Ya da bahane üretme konusunda pozisyonları ön plana çıkartıyorsunuz. Hani bence ben Türkiye'deki Okan Hoca performansını kabul ediyorum ama Avrupa'daki Okan Hoca performansında ciddi eleştirilerde bulunmam gerekiyor. Sonuçta bu oyun Sporting nasıl oynayacağını, bize karşı nasıl reaksiyon göstereceğini biliyor. O yüzden bizim de buna karşı bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Rakip %28'de topa sahip olarak 3-1 maç kazandı. Belki biraz daha acımasızca eleştireyim. Biz dersimize çalışmamışız dün akşam diye düşünüyorum.
0: Daha önce defalarca yazdım diyor bir değerli dostum. Bizler Avrupa'da başarılı olmak için transfer yapmıyoruz. Aslında her şey sadece şampiyon olmak için. Avrupa'ya katılsak da sadece para alabilmek için katılıyoruz. Maalesef ben bunu yemiyorum artık demiş.
1: Çok doğru söylemiş. Benim 7-8 dakikadır anlatmaya çalıştığımı tek cümlede özetlemiş. Ya abi şöyle bir şey var. Ya biz niye bir plan yapamıyoruz? Biz niye bir program yapamıyoruz? Ya rakibin iki tane stoperi 4 yıldır aynı takımda oynuyorlar. Ya niye biz 24 yaşında bu adamlar? Ya ve 20 yaşında alınmış bu adamlar ve Sporting Portekiz'de 2 senede bir şampiyon oluyor. 3 senede bir belki şampiyon oluyor. Belki 2 sene üstü şampiyon oluyor. Son 6 senede belki 2 kere 3 kere şampiyon olmuştur. Ya biz ikincilikleri niye değerli kılmıyoruz abi? Niye her şeyi sil baştan yapıyoruz? Ama burada şimdi taraftarımızın da çok büyük bir eksikliği var bu konuda. Biz sürekli tükettirmek zorunda kalıyoruz. Yönetime baskı yapıyoruz, niye uçaklar kalkmadı diyoruz. Bazen değerli bir ikincilikte yeniden bir takımı inşa edebilirsin. Değerli bir üçüncülükte yeniden takımını inşa edip bir sonraki yılın belli mevkilerindeki oyuncuları oraya monte edebilirsin. O yüzden hani bizim taraftar olarak da bu sabırsızlığımız aslında kulüplerinde bazı noktalarda bu yanlışı yaptırıyor. Hani zincirleme gidiyor aslında baktığımızda olay. Ve günün sonunda yani biz Sporting takımını bütçe farkı, oyuncu kalitesi farkı ya bu Şampiyonlar Ligi'nde bir şey ifade etmiyor.

0: Çünkü orada rakamlar, performans rakamları var. Rakipler bizden daha çok koşuyor. Rakipler bizden daha diri. Bizim Türkiye Ligi'nin en dirençli oyuncusu Barış Alper Yılmaz dün ikili mücadelelerin birçoğunda ayakta kalamadı. Birçoğunda yere düştü. Şimdi ikili mücadele kazanmak, ikili mücadeleyi kazanmak demek ayakta kalmak anlamında değil. İkili mücadeleyi kazanmak demek topu bir sonraki aksiyona sokmak demek. Rakip 42 tane ikili mücadele kazanmış. Biz 39 tane ikili mücadele kazanmışız. Başarılı top kapmada 7'şer sayıya eşitiz. Kazanılan hava topunda rakip bizden 7-8 tane daha fazla top kazanmış. Dolayısıyla yani hani baktığınızda bizim bu tip takımlara karşı eğer daha dirençli bir takımla oynuyorsanız o zaman topla olan atak sonlandırma konusunda topla olan o ikinci bölgedeki taktiksel stratejilerde çok daha ön plana çıkmak zorundasınız. Rakip daha dirençliyse ve daha kondisyonel yetileri daha ön plandaysa. Biz 108 kilometre koşmuşuz, rakip 107 kilometre koşmuş. Ama rakibin bizden koştuğu yüksek şiddetli koşu mesafesi daha fazla. Bu da niye? Çünkü geçişlerde biz yetişememişiz rakibin o savunma arkasına, boş alanlara yaptığı driblinglere, penetrasyonlara toplu topsuz koşulara yetişememişiz. Burada ortaya bireysel performans özellikleri de çıkıyor. O yüzden biz Türk futbolunun başka boyutları üzerinden konuşmamız lazım. Ama bunu her Şampiyonlar Ligi maçından sonra maalesef söylüyoruz ve söylediğimizde kalıyoruz. Sınıfta kalıyoruz. Hala sakat olan oyuncularla uğraşıyoruz. Oyuncularımızın çok kısa şiddetli bir egzersizde sakatlandığı durumlar ortaya çıkıyor. O yüzden bunları konuşmaya da devam edeceğiz. Yani edeceğiz yani bunun şeyi yok. Bunun karşılığı yok. Yani Türk futbolunda bunları konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden abi üzüntülüyüm gerçekten. Niye hep bu Şampiyonlar Ligi hayali, Avrupa'daki bu başarı takımlarımızın Avrupa'da artık Türkiye Ligi yetmiyor. Türkiye Ligi'nden kazandığın paranın, elde ettiğin gelirlerin bir önemi, bir amacı yok. Dışarıdaki başarı bizim için önemli. Dolayısıyla da inşallah bu akşam Fenerbahçe için farklı şeyler konuşuruz diye umut ediyorum.
1: Bu arada bir değerli dinleyenim Cemal Bey, Ali Cemal Bey. Günaydın, adamlar gol pozisyonuna giremedi, haldır haldır gelemedi. Futbolun kırılma anları Lizbon'da yanaydı. Rakip kendi evinde sadece bir kere köşe vuruşu kullanabildi. Skor yorumculuğu yapılıyor. Eksiklere rağmen Okan Hoca'yı
0: Peki
1: beğendim,
0: şunu söyleyeyim.
1: Galatasaray'ı beğendim diyor.
0: Peki şunu söyleyeyim. Skor yorumculuğu yapmak demek bu değil ki. Bu rakibin mesela ben Göztepe'de 2017 yılında çalıştığım dönemde biz Göztepe Kasımpaşa maçını oynadık. Bu dün akşamki Galatasaray'ın oynadığı istatistiklerin çok daha fazlasını saha içerisinde yaptık. %78'de %22 toplu oynama oranı bizdeydi abi. 550-600'e yakın pas yaptık, maç 3-0 bitti. Ya abi rakip sana doğru oynuyorsa bu skor yorumculuğuyla falan alakası yok. Rakip sana doğru oynadı. Geçiş oyunu yaptı sana. Geçiş oyunu. Topu sana verdi. Sen topla oynadın. Üçüncü bölgede atak sonlandıramadın. Kazandı geçti, golü yedin. Topla oynadın. Aynı anda iki stoperin çıktı. Adam bir tersi attı. Araya gitti. 7'ye 3 golü yedin. Yani adam sana doğru pozisyon verdi. O riski aldı. Seni adam iyi analiz etti. Ben Galatasaray'a karşı dün akşam böyle oynarsam bu geçiş oyunuyla başarılı olurum dedi. Niye? Merkezde iyi olmayan bir koşmayan Torreira dışında bir orta saha. Batrakov yetersiz top rakibi geçtiğinde savunmada ağır bir savunma, Sanchez'in dışında beklerde tandem hatası, kademede hata. Yani bunun neresi skor yorumculuğu? Yani rakip seni doğru analiz etmiş. Bence buna bakmak lazım. Sen biz dün akşamki maçı hani ikinci golü atsa yine rakip bu oyunu oynayacak bize zaten. Rakip yine geçiş oyunu oynayacak. Belki 2-1 öne geçsek biraz daha kontrollü oynamaya çalışacağız ama işte futbolda şöyle bir durum var. O girdiğin pozisyonları değerlendireceksin. Bu seviyelerde o pozisyonları değerlendiremiyorsan faturayı kesiyorlar. Niye Manchester City, Barcelona, Bayern Münih, Paris Saint-Germain niye daha kaliteli? Çünkü bu pozisyonları değerlendiriyorlar. O ceza sahası içerisinde buldukları boşlukları gol yapıyorlar. Galatasaray maç 1-1 iken 2'ye 3'e getirecek pozisyonları yapsaydı biz şimdi başka bir şey konuşacaktık. Evet, belki aynı istatistikler üzerinden konuşacaktık ama olmuyor işte maalesef. Maalesef bizim maçlarımızda olmuyor bunlar. Olmamasının nedeni de rakibin seni iyi analiz etmesi. Yoksa burada skorla alakalı değil bizim konuşmamız. Biz bu değerlendirmeleri geçmişte de hep yaptık burada. Dolayısıyla rakipler seni iyi analiz ediyor. Senin bir tane ağır oyuncun varsa oraya biri bir eşleşmede daha çabuk bir oyuncu koyuyor. Senin eğer ön alanda çok kuvvetli bir geçiş oynayan oyuncun varsa onun karşısına ondan daha kuvvetlisini koyuyor. O bütün ikili mücadelede kazandığında, ayakta kaldığında senin o çok kuvvetli oyuncunun o becerisi bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla böyle bakmak lazım olaya diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bilgiler aktardınız ama süren bitti.
0: Abi iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Seni seviyorum. Başarılar diliyorum hocam takımınıza da.
0: Teşekkür ederim Emre abi. Dinleyenlere iyi günler. Selamlar olsun abi. Kolay gelsin.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Temiz tuvalet arıyorsan
7: Opet'te duracaksın.
6: Aradığın ne varsa
7: buldum,
6: Opet'te bulacaksın.

0: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
2: Efendim yayınımız devam ediyor. Reklamların ardından Hürriyet Gazetesi'nin değerli yazarı sevgili Ünal Özak hocamla birlikteyiz. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz. Günaydınlar.
3: Hoş bulduk. Doğrusu Foça'yı bırakıp İstanbul'a dönmüş bulunuyorum. Dolayısıyla İstanbul'a hoş geldim ayrıca.
2: Oo, siz döndünüz. Ben hala dönemedim. Peki. Canım hocam, Ünal Özak'la birlikteyiz. Hocam, dün Galatasaray neden kaybetti sizce? Bir basketbol adamı olarak.
3: Dün Galatasaray tabii ki yanlış kurulum yüzünden kaybetti başta. Çünkü lig maçında çok başarılı oynadığını gördüğümüz Leo ile başlamadı Okan Buruk. Örümcek adam Osimhen'in olmadığı günde Leo ile başlamak ve de forvette hareketlilik getirmek gerekirdi. O kurgu, başlangıç kurgusunun yanlışlığı bütün maç boyu taşıdı. İlk devre çok güzel futbol oynadıktan sonra ilk golü de bulmuş takımın böyle geriye yaslanmaması gerekirdi. Bu iki faktör Galatasaray'ın maçı kaybetmesine neden oldu ve de beklenti kırıklığı yaşadık doğrusunu istersen.
2: Bu akşam Fenerbahçe'den ne beklersiniz Roma önünde?
3: Fenerbahçe'den Roma önünde işte tam futbolumuzun gerçeğini yansıtmasını ve de iyi futbol oynamaya çok yatkın bulunan Fenerbahçe'nin bu maçı çevirebilecek şekilde bir futbol göstergesi yapması ve de maçı kazanmasını bekliyorum ve diliyorum tabii ki.
2: Basketbol diyelim, kızlar hayal kırıklığı mı yoksa oraya gitmek bile büyük bir başarı mı?
3: Yok, hayal kırıklığı. Oraya gitmek büyük başarı değil. Tabii ki bizim kızlarımızın kulüplerdeki yansımasının basketbol milli takımına taşıyamıyor oluşumuzdan kaynaklanan ve de basketbol kulüplerimizde NBA'de de eş zamanlı oynayan yabancı oyuncular dolayısıyla Türk kızlarımızın yeterli zaman alamamasından dolayı basketbol milli takımımız maalesef başarıyı gösteremedi. Ve de orada Belçika, Avustralya ve Porto Rico'ya peş peşe mağlubiyetler alarak galibiyet yüzü görmeden bu turnuvayı kapatmış bulunuyor basketbol kadınlar milli takımımız ve de olimpiyatlara katılma başarısı da göstermiş olan kadınlar milli takımımızın kendi periler günlerine, parkenin perileri günlerine geri dönmesini için tedbirler almamız gerekiyor.
2: Ünal Özak hocamla birlikteyiz. Ünal abi, Türk basketbolu yeni sezona girerken Avrupa'daki gücünü koruyor mu yoksa kadrolarının ihtişamı altyapıdaki sorunların üstünü mü örtüyor?
3: Kadroların ihtişamı çok güzel laf bu tabii. Altyapıdaki sorunun üstünü örtüyor maalesef. Ama üst yapıdaki görselliğimiz devam ediyor. Çünkü Fenerbahçe ve Anadolu Efes güzel kadrolar kurdular. Daha doğrusu kadrolarını yenilediler ama olumlu transferlerle. Beşiktaş'ta bu kervana katıldığı için Euroleague'de 3 takımla temsil edileceğiz. Tabii diğer kupalarda da takımlarımız var. Dolayısıyla üst yapıdaki görselliğimiz devam edecektir. Tabii Euroleague'de bir süper kupayla başlıyoruz. 18 Eylül'de Fenerbahçe Olympiakos'la oynayacak. Dubai Real Madrid'le oynayacak. Burada her şey ortaya çıkacaktır. Yani görselliğimizin devam edip etmeyeceği, Fenerbahçe'nin nasıl bir oluşum içerisinde olduğunu, çünkü takımı yeniledi Jessica Vicius, 9 oyuncuyu gönderdi, 11 yeni oyuncu aldı, yepyeni bir takım. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Bunu Süper Kupa'da Euroleague'in bu seneki ilk uygulaması, ilk defa Süper Kupa yapıyor. Dolayısıyla burada göreceğiz manzarayı.
2: Fenerbahçe'nin kadro yapılanmasında sizce en kritik mesele oyun kuruculuk muydu yoksa pota altı sertliği mi?
3: Pota altı sertliği, uzun oyuncu eksikliği, uzun oyuncu sırtı dönük klasik piyosunun olmayışı idi. Ama oyun kurucudaki Larkin transferini ben hala anlamış değilim. Yani oyun kurucu eksikliğini Baldwin'le gideriyor. Öyle bir sıkıntısı yok idi Fenerbahçe'nin. Ama Larkin değişikliğini yaparak enteresan bir yapılanmaya gittiler. Tamamen Tanrım beni baştan yarat şeklinde yepyeni bir kadroyla Jessica Vicius rol alacak, perdeye çıkacak. Tabii ki aynı benzer şey de Anadolu Efes için geçerli. Anadolu Efes Larkin'i gönderdikten sonra Mike James'i aldı. İlk provalarını filan yaptı. Görüyoruz Anadolu Efes'te ve de Lasso ben takım oyun oynarım. Mike James bizim basketbolumuza uyacaktır diyor. Bakalım öyle de bir enteresanlık yaşayacağız Anadolu Efes cephesinden.
2: Anadolu Efes yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkmak istiyor ama kadroda önce oyuncu kimliğini mi yenilemeli yoksa koçu mu tekrar yenilemeli? Lasso'dan bu karşılığı bulamıyor. Bir de sürekli değişen oyuncu ve antrenör düzeni, kulübün yıllardır içinde olduğu devamlılık ve süreklilik esaslarıyla çatışmıyor mu?
3: Hem de nasıl çatışıyor? Tabii ki o Ergin Ataman'dan sonra bir türlü dengeyi bulamadı Anadolu Efes. Ergin Ataman sonrasında yardımcı koçuyla Tomislav'la bir müddet devam etti. Onun üstüne bir iki koç daha getirdi. Tomislav da o koçları pek barındırmadı Anadolu Efes kadrosu içerisinde. Böyle ikilemler yüzünden ve de çekişmeler yüzünden en sonunda Lasso geldi. Lasso önemli bir koç tabii ki. Prensipleri olan bir koç. Bu senede ilk defa Lasso'nun bu seçimleri yaptığını, oyuncu değiştirmelerini yaptığını ve de kendi basketbolunu oynatabileceğini düşünüyoruz. Lasso'da devamlılığı sağlamaları lazım bence. Yepyeni bir arayışlar içerisine girmemeleri lazım. Tabii bu tarafta Ergin Ataman da şu anda boşta. O da böyle Demokrasi'nin kılıcı gibi Anadolu Efes'in üzerinde sallanmakta. Dolayısıyla orada bir hassas dengeler devam ediyor. Anadolu Efes'in bir an evvel bunlardan kurtulup kemik bir yapması ve de Mike James'li yeni Strezel'li yeni kadrosuyla beraber oradan ses getirmesi, Euroleague'de Final Four'a kadar gitmesini diliyorum.
2: Mike James, Matthew Strazel ve Fats Russell üçlüsü kurucu pozisyonda zenginlik mi? Yoksa zenginlik, top paylaşımı bakımından ciddi bir risk midir sizce?
3: Risk diye tabii onlara 3 tane top lazım. 3 tane top lazım üstlerine.

isimleri yazılı top lazım ama Savic'le, yani eski oyuncusu Savic'i de getirmek suretiyle enteresan bir yapılanma içerisine girdi. Bakalım

0: kaybederse yoluna devam edemeyecek şeklinde bir basketbol mu seyredeceğiz? Bekliyoruz bakalım. Anadolu Efes ve de Pablo Lasso yılların deneyimiyle bu karmaşa içerisinden takım oyunu oynayacağını iddia ettiği bir basketbol oluşumu yaratabilecek mi bakalım?
1: Evet, Ünal Özak'la birlikteyiz. Ben de şeyi merak ediyorum abi. Efes kadrosunda çok sayıda yıldız ve atletik oyuncu var ama takım savunmadaki yöneticisiyle denge oyununu kurabilecek mi? O da bende bir soru işareti. Bir de bu kadar yaratıcı kısanın bulunduğu takımda rol dağılımı da enteresan olsa gerek.
0: Biraz sonra işte dediğim gibi hepsinin ayrı bir topu olacak ama buna alışıklar aslında. Larkin zamanında da öyleydi. Anadolu Efes Larkin'in yanına Savic yerleştirdiği zaman, yani yardımcı oyuncu şütör guard pozisyonuna Larkin'i kaydırabildikleri zaman başarılı oldular. Çok yaşa bu arada.
1: Sizde görün abi, özür dilerim.
0: Efendime söyleyeyim, Larkin'i Fenerbahçe'de öyle kullanacaktır diye düşünüyorum. Yani şütör gard olarak oldu, top getirici değil, topla buluşacak adam olması lazım ki Larkin'den verim alabilesin. Hakeza Mike James için de Anadolu Efes'in öyle bir yapılanmaya gitmesi, oyun kuruluşuna gitmesi gerekiyor.
1: Ünal abi, Beşiktaş artık mütevazi bütçeyle başarı arayan bir takım olmaktan çıkıp doğrudan Euroleague seviyesinde bir kadroya mı dönüştü? Mesela Scott Wilbek'in transferi Beşiktaş'ın yalnızca bir oyun kurucu değil, saha içindeki liderinin de değiştiği anlamına geliyor mu? Bazı kavramlar burada farklı niteliklerle vücut bulabilecek mi?
0: İnşallah bulacak, bulmasını istiyoruz. Tabii ki Wilbek'in yıllarca tırnak içinde söylüyorum, gittiği takımlarda pek dikiş tutturamadı. Yani Abramovich'in takımı içinde böyle bir yapılanma gösterebilecek mi? Çünkü o pek fazla oyun kurucu ile değil. O da takım oyununun onlanmasını isteyen bir koç. Bakalım bu başarı Beşiktaş'a gelebilecek mi? Beşiktaş'ın bir tık daha bütçe ve oyuncu kadrosuyla bir tık daha hızlı gitmesi lazım. Daha yükseltmesi lazım. Elini yükseltmesi lazım. Euroleague'de bir yerlere kadar gelebilmesi için bir günlük macera olmaması lazım bu senenin. Beşiktaş için kritik bir yıl başlıyor.
1: O zaman şöyle demek abesle iştigal olur mu? Beşiktaş yıllardır yüreğini bütçesinden büyük bir takımdı. Şimdi bütçesi de büyüdü. Olimpiyeviç bu yıldızları aynı yüreğin içine atabilecek mi?
0: Hayır, öyle. Yani o partizan anlayışını, çarşı anlayışını çok güzel Olimpiyeviç Beşiktaş'a yansıttı. Bunun devam etmesini sağlamak için yüreğini ortaya koyan oyuncularla devam etmesi lazım. O başarıyı gösterebilmesi lazım. İşte orada Wilbek'in için bir soru işareti başlıyor bende. Ama bunu kuracaktır Beşiktaş ve de partizan protestocu Beşiktaş takımını izleyeceğiz ve de başarısını takip edeceğiz Emre.
1: Gianmarco Pozzecco desem ve sussam, Galatasaray hovardaca futbol harcadığı bütçelerde neden basketbola karşı bu kadar ketum da desem, eklesem?
0: Ekle ve de tabii ki Galatasaray için Pozzecco görsel şahsiyetiyle büyük atılımlar getiriyor. Yani gözlerimizi, flaşlarımızı basketbolun Pozzecco ile beraber Galatasaray üstüne taşıyoruz. Öyle de taşımak istiyoruz. Çünkü yılların yenilmez armadası Galatasaray'ın bir yerlere gelmesi lazım.
1: Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde yine, değil mi?
0: Gene Şampiyonlar Ligi'nde ve de işte o baştaki yanlış, o Şampiyonlar Ligi, yani FIBA'nın bu kupacıkları diyorum ben ona, O kupacıkları içerisinde kaldı.

0: Aldığın zaman bir yerlere gidemiyorsun. Galatasaray'da orada değişiklikler yapıyor. Değişik motifler deniyor. Ama Ozeko'yu çok yalnız bıraktılar. Yani Galatasaray basketbol şubesine sahip çıkamıyor bir türlü. Bakalım bu sene nasıl bir yaklaşım içerisinde olacaklar. Bekliyoruz. Galatasaray lazım. Bakın Beşiktaş altlardan geldi. Yani bu pozisyon şu anda Euroleague pozisyonunu zorlayacak takımın geçmişlerine baktığımız zaman Galatasaray olması lazımdı. Galatasaray farklı kulvarlarda macera ararken Beşiktaş ne kadar güzel doğru seçimini yaptı. Eurocup'ta kaldı ve de oradan da başarıya geldi. Şu anda 3 takımlayız Euroleague'de. Tabii bu arada Euroleague'in yaşam kavgası, yani ticari yaşam kavgası devam ediyor. Franchise'larını 8 takımlık franchise yapısıyla kendi ticari yapısını kuvvetlendirirken bu arada NBA'ye de gönderdiği mesajlar sonunda NBA de belki bu macera arayışından, yani FIBA NBA Euro'yu kurmak anlayışı yerine Euroleague'i satın almaya yönelik bir davranışlar içerisinde bulunuyorlar. 5 Ekim'de bunun görüşmesi yapılacak Como Gölü'ndeki toplantıda. Burada NBA'in Euroleague'e satın alma teklifi getireceğini bekleniyor. Dolayısıyla yanlıştan dönmüş olabilir. NBA böylece Avrupa Ligi'nin NBA Avrupa kurmak macerasına girmektense potansiyelini Euroleague'le birleştirirse basketbol için güzel bir çözüm olur.
1: Evet, bu arada sizce Galatasaray'ın, buraya geleceğim ama, Galatasaray'ın hedefi ne olmalı Türkiye'de? Yarı final mi, final mi? Çünkü rakipler çok güçlü. Bunu şunun için soruyorum. Galatasaray formasında yenilmez armada yazan büyük bir tarihe sahip, yanılmıyorsam. Ve yönetim bu tarihe yakışan bir basketbol anlayışı ortaya koymuyor. O zaman bu hikaye her yaz başında yazılıp her baharda bir sükutu hayale dönüşüp sonra yaz başında yeniden yeni bir hikaye döngüsünde mi yer alıyor?
0: Aynen, ve o kısır döngü içerisinde geçiyor. Yıllardan beri dilimizde tüy bitti. Basketbol şubesini basketbol AŞ kurup, hatta başkanlığı da değişik yaparak farklı bir sponsora verin ve basketbol şubesi kendi kendisini gideriyle geliriyle kendi kendisini taşısın diyoruz. Belki ben bunu bir 20 yıldır söylüyorum Emre, ama Galatasaray kesinlikle üvey evlat muamelesini yapmaya devam ediyor basketbol şubesine. Kızlarda da aynı şekilde. Dolayısıyla basketbol şubesinin bağımsız, kendi kendini temsil eden bir şekle Galatasaray'ın getirmedikçe, Galatasaray'ın bu kısır döngü içerisinde sallan yuvarlan rock and roll yapması bitmez Emre.
1: Son sorum, Avrupa basketbolunun geleceği artık sahadaki skorlar tarafından değil de kapalı odalarda verilen milyon dolarlık tekliflerle mi şekilleniyor? Az önce anlattıklarınızdan anladığım bu mu olmalı? Yani 2027'de 16 takımla başlaması muhtemel olduğu iddia edilen NBA Europe, 2027-2028'de belki 24 takıma çıkılacak denilen NBA Europe daha başlamadan ölümü doğuyor.
0: Aynen öyle görülüyor ve bu son gelişmeler ve NBA'in Euroleague'e satın alma teklifi götüreceği gelişmeleri de bunun bir göstergesi. O olacak dava değil, ona amin de dediler ve de NBA Europe'la bizi uğraştırıyorlar, basketbolumuzu, Avrupa basketbolunu. Şu anda Avrupa basketbolu Euroleague doğrultusunda devam etmeli. Tabii Körfez zenginliği, yani Dubai'ler, Katarlar'ın zenginliği çekiyor basketbolu. Dolayısıyla mesela 2027-2029 final

0: Abu Dhabi'de oynanacak. Dolayısıyla her Abu Dhabi kulübü gökten indirildi ve Dubai basketbol olarak yer alıyor. Dolayısıyla bu Körfez sermayesinin kanalizasyonunu, yani Avrupa basketbolundaki olan gelişini doğru organize etmek lazım.
1: Abi çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler aktardınız. Lakin sürem bitti. Reklama gideceğim. Sizle İstanbul'da görüşmek dileğiyle. Foça'da başaramadıklarımızı İstanbul'da başarırız umarım.
0: Lütfen, lütfen, evet.
1: Evet, bir gün maç izlemeye geleceğim abi. O muhteşem atmosferi yaşamak adına. Saygılar
0: Tamamdır.
1: sunuyorum Ünal abi.
0: Sağ olasın, sevgiler Emre. İyi yayınlar.
1: Süper bir isim Ünal Özak bizlerleydi. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Giray Bulak hocamla birlikteyiz. Saygıdeğer hocama kocaman bir günaydın diyoruz. Hocam hoş geldiniz, mutlu sabahlar.
1: Hoş bulduk, mutlu sabahlar, günaydın Emre, kolay gelsin.
0: Sağ olun saygıdeğer hocam. Ne oldu, bize neler oldu diyor yani şarkıda İlhan Şeşen. Bize neler oldu gerçekten?
1: Ya aslında iyi başladı Galatasaray takımı oyuna. Yani bir bakıyorsunuz top elde, Torreira'nın liderliğinde, işte o kısa alanda, dar alanda iyi paslar, iyi pas trafiği, oyunun sağdan sola dönmesi, öne oynanması, savunmanın orta sahaya kadar çizgi yapıp çıkması, oyun alanını daraltması, yani pozisyon üretmek için rakibin ceza sahasına girmesi, yani gayet başarılıydı. Yani golü yiyene kadar Galatasaray bunları çok iyi yaptı. Hangi golü yiyene kadar? Geçerli olmayan offside golünü yiyene kadar. Ondan sonra Porto takımında bir uyanış başladı, bir diriliş başladı. Yani gol yapabilirizdin, yani yaptık, kabul olmadı ama yaparız güveni geldi, özgüveni geldi Porto takımına. Galatasaray o ara bir silikleşti böyle. Yani bir sindi, bir çok top kaybetti, rakibe uzun alanlar bıraktı, geniş alanlar bıraktı, rakip oralara iyi derin toplar yaptı, iyi geçişler yaptı, hatta pozisyon üretmeye başladı. Ama bir baktığımızda Galatasaray'ın oyun planlamasına, yani eksik olmasına rağmen, Osimhen'in, Lamine'nin, Abdülkerim'in eksik olmasına rağmen, çünkü niye eksik diyoruz? Bu oyuncular oynadığında oynayan oyuncular kenarda duracaktı. Bu kenarda duran oyuncular da hamle oyuncusu olarak oyuna sürülecekti. Dolayısıyla Galatasaray'ın o hamlesini yapacak oyuncu opsiyonu azaldı kenarda. Bu Galatasaray'ın aleyhine oldu. Yani anlaşılmaz bir durgunluk oldu Galatasaray takımında. Yani oyun kültürü böyle bir şey. Yani başlıyorsunuz, sonucu aldığınızda o hep elinizde duruyor. Ama biraz sonuçta dalgalanma yaşadığınızda veya bir gol yediğinizde o bizde kopuyor, o kültür bizde kopuyor. Bunu anlamıyorum. Yani şimdi Porto takımı hep...

0: yukarı yeni kurulan, yeni oyunculardan alınan ve hep gelişen, gelişilen oyunculara satılan ama hep de hedef kovalayan bir takım. Yani gol yemelerine rağmen işte o çöküşü yaşamadılar. Bilakis daha da kenetlendiler, daha komplike oyun oynamaya başladılar, daha kompakt oynamaya başladılar. Yani böyle oyuna baktığınızda diyorsunuz ki yani burada bir takım oyunu var. Galatasaray'ın da takım oyunu gitmiş, daha bireysellik başlamış, daha dağınıklık başlamış. Yani oyunun Galatasaray o golü yiyene kadar oyun elinde, kötü oynayan bir oyuncusu yok Galatasaray takımının. Hepsi iyi oynuyor, hepsi iyi yardımlaşıyor, iyi boş alanlara çıkıyorlar. Yani zaten futbol öyle bir hale geldi ki artık. Yani topu siz arkadaşınıza verdikten sonra göreviniz başladığı için bunu Avrupalı bizden daha iyi yapıyor Emre. Bütün problem burada. Top bizdeki oyuncu topu verdiği an tamam, onun görevi bitmiş oluyor. Halbuki Avrupalı, aradaki fark bu çok önemli, çok ince bir detay. Halbuki Avrupalı topu verdiğinde görevi başlıyor. Şimdi gol yedi. Yani öyle bir gol yedi ki ya şimdi orada yani alay çok içeriye daldı. Tamam, biz de oyuncularımıza deriz kademe yapacaksınız. Yani slide game dediğimiz sağdan sola, soldan sağa, öne, geriye kaymalar vardır. Takım halinde kaymalar vardır. Ama ya Sané, Salah'ın dışında iki tane oyuncu var. Salah o kadar içeriye girdi, o kadar içeride kaldı ki o iki oyuncu dıştan bindirecek. Bir. İki, şimdi açık oyuncusu aldı, dıştan bek bindiriyor. Salah'ı içeriden Galatasaraylı bir oyuncu yaklaştı toplu oyuncuya. Salah'ı hala içerideki toplu oyuncuda. Halbuki sen dıştan gelen oyuncuyu da devam etsene, içeridekini arkadaşın aşağı yukarı bloke etmiş. Ve onun ortasıyla beraber ceza sahasının içi karışıyor ve orada çok yenen, karışıklık içerisinde yenen bir basit gol. Halbuki Galatasaray'da golden önce, onların golünden önce böyle 3-5 tane pozisyon yakaladı. Orada vuruşları yapamadı Porto Kalesi'ne. Kırılma anı, kırılma anı, iki yarı bir birlikte kırılma anı aşağı yukarı bu Porto'nun sayılmayan golü. İkincisi de Sané'nin çok müsait pozisyonda kaçırdığı gol. Yani orada sol ayağınıza düşmüş. Ya, öyle bir hamle yapmışsınız ki rakibinizi eksiltmişsiniz. Sol ayağınızda, kale önünüzde, çok uzak köşeye vurdunuz. Yani çok ikinci direğe vurdu. Aldı kaleciyle ikinci direk arasına vursa golü yapacak. Çok rahat bir pozisyon. Yani sol ayaklı oyuncular o kadar pozisyonun önünü açılmış. Rakibi aldatmayla beraber yerde bırakmışsın. Yani onun kaçmaması lazım. Sané gibi bir oyuncular bunun kaçmaması lazım. Sané gibi oyuncular mesela ilk yarı, ikinci yarı kopuk kopuk oyundan düştü Galatasaray takımı. Bunun dışında artık yani belli oldu ki Barış'ta santrofor oynayamazsın. Ama Barış yüzü dönük oyunda varsa, kenarda agresif, hızlı, rakibi eksilten, tempolu oynayan bir oyuncu. Gidip gelen, savunma yapan, atak yapan, disiplinli oynayan bir oyuncu. Ama Barış sırtı dönük, yani rakibe sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu değil. Top koruyabilen bir oyuncu değil. Orada pivot olabilen bir oyuncu değil. Biz pivotlardan hep isteriz ki top oraya gittiğinde ayağında biraz kalsın, 3-5 saniye kalsın, pozisyon hazırlasın, iadesi olsun veya arkaya iyi bir sızma top atsın veya takım öne doğru bir çıksın ve bir rahatlasın, herkes pozisyonunu alsın. Santraforlardan bizim az çok beklediğimiz, pivot oynayabilecek santraforlardan beklediğimiz de budur. Yani burada iki tip oyuncu vardır, ya sırtı dönük oynar ya yüzü dönük oynar. Ama burada Osimhen hem sırtı dönük oynuyor hem yüzü dönük oynuyor. Bu bakımdan çok faydalı bir oyuncu Galatasaray için. Bu olmadı. Yani Galatasaray burada bir yalancı santroforla oynayabilirdi veya santroforsuz oynayabilirdi. Veya işte 4-6-0 oynayabilirdi yani Galatasaray takımı. Hatta Galatasaray oyuna Leo ile başlayabilirdi. Yani Yunus'u orta sahada gezdirip Leo bir tarafta, Sané bir tarafta bu geziyi yapabilirdi. Bu oyunu oynayabilirdi Galatasaray takımı. Bana göre niye bunu yapabilirdi? Çünkü Galatasaray takımının 8 numaraları yok. Emre şimdi Torreira büyük oyuncu. Şüphesiz profesör. Oyunu yönlendiren Türkiye'de Kante ile beraber Torreira farklı oyuncular. Bunları alıp bir kenara koyacaksınız. Ama Batrakov 10 numara gibi orada saklandı kaldı. Bana göre oyunun en alt seviyesinde oynayan oyuncu Batrakov'la barıştı. Torreira orayı toparlıyor. Hani Sara ona yardıma geliyor. Ama bir 8 numarası yok Galatasaray takımının. Yani rakibin ceza sahasına kenarlara indiğinizde orada Barış'ın etrafına çoğalacak. Hani iki tane 8 numaranın sokulması lazım ki işte bir taraftan Yunus hamle yaptığı zaman diğer taraftan Sané santrofor olacak, Barış santrofor olacak ama Batrakov'la Sara da orada birikecek. O santrofor görevini orada kalabalık alanda gol pozisyonu üreteceksin, bulacaksın. Galatasaray'ın önemli eksiklerinden bir tanesi de bu 8 numara boşluğuydu. İkincisi, üçüncüsü tabii Jakobs'un stoper oynattınız Sanchez'le beraber, Eren dışarıda. Şimdi bunların Jakobs dışarıda oynayan oyuncuydu. Orada Abdülkerim oynuyordu yani. Şimdi Abdülkerim sakat, Singo sakat, işte Lamine sakat. Dolayısıyla oraları dolduramadınız. Yani tamam Jakobs mutlaka elinden geleni yaptı ama araya atılan her topta rakip o sızma pozisyonlarında pozisyon buldu. Yani Burcan'ın da bazı pozisyonlarda işte oyun başlatmada hatası var. Yediği üçüncü golde orayı kapatamaması var. Çok iyi bir vuruş, doğru frikik çok iyi. Bunlar Galatasaray'ın hataları ama bir hakem hatası da bana göre penaltı değildi o pozisyon. Yani çünkü bizim oyuncumuzun ayağı yerde, Jakobs'un ayağı yerde. Yani kimse müdahale etmiyor, Uğurcan müdahale etmiyor. Ayak yerde, penaltı. Niye vardan dönmedi? Anlamış da değilim. Şunu söyleyebiliriz. Galatasaray çok iyi başladığı bir oyunu ben kazanır gözüyle baktım. Yani Galatasaray bu oyunu devam ettirebilirse olur ama sonra Galatasaray işte Türk futbolunun oyun kültürünün olmaması sebebiyle bozuldu bozuldu. Her geçen gün geriye düştü. Hele ikinci yarı temposu da düştü. Avrupalıların bir defa bizden daha fazla bir temposu var. Yani belki koşu mesafeleri yakın ama kreatif koşu tempoları bizden daha iyi. Yani buradan bir 3 puan çıkabilirdi. Barcelona'ya morali çıkabilirdiniz. Lille'den alacak olduğunuz puan, Barcelona'dan alacak olduğunuz puan. Mesela buradan 3 puan alsanız Barcelona'dan bir puan, Lille'den bir puan, 5 puan harika olurdu. Ama bu şimdi lig maçına yansıyacak. Gelecek Barcelona maçına yansıyacak. Lig maçına yansıyacak. Yani Galatasaray'ın işi kötü başlangıçla beraber çok iyi gitmeyecek endişesi yaşıyor.
1: Fenerbahçe bugün sahne alacak. Giray Bulak hocamla birlikteyiz. Neler bekliyorsunuz?
0: Tabii Fener'in şimdi morali bozuk. Bozuk Fenerbahçe artık bu maçı bekliyor. Ama sonuçta Roma, yani İtalyan futbolu böyle disiplinleri var. Yani Avrupalı takımlarla oynadığınız zaman bir defa şunu biliyorsunuz Emre. Ya bu insanlar 3-0 da olsa, 5-0 mağlup da olsalar, galip de olsalar oyun oynamaya çalışıyorlar, gol atmaya çalışıyorlar, gol yememeye çalışıyorlar. Oyundan kopma diye bir şey yok. Disiplin üst düzeyde. Yani bu Macar takımında da böyle, Kosova takımında da böyle, İngiliz takımında da böyle. Ama bizde böyle değil. Bizde hemen kopuşlar başlıyor. Hemen işte önce taraftar kopuyor, sonra kenar yönetim kopuyor, futbolcu kopuyor, yönetici tribünde kopuyor, fikirler diyor. Çünkü herkeste şüphecilik var bizde. Bu şüphe bizi maalesef çok sömürüyor. Şimdi Fenerbahçe takımı Roma. Sanırım Roma lider şu anda İtalya'da. 3 maç 9 puanı var. Fenerbahçe 4 maç 6 puanı var. Şampiyonlar Ligi maçı. Buraya kaldınız. Fenerbahçe uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde yoktu. Evinde oynayacak. Ya bu maçı Fenerbahçe'nin kopartması lazım diye düşünüyorum. Yani

0: hızlanmamız lazım maç. Onun için yanlış söylemedim değil mi? Evimizde oynayacağız bu maçı.
1: Tabii tabii tabii, tabii.
0: Yani,
1: burada maç.
0: yani onun için burada oynayacağız. O bakımdan Fenerbahçe ne yapılacak? Şampiyonlar Ligi'nde artık bu usta oyuncular, hani Türkiye Ligi'ndeki belki bu ustalıklarını, hani zor oyunu bozuyor
1: Bu arada
0: koşanlar,
1: maç
0: çok oyun
1: 19.45'te,
0: kurmadan.
1: onu da hatırlatayım sözünüzü balla keserek. Yani
0: Evet.
1: 22'ye gitmesin kimse.
0: Evet.
1: 19.45.
0: Trafiğe girecekler de dikkat etsinler. Yani Fenerbahçe'nin bu oyunu çevirecek çok deneyimli bir kadrosu var. Ama tempo bakımından Fenerbahçe belli ki ikinci yarılarda bir düşüş gösteriyor. Bu da yaşlı bir takım olmasından ötürü. Ama kadroya baktığınız zaman yani tam Şampiyonlar Ligi kadrosu, hatta yani bu bana göre Galatasaray'dan daha Şampiyonlar Ligi, yani dün oynayan Galatasaray takımına göre daha Şampiyonlar Ligi kadrosuna hazır bir kadro var Fenerbahçe takımlarında. Ben Fenerbahçe'den galibiyet bekliyorum. Ama bu dediğimiz işte Türk futbolundaki sorunları yaşamasak bunları yapabiliriz. Yoksa baktığımda Fenerbahçe ile Roma'yı kıyasladığında, samimi olarak söylüyorum, Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var. Ama Fenerbahçe'nin bir oyun planlaması daha oturmadı, daha oyun kültürü oturmadı, daha kadro belirlemesi oturmadı. Yani oynayacak oyuncular, çıkacak oyuncular, girecek olan oyuncular ve o sakinlik Fenerbahçe takımında olacak mı? Bunu ümit ediyorum. Yoksa deneyimi açısından Fenerbahçe takımı bugün Roma'yı yener diye düşünüyorum. Yenmesi lazım. Onu da bekliyoruz. Başarılar diliyorum Fenerbahçe'ye. Geçmiş olsun diyorum Galatasaray takımına.
1: Evet, Galatasaray için yıkıcı bir süreç olacak gibi gözüküyor. Ligde de önemli bir
0: Evet.
1: mücadelesi var. Bir de 13'ünde Barcelona ile oynuyor abi. Barcelona da 5 attı yani gitti. Feyenoord'a.
0: Şimdi Barcelona'yı takip ettiğimizde, ben de Trabzonspor'la işte o zaman yardımcı hocaydım, 1-0 yenip 7-2 yenildiğimiz maçta. Yani Barcelona Türkiye'ye geliyor, İstanbul'da da oynadığı maçlarda, yani Galatasaray'la bir işte, işte kimle oynadı bilmiyorum. Galatasaray'la oynadı ya, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynadı galiba. Çok iyi oynamadı yani. Çünkü Türkiye'ye geldiği zaman Barcelona takımı iyi oynamıyor. İnşallah öyle bir maç olur. Ama izliyoruz. Adamlar 4 gol 5 gol ortalamasıyla oynuyor. Bir takım bu kadar rahat oynar mı? Yani top ayağı geçtiği zaman her an gol pozisyonu üretebilecek o pozisyonları, o oyun trafiğini, o pas trafiğini buluyorlar. Yani 2 metreye paslar, 3 metreye paslar, rakibin 5-6 oyundan eksiltmeleri, yüzü döndüğün zaman hızlanıp hemen rakibin önüne çıkıp yine orada bir alışveriş, yine 2-1, kenara düştüğün zaman içeriye giriş, uzak direğe şutlar, içeride biriktiği zaman gol vuruşları, yani çok enteresan oynuyorlar. Diyorsunuz ki böyle oyun olur mu, ama uyutuyorsunuz yani, fare oyunu, hani insanların fare gelir de kulağını yerken böyle ısıtır, hiç anlamasın, duymasın. Barcelona'nın oyunu bu tip bir oyun. O bakımdan Galatasaray'ın işi zor, ama tek güvencemiz, hani Türkiye'ye gelip bir oynamadıklarında Barcelona'dan bir puan alabilir miyiz? Bunu düşünüyorum. Ama Fenerbahçe Roma maçına gelince, Fenerbahçe'nin artık taraftarıyla beraber iyi baskılı, presli, rakibe çok yakın, çabuk oyunu oynamamız lazım. Yani bizim en zorlandığımız taraf Emre, çabuk oyun, hızlı oyun. Yani çabuk oyun, hızlı oyun zaman zaman oynuyoruz, ama o topu çabuk geçişlerde beraber kullanamıyoruz. Yani kullanılabilecek yerde o çabukluğu sağlayamıyoruz. Eksikliğimiz bu bizim. Çünkü Avrupa'dan aldığımız yabancı oyuncuların bir kısmı üst düzey oyuncular. Fakat takım içerisinde bu üst düzey oyuncular sayı olarak az. Yani bizden gelen oyuncular bu çabukluğa alışık değil. Bir de sıra oyuncu aldığımız Avrupalı oyuncular o üst seviyedeki oyuncular mantığında değil, anlayışında değil, kalitesinde değil. Dolayısıyla Avrupa yine kendi altyapısından, akademisinden yetiştirdiği oyuncuların

0: Bu anlayışı yerleştirerek geldiği için gelen oyuncularla beraber iyi bir uyum sağlayıp o senkronize oyunu oynayabiliyorlar. Aradaki farkların en büyüğü bu bence.
1: Abi mükemmelsiniz ama süremiz bitti. 20 dakikayı devirdik. Muhteşem konuştunuz. Harikasınız.
0: Teşekkür ediyorum canım benim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: Çok
0: olun.
1: çok teşekkür ediyorum saygıdeğer Giray Bulak hocam. Evet, Giray Bulak hocamla zamanı paylaştık ve artık yavaş yavaş sona geldik. Yarın yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Her şeye
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
5: Kim ne dedi?
6: Barış Alper'in, İlkay'ın Barış Alper'e verdiği havaya diktiği, yine bu sefer Barış Alper'in Sané'ye verdiği 2-0 olsa bambaşka bir senaryo.
7: İki, yani ya, 1-1'den sonra oldu ama abi bir de şey elimi nasıl yatırdı ya? Mesela vurur gibi yaptı, çekti. Evet, çarşıya yaptı. Yolladı. Evet, arkadaş bomboş duruyor.
6: Kalktık, ayağa kalktık yani gol diye.
7: 90'a vuracağım yani, diye.
6: Atsan 2-1'i bulacaksın, devreye 2-1 gireceksin. Yani bir sürü yani Galatasaray'da oyuncu performanslarına baksana bugün yani takdir edilecek çok oyuncu
7: tek
6: var.
7: Tek tek oraya geliriz abi.
6: Torreira'ya ben ayrı parantez açayım. Hı hı. Abi sezona muazzam bir başlangıç yaptı. Yani bugün Galatasaray adına Ali Lerci'yle de konuştuk yayına girmeden önce. Ne diyorsunuz yani dedi. Hiç tartışmasız Torreira bugün Galatasaray adına maçın yıldızı. Okan Hoca'nın ilk yarı oyun planı, başlangıç planı son derece iyi. Yani bugün Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. Üzücü bir mağlubiyet. Yani ben özellikle ilk 45 dakikada oynadığı oyunla bugün 3-1'lik mağlubiyet
7: hak ettiğini ya, düşünmüyorum. Onu da gireyim araya abi. İlk yarı istatistiği 49'da 49'du. 49 top gelmiş, 49 tane doğru pas kullanmıştı. %100 de oynuyordu. İkinci yarı ne oldu? Maçı nasıl bitirdi bilmiyorum. O ilk yarının en iyilerinden biriydi gerçekten.
6: Şunu da söyleyeyim. Şimdi bak, kırmızı kartı görmeyen Altemir'e bir arkadaşlarım göndermiş. Sahanın en çok mesafe kat eden oyuncusu oldu. Yani Altemir çok önemli bir oyuncu. Yani onların açısından, onların oyun açısından orta sahada önemli bir oyuncu. Daha 22. dakikada Galatasaray 1-0 öndeyken rakip eksik kaldığını düşünsene İbrahim abi. O zaman başka bir senaryo olabilir. Şunu söyleyeyim, özetle Ali Naci'ye bırakayım sözü. Yani Galatasaray çok şanssız gitti Sporting Lisbon deplasmanına. Az önce Hikmet de söyledi. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde deplasman galibiyeti özlemi çeken bir takım Galatasaray. Son 25-30 maçta birkaç kez bir tek Ajax'ı yenebilmiş galiba. Bir de ne deplasmanı? Bir Şampiyonlar Ligi deplasmanı.
7: Geçen sene abi Liverpool'a 4-0 yenilmiş. Juventus'a 3-2 yenilmiş. City'ye 2-0 yenilmiş. Monaco'ya 1-0 yenilmiş. Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilmiş. Ajax'ı 3-0 yenilmiş
8: United
7: sadece.
8: United galibiyet. Bir de Ajax galibiyet.
7: Son 6 maçta bir galibiyet
6: son,
7: var.
6: Son 15-25 maçta galiba Şampiyonlar Ligi'de.
7: Tamam ya, o daha bellidir de. Yani
6: günün sonunda yani Galatasaray taraftarının bir puan iyidir diye beklenti içinde olduğu bir maçtı. Yani çok şanssız gittik Galatasaray. Yani Osimhen'siz gitti, işte ne bileyim Singo'suz gitti, Lemina'sız gitti. Bir an önce artık Singo'nun Galatasaray'da sağ bekse Salah'ın yerine yerleşmesi lazım. Yani Galatasaray'ın yani bir tane sağ beke ihtiyacı var. Şimdi ben faturayı tabii ki Salah'a kesmem ama yani artık Singo'nun dönmesi lazım. Yani hep bağırdık, bir tane orta saha alınması lazım. Yani bugün Sara çok etkisiz günündeydi. Ne bileyim.
7: Abi tek tek onlara geçeceğiz.
6: Bir sürü oyuncu var ama
7: geleceğiz
6: şanssız onlara. Şanssız gitti Galatasaray. İyi başladı, kötü bitti. Yani geceyle gündüz.
7: Eter'le geleceğim biliyor musun? Eter'le geleceğim. Eter'i bastırıp öyle susturup öyle konuşturabileceğim. Abi, ben öyle söyleyeyim sana.
6: Tamam sen konuş.
7: Bak ha, bir de kızarsın abi üstüne. Baba gecenin sonuçlarını söylüyorum. Paris Saint Germain Slovan Bratislava 6-1. Liverpool Atletico Madrid 2-1 yenmiş. Arsenal deplasmanda Napoli'yi 1-0 yeniyor. Stuttgart 3, Viking 1 zaten. Orada Demirovic'in 3 tane gol attığı maç. Barcelona 5, Feyenoord 1. Ali Naci, şimdi önce genel özetini alayım. Sonra bir Barcelona ile ilgili soru soracağım.
8: Yani Norveçli iblis diyorsun sen. Hakemin tabii ki etkisi var abi ama bana göre hatalara bakmak lazım. Yani Galatasaray gibi bir takımın Şampiyonlar Ligi açılış karşılaşmasında 3 tane devşirme oyuncuyla çıkması başlı başınca bence kadro mühendisliğindeki hatayı gösteriyor. Şelai sağ bek değil. Barış Alper santrafor değil. Jakobs da sol stoper değil. Barış bugün atamadı. Şelai iyi savunamadı. Jakobs'a penaltıya sebebiyet verdi. 3 devşirme oyuncuyla 3 tane hata sayıyorum ben sadece. İlk yarı o kadar iyi başladık ki, o kadar güçlü başladık ki. Osimhen'siz de Galatasaray oynuyormuş vibe'ı ve düşüncesi verdi bu takım bize. Ve ilk yarı istatistiklerine bakıyorum. 14 kez rakip ceza sahasında buluşmuşuz. Sporting Lisbon gibi evinde çok güçlü sonuçlar alan takıma 4 kez rakip ceza sahasında
7: geçen sene 4-4
8: girme izni vermişiz. Yani bütün istatistiklerin hepsinde öndeydik ilk yarı. İlk yarı gerçekten de çok üstün bir Galatasaray. İkinci yarıda zaten nefesi yetmedi. Yoruldu. Hakem de kırdı ve havlu attı. Galatasaray'da hani bir replik vardı ya, piston aşağı düştü. Bir anda o piston aşağı düşüyor ve takım mental olarak da maçı bırakıyor. Bunu çok izledik Şampiyonlar Ligi'nde. Ve bugün de öyle oldu. Penaltı kararıyla birlikte düştük. Nitekim de havlu attık. Ha ama ya Frankfurt maçını o kadar çok ben benzetiyorum ki, maç içinde de konuşurken söyledim. Yani mesela Frankfurt'ta Osimhen yoktu. Abdülkerim yedekti. Ve Galatasaray öne geçmeyi başardı. İyi oynadı ilk yarı. %100'ü kaçırdı Barış. Resmen dejavu gibi bir maç yaşadık. Sane 1-1'ken hani artık bunu atmayacaksan neyi atacaksın tepkisi verdirdi. 1-1'den sonra 2-1 bulsaydık o golle çok farklı olurdu. Ya Sane de oynamayınca kapris yapıyor. Ya onu da atacaksın artık yani. O golü de yapacaksın. Kolay gol yedik ve %100'ü atamadık. E buralarda kolay gol yiyip %100'ü atamazsan da işte
7: cezalı. Haluk çok kötü değil miydi Sane? Senle bu maçtan evvel konuştuk bunu.
6: Ya ben abi Sane kötü müydü bilmiyorum. Yani çok top kaybı yapıyor. Hep bir şey yapmak istiyor. Olmuyor. Yani bu, yani şeyi de mental olarak da bence o özgüvenini de kaybetti. Yani normal şartlarda şu bugün kaçırdığı golü, yani tam Sane golü ya. Yani ve yani ilk dokunuşu mükemmel. O rakibi yatırıyorsun. Yani burada hepimiz ayağa kalktık yani gol diye.
7: Adamlar yedi. Sen atamadın. Sen atamadın.
6: Sol ayağının içiyle köşeye bırakacağın o kadar net ki. Yani tertemiz pozisyon. Yani katılıyorum Ali Erci'ye. Kötü performans sergiliyor. Abi kötü performans sergiliyor ama alternatifin de yok. Yani biraz da mecburiyetten oynatıyorsun. Zaten Okan Hoca ligde biliyorsun yani şey gelmeden, Leao gelmeden önce bile bir tarafta Barış'ı bir tarafta Yunus'u oynattı yani. Onu performanstan memnun değil zaten. Sane'nin performansı. Ama sadece Sane üzerinden okumamak lazım. Yani son Başakşehir maçında sahanın yıldızı Sara bugün sahada yok. Yani Galatasaray'ın sağ beki bugün kötü performans sergiliyor. Ne bileyim Yunus bugün kendisinden beklenenin uzağında. Barış Alper Yılmaz aynı şekilde. Yani Sane kötü. Bu kadar kötü performansın olduğu bir yerde ilk 25 dakikayı ayırarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama 90 dakikaya baktığımda ayakta kalan çıkana kadar tek pas hatası yapmayan Torreira var. Rakibi bozan bir ara ikinci 45 dakikada yani Sara bir şey yapmıyor. Batçakov gelmiyor. Koca orta saha sadece Torreira'ya kaldı İbrahim abi. Yani buralar
7: ve altından da kalktı.
6: Kalktı. Kalktı ama kalkamadığı bölümler de oluyor işte yani. Sonuçta en ufak bir geçişte. Şimdi çok tuhaf Galatasaray bugün pozisyonları hep yani ya Sane'nin ya Sara'nın ya Yunus'un kaybettiği toplar sonrası verdi.
7: Yani Sane resmen
6: penaltı pozisyonu galiba Sara'nın mı ya da Yunus'un mu? İkisinin birlikte bir araya birbirlerini bıraktığı pozisyonun devamı gibi oldu. Yani kaleci müthiş bir top atıyor Sara'nın arkasında. Sara kafayla dokunsa pozisyon olmayacak. Orta sahada alıyor adam dönüyor devam ediyor. Yani Galatasaray'ın savunma anlamında çok büyük sıkıntılar. Tabii ki abi Galatasaray'ın aslında en büyük sorunu bugün Osimhen'sizlik. Çünkü Galatasaray'da savunmada, hücumda, ne bileyim sette, duran topta her şey Osimhen'le var olunca oluyor. Çünkü Osimhen öyle bir ön alan baskısı yapıyor ki. Yani rakip Osimhen varken hiç bu kadar rahat kaleci geniş geniş oynayamıyor. Barış Alper Yılmaz çok fizikli oyuncu ya. Barış Alper Yılmaz ön alan baskısı yapamıyor 9 numara oynadığı zaman.
8: Zaten sırtı dönük oynayamıyor abi.
6: Yani o oynayamadığını bırak. Yani savunma arkasında koşusu yok. Yani hiçbir şey yapamıyor. Yani 9 numara Barış Alper'den olmuyor abi. Artık bunu zorlamanın bir manası
7: abi, yok. Öyle diyorsunuz da şimdi mesela şurada anlattığından da Galatasaray kötü bir futbol oynamış sonucu da çıkabilir. Ben 54. dakikadaki penaltıya kadar adamların ilk kornerleri 48. dakika.
6: Onlar da iyi oynamadı ki abi.
7: Yani bence Galatasaray tabii bozdu. Yani onu da bize en iyi Hikmet anlatır aslında. Galatasaray mı bozdu? Mesela topu rakibe vermeden aldı. Ve hiç beklenmedik derecede topa hakim oldu. Ve oyuna hakim oldu Galatasaray.
5: Şimdi Sporting'le alakalı konuşurken hep benzer şeyi söyledim. Öyle çok fazla topa sahip olma meraklısı

0: olan bir takım değil. Bulduklarını yüksek yüzdeli bitiren bir takım. Galatasaray'ın da sonlandırma problemi çok ciddi oranda başına bela oldu şimdiye kadar oynadığı maçlarda. Yani Osimhen üzerinden çok fazla üreten bir Galatasaray var. Osimhen Galatasaray'ın hücumunun %40'ı demiştim birkaç gün önce. Daha da fazlası olduğunu bugün gördük. Haluk abiye katılıyorum. Barış Alper yani gelen topları kontrol noktasında Galatasaray'a geçiş yediriyor. Kanatlardan Galatasaray'ın kullandığı varyasyonları çok fazla, hani maç içerisinde de burada konuşuyorduk. Sürekli Barış Alper üstünden gitmeye çalışmak da çok makul bir senaryo değil gibiydi. Şimdi Barış Alper...
1: Yusuf da biraz merkeze kaydı sanki. Daha bir Eren gitti sol taraftan.
0: Ya Eren'i tek başına bıraktıkları pozisyonlar oldu. Leao'yu santrfor bölgesine attığı pozisyonlar oldu. Sürekli bir denemeler yapıldı ama mesela oyunu sağdan kurmaya çalışıp soldan Leao'yu izole bırakılan bir pozisyon görmedik. Leao sürekli 2-3 kişiye karşı hücum etmek zorunda kaldı. Ceza sahası içine ve ceza yayını attığı bir tane top var. Saray'a tam isabet. Şimdi bunun gibi pozisyonların sayısını arttırabilseydi eğer Galatasaray büyük ihtimalle ikinci golü de bulabilir. Oradan aldığı momentumla kırabilirdi ama Sporting Lisbon böyle bir takım. Yani 8 tane atak tamamlamış. Bir tane korner almış ama 3 tane gol attı sana. Şimdi free kick çok ekstra bir gol. Penaltı da hakemin kararı olarak nitelendiriliyor ama bir şekilde zaten Galatasaray golü yiyeceğini burada hepimize hissettirdi. Yani geliyor dedirtti.
2: Çünkü yarıya başladı. Yoruldu. Abi şimdi İbrahim abi Galatasaray'ın ilk 25 dakikada oynadığı oyunu oynamak öyle çok kolay bir oyun değil o. Yani ön alan baskısı yapacaksın, sürekli yakın oynayacaksın, döndürmeyeceksin, sürekli efor sarf edeceksin. Yani o oyun, ya zaten oyunu 90 dakika yayabilirsen Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursun. Onu söyleyeyim.
1: Torreira çok... nasıl da şey, ikinci devre yoruldu mu? Yani bu istatistiğe yansıdı.
2: Abi sadece Torreira, Sara, Yunus, yani Batrakov, yani bu oyuncular destek olamayınca Torreira çok yalnız kalmaya başladı.
1: Yunus'un
2: yani yorgunluk...
1: erken bir dönmediği pozisyon vardı mesela, bir ileride kaldı. Sağ tarafta taç çizgisinin oldu. İlk yarının sonuna doğru. Mesela orada ben Yunus'un yorulduğunu anladım yine. Yunus çünkü çok rahat renk veren bir oyuncu.
2: Ama kolay oyun değil ama işte İbrahim abi. O Galatasaray'ın maç başlangıcı bence çok iyi. Hepimiz burada acayip ya. Dedik ya Galatasaray böyle devam ederse oyunun devamında. Yani şimdi pas sayılarına bakıyorsun. İki katı Galatasaray'ın topla oynaması.
3: 15 dakika
2: oynamışsın.
3: Çıkamadılar bak. Hiç 15 dakika nefes aldım.
1: Aynen. Yani. Hiç pozisyonlar olmadı.
2: 3 pas yapamadı rakip. Bu Galatasaray'ın ön alan baskısıyla yani yakın oynamasıyla döndürmemesiyle Okan Hoca'nın işte başlangıç planı dediğim şey o. Müthiş bir başlangıç planı yapmış Okan
3: Ama
2: Hoca.
3: Planı 90 dakikalık yapmalısın Haluk abi. Eğer ki senin tabii. Eforun şey çok güzel söyledi konuşuyorduk ya boşa benzin yaktık Hikmet'in dediği. Abi o zaman ona göre bir plan yapacaksın.
1: Abi dışarıda ne güzel söylüyor burada söylesene boşa benzin yaktık.
2: Bitirebilmen lazım ya Ali Naci. İşte bir ikiyi de bulsan o zaman ikiyi bulsan. Şimdi Galatasaray'da şu, ben hep söylüyorum, Okan Hoca'nın oyununda şu yok. Katılır mı Hikmet bilmiyorum. Yani seninle de bu konuyu hiç konuşmadık. Galatasaray'ın, öne geçtim, ben oyunu tutayım oyunu yok Galatasaray'ın. Galatasaray savunma yapmayı bilmiyor. Yani savunma yapmayı bilmiyor, çok sert bir cümle olabilir ama. Yani iyi savunamıyor kalesini.
3: Oyunu tutamıyor.
1: 0-0 oynayamıyor.
2: 0-0 yani. Oynamıyor. 1-0 önde iyi de oynayamıyor. Yani Galatasaray'ın hep bir oyunu var.
3: Hep gol atmak planı yok. Hep atmak zorunda yani kazanmak için.
1: Yani hesap top kaybı yapmış adam ya.
2: İbrahim abi 1-1 oyun. Hı-hı. Oyun 2-1 yani Galatasaray 2-1'e geldi. Yani Okan Hoca hemen Deniz Gül'ü attı. Daha büyük riskler almaya başladı. Yani
3: ve kaç kere sen, başını yaktı bu
1: abi kadar. Şey Torreira'yı götürmeyin. Torreira kalsın 74-74'e
2: abi 2-1 iken daha dengeli oynasan riski 75'ten 80'den sonra alsan 2-2'yi bulma ihtimalin ben daha yüksek.
1: İşte
2: 2-1'den çünkü 2-1 ile 3-1 arasında çok büyük fark var.
1: 2-1'de abi. Bu Galatasaray'ın geçen sene de en büyük özelliğiydi. Geriye düştüğü anda çok çabuk kırılıyor. Özellikle Avrupa maçları, özellikle deplasmanda. 2-1'i ya oldu, yani penaltıydı aslında köşeyi de tahmin etti.
2: Çok vurdu. Güzel yere vurdu.
3: Hem Monaco hem de şeyde nerede Liverpool'a çıkarmışız.
1: Ben sana şey sorayım. Şimdi bir sonraki rakip ne zaman? Barcelona. 13 Ekim'de Barcelona. Barcelona da bu sene oynadığı 5 maçın 4'ünde 5 gol attı. Bir tanesi 2-0 attı. 3 maçta gol yemedi filan. Barcelona da Barcelona yani. Şu gördüğün Galatasaray, şu psikoloji daha doğrusu. Pisi pisine giden bir 3 puan. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray psikolojisini etkiler mi? Bir önceki versiyonda ne olmuştu? Liverpool'dan puan almıştın Aytra Prank.
3: Show up yapmıştım. Bir anlamda ayağa kalkmayı başarmıştım. Benzer bir...
1: Etkiler mi sence?
3: Fiksür.
1: Ya, tabii negatif manada.
3: Negatif manada etkiler mi? Etkileyeceğini zannetmiyorum abi. Rakip Barcelona. Galatasaray büyük takımlara karşı çok daha iyi motive olup güçlü oyunlar sergiliyor ve o zaten belki de sezonu kurtaran karşılaşmaydı. Mesela Liverpool karşılaşması Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde geçen kaderini değiştiren maçtı. Onlardan biri olur mu? Ya Barcelona çok güçlü bir Barcelona. Hani Liverpool eski Liverpool değil diyordu federasyon başkanı ama Barcelona'ya eski Barcelona değil diyemezsin yani.
1: Yoksa.

0: Etmiyorum artık o kadar da değil abi.
1: Belki de demiştir yani.
2: Liverpool'a. Yani Barcelona.
1: Belki de demiştir abi. Liverpool o zaman eski Liverpool'du. Kusura bakmasın kimse.
3: Ya bilmiyorum. Osimhen'in dönecek olması, Lemina'nın dönecek olması çok büyük bir artı. Singo da dönmüş olacak ama tabii tercih eder mi hoca ayrı bir konu. Ya Galatasaray taraftarıyla, tribünüyle, ambiyansıyla çok farklı oynuyor. Neden olmasın? Yani hani Derval'in bir lafı var ya, Galatasaray'ın o adının olduğu her yerde umut vardır. Ben mesela bu maçtan daha umutsuzdum. Barcelona maçından daha umutluyum. Niye? Çünkü Galatasaray taraftarıyla, o tribünüyle zaten hep kendine aşık etti. Avrupa'nın saygısını kazandı. Hatırlasanız da Salah geçen sezon hayran kaldı. İzledi. Ya bu stat her karşılaşma böyle mi diye İlkay'a sormuştu. Ya o yüzden hani Galatasaray Barcelona'ya da kaybeder demem ben. Ha, ama şu var. Galatasaray'ın mentalini koruması lazım. Bugünkü 45 dakika bana gelecek adına umut verdi, açık söyleyeyim. Ya Osimhen'siz de oynayabiliyor dedim ben.
2: Tam 45 değil de 25 diyelim. Yani ilk 25 dakika
4: zaten 27'de evet. Geldi.
3: Ama bir şey söyleyeceğim.
4: Şutu.
3: Niye oynadın abi? Sen zayıf olduğun, zayıf karnından yedin. Niye bunu söylüyorum? Geçen hafta da ben bunu dile getirmiştim. Yani evet, Galatasaray şu an ligde lider ama Galatasaray bugüne kadar Okan Hoca yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı kazandığı 4 şampiyonlukta da çok attığı için değil, az yediği için kazandı. Fenerbahçe daha çok gol atmış ama daha az gol yemiş Galatasaray. Şu an Galatasaray çok fazla gol yiyor. Yani 4 maçta 6 gol yemiş. Zaten senin savunman, yani zayıf karnından bugün gol yedin sen.
2: Bu arada şunu söyleyeyim abi. Geçen sene bize çok ışık tutsun. Geçen sene felaket bir Şampiyonlar Ligi başlangıcı. Yine çok iyi aslında Şampiyonlar Ligi'de müthiş bir giriş. Yani Yunus'un golüyle 1-0 öne geçmişti Frankfurt'ta. Yine bugün de öyle oldu.
1: Sana da ona vereyim o maçla ilgili. O maçtan 8 kişi aynı. Eintracht Frankfurt maçından 8 kişi aynı. Yani değişenler İlkay'ın yerine Batrakov, Lemina'nın yerine Jakobs, Sengo'nun yerine Saravani.
2: Aynen.
1: 8 adam aynı. Yani bu bir yandan da senin ya transfer diye bağırdığın ortamda ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Aynen. İlk maçında yine hazır değil aslında.
2: İşte zaten bir tek yeni transferin var bugün. Maça başlangıç 11'inde. Geri kalan tamamı 10 kişi. Geçen senenin oyuncusu. Yani ilk 11'de bir tek Batrakov farklı oyuncu. Diğerlerin tamamı geçen senenin oyuncuları. Yani sonradan Leao girdi, yeni transferler, Leslie girdi.
1: Hepsi girdi ya.
2: Şey girdi.
1: Niaga da girdi.
2: Niaga yeni transfer değil de. Yani Denizgül girdi. Şimdi bir şunun için söylüyorum. Şimdi biz Şampiyonlar Ligi'ni şöyle değerlendirmemiz lazım abi. Elbette şimdi Galatasaray kötü bir gece yaşıyor. Galatasaray'ın bugün maç kaybının sebepleri var. Hakemler onlardan bir tanesi. Yani tam her şeyi hakemin kararlarına bağlamam. Yani söyledim. Ama yani 22. dakikada rakip 10 kişi kalsa maçın seyri değişir. Penaltıyı vermese, evet Galatasaray 2. 45 dakikaya kötü başladı. Belki o penaltıyı vermese belki yine gol yiyecek. Ama bilemezsin onu. Belki o arada atacaksın. Yani ama ben bir daha söylüyorum. Sebepleri var. Hakem bunlardan bir tanesi. Oyuncu performansları, eksiklikler. Ben Şampiyonlar Ligi'ni şöyle değerlendirme taraftarıyım. 8 maç oynayacak Galatasaray. Bir tanesini kaybetti. Yani geçen sene de öyle başlamıştı. Sonra 16 ile bitirdi. O yüzden karalar bağlamamak lazım. İlk 25 dakikadaki oyun bana çok şey hayal ettiriyor. Hani diyorsun ya Barcelona'ya ne yapar? İlk 25 dakikadaki oyunla herkesle kafa kafaya oynar Galatasaray.
1: İyi de maç 90
2: dakika. Yani Osimhen'in olduğu senaryoda Leao'nun. Şimdi abi Galatasaray'ın bugün aslında maç başlangıcına baktığında Galatasaray'ın 2 tane süperstarı var. Leao ve Osimhen. Bugün ikisi de yoktu maç başlangıç planında.
4: Tabii.
2: Yani sen bugün bu oyun maç başlangıcını Leao ve Osimhen ne yapsaydın belki ilk yarıda fişi çekebilirdin. Artık
0: Lemina'yı da koy abi. Lemina da şampiyonlar.
1: Boyu 1.80 üstü.
2: Süperstar olarak söylediğim için söylüyorum.
1: Boyu 1.80 üstü 4 tane adamın yoktu günün sonunda. Duran topları daha çok etkin bir rakibe karşı.
2: Yani o yüzden şimdi bir sürü şanssızlık sonucu hani hepsi arka arkaya geldiği için Galatasaray bugün 3-1 kaybetti. Yani sayayım mı, işte Osimhen yoktu, Leao ilk 11 başlayamadı, işte Singo yoktu, Abdülkerim Bardakçı formsuzdu, sakat mıydı değil miydi? Dün Okan Hoca'nın maç öncesindeki açıklaması var, sakat değil, nereden çıkartıyorsunuz, oynayabilecek durumda dedi. Herkes Abdülkerim oynayacak derken bugün Abdülkerim'siz bir 11 çıktı. Yani ne bileyim, öbür taraftan hakemin 2 tane çok kritik, bence Galatasaray lehine vermiş olduğu 2 kritik karar. Yani alt alta yazdığın zaman bugünkü mağlubiyetle ilgili bir sürü sebep var. Yani şimdi herkes işte Okan Hoca'nın teknik direktörünü beğenmeyenler, Okan Hoca'nın bir seti yok, set oynamıyor Galatasaray, işte Galatasaray'ın planlı bir hücumu yok, net bir tane pozisyonu yok Akon oyunda falan gibi bir sürü şey söyleyecektir. Ama bunu söylerken de şu tarafını unutmamak lazım. Yani Galatasaray değil. Bu Galatasaray değil. Eksik, çok eksik Galatasaray yani. Galatasaray'ın iki tane 200 milyon euro değerinde oyuncusu var. Osimhen ve Leao, bugün ikisi de ilk 11 yok. Eksik. Yani hazır değil. Leao hazır değil. Öbürü sakat.
1: Ben o yüzden gibi... zaten aslında biliyor musun şeyi başarı olarak görüyorum. Bilmiyorum. Hikmet sen ne diyorsun? Yani Galatasaray futbol olarak hakeme çok bağlanmam sebebi. Ben hakem işinden nefret ederim. Hakem yüzünden puan kaybetti. Felsefesine hiç inanmam. Ama burada o kadar kritik bir yerde. O kadar saçma penaltı verdi ki. Ya penaltıya biraz benzese ben penaltıyı Bünyamin Gezer'e sordum. Bünyamin Gezer durdurdu. Bizim için baktı. Her tarafından gördü. Alakası yok penaltıyla diyor. Yani Uğurcan değmiyor. Öbür taraftaki müdahalenin de penaltı olarak değerlendirmesi imkansız diyor. Yani bana göre penaltı değil diyor.
2: Offside'a bakıyoruz deyince ben eyvah dedim zaten. Yani offside falan dedi ya. Hakem. Ama bari offside'a bakıyor.
1: Hünkar şeyi dedi abi. Uğurcan'a gösteriyormuş. Uğurcan sen dokundun falan demişti.
4: Spiker öyle söylüyor.
1: Biz onu göremedik. Evet. Ama stat'tan anlatan Hünkar'ın söylediğine dayanırsak abi kesinlikle değmiyor. Ama penaltı olmaması için bir kontak aradılarsa öyle bir kontak var. Ayağını
2: ikisinin arasına sokuyor.
1: Ama topa değiyor adam.
2: Pozisyon topa değiyor. O değil ki abi. Yani ayağını sokuyor, topu alıyor. Yani şöyle olsa anlarım. Arkadan müdahaleyi yapsa ve o yüzden ondan sonra topa dokunsa Jakobs anlarım. Derim ki ben o zaman penaltı. Ama yapmıyor. Topla rakibin arasına ayağını sokuyor Jakobs. Teması temas topa sağlayan Sporting'li oyuncu. Ve devamında topu alıyor. Tertemiz alıyor ya, topu.
1: Tersini vermez abi hayatta. Bu penaltıyı Türkiye Ligi'nde atıyorum. Bizim o her zaman günah keçisi yapıyoruz. Hakemlerden biri yapsa abi duvardan duvara vurmuştuk adam. Evet. Biliyor musun? Norveç'ti neydi? Eskas mı? Estas mı? Allah belanı versin diyerek şeyi soruyorum baba sana. Şimdi Jakobs Abdülkerim'in yerine oynadı. Jakobs şimdi mesela 45. dakikada 63. dakikada onların notunu aldım. İki tane Abdülkerim olsa yetişemez dediğim yerde atak oluşmadan kademeye girdi ve öncesinde atağı kesti. Mesela bu pozitif olarak söyleyebileceğim bir şey. Ama negatif olarak söyleyeceğim bu gece sahanın en çok top kaybeden oyuncusu olmuş. 18 top kaybıyla.
2: Sané'den de mi fazla?
1: En çok kaybeden
2: şey. Sané ilk yarıda 9 kaybetti.
1: 9'du. Sonra ondan sonra bırak zaten. Topla alakası kaldı büyük ihtimalle. Baba sen mesela oyuncu seçimlerine de bakarak Galatasaray futbolu ve Jakobs'u değerlendirmişsin.
4: İşte en başta teknik anlayış olarak sezon başından beri Galatasaray'ın temel sıkıntı yaşadığı bir husus var. Oranın altını çizerek başlayalım. Galatasaray gol bulduktan sonra tehdit sayısını azaltıyor. Galatasaray gol bulduktan sonra şut sayısını azaltıyor. Galatasaray gol bulduktan sonra isabet oranında ciddi kayıp yaşıyor. Galatasaray'ın ilk golü attıktan sonraki periyotta ikinci golü yiyene kadar attığı şutlardaki isabet oranı %30. Yani Galatasaray doğru yerden hücum edeyim, doğru hücum setleriyle ilerleyeyim mantığını birazcık terk ediyor burada. Bu zaman dilimi içerisinde Sporting'in de 1-0'dan sonra attığı bütün şutlarda %62,5 isabet sağlamış. Bu ne demek? Sanki birazcık Sporting Lisbon Galatasaray'ı ön alandaki baskıya davet etmiş. Yani Torreira gitti bastı, Vatrakov bastı, bir taraftan Barış Alper, bir taraftan Yunus, bir taraftan Sané. Bu oyuncular benzinin büyük çoğunluğunu o 0-25 arasında harcadılar. Oradan sonraki zaman diliminde Torreira'nın mesafeleri artmaya başladı. Çünkü bir taraftan Davinson sürekli savunma arkasına atılan toplara koşuyor. Bir taraftan Jakobs bunları kovalıyor. En arkadaki oyuncunla en öndeki oyuncun arasındaki mesafeyi doldurması gereken tek isim Torreira oldu. Sonra Okan Hoca'nın deplasmanlarda özellikle gol yedikten sonra klasik davranışı orta sahayı boşaltma hikayesi yine Torreira'ya inanılmaz negatif yazdı. Ve Torreira %100 de oynadı bu arada. Yaptığı bütün pasların tamamı isabetli. Şimdi bunun yanında
1: 74 yapmış ya.
4: Sporting'e mesela Galatasaray 8 tane şut imkanı veriyor. Bu 8 tane şuttan 5 tanesi isabetli oluyor. Bu 5 şuttan 3 tanesi gol. Bu inanılmaz bir bitiriş becerisi ama burada şeye bakmak lazım. Jakobs'un merkeze yaklaştığı pozisyonların hemen hemen hepsinde Sporting Lisbon sağ taraftan içe kat etti. Jakobs'un çizgiye yaklaştığı pozisyonların hepsinde Davinson'u yerinden oynattı Sporting. Yani aslında Sporting Lisbon senin saha içerisindeki yerleşimini tehdit eder biçimde hücum ederek seni etkisiz hale getirdi. Daha son vuruşu yapmadan önce. Bu benim beklediğim bir şeydi mesela. Bu şey olarak tarif ediyorum ben. Yani bir hacim takımı var, bir verim takımı var. Bunlar çok pozisyon bulmaya ihtiyaç duymuyorlar. Ve enini açtığı pozisyon sayısı 12 Galatasaray'ı birinci golden sonra. 12 pozisyonda açıyorlar. Bunların 8'inden pozisyon üretiyorlar. Açıyor, çizgileri doğruluyor. Merkezden açılan yerlere koşuları gönderiyor. Galatasaray'da bunları takip eden tek kişi Torreira. Yani Gabriel Sara, Haluk abiye bu noktada katılıyorum. Gabriel Sara bugün duran toplarda katkı sağlar diye herhalde oyunda tutuldu.

0: Çünkü Galatasaray merkezi inanılmaz boştu galiba.
1: Oraya da tek başına işte mücadele verdi.
2: Abi Sanchez de bu arada defansta da o da en çok sahipsiz top kazanan oyuncu olmuş.
1: Ben var 9 tane. O da bence bugün iyi oynadı bu arada. Yani kritik bir iki hata yaptı ama yani Davinson
2: Sanchez biraz sarsak ayakta, gibiydi. Ayakta, yani. Abi çok, adam bulunca rakip biraz dağıldı.
1: Golde,
2: yani.
1: Galatasaray attığı golde de ayağının dışıyla topu ilk temas eden o. Yani çok ben yavaş yavaş toparladı yani eski formuna yaklaşmaya başladı Davinson. Torreira demiş ki yani Galatasaray'da iki oyuncu konuşmuş. Kaptan Yunus ve Torreira. Torreira demiş hakem kararlarını düşünmemeliyiz. İlk yarı maç bizim kontrolümüzdeydi ama ikinci yarıda hatalar yaptık. Hakem hataları değil de düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız demiş.
2: Bu sene futbolcular çok şeyli biliyor
1: musun? Yunus da demiş ki oyun ortadayken bir hakem kararı pozisyonu izlemedim değil diyorlar. Geçen sene de istediğimiz gibi başlayamamıştık ama iyi reaksiyon vermiştik. Bunu yapabilecek güçteyiz. Ve taraftarımız üzdük ama önümüzde çok maç var demiş. Okan Hoca'nın da açıklamaları var. Okan Hoca biraz hakeme öfkeli. Bu seviyede böyle bir penaltı verilmesi Türkiye'de şikayet ediyoruz ama burası da burayı görünce Norveç hakemi görünce de gerçekten daha önce İstanbul'da da bir tecrübemiz vardı kendisiyle. Vermediği kırmızı kart olmayan penaltı direkt skora etki etti demiş Okan Hoca.
2: İstanbul'a ne tecrübesi vardı ya?
1: Hangi maçta yönetmiş demek ki birinde yönetmiş.
2: Bir baksanıza çocuklar.
1: Hakem her şeye aleyhimize çalıştı. Buradan çok rahat kazanarak ayrılabildik. Güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor. Çok doğru. Ben maç başlangıcı ile ilgili söylediklerine katılıyorum. Ama dakikada ilerledikçe yani Sporting daha yükselirken Galatasaray düşmeye başladı. Yani onu hakem hoca hakem kararlarına bağlıyor olabilir ama oyun olarak da yani Galatasaray'ın maç başlangıcı ile bitirdiği nokta arasında çok büyük fark vardı.
2: Atletik performans konusu da yine yani. Sorun var.
1: Evet tabii. Yani eğer Atletico Sporting yani 4'e 5'e ihtiyacı olsaydı yani onu da kovalayabilirdi. Onu söylüyorum. Mesela Sporting 3-1'i koruma oyununa geçti İbrahim abi. Hı-hı. Ama Galatasaray 1-0 2-1'i koruma oyununda hep problem yaşıyor. Yani plandan kastım o. Yani Okan Hoca'nın bir planı var. Çok değerli bir plan. Ön alan baskısı, rakibi hataya zorlayıp öne geçme planı. Arkasında bir daha devam ediyor oyun. Ama bazen oyunu tutmayla ilgili ciddi sorunları var Galatasaray'ın. Yani bunun sebebi şu olabilir. Yani Salah'ı gerçek mevkisi sağ bek değil. Yani sağ bek değil. Yani bu Galatasaray'da sağ bek oynamaya başladı. Yani evet oynayabilir ama yani iyi bir sağ bek mi dersen burada Batı'nın etrafında iyi sağ bektir diyen birisi çıkar mı Salah'ı? Bence çıkmaz.
2: Yani ben kötü de demem ama.
1: İyi demezsin. Yani kötü yani demezsin de iyiler misin?
2: Bence abi şunu yapıyor ya. Sıkıştığı zaman topu tutup geriye dönmeyle ilgili bir disiplini var adamın.
1: Abi ama işte burası Galatasaray ya. Yani
2: önde de ay
1: Şampiyonlar Ligi'nde
2: oynuyorsun. Sanem var. O Sanem'in de bir çalım atıp çizgi yenip ortalamasında bekliyorsun.
1: Ya yani. Bugün Galatasaray'ın sol bekine bak. Yani normal şartlarda yani sen gözünü kapatıp Galatasaray bu sene Eren'le 30 maç oynar der misin? Şampiyonlar Ligi'nde her maç Eren Galatasaray'ın sol beki olur der misin?
2: Yedek zaten.
1: Demezsin. Jakobs stoper değil zaten bir sol bek. Yani Barış Alper Yılmaz santrafor değil. Yani anlatabiliyor muyum? Hani buraları
3: Okan Hoca'nın onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı. Oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok. Ama bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltının olmadığını orta hakeme bildirseydi. Birçok verilmeyen sarı kart var oyun içi. Ve dediğim gibi çok iyi başladığımız, çok rahat götürdüğümüz maç. İlk yarı bence çok açık ara çok üstün oynadık. 1-0'ı yaptık. Zaten kalemize ilk gelen top, belki ilk yarı için ilk ve son toptu. Bir tane top geldi, o da gol oldu. İkinci yarı dediğim gibi penaltı, yanlış penaltı, olmayan penaltı bir kırılma noktasıydı bizim için. Oyuncularımın bence biraz hem özgüvenleri düştü. Ben de bir de rakibimize burada kendi sahasında oynayan bir takıma özgüven verdik ve 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar 2-1'den sonra ve dediğim gibi rakibimi tebrik etmek istiyorum. Onlarla alakalı bir şey yok ama bizim açımızdan gerçekten Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları burada oyunu çok fazla değiştirdi. Ama biz bunu bundan sonrası için yani bunu tabii ki oyun içerisinde

0: 2-1 sonrası daha iyisini yapabilirdik. Bunun altını çizmem gerekiyor ama dediğim gibi çok hızlı bir şekilde kırıldık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Daha iyisini de 2-1'den sonra ne olursa olsun bazen hakem hatalarını da yenmeniz gerekiyor. Hakem hatalarını da yenebilirdik. Onun için çaba sarf edebilirdik ama orada rakibimiz bizden daha iyi oynadı 2-1'den sonra.
1: Soru var mı? Soru yoksa...

0: puan mı yazarsınız?
1: Hakeme bağlıdır.
2: Biraz şöyle dedi.
0: Hatalarını da söyledi.
2: 2-1'den sonra dedi. Daha iyisini yapmamız gerekir dedi. Yapabilmeliydik. Hızlı bir şekilde yine kırıldık dedi. Şimdi bizim söylediğimizi dersin söyledi. Yine bence hoca şey modunu açtı dedi. Ama yorumcusu modunda.
0: En güzel açıklamayı bence Lucas Torreira yapmış. En doğrusu o.
1: Kendimize bakmalıyız.
0: En doğru açıklama.
1: O tarafı ama şimdi Aynacığım ben de %100 hakeme bağlamak istemiyorum. Yani şey gereği yani oyun üzerinden konuştuğumuz için. Şimdi normal şartlarda maç oynanırken biz de hakeme burada ağzımıza ne geliyorsa söyledik penaltı pozisyonları. Okan Hoca bizim yanımızda sütte şey gibi kalır. Hani bizi hani
0: maçı onu izlerken söyledik.
1: Allah beyazı versin dedi o. Biz burada başka şeyler söyledik yani. Hani bu şey kırmızı kart pozisyonu içinde aynı şekilde. Şimdi aslında maçı mağlubiyeti hakeme bağlamayalım. Doğru tamam Torreira'nın söylediği gibi. Ama bir taraftan da abi 22. dakikada 10 kişi kalması gereken ve olmayan bir penaltıyla 2-1 yenik duruma düşen bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi o takımın teknik direktörünün hakeme bu şekilde tepki gösteriyor olması son derece normal. Young Boys'muş dedin.
2: Young Boys maçındaymış şey. Daha evvel tanıyorduk dediği Norveçli hakemi. İstanbul'daki Young Boys maçından. Muslera'nın kırmızı kart gördüğü maçtan bahsediyor.
1: Çok bu arada Muslera o kırmızı kartı hak etmişti sonuna kadar. Ben şimdi o maçı hatırlamıyorum. Normalde hakemle ilgili her şeyi hatırlamıyorum ama o maç çok bende bir travma olduğu için.
2: Atamamıştı Galatasaray. Atamadıktan sonra bir şeyle kontrada gol yemişti.
1: Yani Okan Hoca'nın hakem isyanını anlayabiliyorum. Ben de bugün Galatasaray teknik direktörü olsaydım bana da maçla ilgili sorsalardı. Zaten ben de yani maçın yorumunu yaparken de zaten hakemle başladım yani. Okan Hoca Allah belanızı versin dediğimde son derece haklı buluyorum Okan Hoca'yı. Yani tabii ki Okan Hoca ile şimdi otursan, hakem dışındaki meseleleri konuşsan, o da şimdi bizim o burada konuştuğumuz meseleleri.
2: O meselelere bir girebilir miyim ben şimdi mesela? Ve Ali Lenci'den girmek istiyorum. Topu ona şöyle atayım. Bugün, dünkü basın toplantısında hoca şeyden bahsetti. Abdülkerim aslında oynayabilecek durumda dedi. Oynayabilecek durumda ama buradan çok kadro çıkıyor filan. Yine geçen sene Kaya Temel'di galiba değil mi? Bir muhabirle ilgili serzenişini çok andıran şekilde İçeriden haber çıkıyor falan gibi konsantrasyonu tamamen başka yerde bir açıklama yaptı. Yani ve orada da öyle bir hava yaptı ki, hava çizdi ki o tablodan ben Abdülkerim'in oynayacağını zannettim mesela. Ama dün Haluk'un verdiği, canlı yayında verdiği 11 aynen çıktı bu arada. Şimdi ne oluyor orada? Bu Abdülkerim mevzusu nedir? Abdülkerim mesela bu kadar kritik bir maçta gördüğüm kadarıyla sakatlıktan değil de aslında kadroda olduğuna göre istese oynayabilecek durumdaydı ve oyuna da sokmadı.
0: Galatasaray teknik direktörü bu açıklamasıyla vatana millete ne ilan etmiş oldu? Benim kaptanım sakat değil, kardeşim ben oynatmıyorum. Performansını beğenmiyorum demiş oldu. Aslında kendi oyuncusuna ben zarar verdi. Bana göre ben buradan bunu anlarım. Hı hı. Abdülkerim Bardakçı sakat değil, hazır durumda. Dedi mi Okan Hoca dedi.
1: Sakat diyen kim?
0: Bugün oynattı mı? Ben değilim.
1: Hayır,
2: bir şey ayağında sarılı bir şey çıktıktan sonra tamam. Herkes sakat da o yüzden oynamıyor dedi.
1: Tamam, kimse akla getirmiyor. Yani ben de mesela dün bende de öyle bir şey vardı buraya geldiğimde. Bana da kimse sakat demedi Abdülkerim Bardakçı ile ilgili ama o kadar Abdülkerim Bardakçı'nın bir gün önce ayağındaki sargı sebebiyle bir de oynayamayacak olması sebebiyle ben de herhalde bir ağrısı var. Oynamasına engel değil. Ama en azından risk edilmeyecek sonraki maçlar şeklinde düşünmüştüm. Yani benim de bakış açım oydu. Ama Okan Hoca içeriden bilgi çıkıyor diyorsa ve Abdülkerim sakat değilse sakat diyenler abi bilmiyor demek ki. İçeriden bilgi çıkmıyor demek ki.
0: Abi bizim söylediğimiz neydi? Abdülkerim oynamayacak. Abdülkerim oynadı mı? Oynamadı. Hoca neye tepki gösteriyor? Kaldı ki 4 sene üst üste şampiyon olan bir takımın teknik adamı artık o oyuncu oynuyor, yok 11 sızıyor falan filan. Ya bunlara takılmamalı ya. Sporting Lisbon maç öncesi Galatasaray teknik direktörü ve kampında bu olay tartışılıyor. Abdülkerim'in yedek kalacağı nereden sızdı? Ya bu mu olay ya? Ya Sporting Lisbon'da ve takımı teknik heyeti şıtafı bakacak. Türk medyasında ne yazdı acaba? Abdülkerim oynuyor mu, oynamıyor mu? Ona göre bir oyun mu geliştirdi?
1: Sadece Abdülkerim üzerinden de değil bence. Leao'nun da Deniz Gül'ün de oynamayacak olmaları da çok konuşuldu ama Leao'nun ve Deniz Gül'ün oynayamayacak olduğunu zaten ya kendisi Başakşehir basın toplantısından sonra Başakşehir'den sonra yaptığı basın toplantısında izledik biz burada. Dedi ki onlar ikisi de takımın gerisindeler dedi. Yani aslında ikisi de Sporting'de sonradan oyuna girecekler dedi.
2: Şimdi konuyu başka yere getirdin ama onun dediği şöyle bir şeydi. Kendi kaptanının sakat olmadığını ilan etmiş ve hakem şey kararıyla teknik direktör kararıyla oynamadığını.
0: Herkese ben
2: oynattım. Orası çok enteresan aslında. Orayı ben merak ediyorum.
0: Hayır, o çıkışı yapıp İbrahim abi bugün Abdülkerim'i oynatsaydı.
2: 5 kişi de
0: oynat.

0: Haydi tamam hocam.
1: Abi Lemina yokken, tamam mı? Yani sende bir sürü Singo yokken Abdülkerim'i de oynatmamak bana kadar çok cesur bir karar.
2: Ama sen geçen sene
0: beğenmiyorum ilan
2: geçen etsin. Sene de oynatmadı.
1: Geçen sene.
2: Frankfurt maçında oynadı.
3: İlk karşılaşmada.
1: Değil bir sakat mıydı neydi bir şey?
2: Yok kadrodaydı.
1: Abi ya kötüydü. Evet, diyorum ki.
2: Yine teknik direktör tercihi.
1: Abi ben işin burasındayım. Sence ne peki anlamadım.
2: Sen abi ben savunuyorsun. Ben bilmiyorum. Bilgim
1: tamam,
2: olmadan.
1: Biz de zaten ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz.
2: Şu benim gördüğüm az önce onu anlattım ya abi. Benim gördüğüm tabloda bir gün öncesi bulsunlar arkadaşlar o fotoğrafı. Dün vermişlerdi yayında konuşurken. Abdülkerim Bardakçı'nın sol bileğinde bir sargı var. Bir doğum günü kutlamasında. Hı hı. Yani şimdi böyle bir sargının olması neden bir insan ayağını sarar? Öbür ayağı sarılı değilken sol
1: sen
2: bileği.
1: Sen sakat diyorsun.
2: Sakat demiyorum. Yani Abdülkerim Bardakçı'nın sol bileğiyle ilgili bir sıkıntısı var. Bu sakatlıktır, ağrıdır, sızıdır, şiştir, ödemdir. Bir şey var. Buna sakatlık diyemem sadece. Ama bugün Okan Hoca'nın dün söylediğinden anlıyoruz ki Galatasaray teknik direktörü diyor ki oynayabilecek durumda. Ve diyor ki ben oynatmadım diyor. Burada bir şey var.
1: Ben de bunu diyorum.
2: Okan Hoca ile Abdülkerim. Şimdi bu fotoğraf sonrası bence Abdülkerim Bardakçı'nın sakatlık şeyi daha fazla ayyuka çıktı.
1: Abi aynı şeyi konuştuk şimdi. Benim dediğim de aynısını söylüyorsun. Ben şimdi Ali Naci onun yeni üst versiyonunu söyledi. O üst sürümde de dedi ki Hoca ile hani tasarrufunun Abdülkerim'in aleyhinde olduğunu ilan etmiş oldu dedi. Ben yani öyle bir ilan varsa sen de takımın içinde birisi olarak onu merak ediyorum.
2: Nesi ben var? De şunu Abdülkerim Bardakçı'yı oynatmayacaksa Okan Hoca bunu hiç söylemezdi. İnsanlar da Abdülkerim Bardakçı'nın ayağında ufak bir ağrı var.
0: Tabii ya.
2: Risk etmedi.
0: Barış'a yani yapmadın mı Haluk abi? Barış Alper Yılmaz'a bunu yaptın.
2: Başakşehir
0: maçında Barış Alper Yılmaz 90 dakika başlayacak durumdaydı. Ama Barış bir anlamda işte ağrı hissetti, ödemim var dedi. MR'a gitti. Sané'yi oynatmak istiyordu hoca. Barış sanki hafif sakatlığı var. Sporting'e saklanıyor gibi oldu değil mi?
2: Doğru.
0: Burada da sen kaptanını da koruyabilirdin mesela. Evet.
2: Ben çok garip geldi bana o açıklama. Yani Okan Hoca'nın Abdülkerim Bardakçı sakat değil, oynayabilecek durumda bu haberler nereden çıkıyor kardeşim mi? Acaba bu haberlerin çıkmasının kaynağını Abdülkerim Bardakçı olarak gördüğü için mi böyle söylüyor soru işareti
1: gibi. Daha ileri bir versiyona
2: geçti. Ama abi şu fotoğraf sebebiyle çok yangın oldu ya onu söylüyorum. Belki de yani şu sol ayağının sargılı olması meseleyi büyüten şey bence bu fotoğraf oldu. Yani o yüzden bence insanlar bak bileğinde bir sıkıntı var, problem var. Okan Hoca dedi ki belki de abi bu, şimdi ben şeytanın avukatlığını yapıyorum. Diyorum ki Abdülkerim Bardakçı son antrenmanda İblis. Kendisinin yedek olduğunu biliyor. Ve bu fotoğrafı veriyor olabilir. Okan Hoca da bu sakatlık söylemlerine sakat değil kardeşim. Çocuklar. Ben tercih ediyorum. Çünkü Okan Hoca'nın Abdülkerim Bardakçı sakat değil ve ben onu oynatmıyorum demesinin altında bir şey olmalı.
1: Abi aralarında bir şey olma ihtimali var. Çünkü bunu Fenerbahçe'de diyelim ki yani en az formaya uzak kalmış oyuncu kimdir dersen Skriniar'dır mesela. Skriniar kulübede olup bu aynı durum olsa bak ortalık birbirine girer. Galatasaray'da da birbirine girsin diye söylemiyorum. Ama son 4 senede en istikrarlı benim bildiğim oyuncu Abdülkerim. Abdülkerim en kötü halinde bile oynar.
2: Okan Hoca'yı bu durumda birkaç noktada eleştirebilirim. Yani Abdülkerim Bardakçı ile ilgili bu açıklamayı neden yaptığını kendisi biliyor. Ben onu bilmiyorum.
1: Penaltı yanlış diyenler Fırat Aydınus, Deniz Ateş Bilden, Bitnel, Bünyamin Gezer. Şu ana kadar gelen bilgiler.
2: Ya bir kim ne derse Esin abi yanlış olduğu zaten.
4: Bizim yanlış masada değil diyen bir tek Norveçli hakem var.
2: O, bence oldu değil de.
1: Esmen Eskaz. Alçak herif. Baba sen Abdülkerim'in...
2: Abi bir tamam, tamamlayayım müsaade edersen. Şimdi birincisi Abdülkerim. İkincisi ya şimdi Galatasaray geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da tamamlamış bir takım Galatasaray. Galatasaray'ın teknik direktörü bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak Sporting Lisbon maçından 24 saat önce.
1: Çok kesiyorum seni çok affedersin. Mark Knetenburg demiş ki senin kırmızı kart dediğim benimle ne alakası var dediğim pozisyon için. Bu pozisyonda hakemin bizzat görmesine rağmen kırmızı kart göstermemesi bir kenara, VAR'ın da bu pozisyonda sarı kartta kalması UEFA organizasyonları için çok büyük bir problem demiş.
2: Evet.
1: Yani senin serzenişin doğruymuş.
2: Aynen. Abi şey bölümüne gelince tekrar şu yani Okan Hoca'nın açıklaması böyle. 24 saat kala Galatasaray teknik direktörünün yani Sporting Lisbon maçından önce Abdülkerim Bardakçı sakat ben oynatmıyorum filan demesinin
1: bana çok gereksiz geliyor.
2: Yani bir şeyini anlayamıyorum. Yani, tamam evet taraftarı konsolide edelim. Güzel. İşte Ali Naci bu haberi verdiyse Ali Naci'ye tepki görsün. Haluk verdiyse Haluk görsün. İşte ne bileyim o verdiyse öbürü görsün. Bunun Galatasaray faydası. Bir de ben Yani

0: ortak istek sektörü adı neydi?
1: Rui Borges.
0: Borges'in ya Abdülkerim mi oynuyor, Jacobs mu oynuyor ile ilgileneceğini falan 24 saatte düşünmüyorum. Yani kim oynuyor? Birisi oynayacak işte. O eğer şöyle olsa Okan Hoca'ya sonuna kadar katılırım. Yani Okan Hoca bugün bir plan yaptı. Sporting maçıyla ilgili. Dedi ki ön alan baskısı yapacağız dedi. 20 dakika, 25 dakika rakibi çıkartmayacağız. O arada bir şey yapacağız, bulacağız. İşte Yunus'u merkeze çekeceğiz. Oradan soldan Eren'le binir. Yani bir taktiksel bir plan yaptı. Bu planı ben bir gün önceden öğrenseydim ve burada bu stüdyoda insanlara anlatsaydım. Bakın Galatasaray yarın Okan Hoca şu planı yaptı. 10. dakikaya kadar şu, 20. dakikaya kadar şu. Duran topta ön direğe bunu gönderecek, arkaya bunu gönderecek falan bölümlerini anlatsam Galatasaray'ın yatak odasında Okan Hoca'nın Sporting maçıyla ilgili planını anlatsak buna tepki göstermesini anlarım. Bu arada anlatsak bile
2: kimin yani abi?
0: Sporting teknik direktörü yani buna niye inansın?
2: Basını... Yani niye inansın? Bakacak Ali Kürekli anlattı. Ha doğruymuş. Dur o zaman planı değiştirin
0: bunlarla, mi diyeceğim? Bunlarla vakit kaybetmemek.
2: Okan Hoca anlatsa inanmaz.
0: Abi yani. Şunun için söylüyorum. Şimdi insanlar diyorlar ki kadroyu niye veriyorsunuz kardeşim? Tamam bu kadroyu bilmek istemeyenler olabilir. Ben hep söylüyorum bak. Öğrenmeyelim kardeşim. Biz bu kadroyu bilmeyelim diyen insanlar olabilir. Abi bir tarafta bu kadar insan bilmek istemiyor olabilir. Ama bir tarafta bilmek isteyen binlerce milyonlarca insan var abi. Ben sokakta herkes bana iki gündür Lea oynuyor mu? Deniz Gül mü oynayacak? Santrafor Barış mı oynayacak? Sane mi oynuyor?
2: Haber bu abi.
0: Stoper'de kim oynuyor? Yani bunları bunları bizim bir kenara bırakmamız lazım.
1: Abi çok da iyi bir haber bu. Yani kadroyu.
2: Ama ben sana daha derinleştireyim konuyu. Abdülkerim'in oynamaması futbol olarak Galatasaray'ı yani yeni liginin sebeplerinden biri olarak görür müsün?
1: Ben Abdülkerim'in oynamamasını genel sebepler arasında görmüyorum. Abdülkerim oynasaydı Galatasaray daha fazla gol de yiyebilirdi belki. Fakat Okan Hoca'nın bu açıklamasını da çok anlamlı bulmadım. Yani Abdülkerim'i şöyle söylese mesela kim hesap sorar? Abdülkerim'in ufak bir rahatsızlığı var. Bizim de onun yokluğuna yönelik hazırladığımız planlarımız var. Maç saatine doğru kararımızı vereceğiz. Hani neden maç saatine doğru kararını vereceksin diye kimse sorabileceğini zannetmiyorum Okan Hoca'ya. Kendi kendine durup dururken kendini bu pozisyona
2: soktu. Konsantrasyonu da dağıtacaktı bu konudaki. Kimse çok umursamayacaktı. Yani
1: evet şu an
2: normal bir şey gibi görecekti onu.
1: Herkes Abdülkerim gerçekten sakat mı değil mi diye konuşuyorsa Okan Hoca'nın dün yaptığı açıklama buna sebep olmuştur diye düşünüyorum. Ama onun yanında mesela Galatasaray'ın Abdülkerim'den daha büyük problemleri vardı bence.
2: Mesela?
1: Şimdi Galatasaray'ın hani datalar düştükçe bakıyorum bir taraftan. Bir tane şut atabilmesi için 58 tane pas yapması gerekmiş bu maçta mesela.
2: Normalde bir kaç da olması lazım bunun? Sağlıklı
0: bunların, 2, 3 ya da yani.
1: Ya maksimum bir set hücumunda 28 diyelim.
3: Hani geldi, en arkadan, kaç pasla geldi?
1: En arkadan.
0: Zor edersin indirir vurursun.
2: Hayır çok boş pas işte. Yapmış çok az şut atmış onu.
1: Bir de isabetli pas isabetli şut başına düşen pas sayısı Galatasaray'ın 193.
2: O düşük değil mi o?
1: Bak, inanılmaz yüksek bir pas sayısı bu. Bunun yanında Galatasaray 5.24 pasta bir tane top kaybı yapmış. Burada Sporting Galatasaray'dan daha kötü ama top kaybından sonraki ilk eylemlerin tamamında Sporting olayı el atmış. Ya bu şu demek. Galatasaray top kaybettiği zaman Sporting kaptığıyla bir şey üretmiş. Hı hı. Galatasaray Sporting top kaybettiğinde kaptıklarıyla hiçbir şey yapamamış. Bu işin özeti bu.
0: Top onlar kazan... çünkü hızlı hücuma çıkmışlar. Sen daha sete dönmüş.
2: Baksana evet. Pas sayısındaki fark zaten.
1: Ya top kazanma becerisi Galatasaray'ın %64. Galatasaray %64 kazandığı topla ne yapmış? 3 tane isabetli şut üretmiş.
2: 10 şuttan 3 tane isabet bulmuş. Onlar Sporting 8 şuttan 5 tane.
0: Bu arada gol beklentileri de 1.38 ama bir tanesi de penaltı yani. Yanlış anlamayın.
2: 70 düşüyoruz değil mi? 0.70
0: düşüyoruz. 0.80 mi? 95 mi penaltı?
1: Yani 0.70.
0: 0.70 düş yani oradan. Hani penaltıyı vermese. Yani ilk gol, ikinci golleri zaten, üçüncü golleri zaten gol beklentisi çok düşük bir yer. Tamam. Çok acayip yere gitti top. Yani ben Uğurcan Çakır'ın performansını da otobüs çıkartmasını beklerdim. Tamam bak çok iyi yere gitmiş olması
2: lazım. Evet.
0: Bence de. Ya Uğurcan'ın yani Uğurcan Çakır'dan o
2: penaltıyı çıkarıyordu neredeyse be.
0: Yani. O frikiyi çıkartmasını beklerim yani.
1: Abi bir de şu istatistiklerde mesela çok çarpıcı olan bir şey var. Sahada Osimhen'i olmayan bir takım 21 tane ortayı niye yapar?
2: Abi o çok
1: önemli. Ve kime yapar?
2: Evet. Ya o Barış yapıyor değil mi?
1: İşte bu çaresizlik göstergesi.
2: Abi Barış Alper'in Yunus yapıyor.
0: Altı yapıyorsun. Hiç rakibe çarpmayan ortası yok Barış Alper'in.
1: Barış Alper'in 8 tane yanlış hatırlamıyorsam direkt rakibin üstüne vurduğu orta var.
0: Galatasaray'ın sağ bekinin ve sol bekinin ortası var mı bugün?
1: Hemen bakalım.
0: Salahin'in ve Eren'in.
1: Salahin'in vardır. Eren'in yok galiba. Bakıyorum.
2: Eren önde oynuyor zaten neredeyse.
3: Eren zaten çok orta yapan değil.
0: Ama abi senin iki bekin var ya yani işte.
1: Şalay'ın bir ortası var, sıfır isabet.
0: Ona zaten şüphe yok.
2: Kale arkası zaten değil mi? Sağ bilen bir tık üstte.

0: orta isabet
1: abi eder. Hiç yani hücuma hiç katkısı yok İbrahim abi.
0: Abi mesela Sporting
2: golü Eren'in de bir tane var, sıfır isabet.
1: Tabii. Yani bu zaten çok belli abi. Şimdi diyorsun ya, bu kadar orta yapmış takım diyorsun Galatasaray.
2: 21 tane orta.
1: 21 tane orta yapmış. Ya yani Galatasaray'ın iki bekinin birer orta yapıyor olması çok acayip değil mi? Bana çok acayip geliyor yani. Evet.
0: Abi Sporting golü attı. 27. dakikayla penaltı öncesindeki 56. dakika arasında şutu yok ya. Yani ben mesela Sporting'i hiç beğenmedim açıkçası.
1: Ama onlar ya beklediler.
0: Penaltıya kadar hiçbir şey yoktu.
1: Beklediler abi işte.
0: Bekledi. Galatasaray'da bekliyordu abi. Penaltı olmasa bence maç böyle devam ederdi. Yani yavaş yavaş geliyorlardı. Galatasaray'da bence planı şeye göre yapmıştı. Leao'yu sokacaktı. Leao arkaya akacaktı. Sané de yapamayacağını hoca da anlamıştı. Ama Sané daha hızlı, yani fizikman daha iyi durumda olduğu için 60 dakika ona, 30 dakika onu takdir etti herhalde. Doğrusu da bu büyük ihtimalle.
1: Kapanan savunmaya zorlanmaya devam ediyor Galatasaray abi. Normalde Galatasaray'ın yani kapanan savunmayla ilgili bir çözüm üretmesi lazım. Duran top bu, işte bugün de duran topla attın, taçtan attın golü.
2: Batrakova geriden de çok ciddi.
0: Baba Batrakova 300'e birden sorayım. Ne diyorsunuz Batrakova için?
2: Batrakov Osimhen'le birlikte çok ciddi fark yaratabilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Fakat Osimhen yokken Batrakov da bugün sadece orta sahada 3. oyuncu olmaya çalışarak performans göstermeye çalıştı. Bu da belki çok eleştirildi ilk yarıdaki performans. Sosyal medyaya bakıyorum, sürekli Batrakov eleştiriyorlar.
0: 10 top kaybı var, 41 top
2: kaybı var. Sayısal eksikliği tamamlayan tek oyuncu Batrakov'du. Batrakov çıktıktan sonra Galatasaray merkezi tamamıyla geçirgen hale geldi.
0: Haluk?
1: Abi benim ben de yani böyle bir çok ne çok beğeniyorum ne çok yani aralayım, çok aralayım yani.
0: Ama
1: çok,
0: üçüncü maç oldu değil
1: çok
0: mi?
1: Çok övemiyorum. Hı-hı. Çok da gömemiyorum. Çok arada kalıyorum.
3: Araftayım.
0: Gömesim var mı?
1: Efendim?
0: Gömesim var mı?
1: Gömesim yok. Ama övesim de yok. Yani tam ortada bir yerdeyim. Yani hala şimdi bu seviyeler için fizik gücünü yetersiz görüyorum kendi adıma. Yani daha böyle bir şey, daha çok gelişme açık, yani gelişmesi gereken oyuncu zaten İbrahim abi. Gelişimini 4-4 tamamlamış bir oyuncu değil. Ama ben şimdi Batrakova gelene kadar bugün onun önüne çok daha fazla tecrübeli oyuncu
0: koyuyor. Batrakova bir de sana sorayım baba, sen ne diyorsun Batrakova?
3: Abi ben geleceğe dair umutluyum Batrakova'la
0: alakalı. Şu performansı iyi miydi
3: bu? Abi daha Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı, kendi ülkesi dışında ikinci maçı adamın Başakşehir maçında oynadı. Bence çok erken davranıyoruz.
0: Abi 30 milyon lira aldığın 10 numaralı oyuncu olduğu için bende de potansiyeli çok yüksek gibi gözüküyor ama hani sanki etrafı biraz daha iyi oyuncular da olsa daha özellikler yani ortaya çıkacak.
3: Osimhen'le izlediğimizde Haluk abin de abi şey Hikmet mi dedi? Yani Osimhen'le izlediğimizde bence gerçek karar verebiliriz. O Osimhen'e doğru asistleri, servisleri
1: 25 dakika izledik Başakşehir'de iyiydi. İkide iyiydi.
0: Sağlarsa güzelleştirmediği oyuncu var mı abi? Önemli olan onun Osimhen'e ne kadar katkı yapacağı.
3: Ama işte Osimhen,
0: biraz da Osimhen'e katkı
3: tek
0: yapacak.
3: Başına abi bir orkestra. Artık ona birileri tamam, servis işte, yapabilirse çok daha farklı şeyler olur.
1: Yaz bugün Batrakova gelene kadar yani Sané'yi, Barış'ı, Yunus'u, Saray'ı, Salahi'yi, Kabolinci'yi koyarım yani Batrakova'dan daha etkisiz oyuncu.
3: Kırılma anı, listesine. Bak maçın kırılma anı aslında ne kırmızı kart ne penaltı bence. Sané'nin kaçırdığı %100 top abi. Orada 2-1'i yapsan sen kıracaktın rakibi. 1-1 tak 2-1 yaptın rakibi kıracaktın abi orada. En kötü bence buradan bir puanla ayrılabilirdin.
1: Tabii.
3: İlk yarıya önde gireceksin abi. Mental olarak çok güçlü girecektin.
1: İşte Frankfurt'a benzetiyoruz ya. İşte İlk ay bıraktı. Barış tribüne yolladı. 2-0 yapıyordu orada da. O gol olmadı. 3-1 bitti ilk yarı orada. Yani bu maçta 3-1 bitti ama orada ilk yarı 3-1 bitti.
0: Burada 1-1'ken oldu o pozisyon. Bir fark o.
1: Abi ama olması. Yani şimdi ben yani doğru çok kırılma noktası. O gol kaçar mı? Kaçmaması lazım. Ama ilk dokunuş da abi o kadar güzel ki ya. O ilk dokunuşla attığı çalım, yani o çalımdan sonra o pozisyonun gol olmamasına hala inanamıyorum ya. Muhtemelen sana da inanamıyordur.
2: Daha zor abi olan dön, şey o çalım.
1: Evet attı. O çalım. O dokunuş var ya. Yani o kadar yumuşak dokundu ki İbrahim abi. Ve o ilk dokunuş zaten golü yapan şey o ilk dokunuş ya. O ilk dokunuştan sonra o top dönmedi abi işte ya. Dönmedi ya.
0: Bakalım genel olarak ne yapmış? %88 pas isabeti var. Ne o? Ortalama üstte pas isabeti. Yani üstte,
1: okay. 10 top kaybı yapmış. İkinci yarı bir tane yapmış.
0: Hepsi öyle abi. Hepsi de
1: ve abi daha kötüsü ne biliyor musun İbrahim abi? Şimdi onun yaptığı pas top kaybı. Bugün Sarı'nın, Yunus'un ve Sané'nin yaptığı top kaybı. 3 tane pozisyon tabii verdi Galatasaray.
3: Bütün geçişler. Frikik öyle oldu işte.
1: Sané'nin 2 tane Yunus'un top kaybı galiba Frikik. Abi Frikik de mesela Salah'ı geri geri kaçıyor. Yani abi tamam oraya kadar getirdim.
2: Uçalım yiyeceğiz zaten.
3: Abi ama adam bek değil abi.
1: Tamam abi tamam da Galatasaray bekinde oynuyor ya Ali Naci. Bek değil de orada oynuyor ya. Yani biz şimdi bek değil diye adamın pozisyon yanlış pozisyon almasını. Ya o faulü yapacaksan daha ileride yap bari.
3: Doğru. Doğru. Baba, ama adam hayatı boyunca önde oynamış abi.
0: Güzel kardeşim, bana şeyi söyle. Şimdi sen bu transferleri ne için yapıyorsun? Şampiyonlar Ligi'nde bu oyuncuları kullanmak için değil mi?
3: Evet.
0: 100 milyona yakın, 80 milyon anladığım kadarıyla bir şeyim var. Bonservis harcamam var. Ya da neyse, imza parayla toplam. Yani bizim programlarda çıktığı için 80 atıyorum yani, evet. 70 olabilir, 90 olabilir.
3: 85 de 78 nokta küsür de aynen öyle.
0: Peki şimdi bu kadar 80. Parayı harcayıp günün sonunda yiyeceğin yemek bu mudur? Ya sonra bu toparlanabilir ama bugün itibariyle, şey bu gece ya itibariyle ne diyorsun?
3: Mesela transfer dönemi bittikten sonra Galatasaray yönetiminin çıkardığı sonuçlara bakabilir miyiz? Bir, orta saha, baba orta sahayı Ocak'ta alacağız. İki, İlkay gidiyor. Üç, Kaan gidiyor değil mi devre arası? Abi bunu bir ay önce yapacaktın. Bunu bir ay önce yapacaktınız ya. Şimdi İhalenin kime çıkması gerektiği belli değil mi abi?
0: İhale sana çıkıyor. İhale neden çıkıyor? İlk başlarda yönetim yapar ya. Ağustos ayına kadar...
3: Temmuz'da.
0: Ağustos'un sonuna kadar bakalım. Bakalım ki tablo kötü olursa mı diyordun.
3: Şimdi tabii ki.
0: Planın sonunda abi bir yandan da 80 milyonluk da transfer yapmışsın. Transfer yapmamış da demiyorum Galatasaray. Galatasaray şimdi o şeyi Leslie'ye para da veriyor.
3: 28,5 milyon euro. £3 milyon
0: veriyorsun kiralık. 2650 de adama ödüyorsun bir yılına.
3: Evet.
0: Atıyorum sana. Hadi Niagara'yı falan onları geçtim. Şeye kaç para veriyorsun? 38 mi? Neydi? Leao'ya. 38 milyon euro artı 5 olduğu söyleniyor. 42 falan. Bon servis veriyorsun. Üstüne adama da 10 kağıt veriyorsun.
3: Daha fazla.
0: Batrogova 30 veriyorsun. Üstüne 5 veriyorsun. Değil mi? Biçiyav muydu çocuğun ismi?
3: Evet.
0: Ona kaç veriyorsun? Ona da veriyorsun yani parayı.
3: 1,5 galiba.
0: Deniz Gül'e 10 artı 1 veriyorsun. Çocuğa da 1,5 milyon euro veriyorsun. E baba sen parayı da harcamışsın. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Deniz Gül bu maça çıkana kadar 4 maçta 120 dakika oynayabilmiş sadece abi.
3: En çok isyan ettiğim.
0: Hazır değiller yani.
3: Geçen sezon net bir şekilde Galatasaray teknik heyette yönetiminin de düşüncesi şuydu. Bu merkez hattıyla Şampiyonlar Ligi'nde buraya kadar gidebiliriz. Çeyrek final yapamayız bu hatla. E şimdi bu düşünce vardı. Teşhisi koydu Galatasaray yönetimi. Abi tedaviyi niye yapmadı ben anlamıyorum. Leslie ise tedavi. Abi al bak kontrolde olmasın diye yine oynatmıyorsun. Bu karşılaşmada da. Aldı mı pardon? Kaçırdım ben.
0: Aldı mı?
3: İyi tamam son. Abi ne yaptı abi?
0: Şimdi mesela girdiyse bir maç daha düştü.
3: Gitti. Kaldı 15. Kaldı 15. Neyi düşünüyorsun abi sen? Leslie'yi Ocak'ta
0: 28 vermeyeyim mi?
3: Göndereyim mi? Göndersem mi acaba? Daha az maliyeti.
1: Abi, ama sonra diyorsun ya işte. Mi? Sonra Ancelin yiyor. Leipzig sana ne yapıyorsa yanında bir günde
3: Burnley de yapacak abi.
1: Yani diyecek baba sen diyecek bu adamın
0: benden... Baba oyuncu yapar ya. Oyuncu da oyuncağı varsa oynamaz ki lan. Bunlar beni oynatmak istemiyorlar. Bunlar beni böyle damlalıkla kullanacaklar aman.
1: Ama işte abi şimdi kiralamanın sebebi de bu biraz tabii ki. Anlıyorum yani. Bize faydası olmazsa en azından o riske girmeyelim. O tarafını anlamakla birlikte söylüyorum. O zaman bu maç koymayacaksın abi oraya. Yani satın almaya zorunlu maç yani baba, şey sayısını
0: sen ihaleyi yönetime mi çıkarıyorsun? Okan Hoca'ya mı çıkarıyorsun?
1: Ben kimseye
0: ya taraftar olsan kime kızacaksın abi? Şu an kime kızman
1: ben
0: lazım?
1: Ben bugün itibariyle ihaleyi kimseye çıkarmıyorum. Çünkü ben yani bugün maç sonunda konuşmam abi. Ben bir sürü şey konuştum bu konuyla ilgili. Yani Galatasaray'ın transferdeki yanlışlıkları. Abi şöyle bugün biz hala Torreira Galatasaray en iyisi diyorsak bu Torreira'yı 5. sezonu bu sezon. Yani 5 sezondur Torreira'nın yanına bir tane bir Torreira katkısı verecek oyuncu alamayanlara kızıyorum ben. Hep söylüyorum ya bir sürü oyuncu almış Galatasaray oraya 10 tane. 10 tane oyuncu almışsın ve hala bugün Torreira konuşuyoruz. Hala Galatasaray orada eksikse bu oraya transfer planlayanın da hatası, yapamayanın da hatası, alamayanın da hatası orası bir
3: tercih
1: hata.
3: Tercih edenin de hatası.
1: Tercih edenin de hatası. Bunların hepsi abi herkesin payı var burada.
0: 6 bin lirayı alır mıydın bu gece oynayan?
1: Mesela hani alabilirdim tabii.
0: Hayır yani o anlattığın şeyi o eksikliği doldurabilecek bir oyuncu ya. Sen ne diyorsun? Altimira için.
1: Abi Altimira'yı değil ama oraya ben bir tane
0: böyle yok yani gözümüzde gördüğümüz için.
1: Yani bir tane orta saha oyuncusu alırdım ya. Bugün bir yani Sara etkisiz mi bugün? Etkisiz değil mi? Yani Sara'nın zaten böyle büyük maçlarda çok fazla zor maçlarda, sert maçlarda çok ortaya çıktığını az tanık ediyoruz yani. Birkaç tane Fener maçı var. Yani onun dışında
3: Juventus
1: burada içerideki 5-2'lik maç. Tamam evet. Ama ilk yarısı da orada da sıkıntılı. Yani Juventus'un ilk yarısı da vardı değil mi sahada? Yanlış hatırlamıyorum. Orada da problemli yani. Şunun için söylüyorum. Sara yani savunması iyi olan bir oyuncu değil. Bileği çok yumuşak olan.
2: Zaten üstünden seken pozisyonda.
1: Seken toptan anlıyorsun zaten. Galatasaray'ın yediği penaltı.

0: pozisyonunda top Sara'nın üstünden sekiyor. Kaleci öyle bir top atıyor ki yani İbrahim abi. Sara'nın üstünden böyle adama düşüyor. Yani Sara iki adım atması lazım o topa kafayı vurması için.
1: Çok güzel toptu yalnız ya.
0: Tamam güzel ama.
1: Değil mi?
0: Yani sen orta sahayı sorma onu kesmek de senin görevin.
1: Abi.
0: Yok savunma özelliği yok. Şimdi sen bugün Sara'nın yerine iyi bir orta saha oyuncusu olmuş olsaydı Galatasaray kadrosunda. Yani bugün zaten bence Lemina olsaydı Galatasaray'da Lemina Torreira başlardı.
2: Tabii.
0: Önde ya Sara oynardı ya Batrakov oynardı. Ya zaten Okan Hoca da ben şaşırdım açıkçası. Şunun için şaşırdım. Yani bugün ben Galatasaray'da daha önce Okan Hoca maç planlamasında daha Sporting deplasmanında orta sahayı daha sert tutabilir. Belki Lezdi ile başlayabilir diye düşünüyordum kendi içimde. Yani Başakşehir maçından
1: Lezdi sonra. Lezdi nasıl bir adam? Tanımıyoruz ki abi ya. Lezdi
0: daha seni. Sert ya abi. Daha ya
2: abi bilen var mı yani, ne olduğunu?
1: Sen ne kadar güveniyorsun?
0: Bildiğimiz oyuncu için söylüyorum. Alanı daha çok kapatacak Torreira ile beraber. Sara'nın savunmaya verdiğinden tabii daha fazla katkı verecek kesin. Onun için söylüyorum. Yani o öyle başlayabilir derken abi, hani bugün Başakşehir maçının orta sahasıyla başlaması hocanın yani daha cesur bir hamle olarak değerlendirilebilir. Ama öbür taraftan işte vermedi. Sara Başakşehir maçında müthiş oynuyordu. Bugün olmadı.
1: Sen ne diyorsun?
3: Başakşehir maçının orta sahasıyla başlaması kısmından devam edeyim. Başakşehir maçındaki temel problem golü bulduktan sonra Galatasaray'ın üretkenliğine çok ciddi ket vurulmasıydı. Bu maçta da aynı problemi yaşadı. Buradan sonra Sporting Lisbon oyunu ele geçirdikten sonra Galatasaray buna reaksiyon gösteremedi. Şimdi transferlerle alakalı kısma tekrar geri dönersek Galatasaray geçen sene son 16'ya kalan kadrosundan Icardi'yi kaybettiği yere Deniz'i aldı. Yani son 16'yı hedeflemiş bir takım herhalde. Geçen sene son 16'yı hedeflemiştik. Bu sene de son 24'e kalsak yeter demiyordur. Demez. Diye
0: hedef 8 daha üstüdür. Ya da minimum 16'dır.
3: Şimdi burada ciddi bir eksiye geçiş var. Icardi Deniz. Çünkü 20 gol fark var otomatikman. Deniz'in 20 gol atacağını düşünmüyoruz herhalde değil mi?
0: 20 gole katkı yapacağını da düşünmüyoruz.
3: Evet. Lang gitti, Leao geldi. Burada bir pozitif tablo var. Galatasaray'ı sınıf atlatacak eksik noktalarına yaptığı transferlerden birisi Batrakov. Herhangi birinin yerine alınmadı. Batrakov artı.
0: Hadi Mertens'den diyelim ki Aspiria diyelim.
2: Aspiria'ydı ikinci yerine. Aynen.
3: Lezdi Hugo Çukwu Galatasaray'ın her sene yaptığı orta saha transferlerine artı bir olarak eklendi. Bu da fark yaratması beklenen kontenjan. Diğeri de bir çiya bu. Şimdi Galatasaray'ın son 16 yapmış kadrosuna eklenmiş X faktör oyuncular. Batrakov, Lezdi, bir çiya bu. Eğer plan bunlarla son 8'i zorlamaksa plan yanlış.
0: Aslında plan bunlarla son 8'e gitmek değildi. Yani bunlarla değil. Leao'yla.
1: Kamavingo'yla.
3: Abi çok güzel manipüle ediyorduk evet, şimdi. Evet.
1: Dur abi devam et.
3: Şimdi burada 3 tane Galatasaray kadrosuna daha evvelden olmayan oyuncunun yerine birileri getirilmiş. Batrakov'dan ne bekliyoruz mesela? Takım adapte olsun. Galatasaray'ın hücum devamlılığını sağlasın. Kimse fizik güç katmasını beklemiyor. Galatasaray'ı hızlandırsın ama set oyununu da geliştirsin diye bekliyor. 3 tane beklenti var. Lezzi'den herhangi bir beklenti var mı?
1: Ya 18 maçı
2: ne geçmesin. Beklemeliyiz bilmiyorum.
1: 18'i geçmesin yeter.
2: Ben bilmiyorum şu an.
3: An itibariyle.
2: Şu anki beklenti o. Evet. Burada, kontrolü de olmasın yeter.
3: Burada birazcık ihale bize kalmasın gibi bir durum var. Şimdi Biçiyabu'dan beklenti nedir? Abdülkerim'in şu anda taca çıktığı pozisyonda. Biçiyabu'yu hazır bulmuyorsun, oynatmıyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne başladığın maçta.
0: Hazır değilmiş.
3: Jakobs'la hazır
0: zaten
3: değilmiş.
0: Zaten kendisi de söylemiş.
3: 4 kilo mu 5 kilosu mu fazla varmış. Fazla.
1: Nereden geliyor bunlar? Ben de bunu anlıyorum. Hazır gelen hiç kimse
0: yok. Okan Hoca söyledi ya.
1: Hayır,
0: kilo fazlasını söyledi.
1: Geleni söylüyorum ben ya. Fenerbahçe, Lukaku geliyor 10 kilo fazla mesela. Nerede yiyorlar ha bunlar? Bu kadar.
2: Yiyip gelmişler.
1: Evet abi. Enteresanlar yani. Hazır olup gelen yokken kendi çalışıyorlardı falan.
0: Lukaku'nun 10 kilo falan fazlası. Ben Lukaku'yu bildim bileli.
1: Hey, Lukaku abi 93'müş 102
0: hep
1: ya.
0: Öyle abi.
1: Ya 93'e 102 baba 9 kilo almış
2: adam. Endombele gibi işte ya. Vardı ya Endombele.
1: Nasıl bir şey abi?
0: 10 dakika 10 dakika oynuyor ya. Eritemiyor çocuk.
1: Abi çok iyi o demek ya ama bir de yani.
3: Abi geçen sene Lukaku'nun forma giydiği süre 74 dakika ya. Bütün sezon boyunca.
0: 10 dakika 10 dakika oynuyor.
1: Abi Saadettin sana da kızıyordu Fenerbahçeliler. Golcü almadın diye. Sen şimdi Vedat Muriç'i aldın. Bir de Lukaku'yu aldın. Lukaku bak düzelir. İlk yarıyı 10 golle bitirirse bütün konuştuklarımız zaten unuturuz. Hiç bunları konuşmamış gibi yaparız. Ama bu şekilde devam ederse az oynarsa filan Fenerbahçe açısından da büyük sıkıntı.
2: Abi dur bir dakika Fenerbahçe hı-hı programı değil mi?
1: Tabii, hayır hayır şimdi şeyden dolayı. Haluk Nasos orada devreye girer. Yok ya bizim oyuncu kül almamıştır filan diyeceği için ben şimdiden söyleyeyim.
3: Özetle abi Galatasaray yönetiminde burada çok ciddi bence planlama hatası diyelim artık. Yoksa böyle olmasını mı istediler bilmiyorum ama burada bir plan hatası var.
1: Bu plansızlığın kurbanı mı Okan Hoca, o da bir parçası mı yoksa?
3: Okan Hoca'nın burada çıkıp ben orta sahada bu kadar 8 tane ya da 9 tane adam olmasındansa

0: 4 tane sağlam birbirini zorlayabilecek oyuncu istiyorum demesi lazımdı bence. Yani şu anda mesela Ali Naci Küçük dedi ya, operasyon devre arası için Ocak işte ilk ay gidecek. Bunlar operasyon falan değil bence. Zaten bu adamların bir kere kendi kendine gitmesi lazım.
1: Abi ilk aydan şuraya abi, geçeyim. Evet. İlk ayın pozisyonunu gördüm. Bir idmanda, son idmanda maç öncesi yapılan topun üstüne oturmuş herkes, yani topla oynarken o topla bile oynamıyor. Daha evvel gelen şeyler, abi salyangoz ilk ayın yanında telaşlı kalır diyorlar. O kadar ağır şeyde, tempoda, yürüyüş tonunda gidiyormuş.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
0: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Reklam.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti.
5: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde umarım diyerek programı açacağım ama Galatasaraylıların keyfi pek yerinde değildir. Bugün tabii Fenerbahçe'nin de mücadelesi var. Ona da değiniriz. Dün Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları da bir hayli keyifli geçti. Temsilcimiz Galatasaray dışında bol gollü karşılaşmalar vardı. Barcelona Feyenoord'u 5-1 ile geçti. Stuttgart Viking'i 3-1 mağlup etti. Napoli'de Arsenal'a kendi evinde 1-0 mağlup oldu. Paris Saint Germain Bratislava'ya gol olup yağdı 6-1. Bunu okumasam olur mu? Ha? Olmamış gibi yapsak. Lisbon Galatasaray'ı Liverpool 2-1 Atletico Madrid karşısında kazandı. Ve Sporting Lisbon'da Galatasaray karşısında 3-1'lik bir galibiyet elde etti. Yani geçen seneki Frankfurt maçının aksine bu sefer skor aslında 1-1'e geldikten sonra çok dağılmadı Galatasaray ki penaltıya kadar bence çok pozisyon vermedi. Maçta da iyi olan taraftı. 2-1'den sonra da klasik deplasmanda dağılan bir futbol gördük yine. Oyuncu değişikliklerine yine geç kalındı. Şey konuşuluyor, tamam şimdi kabul. Bir, yani dün gece çok sinirliydim. Dün yayına girmiş olsaydım daha farklı şeyler konuşabilirdik ama benim öfkem de böyle şey gibi yani hemen yanıp hemen sönen öfkelerden. Bu ilk yarıyı çok iyi oynadık diyelim. Kabul ediyorum. Tamam ama yani maç 45 dakika değil ki arkadaşlar. Yani 90 dakika. Sporting ilk yarı kontralarla vurmayı düşündü Galatasaray'ı. Yorulduktan sonra da üstüne gitmeyi düşündü. Çok başarılı oldular mı? Bence olamadılar ilk yarı. Evet, saçma sapan bir penaltı. Ama yani top oraya nasıl geldi bence onu da konuşmamız gerekiyor. Çünkü Lisbonlu oyuncular Galatasaray'ın orta sahasına çöktüğü için, orada da yanlış konumlandığı için Galatasaray'ın stoperleri ve işte orta alandaki oyuncuları, kalecileri de boşluğu çok güzel gördü ve ortadaki boş adamla atak yaptılar. Sonuçta da o pozisyonu bir şekilde vermiş oldun. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Sizlerin de mesajlarını okuyacağım. Bugün buradayız saat 14'e kadar. Saat 12.10'da 12.08'de Yakup Çınar gelecek. Onunla da konuşacağız. Onu da hazırlayın sorularınız varsa. Yani hiçbir şey olmayan bir takıma iki tane duran top ve bir tane yarım pozisyondan 3 puan hediye ediyorsun. Anlamıyorum yani, çok ilginç. Adamlar atağa bile çıkamıyorken maç nasıl bir anda 3-1'e gelebiliyor? Ya tamam, penaltı vardır yoktur. Bu işin başka boyutu, hakem boyutu da iki pasla kaleciyle karşı karşıya kalabiliyor Lisbonlu oyuncular. Ya bu kadar amatörce nasıl oluyor? Hiçbir şey oynamadan adamlar nasıl kazanabiliyor? Çok ilginç. Mesela Sporting Teknik Direktörü şey demişti, hazırlandık falan demişti ama o da normal düzeninden değiştirdiği tek şey önde iki kişilik yaptığı baskıyı. Normalde önde iki kişi yapıyordu işte, Suarez'le falan yapıyordu. Onu değiştirdi. O baskıyı biraz böyle blokları boş bırakmamak adına azalttı. Bir tık da böyle Galatasaray'ın gelmesini bekledi. Nitekim bu Okan Buruk'un planı biraz böyle bozuyor gibi gözüktü. Ama işte öyle olmadı. Galatasaray takımı set oyunlarını iyi oynadı. Çeşitliliğini iyi yaptı. Bir de birbirini de biraz tanıyorlar. Bir sorun olmadı ama işte bu Osimhen olduğunda ön alan baskısı doğru yapılabiliyor. Galatasaray burada sonuç alabiliyor. Ama işte Osimhen olmayınca ön alan baskısı da böyle çok... Tamam yaptılar ama rakip rahat çıktı. Rakip rahat çıkabiliyor senin ön alan baskından. Osimhen olunca o kadar rahat çıkamıyor. Mesela Galatasaray'ın sağ tarafını adeta maden gibi işlediler. Tak tak. Ha? Sporting'de genç sürekli yani koşan bir takım. Yapacak bir şey yok. Kolay kontraya çıkabilme konusunda gerçekten yani çok gerideyiz rakiplerimize göre. Yani Sporting'in her ani çıkışı. Diyorum ki eyvah ya, potansiyel gol. Ama yani Türk takımları özelinde söylüyorum. Bizde durumlar öyle değil. Yani kahnı gibi gidiyoruz. Yani gidene kadar zaten mevsimler falan değişiyor. O yüzden bunu biraz daha böyle değiştirmemiz lazım. Buna bir önlem almamız lazım. Veya bunun üzerinde çalışmamız lazım. Bilmiyorum. Ama bizim bazen hızımız olmuyor maalesef. Hızımız olunca da bazen aklımız olmuyor. Aklımız olunca hızımız olmuyor. Yani ikisini bir türlü tamamlayamıyoruz. Mesela Sporting'e deplasmanda yenilme durumu. Bana dün deseydiniz ki Galatasaray Sporting'e 1-0 yenilecek. Yani normal karşılardım ya. İşte eksikler var. Sporting'de kendi evinde uzun süredir yenilmeme serisi var.
Hiç izlemeden 0 puan alsaydı Galatasaray çok şey yapmazdım, olabilir böyle şeyler derdim. Maçtan önce muhtemelen böyle söylerdim. Ama maçı izledikten sonra üzüldüm. Çünkü Sporting çok uzun bir süre kaleye gelemedi. Böyle iyi de bir top oynadıklarını söyleyemeyiz. Galatasaray'ın ayağına çok büyük bir fırsat geldi. Ama Okan Buruk ve oyuncular bunu tepti. Yoksa Okan Buruk'un da basın toplantısından önce söylediği, sonra daha doğrusu söylediği gibi, maçtan sonra söylediği gibi cidden rahat bir şekilde puan alabilirdi Galatasaray buradan. Elini kolunu sallayarak çıkabilirdi. Bir tık da yani Okan Hoca'ya bence eleştiri yapmak lazım. Futbol öyle bir oyun. Yani küçük nüanslarla kazanıyorsun, kaybediyorsun. Mesela Sané o yakaladığı pozisyonu gole çevirse en kötü ihtimalle beraberlikle evine dönecekti Galatasaray. Şunu da diyebilirsin yani, halamın bıyığı olsa amcam olurdu demeyin ama her maç bir tecrübedir. Yani teknik heyet ve futbolcular iyi dersler çıkarmaları lazım bu maçtan diye düşünüyorum. Okan Buruk transferler tamamen kendi suçu olmayabilir. Bunu bir kenara koyuyorum ama bir türlü B planını geliştiremiyor yani. Bunu bence bir sorgulaması lazım. Ekrana her geldiğinde aşırı stresli olduğu belli oluyor. Kabul ediyorum, Fatih Terim de stresliydi, sinirliydi ama o bazen o sinirini, öfkesini yönetebiliyordu zaman zaman. Okan Buruk öfkesini ve sinirini çok fazla yönetemiyor. Bir de mesela ben ilk yarıda da yazdım. Dedim ki yüksek ihtimal Barış'ı kanada çekecek. İşte Leao'yu alacak. Yunus 10 numarayı atar. Batrokov'u garanticidir. Batrokov'u çıkarır dedim. Tek yanlış söylediğim Deniz'e attı. Dediğim gibi yine Barış'ı çıkarmadı. Kanada attı. Leao'yu koydu. İşte Batrokov'u aldı oradan. Yani mevki olarak direkt oyuncu değiştirme diye bir şey yok Okan Hoca'da. Hani ben forvet çıkarayım, santrafor çıkarayım, santrafor alayım, 10 numara çıkarayım, 10 numara alayım diye bir şey yok. Sürekli bir kaydırma yapıyor hoca. Mesela Leroy sana yoruldu mu? Çıkart ama yerine Yunus'u çekme canım hocam. Ya diri bir kenar oyuncusu al oyuna. Ya bu şekilde yapmak yerine Barış'ı oraya çekiyor, Sané'yi çıkarıyor, Yunus'u sola çekiyor, Barış'ı çıkarıyor falan. Yani önce pozisyonu kaydırıyor, sonra oyuncuyu çıkarıyor. Ama zaten buradaki sorun o değil ki. Oyuncu zaten 70 dakika.

dakika koşmuş, yorulmuş. Sen oyuncuyu başka pozisyona çekip devam ettiriyorsun. Sonuçta da yenilen bütün gollere bakın, yorulan oyuncuların olduğu bölgeden geldi. Haksızsan haksızsın Cihan değil. Normalde Galatasaray'ın yaptığı bu yüksek baskı, işte bu ön alanda baskı yapmak falan, genelde Avrupa'da çok tercih edilmeyen bir oyun. Zaten sürdürülebilir de bir oyun değil. Hani diyoruz ya hep, işte geçen senelerden örnek veriyoruz. Bayern Münih'in ilk yarısı, bugün oynanan maçın ilk yarısı. Ama İbrahim Yavuz'la ben bunu hep konuşuyorum. Maçlar 90 dakika oynanıyor. Yani Galatasaray'ın ilk yarı maçı domine etmesi veya işte bugün Fenerbahçe'de keza ilk yarı iyi oynarsa, kaybederse domine etmesi benim için hiçbir anlam ifade etmiyor maalesef. Yani sürdürülebilir bir oyun değil. İkinci yarı zaten Galatasaray bitti. Okan Buruk topla rölantili oyunda biraz zayıf. Ama Galatasaray yüksek baskıyı gerçekten yaptığı zaman kaliteli bir şekilde yapıyor. İşte Liverpool'da gördünüz bunu. Yine örnek verdim ya, Bayern'de gördünüz. Lisbon'da gördünüz. Ama işte bunu 90 dakikaya zaten yayman imkansız. Burada bir B planı şart, onu da göremiyoruz. Yok ya, ha? B, C, D falan yok. Maçta sol stopere oynatılan Biakops. Bu çocuk sol bek. Santrafor'a koyulan Barış. Kanat. Sağ bekte oynayan Şalay'ı kanat. Yani yamalı bohça gibi olduk ya. Ya gerçekten sen zamanında aksiyon alıp gerekli transferleri yapmalıydın. Yani burada yönetime de bir parantez açmak lazım. Bir de Yunus'a da parantez açacağım. Yakup Çınar'a da bunu soracağım geldiğinde. Ya Yunus'cum sen kaptansın. Ya pozisyonlarda, pozisyonların 30 metre ya ilerisinde ya gerisinde. Bir tane pozisyon oldu, hakeme itiraz edilecek. Galiba Batrokov'unkuydu tekme pozisyonu. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yani Yunus'u Torreira çağırıyor. Şşt Yunus gel diyorum, gel hakemle konuşalım. Kaptansın oğlum sen. Yani kaptanlıkta da eksik kaldı Galatasaray. Sahaya kaptan olarak çıkardığın oyuncu takım arkadaşlarını ateşlemesi lazım. Oyunu yönetmesi lazım. Hakemle diyaloglarını kuvvetlendirmesi lazım. Ne bileyim, takım geriye düştüğünde mental olarak takım arkadaşlarına o moral motivasyonu sağlaması lazım. Yunus çok iyi bir kanat oyuncusu bana göre. 10 numarada değil. Kanatta işini iyi yapan bir oyuncu. Kaptanlık meziyetleri var mı? Bana göre kaptanlık meziyetleri yok. Kaptan benim için mesela Osimhen'dir. Kaptan olabilir. Onun dışında Muslera da, evet eski dönem zaten yıllarca kaptanlık yaptı. Muslera olabilir. Davinson. Mesela Davinson da kaptan olabilirdi. Neden mesela Davinson kaptan olarak çıkmadı? O da olabilirdi. Yani kaptan deyip geçmeyin. Maçın içinde ya kaptan aslında ikinci bir teknik direktör gibi takım arkadaşlarını yönlendirir. Ama ben o pozisyonu gördükten sonra zaten ya dedim Yunus ne yapıyorsun? Kaptan olduğunu unutuyor saha içinde. Torreira çağırdı ya. Gel dedi, gel bir itiraz et şu hakeme. Ben kart yiyeceğim dedi. Yani hani kaptanlar dışında diyaloğa girince artık sıkıntı yaşanıyor ya. UEFA'nın öyle bir kuralı var ya. Yunus maç içinde kaptan olduğunu ne yazık ki unuttu. Geliyorum 0212 273 10 WhatsApp hattına yazdıklarınıza. Haksızsın Cihan demiş Sercan. Türkiye'de bu oyun işe yarıyor ama Avrupa'da hayat başka demiş. En iyi takımımız Galatasaray bu haldeyse bugün Fenerbahçe'yi düşünemiyorum demiş. Kim demiş bunu? Serkan Demir. Doğru hatırlıyorsun diyor. Teşekkür ediyorum. Katılmışlar yani genelde dinleyenlerimiz, Orhan Bey. Kendi mevkisinde oynamayan oyuncularla bu kadar Osimhen'sizlik çabası, kusura bakmayın. Adeta Şampiyonlar Ligi'nden elensin diye kurulmuş bir takım diyor. Ya işte dedim ya, sağ bekin yok şimdi. Devşirme sağ bekin yaptırmaması gereken yerde bir foul yapıyor, free kick yaptırıyor. Oradan gol yiyorsun. Yani sol stoperin yok. Devşirme sol stoperin penaltı yaptırdı, gol yedin. Penaltıdır, değildir. Bunu tartışırız. Bunu sabaha kadar tartışalım. Hani hepimize göre değil ama sonuçta o pozisyonu verdirdi. Oraya kadar geldi. Stoperin ilk golde gerçekten inanılmaz kötü bir pozisyon hatası yaptı. Yine gol yedin. Yani yedek santraforun yok. Devşirme santraforun maça hiçbir katkı sunamadı. Yani maç 600 dakika oynansa bence yine de sunamazdı. Sen Osimhen'e iyi bir yedek bulmak zorundaydın. Almadın. İyi bir 8 numaran yok. Yani var olan 8 numaran yan pastan başka bir şey yapmıyor. Yani bütün yaz Galatasaray taraftarı iyi bir 8 numara diye bas bas bağırdı. 25 milyon veriyorsun. Hani yıldız bir 10 numara alıyorsun. Kendisini duvar zannediyor. Sadece tek top duvar pası verebiliyor. Yani top sürmekten, topa sahip olmaktan korkuyor. Çünkü yani kariyeri boyunca tüm fiziksel mücadelelerden kaçmış bu adam Rusya'da. İkili mücadeleye zaten girmemiş ve oyun tarzını böyle geliştirmiş. Yani bu çocuğun fiziksel dezavantajlarının olduğu belli. Dribling yapmıyor. Topla bir saniyeden fazla zaman geçirmiyor ve hiçbir şekilde top kazanmıyor. Hop ben alayım, aman benden çık.

çıksın da bu bomba benim elimde patlamasın. Ya bir alayım, kafamı kaldırayım, oyunu açayım. Yok. Patrokov hep böyle üçüncü adam gibi topu alıyor, yana atıyor. Topu alıyor, köşeye atıyor. Tamam, ilk Şampiyonlar Ligi maçı. Hepsine tamam. Ama yani 25 milyon verdiğim adamda da ben birkaç meziyet görmek isterim. Of, biraz öfkemi attım, rahatladım. Konuşuyorlar işte, Patrikov iyi miydi, kötü müydü? Kötüydü abi, oynayamadı yani. Okan Hoca bunu da gördü zaten. İkinci yarım hemen başında değiştirmesi gerekiyordu bana göre. Biraz geç kaldı ama biliyordum ki 60'a kadar bekleyecekti hoca. Var. Abdülkerim sakat değil dedi. Niye hiç oynatmadı demiş. İşte biliyordu mesela, bence iyi de yaptı orada. Ama işte bir şuyu oynatabilirdi. Leipzig'ten almışsın, orada oynayabilir. Evet. Hızlı, Jakobs hızlı. Hoca onu düşünmüş galiba. Lisbon'un hızlı santraforlarına karşı daha hızlı bir oyuncu ile çıkayım diyor ama yani Jakobs da o bölgede oynamadığı için çok pozisyon hatası yaptı. Çok önde kaldı bir. Yani rakibin sırtını alacağını, rakibin önüne falan geçti. Yani stoperle bek oynamak arasında yani dağlar kadar fark var. Pozisyonlarda hep sıkıntı yaşadı. Hızlı mı? Hani o seriliyle, o pırpırlığıyla biraz o alanı kapattı ama işte kapatabildiği kadar. Sané'nin çıkıp Leao'nun girmesi hataydı. Batrakov çıkıp Leao olmalıydı. Yunus 10 numara, Sané Leao kanatlarıyla oynamalıydı. Bir de değişikliklerde geç kalındı. Lisbon iyiydi demiş. Bir tık katılırım sana. Evet, yani Sané çok vurdum duymaz oynuyor, tamam mı? Kaptırdığı toplarda geriye koşmakta imtina ediyor. Koştuktan sonra da evet koşuyor ama koştuktan sonra geriye döndüğünde böyle bir 5 dakika zaten eğilerek ellerini dizlerine koyup dinleniyor. Ama sonuçta bu Sané yani ilk yarıda Galatasaray'da tehlike oluşturabilecek, sahada şapkadan tavşan çıkarabilecek tek oyuncu Sané'ydi ki çok da güzel bir pozisyon yakaladı. Oyuncu da çok güzel fake attı, yatırdı. Aynı Barcelona'da Rafinha'nın yaptığı gibi o iki oyuncuyu birden yatırdı ama gole çevirdi. Burada Leroy Sané de aynısını yapacaktı. Tek oyuncuyu yatırıp gole çevirecekti. Yapamadı. Ya bu tarz oyuncular bana göre de gerideysen, zaten geridesin. Bir kanada atarsın Sané'yi, diğer kanada atarsın Leao'yu, en azından yetenekleriyle bir şeyler yapabilecek oyuncular. Mesela Deniz'de ya çok geç girdi çocuklar bir de. Şimdi onlara da bir şey diyemiyorum. Sonradan giren isimlere de çok fazla eleştiride bulunamıyorum mesela. Hayat galiba İlkay'a güzel. Şimdi İlkay beni dinliyorsa ya Cihan Dişli ben ne yaptım kardeşim 6 dakika girdim diyebilir ama. Yani 5 dakika oynayıp senede 250 milyon TL alıyorsun. Tamam bak düzgün karakterlisin, profesyonelsin falan da. Ya biraz da bir şey yap ya. En azından bir oynamamaktan rahatsız ol. Mesela ben her gün radyoya gelsem, yayına çıkmasam, işte son 3 dakika 5 dakika yayına konuk olarak bağlansam bir rahatsız olurum ya. Ya kardeşim derim, siz bana neden yayın vermiyorsunuz? Tamam ben maaşımı alıyorum ama hani ben de biraz yayın yapmak istiyorum. Hani yıllardır yayın yapıyorum ya. Hani yıllardır Steve Barça, oralarda iyi işler yapmışsın ya. Hani biraz da rahatsız ol oynamamaktan ya. İyi ter attın dün ama, tebrik ediyorum. Bu kadar olur yani. 250 milyon TL. Oh, bir yılda, iki yılda ne yapıyor? 500 milyon TL. 5 milyon dolardan böyle kaba saba bir hesap yapınca. Bilmiyorum yani, atıyoruz paraları bir yerlere ama nereye atıyoruz? Allah yardımcımız olsun. İsmim Kamil diyor. Kamil. İyi yayınlar demiş. Sağ ol Kamil'cim. Kamil ismine de çok gülesim geliyor. Kusura bakma lütfen. Yani biraz sinirim bozuk bugün. Galatasaray yenilgisi bizi üzdü. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum demiş. Bir de sizden ricam, Kamil gibi hata çıkmak ne demek? Açıklayabilir misiniz? Size yakışan bir konuşma değil bu demiş. Kamil gibi mi? Kahnı gibi dedim, kahnı. Yani kahnı da diyebilirsin, A'yı yumuşatabilirsin. Yani yavaş, ağır anlamında söyledim. Orada Kamil gibi mi anlaşıldı? Ben mecazi olarak yani yavaş hareket ediyorsun. Öyle söyleyeyim. Adıyaman'dan Hasan yazmış. İnşallah kazanırız tabii ama Roma Avrupa'nın formda takımı şu an diyor. Geçsem mi Fenerbahçe'ye acaba? Galatasaray'ı böyle kurtulup Fenerbahçe'ye mi geçsem ya? Çünkü Gasperini falan da açıklamalar yaptı. Zamanı ihtiyaçları var. Son maça rağmen iyi takımlar falan dedi. Zaman içinde de güçlenecek falan dedi. Geçeriz. 11.30'dan sonra biraz Fenerbahçe'ye geçeriz. Bir de Uğurcan'a da bir parantez açacağım. Şimdi diyeceksiniz ki ya çocuğun yediği 3 golde de hata yok. Kabul, bence de hata yok. Ama ikinci golde bence bir hatası var. Yani ne yapıp ne edip şu ayak denge kondisyonunu düzeltmesi gerekiyor.
Kaleye yerden pas gelince ne yapacağını şaşırıyor. Mesela dün akşamki maçta Rui Silva tek bir hava pasıyla, yani Galatasaray'ın forvet ve orta saha bloğu var yani, orayı deldi tek pasla. Pas sonrası yine tek bir pasla Luis Suarez Uğurcan'la karşı karşıya kaldı. Yani adamlar bunu iki pasla yaptı ki penaltıyı aldı, ki bana göre penaltı değil. Yani kaleci, orta saha, forvet, sadece iki pas. Yani artık yeni futbolda, yani bu modern futbolcu, kaleciler defans bloğunun bir parçası olarak hareket ediyor. Hatta bir libero gibi. Yani biraz daha böyle farklı katılımlar yapması bekleniyor. Bence ikinci golde Uğurcan'ın sezmesi lazımdı. Mesela Galatasaray'ın bir pozisyonunda Lisbon kalecisi sezdi. Hemen çizgisinin dışına çıkıp topu taça vurdu. Uğurcan'ın da, bak, Galatasaray eksik yakalandı veya adamlar hızlı çıkıyor. Belli yani, biraz daha öne iki adım daha atıp, ya tabii ki çizgiyi geçsin bir stoper gibi davransın demiyorum ama iki adım daha fazla atıp pozisyonu sezmesi lazım ki rakip oyuncudan daha hızlı oraya yetişebilsin diye. Ya dün yediği goller üzerinden konuşmuyorum ben. Yani ilk golde zaten bir şey yapamaz. Yani orada zaten senin vuran oyuncunun etrafında 3 oyuncun var, kalabalıksın. Kaleciye bir şey diyemezsin. Ama ikinci gol bence çok geç çıktı. Sonuçta defans yetişti, belki bu pozisyon için sezgilerini kullanabilirdi. Ama orada hiçbir şey yapmadı. Dünya Kupası'ndan beri bu çocukta bir şey var. Bir mentalinde sorun var. Zaten Galatasaray'da, yani yerli kaleciler, şimdi diyeceksin ya Cihan bir maçta Uğurcan'ı mı gömdün falan. Ben geldiğinden beri çok zaten ısınamadım, bir türlü şey yapamadım yani. O bağı kuramadık Uğurcan'la. Olmadı, yapamadık yani. Ya 40 senedir Galatasaray'da yani yerli kaleci tutmuyor. Ya işte Taferel, Mondragon, Mustara, Simović. Ya yerlilere bakıyorsun, hani Günay, tamam mı? Batuhan vardı, Okan vardı işte. Kim vardı? İsmail vardı değil mi? Çipe vardı. Sinan Bolatlar falan geldi. Orkunlar geldi. Daha eskilerde Keremler vardı. Yani Türk kaleciler, yerli kalecilerimiz bizde çok tutmuyor. Yani Jankat bence bir tık daha iyi. Çocuğa biraz daha böyle sanki şans verilmesi lazım, bilmiyorum ama tabii işte 30 milyon bonservisle aldın. Bir kaleciyi de öyle kolay kolay kesemezsin. Bir mentalinde bir problem var Dünya Kupası'ndan beri. Yani şey gibi, böyle ayakları titriyor gibi, ne yapacağını çok fazla bilemiyor gibi. Yani kalecisin yani, böyle yalandan bir atlarsın refleks olarak falan, hani refleksim var topa yetişemedim falan. Bilemedim, ısınamadım, olmuyor. Sefaköy'den Halil ben. Roma teknik direktörünün adını yanlış söyledin. Gasperini değil, Casperino demiş. Ya Halil, evet tamam, yani taraftarlar aralarında güler, eğlenir. Sen de İsmail Hoca'ya biraz sallamışsın. Ha, bir şey söylemeyeceğim işte. Roma yerine Ramo falan dedi. Buna falan bayağı takılmışlar ama... Ya bu adam hep böyle değil miydi? Ya bu sene sanki İsmail Kartal'ın üzerine çok gidiyorlar, biliyor musun? Bak ben şuna acayip inanıyorum. Mesela İsmail Kartal, senin yazdığın örnek üzerinden gideceğim. Ya bu sosyal medyanın, ya toplumumuz üzerinde, ya inanılmaz böyle korkunç manipülasyon etkisini ben görüyorum yani, inanılmaz. Mesela İsmail Kartal'ın, tamam mı, Fenerbahçe'den gitmeden önce, özür diliyorum biraz galiba grip olacağım. Lütfen özür diliyorum kulaklıkla dinleyenler varsa. Yani çok yakın zamana kadar İsmail Hoca'nın imajı neydi? Hatırlayın. Ne derdik işte? Adam iyi bir hacı, öz Fenerbahçeli, yani mütevazı, başarılı, polemiğe girmeyen, mazlum, matbut bir adam. Böyle derdik değil mi İsmail Hoca'yı? Hepimiz hemfikir miyiz? Bence hemfikirizdir diye düşünüyorum. Hatta beyaz kazak muhabbetlerini, İsmail Kartal'ın 99 puan aldığı günlerden yapılan editleri, Fenerbahçe Mourinho ile her puan aldığında yapılan kıyaslamaları unutmadık diye düşünüyorum. Bir de İsmail Kartal'ın bugünkü imajına bir bakın. Bir bakalım ne bugünkü imajı? İşte sürekli ben diyen, hatta işte senin de verdiğin örnek üzerine, hani hatta bir de böyle hocayla dalga geçiliyor işte benim diye. Egoist, oyuncuların adını doğru söyleyemeyen, İngilizce bilmeyen diye konuşuluyor. Şimdi İsmail Kartal aynı İsmail Kartal. 3-5 ay önce de aynı adamdı. Şimdi de aynı adam. Elbette başarılıyken övülecek, başarısızken eleştirilecek ama ya şimdi bir insanın imajı, ne bileyim karakteri, kişiliğiyle ilgili kanaat nasıl olur da 2 gün önceye göre böyle 180 derece dönebilir? Ben şundan bahsedeceğim. Yani İsmail Kartal üzerinden örnek veriyorum ki bu sosyal medyanın aslında gücünü anlatmak adına söylüyorum. Yani sosyal medyanın böyle korkunç manipülasyonunun, gücünün bir neticesi bu bence. Ya İsmail Kartal özelinde değil, yani siyasi, sosyal, tüm meseleler için bunu böyle göz önünde bulundurun. Zaten dikkat çektiğim şey İsmail Kartal değil, yani sosyal medyanın etkisinden bahsediyorum. Ha bugün
Ne yazık ki bizim milletimizin, yani Türk milletinin bir kısmı işte o izlediğimiz 20 saniyelik, 30 saniyelik Reels videolarıyla işte bir cümlelik tweetlere bakıyorlar. Ya bunu zaten doğuracağı sonuç da belli. Instagram'da daha çok Reels yaptıran, Twitter'da daha çok trollü olan istediğini göklere çıkarıyor, istediğini de hop böyle yerin dibine sokuyor. Bir de bakıyorsun bir kişi bir yerden bir kampanya başlatıyor, tamam mı? Bir tane merkezden bir kampanya başlatıyor. Devamı öyle kolay geliyor ki. Çünkü böyle o işte beğenilme arzusu, izlenme arzusu. Onunla böyle yanıp tutuşan bir kitle var. Onu da görünce benzer içerikler üretmeye başlıyorlar. Ben anlamadım, İsmail Kartal'la bir anda böyle bu adam mazlum, matbut, işte efendi, hacı, işte iyi adam olurken biz bu sene... İsmail Hoca'yı da bana övdürdünüz ya. Bu sene adamı gömüyoruz ya. İşte ne anlar futboldan, İngilizce de bilmiyor. Gasperini'ye Kasperino diyor falan. Bu adam hep böyleydi. O sosyal medya o yüzden çok tehlikeli bir yer. Ona dikkat edin arkadaşlar. İyi bir hacı mı? Ya yanlış. Hacı işte. İyi bir hacı iyidir, kötüdür bilmem de. Öyle söylüyorduk yani. Hacı İsmail falan diyorduk yani. Adam kimseye bulaşmaz, etliye sütlüye bulaşmaz. Sadece topunu oynar falan. Şimdi biraz, şimdi egolarından, benlerinden, farklı şeylerinden bahsediyoruz. Mesela adamcağız Şampiyonlar Ligi'nde galiba neydi o? Bir yere katıldı, seminere mi ne katıldı? Oraya eşofmanla gitti diye çok eleştirildi, tamam mı? Dün de basın toplantısına, ya kardeşim sünnet düğününe mi geliyorsun? Neden takım elbise giydin diye eleştirmişler. Ya adam ne yapsa birileri adam üzerinden sürekli böyle bir şey çıkarmaya çalışıyor. Galiba burada çok etkileşim var, inanılmaz etkileşim var. Ama hoca da bazen bunu kendi kendine yapıyor. Mesela ya hocam, canım hocam. Ya Ahmet Konanç mı yazıyor? Ya tarihin en iyi Roma'sı deme ya. De ki ya Roma 3 haftadır muazzam işleri imza atıyor. İlk 2 hafta 3'er 4'er gol atarak gelmiş. Son haftada 89. dakika olmasına rağmen Atalanta'ya karşı muazzam bir oyun oynamış. İşte sürekli 90 dakika maçtan kopmayan, 2 dakika bile olsa, 5 dakika bile olsa kendi oyununa sahip çıkan, bu oyundan taviz vermeyen bir takım. Biz de Kadıköy'deyiz, biz de Fenerbahçe'yiz, biz de Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra katıldık. Derbiyi kaybettik. Bunun da etkisiyle daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceksiniz diyebilirsin. Yani bize Roma'yı anlatmana gerek yok hocam. Bize Fenerbahçe'yi anlatsan yeter. Zaten Gasperini Roma'yı anlattı basın toplantısında. Bence metinlerde bir problem var. Yani tarihin en iyi Roma'sı falan, yani durduk yere şey çıkıyor. Yani ne derler, malzeme çıkarıyorlar sosyal medyadaki insanlara diye düşünüyorum. Cihan Bey, seni sevmem ama Kartal hakkında doğru konuştun demiş. Niye sevmiyorsun beni ya? Fıras, bu işin peşine takılıp giden Fenerbahçe taraftarı da var ne yazık ki demiş. Yani bilmiyorum. Tarihin en iyi Roma'sı lütfen dikkatli oku demiş. İşte diyorum ya, onu söylememesi lazım diyor. Gereksiz. Uğurcan boş kaleci değil. 35 milyon etmez. Ama boş kaleci değil demiş. Yani 3 milyon etmez demiş. Her maç 3-5 gol yiyor. Trabzon'u zengin etti Galatasaray demiş. Ya o kadar değil de şeyi düşük. Ya Dünya Kupası'ndan beri bu çocuğun bir şeyi var. Yani kafasında oluşturamadığı durumlar var diye düşünüyorum. Hala bir adapte olamadı. Bir problem yaşıyor burada. Füs senden. Yapma Cihan'cığım. Bir Beşiktaşlı olarak Uğurcan'ı ben bile beğendim. Ne yapsın, başarılı kaleci demiş. Ya şey var. Yani çıkıpla çıkmamak arasında tereddüt ediyor yani. Kaleciysen bir şeyi yapman lazım. Mesela ya geçitlerde falan da öyledir yani, araba gelirken ya durursun ya gidersin, yani bir şey yapacaksın, o kararsız kaldığında ya araba sana vurur ya farklı şeyler olur. Uğurcan da böyle yani, ya çıkayım mı çıkmayayım, böyle iki adım atıyor, bakıyor işte bir stoper yaklaşmış falan, böyle bir kapatmaya çalışıyor falan. Evet, iyi kapatıyor, ellerini çok iyi açıyor çünkü bir anda böyle eğiliyor, diz mesafesine kadar eğiliyor futbolcunun, orada böyle devasa gözüküyor olabilir. Birazcık daha bence sezgilerini geliştirmesi lazım diye düşünüyorum. Galatasaray dün çok iyi oynadı. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak yetmiyor demiş Gökhan Göksu. Bulduğun pozisyonu gole çevireceksin. Sané'nin kaçırdığı net pozisyon bence maçın kırılma anıydı. Bu seviyede böyle fırsatlar kaçmayacak. Hakem hata yapar, yanlış karar verir. Hatta art niyetli de olabilir. Bunlara takılmayıp oyunu bırakmayacaksın. 5-0 geride olsan bile takımın modu düşmeyecek. Ne oynuyorsan 90 dakika onu oynayacaksın. Bunu yaptığın zaman başarı zaten gelecektir demiş. Bir de Osimhen yoksa bence mevkisinin adamı Deniz'le başlamalısın. Çok temiz ayağı var, yetenekli
ve oynadıkça daha da açılacak demiş dinleyenimiz. Hakkın var yani. Yani Şampiyonlar Ligi'nde tablo tam olarak senin söylediğin gibi iyi futbol, süper, muazzam ama o iyi futbol tabelada yazmıyorsa o zaman o oyunun da pek bir anlamı kalmıyor. Sané'nin o pozisyonunda o vuruşu yapması bu seviyede biraz böyle gerçekten lüks yani. Sané gibi bir oyuncunun biri. Çekmişsin artık her şey. Senle karşı karşıya işte sonra da faturası ağır geliyor.

%100 etti. Yani Okan Burak'a katılıyorum. Ama yani senin de oyuncuların da hatalı oynadığı durumlar var yani. Biz sürekli Süper Lig'de de böyle yani dış faktörlere takılıp kalıyoruz. Yani mental olarak oyundan kopmak bizim ligde bile skora doğrudan etki ediyorken yani Avrupa'da senin direkt böyle ipini çekiyorlar. Hiç de acımıyorlar yani. Zaten 2-1'den sonra o yenilen ekstra bir frikik golü adam da muazzam vurdu yani. Hiç yani böyle inanılmaz bir gol attı Salazar. Onda bir şey yapamazdı bence de Uğurcan. Ona bir şey söylemiyorum. Ben sadece o penaltı pozisyonunda, pozisyon önünde belki daha erken çıksaydı hiç Jakobs'un da o müdahaleyi yapmasına gerek kalmayacaktı. Topu uzaklaştırabilecekti belki. Oluyor böyle ekstra şutlar. Sen vurduğunda da direkten dönüyor işte. Cihan seni tebrik ediyorum. Hiç olmazsa maçta 4 gol olacağını bildin demiş Newcastle'dan. Hasan. Ben 2-2 demiştim ya. Ben de biraz oyalanmış. Hasan gelme üstüme. Cihan'ım Barış acaba geçen sene ilk 11 garantisi verildi mi gitmemesi için? Bu futbolla yoksa oynayacak kapasitede değil. Cevap verir misin? Çünkü yine beni veremedi diyor. Ya oyuncunun bir kabahati yok ki. Çocuk kanada geçtikten sonra kötü mü oynadı? Ya Okan Hoca ısrarla garantici yani istemiyor. Ben diyor benim tanıdığım, bildiğim ya Eren Elmalı Süper Lig'de 11 başladı mı hiç mesela? Ben hatırlamıyorum. Galatasaraylı arkadaşı kaçma 4 haftadır ben hatırlamıyorum Eren'in 11 başladığını. Tam önceki dönemlerde oynadı ama Okan Hoca bunları seviyor. Mesela Deniz'e güvenmez, Bişu'ya güvenmez. Önceliği kendi tanıdığı, bildiği oyuncular. Ama öyle 11 garantisi falan. Yani burası Galatasaray. Öyle bir şey yok. Yoktur. 11 garantisi falan değildir ama santrafor'da yaptığı bu zaten. Önceki dönemlerde de santrafor'u koyduğunda Barış'ı çok da bir verim almadın. Sadece orada stoperleri yıpratıyor. Cihan Okan Buruk ceza alır mı? Resmen küfür etti. Galatasaray güzel oynadı demiş. Zannetmiyorum ya. Türkçe ediyor ya. Şey diyorsun değil mi? Allah belanızı versin falan dedi. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Abi Robin iyi olabilir ama iyi oyun ve sistemle yenilmeyecek takım yoktur. Akşam 3-4-1-2 sistemiyle oynaması lazım Fenerbahçe'nin. Yenildikten sonra bir yemekle 5 yemek aynıdır. Risk alıp maçı almak lazım diyor. Vallahi şimdi normal bir havada maçı çıksa Fenerbahçe şey derdim yani Roma'nın galibiyeti yüksek ihtimal derdim. Ama şu an denklemi değiştiren bir şey var. Derbi de çok kötü oynadı. Daha doğrusu Fenerbahçe çok iyi oynadı. Şey Beşiktaş da çok iyi oynadı diyebiliriz. Kötü bir oyunla kendi evinde kaybettin. Ve şimdi hemen arkasından yıllardır gitmediğin Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçını oynuyorsun. Kendi sahandasın. Roma'ya karşı oynayacaksın. Yani alacağın bir galibiyet yani telafi eder mi? Yani ligi migi. Orası değil tabii ki telafi etmez ama bütün sorunların çözmese de yani bir takıma tekrar bir ruh getirir. Hem hocanın o üstündeki İsmail Hoca'nın üstündeki baskıyı kırar. Hem oyuncular falan kendisine gelir ama şimdi biraz istatistiklere baktım. Yani istatistikler de yani 18 yıl önce çok bir anlam ifade etmiyor. Gerçi Avrupa falan var onun üzerinde. İtalyanlara karşı Fenerbahçe iyi. Ya yani 5 kere falan oynamış. Hatta son 3 maçı kazanmış İtalyanlara karşı ve kazandığı 3 maçta da hiç gol yememiş. En son 2013'te Lazio'yu 2-0 yenmiş. Ama yani benim tanıdığım Fenerbahçe Galatasaray 3 yemişken bu fırsatı kesinlikle kaçırmaz. 3 veya daha fazla yer tüm ilgiyi kendisine çeker. Espri yapıyorum bu arada. Yani inşallah öyle olmaz da. Genelde böyle oluyor. Yani şimdi Galatasaray tamam mı? Dağılmış yani. Dağılmış derken şu an Galatasaray'ı herkes yerden yere vuruyor. Övenler de var ya tamam kötü futbol oynamadı. İlk yarı güzel oynadı. Hakem hataları yüzünden elendik. %50. Yani Galatasaray iyi oynadı. Kötü bir futbol yoktu. Bu hakem olmasa biz yenerdik. Diğer %50'lik kısımda ya Galatasaray yemişim hakemi. Galatasaray doğru mevkilere, doğru transferleri sezonun başında yapmadı. Bu Okan Hoca'yı yazar, oyunculara yazan diyen bir kısım var. Şimdi şu an bu konuşuluyor. Fenerbahçe bugün yenerse mesela tamam Galatasaray'ın ya o psikolojik baskı dedikleri hiç bu cümleyi de sevmiyorum ama psikolojik baskıyı kendisine alacak. Ama benim bildiğim Fenerbahçe keşke yani umarım öyle olmaz inşallah çünkü burası Şampiyonlar Ligi bir şekilde kendisini ilgiyi üstüne çeker. Dün işte Fenerbahçeli bir arkadaşımla konuşuyorum Lisbon maçından sonra falan. Cihan diyor ki bu fikstür niye böyle ya diyor. Bizim de yarın maçımız var diyor. Bugün için konuşuyor. Sizin

Ne diyor, rahat rahat dalga bile geçemedik. Yani o tedirginlik var şimdi. Lizbon'la kaybetti. Eskiden çok fazla vardı. Bu son dönemlerde azaldı. Keşke hep öyle olsa. Sonuçta Avrupa'daki aldığımız puanlar bizim Süper Lig'de oluşturduğumuz puan durumuna göre Avrupa'ya gidiyoruz ve burada aldığımız puanlar bizim Türk takımlarımıza yarıyor. Ama ben son 3-4 yıldır bu kaotik ortamdan dolayı Avrupa'daki rakiplerinin desteklemeyenleri çok fazla görüyorum. Ya işte adam diyor ki ya yenilsin kardeşim, Portekizliler yensin, Galatasaray yenilsin, bana ne diyor. Ben bir şey diyemiyorum. Onun kendi düşüncesi. Bugün de Galatasaray diyor ki ya Roma yensin, beni ilgilendirmiyor. Benim rakibim neden iyi yerlere gelsin ki diyor. Herkes farklı diyor, düşünüyor. Diğer daha milliyetçi abimiz ya diyor tamam burada kavga edelim, birbirimizi yiyelim de diyor. Orada kazansınlar ya diyor. Elin Portekizlisinden, elin İtalyanından daha mı kötü bizim oğlanlar, bizim çocuklar diyor. Böyle düşünenler de var. İşte dünkü arkadaşım da bir tık böyle Lizbon tarafındaydı. Daha diyor rahat dalga geçemedik diyor. Bir daha fikstürü böyle ayarlamasınlar. Roma maçımız vardı, tedirgin olduk diyor. Biz de şimdi 5 falan yeriz, 4 yeriz. Siz de bizimle dalga geçersiniz diyor. Biraz futbol şey oyunu, eğlence oyunu. Dalga geçmek lazım tabii ama bilmiyorum ya. Avrupa'da biraz da hassasım ben bu konularda. İstanbul'dan Muhammed, Galatasaray taraftarıyım. Okan, bu takımın hali ne? Okan Buruk, siz antrenmanda ne iş yaparsınız demiş. Ya gerçekten çıldırmamak elde değil diyor. Muhammed kızmış. İstanbul'dan Serdar ben. Çok bekleyeceksin 3 yemesini Fenerbahçe'nin. Vallahi de öyle bir beklentim yok ya. Beni not edebilirsin. En az 2 farklı alacağız. Eğer dediğim olursa yayına almak için bana söz ver demiş. Bu arada ilgiyi 3 yersek değil, Roma'yı yenersek daha çok çekmiş oluruz diyor. Yok şu yüzden dedim. Hemen böyle şey, niyet okudunuz değil mi? Hemen 3 yememi istiyorsunuz. Hani bir espri var ya Fenerbahçe ile ilgili. Hani fırsatlar ayağına geldiğinde sürekli tepiyor. Benim bildiğim Fener, mesela Galatasaray ligde puan kaybediyor. Benim bildiğim Fenerbahçe de puan kaybeder diyorsun. Pat puan kaybediyor. O yüzden ona istinaden söyledim. Kaydettim bu arada, notunu da aldım. Eğer skor ya da farklı galibiyet dediğin gibi gerçekleşirse söz seni yarın yayına alacağım. Konuşuruz, sohbet ederiz. İnşallah öyle olur. Cihan, sana bulaşmaya korkuyorum. Akşam başımıza aynı şeyin gelmesinden korkuyorum demiş. Yani mesela bulaş bulaş. Ben hiç öyle şey değilim. Hoşuma gider benim. Yani Galatasaray çok rahat. Yani Portekiz'den belki şu an güle eğlene, ineceğe karşılaşmaya gitti. Kendi elleriyle verdi. Maalesef. Mesela Roma İnanılmaz bir takım arkadaşlar yani bu sene. Şimdi 3 maçta 9.6 xG üretmişler. 152 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuşlar ve 14 gol atmışlar. Son maçında da Atalanta'ya karşı 71 kez topla buluşmuşlar. Yani Fenerbahçeli arkadaşlar, yapacak bir şey mi bulsak? Okey mi atsak? 101 batak falan mı oynasak? Ne yapsak ya? Biraz böyle beklenti yükselteceksin ki, değil mi? Biraz beklenti yükselteceksin, Roma'yı şımartacaksın ki kendini bir şey zannetsin falan. Bilmiyorum yani, Gasperini falan da övdü Fenerbahçe. Zaten bu işler böyledir, karşılıklıdır. Bir nasıl Lizbon'un hocası Galatasaray'ı övdüyse, Galatasaray'ın hocası Lizbon'u övdüyse, dünden önceki gün dün de aynı şekilde Fenerbahçe'nin hocası Roma'yı, Roma'nın hocası da Fenerbahçe'yi övdü. Karşılıklı herhalde bunlar stratejiler diyebiliriz. İsmail Kartal Roma maçından sonra gider mi? Ya da bir sonraki lig maçında mı gider? Lukaku ne zaman zayıflayacak demiş. Gitmez. Ben İsmail Hoca'nın, yani bütün işler kötü giderse, diyelim ki bugün olası bir mağlubiyet aldı. Ardından Antep maçı mı var Fenerbahçe'nin? Bakayım bir. Aynen, Antep deplasmanı var. Ardından Eyüp var. Ondan sonra milyara giriyor. Yani zannetmiyorum. Milli araya kadar işler kötü giderse bence o zaman yollar ayrılır. Ama bir bakarsın bugün İsmail Hoca gider Roma'ya, karşı galibiyet alır. 1-0 olsun, 2-1 olsun. Yani bir şekilde 3 puan olsun. Yenilmez, iyi futbol oynar falan. Döner Gaziantep'i 3'ler. Ondan sonra oradan işte daha sonraki rakibine karşı iyi bir oyun oynar. İşler değişebilir. Şu an çok erken ya, daha kaçıncı hafta, dördüncü haftayı konuşuyoruz. Gider mi kalır mı falan çok bir şey diyemeyeceğim. Yani şimdi kredinin hemen tükeneceğini söylersem bence yanlış yapmış olurum. Ama tabii hem kulüpte hem camiada o çok ince bir çizgide sabır. Malum zaten herkes biliyor. Sonuçta kötü bir sonuçta yönetim üzerindeki baskı artar. Yani genellikle de
Az önce söyledim.

Dediğim gibi yani normalde bu krizler böyle tek maça bağlanmaz. Hani seri halinde gelen bir puan kaybı lazım. Mesela Şampiyonlar Ligi'ndeki gidişat, yine döndüğün Süper Lig'de kötü gitme falan, o ya öyle yavaş yavaş yavaş yavaş suyun ızınır, suyun ısınır, suyun hızınır neyse. Yani yönetim ve taraftarın reaksiyonu böyle hep hızlı olmuştur. Böyle ağır bir yenilgi falan olursa anca belki, mesela çok ağır bir yenilgi falan alınırsa, Fatih Tekke'nin yaptığı gibi Ferencvaros'tan ağır bir yenilgi alınca duygusal olarak istifa etti. Belki öyle bir durum yaşanabilir. Umarız öyle kötü senaryo olmaz. Kötü senaryoları atalım kafamızdan. Abi Mourinho'dan çok şikayetçiydik demiş bir Galatasaraylı olarak. Ama artık Okan Buruk'tan da şikayetçiyim. Ben bu isyanları görmek istemiyorum demiş. City'de, Barça'da, Münih'te bunu yapsalar diyor. Ertesi gün sıkıntı yaşar diyor. Cihan hakemle maç kaybetmek nasıl bir duygu demiş. Oynayacaklar topunu. Ligde de oluyor bunlar ya zaman zaman. Yani ligde de hatalı kararların çıktığı durumlar oluyor. Anlıyorum, sen bana şey yapmaya çalışıyorsun. Ya işte Galatasaray'ın rakipleri hep hakemle kaybediyor. Bir de siz hakemle kaybettiniz demeye getiriyorsun ama işte burada tecrübe farkı ortaya çıkıyor. Nasıl ki işte Anadolu kulüpleri Galatasaray'dan daha tecrübesiz. Onlar öndeyken bir anda Galatasaray 3 tane atabiliyor. Şimdi de Galatasaray öndeyken bence daha tecrübesiz olan bizdik Lizbon'a göre. Adamlar da bir şekilde bize 3 tane atmasını bildi. Kötü. Bakalım hocaya ne yapacak UEFA? Bir yaptırma olacak mı? Zaten bu hoca şey ya. Geçen sene de Rangers karşısında Fenerbahçe'ye karşı kötü yönetmişti. Aslında ilk yarı fena değildi. Maçı oynatmaya çalıştı. Ama o penaltı pozisyonundan sonra bir dağıldı. Kendine gelemedi. Şampiyonlar Ligi puan durumu. Artistlik yapma, üstünüzde istemiş. İlk maçlar oynandıktan sonra da Fenerbahçe 7. sıradaydı. Şu an 13'e düşmüş. Evet. Galatasaray altlarda da bugün de oynanacak maçlar var. Bir de bu goygoylar var değil mi? Cihan, amaç eğer topu çerçeveye tutturmaksa milyon euroları sana bana versinler. En azından Leroy Sané gibi somurtup trip atmayız. Gel de sinirlenme demiş. Fenerbahçe'ye başarılar diliyor. Delemiş. Yani Sané gibi bir oyuncu, onu nasıl atamadı ki? Bence fake'i de güzeldi ama o fake'i attıktan sonra top biraz bence böyle ayağından açıldı. Yani ben olsaydım topu gelişini tekte vururdum. Topun hızı da var. Direkt köşeye bırakırdım. Ki Leroy Sané daha iyisini yaptı. Adamı da yolladı. Bomboş ama sanki adımlamasında bir hata yaptı. Geride kaldı. Üzücü. Yani bu tarz adamlar böyle bir anda ne yapacağı belli olmayan adamlar. Yani Rafinha'nın golü de inanılmazdı. Onu da bir açın izleyin izlemeyenler. Barça da altı atar abi. Son sıraya demir atarız demiş. Valla Barcelona'ya karşı bu defans çizgisiyle oynarsan sıkıntı. Görüyorsun yani bu Lizbon. İki tane pozisyon, bir tane yarım pozisyonla 3 gol attı. Sen Barcelona'da kimi tutacaksın ya? Adamların dünkü maçını izledim. Bir tık korktum yani, dedim acaba karşılaşmaya falan çıkılmasa mı? Hani Osimhen yetişecek ama sadece Osimhen'le de bir şey yapamazsın ya. Yani Barcelona'nın neredeyse 11 oyuncusu da hem Osimhen gibi hem de Osimhen'in bileklerinden daha kadife bileklere sahipler. Öyle düşün yani. Hem Osimhen gibi çok koşuyorlar hem de hepsinin bilekleri, mesela Osimhen'in bence son vuruşları falan iyi değil. Hepsinin son vuruşları da inanılmaz. Yani bakıyorsun bir kanatta Lamine Yamal, bir kanatta Adeyemi, Rafinha, Pedri, Rodri, Olmo falan. Yani inanılmaz. Yani geriye dönüyorsun. Yani stoperleri orada hani Cancelo'lar falan. Yani geriye hiç dönmene gerek yok zaten. Şuradan yani bak, Rodri, Pedri, Olmo'yu da hani onu da es geçiyorum, tamam mı? Onu da abartmayayım senin için. Hani şurada şu üçlü, Yamal, Rafinha, Adeyemi zaten işi biraz sıkıntıya sokan isimler. Abi Rangers Galatasaray'la oynadı, bizim değil. O hakemi yönettiği maç demiş. Ben Fenerbahçe ile oynadı diye hatırlıyorum ya. Emin misin? Bir baksana ona. Arsenal Galatasaray'a 5 milyon euro verelim, Barış Alper'in, Yılmaz'ın adı bizimle geçmesin demiş. Evet, bir goy goy gelmiş.
Üçgi yeneceğiz diyor akşam.

Aziz. İnşallah Aziz. Bol şanslar dileyelim. Bu Uğurcan bu sezon çok iyi başlamadı farkındaysanız. Dünkü yediği gol bazı çıkmaları ve çıkmamaları çok göze batacak şekilde siz ne diyorsunuz diyor. Vallahi az önce aynısını söyledim. Dünya Kupası'nın ardından ne yapacağını tam olarak bilmiyor. Acaba çıksam mı, çıkmasam mı vesaire. Yani kaleden çıkış zamanlamaları bir sıkıntılı. Sürekli tereddüt ediyor. Ceza sahası içindeki böyle yer tutma tereddütleri. Sanki savunmayla bir iletişim kopukluğu yaşıyor ya. O benim biraz kafamı kurcalıyor. Sen erken reaksiyon vereceksin. Ya arkadaş kalecisin. Sezeceksin. Geliyor adam önde zaten pasını atacak yani. Tamam öne çık stoper gibi müdahale etme de yani 2-3 adım öne atıp hani sonuçta topu adam tık diye yani santraforun ayağına atmayacak. Biraz önüne doğru atacak. Açılması lazım. Ama hiç kıpırdamıyor Uğurcan ya. Hiç reaksiyon vermiyor. Hani kale çizgisinde kalıyor. Hamle yapmıyor. Ben yani eminim Muslera çok çıkardı bu pozisyonlarda. İkinci golü olsa Muslera çıkıp o topu ayaklarıyla uzaklaştırabilirdi. O kadar zamanı vardı ki sinirden bir daha o pozisyonu izleyemedim gerçi. Bir daha bakacağım. Ya o kadar mesafenin olduğunu ben gördüm. Hadi ya bağırıyorum çık artık Uğurcan çık falan diye. Çıkamadı orada. Bilmiyorum. Çıksa olurdu bence. Yemeyebilirdi. O penaltı da olmayabilirdi. Asıl soru demiş. Neymiş? Süper Lig'e yetecek kadroya ulaştıktan sonra Avrupa için ciddi kadro kurmaya ihtiyacı olmaması. Alınan 5 transferlerden Leao hariç hangisi Avrupa'da seni geçen seneden daha iyi bir yere taşıyacak? Transferin amacı boşluk doldurmak mı yoksa takımı daha iyi bir hale getirmek mi? Yedek kadroyu görünce zaten maçtan umudu kesiyor insan demiş. İşte evet, Osimhen, Singo, Lemina falan yani oyuna sonradan girip oyunun kaderini değiştirecek bir oyuncu yoktu. Yani şu oyuncuyu ben alayım da oyunun kaderini değiştirsin diyemezdin. Yani Batrokov çok şey kaldı benim gözümde çocuk ya. Çok sinik kaldı evet. Yaşı falan da genç. Potansiyelli, geleceğe yatırım. Ama yani Şampiyonlar Ligi temposunda hem mental olarak hem fizik olarak sanki böyle şey oluyor. Yani avlıyorlarmış gibi gözüne far tutarsın tavşanın kalır ya. Yani Batrokov top aldığı an yani neredeyse top 2 saniye durmuyor ayağında. Hemen böyle yanıma vereyim. Ya arkadaş sen 10 numarasın. Oyunu açacaksın. Rahatlatacaksın. Değil mi? Boş alanları göreceksin. Ya yana pas geri pas attıktan sonra ben o 10 numarada Yunus'u da oynatırım. Yunus da onu yapıyordu. Alanları görmüyordu. Ha, bir şey bekliyorsun baktığında. Ama göremedim. Belki de ilk Şampiyonlar Ligi maçıdır diye bilmiyorum. Ama Şampiyonlar Ligi için bir futbol aklı gerekiyor. Bir fizik kalitesi gerekiyor. Gerçekten bambaşka bir mühendislik. Bambaşka bir yer ya. Dünkü maçları izledikten sonra gerçekten burası Şampiyonlar Ligi diyor insan. Yine ondan önceki karşılaşmalar. Abi Galatasaray Barcelona'ya en az 3 atacak ama kaç yer bilemem. Yani, ama bence Galatasaray kazanır çok net demiş Ali. Ha, genelde öyle olur Ali zaten. Kendi takımının kazanmasını istersin. Ben de dün Galatasaray'ın Lisbon karşısında kazanacağını düşünüyordum. İşte Fenerbahçe'de bugün Roma karşısında kazanacağını hisseder. Şey dersin yani içimde bir his var. O his değil işte o taraftar girlik. İçimde bir his var öyle seziyorum ki bugün yeneceğiz falan. Öyle olmasını istediğin için işine o his doğuyor aslında. His mis yok baktığında. Hani şey düşün mesela Galatasaray Lisbon'la oynuyor değil mi deplasmanda sen taraftarsın. Yani o takımın formalarını değiştirip en yakın rakibinin oynadığını düşünsen o his bir anda senden kaybolur gider. Ya bende öyle bir his yok falan. İlk yarım saat muhteşem oynadı Galatasaray demiş. Maçı olumsuz anlamda kıran bence hakemden önce Leroy Sané. Her topu rakibe verdi. Oradan golü atamadı. Rakibi ortak etti oyuna. Adına bakmadan adaletle forma dağıtılacaksa Leroy Sané hamle oyuncusu olması bu takımda. Diğerleri en azından koşuyor demiş. Yani pozisyonları da Leroy Sané ile buldun baktığında. Evet birkaç tane hata yaptı çalım falan denerken kaptırdı falan ama yani bu tarz oyuncular da bence takımda olması lazım diye düşünüyorum. Evet hiç geriye gelmiyor. Geriye geldikten sonra da hani tekrar mevkisine gidip bir
Orada 4-5 dakika şey yapıyor, hani araba park eder hep yere. Araba park edermiş gibi dinleniyor. Katılıyorum. Hani belki hamle oyuncusu olabilir. Belki dediğin gibi 45'te 50'ye kadar kullanılıp ikinci yarı değiştirilebilir. Yani çok tempolu ve coşkulu oyunlarda bu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü skor üretemedi Galatasaray. Yani 1-0'dan sonra ve işte o golü de yedikten sonra rüzgar tamamen tersine döndü. Saner'in o bölümdeki tercih hataları olmasaydı, basit top kayıpları olmasaydı, net fırsatları harcamasaydı, biraz böyle hem fırsatları harcayınca takımın da morali bozuldu. Hem rakibe de alan vermiş oldu. Hakkını vermek lazım. Ama işte böyle futbolcular da her an her şeyi yapabiliyor. Mesela o pozisyonu gole çevirebilirdi. Çevirseydi ne olacaktı bugün? Leroy Sané günün kahramanı ilan edilecekti. Yanlış mıyım? O topu çekti. Oyuncuyu fake yaptı. O kalecinin sağından kalenin soluna doğru güzel bir şut çekti. Bugün herkes Leroy Sané'yi konuşacaktı. Ya işte biz bu adamları Şampiyonlar Ligi için getirdik. Bu yüzden buradalar diyecektik ama kaçırınca da günah keçisi ilan ettik. Dünkü maçta dikine giden bir Sané vardı. Bana göre. Yani Osimhen olmayınca işte Sané ile falan böyle pozisyon üretebilirdin. Onun dışında Leao zaten geç girdi. Çok fazla bir şey yapamadı. Deniz de çok fazla bir şey yapamadı. Yunus çabaladı olmadı ama maçın en iyilerinden biri herhalde Torreira'ydı. Hepimiz bunu ekleyebiliriz. Sarı'yı çok eleştirmişler. Ben çocuğu beğeniyorum ya. O kadar eleştirilecek bir durumu yok. Mesela oyun görüşü çok iyi Sara'nın. Rahat. Böyle kolay kolay da top kaybı yapmıyor. Hani Brezilyalı olduğunu belli ediyor. Şey istiyoruz biz. Her oyuncunun işte Osimhen gibi sürekli yüksek tempoda koşmasını istiyoruz. Ama bazı oyuncuların oyun tarzı farklıdır. Mesela Hakan Çalhanoğlu koşmaz. Sara koşmaz. Pirlo koşmuyordu. Beckham koşmuyordu. İşte Alex koşmuyordu. Hacı koşmuyordu. Hacı yine bir tık koşuyordu da. Yani yine koşmuyorlardı. Gabriel Sara da öyle ama çok eleştirmişler. Bence ilk yarı özellikle çok iyi bir performans sergiledi. Sonra işte o penaltı kararından sonra takım geriye düşünce bence o da genel bir düşüş yaşadı. Orada oldu. Yani maç içinde o mentali en alt seviyelere kadar geldi. Ben bu sezona çok iyi başladığını düşünüyorum Sara'nın. Yani ligdeki iyi performansının yanı sıra yani Lisbon'un da ilk yarısında gayet iyi oynadı. Yani bu sadece bu performans işte genele yayması lazım. Programın başında dedik ya işte maçlar 45 dakika değil 90 dakika oynanıyor diye. Ya genele yayacak ya da Okan Buruk potansiyelini görüp işte 60'ta 55'te Sarı'yı oyundan alacak. Bir de sanki böyle hala şeyini arttıramadı. Fiziğini hala böyle o dinamizmini bir tık arttıramadı. Onu da böyle bir tık arttırsa çok istemiyorum. Adamın oyun tarzı bu da hani bir tık. Mesela Arda'nın da öyle. Arda Güler de çok koşmaz. Çok koşan bir oyuncu değil. Ama hani bir tık en azından o sprint özelliğini arttırdı. Ne demiş? O bedduaya geldi. Sarı'ya çok ağır beddua etmiş. Cihan Bey Sarıyer'i özlemişsindir diyor. Özledim vallahi. Neresi burası? Tepeler değil mi? Ya Sarıyer'in üstü ya maden ya da şey mi? PTT evlerinin üstü falan da olabilir orası. Kocataş böyle çünkü direkt denizi görüyor. Güzel, hava da güzel, bak keyfine. Batrokov konusunda haksız olduğunu düşünüyorum demiş. Bakalım niçin öyle düşünüyor. Sen Deniz Gün'ü aldın. Adaptasyon süreci diyorsun. Stoper aldın. Boş bir takımdan almadın. Rafael Leao adında bir adam aldın değil demiş. Buna adaptasyon süreci diyorsun. Bu çocuk da Rusya dışında top oynamamış. Gelir gelmez 11'e yazdın. Sen bu çocuktan nasıl bir performans bekleyebilirsin ki demiş. İşte diyorum ya, ben de o performansı beklemedim sadece. Yani bir oyuncuya adaptasyon süreci tanınmadığı zaman katılıyorum işte. Taraftarın ve camianın tolerans seviyesi de azalıyor. Ama bu adaptasyon süreçleri de ne yazık ki bir tek bizim takımlarda var. Ya adamlar transfer ediyor. Haftaya 11'de başlatıyorlar. Bizim Süper Lig'de bir adaptasyon durumu var yani. Adaptasyon. Çıkmış. Adam transfer etti, o Lokman'dı değil mi geçen sezon? Lokman aynen. İşte herkes alacak falan. Galatasaray'ın bir Fenerbahçe'nin falan. Atletico Madrid transfer oldu adam. Direkt kadroya attılar adamı. Adam bir adaptasyon süreci yaşamadı galiba. Yani daha farklı örnekleri de vardır. Şimdi aklıma gelmiyor ama... Bilemedim. İzleyip göreceğiz o zaman. Katılacaksın diye bir şey yok canım. Batrokov'la alakalı.
Can, Rafinha'nın golünü gördün mü? İki tane adamı bakkala gönderdi. Sonra aklıma Galatasaray maçı geldi. Maça çıkmasanız daha iyi olur.

0: Dur bence iyi yayınlar seviliyorsun demiş. Evet. Muazzam gol. Yağmurda. Bir de kaleciyi yollasaydı değil mi? İkisini yollamış. Bir de böyle bir de kaleciye fake yapsaydı herhalde inanılmaz gol olurdu. İşte Leroy Sané'nin pozisyonunun aynısı. Daha geniş açı. Sadece orada iki stoper var. Sané'de bir iki stoper vardı. Daha temiz vuruş, daha kötü vuruş. Leroy Sané'nin gençliği gibi düşünebilirsin. City zamanları, Bayern zamanları. O zamanki Leroy Sané'ydi. Rafinha gibiydi işte. Fırtına gibi esiyordu. Öyle bir adam sende ama bu yaş çok acımasız bir şey. Gerçekten çok acımasız bir şey. Abi biz Türk takımları adaptasyon falan diyoruz da dünkü Sporting maçında Sporting'li futbolcuların 7-8 tanesi yeni gelmişti o takıma 10 numara oynadılar. Öyle bir problem onlarda yok mu demiş. Mesela 7-8 biraz abartmışsın ama ben 5 diye hatırlıyorum. 5 diye biliyorum. Katılıyorum. Yani onlarda bir adaptasyon süreci yok. Bizde var. Peki bir araya gideceğim dostlar. Araya gitmem gerekiyor ama devam edeceğiz. Yakup Çınar da gelecek. Yakup Çınar da sohbetimize ortak olacak. Kendisiyle muhabbet edeceğiz ama sizlerden sadece şöyle bir 4-5 dakikalık ara istiyorum. Hemen geleceğiz.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
2: Reklam.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
5: Kim ne dedi? Galatasaray Sporting Lisbon'a 3-1 yenildi. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük, Hikmet Pınarbaş ve İbrahim Seten maçı değerlendirdi.
6: O golü de yapacaksın. Kolay gol yedik ve %100'ü atamadık. Buralarda kolay gol yiyip %100'ü atamazsan da işte...
7: Haluk kesin. Çok kötü değil miydi Sané? Senle bu maçtan evvel konuştuk bunu.
8: Ya ben abi Sané kötü müydü bilmiyorum. Yani çok top kaybı yapıyor. Hep bir şey yapmak istiyor olmuyor. Yani bu, yani şeyi de mental olarak da bence o özgüvenini de kaybetti. Yani normal şartlarda şu bugün kaçırdığı golü yani tam Sané golü ya. Yani ve yani ilk dokunuşu mükemmel. O rakibi yatırıyorsun. Yani burada hepimiz ayağa kalktık yani gol diye.
7: Adamlar yedi. Sen atamadın. Sen
8: atamadın. Sol ayağının içiyle köşeye bırakacağın o kadar net ki. Yani tertemiz pozisyon. Yani katılıyorum Ali Naci'ye. Kötü performans sergiliyor. Abi kötü performans sergiliyor ama alternatifin de yok. Yani biraz da mecburiyetten oynatıyorsun. Zaten Okan Hoca ligde biliyorsun yani şey gelmeden, Leao gelmeden önce bile bir tarafta Barış'ı bir tarafta Yunus'u oynattı yani. Onu performanstan memnun değil zaten Sané'nin performansı. Ama sadece Sané üzerinden okumamak lazım. Yani son Başakşehir maçında sahanın yıldızı Sara bugün sahada yok. Yani Galatasaray'ın sağ beki bugün kötü performans sergiliyor. Ne bileyim Yunus bugün kendisinden beklenenin uzağında. Barış Alper Yılmaz aynı şekilde. Yani Sané kötü. Bu kadar kötü performansın olduğu bir yerde ilk 25 dakikayı ayırarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama 90 dakikaya baktığımda ayakta kalan çıkana kadar tek pas hatası yapmayan Torreira var. Rakibi bozan bir ara ikinci 45 dakikada yani Sara bir şey yapmıyor. Batçakov gelmiyor. Koca orta saha sadece Torreira'ya kaldı. İbrahim abi. Yani buralar
7: ve altından da kalktı.
8: Kalktı. Kalktı ama kalkamadığı bölümler de oluyor işte yani. Sonuçta en ufak bir geçişte. Şimdi çok tuhaf Galatasaray bugün pozisyonları hep yani ya Sané'nin ya Sara'nın ya Yunus'un kaybettiği toplar sonrası verdi.
7: Yani Sané resmen
8: penaltı pozisyonu galiba Sara'nın mı ya da Yunus'un mu ikisinin birlikte bir araya birbirlerine bıraktığı pozisyonun devamı gibi oldu. Yani kaleci müthiş bir top atıyor Sara'nın arkasında. Sara kafayla dokunsa pozisyon olmayacak. Orta sahada alıyor adam dönüyor devam ediyor. Yani Galatasaray'ın savunma anlamında çok büyük sıkıntılar. Tabii ki abi Galatasaray'ın aslında en büyük sorunu bugün osimensizlik. Çünkü Galatasaray'da savunmada, hücumda, ne bileyim sette, duran topta her şey Osimhen'le var olunca oluyor. Çünkü Osimhen öyle bir ön alan baskısı yapıyor ki. Yani rakip Osimhen varken hiç bu kadar rahat kaleci geniş geniş oynayamıyor. Barış Alper Yılmaz çok fizik.

0: kilitli oyuncu ya. Barış Alper Yılmaz ön alan baskısı yapamıyor 9 numara oynadığı zaman.
1: Zaten sırtı dönük oynayamıyor abi.
0: Yani o oynayamadığını bırak. Yani savunma arkasında koşusu yok. Yani hiçbir şey yapamıyor. Yani 9 numara Barış Alper'den olmuyor abi. Artık bunu zorlamanın bir manası
2: abi,
0: yok.
2: Öyle diyorsunuz da şimdi mesela şurada anlattığından da Galatasaray kötü bir futbol oynamış sonucu da çıkabilir. Ben 54. dakikadaki penaltıya kadar adamların ilk kornerleri 48. dakika.
0: Onlar da iyi oynamadı ki abi.
2: Hani bence Galatasaray tabii bozdu. Yani onu da bize en iyi Hikmet anlatır aslında. Galatasaray mı bozdu? Mesela topu rakibe vermeden aldı. Ve hiç beklenmedik derecede topa hakim oldu. Ve oyuna hakim oldu Galatasaray.
3: Şimdi Sporting'le alakalı konuşurken hep benzer şeyi söyledim. Öyle çok fazla topa sahip olma meraklısı olan bir takım değil. Bulduklarını yüksek yüzdeli bitiren bir takım. Galatasaray'ın da sonlandırma problemi çok ciddi oranda başına bela oldu şimdiye kadar oynadığı maçlarda. Yani Osimhen üzerinden çok fazla üreten bir Galatasaray var. Osimhen Galatasaray'ın hücumunun %40'ı demiştim birkaç gün önce. Daha da fazlası olduğunu bugün gördük. Haluk abiye katılıyorum. Barış Alper yani gelen topları kontrol noktasında Galatasaray'a geçiş yediriyor. Kanatlardan Galatasaray'ın kullandığı varyasyonları çok fazla, hani maç içerisinde de burada konuşuyorduk. Sürekli Barış Alper üstünden gitmeye çalışmak da çok makul bir senaryo değil gibiydi. Şimdi Barış Alper...
2: Yunus da biraz merkeze kaydı sanki. Daha bir Eren gitti sol taraftan.
3: Ya Eren'i tek başına bıraktıkları pozisyonlar oldu. Leao'yu santrfor bölgesine attığı pozisyonlar oldu. Sürekli bir denemeler yapıldı ama mesela oyunu sağdan kurmaya çalışıp soldan Leao'yu izole bırakılan bir pozisyon görmedik. Leao sürekli 2-3 kişiye karşı hücum etmek zorunda kaldı. Ceza sahası içine ceza yayını attığı bir tane top var. Saray'a tam isabet. Şimdi bunun gibi pozisyonların sayısını arttırabilseydi eğer Galatasaray büyük ihtimalle ikinci golü de bulabilir. Oradan aldığı momentumla kırabilirdi ama Sporting Lisbon böyle bir takım. Yani 8 tane atak tamamlamış. Bir tane korner almış ama 3 tane gol attı sana. Şimdi free kick çok ekstra bir gol. Penaltı da hakemin kararı olarak nitelendiriliyor ama bir şekilde zaten Galatasaray golü yiyeceğini burada hepimize hissettirdi. Yani geliyor dedirtti.
0: Çünkü yavaş yavaş yoruldu. Abi şimdi İbrahim abi Galatasaray'ın ilk 25 dakikada oynadığı oyunu oynamak öyle çok kolay bir oyun değil o. Yani ön alan baskısı yapacaksın, sürekli yakın oynayacaksın, döndürmeyeceksin, sürekli efor sarf edeceksin. Yani o oyun, ya zaten oyunu 90 dakika yayabilirsen Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursun. Onu söyleyeyim.
2: Torreira'nın çok... nasıldı şeyi? İkinci devre yoruldu mu? Yani bu istatistiğe yansıtıyor.
0: Abi sadece Torreira, Sara, Yunus, yani Batrakov, yani bu oyuncular destek olamayınca Torreira çok yalnız kalmaya başladı.
2: Yunus'un yani yorgunluk. Erken bir dönmediği pozisyon vardı mesela. Bir ileride kaldı. Sağ tarafta taç çizgisinin oldu. İlk yarının sonuna doğru. Mesela orada ben Yunus'un yorulduğunu anladım yine. Yunus çünkü çok rahat renk veren bir oyuncu.
0: Ama kolay oyun değil ama işte İbrahim abi. O Galatasaray'ın maç başlangıcı bence çok iyi. Hepimiz burada acayip. Yani dedik ya Galatasaray böyle devam ederse oyunun devamında. Yani şimdi pas sayılarına bakıyorsun. İki katı Galatasaray'ın. Topla,
1: 15 dakika çıkamadılar bak. Hiç 15 dakika nefes aldırmadılar.
2: Aynen. Yani. Hiç pozisyonları olmadı.
0: 3 pas yapamadı rakip. Bu Galatasaray'ın ön alan baskısıyla yani yakın oynamasıyla döndürmemesiyle Okan Hoca'nın işte başlangıç planı dediğim şey o. Müthiş bir başlangıç planı yapmış Okan
1: Hoca. Ama planı 90 dakikalık yapmalısın Haluk abi. Eğer ki senin tabii eforun şey çok güzel söyledi. Konuşuyorduk ya. Boşa benzin yaktık. Hikmet'in dediği. Abi o zaman ona göre bir plan yapacaksın.
2: Abi dışarıda ne güzel söylüyor. Burada söylesene boşa benzin yaktık.
0: Bitirebilmen lazım ya Ali Naci. İşte bir ikiyi de bulsan. O zaman ikiyi bulsan. Şimdi Galatasaray'da şu ben hep söylüyorum. Okan Hoca'nın oyununda şu yok. Katılır mı Hikmet bilmiyorum. Yani seninle de bu konuyu hiç konuşmadık. Galatasaray'ın öne geçtim. Ben oyunu tutayım oyunu yok Galatasaray'ın. Galatasaray savunma yapmayı bilmiyor. Galatasaray yani savunma yapmayı bilmiyor. Çok sert bir cümle olabilir ama. Yani iyi savunamıyor kalesini.
1: Oyunu tutamıyor.
2: 0-0 oynayamıyor.
0: 0-0 yani. Oynamıyor. 1-0 önde iyi de oynayamıyor. Yani Galatasaray'ın hep bir oyunu var.
1: Hep gol atmak planı yok. Hep atmak aynen zorunda yani kazanmak için.
0: Yani mesela top kaybı yapmış adam ya. İbrahim abi 1-1 oyun.
4: Reklam.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
4: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hanımlar beyler, herkese yeniden merhabalar. Radyo Gol frekanslarındasınız. Ben Cihan Dişli ama bu sefer konuğumuz da var. Artık konuk demeyelim, bizden biri yıllardır. O da Radyo Gol'de Yakup Çınar. Yakup abi nasılsın, hoş geldin.
1: İyiyim, teşekkür ederim Cihan. Sen nasılsın?
0: Gerçek anlamda mı iyisin yoksa dilimize pelesenk olmuş iyiyim demek için mi?
1: Yok, şükürler olsun ya, bir şey diyeceğim.
0: Evet.
1: Yani bir insanın bence sağlığının yerinde olması iyi olması için yeterli abi. Yani dün üzüldük mü üzüldük.
0: Evet.
1: Her şey yolunda mı gidiyor? Gitmiyor tabii ki ama dediğim gibi en önemli şey sağlık. Her şeyi kazanırsın kaybedersin ama sağlık bambaşka bir şey. Dünkü Galatasaray maçını tabii ki konuşacağız. Hakem hatalarını konuşacağız. Planlamanın getirdiği sonucu konuşacağız. Okan Hoca'nın maç sonrasında yaptığı açıklamalar var. Onlara değineceğiz. Galatasaray gündemine dair birçok konu var. Galatasaray'ın önünde Kocaelispor maçı var. Rotasyon yapması gerekiyor mu? Osimhen'in, Lemina'nın, Singo'nun sakatlığı ne zamana kadar devam edecek? Ne zaman sahaya dönecekler? Tüm bunların hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Sen nasılsın?
0: Ben iyiyim çok şükür.
1: Tatilini yaptın, geldin.
0: Evet. Senle de görüştük. Bugün dedim acaba Yakup Çınar mağlubiyetin ardından bir telefon bağlantısı mı yapar dedim ama senin Ahmet Konanç olmadığını daha sonradan düşündüm.
1: Evet abi.
0: Onu da biraz
1: Murat sağlayayım. Özen olsa, Ahmet Konanç evet. olsa gelmezler abi stüdyoya
0: doğru
1: gelmezler.
0: Doğru
1: gelmezler. Bugün bu arada Fenerbahçe-Roma maçı var ki o da bence çok zor geçecek bir mücadele. Hiç kolay değil. Dün İsmail Kartal'ın açıklamaları vardı. Ramo dedi galiba Roma'ya. Onun dışında Gasperini'ye ne dedi? Gasperino mu?
0: Evet.
1: Gasperino dedi galiba. Ya onların ötesinde Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götürmüş bir teknik direktör. Bu arada hani televizyonun sesini açmasak görüntü itibariyle güzel bir basın toplantısı olacak. Güzel bir takım elbise giyinmiş. Keşke bir de tıraş olsaydı hocam. Kirli sakallarıyla çıkmıştı ama.
0: Ama hoca ya, yaranamıyor kimse.
1: Bunlara da dikkat etmesi gerekiyor. İletişim ekibinin hazırlaması gerekiyor ya. Ya en kötü bir şey diyeceğim. İsmail Kartal'ın oğlu mesela bu ekipte ne yapıyor abi? Anladın mı? Bu basın toplantısını. Abi yani koskoca Fenerbahçe camiası, tamam mı? 30 milyon taraftarı var, kitlesi var, bilmem nesi var. Yani bir hazırlık yap bu basın toplantısı öncesinde, anladın mı? Gasperino değil abi, Gasperini. Roma değil, Ramo değil abi, Roma. Anladın mı? Hocam bir çalış ya. Yani çalışıyor insanlar. Dikkat ediyor bunlara. Bunlar çok önemli şeyler. Basit gibi gözüküyor ama gerçekten önemli şeyler. Maçın önüne geçti yani şu an. Hani Fenerbahçe taraftarı emin ol Roma maçına motive olamıyordur abi. Çok zor maç. Çok zor. Bir de mesela tarihin en iyi Roma'sı dedi. Değil hocam, tarihin en iyi Roma'sı da değil. 2001'deki Roma kadrosunu açsana.
0: Aklımda benim, açmaya gerek
1: yok. Yani
0: Batistuta buyur.
1: Bildiğin şey gibi hani o efsane Milan kadrosu gibi zaten, anladın mı kadro?
0: Evet.
1: Gerçekten hani Zebinası, Montella'sı, Batistuta'sı, ondan sonra direkt aklımıza geliyor yani birçok oyuncu. Tarihin en iyi kadrosu da değil. Yani sezona iyi başlamış olabilirler.
0: Bence ondan önce 2000-2001 daha da iyi mesela.
1: Say bakayım.
0: Orada Batistuta, Totti, Candela, Zanetti, Zago.
1: Tam bunlar zaten bir
0: Cafu.
1: Şampiyon oldukları sezon da var
0: evet,
1: dediğin
0: evet.
1: gibi.
0: Capello'lu.
1: Ha, Capello'lu kadro. Evet işte bu kadro şampiyon kadro. Oldu abi. Zago, Beşiktaş'ta oynayan Zago. Hı hı. Brezilyalı. Cafu, Brezilya milli takımının dünya futbol tarihinin en iyi sağ beki. Orta sahada kim var demiştin?
0: Ya orta alanda
1: Totti, Batistuta, Zanetti.
0: Tomassi var bir de.
1: Bir de şey var, bizim Asuncao'nun babası var mesela. Asuncao. Yine Brezilyalı.
0: Onu bilmiyorum.
1: O yedekler arasında galiba. Hmm. Yani hani keşke biraz daha böyle vakit ayırsalar, anladın mı? Sonuçta Şampiyonlar Ligi basın toplantısı diyorum ya sana. Ki çok hani böyle hiç ismi bilinmedik bir Arnavutluk takımı ya da Slovenya takımıyla falan oynamıyorsun abi. Roma ile oynuyorsun ya. Roma. Anladın mı?
0: Neden öyle bir cümle kurmuş olabilir tarihin en iyi Roma'sı diye?
1: Ya bence analiz ettiler Roma'yı. Sezona çok iyi başladı Roma ki 3 galibiyet aldılar ve böyle rahat galibiyetler aldılar. Abi Dybala'nın futbol kariyeri bitmek üzere neredeyse, anladın mı? Ha, iyi performans gösteriyor bu arada. Geçen sezonda, bu sezonda iyi performans gösteriyor. Ya kadro, bana sorsan 4 tane oyuncu say desen sayamam. Rodrigo Mora'yı biliyorum. Onu da nereden biliyorum? Galatasaray bayağı ilgilendi. Ondan sonra Roma'ya gitti. Mesela dikkat çekeceğim oyunculardan bir tanesi. Adamın iki tık üstü Messi zaten. İnanılmaz yetenekli bir adam. Ben Galatasaray'ın almasını çok isterdim. Mesela Batshuayi'yi hiç beğenmiyorum. Beğenmiyorum yani. Dünkü maç özelinde değil. Ondan önce de beğenmiyorum dediğimde insanlar tepki gösteriyor. Ya bu kadar basit oynuyor. Hayır abi, 10 numara basit oynamaz abi. 10 numara dediğim bir çalım atar, bir şut atar, bir asist yapar, bir gol atar. Birkaç tane böyle spektaküler hareket yapar, bir şey yapar ya.
0: Topu hiç tutmuyor ayağında.
1: Yok abi.
0: Bir an önce benden çıksın.
1: Ha, benden, ben de yaparım abi onu. Kusura bakma. Bak bir şey diyeceğim. Zalazar mesela. Braga'dan 30 milyon euroya almışlar. Dün Galatasaray'a frikik golünü atan oyuncu. 10 numara dediğin öyle oynar abi. Biz de 30 verdik. Onlar da 30 vermiş. Zalazar'la Batshuayi'nin şu hallerini kıyaslayabilir misin? İkisi de yeni transfer bu arada. Hani hazır değil, adaptasyon süreci bilmem ne. Geçin abi bunları. Ben daha fazlasını görmek istiyorum. Umarım daha fazlası vardır. Mesela Sara'da yanılmıştık. İlk 7-8 hafta ya bu kadar para bu oyuncuya verilir mi demiştik. Dünün de bence ilk yarıda en iyilerinden bir tanesiydi. İyi performans gösterdi. İkinci yarıda Galatasaray maalesef oyun olarak düştü. Bunda hocanın yaptığı geç değişikliklerin de etkisi vardı. Ama neydi? Espeneskas mı? Maçın hakemi. Hı hı. Rezil bir yönetim.
0: Birazcık doğradı yani.
1: Ya, doğradı değil abi. Bir şey diyeceğim. Galatasaray Başakşehir maçını hakemlere rağmen kazanıyor. Hakemlere rağmen kazandı. Hakemleri de yendi, kazandı. Ama Şampiyonlar Ligi'nde hakemleri de yenemezsin abi. Sonuçta bu Benfica kalbur üstü bir takım. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı finalin kapısından dönmüş. İşte final oynayan Arsenal'e elendiler. Niye elendiler biliyor musun? Halil Umut Meler vardı. Maçta.
0: Halil, bir tane bugün de görev alacak.
1: Tartışılan bir penaltı pozisyonu var mesela.
0: Biliyorum.
1: O
0: yani
1: maçta.
0: Yer yerinden oynamış.
1: Evet abi.
0: Bugün de PSV evet Şaklar abi. Maçını yönetecek.
1: Bak şimdi Galatasaray'ın geçen sezonun şey diyetini mi ödedi? Ne yaptı UEFA? Valla. Sen %100 kırmızı Batshuayi'ye yapılan hareket.
0: Rus olduğu için falan olabilir mi?
1: Ya abi.
0: Hani böyle şey, ambargo abi, uygulanıyor ya.
1: Yok abi yani.
0: Şey çıkarmaya çalışıyor.
1: Kırmızı abi.
0: Kendime
1: kırmızı.
0: Bir bahane.
1: Dünyanın her yerinde kırmızı. Bizim ligde de olsa kırmızı verilirdi. Varın kırmızı. Hakem varı bekliyor. Sen varı niye bekliyorsun abi? Direkt vermen lazım. O zaman kaçırdın pozisyonu. Kötü maç yönettin. Penaltı pozisyonu. Varı beklemedin, çat diye penaltıyı verdin. Penaltıyla uzaktan yakından alakası olmayan pozisyon. Ben Şampiyonlar Ligi maçında hakem konuşmak istemiyorum abi. Bizim lig için söylüyoruz. Başrol oyuncusu futbolcular, teknik direktörler, taraftar, hakemler figüran olmalı. Şampiyonlar Ligi'nde de aynı şekilde. Bir gün önce hangi maçtı ya? Şimdi Barcelona maçı.
0: Şampiyonlar Ligi maçını mı söylüyorsun?
1: Evet evet. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona maçıydı. Ya hakemin var ya, H'sini konuşmadım. Görmedik, duymadık.
0: Yani Barça maçında çok da şey değil ya. Yani göremeyebilirsin abi. 5 tane attıkları için Feyenoord'a. Hani belki çok.
1: Ya şöyle söyleyeyim sana. Real Madrid Inter maçı da aynı şekilde. O maçı da izledim mesela.
0: O maç
1: kim
0: olabilir.
1: Yönetmiş mesela o maçı?
0: Bakayım ona.
1: Ya
0: 1-1 bitmesi gerekiyor da Madrid'in kalecisi hata yaptı orada.
1: Yok 2-1 kazandı Inter, Real Madrid. Inter'in kalecisi yani. İnanılmaz hata yaptı.
0: Yani. Orada hakem mi arıyorsun?
1: Abi
0: Oliver. İngiliz hakem.
1: Oliver dünyanın en iyisi abi. Michael Oliver. Mesela sanki maçta hakem yoktu, anladın mı? Yemin ederim sanki hakem yoktu. Faul oluyordu, oyuncular kendisi durdurup başlıyor gibiydi. Ama bu kadar kötü hakem olmaz. Şimdi sadece hakeme bağlanır mı? Bağlanmaz tabii ki. Sen Şampiyonlar Ligi'ne sezonu açıyorsun. Osimhen sakat. Singo sakat. Leao yeni transfer. Yedekler arasında 11'de hazır değil. Aklımda gelen 3 oyuncu. Osimhen bugün 100 milyon euro. Leao 50 milyon euro. Singo 50 milyon. 200 milyon euro. Hani senin kadro değerin 400 milyon euro ya. 200 milyon euro sağ dışında zaten. Bir oyuncu dahi olmadığında Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar etkilenebileceğin ortadayken senin en önemli 3 oyuncun, bir de buna Abdülkerim'i de ekleyebilirsin, 4 oyuncu. Şimdi sol stopere Jakobs'u koydun, mecburen Eren Elmalı'yı sol bekte oynattın. Evet, ilk 45 dakika Eren iyi oynadı ama 45 dakikadan sonra Eren de yoktu sahada.
0: Neden mecburen işte? Mesela Jakobs'u sen stopere çekeceğine yeni transfer bir şeyi deneyemez miydin? Olamaz mıydı yani? Sonuçta yenilen bütün goller mevki değiştirmelerden geldi.
1: Çünkü sen çok kötü bir transfer dönemi geçirdin. Sen çok plansız bir transfer dönemi geçirdin. Mesela Sporting Lisbon geçen sezon 200 milyon euroluk satış yaptı. Yani orta sahanın tamamı değişti. 123 milyon euro da kadroya oyuncu kattı ve dün en önemli transferlerinden 3 tanesi direkt 11'de sahadaydı. Galatasaray'a bakıyorsun. Leao yedek, Bichabu yedek, Denizgül yedek. Bir de kim var? Ugocuk bu yedek. E şimdi Ugocuk erken geldi. Galatasaray istatistikleri aç bak. Benim beklentilerimin üzerinde. Okan Hoca rakibine çok iyi çalışmış. Biraz ben böyle analizlere de baktım. Ondan sonra Portekiz gazetelerini böyle karıştırdım ettim. Artık çok kolay mesela. Yapay zeka üzerinden Portekiz'in gazetelerini bana özetle diyorsun Galatasaray maçıyla alakalı. Hani yapay zekayı kullandı. Hayır be abi, gazeteyi okuyorsun, anladın mı? Çünkü Portekizce bilmiyorsun. İngilizceye çevirecek, uğraşır ne diyeceğim falan. Yani zayıf karnı duran toplardı bu takımın. Ve Galatasaray maça çok iyi başladı. Erken de golünü buldu. İkinci gol Sané'nin pozisyonu. %100. Ya Sané, ne güzel geçmişsin adamı. Baba niye plase milase 90'a uğraşıyorsun, fantezi arıyorsun? Allah ne verdiyse vur at 2'yi, bitir maçı abi. Lisbon panik yaptı. Taraftar panik yaptı. Bir anda sesleri kesildi golden sonra. Aslında taraftar inanılmaz iyi başlamıştı. Yani baskı yapan bir taraftar var. Normalde bu sezon ortalama ligde %62 toplu oynama oranına sahip bir takımdan bahsediyoruz. Galatasaray topu vermedi. Ki maçın bitiminde de %62 Galatasaray, %38 Lisbon. Topu vermedi Galatasaray. Ama ne oldu? Şimdi bir, hakemin etkisi. İki, hocam İlkay, Niyaga, Ugocuk bu niye bu kadar geç giriyor oyuna? Senin orta sahan düştü, adamlar gümbür gümbür. Senin her kaptırdığın top tek pasla kalende tehlike yaratıyor. Uğurcan kötü gününde frikik golü bence kötü yedi. İlk golde de mesela önünde oyuncu vardı. Kapattığı köşeye yakın bir yerden golü yedi.
0: Bence ikinci gol hatalı. Çıkmadı. Niye öne çıkmadı? Yani, sezgileri kuvvetli değil bence. Yani, İlk gole bir şey diyemiyorum. Vurdurmayacaklar abi oradan yanında. 5 oyuncu var.
1: Evet abi. 7 tane oyuncu var.
0: 7 miymiş?
1: 7 oyuncu var, vurdurdular abi.
0: Kalburüstü söyledi.
1: Yunus, Eren, anladın mı? Hepsi oyuncunun çevresinde vurdurdular maalesef. Ama onu geçtim. Asıl kritik nokta şurası işte bak. 62'de adamların orta sahasındaki en önemli iki oyuncu çıktı oyundan. Önünde var mı senin istatistikler ya da şey?
0: Açayım.
1: O maç golün sayfası.
0: Açayım. Ne istiyorsun buradan benden?
1: Lisbon'un değişikliklerini bana söyler misin? 62-63'te.
0: Biri Suarez işte. Santraforları çıktı. Bir de Dumbia çıktı. 74'te 63 değil. 10 dakika sonra çıkmışlar.
1: Dumbia. Hayır, ilk değişiklikleri kaçıncı dakika?
0: İlk değişiklikleri 66'da. Tamam. Şey mi diyorsun? Zalazar'ın çıktığını mı?
1: Evet abi, Zalazar da orta saha işte. Anladın mı?
0: O çıktı
1: mı?
0: Sonra işte 74 ve 74'te iki değişiklik.
1: Tamam, yani 3 orta sahanı da 60 ile 75 arasında değiştirdin. Yani ne yaptın? Orta sahaya enerji kattın. Hoca neyi bekledi, Okan Hoca? Ya zaten yorulan orta saha 85'i bekledi. Doğru mu? 84-85'te Ugocuk bu, Niyaga, Kaan Ayhan oyuna girdi. Yani mesela orta saha fiziksel olarak yorulduğu çok rahat bir şekilde hissediliyordu. 65'te falan İlkay'ın girmesi gerekiyordu. Ya İlkay bu kadar bitik olamaz abi.
0: Okan Hoca'da şey problemi var mı? Gol yemeden oyuncu değiştirmeme problemi. Yani hemen panikle o değişikliği yapıyor mesela. 2-1 olduktan sonra bir dakika sonra hemen abi, Sane'yi çıkarıp Leao'yu
1: attı. Bir şey diyeceğim. 3-1 65'te 3-1 oldu Cihan. 85'e kadar oyuncu değişmedi. Orta saha değişmedi. Sara düşmüştü oyundan. Batragov bu kadar uzun süre kalmamış. Batragov ikinci yarı çıkmalıydı abi. Çıkmalıydı yani.
0: Evet yani 85'te de Niyaga, İlkay, Ugocuku.
1: Evet abi 85'ten sonra girmesinin bir esprisi yok ki. Maç zaten üstü. Vakit kalmadı. 3-1. Sen 65'te yapacaksın bu değişiklikleri. Tamam Deniz ve Leao zamanında girdi. Zamanında girdi ama diğer isimler. Ya bir de şu gerçek
0: ben,
1: var.
0: Ben diğer isimleri hiç almazdım.
1: Ben sana bir de ben sana şunu söyleyeyim kardeşim. Şimdi milli takımda da aynı hata yapıldı daha önce. Barış Alper Yılmaz sol kanatta üst düzey performans gösteren bir oyuncu. Tamam geçen sezon 12 tane gol attı, 14 tane asist yaptı. Galatasaray'ın skora en çok katkı veren oyuncusu. Nerede bu katkıyı verdi? Şampiyonlar Ligi'de dahi sol kanatta. Şimdi sen ne yapıyorsun? Abi satranç tahtası gibi Galatasaray. Barış sol kanat forvete geçiyor. Yunus hadi 10 numaraya son dönemde alışmıştı. Fena performans göstermiyordu. Sol kanatta oynamak zorunda kalıyor. Sağ kanat ve 10 numara özellikleri olan bir oyuncu sol kanatta oynuyor. Etti mi sana 2? Jakobs'u stopere çekiyorsun.
0: 3.
1: Jakobs'u stopere çektiğin için sol bekte Eren'i oynatıyorsun. 4. Jakobs oynaması lazım sol bekte. O sol taraftan o kadar tren yapamazlardı orayı. Jakobs savunma özellikleri iyi olan bir oyuncu.
0: Yamalı Bohça gibi oldu yani.
1: Evet abi. 5'te
0: yani, Salah'ı unuttun.
1: Salah'ı.
0: 5.
1: Şimdi Salah'ı tamam alıştık. Mecburen
0: ama
1: oynuyor.
0: Sonuçta açık oyuncu.
1: Mecburen oynuyor. Dün de günün de değildi. Şimdi çok küçük ayrıntıların bile sonucu belirlediği Şampiyonlar Ligi'nde sen bu kadar iyi başladın maça. Her şeye rağmen Okan Hoca çok iyi hazırlanmış. Ben sana söyleyeyim yani Lisbon şoka uğradı. Sane 2 yatsa geçmiş olsun 3-4 olacak. Galatasaray şov yapacaktı. Hakemlerin etkisi ve sonrasında devamında hatalı hamleler maalesef mağlubiyeti getirdi. Üzücü. Ben Galatasaray'ın zaten Lisbon deplasmanında kazanmasını beklemiyordum. Puan almasını da beklemiyordum.
0: Bu oyunu görünce daha çok üzüldün ama.
1: Evet abi ona üzülüyorum zaten. Yani hoca gerçekten iyi hazır. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mevcut ideal kadrosuyla Barcelona'ya da kök söktürür. Paris Saint Germain'e de kök söktürür. Ben sana söyleyeyim. Avrupa'nın en iyi 3...
0: Şey yap ya biraz şey yap.
1: Ya yok abi ne şey yapacağım ya. Dün abartılan Sporting Lisbon'u gördük. Osimhen olsaydı Galatasaray Sporting Lisbon'u top diye oynardı.
0: Şimdi Lisbon'da hiçbir şey yok ben sana bir şey söyleyeyim.
1: Ya bence de yok. Yani öyle abartılacak bir takım değil.
0: Tamam şunu diyenler de olabilir. Lisbon'u Galatasaray'ı oynatmadı diyenler de olabilir. Ama böyle bir dediğin gibi afalladılar. Yani ne olduğunu şaşırdılar. Hani bence...
1: Ve Galatasaray bunu top oynayarak yaptı. Bak topla oynama yüzdesi Galatasaray'dayken yaptı. Bu takım %62 topla oynayan aynı zamanda pres yapan bir takım. Lan ne pres yapabildi ne de topla oynayabildi.
0: Abi çabuk dağılıyor çabuk. Sen Barcelona Paris diyorsun da onlar bir gol attın mı? Hani 2-0 oldun mu 5-6'ya gider
1: tamam,
0: yani.
1: Tamam zorlar diyorum. Liverpool'u nasıl zorladı? Nasıl iki i̇şte sefer
0: gol,
1: yendi?
0: Gol yemediği için. Gol yedikten baksana sonra 4 abi, yedi bak, mesela.
1: 10 numara Zalazar. Yani aslında... Zalazar'dı yok.
0: Aslında oyuncular da
1: Kenny galiba.
0: Oyuncular da mental olarak aslında bu durumu biliyorlar. Daha önceden tecrübe ettiler ama yani ısrarla geri düştükten sonra bu sıkıntı oluyor.
1: Ya şu penaltı mesela ya. Penaltı. Ya Fenerbahçe bu Suarez'e 60 milyon euro verecekti. Bu Suarez var ya en fazla 10-15 milyon 20 milyon euroluk oyuncu. Daha fazla değil yani.
0: Ama bayağı oynadı Galatasaray stoperleriyle de. Davinson izin
1: ya
0: vermedi.
1: Ya oynasın abi. Aynen Davinson mesela bu sezonun en iyi maçlarından birini çıkarttı.
0: Evet.
1: Ya öyle abartılacak bir golcü değil. Tamam istekli, arzulu, baskı yapıyor ama Yani Osimhen'in sol bacağı eder en fazla. Bak abartmıyorum sana. Şu frikik mesela ya.
0: Çok acayip bir yere gitmiş top yalnız. Yani tutma ihtimali bence çok düşük yani.
1: Valla düşük değil baba. O
0: Mesafe
1: kaleci,
0: uzak.
1: yok kalecinin o köşeye vuracağı belli. Belli abi.
0: 2-3 adım
1: Mesela
0: atması.
1: Muslera'yı çok eleştirdim ben. Muslera bunu yemezdi. Yemezdi
0: O
1: yani.
0: mesafeden.
1: Yemezdi abi. Uğurcan'ın da bir sirkelenmesi lazım. Bak, Cankat Yılmaz geliyor. Cankat geliyor.
0: Bir tane kaptırdığı bir top var. Çok
1: Ya
0: tehlikeli bir top, hata
1: şöyle
0: yapmış.
1: söyleyeyim sana. Dün gündüz ki 90 artı dijitalde de bir kısmını yayınladım. Sıkıntı olmadı. Olmaz inşallah. Galatasaray'ın U19 maçı vardı Sporting Lizbon'la. Sporting Lizbon dünyanın en iyi altyapılarından bir tanesi. Galatasaray 2-0 öne geçti. 90 artı 8'de 90 artı 8'de kalecinin inanılmaz hatası. Bu arada hakem de çok gereksiz uzattı. Kazanacağı maç berabere bitti. Orada da hakem doğradı yani Galatasaray'ı. Anladın mı? Nedir abi Galatasaray'ın bu hakemlerden
0: Can
1: çektiği?
0: Armando iyi oynadı maçta, ben izledim.
1: Can Armando iyi oynadı. Arda Tagay iyi oynadı. Yusuf Sivaslıoğlu harika bir gol attı.
0: Onları mı izlesek acaba?
1: Ada Yüzgeç, Furkan Koçak. İyi performanslar ortaya koydular ama maalesef yani üzücü. Galatasaray dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde kazanabileceği maçtan maalesef puansız bir şekilde ayrıldı. İnsanların canını sıkan o. Okan Hoca'nın maç sonunda, maç öncesinde yaptığı açıklamalar vardı. Onları da tabii ki konuşuruz. Fenerbahçe Roma maçını konuşuruz. Hafta sonu Kocaeli Spor maçı var. Bu yorgunluk sonrasında rotasyon yapması gerekiyor mu? Detaylı bir şekilde konuşuruz. Gelen mesajlar da vardır. Onlara da bir bakalım ister.
0: İkinci bölümde Fenerbahçe'ye girelim diye düşünüyorum.
1: Olur.
0: Mesela Okan Buruk çok isyan etti. Bakalım var dedi. Sanırım gelmemiş buraya dedi yani. Evden takip ediyor dedi. Hani bizim espri var ya halk dilinde, burada mı değil mi falan. Bayağı bir kızdı. Hep hakem üzerinden eleştiride bulundu. Aslında maç önü konuşması böyle hep oyunun içini anlatan, taktiğini, tekniğini anlatan, bence biz İbrahim Yavuz'la da konuştuk. Okan Buruk'un uzun yıllardır yaptığı en iyi maç önü basın toplantısıydı. Ama maç sonunda yine öfkeyle hemen kalktı. Soru da gelmedi mesela hocaya. Soru sorulmadı.
1: Ya
0: Bizden giden yok muydu oraya?
1: giden yok muydu? Vardı ama bir şey diyeceğim. Kusura bakmasın da Türk Hava Yolları isim veriyorum burada. Kimse kusura bakmasın abi. 15 bin lirayken biletleri sen 50-60 bin liraya çıkaramazsın abi. Fırsatçılık yapamazsın.
0: Peki maçın oynanacağı gün belli oldu ya, ondan 2 hafta önce falan alsan yine aynı mıydı?
1: abi. Nasıl alacaksın ki maçın oynanacağı gün belli olmadan?
0: Yok, belli olduktan sonra
1: Fikstür.
0: mesela.
1: Evet abi, belli olduktan hemen sonra biletler 3 katına çıktı. Ona rağmen aktarmayla onunla bununla giden 7-8 tane gazeteci arkadaşımız vardı. Ama şöyle bir şey var. Yani bizde çok böyle basın toplantısı kültürü yok abi. Migzon'da futbolcuların olduğu bölgede bekliyorlar. Şimdi hocanın eskiden mesela ben Fanatik Gazetesi'nde 10 sene çalıştım. Fanatik Gazetesi eskiden bir maça deplasmana en az 5 kişi gönderirmiş. Bir kişi basın toplantısına gider, bir kişi futbolcuların çıktığı yere gider, bir kişi yöneticinin çıktığı yere gider. Anladın mı? Yazarı gider, foto muhabiri gider. Şimdi öyle değil ki. Şimdi millet kendi cebinden zor şartlarda bir şekilde imkanlarını şey yapıp deplasmana gitmeye çalışıyor. Hocanın basın toplantısına giderse futbolcuları kaçıracak. Futbolcular daha ilgi çekici geliyor. Hocanın da basın toplantılarında çok dikkat çeken şeyler olmadığı için genelde gitmiyorlar hocanın basın toplantısına. Ama şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Hani bir söz var. Kimsenin hakkını yemeyeceksin, tamam mı? Kimseye de hakkını yedirmeyeceksin. Aynı eşit seviyede. Ki bu İslam dininde de böyledir, anladın mı? Yani birine hakkını yemek nasıl haramsa hakkını yedirmek de haram. Şimdi nereye geleceğim? Hocanın maç sonundaki isyanı. İsyan edecek tabii abi. İsyan edecek. Saha içinde de isyan edecek. Niye? Çünkü senin hakkını yediler ya. Daha ötesi yok abi. Sen gayet iyi futbol oynuyorsun. Gayet iyi performans gösteriyorsun. Rakibin karşısında 1-0 öne de geçiyorsun. Batragov'un pozisyonu artık herkesin önünde ekran var abi. Bunu

0: bu Lizbon Şampiyonlar Ligi çeyrek finale kadar gitmiş, bu sezonu hiç yenilmemiş, 370 milyon kadro değeri olan Portekiz'in köklü kulüplerinden bir tanesi, iyi teknik direktörleri var, Luis Suarez gibi forvetleri var. Sen bu takımı sıkıştırmışsın, bir tane hediye atmışsın, hakem efendi Batagov'un pozisyonu %100 kırmızı kart abi. Kırmızı değil diyen var mı? Hoca çıldırmasında kim çıldırsın abi? Kim çıldırsın? Gayet doğal o tepkiyi vermesi. Hakkını yiyorlar çünkü adamın. Mourinho hatırla bizim ligde neler yapıyordu. Kırmızı kart pozisyonu, işte farklı hakem hataları nedeniyle neler yapıyordu.
1: Ama şunu soracağım ama mesela rakip kırmızı kart diyecek mentalitesiyle mi sahaya çıkıyorsun? Senin planın
0: abi 11... çıkmıyorsun da.
1: Hayır, 10, isyan edecek
0: 10 tabii, kişi kalacak.
1: Tamam, o 10,
0: sen yapsan sen 10 kişi kalacaksın, maçı kaybedeceksin. Belki 5 yiyeceksin.
1: Sen yapsan sana verirler.
0: Abi bak bu ne biliyor musun? Bu saha içindeki oyuncuya da hocaya da bu hakem art niyetli
1: imajı veriyor.
0: İmajı ve mesajı veriyor. İşte sen şimdi penaltı olmayan pozisyonda penaltı çaldın. Yoksa öne geçemeyecek abi. Diyorum ya sana, çok küçük nüansların, detayların sonucu belirlediği Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyor. Ya negatif tarafları yok mu? Eleştirdim hocayı. Transfer süreci inanılmaz sıkıntılı geçti. Transferler sahada değildi. Hoca oyuncu değişikliklerini geç yaptı. Hocanın tercihleri yanlıştı. Ama ona rağmen hoca çatır çatır top oynattı abi ilk yarı. Çatır çatır top, ezilmedi Galatasaray ilk yarıda. Ezdi, resmen ezdi. Kolay değil. Jose Alvarale'de deplasmanında bu kadar iyi performans göstermek. Sonuçta bir taraftar var orada, baskı kurmaya çalışıyorlar. Sen o baskıyı da kırdın. Topla savunmadan çıkıyorsun. Sağa sola topun yönünü, hızı değiştiriyorsun. En gol atabileceğin en önemli planın duran top, duran toptan golü de attın. Ama senin karşında abi, hani adeta sana kazandırmamak için sahaya çıkan ya da baba bu kadar kötü hakem olmaz. Öyle ya da böyle, biz yıllardır Ivan Bebe'yi konuşuyoruz değil mi? İki tane hatasından dolayı. Bu maçta da iki tane majör hata var. Daha ne olacak?
1: Artık Eskası mı konuşacağız? Espen Eskası.
0: Ya rezillik abi, anladın mı?
1: Evet, yani Klatenburg'da penaltı değil, kırmızı karta da net kırmızı kart ama VAR'ın neden müdahale ettiğini anlamadığını dile getirdi.
0: Abi Fırat Hoca aynısını söylüyor. Ben hani futboldan anlamıyorum. Ben sarı kırmızı gözlük takıyorum. Ben Galatasaraylıyım ya.
1: Diyelim ki diyorsun.
0: Diyelim ki. Aynen öyle. Fırat Hoca, hakem yorumcuları, Klatenburg.
1: Evet, şimdi Okan Buruk'un şeyi de yine bu kadroyu sızdıranlarla ilgili şikayette bulundu. Muhabirler acaba bu tepkiden soru sormamış olabilir mi? Yani Okan Hoca muhabirlere hesap
0: bir şey diyeceğim. Okan Hoca bu konuda haklı kardeşim. Ben daha önce de söyledim. Hmm. Tamam mı? Ben nereye geleceğim? Çok güzel sordun. Abi Galatasaray kulübünün içinde Kaya Temel 11'i verdiğinde hainler vardı değil mi? Galatasaray kulübünün içinde hala hainler var. Niye biliyor musun? Bu kadroyu veren kişi bir sahadaki muhabir değil. Biri kulübün içinden bu adama sızdırıyor. Ve bu adamlar hainlik yapıyor. Ama gerçekten
1: onu,
0: hainlik
1: onu
0: yapıyor.
1: Onu bulsunlar o zaman. Neden sürekli muhabirlere fırça atılıyor?
0: Ne?
1: Hep muhabirlere kızılıyor ya.
0: Ya muhabirle o Ali Naci şeyi söyledi. Abdülkerim Bardakçı oynamayacak dedi.
1: Evet, sakat oldu.
0: Sakat dedi.
1: Biliyorum. O nereden çıktı?
0: Bir şey diyeceğim hocam, 11'i de sızdırdılar. O 24 saat önce Galatasaray'ın 11'i paylaşıldı. Kardeşim Okan Hoca bu konularda hassas. Bir şey diyeceğim. Bak ben gazeteciyim, tamam mı? Kalkıp da haberciyi haber verdi diye eleştirmem.
1: Süper Lig'de sızdırın sorun yok diyor da.
0: Abi Süper Lig'de sızdırın da değil.
1: Ya şey diyor, yine o idare ediyor.
0: Hayır. Cihan bak, sahadaki adam, sahadaki muhabir öyle ya da böyle kadroyu verebilir. Bunda sıkıntı yok. Ama bak, sahada olmayan adamlara kulüp içinden servis ediliyor. Asıl hainler bunlar işte.

0: Anladın mı?
1: Sen biliyor musun kim olduğunu?
0: Ne?
1: Biliyor musun kim?
0: Hayır canım, beni ilgilendirmez. Ben o kadar detaya girmem. Bunu kulüp bulacak abi. Bunu kulüp bulacak. Hoca hassas. Yani 11 konusunda hassas. Hatta işte deplasmanlarda bile antrenman yapmıyorlardı. Bu sefer zorunluluktan yaptılar. Çünkü 5-5,5 saatlik uçuş vardı. Öncesinde yapıp uçak yolculuğu yapmak sıkıntılıydı. Ama abi sana şunu söyleyeyim bak. Diyorum ya, ben gazeteciyim. Ben kalkıp da gazeteci haber veriyor diye eleştirmem. Beşiktaş Kulübü sırf uçak bilgisi paylaşıldı diye savcılığa soruşturma başladı. Savcılık üzerinden soruşturma başlattı. Kardeşim, bu benim mahrem bilgim. Anladın mı?
1: Bilmiyordum onu.
0: Ya
1: Kim için
0: evet
1: başlattın?
0: abi, yani şey, Vlahovic transferinde uçak bilgisini erken paylaşan bir iki tane
1: Çok güzel.
0: gazeteciyle alakalı. Hatta havalimanındaki görevlilerle alakalı soruşturma başlattı savcılık. Sen hiçbir Beşiktaş maçından önce 11'in paylaşıldığını gördün mü? Ya da Fenerbahçe'nin 11'inin paylaşıldığını gördün mü?
1: Fenerbahçe'yi görüyorum da Beşiktaş'ı görmüyorum. Biraz orada Serdal Adalı muhabirler üzerinde etkili. Diyor, davetlere çağırmam sizi. Ha, benden bir daha haber alamazsınız. Buraya da giremezsiniz diyor. Tehdit ediyor yani. Boyun eğenler var, eğmeyenler var. Fenerbahçe'de görüyorum da Beşiktaş'ta çok görmedim. Bilmiyorum. Sen diyorsun ki Galatasaray'da bu ayini yakalamaları lazım.
0: Evet abi. Bak hala sızıyor 11. 11 sızıyor.
1: Peki sence etki ediyor mu? Elbette ediyordur da. Ne kadar oyununu etki ediyordur sana göre?
0: Abi, Okan Hoca'nın bu konuda hassasiyeti var. Etkilemez tabii ki.
1: Belki
0: Şimdi
1: diğer oyuncuların morali mi
0: Portekiz
1: bozuluyor acaba?
0: Hayır abi, Portekiz basını mesela ya da Portekiz'in hocası kalkıp da Türk basınında muhtemel 11'i paylaştılar, bu 11'le çıkacak diye bir durum söz konusu olamaz. Ama Okan Hoca'nın hassasiyeti var. Bak sana şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim olsaydı bu 11'leri kimse böyle kolay kolay paylaşamazdı. Paylaşamazdı abi. Anladın mı? Ya bir şey diyeceğim. Şöyle söyleyeyim sana. Geçen sene Hull City Premier Lig'e çıkarken Hull City'nin antrenmanını gizli takip eden kulüp playoff'tan men edildi, doğru mu?
1: Doğru. Ama üçüncü kez uyarılmışlar.
0: Ta
1: İlk kez
0: he,
1: yapmamışlar.
0: ilk kez yapmamışlar. Abi 11 konusunda da kadro konusunda da Okan Hoca'nın hassasiyeti var. Ben evet gazeteciyim ama ben 2-3 senedir bu hassasiyete dikkat ediyorum. Saygı duyuyorum, anladın mı? Saygı duyuyorum. Evet, ihtimallerden bahsediyorum. Bilmeme rağmen direkt 11'i hiçbir zaman paylaşmıyorum. Ama bak, muhabirin de paylaşmasına karşı değilim abi. Muhabirin paylaşmasına karşı değilim. Muhabiri bir şekilde istihbarat alır. Paylaşanlar masa başı iş yapan adamlar. Bunu kulüp de çok iyi biliyor. Demek ki kulübün içinde gerçekten hain var ve bu adamlara sızdırıyorlar abi.
1: İlginç. Mesela dün şey de vardı. Ona bakarsan Yakup abi. Yayıncı kuruluş TRT iki takımın da soyunma odalarını ziyaret etti maç önünde. Önceden etmiş ama onları yayınlıyordu mesela. Galatasaray'da formalar hep askıdaydı. Yani orada aşağı yukarı ben çıkarım
0: Abi
1: yaptım.
0: maçta,
1: Hepsi askıdaydı. Tamam ama Enes Menes. Ama
0: tamam da
1: çıkarım yapıyorsun.
0: bir şey diyeceğim. Maçtan yarım saat önce, bir saat önce bir esprisi yok ki.
1: Mesela, ama
0: Ben 11'i biliyorum mesela.
1: Lizbon'unki katlıydı. Adamlar asmamış. Katlamışlar böyle.
0: Ya o çok önemli bir şey değil abi.
1: Yok, hani bu
0: Anladın
1: kadar takılıyorsalar dedim, buna da
0: Hayır hayır
1: takılsın.
0: o kadar değil. Diyorum ya, ben 11'i biliyordum. Mesela dün maç şey 11 açıklanmadan 10 dakika önce yayın yapayım dedim. Hani 11'i vereyim dedim. 10 dakika önce. Sonuçta kimseye zararı yok. Baktım ben yayını başlattım. 3 dakika sonra Galatasaray Kulübü de zaten 11'i paylaştı.
1: Evet tabii, bunu konuşuruz daha sonra ama abi dün ilk defa belki işte Osimhen'siz Galatasaray kazanabiliyor diyecek tik ki yine olmadı. Yani Osimhen'siz Galatasaray %50'si midir sana göre Galatasaray'ın? Yoksa çok mu abartıyorsun Cihan dersin?
0: Yo, kesinlikle. Osimhen hangi takımda olsa, Galatasaray özelinde demiyorum, o takımın %50'si olur abi. Mesela Harry Kane'siz Bayern Münih düşünebiliyor musun? Üst düzey performans gösterebileceğini düşünüyor musun? Düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Mbappe'siz Real Madrid düşünebiliyor musun? Ben düşünemiyorum abi şu anda. Mbappe'siz Real Madrid kolay kolay maç kazanamaz. Ki bence bu sezon mesela geçen sezon daha böyle şeydi. Hani Osimhen'e yıkılan bir oyun vardı. Bu sezon yıkılan değil de Osimhen'i doğru kullanan Okan Hoca vardı. Osimhen'i çok doğru kullandı Galatasaraylı oyuncular. Onun üzerinden ataklar geliştirdi. Ki sezona 6 gol 2 asistle başladı. İyi performans gösterdi. Ama Osimhen'in de sıkıntısı abi. Her sezon öyle 50-60 tane maç oynayamıyor. Maalesef kas yapısıyla alakalı herhalde bu. Ya da Afrikalılara özel bir durum bilmiyorum ama. Şimdi
1: ben ona baktım sebebine de biraz. Bu Premier Lig'deki kanat oyuncularından bile ortalama %1,5 daha fazla sprint atıyor maç içinde. Yani onlar %5 ile oynarken Osimhen 6,5'lara kadar falan
0: çok
1: çıkıyor.
0: Çok fazla atıyor. Yani ya Başakşehir
1: Premier Lig'deki kanat oyuncularından bile
0: Başakşehir
1: bilmiyor vücudunu.
0: Başakşehir maçını izleyen bir adam, ilk 30 dakikasını izleyen bir adam der ki bu adam dünyanın en iyi forveti kardeşim. Bak dün mesela işte Luis Suarez'i izledik. 80 milyon euroluk adam. Mesela Gökereci izliyorum, Benjamin Sesko'yu izliyorum, Mbappe'yi izliyorum.
1: Ki Portekiz'in hocası bile Osimhen olmadığı için ekstra bir önlem almadık
0: Galatasaray'da. Ya sen ne diyorsun abi?
1: Osimhen
0: bambaşka bir oyuncu. Osimhen bambaşka bir oyuncu. Başakşehir maçında attığı gol mesela. Ya inanılır gibi değil. Ama maalesef o istikrarı sağlayamıyor. Belki sağlasaydı şu anda işte Real Madrid'de City'de oynardı zaten, anladın mı? Galatasaray'a gelmezdi. Şöyle Osimhen'in durumuyla ilgili bilgi de verelim.
1: Olur.
0: Milli takım arası dahil. Yani milli takım arasından sonra dönmesini bekliyorum. Galatasaray'ın sırada Kocaelispor ve Trabzonspor maçları var. Bu iki maçta da oynamasını beklemiyorum ben. Yani yaklaşık
1: bir ay mı diyorsun?
0: Evet, 3 hafta falan böyle sahalardan uzak kalacak. Sonra dönüşü var tabii ki. Döndükten sonra tekrar kaldığı yerden devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. 90 artı dijital YouTube yayınlarına devam herhalde.
0: Devam abi. Devam.
1: Süper. Onu da Yakup Çınar'a
0: aksatmak yok. Orası bizim dükkan abi. Dükkan sürekli açık.
1: Dükkan açık. Biraz mesajlara bakalım. Mesajlarından ikinci bölümde Fenerbahçe'ye geçeriz. Çünkü Türkiye'deki hakemler eyyamcı demiş. Hakem çok iyiydi. Bal gibi de penaltı diyor. Osimhen kaç lig maçı kaçıracak? İki tane dedim. Bir de sonra iyileşme süreci var dedin.
0: Ya ikiyi kaçırır sonra oynamaya başlar.
1: Hmm. Galatasaray en son çeyrek final oynadığında Drogba, Schneider, Melo, Eboué gibi adamlar gelmişti. Şu an Batrakov, Niaga, Ogocukwu, Bichabu gibi adamlar geliyor. Başka da bir sözüm yok demiş. Kırmızı değil sarı kart bile çok ağır bir karar diyor. Sana bulaşmışlar. Yakup abi Allah hızlı çarptı. Lisbon'a Benfica dedin. Sen İsmail hocamızla dalga geçersen böyle olur diyor. Yakalamadım.
0: Ben hatırlamıyorum.
1: Güzel yakalamış.
0: Evet. Ya ben en azından takım ismini yanlış söyledim abi.
1: Muazzamlar.
0: Roma'ya
1: ya.
0: Rambo demedim yani.
1: Çok iyiymiş. İyi yayınlar. Dün sinirimden.
0: Roma nereden geliyormuş biliyor musun, Roma ismi? Ramazan'dan geliyormuş. Ramazan'ın kısaltması Ramo.
1: Evet, dün bayağı bir onunla ilgili espriler.
0: Ya bir de şey kızıyor insan. Ya siz İsmail Hoca'yla bu konuyla alakalı niye dalga geçmek değil abi. Fenerbahçe teknik direktöründen bahsediyoruz ya.
1: Dün sinirimden televizyonu kırmadığım için dua ediyorum. Sinirlerim tavan yaptı. Leroy Sané'ye verilen fırsatın onda biri, gerçek yeri stoper olan Arda Ünye'ye neden verilmiyor? Sarı'ya verilen fırsatın onda biri Niaga'ya neden verilmiyor? Jakobs yerinde oynadı, neden oynamıyor demiş. Böyle yenilelim ne olur ki yani diyor.
0: %100 katılıyorum.
1: Yakup abiden duyduk sonunda o meşhur lafı. Daha hazır değil. Transfer döneminde biz bas bas bağırırken.
0: Evet tamam. Ben söylemiyorum. Hoca hazır olsa oynatırdı zaten.
1: Sana muhabirler demiş. Aceleye gerek yok. Maçlarımız geç başlıyor diyen muhabir abiler.
0: Ben hiçbir zaman öyle söylemedim. Ben bu yönetime hiçbir zaman kalkan olmadım abi. Kalkan olanlara söylesinler.
1: Ve bu organizasyonu kampa yetiştirecek şekilde yönetemiyorsanız bırakın gidin demiş. Kim yazmış? Adını yazmamış. Stalklayıp bulalım. Medi yazmış. Harry Kane olmayınca Bayern yok mu? Yok artık diyor. Bichua bu ne zaman oynayacak? Ya da gerçekten oynayacak mı? Ziraat Türkiye Kupası'nda oynatabilmek için mi alındı bu çocuk? Demiş. Osimhen yoksa galibiyet beklemeye gerek yok abi. Geçen sene Osimhen'in olmadığı maçları hep kaybettik diyor. Evet, az önce ekrana da görüntü gelmişti. Ben de fotoğrafını çekmiştim onun. Sporting 3-1, Alkmaar 4-1, Frankfurt 5-1, Saint-Julien 1-0, Riga 2-2, Malmö 2-2. Evet, Osimhen'in olmadığı maçlar bunlar. Osimhen varken de 17 maç, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet var. %47 galibiyet oranı ile oynuyormuş Galatasaray Osimhen varken. Okan Buruk ettiği küfürlerden ceza yer mi abi diyor.
0: Sanmıyorum.
1: Ben bir Allah belanı versene duydum. Başka orada farklı küfür çıktı mı ağzından? Gördün mü sen? Etmiş midir?
0: Ettiyse yani bence az bile etti. O kadar söyleyeyim. Ya az bile etti.
1: Ya hakem evet doğradı da bu transferler neden ilk maça hazır olmuyor? Neden her sene aynı hikayeyi yaşıyoruz demiş.
0: Evet abi, maalesef. Maalesef. Yani diyorum ya sana, Galatasaray taraftarı benimle aynı düşünüyor. Kazanabileceğin maçı verdin. Puan alamadan kapattın. Yani yeni transferlerin hazır olsa, doğru planlama yapılsa, sen şu anda Lisbon'u yeniyorsun ve 3 puanla başlıyorsun. Ki senin bu grupta 2 tane zor maçın var. Bir Barcelona, bir de Paris Saint Germain kalıyor. Diğer bütün maçlardan, işte bak fikstür, Galatasaray Barcelona zor maç. Lille deplasmanına gidiyorsun. Hani Lisbon'dan daha zor bir deplasman değil. İçeride Stuttgart Aston Villa ile oynuyorsun. AEK ile deplasmanda oynayacaksın. Feyenoord geliyor. Paris deplasmanına gidiyorsun. Yani Lisbon maçını kazansan belki de ilk 8 için oynayacaksın. İlk 8'e oynayacaksın.
1: Bu arada Lille maçına da derbiden sonra gidiyorsun. Değil mi?
0: Derbiden önce.
1: Önce aynı.
0: Evet evet. Fenerbahçe derbisi öncesi.
1: Tam orası acayip kritik bir yer var. Evet. Sonra da deplasmana gidiyorsun Konya'ya. Orayı geçerse
0: ya böyle bir sürü, böyle bir sürü kritik viraj var abi. Ben sana söyleyeyim, şimdi Lisbon deplasmanında bu kadar hani galibiyeti kaçırdın. Barcelona ile berabere kalırsın. Gider Lille deplasmanda yersin ama içeride mesela Stuttgart'a, Aston Villa'ya yenilebilirsin. Bu Galatasaray, anladın mı? Beklersin yani Galatasaray'dan bunları.
1: Cihan Ateş'le oynama ya, kupa küfür etti diye sorma demiş. UEFA'daki mücadeleler çok sorun olmaz. Yakup abime bir Türk kahvesi ısmarlayın, uykusu gelmiş diyor. Bizi gururlandıran
0: i̇çtik
1: bir
0: abi Türk kahvesini double içtik hem de.
1: Bizi gururlandıran bir Galatasaray izlerken şanssızlık oldu. Bence devam bugünler de geçer diyor.
0: Katılıyorum. Yani en azından Galatasaray iyi futbol oynadı. Geçen sezon Galatasaray'ın en çok eleştirildiği nokta bu Galatasaray bu kadroyla kötü futbol oynuyor olayıydı. Galatasaray bu sezon iyi futbol oynuyor.
1: Mesela çok güzel bir soru sormuş dinleyenimiz. Ben de yani %100 katılıyorum Gürbüz'e. Yani takımdaki bu kırılganlık nereden geliyor diyor. Normalde mesela 1-0 olduğunda ben dedim ki tamam, Galatasaray geri düşmedi. Bence bu sefer topu tutacak. Frankfurt maçı gibi olmayacak. Çünkü 1-0 olduğunda daha özgüvenli oynuyor oyuncular. Daha böyle kendine bilecek şekilde oynuyor. Hatta 1-1'den sonra da bozmadı. Sen şey diyebilirsin, hakem hatası diyebilirsin ama ya geriye düştüğü maçlarda hep bu kırılganlık olabiliyor. Mesela Lisbon'da bu kırılganlığı görmedik çok fazla. Kendi evlerinde oynadığı için mi oldu?
0: Cihan, çünkü Lisbon, tamam mı, transferlerini zamanında yaptı ve hazır şekilde bu maçı çıkarttı. Bak, yayının başında da söyledim aslında, bu sorunun cevabını verdim. Şimdi önümde açmaya çalışıyorum.
1: Oyuncularına mı bakacaksın?
0: Hayır abi, oyuncularına bakmayacağım.
1: Kaç kişi geldi ve...
0: Hayır, kaç kişi değil ya. Bak şimdi. Bak.
1: Bakıyorum.
0: 66 ile... 66 ile, özür dilerim.
1: Oyuncu değişikliklerine.
0: Evet abi. 66'da Zalazar çıktı, Gonçalves girdi.
1: Evet.
0: Dumbia çıktı, Andersen girdi. Yani orta sahanın tamamını... Bu Galatasaray'ın sıkıntı yaşadığı dönemde adamlar değiştirdi. Biz de orta saha değişiklikleri 85'te geldi, 85'te. 63 ile 84 arası 20 dakika. O 20 dakika boyunca adamlar enerjisi yüksek oyuncuları sahaya aldı. Biz sadece hücumu düşündük. Leao Denizgül, tamam da baba, Leao Denizgül. Şimdi bu adamlar orta sahada üstünlük kuran ya da işte rakibe pres yapan adamlar değil ki. senin orta sahayı her halükarda elde tutman lazım. Ondan sonra ofansif olarak atağa çıkman lazım. Şimdi Galatasaray'da Sara yoruldu. Torreira yoruldu. Batragov yoruldu. Batragov ne zaman çıktı Batragov?
1: Bu erken çıktı diğerlerinden, 65 falandı. 64'te çıkmış. Ya o giriyor. Ha,
0: 64'te Batragov çıkıyor, Deniz Gül giriyor. Evet. Abi orta sahadan adam çıkartıyorsun, forvete adam alıyorsun. Orta sahada bir adam eksildi. 20 dakika boyunca sen ortadan gelemedin.
1: O Deniz kırmızı da yiyebilirdi.
0: Fiziksel gücü kaybettin. Kaybettin yani.
1: Çok dengesiz bir pozisyonu vardı Deniz'in. Orada bileğe bassaydı falan yanlışlıkla kırmızı bile çıkabilirdi.
0: Ya bir ara Salahi ile Barış Alper ikisi de sağ bekte oynuyordu mesela. Anladın mı?
1: Yakup abiyle yayından sonra gelin soğuk kahve ikram edeyim demiş. Şükrü Saraçoğlu stadyumunun önünden geçerken fotoğraf atmış. Afiyet olsun Ertuğrul.
0: Teşekkür ederiz.
1: Yemin edebilirim ama ispatlayamam. Cihan yine sipariş mesajları okuyor. Hiç alakası yok vallahi. Dün Demirović hat-trick yaptı ve maçın oyuncusu seçildiğini gören Galatasaray yönetimi acaba ne düşünmüştür? Biz bu oyuncuyu niye almadık?
0: Abi onu geçiniz. Galatasaray taraftarı Demirović'e çöp çekti, anladın mı? Çöp bu dedi. Biz dediler Icardi'nin yokluğunu Demirović'le mi? Demirović kim dediler. Hiç kimse kusura bakmasın. Galatasaray yönetimi gayet de Demirović'i almak istiyordu abi. Ama sosyal medyada bu Demirović kim? Demirović'i mi alacağız? İşte 28 yaşındaki adama 20 milyon euro verilir mi? Çok biliyorlar abi. Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarı çok biliyor. Transferi gerçekten çok biliyorlar.
1: Nasıl ya? Bir dakika, bu daha kötü bence. Çok absürt. Yani taraftarın tepkisinden korktuğu için mi?
0: Yok, korktuğu için değil tabii ki ama.
1: Çünkü Dursun Özbek sürekli sarf ettiği şey, biz sosyal medyaya göre transfer yapmayız diyor.
0: Evet, yapmayız. Orada iş tabii ki Leao'ya döndü, o yüzden Deniz Gül'ü almak zorunda kaldı ama. Sosyal medya Demirović'i beğenmiyordu. Ama dün Demirović hat-trick yaptı. Galatasaray yönetimi Demirović'i niye almadı?
1: Sen beğeniyor muydun?
0: Yo, ben hiç bilmiyordum abi oyuncuyu. Yalan söylemeyeyim şimdi.
1: Hat-trick yaptı da Viking'e karşı yaptı yani. Şimdi yani. Viking'e karşı. Tamam mı? Viking'le kendi evinde oynarken belki sıkıntı olur. O da bu mevsimde çok olacağını zannetmiyorum. Beşiktaş bu seneki şampiyonluk şansını nasıl görüyor? Yorumunu almak isterim. Çünkü Beşiktaşlı yorumculardan hiç dinleyemiyorum diyor. Vallahi Beşiktaş'a bugün biraz zor sıra gelir. Galatasaray Fenerbahçe'de ama sormuş. Şampiyonluk şansını yüzde kaç görüyor demiş.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim sana. Hani ben şampiyonluk yarışının Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçmesini bekliyordum.
1: Beşiktaş'tan önce.
0: Evet. Ama şu an Beşiktaş hani derbi sonucuna bunda etkili olmuştur mutlaka. Ama İsmail Kartal'ın son dönemdeki performansı, tutumu, davranışı, yani şu anda herkes bugün Roma'ya kaybetsin, sanki İsmail Kartal gönderilecek havası var. Doğru mu? Şimdi böyle bir takımın şampiyonluk potasında Beşiktaş'ın önünde söylemek ayıp olur. Beşiktaş iyi bir teknik direktörü var. Öyle ya da böyle eksik olan bölgeler var. Savunma, bekler sıkıntılı. Sıkıntı da yaşar. Avrupa Ligi lig dönüşü falan. Ama onun dışında Trossard'ın fark yaratacağını. Salih Özcan mesela neredeyse bedavaya geldi. Bak Galatasaray Ugocuklu'ya Salih Özcan'dan daha fazla maaş veriyor. Daha çok kiralama bedeli verdi. Almak istese 25 milyon pound verecek. Salih Özcan gelen bütün maçlarda oynadı.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Ugocuklu'da 6 dakikada ne gördün Cihan diyeceksin ama fena işler yapmadı. Hep dikine oynayıp iyi buluşturdu yani.
0: Cihan burada geçen hafta söyledim. Antrenman performansı iyiymiş oyuncunun. Yani o kadar kötü oyuncu değil. De hocam.
1: İsmiyle dalga geçirdiği için.
0: Orta saha düştü. Gabriel Saray'ı çıkar 65'te. Koy Ugocuklu'yu ya.
1: Evet. Ya biraz böyle acaba ismin azizliğine mi uğruyor?
0: Yok abi, ismiyle ne alakası?
1: İyi olduktan gayet sonra istisna.
0: Leslie Ugocuklu gayet de güzel bir isim.
1: Bence yani dediğin gibi. Tamam, 7 dakikada bir şey görmedik de yani. En azından bir şey var yani. İkinci bölümde soracağım. Geçeceğim Fenerbahçe'ye. Roma'yı soracağım. İsmail Kartal'ın basın toplantısını daha çok detaylandırırız. Barış'ın forvet oynamasına katlanamamış mesela. Bıktım artık
0: ya
1: bu olaydan.
0: Kimse
1: diyor.
0: Katlanamıyor abi maalesef.
1: Ya bu olay demiş zaten yıllardır belli.
0: Maalesef.
1: Neden Barış'ı kanatta kullanamamaktan ileri atıyoruz? Santraforsuz çıksaydık. Buna da razıydım.
0: Abi şunu söylüyorum sana bak. Yine yayının başında da

0: söyledim Hasan. Yani bu soruların gelebileceğini az buçuk tahmin ediyoruz. Bu adam sol kanat performansıyla kariyerinde bu seviyelere gelmiş bir oyuncu. Barış bugün 5 milyon euro kazanıyorsa sol kanatta gösterdiği performansla kazanıyor.
1: Kanada geçince yine iyi oynadı.
0: Evet. Hani ya kanatta iyi oynuyor abi. Şimdi Yunus sol kanatta oynamak zorunda kaldı. Sané'yi sağ kanatta oynattın. Sané yine kötü oynadı.
1: Ya bu çocuğu herkes biliyor. Yetenekleri kısıtlı. Sadece fiziksel direnciyle oynuyor. Ki artık eskisinden daha az şut çekiyor. Pas vermeye çalışıyor.
0: Evet.
1: O yüzden hani forvete yok koyup abi, sırtı yok, dönük oynamasını beklemek çok hafta, zor Barış'tan.
0: Mesela bu hafta Kocaeli maçında Barış'ın forvet başlaması büyük sıkıntı olur. Büyük sıkıntı. Denizgül aldın forvet abi, oynatacaksın. Yapacak bir şey yok. Hazır. Niye Roma şey Porto'yla kamp yaptı bu adam?
1: Okan Hoca hiç yönetimi karşısına almıyor. Ya kardeşim siz bana bunu abi, aldınız ben bunu oynatıyorum.
0: Hayır desin. Abi yönetimle ne alakası var? Şimdi Okan Hoca Denizgül'ü oynattığında yönetim sen niye bunu oynattın diye mi soracak?
1: Peki şunu soracağım.
0: Babacığım bak taktik teknik olarak Okan Hoca'ya Galatasaray kulübünde hiç kimse müdahale edemez.
1: Yok o yüzden sormadım ya Kupa. Mesela dünkü maça Leo, Sané, Deniz... Yunus çıksaydı kim eleştirecekti Okan Buruk?
0: Bir şey diyeceğim, çıkamazdı.
1: Niye mesela?
0: Leo hazır değildi.
1: Tamam kardeşim.
0: Sakat geldi çünkü.
1: Şunu yapabilir. Ya ben tepkiyi kendi üstümden artık atayım. Yönetim bana bunları aldı, ben de bunları koydum. Geç aldılar deyip. Yani yönetim her zaman kalkan yapıyor. Koruyor Okan Buruk.
0: Abi koruyor değil. Okan Buruk Galatasaraylı. Okan Buruk 4 sene üst üste başarılı olduysa bir tarafta saha içindeki başarısı bir de saha dışındaki başarısı da var abi. O zaman kötü geçin abi. Öyle şey mi var? Yönetimle kötü geçineyim. Yok, kötü sana geçinmek... kim aldı abi bu adamları? Sen istediğin adamları da bu yönetim aldı. Sen şampiyon oldun ama sana iyi kadroları da yönetim kurdu. Osimhen'i kim getirdi? Icardi'yi kim getirdi? Sané'yi kim getirdi? Bu yönetim getirdi. Hoca bence doğru yapıyor. Oldu. İşler iyiyken
1: ama hep
0: beraberiz, kötüyken yönetim yaptı. Hayır abi bunu yapamazsın.
1: Ya ama bu sanki bu fanteziler hep Şampiyonlar Ligi'ne denk geliyor gibi hissediyorum yani. Ya mesela Eren Elmalı 4 maçta hiç çıktı mı 11'de mesela Süper Lig?
0: Çıkmadı.
1: Neden mesela
0: evet, Şampiyonlar Ligi? Evet,
1: neden yani, mesela? Yani bunu merak ediyorum maalesef. Sadece.
0: Şimdi sol stoperde bir Çabu'yu oynatamayacaktı.
1: Neden abi oynatsın
0: i̇şte,
1: abi ya.
0: İşte.
1: Ya Abdülkerim ya, sakat değil. Onu oynasın madem.
0: Ama hazır da değil Abdülkerim, sakatlıktan yeni döndü.
1: Vay arkadaş, kim hazır bu takımda? Hazır yok herhalde.
0: İşte Jakobs hazırdı, Jakobs oynattı.
1: O süratinden mi yararlanmak istedi acaba?
0: Evet abi, hızından yararlanmak
1: istiyor.
0: Ama o da istiyor.
1: Mevkisini kaybediyor, alanını kaybediyor.
0: Evet abi, fena da oynamadı. Evet. Penaltı pozisyonu da penaltı değil ama maalesef.
1: Peki ikinci bölümde biraz Fenerbahçe'yi konuşalım. Çünkü Fenerbahçe'nin de bugün Devler Ligi'nde ilk sınavı var. Roma ile karşılaşacak. Yine Galatasaray'a da ara ara
0: girip... Tarihin en iyi Roma'sına karşı.
1: Evet, sen anladığım kadarıyla biraz kudurtma modunu açacaksın.
0: Ya kudurtma değil abi, Şampiyonlar Ligi maçı. Ben Fenerbahçe'nin bugün kazanmasını yürekten istiyorum. Canı gönülden istiyorum. Öyle kalkıp da holiganlık yapıp aman Fenerbahçe kaybetsin etsin. Ki şöyle söyleyeyim sana. Bak Lyon deplasmanında mesela hiç kimse Fenerbahçe'nin kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne gideceğini düşünmüyordu. Bugün de öyle, böyle hani umutsuz çıktığın maçlardan enteresan sonuçlar alabiliyorsun. Öyle ya da böyle abi, Greenwood'un var.
1: Vallahi İsmail Kartal, İsmail Yüksek'i orada çok geç oyuna soktu ki o maçta dönebilirdi. Umarım bugün öne geçtiğinde öyle bir hata yapmaz.
0: Kim var? Bir Guendouzi mi? Roma'nın kadrosu Fenerbahçe'den daha iyi değil abi. Fenerbahçe bugün doğru mantıkla, doğru dizilişle, doğru oyun anlayışıyla sahaya çıkarsa taraftarın önünde ilk Şampiyonlar Ligi maçında gayet de galibiyetle ayrılabilir. Roma ne tarihin en iyi Roması abi? Diyorum ya sana, 4 tane Romalı oyuncuyu sayamam ben şu anda. Evet. Dybala, Rodrigo Mora, yani onun dışında aklıma gelen gerçekten oyuncu yok. İzlemiyoruz bile yani, İtalya Ligi artık böyle. İspanya'ya bir şekilde Arda Güler'den dolayı, Real Madrid, Barcelona'dan dolayı bakıyoruz. Premier Ligi bir şekilde takip ediyoruz. İtalya'da da işte Hakan Çalhanoğlu'nun, Kenan Yıldız'ın oynadığı maçları izliyoruz. Zeki varken bazen Roma'ya bakıyorduk. Şimdi Zeki de gitti Juventus'a. Dediğim gibi yani öyle özellikle izlediğimiz bir takım değil. Tarihin en iyi Roma'sı falan geçelim abi bunları.
1: Ya muhtemelde şöyle, defans hattı Opong, Skriniar, Ake gözüküyor. Merkezde cezalı Guendouzi'nin yerine İsmail Yüksek.
0: Skriniar, Ake.
1: Onun partneri Kante.
0: Sol bek Brown, sağ bek Semedo, Kante, İsmail, Greenwood.

0: 10 numarada.
1: Aynen, beklersem
0: Kerem Oğuz, Vedat Muriç.
1: Evet, böyle gözüküyor muhtemel şu an için.
0: Yani kanatlar biraz zayıf kalıyor. Oğuz ve Kerem. Oğuz aslında fena başlamadı sezona. Orta saha gayet iyi abi. Greenwood, Kante, İsmail Kartal, ki Roma Greenwood'u almak için büyük çaba sarf etti. Büyük çaba sarf etti. Ama diyorum ya, sahada işler değişebiliyor. Dün uçan kaçan Sporting Lisbon Galatasaray karşısında. Tam galibiyetle ayrıldı ama öyle Galatasaray'dan çok daha üstün bir oyun ortaya koymadı.
1: Şu an böyle diziliş gözüküyor ama farklı dizilişle de oynayacağını söyleyenler de var. Mesela 3-4-2-1 oynayacağını söyleyenler de var. Mesela Opong, Skriniar, Ake. Hani orada biraz daha Mert'i ön alana çıkarıp Kante, İsmail, Archie Brown falan yapabilir diyorlar.
0: Neyse, ikinci bölümde konuşalım.
1: Evet, kısa bir ara, hemen geliyoruz.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
3: Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Reklam bitti.
3: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
4: Fenerbahçe savunma transferini Gojo Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Gojo Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Gojo Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altram Divizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Ghana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönüp top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Oponk'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Oponk'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Oponk geniş alanı savunur. Şikrinyer'le oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Şikrinyer merkezde, Oponk sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Oponk'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante ya da Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleri ile Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Oponk'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Oppong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasına koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Şikrinyar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Oppong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Oppong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
5: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 13.11'i gösteriyor. Galatasaray'ı konuştuk, yine konuşmaya devam ederiz Yakup Çınar'la. Ama biraz da Fenerbahçe'yi konuşalım. Bugün Şampiyonlar Ligi mücadelesi var. İsmail Kartal'ın nasıl bir kadro tercih edeceğini konuşuyorduk maçta bugün. 19.45'te başlayacak. Güzel saat değil mi abi? 22 biraz geç oluyor ya. Biz 21.45'e alışmışız.
1: Evet,
0: o saat mesela Şampiyonlar Ligi dediğinde aklına ilk ne geliyor? Benim 21.45 geliyor mesela.
1: Evet, hep
0: bir
1: öyle
0: de Star TV gelir.
1: Tabii.
0: Ama o 22...
1: Bir de rahmetli Sabri abi gelir
0: evet.
1: Mekanı cennet.
0: Ertem Şener de gelir. O da anlatıyordu, iyi anlatırdı. Şimdi çok beğenmesem de Ertem abi yılların spikeridir. Ama Sabri abi evet efsaneydi. Tekrar rahmet dileyelim kendisine. Nasıl bir sonuç bekliyorsun? Gerçekten fikrini merak ediyorum.
1: Ya gerçekten fikir derken şöyle, hani Lyon deplasmanında kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne kalması Fenerbahçe'nin büyük başarı. İsmail Kartal 18 yıl sonra, tebrik etmek lazım. Ki bu zemini de Fenerbahçe yönetimi hazırladı. Ne yaptı? İyi transferler yaptılar. Gerçekten iyi transferler yaptılar ama giden oyuncular şimdi Talisca. E baba, o zaman Asensio'yu göndermesi lazımdı.
0: Bir hani var bir yok diyorsun, sakat süreci.
1: Aynen öyle. Şimdi herkes diyor ki işte Semedo'yu gönderseydi ya da Archie Brown'u gönderseydi. Orada bir tercih yapman gerekiyordu. Muhtemelen hoca tercihini Talisca'dan yana kullandı.
0: Ben direkt Semedo'dan yana kullanırım. Archie'yi de göndermem. Performans fena değil bu arada.
1: Evet.
0: Semedo giderdi yani.
1: Sağ bekte bir şekilde Mert Müldür'ü kullanırdın. Mert Müldür milli takımda da oynadı. Gayet de iyi oyuncu. Mert olmasın şeyi de koyardın oraya. Oğuz Aydın'ı da koyabilirdin. Sağ bek oynadı Oğuz Aydın. Sağ bek de oynadı. Semedo'yu gönderebilirdin ama Talisca'dan yana kullandı şansını. E şimdi Talisca'yı arıyor Fenerbahçe. Beşiktaş maçında gördük abi. Yani Lyon maçından sonra Beşiktaş maçında bir demoralize oldu. Kendi sahasında derbiyi kaybetti. Ve hani Beşiktaş özellikle ikinci yarıda neredeyse Fenerbahçe'ye pozisyon vermedi. Bu biraz tabii ki camianın, taraftarın umutsuzluğa kapılmasını sağladı. Ama sezona genel olarak bakmak lazım. Abi şimdi İsmail Kartal'ı getirdin. 2 hafta kötü gitti. Şimdi bu maçı da kaybetti, gönderdin. Yerine kimi getireceksin abi? Ya da gelen adam neyi değiştirebilir ki?
0: Yani şu an şu şartlarda sezonun daha başında, Şampiyonlar Ligi'nin de ilk maçı, ligin 4 maçı oynanmış.
1: Trabzon gönderdi. Fatih Tekke'yi gönderdi.
0: Yani şu an gelebilecek tek isim var. Aykut Kocaman.
1: Gelmez. Hayatta gelmez.
0: Oğuz Çetin'in arkadaşı.
1: Gelmez abi. Ben olsam gelmem. Aykut Hoca'nın da geleceğini sanmıyorum.
0: Zeki Murat Göleli.
1: B planı hazır bence. Kayıt. Ekipte kayıt. O yüzden ekipte tutuldu bence. Aykut Hoca'nın istememe sebeplerinden bir tanesi kayıttır mesela. Bence. Çünkü sen hazırda orada bir adam bekletiyorsun. İsmail Kartal'ı gönderip kayıtı göreve getirebilir.
0: Aykut Hoca da 1 milyona gelir miydi? Mesela kayıt 1,5 alıyor ya. Aykut Kocaman da 1 milyonu kabul eder miydi İsmail Hoca gibi?
1: Ya onu bilemem abi. İsmail Hoca 1 milyon mu alıyormuş?
0: Evet.
1: İyi para.
0: Hayır, kayıt biraz daha ondan fazla alıyor, o yüzden söyledim. Acaba onun yüzünden mi gelmedi Aykut Kocaman?
1: Sanmıyorum abi. Aykut Hoca'ya da 1 milyon euro teklif etmemişlerdir. Sanmıyorum. İyi bir Roma ama tarihin en iyi Roması değil. Sezona iyi başladılar. İyi performans gösteriyorlar. İlk 3 maçını kazanan Roma'dan bahsediyoruz. Ki bu maçları da böyle iyi takımlara karşı kazandı.
0: Evet Cihan, Allah aşkına 21.45 ile 22 arasında 15 dakika var. Sen de Okan Buruk gibisin, bahanelerin bitmiyor demek.
1: Mesela Fiorentina'yı 4-0 yendiler.
0: Hayır, olay Okan Buruk değil ki. Benim bir rutinim var ya. Benim rutinim değişmemesi
1: 21.45.
0: lazım. 21.45 rutin ya. Bu rutin. Radyo gol senin rutinin değil evet. Mi mesela?
1: Fiorentina'yı 4-0 yendiler. Lecce'yi 4-0 yendiler. Atalanta, ki iyi takımdır yani Atalanta. Yine 2-1 mağlup ettiler. Gasperini 3-0'la başladı sezona. Ya işte kadroya bakıyorum abi. Dybala tamam ama yaşlandı Dybala. Malen var. Rodrigo Mora, Porto'dan aldılar genç oyuncu. Wesley, Kone, Cristante, Lully, Hermoso, Endika, Mancini, Siviler. Şimdi hocam yani Roma, tarihin en iyi Roma'sı nasıl diyebiliyoruz abi?
0: Şule'yi söyledin mi?
1: Kim?
0: Şule.
1: Şule.
0: Matias Şule.
1: O geçen maçta yokmuş.
0: Sakat mı acaba bilmiyorum, o da iyi çocuk.
1: Evet.
0: Yani şurada tehlike yaratabilecek.
1: Matias Şule.
0: Dybala var. Baktığında Molina olabilir belki. Bir de Şule oynarsa bilmiyorum, bir sakatlığı var mı yok mu? Muhtemelen yaz geçen hafta niye yokmuş?
1: Bakalım.
0: Ligde falan.
1: Gol katkısı en çok veren oyuncu şu anda 3 maçta 5 golle Malen. Hollandalı Malen. Onun dışında Şule 3 maçta 2 gol bir asistlik performans göstermiş. Dybala 4 tane asist yapmış. Tehlikeli. Onun dışında öyle ön plana çıkan çok fazla oyuncu yok.
0: Dün kaybettik bari biraz eğleneyim demiş. Tarihin en iyi Roma'sı kaleci Brutus, santrafor Yul Cesar demiş. Ya Uzakça. Cihan önceden de yazdım okumadın diyor. Ne yazmışsınız? Volkan Hoca teklifleri değerlendirmiyor, Fenerbahçe'yi bekliyor diye bir mesaj.
1: Volkan Demirel mi?
0: Öyle demiş Ali Doğanoğlu. Fenerbahçeli olarak 10 tane yakın teknik direktör değişti. 3-4 tane en yakın başkan değişti. Takımda tek kalan kişi Zeki Murat Göle. Onun takımdan gönderilmesini istiyorum. Bütün keramet onda demiş.
1: Ya onu şey geçen Ümit Özat söyledi.
0: Olabilir yani, yıllardır Fenerbahçe.
1: Ondan sonra gündem oldu.
0: Onu şey de söylüyordu ya, Zeki Murat Göle ile ilgili birisi daha çok fazla eleştiriyordu. Sürekli İbrahim Yavuz yani sürekli Zeki
1: ne
0: Murat.
1: Ne alakası var abi yani?
0: Şey yüzünden.
1: Bir şey diyeceğim, sen doğru düzgün transfer yapamıyorsun. Gitmişsin 110 kiloluk Lukaku'yu transfer etmişsin. Senin yedek forvetin Lukaku.
0: Ama etkisi olabilir mesela, adama diyorlar ki ya neden kazanamadınız diye soruyorlar. Ben ne bileyim, ben diyor.
1: Taliska'yı gönderiyorsun, sakat Asensio devam ediyor. Sonra Zeki Murat Göle. Ne alakası var abi?
0: Ya Kuvaş, ama bir şey, sen 20 yıldır radyo goldesin. Ratingler sürekli çakılıyor diyelim. Atıyorum. Sen varken çakılmıyor çok şükür. Hep zirvedesin de. Örnek veriyorum, sen buradasın diye.
1: Hep yalnızız zirvede.
0: Vallahi çok iyi ratinglerim var bu arada. Yani sen şey diyebilir misin? Ya benim bir kabahatim yok. Veya ben diyebilir miyim? Bence Zeki Murat Göle hiçbir sorumlu üstüne almıyor ya.
1: Ya ne alakası var?
0: Yardımcı abi
1: ya,
0: yardımcı.
1: Bırak Allah'ını seversen ya.
0: 20 yıldır ya.
1: Zeki Murat. Bir şey diyeceğim. Aziz Yıldırım şampiyon yapamıyor. Ali Koç milyar eurolar harcıyor. Takımı şampiyon yapamıyor.
0: Zeki hocam.
1: Tek sorumlu değil. Zeki Göle. De gönderin abi yani. Zeki Göle nedir ki? Göndermek zor bir şey değil abi. Ha, vahiyle falan indirilmedi abi oraya adam. Anladın mı? Dokunulmazlığı yok. O yüzden
0: 20 yıldır Fenerbahçe'de bence dokunulmazlığı var.
1: Ya ne alakası var abi? Bir sürü başkan değişiyor, şey geliyor, iletişim ekibi değişiyor, o değişiyor, bu değişiyor. Bir şey diyeceğim. İyi geçiniyordur insanlarla. İyi bir insandır, anladın mı? Kimseye zararı yoktur. Hep faydası vardır. O yüzden devam ediyordur.
0: Fenerbahçe şey,
1: Adana Spor'da vardı ya öyle bir Kemal, neydi hocanın ismi ya?
0: Vallahi hatırlamadım.
1: Kemal Hoca vardı Adana Spor'da. Hani sürekli teknik direktör oluyordu. Ha. Biri gider gitmez tekrar göreve o geliyordu.
0: Gençler Birliği'nde vardı Metin Hoca. Metin Diyadin vardı.
1: Abi Metin Diyadin'de işte gerçi yine düşüşe evet. Geçti takım da. Trabzon enteresan. Trabzon'da hala teknik direktör belli değil.
0: İrfan Buz Hocam vardı mesela. O da eskiden geçerdi. Acaba nerede görev yapıyor? Hatırlayayım bakayım bir. İrfan Buz. Koyan kulüpsüz şu an. En son Sakarya'yı çalıştırmış 2025'te. Bu Velez Mostar'a falan gitmiş. Şanlıurfa falan demek. İrfan Hocam da kulüpsüz kalmış. Fenerbahçe'ye Emre Belezoğlu lazım abi diyor. Gerek futbol vizyonu, gerek konuşabildiği diller ve buna bağlı futbolcularla kurabileceği samimi diyaloglarla başarılı olacaktır demiş Ahmet Balkan. O da denendi Ahmet. Ama artık
1: çok
0: da
1: erken geldi. Çok fazla her takıma atladı. Antalya'ya gitti yanlış bilmiyorsam. Ankara Gücü'ne gitti. Şimdi Kasımpaşa'da fena değil, iyi başladılar. Ama gerçekten hani Türk futboluna baktığın zaman en iyi kariyerlerden bir tanesi. En iyi kariyerlerden bir tanesi ki hani Galatasaraylılar genelde sevmez ya. Futbol, benim tam olacak. Tersi mesela. Hatta ben bu yüzden eleştiren bir tane tweet de attım. Yani abi bu kadar erken Bir bekle hocam ya, bir bekle, git Premier Lig'e maç izle, bilmem ne yap, anladın mı?
0: Şans geldi ayağına, sportif direktördü. O gidince hemen oraya geçti işte.
1: Olmuyor işte, Rıdvan da öyleydi. Sportif direktördü, teknik direktörlük yaptı, sonra bir daha kariyeri bitti.
0: Oğuz Çetin de öyle olabilir mi?
1: Yok, sanmıyorum.
0: Bence İsmail Hoca bugün herkesi yanıltacak, ne dersin? Bence Galatasaray Fenerbahçe'yi şikayet etmek için UEFA'nın kapısına aşındıracak demiş. Şampiyonlar Ligi için Türk hakem talebinde bulunsun ki belki o zaman ülke puanına katkısı olur Galatasaray'ın demiş Emrah Mahan.
1: Bir daha okusana, özür dilerim.
0: Gitsin UEFA'nın kapısına aşındırsın, kendi maçlarına Türk hakem istesin demiş. Ancak Türk hakemlerle kazanabilir diyor.
1: Niye geçen sene çeyrek finalin kapısından dönen bir Galatasaray vardı? Tarihin en iyi Liverpool'unu iki sefer yendi Galatasaray. Anladım. Juventus'a 5 attı Galatasaray.
0: Atletico ile beraber kaldı.
1: Atletico ile beraber kaldı.
0: Yardımcı oluyorum sadece.
1: Yani.
0: Selamünaleyküm demiş.
1: Aleykümselam.
0: Yakup'la maşallah dediğiniz 3 gün yaşamıyor. Sıra kimde bakalım diyor.
1: Ne alaka?
0: Biz burada kimi konuşsak gidiyor ya, o sebeple onu söylüyor herhalde.
1: Kimi konuştuk ki?
0: Ya geçmiş dönemlerde mesela Talişka'yı falan söylemiştik, o gitti falan. Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'nin yeni hocası olur mu demiş. Bence olmaması lazım.
1: Sergen Yalçın artık bence bu liglerde teknik direktörlük yapamaz.
0: Vallahi
1: bence.
0: İsmail Kartal'a sımsıkı sarılırım.
1: Çok Sergen Hoca. Abi ya, Sergen Hoca ben seviyorum bu arada. Hani sempatik de bir adam. Teknik direktörün çok fazla çalışması lazım. Sadece çalışmak da yetmiyor. Süreçleri çok iyi yönetmesi lazım. Şu anda bunu bu ülkede en iyi yapanlardan bir tanesi Shakhtar teknik direktörü Arda Turan mesela. Bak Beşiktaş teknik direktörsüz kalıyor. Arda Turan'ın kapısını çalıyorlar. Trabzonspor teknik direktörsüz kalıyor. Arda Turan'ın kapısını çalıyorlar.
0: Yani gelmeyeceğini bile bile niye
1: gelmez demiş abi. Yani gelsin, bence Avrupa'da gibi. Avrupa, bak bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarını Stamford Bridge'de oynayacaklar. İngiltere'de oynayacaklar. Bence Premier Lig takımlarının da dikkatini çekecek bir performans ortaya koyacaktır. Shakhtar'dan sonraki durağının da Premier Lig olma ihtimali bence yüksek. Zamanı gelince de zaten Galatasaray'ın başına geçer.
0: Evet. Barcelona zamanı mıydı? Atletico Madrid Barcelona zamanıydı galiba. Kramponunu çıkartıp hakeme fırlatmıştı Arda, evet. Turan. Bugün Halil Umut Meler'e öyle bir şey yapar mı teknik direktörlük? Şimdi karşı karşıya gelecek.
1: Yok canım. Ama sağ kenarında Arda Hoca da mesela çok agresif. Emre Belezoğlu çok agresif. Yapı itibarıyla ben de ya bir şey diyeceğim. Sen benim hiç maç maç izlerken beni gördün mü?
0: Yani.
1: Çok nadirdir. Sen beni maç izlerken görme mesela.
0: Gergin mi oluyor?
1: Kimse görmesin abi beni. Ya farklı abi. Yapıyorlar ya bu tepkileri falan çekip koyuyorlar. Benimkiler milyon izlenir. İzlenir yani.
0: Lisbon maçına kaç puan yazmıştı Yakup Çınar?
1: 0.
0: Ha dediği oldu oğlum.
1: Paris Saint Germain Barcelona 0. Paris Saint Germain 0. Onun dışında Lille maçı 1 puan yazmıştım. Diğer 4 maça da 3 puan yazmıştım. Galatasaray gruptan 13 puanla çıkar demiştim.
0: Stuttgart'a 3. Aston Villa'ya
1: 3.
0: AEK Atina
1: 3. Feyenoord 3.
0: 3, 6, 9, 12.
1: 12. Bir de Lille maçı.
0: Berabere mi kalır?
1: Evet. Berabere kalır.
0: Deplasmanda.
1: Evet.
0: Hayırlısı. Düşünsenize Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta olduğunu. Rafa Silva harcadı. Sergen harcadı Silva'yı demiş. Şöyle devam edelim. Okan Buruk'un yanındaki yardımcı antrenörün değişmesi gerekti. İrfan Hoca'yı beğenmemiş. Son anda aldığı kararları onaylayacak biri olması gerektiği düşünüyorum. İsim 2000'ler senesinden efsane isimler olabilir Ferit. Şeye gitmiş işte. Eski dönemlerde yargılanan isimlere gitmiş, sana laf atmış. 2000'lerden önce Galatasaray'da oynayan futbolcu gelsin diye.
1: Ya hadi abicim ya.
0: Gönderme de bulunmuş.
1: Ha bu arada şeye katılıyorum. Hocanın ekibini mutlaka güçlendirmesi gerekiyor. Bak hep şunu söylüyorum. Yetersiz değil ama eksik. Yetersiz değil ama eksik. Anladın mı? Mesela Dursun Genç diye hocanın ekibinde çok tecrübeli bir isim vardı. Geçen sezon takımdan ayrıldı. Boşluğu doldurulamadı. Cihan, şimdi sen transfer dönemi oyuncu izliyorsun. Sen oynamayan oyuncularla bir şekilde iletişim kurup onları idare etmeye çalışıyorsun. Yıldız yönetimi yapıyorsun. Sadece senin işin taktik değil abi. Birçok şeyle uğraşıyorsun. Transfer dönemi yönetime kalkan oluyorsun. Sonra sonuç böyle olunca da herkes diyor ki hocam sen bu yönetime kalkan oldun. Bu yönetim transferleri geç yaptı. Ama hoca da iyi niyetli bir insan. 4 sene böyle şampiyon oldu.
0: Dinleyenimiz Fatih Terim'e Trabzonspor'dan bir teklif geldi mi demiş.
1: Yok, ben hiç duymadım. Ben hocanın da Trabzon'a gideceğini sanmıyorum.
0: Valla çok büyük bir hoca değil mi ya? Mesela geçenlerde kalktım 4 Eylül'de. Aa dedim, bugün Fatih Terim'in şeyi dedim yani, doğum günü. Ya Sivas Kongresi falan, tamam hani o da aklımda da yani 4 Eylül deyince hemen böyle bir Fatih Terim insanın aklına geliyor. Öyle bir benimsetmiş bence Galatasaray tarafı.
1: Hocam hala WhatsApp kullanmıyor. Ben de mesajla doğum gününü kutladım.
0: Cevap
1: geldi.
0: Ha, veriyor, süper.
1: Veriyor hocam. Canım hocam.
0: WhatsApp neden kullanmıyor acaba?
1: Allah ona uzun ömürler versin. Ya bilmiyorum, mesela kim ne derse desin, her zaman Galatasaray'ın böyle bir yerinde olması gereken bir isim. Mesela Galatasaray'ın futbol aklı yok diyorlar ya. Galatasaray'ın futbol aklı Fatih Terim olsun abi.
0: Ama işte o da, atıyorum, sportif direktör falan yok Galatasaray'da şu an. Sportif direktör olduğunda o hocanın başında sürekli Demokles'in kılıcı gibi durur. Yani hoca ne zaman kötü gitse, hadi Fatih Terim sağ.
1: Hayır abi, ben Fatih Hoca'nın o günleri öyle hani.
0: Ya da açıklayacak, ben hocalığı komple bıraktım. Bundan sonra
1: açıklamasına gerek yok abi. Fatih Hoca gelip de Galatasaray'da Okan Buruk kovulsun da ben onun yerine geçeyim düşüncesine sahip olacak bir insan değil abi.
0: Her insanın şeyi vardır.
1: Galatasaray nasıl Fatih Terim'den yararlanmıyor ya? Anladın mı? Nasıl yararlanmıyor abi? Ya sana diyorum ya, bak şu anda medyada transfer döneminde Galatasaray'a operasyon çekiliyor. Sezon başlıyor, Galatasaray'a operasyon çekiliyor ve Galatasaraylı olmayan isimler tarafından operasyon çekiliyor. Fatih Terim'in
0: bence çok mesela
1: görevde olduğunu düşün.
0: Çekemez kimse.
1: Sportif direktör. Abi Fatih Hoca'ya teklif yap abi. Hocam başımızın üstünde yerim var. Gel. Futboldan sorumlu kişi sen ol.
0: Bence bazı
1: hocanın insanlar ekibine de hani katkı yapılması gerekiyorsa istişare edin. Hocanın ekibine de katkı yapın. Niye olmasın abi?
0: Bence bazı insanlar doğuştan lider ruhlu doğuyor. Nasıl işte yetenekli futbolcu var. Şimdi sen konuşurken Fatih Hoca'nın şeyine bakıyorum, işte tahsiline falan. Hiç öyle bir şey yok. Adana'da bir tane durumu kötü bir ailede büyümüş. Tahsil şansı hiç yok. Hani
1: futbolcuların hiçbiri zaten yani.
0: Ama şimdi bakıyorsun,
1: eğitim göremiyor.
0: Yani şimdi bakıyorsun, verdiği konferanslara bakıyorum mesela. Kurumsalda konferans verebilecek kadar hitabetini falan geliştirmiş ve gittiği ülkenin dilini falan öğrenmiş. Yani liderlik bence doğuştan gelen.
1: Geçen mesela Fiorentina'nın yine 100. yıl kutlamalarına gitti galiba. 100. yıl mıydı? 104 müydü?
0: 100 diye biliyorum ben.
1: Yani önemli bir tarihti. Orada İtalyanca röportajı veriyor mesela. Okan Hoca'da da bu var.
0: İmparator diye çağırdılar.
1: Evet abi.
0: Evet, devam edelim. Evet, genelde rakipler sevmeyebilir. Bazen hareketleri irite durabilir ama hırslı bir hoca. Yakup abiye söyler misin diyor. Birazdan mikrofonda uzak kalabilir mi demiş. Tabii sesi patlıyor diyor. WhatsApp üzerinden virüs bulaştırıp bir şey gelir diye korkuyordur diye hesaplarına.
1: Kim?
0: Fatih Hoca WhatsApp kullanmıyor dedi.
1: Ha yok. Birisi canım, alakası falan yok. Yıllardır
0: SMS'i öyle. SMS'i de link geliyor sonuçta. Galatasaray'ın bile hatırlamadığı doğum gününü Cihan unutmamış. Sosyal medyada hiç yoktu. Hatırladı.
1: Nasıl
0: ya,
1: abi Galatasaray kutladı ya. Kutladı.
0: Eski golleriyle kutladı hatta.
1: Aynen öyle, güzel bir video hazırlamışlardı.
0: Fatih Terim'in Trabzon'a gideceğini bilmem ama İsmail Kartal'dan sonra gelecek Hoca belli, Arda Turan demiş.
1: Evet.
0: Nasıl oluyor da 4 yıl üst üste şampiyon olan bir takım operasyona uğruyor ve her sene başında bunu söylüyorsunuz? Anlamakta güçlük çekiyorum demiş Yakup Çınar. Sana söylemiş. Fenerbahçeli İsmail Hocam yine algının kralını yaptı. Tarihin en iyi Roması nedir? Batistuta, Kafu, Kaku, bu
1: Kafu.
0: Bu kadroya ne diyeceğiz diyor. Zamanı gelince derken Yakup Çınar, ne demek istedin? Açar mısın?
1: Hangi konuda?
0: Fatih Terim zamanı gelince geçsin dedin ya. Galatasaray'da niye uzak duruyor dedin ya.
1: Zamanı gelince değil abi. Her zaman olması lazım. Her zaman. Uzak durmaması lazım. Fatih Terim'i Galatasaray'dan bağımsız düşünemiyorum ben.
0: Ne operasyon çekiliyor Galatasaray'a Allah aşkına diye bir mesaj var. Abi dün Okan Buruk Osimhen'in olmadığına dem vurdu ve yenilginin kılıfını hazırladı demiş. Yine dün İsmail Kartal diyor. Tarihin en iyi Roması dedi. Bizim hocalar neden yenilgileri önceden kılıf hazırlıyor? Onlar da taraftarın nasıl tepki vereceğini artık öğrenmiş diyor.
1: Ya hakem konusu diyorum ya sana. Yani Galatasaray dün kötü futbol oynamadı. Hani kötü futboldan hakeme sığındığı gibi bir durum yok. Ya iki tane de net majör hata olmaz abi. Diyorum ya sana, ligdeki maçı bir şekilde kazanırsın ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanamıyorsun. Kazanamazsın.
0: Evet, sürekli eskilerden bahsediyoruz. Türk futbolunun en büyük problemi de zaten eskide takılı kalmak. İleriye dönük hiçbir hedefimiz yok bizim demiş. Bize zarar uğratan bu diyor. Zafer de mesajını atmış. Evet,

0: Böyle kısa bir özet alabiliriz senden.
1: Valla sağlıklı Galatasaray kadrosu bu ligde şampiyon olur. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 16'ya kalır. Benim düşüncem bu yönde. Yeter ki bu oyuncular dediğim gibi sağlıklı bir şekilde sahaya dönebilsin. Galatasaray'ın bu sezon bir oyun gücü var. İyi bir Leao, en az Osimhen kadar Galatasaray'a mutlaka katkı sağlayacaktır. Orta sahada İlkay'ın, Niyaga'nın, Ugocukwu'nun bundan sonraki süreçte daha fazla süre alması gerekiyor. Özellikle Kocaeli maçı itibariyle Barış'ın forvet oynamaması Galatasaray'ın hayrına olacaktır. Burada yine orta sahada mutlaka rotasyon gerekiyor. Bazı oyuncuların dinlenmesi gerekiyor. Ben mesela sezon başında herkes Torreira gitsin diyordu. Şu anda Galatasaray'ın orta sahadaki en güçlü oyuncusu. Ciddi anlamda katkı sağlıyor. Umutsuz değilim Galatasaray konusunda. Şu anda Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan daha avantajlı bir takımdan bahsediyoruz. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda maç kazanmak hiç kolay değil ama Galatasaray bu gruptan çıkabileceğinin sinyalini oynadığı oyunla, eksiklere rağmen, farklı mevkilerde oyuncular oynamasına rağmen, hakem hatalarına rağmen net bir şekilde gösterdi. Dediğim gibi hiç umutsuz değilim. Transfer planlamasının yanlış olması, oyuncuların geç gelmesi, tüm bunlar mutlaka etki etti bu maçta. Bir de Osimhen'in sakatlığı, dediğim gibi yani hiç beklenmedik bir durumdu. Osimhen olsaymış gerçekten Lisbon deplasmanında hiç zorlanmadan Galatasaray kazanırmış. Sağlıklı Osimhen, sağlıklı Leao, sağlıklı Singo'nun olduğu takımın hem bu ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kolay kolay maç kaybetmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi negatif değilim. Fenerbahçe'ye de bugün Roma karşısında yürekten, bak yürekten diyorum, başarılar diliyorum. İnşallah Roma karşısında kazanırlar. Avrupa'daki puanlar çok önemli. Bugün Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyorsa, geçmişte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un aldığı puanların büyük payı var. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sezon hem Avrupa Ligi hem Konferans Ligi hem Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alırız. Önümüzdeki yıllarda iki takım direkt Şampiyonlar Ligi'ne gider. Artık bütçelerimiz inanılmaz seviyelere geldi. İnanılmaz harcamalar yapıyoruz. Kadro kaliteleri yukarıya çıktı. Sadece lig gelirleriyle bu devranın dönme ihtimali, bu değirmenin dönme ihtimali çok söz konusu değil. O yüzden Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'daki başarı önemli. Dediğim gibi Roma karşısında ben Fenerbahçe'nin bu arada hani olumsuz değilim. Kazanabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe kadrosunun Roma'dan daha iyi olduğunu da düşünüyorum. Özellikle Greenwood gününde olursa, Kante ki Beşiktaş maçında da inanılmaz oynadı. 35 yaşında olmasına rağmen maliyetini bir tarafa koyuyorum. Mert Müldür gününde olursa, ki milli takımın önemli isimlerinden bir tanesi. Kerem ne kadar negatif yaklaşılsa bile, Galatasaray taraftarı özellikle, ben Şampiyonlar Ligi'nde önemli işler yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi son tahlilde Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Umarım Roma karşısında kazanırlar. Galatasaray'a göre daha kolay bir fikstürleri var. Onların da bu gruptan ilk 16'ya kalıp çıkacağını düşünüyorum. Bizi izleyen, dinleyen, mesaj gönderen herkese de çok teşekkür ederiz.
0: Ağzına sağlık Yakup abi, Yakup Şınar. Senin de 90 artı
1: dijitali
0: YouTube kanalında
1: takip etsinler.
0: Dostlarımız takip ederse oradan da yapmaya çalışıyorsun yayınlarına. Bakayım bir hayli. Evet, bayağı da izlenmeye başlamış. Kısa sürede emeklemeden koşmaya başlamışsın Yakup abi.
1: 40 binlere geldik 40 abi.
0: 40 bin olmuş.
1: Evet, 40 bin.
0: 3 ay olmadı
1: diye. Hedef 100 bin.
0: 3 ay oldu mu yaz? Geçen...
1: Yok yani...
0: Geçen sezonun sonuna doğru açtınız.
1: 7-8 ay falan oldu. Hmm. 7-8 ay oldu.
0: Aradaki boşluğu sayma, yaz ayında maçlar falan, transferler yani, falan.
1: Transfer döneminde daha çok hareketleniyor tabii ki. Ama hani ben 300, 500, 3000, 5000 izlenmeye bakmıyorum. Orada benim artık bir kitlem var. En samimi bir şekilde doğru bilgilerle orada doğru şeyleri aktarmaya çalışıyorum. 90 artı dijital YouTube kanalı takip ederlerse, kanala abone olurlarsa seviniriz tabii ki.
0: Peki, görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Hoşça kalın.
2: Birebir.

0: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
1: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Detaylarına kadar bütün analizlerini yaptık. Hep beraber iyi çalıştık. İki gündür de güzel antrenmanlar yaptık. Roma'ya gelince tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar. Ligde 3 maç yaptılar. 3'ünü de kazandılar. Sonuçta 2 senedir birlikte çalıştıkları Caspirino gibi çok deneyimli, çok bilgili, çok üretken bir teknik adamları başlarında var. Roma takımı nasıl bir takım derseniz, sahanın her yerinde adam adam oynamaya çalışan, fiziği hep ön planda tutan, kazandıkları topla da rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalabilen bir takım. Bununla beraber tabii ki oyunun kendi açılarından riske ettikleri bölümler var. Biz de bunları tespit ettik. Yarınki maçla ilgili biz de bunlara hazırız. Onun için sadece savunma değil, hücum anlamında da biz rakibi bu eksikliklerini tespit ettiğimiz için maçta elimizden gelenin, oyuncularımızla birlikte hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Burada taraftarlarımızın bize vereceği destekle, moralle de bizi en önemli itici gücümüz olacak. Her zamanki gibi, her zaman olduğu gibi. Sonuçta biz kendimize yarınki maçta güveniyoruz.
10: Berke Gültekin, Kafa Spor. Hocam yarın için başarılar diliyorum. Siz de söylediniz, aslında sezona iyi başlangıç yapmış bir Roma var ki ilk 3 maçın maç başı ortalaması 53 ceza sahasına giriş Roma adına. Yarın Fenerbahçe rakibin tehditlerini bilerek mi oynayacak, yoksa kendi tehditlerini bilerek Roma'ya o üstünlüğü sağlayarak mı sahada olacak?
9: Birazcık Roma'nın neler yaptığını bildiğimiz için ona göre bir kurgumuz olacak. Birazcık da o kurguya göre de onların boşluklarından yararlanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak yarın mücadele edeceğiz.
11: Alper Aksu, TV Bu Spor. Hocam başarılar diliyorum öncelikle yarın için. Hocam daha önceki röportajlarınızda da söylemiştiniz, biz her türlü dizilime, sağ dizilimine hazırız, çalıştık demiştiniz. Roma'da bu sezon ilk kez aslında üçlü oynayan bir takım, ilk kez Fenerbahçe bu sezon üçlü oynayan bir takımla karşılaşacak. Tabi baş başlayınca dizilimler değişebiliyor ama bu anlamda rakibe özel Fenerbahçe'de farklılıklar görebilecek miyiz yarın?
9: Biz de söylediğim gibi bütün oyuncularımız hepsi değerli, hepsi çok kıymetli, hepsi çok her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz. Bizim de yarınki maçla ilgili Roma'ya göre farklı bir dizilimimiz olacak.
12: Onur Bey, buyurun.
10: Hocam yarın akşamki mücadelede başarılar diliyorum öncelikle. Roma bu sezona Serie A'da hakikaten çok iyi başladı. 10 gol atarken bir gol yedi ve çok az pozisyon veriyor. Verdiği pozisyonlarda genelde Roma defansı dengesiz yakalandığı zaman bu pozisyonları veriyor. Bu konuda yarınki maçta Fenerbahçe'nin geçiş hücumundan pozisyonlar ne kadar önceliği olacak?
9: Şimdi biz yarınki maçta tamamen geçişe yönelik bir

0: Oynamayacağız. Söylediğim gibi iyi bir takım. Sahanın her yerinde baskı pres yapıyorlar. Ama kendilerine göre de tabii ki oyunu risk ettikleri alanları var. Biz de o alanlar, o zamanlar içerisinde, o zaman dilimleri içerisinde o alanları kullanarak biz de hücum ederek içerisinde, o zaman dilimleri içerisinde o alanları kullanarak biz de hücum ederek sonuç almaya çalışacağız.
1: Sait Öztürk, 343 Dijital. Hocam buradayım. Yarınki maçta öncelikle başarılar dilerim. Hocam, Marco Asensio'nun kadroda yer almaması hücum versiyonunuzu nasıl etkileyecek?
0: Marco Asensio şu anda sakatlığı devam ediyor. Devam ettiği için de biz 24 tane, 25 tane hatta elimizde çok değerli oyuncularımız var. Her biri birbirinden kıymetli, değerli bizim için. Yarın Marco Asensio, Mateo gibi oyuncuları aratmayacaklarını düşünüyorum. Onlar da yarın sahaya çıkan oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum.
2: Erdem Akbaş, Alspor. Hocam, yarın için başarılar diliyorum. Hocam, Mateo Gendüzi'nin yokluğunda orta sahada elbette oynayacak İsmail Yüksek var o mevkide. Bartu var. Değerlendirebileceğiniz orta sahada çok fazla alternatifinizin en azından kağıt üstüne baktığım zaman göremiyorum. Başka bir oyuncuyu bu mevkide o mevkilerde ya da kullanma ihtimaliniz var mı?
0: Şimdi şöyle, yarınki maç öncelikle 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için bir kere çok mutluyuz. Bunu bütün oyuncularım, yönetim, taraftarlar hep beraber başardık ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Hepimiz heyecanlıyız. Hepimiz bu konuda çok mutluyuz. Oyuncularım çok heyecanlı. Yarın kim oynarsa oynasın, bence herkes elinden gelenin en iyisini yapacağını inanıyorum ve bunu görebiliyorum oyuncularımda. Biz tamamen yarın isimler değil, sistem değil, oyuncularımın birçoğunun ortaya yüreğini koyarak, kalpten yürekten, taraftarlarımız da bize vereceği destekle hepsi elinden gelenin en iyisini yapacağını şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim.
1: Erhan Bey, son soru olsun bu.
3: Hocam, yarın için başarılar. Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam, camialar, insanlar, takımlar genelde zor zamanlardan çıkışlarıyla kendilerini ispat eder. Fenerbahçe Beşiktaş maçında zor bir akşam geçirdi taraftar olarak, cami olarak. Şimdi Roma maçında bu zor zamanın karşılığı olarak kenetlenmiş, ciddi ve oyunu alacak bir Fenerbahçe bekliyor taraftar. Taraftar için söylemek istediğiniz ekstra bir şey var mı?
0: Taraftarlar bizim her şeyimiz. Taraftarlarımız olmazsa olmazımız. Onlar varsa biz varız. Bugüne kadar bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Biz de yarın hep beraber onları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece ve sadece bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, bir strateji maçı. Oyunun başından sonuna kadar taraftarlarımız da bu bilinçle takıma ve bizlere destek vermesi gerekiyor. Gol 1. dakikada gelebilir, 90. dakikada gelebilir. Onun için bu bir strateji maçı. Hemen başladık, gol atalım falan değil de oyunun son anına kadar, bitiş düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Bir bütün olmalıyız. Bir bütün olarak bir birlikte bu mücadeleyi vermeliyiz. Aynı enerjiyi ortaya koymalıyız. Tek bir enerjiyle mücadele etmeliyiz.
1: Teşekkür ediyoruz herkese.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Radyo Gol.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: İsmail Kartal, Sayın Yaz Yıldırım, Mert Müldür neden oynamıyor kısmındaki çıkışından sonra bu akşam ilk 11'e koyarsa İsmail Kartal için zor bir gece olur. Yani kendi otoritesi, kendi teknik direktörlüğüne zarar verilecek bir şey olabilir bu. Çünkü şunu herkes söyleyecek, kabul edelim. Bak, başkan söyledi, sen 3 gün sonra ilk 11'i aldın. Yani hoca için iyi, Antep maçıyla döndürürsün sahaları, hiç problem değil. Zaten oyuncundur, kullanacaksındır ama 3 gün sonra Aziz Yıldırım açıklamalarından sonra Mert Müldür'le başlarsa İsmail Kartal için imaj açısından çok zor bir gece olur. Bence onun dışında hoca elindeki ben en iyi kadroyu sahaya süreceğini düşünüyorum.
6: Gendüz'ü sizlik biraz yoracak.
5: Tabii orada Gendüz'ün olmadığı yerde işte İsmail artık. Bugün İsmail için de bir fırsat. Çünkü kendisi morali çok bozukmuş. Bir şey için bir konuyu sordum İsmail için, yani yakın çevresine. İsmail'in morali çok bozuk, oynamıyor diye. Haliyle o da milli bir oyuncu. Uzun zamandan beri ilk 11 yüzü göremiyor baktığın zaman Fenerbahçe'de. İster istemez oyuncunun zaten morali bozulması lazım. Yani bozulmuyorsa sorun var. Ben bunu doğru bir moral bozuntusu olarak görüyorum ama bugün de bir şans. İsmail, Kante, Çok şey bekleniyor ikisinden. Çok zor bir rakibe karşı. O da bugün kendini göstersin bakalım.
7: Başarılar dileyelim.
5: Başarılar diliyorum tabii.
7: Hayırlısı olsun. Gasperini de karşımızda çok güçlü bir takım var. Bunu göz önünde bulundurmalıyız diyerek Fenerbahçe'ye hak ettiği değeri vermiş maçtan önce. Umarım Fenerbahçe'nin istediği gibi sonuçlanır. Peki abi bir şey soracağım. Şimdi biz 10 numara Kerem mi, Greenwood mu, Oğuz Nottingham formülü gibi Oğuz mu tarzı bir şeyler konuşuyoruz ama abi Asensio nerede? Yani şimdi videoyla sakatlığının olmadığını Asensio Fenerbahçe resmi hesabından duyurdu. Sonra Fenerbahçe bir açıklama da yayınladı. Yusuf Kenan Çalık, Serdar Çelikler hakkında vesaire.
5: Evet.
7: Şimdi yalanlama bölümünde Fenerbahçe çok formda ama hani yalanlanan şeylerin de mesela Greenwood yalanlandı geldi 3 gün sonra. Asensio sakat değil diye video yayınladınız. Asensio'yu da sahada göremiyoruz. Milli araya kadar yok diyenler var. Sen de öyle dedin.
5: Ya ne oluyor abi? Tam milli ara olmasa da şöyle diyorlar. Roma maçında zaten olmayacağı kesin. Antep maçında da en iyi ihtimalle kadroya girer diyorlar. En iyi ihtimalle. Ya ondan sonra zaten bir lig maçı kalıyor Fenerbahçe'nin. Sonra milli ara. O yüzden burada Sayın Aziz Yıldırım'ın sağlık heyetiyle ve Medikan Hastanesi'yle raporları hakkında bir toplantı yapmış. Yani burada hastaneden gelen raporlar, sizin söylediğiniz raporlarla oyuncuların sahaya geri dönme açısında bir sorun var. Hani burada hastanede mi problem var tespitlerde, bizde mi problem var kısmında Sayın Aziz Yıldırım bu konu üzerine biraz eğilmiş durumda. Araştırıyor çünkü Asensio'nun ilk sakatlığında sol üst adelede gerilme, yani birinci derece, ikinci derece yırtık bile demediler. Şimdi böyle bir durumda tahmini 7 ile 10 gün arası sahalara döner dediler. Ama Fenerbahçe'de bugün kaç gün oldu?
7: 3 hafta oldu abi.
5: 3 hafta oldu.
7: 22 Ağustos'ta oynamışsınız. Ona baktım. 9-9, 10-9. Roma'da da yoksa Antep'te de ancak kadroya girebiliyorsun. 25 günlük falan gibi bir süreç çıkıyor karşımıza ki o Antep'ten sonraki Eyüp'te de ilk 11 çıkar mı çıkamaz mı bölümü hala muamma. Ona da baktım demin. 5 Nisan'dan beri yani 5 ay hatta 5,5 aya yaklaşan bir süreçten beri 5 kere ilk 11 çıkabilmiş. Ayda bir kere ilk 11 çıkabiliyor.
5: Ayda bir ilk 11'e çıkan oyuncumuz durumunda gözler önündeyken ve biz orada alternatifli de bir oyuncumuzu gönderdik. Yani o yüzden ısrarla şunu söylüyorum. Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği ve kadro planlaması olduğunu düşünmüyorum. Burayı iyi yönetemediklerini, eğer ki olası zaten bir başarısızlıkta teknik direktörle yollar ayrılma gibi bir kararı alınırsa, Oğuz Çetin bu takımda kalırsa çok büyük bir skandal olur.
7: Katılıyorum abi.
5: Yani eğer ki İsmail Kartal'la yola devam edilmeyecekse veya devam edilecekse, bir kelle alınacaksa ilk Oğuz Çetin'in kellesi alınması lazım.
7: Abi Aziz Bey çıkıp derbiden sonra kadromuz iyi, biz kadromuza güveniyoruz tarzı açıklamalar yapıyorsa, bir de Aziz Bey gelmeden evvel sportif direktör de benim, başkan da benim, teknik direktör de benim diyorsa, bu tarz soruların da, bu tarz çıkacak sonuçların da Aziz Bey yazılması gerektiğini düşünen kesimdeyim ben. Çünkü hani her şey benim, her şeyi ben yapacağım. Transferler bende.
5: Evet, evet.
7: Kampa 6 tane yetiştireceğim. İşte kadro değerimiz bizim işte 400'lere gelmek zorunda, Galatasaray'a geçmek zorundayız deyip 200 işte dur neydi, ne olmuştu o işler? Bakıyorum şu an Galatasaray kadro değeri 15 Ağustos'ta 323 milyonken güncel olarak 410 milyona çıkmış. Yani 80 milyon artmış Galatasaray'ın kadro değeri. Euro bazında söylüyorum. Fenerbahçe'nin kadro değeri 15 Ağustos'ta 330 milyonken, hatta yani Galatasaray'dan daha fazlayken 282 milyona düşmüş. Bu Taliçkaların vesaire gönderilmek zorunda kalmasıyla, Bekao'lar, Carlos'lar falan.
5: Galatasaray 411, Fenerbahçe 282 değil mi?
7: Aynen öyle. %30 evet. Galatasaray değerini arttırıyor. Sen %15 değerini düşürüyorsun. Ama aynı zamanda da yazın başında kadro değerimizi Galatasaray'ın üstüne çıkaracak hamleler yapmalıyız diye açıklamam yani var.
5: Galatasaray 300'se dedi Aziz Yıldırım. Bizim 400 olmamız lazım.
7: İşte yaşlı santrifor almayın diye öneride bulundu.
5: Aziz Yıldırım 33 yaşında santrifor aldı falan. Şu an itibariyle söylediği noktalarda çelişti.
7: Abi biz yazın ortasında ne noktadaydık? Galatasaray'da Batrakov'u, Leao'yu bile almamışken biz her hafta en az iki kere yayın yapan bir ikiliyiz seninle. Evet. Hep ne konuşuyorduk? Yazın yıldızı Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım'dır, Greenwood'u aldı, Aki'yi hemen indirdi. İşte Vedat'ı zaten anlaşmıştı, getirmişti. Çok iyi gidiyor, harika gidiyor falan filan.
5: Bak,
7: sonra
5: Aziz Yıldırım çok harika kaldı. Bir giriş yaptı bak, hakkını yemem. Yani transfer, seçim bitti, hızlı bir şekilde Vedat, Ake, arkası Greenwood. Tamam dedik ki hani böyle çok acil olan bölgelere transferler yaptı ama asıl patlatması gereken transferleri umduğumuz gibi patlatmadı santraforda. Yani Lukaku'dan daha çok iyisini beklerken o hamleyi yapamadı. Onunla beraber elinde iki tane oyuncusu vardı, işte Asensio, Talisca, bunların takımda kalacağını veya işte bir sakatlık planlaması yoktu. O hücum hattını iyi olduğunu düşünüyorduk. Oradan bir eksilme oldu. Üstüne Lukaku geldi. Galatasaray hamleleri yaptı. Fenerbahçe'nin üstüne çıktı. Bugün itibariyle baktığımız zaman Galatasaray'ın kadro değeri Fenerbahçe'den daha yukarıda. Bize verdiğin söz, camiaya verdiğin söz, ben Galatasaray 300'se biz 400 olacağız. Biz böyle geliyoruz dedi. Oğuz Çetin dedi ki bizim her şeyimiz hazır seçim bittiği gün. Bir iki dokunuşla kadromuz hazır dedin, bütün planlarımızı yaptık dedin. Ama gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'de çok da doğru bir planlama Bir yerden sonra yapamamış. Bir yere kadar çok iyi yapmış ama bir yerden sonra yapamadı.
7: Üzülerek söylüyorum. Birazdan konuşacağımız bu gayrimenkul projeler, stat projesi vesaire dışında Aziz Bey'in başkanlık seçimi dönemi ve sonrasında verdiği vaatlerin hiçbirinin sağ üzerinde gerçekleşmediğini görüyoruz. Hani yaşlı santrfor alma, iki tane 30 artı santrfor. İşte ne bileyim hakem bölümü kolay, federasyon bölümü en kolayı, biz oraları hallederiz deyip ilk 4 maçında belki verilmeyen 5 tane penaltım var.
8: Var.
7: Hiçbir aksiyon yok konuyla ilgili hala. Mahmut Bey'in ilk maçtan sonra çıkıp şikayet etmesi ve ceza alması, sonra o cezanın kaldırılması falan bölümleri dışında. Yani bir güven ortamı, işte barışma ortamı falan filan deniyordu. Sevgi iklimini yaratacağız deniyordu. Acun Ilıcalı'nın locası verilmiyor. Birazdan bir haber daha konuşacağız. Bir Ali Koç döneminin yöneticisinin daha locası verilmemiş.
5: Şimdi vesaire. O hem hani projeler hem iptal edilen tekrarki kombineler, bunları da anlatacağım. Kamuoyunun, herkesin doğruyu bilmesi lazım. Tabii ben Elçi Ezevel olmaz. Öğrendiklerimi iyi taraflarını da anlatacağım, olumsuz taraflarını da anlatacağım. Bütün Fenerbahçe camiası pür dikkat izleyip bunları da öğrenebilirler. Tabii ki takdir kongrelerindir. Sezon sonu ne olur ne biter bilmem.
7: Abi Roma'da olumsuz bir sonuçta İsmail Hoca'nın ayrılığını bekliyor musun diye sorup yavaş yavaş o diğer konuşacağım.
5: Ben İsmail Kartal'ın Roma maçı dediğim gibi böyle çok kötü bir performans olmadığı takdirde, böyle canımızı yakacak bir skor olmadığı takdirde ben İsmail Kartal'ın zaten Roma karşısında favori olduğunu düşünmüyorum. Ben bunu geçen yayında da söyledim. Ben burada bir ayrılığın yine doğru olduğunu düşünmüyorum. En azından bir milli araya kadar İsmail Kartal ve ekibi çalışabilmesi için onlara bir bu fırsatın verilmesi gerektiği kısmındayım. Ama yine dediğim gibi Aziz Yıldırım'ın sağ solu belli olmaz. Çok ciddi ani kararlar alabilen bir başkandır ve öyle çok kişiye de sormaz. Bir an kestirip atabilecek de bir gücü yetkisi var. Ama dediğim gibi Roma maçında böyle 5-1 gibi, 6-1 gibi, 7-1 gibi böyle olağanüstü şeyler olmadığı takdirde ben Roma'nın zaten favori olduğunu, Fenerbahçe'nin iyi bir oyun, iyi bir performansla bir puan veya camiayı rahatlatacak bir oyun sergilerse ilerisi için bir ışık olur diyorum İsmail Kartal için. Ama bunlar da çok kötü olursa tabii bir şey diyemem bundan sonrası. Gece bakacağız onun alacakları karara. Yani şu an kimle görüşüyorsam tabii akıllarından öyle bir şey geçmiyor. Ama burada İsmail Kartal'ın bir rahatsızlığı var. Onu da o zaman anlatayım madem konu konuya geldi. Bu konular konuşurken Fenerbahçe sitesinden ve bir başkanından veya bir yöneticisinden biz hocamızın arkasındayız mesajı verilmemesi, teknik heyeti ve teknik direktörü bir kafada soru işareti oluşmaya başlamış. Şimdi kafada soru işareti oluşan bir teknik direktör hiç iyi değil. İyi bir şey değil. Çünkü şunu bekliyordu insanlar. En azından biz teknik direktörümüzle kesinlikle yolumuza devam edeceğiz. Biz bu durumu düzelteceğiz. Hep beraber biz takımımıza, hocamıza güveniyoruz mesajı verilmedi.
7: İsmail Hoca'ya genel olarak spor kamuoyunda da Fenerbahçe camiası içinde de ben çok ilk son gelişinden sonra yanlış yapıldığını düşünüyorum. Yani Instagram'daki videoları, işte yok o saçma sapan böcek videoları, itibarsızlaştırma hamle, tam bazı kelimeleri yanlış söylüyordur bir şeydir. Herkesin telaffuzu mükemmel mi ki mesela biz
5: değil
7: İsmail Hoca'ya sürekli hepimiz, kıyafetinden.
5: Hepimiz hata yapıyoruz ya öyle.
7: Ben anlamadım abi gerçekten, hani bunu da bir Galatasaray olarak gönül rahatlığıyla söylüyorum. İsmail Hoca'ya çok yanlış yapılıyor ve hani gereksiz bir seviyede bir itibarsızlaştırma var. Umarım kendisi için güzel günler olur. Demin spoilerını verdiğimiz konuya geçelim abi. Ali Bey yöneticilerinden bir tanesinin kombinesi iptal olmuş galiba. Kimdir, şimdi, nedir, nasıl olmuştur?
5: Şimdi dün akşam Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Sertaç Konsuoğlu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Dedim ki sosyal medyada bir iki iddia gördüm. Sizin sağ içinde, en önde yerinizde ve bu kombineleriniz iptal edildi mi? Böyle bir haber var dedim. Evet dedi, benim ön sıradaki iki tane yerim Fenerbahçe kulübü tarafından iptal edildi. Peki dedim, başka bir yer önerdiler mi dedim. Yani önerseler dedi ne olacak ki dedi. Yani ben sonuçta yerimin iptalini söylediler. İki sıra üst sıra arkadan teklif etmeleri benim için bir şey ifade etmiyor. Teşekkür ederim dedi ama dedi benim yerim belliydi. Benim dedi üzüldüğüm tek nokta, ben dedi Fenerbahçe'de belki de Fenerbahçe basketbol yönetim kurulu üyelerinin içinde, basketbola bakan yöneticiler içinde en başarılı olmuş diyebileceğiniz kişilerden biriyimdir.
7: Açık ara ya.
5: Açık ara belki de. Yani hem Euroleague şampiyonluğu hem Türkiye Lig şampiyonluğu, evet şeyin de Ozan Balaban'ın da olmuştu o dönem ama şey çok yapmıştı. Sertaç Bey özellikle basketbola ilk o salona geldiğinde ben ziyaret etmiştim o salonda. Bütün spor tesis alanını komple değiştirdi. Eski bütün aletleri atıp sıfır aletler yaptı. Üçüncü katı, dördüncü katı sil baştan ofisler yaptı. Birçok masraf yaptılar yani oraya Sertaç Konsuoğlu ve takımın sponsorluk ve prim anlamında görülmemiş bir sponsor getirdi Fenerbahçe'ye ve hiç olmadığı kadar da basketbola tarihin en yüksek primlerini verdiren yöneticiydi. Bütün şirketleri arardı tek tek. Basketbolumuz Euroleague'de iyi gidiyor. Lütfen sponsor olun diye. Maddi manevi maç prim verin diye. Yani Sertaç Konsuoğlu Yani seversiniz sevmezsiniz. Ben elime vicdanıma koyarım. Çok ciddi bir basketbola hizmeti vardır.
7: Abi şöyle özetleyeyim sana. Benim biliyorsun basketbola daha fazla alakam var. 10-15 yıllık bir süreç diye bahsedebiliriz. Fenerbahçe basketbolun yükselişi, Avrupa şampiyonu oluşu vesaire. Bu 15 yıl içinde aklına gelen 3 figürü say deseler Obradoviç derim, Bogdanoviç derim, 3'ü de Sertaç Komutoğlu derim. Evet, evet. O kadar önemli bence Fenerbahçe.
5: Sertaç Bey Fenerbahçe'ye gecesini gündüzünü katmış ve önemli işlerin altına imza atmıştır. Hem şampiyonluklar, hem maddi, hem manevi. Şimdi böyle bir yöneticinin kombinesini almak bence Sayın Aziz Yıldırım'a hiç yakışmadı. Ne tamam, Acun Ilıcalı'yla problemlerim vardı. Karşılıklıdır. Ben onu bir yerden sonra anlayabilirim mesela. Dedim ki Acun Ilıcalı'yla gerçekten çok uzun süredir ciddi bir mahkemelik oldular. Tartışmaları, kavgaları var. Onun bile doğru olmadığını düşündüğüm yerde ama yine de bir ona da saygı duyduğum bir bölüm var. Ama Sertaç Bey'e olmadı bu. O sırada sordum. Acun Bey'de Nedim Bey de var. Nedim Keçeli. 12'de iptal olmuş. Bir tek ilk sırada olan Ali Koç'un koltukları bırakılmış. Geri kalan herkesinki alınmış. Bir de Cenk Öztanık'ın da oranın tüm yeme içme konularında hala sponsorluğunu üstlenen bir şirket olduğu için onun bir tane koltuğu kalmış. Geri kalan birçok şey iptal edilmiş. Artık bundan sonrasını tabii ki Sayın Aziz Yıldırım söyler. Ben olayın birinci muhatabından öğrendiğim bu. Kombinemiz iptal edildi dedi. Durum bu, keşke olmasaydı. Üzücü. Yani bu konu üzücü. İnanılmaz Sayın Aziz Yıldırım abi. Bence birçok konuda ve bazı şeylerde şöyle bir açıklaması vardı. Biz buraya artık kavgaya değil birleşmeye geliyoruz demişti. Ama şu ana kadar yani eski yöneticiler üzerinden olsun ve basketbol olsun şu ana kadar birleştirici bir şey olmadı.
7: Hatta eleştirici oldu yani.
5: Eleştirici oldu. Burada bir birleşme yok. Aziz Yıldırım böyle bir karakter ama. Yani Aziz Yıldırım dedik bir karakter.
7: Abi biz ona öyle alıştık zaten.
5: Yani o zaman... biz bu bilinen bir şeydi aslında. Yani bu sürpriz bir şey değil yani. Aziz Yıldırım hani geldi 20 yıl sonra değişecek. Hepimiz değişeceğini bekledik ama değişmedi.
7: Kendi söyle anlattı. Yani değişmedi. Ben dedi bildiğiniz Aziz yani bunun cümlelerle söylememiş olabilir ama bildiğiniz gibi değil. Barışmaya, sevgi iklimi yaratmaya, camiayı birleştirmeye geliyorum deyip Ali Bey'in yönetiminden birinin kombinesini almak, Acun Bey'in locasını almak, Hakan Safi'nin diğer başkan adayının, yarıştığı başkan adayının locasını almak. Şimdi bu faaliyetler hangi sevgi, hangi birleştirme kafamda oturmuyor.
5: Tabii enteresan. Hakan Safi'nin locasını aldı şimdi geri teklif ediyor yani.
7: Evet, garip abi, her türlü süreçler garip.
5: Yani olmaması lazım.
7: Geçelim biz projeler mevzusuna. Tamam. Şimdi biz bu ilk babam yapmıştı haberi şeyde Spor'da. Fenerbahçe bu stadı büyütmek için Cumhurbaşkanı'yla görüştü ve gerekli destekleri alacağının sözünü aldı gibi bir şeydi. Fenerbahçe'de bu konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Genel olarak stat ve bu Bodrum'daki gayrimenkul projesi senden bir total dinleyelim abi.
5: Şimdi Fenerbahçe'nin resmi sitesi stadın yapılacağını dün duyurdular. Ben de üzerine biraz daha konuştum. Sayın Cumhurbaşkanımız Bakan Bey'le ve Çevre Şehircilik Bakanı ve Spor Bakanı'yla bu işi hızlandırın, yapın diyor. Bugün Spor Bakanı'nı maça davet ediyor Fenerbahçe. Hem orada maç öncesi tekrardan böyle bir bu konu üzerinden geçecekler. Ondan sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı'na da özellikle Özgür Peker, Yusuf Tanık Ankara grubu, Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla da Aziz Yıldırım hep beraber bir araya gelecekler.
7: Yusuf Bey'in kim olduğunu da tekrar hani Yusuf, hatırlamayanlar için
5: NATO duyuralım. NATO Holding, onun hakkında da bilgi vereceğim.
7: Özgür Son divanda da Aziz Bey
5: Özgür Peker de bu konut yapılan projeler olsun. Şu an Kayış Dağı'nı zaten alan kişi Ataşehir ile ilgileniyor. Aynı şekilde bu projelerin tamamında Fenerbahçe'de çalışan bir ekip bu Ankara grubu. Bunlarla Aziz Yıldırım projeleri devam ediyor. Hatta Maltepe'de çok önemli yere çalışmalar başladı Maltepe ile alakalı. Bugün Bakan Bey gelecek statla alakalı durumu bakacaklar. Şunu söylüyorlar, bu stat sezon sonuna kadar belli bir yere gelir. Yani burada en zor olan bana ne demiş? Kazık işi. Kazık. Alta kazık. Şey yapıyorlar stadın altına böyle sağlam temel olması için. Kazık işi dedi en zor kısım. Onu atlattıktan sonra dedi Mayıs'a doğru dedi çatıyı kaldıracağız yukarı dedi. Tamam mı? Orada bir 2-3 aylık işimiz var dedi. Ama dedi biz Mayıs'a kadar dedi bu stadın büyümesiyle alakalı belli bir yere geliriz diyor. Yani şunu diyor, biz bu projeleri başlattık ve yapacağız ve bitireceğiz diyorlar. Ha bunlara süresi devam eder mi? Kongreleri, sezon sonu seçim var. Tekrar burası aday olup bu projeleri biz tamamını tamamlayıp devam mı edelim derler. Veya biz yaptık buraya kadar getirdik buyurun siz mi devam edin derler. Bunlar için biraz erken daha Doğa. Bir şey diyemem ama buradaki şu an başlattıkları proje öyle 8 ay sonra 7 ay sonra seçim var. 7 ayda bitecek projeler değil ama çok önemli temeller atmışlar. Şimdi ikinci konuya geçiyorum. Maltepe. Maltepe ne oluyor dedim. Maltepe için 6 saha çalışmalarımız başladı. Yaklaşık 4-5 ay içinde biz dedi sahaları teslim edeceğiz dedi. Bitirmiş olacağız dedi. Onların bir çim dönemi var dedi. Şu an dedi harıl harıl Fenerbahçe Maltepe'de çalışmalar başladı. Peki dedim projenin tamamına Hakan Safi talip olmuştu. Ali Bey ile bu konu görüşüldü mü?
8: Ali Bey'le henüz daha görüşülmedi. Görüşeceğiz. Bu iş Ali Bey'e yakışır dediler. Ali Bey ne kadarında olmak ister bu işin? Oturup konuşacağız. Ne kadar tutuyor dedim bu projenin tamamı? 45 olur, 50 olur, 55 olur ama 60 olmaz dedi. Yani 45 ile 55 milyon euro arası bu projenin tamamı biter dedim Maltepe'de.

0: Ha, Ali Bey bunun yarısına mı talip olur? Yarısına başkası mı talip olur? Ya sadece Hakan Safi, Ali Koç değil. İki firma daha gelmiş Fenerbahçe'ye. Maltepe'ye sponsor olmak istemişler.
1: Sponsor bolluğu var yani.
0: Evet, şu an Maltepe'ye 4 kişi tarafından sponsorluk var. Bunu bölüştürüp isim mi yaparlar? Veya Ali Koç, Sayın Ali Koç, Mustafa Koç tesisleri mi yapar? Hakan Safi, Safi Holding, bir kısmında Safi Holding'e mi verirler? Aralarında pay mı yaparlar? Bu işi oturup konuşacağız diyorlar. Ama şu an Maltepe projesinin sponsorları da hazır. Bu ikinci kısım. Şimdi üçüncü kısma geçiyorum. Bu da çok önemli. Bodrum. Bodrum arsası biliyorsunuz NATO Holding'in, Yusuf Tanık Bey'in kendi arazisi, hı hı. Ve buradan bir proje çıkardı Fenerbahçe'ye. Ve bu projeyi Aziz Yıldırım'a sundu. Aziz Yıldırım da divanda bunu açıkladı. Ve bu proje olur mu dedim. Gerçekten yani hızlı bir şekilde olur mu? Herkes diyor arkasına yaslansın. NATO Holding Yusuf o kadar bu işe hakimdir ki tertemiz bir şekilde Kasım'da lansmanını yapacak diyor. Sezon sonu bu işin bir yere geldiğini herkes görecek. Peki dedim burada Fenerbahçe'nin kazancı ne olacak dedim. 135 milyon euro Fenerbahçe'nin kasasına buradan NATO Holding net taahhüt vermiş. Üstü olacak aşağısı olmayacak
1: çok
0: demiş.
1: Çok ciddi bir para bu yalnız. Yani.
0: 135 milyon euro mu? Ya euro dedim ben. Ya dolar
1: ne kadar? Bir sene içinde mi?
0: Yani Kasım ayında lansmanı yapılacak. Bu tabii ki tam bir sene içinde değil. Kasım ayında lansman yapıldıktan sonra satışlar başlayacak. Mayıs'a kadar. Bu satışlar başladıktan sonra ön satış oluyor ya. Ya projenin ön satışı var. Ön satıştaki bütün parayı NATO Holding Yusuf Bey Fenerbahçe'ye aktaracakmış. Yani bu da 135 milyon euro gibi çok büyük bir rakam. Bakın bunlar teyitli bilgilerdir. Sordum. Bu yayın kaydı burada duruyor. Zamanı geldiğinde alırsınız, karşılaştırırsınız. Ben, hı hı, en yetkili kişilere sordum. Yusuf Bey'in şu an bu proje üzerinde çok ciddi bir duruyor. Özgür Peker, Kayış Dağı ve diğer projeler üzerinde Maltepe olsun her yere koşuyor. Fatih Aslan, tüm Fenerbahçe'ye gelir kaynağı yaratılacak bölümler üzerinde çok ciddi çalışmaları varmış. Bu üç kişi şu an Sayın Aziz Yıldırım'la beraber hem projeler hem geliştirme, kaynak yaratmak, birileri sahada, şantiyede, birileri masada. Bu üçüyle Fenerbahçe ciddi anlamda bir planlamanın içine girmişler. Şimdi Aziz Yıldırım bu işleri yapıyor, bu işleri seviyor. Şimdi eleştirdiğimiz konular da olacaktır ama hakkını teslim edeceğimiz konu da var. Aziz Yıldırım bu işleri çok iyi yapıyor Doğa. Yani proje demek, Fenerbahçe'ye tesis kazandırmak, kaynak yaratmak kısmında Aziz Yıldırım, ben sonsuz güveniyorum ona bu konuda.
2: Reklam.
3: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: işcepvemaximum.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Reklam bitti.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin tercih ettiği spor radyosu Radyo Gol'den, sizlerin tercihi, yolu spordan ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'ta dört büyük gündeme hoş geldiniz. Takvimlerin 10 Eylül 2026 Perşembe'yi gösterdiği bir günde radyoları başında yerini alan, bizlere gönüllerini ve kulaklarını açan herkesi ben Çağatay Çıtlak saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bugün biraz halsizlik ve kırgınlık var üzerinde. Açıkçası insanın böyle günlerde biraz dinlenisi geliyor ama sonra düşündüm bu frekansın diğer ucunda bizleri dinleyen, sesimizi bekleyen güzel insanlar var. Radyo Gol'ün kıymetli insanları var. Dedim ki onları bugün yalnız bırakmak olmaz. Bazen attığınız bir mesaj, yolladığınız küçük de olsa bir selam bile bizlere büyük moral oluyor. O yüzden bugün biraz yorgun olsam da iyi ki geldim, iyi ki mikrofonun başındayım, iyi ki varsınız, iyi ki dinliyorsunuz. Her zaman söylüyorum, bu programın sahibi, gerçek sahibi sizlersiniz. 0212-273-1010, 0212-273-1010 ya da Instagram kullananlar için Çağatay Hoca Instagram adresine mesajlarınızı yazabilirsiniz. Dün akşamki Sporting Lisbon Galatasaray maçı, bu akşamki Fenerbahçe Roma maçı, yarın akşamki Beşiktaş Erzurum maçı ve cumartesi günü de Konya Spor Trabzonspor maçı ile ilgili en son gelişmeler, gündemdeki en taze bilgilerle bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız diyoruz ve Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde günün ilk telefon bağlantısıyla başlıyoruz. Gazeteci dostumuz sevgili Cüneyt Kaşeler şu an telefonun diğer ucunda. Cüneyt, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar, selamlar herkese.
0: Nasılsın, iyi misin? Sesini duymayalı uzun bir zaman oldu. Neler yapıyorsun?
1: Teşekkür ederim. Bildiğin gibi aynen devam. İşte radyo, televizyon, YouTube derken kendimizi ifade ediyoruz. Sosyal medya olsun. Teşekkür ederim tekrar beni yayına aldığın için.
0: Ben teşekkür ediyorum Cüneyt, yayınımıza katıldığın için. Tabii bugün 19.45 çok zor bir maç. Fenerbahçe-Roma maçı ile ilgili görüş ve düşüncelerini merak ediyorum.
1: Şimdi şöyle, öncelikle bugün sanıyorum kime sorsak Roma'nın favori olduğunu söyler. Yani bunda anormal bir durum söz konusu değil. Roma hem bu seneye iyi başladı, hem de Gasperini ile birlikte üstüne koyarak devam ediyorlar. Fenerbahçe'nin de kendi içinde bir takım sorunlarının olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şöyle bir gerçek var. Avrupa Kupası maçları ve Fenerbahçe'nin uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'de oynayacağı ilk maç ve tecrübeli oyuncular, onların da kendileri için oynayacak olmaları bu maçı farklı bir hale getirebilir. Yani yenilmek kolay ama iyi bir sonuç almak olay. Hani Fatih Terim diyordu galiba, yenilmek kolay, puan almak olay diye. Hı hı. Böyle bir durum ve Fenerbahçe adına ben ısrarla söylüyorum, UEFA Avrupa Ligi'nde de Roma gibi takımlar vardı. Onlardan biriyle oynamak yerine Şampiyonlar Ligi'nde Roma'da oynamak bence çok daha iyi bir seçenek. İnşallah tıpkı Lyon'u elediği gibi bugün de alınacak iyi bir sonuç, iyi bir oyun. Yani sonuç kadar önemli bence. Bazen iyi sonuç alamayabilirsin ama iyi bir oyun. Bunu sezonun geri kalanına aktarabilir Fenerbahçe diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi sorular da gelmeye başladı sevgili Cüneyt Kaşeler. Adaşın Cüneyt Bey diyor ki Talişka'nın gidişi Fenerbahçe'nin gücünü zayıflattı mı acaba? Cüneyt Bey ne der bu konuda?
1: Şöyle söyleyeyim, ben Talişka'nın gönderilmesinden yanaydım. Ama şöyle açalım bunu. Şimdi bakın, Fenerbahçe'de Talişka'nın oynayabileceği tek mevki 9 numaraydı. Yani forvetti. Yani Talişka bir forvetle birlikte oynayamıyordu. Gençler Birliği maçı dahil insanlar bunu bir hatırlasınlar. Talişka 10 numara oynayabilen bir oyuncu değil. Bunu tercih eden bir oyuncu da değil. Dolayısıyla Vedat ve Lukaku varsa elinde Talişka fazlalık haline geliyordu. Çünkü bir de yabancı sınırını da buna ekleyelim. Yani şöyle bir şey olabilirdi. Vedat ya da Lukaku, Şerif ve Talişka olabilirdi orası. Ama tekrar edeyim, Talişka'nın oynayabileceği tek mevki 9 numaraydı. Ha, şu kesinlikle doğru. Fenerbahçe Talişka'yı göndermesi ne kadar doğruysa onu yolladıktan sonra 8 ya da 10 numara gibi oynayabilen bir orta saha almaması da bir zafiyettir. Bu anlamda zayıflamış olabilir mi? Buna Fred'i de koyalım, Fred'in gidişini de. Hı hı. Evet, ama Talişka'nın gidişi yanlış değildi bana göre.
0: Evet. Nedret Bey diyor ki Cüneyt Kaşeler'e çok çok selamlar. Roma maçı, evet, sizin de söylediğiniz gibi çok kuvvetli bir rakip. Ama Gaziantep maçının kaybedilmesi halinde de artık İsmail Hoca'ya veda edebilir miyiz ve biz de artık güzel günler görebilir miyiz diye Cüneyt Bey'e sorabilir misiniz Çağatay Hocam demiş.
1: Şimdi öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne kaldık. Bence bu güzel bir şey. İkincisi de şimdi şöyle açık konuşalım. Ben burada seninle daha önce çok yayına katıldım ve her seferinde şunu söyledim. Ben olsam Tedesco'yu yollamazdım. İki, Aykut Kocaman son geceye kadar Fenerbahçe'nin hocasıydı. Oradaki Aykut Kocaman'ın belki de bu kadro yapılanmasıyla ilgili yapılabilecek hatalar vesaireleri düşünerek olan fikir ayrılıklarıyla İsmail Kartal son gecede geldi. İsmail Kartal'ın hataları var mı? Elbette var. Ancak bakın bir teknik direktörün daha ligin 4 maçı oynandıktan sonra gönderilmesi konuşuluyorsa bu teknik direktörün değil, o teknik direktör tercihini yapan yönetimin hatasıdır. Buna böyle bakmalıyız. Yani İsmail Kartal gitsin, tamam okey gitsin, yerine kim gelecek? Yani ben size söyleyeyim, çok sınırlı seçenekler var. Yabancı bir hoca getirseniz, yani Tedesco değilse eğer, Tedesco geçen sene hiçbir bahane üretmeden başarılı oldu başarısız oldu herkes kendince değerlendirebilir ama hiçbir bahane üretmeden kendince bir takım şeyleri yoluna koydu ama hiçbir yabancı adam kendi kurmadığı bir kadroyla size gül bahçesi vaat etmez. O zaman ya Aykut Kocaman'a yine gideceksiniz ya ne bileyim hani isimleri geçtikçe söylüyorum Volkan Demirel, Abdullah Avcı. Onlarda da illaki kaşın gözünün üstünde kaşı var yani. Dolayısıyla benim fikrim bunu buradan geçmenin yolu teknik direktör değiştirmek değil. Bu benim fikrim elbette. Ama ne yapılması lazım? Hem başkanın hem de teknik adamın çok daha fazla çalışıp çok daha uyumlu çalışması gerekir.
0: Aykut Bey diyor ki Elena Rybakina yeni dünyanın bir numarası oldu diye duydum. Bunu en iyi Cüneyt Hocam sen bilirsin doğru mudur diye bir mesaj gelmiş sana.
1: Evet ya o çok enteresan. Çünkü Sabalenka var. Sabalenka da Sabalenka bir numaraydı. O da şu anda yarı finalde ama Rybakina bunu aynısını ben de düşündüm. Galiba ama kazanırsa Rybakina'nın bir numara olma durumu gibi var. Ya gerçi ben de pardon doğru söylüyor. Amerika Açık'ın resmi Twitter hesabında Rybakina dünyanın yeni bir numarası oldu dedi. Artık bilmiyorum ağırlıklı falan mı o biraz daha zayıftı da onu mu aldılar bilmiyorum ama Sabalenka da orada. Çünkü son dördün içinde Coco Gauff var. Sabalenka var yani şey var ne derler yine Rybakina'nın kendisi de var. Dolayısıyla katılıyorum ben de anlayamadım o kısmını ama evet Rybakina dünyanın yeni bir numarası oldu ama benim turnuva için favorim hala Sabalenka kendisi kendine bir hata yapmazsa.
0: Sevgili Cüneyt Kaşiler son olarak bir soru daha sorayım daha sonra da uğurlayalım seni. Atakan Yıldız diyor ki Çağatay Hocam selamlar. Vedat ve Lukaku aynı anda oynayamaz mı? Neden denenmiyor demiş Atakan Bey. Cüneyt Kaşeler'e sorabilir misiniz?
1: Yani Süper Lig'de 10 dakika 15 dakika belki oynayabilirler ama hele Roma maçında mümkün değil. Ya bunun sebebi şu. Hem Vedat hem Lukaku aynı tip forvetler. Elbette oynanır. Yani diyelim ki gole ihtiyacın var son 10 dakika iç sahadasın. Rakip ceza sahasının üzerine şey yapmış o zaman oynarsın ama onun dışında çok yani üst üste binerler bak şeye baktınlar Fenerbahçe Beşiktaş maçının ilk yarısının sonunda Greenwood'la Vedat Buruş üst üste binmiş böyle şeyler oluyor yani hani oyuncuların görev alanları vesaireleri pek çift forvet oynayacak gibi değiller bence.
0: Bir de Emre Bey diyor ki Cüneyt Bey bugün nasıl bir 11 çıkarırdı acaba bize paylaşabilirim demiş.
1: Güzelmiş. Ya bugün galiba Fenerbahçe 3'lü çıkacak her yerde bu haber çıktığına göre. Bunlar genelde rastlantı olmuyor. Ben üçlüyü şöyle kurardım. Fenerbahçe'nin yeni stoperi var. Ya onunla olurdu ya da Mert'i üçlünün sağ stoperi yapıp Semedo'yu sağ öne koyardım. Zaten Ake sol stoper. Skriniar merkezde sol stoperde de şey sol önde de şey olur. Brown olur. Önlerinde zaten İsmail ve Kante olacak. Ben 3-4 oluyor böyle. Gerekirse belki Bartu'yu da oraya koyup Vedat Greenwood yapabilirsin ya da ön tarafı Kerem Greenwood önlerinde Vedat gibi yapabilirsin ama işte Kerem'in o Beşiktaş maçında ikinci yarıda veremediği o orta saha şeyini görünce katkısını sanki orayı böyle bir şey yapmak gibi gerekiyor. En azından başlangıcında Bartu yapmak gibi gerekiyor gibi geliyor bana. İkinci yarıda hücum kozlarını ortaya atmadı Fenerbahçe.
0: Cüneyt Kaşar'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah bugün güzel bir sonuç alırız. Ülke puanları katkı olur. Fenerbahçe'de galip gelir. Çok çok teşekkürler. Sana da kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar. Selamlar.
0: Evet, Cüneyt Kaşeleri de yayınımızda ağırladıktan sonra bugün 2, 4, 6, 8 tane spor yazarı dostum var. Onları da arayacağım sırayla. Ama hepsinin tabii vakti çok kısıtlı olduğu için hiç vakit kaybetmeden sizlerin mesajını bu arada okuyacağım. Bunları unutmayın. Ama bir yandan da tabii ki dostlarımızı da haber verdiğimiz için, saatlerimize mutabık kaldığımız için NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar var. Bir yandan da cep telefonumdan onu arıyorum. Sevgili Emin Çağlar, NTV Spor Müdürü. Emin'cim hoş geldin yayınımıza.
2: Çağatay abi merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
0: Sesini duyduk, daha iyi olduk sevgili Emin Çağlar. Dün akşamki Sporting Galatasaray maçı ile ilgili görüş ve düşüncelerini merak ediyoruz. Aslında bana göre maç 1-1 iken 37. dakikada Sané'nin karşı karşıya kaldığı pozisyon çok bence maçın kırılma noktasıydı. Sen neler söylemek istersin?
2: Evet, kırılma noktasıydı ama dün akşam özetlere baktığımızda Napoli Arsenal maçında Saka'nın ve son dakikalarda Madueke'nin de çok daha uygun pozisyonları kaçırdığını gördük.
0: Evet.
2: Bunu düşündüğümüzde evet, atsaydı Galatasaray nasıl bir skor ortaya çıkar? İkinci yarıda bu skoru, oyunu nasıl koruyabilir veya geliştirebilirdi gibisinden örnek sorularımız var ama maalesef bir türlü onu göremiyoruz. Frankfurt maçında geçen sene Barış Alper dışarıya vurdu. Burada Sané. Benzer bir senaryo. Benim burada eleştireceğim, harika bir 30 dakika oynadı Galatasaray. Sonrasında o takımın o şekilde 45-60 dakika boyunca ön alan pres oynayamayacağını herkes iyi biliyor. Rakipler bizden daha iyi biliyor. Okan Buruk da biliyor. Ama müdahale etmemesini, etmek istememesini onu anlayamıyorum. Yani anlamlandıramıyorum. Oyuncularına güveniyor olabilir ama Şampiyonlar Ligi arenasında oyunu biraz daha farklı oynamak gerekiyor. Osimhen'in olmadığı denklem. Bütün rakipler Osimhen'e yani çare bulmaya çalışıyor ama öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki Avrupa'nın, dünyanın şu anda en iyi forvetlerinden bir tanesi. Rakip nereden çıkacak diye bekliyor, yani rakip bir hataya da sevk ediyor ama olmadığında Galatasaray bu kadar oynayabiliyor. Maçın 3'te 2'sine geldiğimizde rakip en iyisini yapmaya çalışıyor. 3 pasta 4 pasta ceza sahasına geliyor. Dün 2 tane örnek var. İkinci penaltı öncesi kalecinin pası, ardından da o topun 20 metre sürülmesi. Üçüncü golde frikik öncesi aynı şekilde, bu sefer bir 30 metreden fazla topu taşıdı Sporting'li oyuncu. İki oyuncu, iki benzer pozisyon 20-30 metre dribbling yapmasına müsaade ediyorsanız burada farklı bir durum vardır. Ben Okan Buruk'un ve ekibinin Barcelona maçına yine farklı hazırlanacağını, daha iyi hazırlanacağını düşünüyorum. Osimhen'in de orada oynayacağını düşündüğümüzde geçen seneki iç saha atmosferini, maçlarını görebiliriz ama iç saha bir yere kadar kurtaracak artık Galatasaray'ı. Deplasmanda oyunun A, B, C'sini mutlaka oynamalı. Hedef geçen sene kaldığı yer son 16 ise, üzerine koyup çeyrek final istiyorsa mutlaka ve mutlaka kadro ve planlar daha fazla olmalı.
0: Mesut Kayaoğlu Erzincan Refahiye'den sana selamlarını iletmiş sevgili Emre Şahin.
2: Teşekkürler.
0: Diyor ki, çıkana kadar tek top götüren kaleye Sané'yi çıkarıp Barış'ı 90 dakika sahada tutmasını nasıl yorumluyor acaba Emin Bey? Sané çıkınca kaleye gidemedik çünkü demiş.
2: Sané'nin çıkmasını şuna bağlıyorum. Sané'nin sakatlığı da vardı, yoruldu. Yani dün tempo çok üst düzeydi. Yani Sané hiç olmadığı kadar, ben belki geçen seneki ilk Liverpool maçını sayarım. Başka da hatırlayamıyorum. Yani statta izlediğim maçlar açısından söylüyorum. Orada defansa yardım ediyordu. O maçtan sonra ilk defa bu kadar defansa yardım ettiğini gördük. O gibi kovaladığını gördük. Yoruldu. Dün sadece Sané yorulmadı. Torreira yorulunca takım zaten düştü. O yüzden hani Sané'nin çıkmasını normal olarak değerlendiriyorum. elde de Rafael varsa değerlendirmek gerekiyor. Ama dediğim gibi sadece Sané meselesi değil, 84'te yapılan 3 değişiklik, bu değişiklikler daha erken yapılabilirdi. Okan Buruk'un en çok eleştirildiği nokta zaten hep oyuncu değişikliklerinin zamanlaması anlamında oluyor. Ben Sané değişikliğinde yani sonucun etkilendiğini düşünmüyorum ama genel değişiklikler dünkü skoru doğurdu.
0: Erhan Bey de diyor ki Emin Bey neden ligde bile oynatılmayan Niyaga İlkay kurtarıcı olarak sahneye diyor sahaya sürülüyor sahneye yazılmış burada.
2: Şampiyonlar Ligi sahnesi çok normal. İşte sorguladığımız nokta bu. Şimdi bu dünkü mağlubiyeti ikiye yazalım, ikiye bölelim. Bir, teknik heyete, Okan Buruk ve teknik heyetine. İki, sayın başkan ve yönetime diyelim. Bu transferler sezon açıldığında, hadi hepsini geçtik, Temmuz sonu olduğunda 1 Ağustos'ta takıma katılsaydı biz acaba dün akşam nasıl bir Galatasaray izlerdik?
0: Evet.
2: Ben hep bunu merak ediyorum. 4 yılın şampiyonu 5.'ye gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yapmış, ondan önce playoff'ta elenmiş. Hedefi koymuşlar. Bu transfer yapılan planlamasının çok önceden bitmesi gerekiyordu. Hani Okan Buruk'u dün böyle eleştiriyoruz da yönetim ne sundu, ne verdi? Okan Buruk bunu ben hayır bugüne bırakalım dediyse ayrı mesele, onları bilmiyoruz. O zaman tabii ki ikisini aynı yere koyarız ama dediğim gibi ilk ayın antrenman dilini Galatasaray'ı takip eden muhabirler söylüyor iyi olmadığını. Ama dün çıkıyor oynuyor. Evet, ligde oynamıyor, orada oynuyor. Niyaga, Leslie yani ligde oynamıyorlar, burada oynuyorlar. Bu da işte Okan Buruk orada dedi ki maç artık gitti. Ben Kocaeli maçını düşüneceğim havasıydı ama dediğim gibi neden ligde oynatmadığı isimlere Şampiyonlar Ligi'nde 10 dakikada olsa kurtarıcı gözüyle sahaya atıyor. Bunun cevabı Okan Buruk'ta bende yok. Umarız bir maç sonrası sorabiliriz kendisine.
0: Evet, Fenerbahçe-Roma maçı.
2: Çok keyifli bir maç olacak. 18 yıllık hasreti bitiren Fenerbahçe, 8 yıllık hasreti bitiren Roma. Gasperini Atalanta'yla yani çok kariyerli, çok tecrübeli bir teknik adam. Atalanta'yla Şampiyonlar Ligi'ne CV bıraktı. Şimdi o CV'yi Roma'yla taşımaya devam ediyor. Bir tarafta daha bir teknik direktör takımı olan Roma, diğer tarafta maça göre oynayabilen yine bir teknik direktör takımı ama onun geneline yayamadığını gördüğümüz bir İsmail Kartal Fenerbahçe'sini izleyeceğiz. Barcelona ile beraber bence şu an Avrupa futbolunun en formda iki takımından bir tanesi Roma. Attıkları gol sayısı 10, yedikleri gol sayısı 1. İtalya Ligi'nde genel istatistiğe baktığımızda müthiş bir hücum sayısı elde ettiler. Yani Serie A'da bu sayıları elde etmek kolay değil.
0: Tarihin iyi Roma'sı Emin.
2: Değil, bence değil. Bence değil. O yüzden ya, olabilir ama tarihin en iyi Roma'sıysa o zaman İsmail Kartal tarihinin en iyi Fenerbahçe kadrosu da sahaya çıkacak. İsmail Kartal önce oyuncularını inandıracak, kendisi inanacak, camiayı inandıracak, çıkacak Roma maçında iyisiyle kötüsüyle sonuna kadar mücadelesiyle Fenerbahçe'ye hak ettiği puanları getirmesi gerekiyor. Teknik adam olarak Gasperini'nin tecrübesini kimse burada tartışamaz İsmail Kartal'la ama Şampiyonlar Ligi farklı bir arena. Dün akşamki bazı skorlar, oyunların belli bölümlerinde gördük. Fenerbahçe doğru anların sayısını ne kadar çok oynayabilirse ben istediği sonucu almaya yakın göreceğim ama hani Roma'nın şu anda bir adım önde olduğunu söylemek gerekiyor. Biraz gerçekçiyim. Belki dinleyenler kızabilirler, sitem edebilirler ama gerçekçi olalım. İyi bir oyunla, iyi bir kadroyla sahaya çıkacak. Üçlü olacak galiba çünkü farklı bir diziliş dedi dün akşam Sayın İsmail Kartal. O dizilişi göreceğiz. Dybala halen çok formda, sadece onlar değil. Orta sahada Kone var. Fransa milli takımıyla yarı final gördü. O yarı finale gelene kadar maçların en iyi kesicilerinden bir tanesiydi. Döşan Fransa'sının. Şimdi Gasperini elinde çok iyi bir oyuncuya dönüşmeye devam ediyor. Bir tarafta biraz daha Gelecek vadeden Roma, diğer taraf orta saha için söylüyorum bunu. Diğer tarafta daha böyle o gelenekseli besleyen bir Fenerbahçe olacak ama maçın belirleyicisi Roma'nın hücumcuları ile Fenerbahçe'nin savunmacıları olacak.
0: NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra da senin yayının var, o yüzden çok tutmak
2: rica
0: istemiyorum
2: ederim.
0: Seni. Çok,
2: teşekkür
0: çok
2: ederim
0: sağ
2: Çağla, açıklık yayınlara.
0: Hoşçakal. Emin Çağlar'a da bağlandık. Arka arkaya bağlantılarımız devam edecek. Bir yandan da mesajları da görüyorum. Bana da gelen mesajlar var. O yüzden tabii, çünkü spor yazarları dostlarımızın, mesela bir tane mesaj gelmiş. İsim vermeyeyim. Benim röportajım saat 15'e sarktı demiş. Saat 14'te röportajı vardı arkadaşımızın. Şimdi ondan dolayı da bir anda buradaki listeyi güncelleyip onu da öne alabiliriz diye düşünüyorum. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Okuyamadıklarım da var. Bakalım. Yaşar Usta yurt dışından. Çağatay Hocam, size Cüneyt Bey'e selamlar. Şimdi gördük. İsmail Kartal kendisini transferle kaçını kendi rızasıyla okeylemiştir demiş Yaşar Bey. Mesajını da iletmiş olalım. Devam ediyoruz. Ahmet Bey diyor ki, Okan ve Barış Sani'yi getirmesinler diyor. Mustafa Pandır Bursa'dan selamlar demiş. Ben Mustafa Pandır, Beşiktaş eğitim için Süper Lig hakemle anlaştığı bilgisi var. Dün Atakan Kurt'la da konuşmuştuk. Yine bakıyoruz. Ozan Bey diyor ki, Sani'nin takım savunmasına katkısı sınırlı. Barış santraforda oynayamıyor. Sane ve Barış yer değiştiremez mi? En azından Sane oraları daha iyi karıştırabilecek bir futbolcu değil mi? Yani sırtındaki 10 numaranın hakkını orada daha iyi veremez mi? Yorumu yapmış. Yine bakalım, Mete Bey diyor ki, Okan Buruk kusura bakmasın, gol yemeyi bekliyor. Her sene aynı hikaye artık. Yani Sane bağırıyor beni çıkar diye, Yunus sahada dururken Batrakov çıkıyor. Yani Okan Hoca ne oluyorsa Avrupa'da kaldıramıyor. Her zaman diyorum, o eşiği aşamıyor. Okan Hoca iyi hoca ama hiçbir zaman elit hoca olamayacak, yorumu paylaşmış. Yine bakalım, tabii bakarken yukarıdan devamlı yeni mesaj geldiği için isimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Nurullah Bey, bence dün Galatasaray yanlış kadroyla çıktı. Maçı değişiklikleri biraz erken yapabilirdi. Katılıyorum. Çağatay Hocam'ın yayınları, iyi günler. Fenerbahçeli bazı yorumcuları ve taraftarı anlayamıyorum. Sezon başında ve geçen seneden Talişka'ya demedikleri laf kalmadı. Şimdi niye yolladınız diye de bunu konuşuyorlar demiş. İyi yayınlar Çağatay abi. Medya neden bu kadar İsmail Hoca'nın üzerine gidiyor? Haksızlık yapılmıyor mu demiş. Bakalım Firas Bey. Bu iletişimle alakalı bir şey. Yani yaptığı açıklamalarla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Tüzel Bey, bir Fenerli olarak İsmail Kartal'ın gitmesi için kaybetmemiz hayırlı olacaktır diye düşünüyorum yazmış. Şener Akgün, Galatasaray taraftarıyım. Geçen sezondan beri Osimhen'in olmadığı maçları kaybettik. Barış'ta zorla forvet yaratmak hangi mantığa sığar? Deniz Gül aynı Umut Nayır ayarında bir forvet. Galatasaray'ın forveti olamaz demiş. Şener Bey, ben de dün bu yorumu yaptım. Çünkü Deniz'i izleyince gerçekten Trabzonspor'daki Umut Nayır'la birebir aynı gibi söyledim. Siz de benim duygularıma tercüman olmuşsunuz. Sayın Çıtlak, benim Türk futboluyla ilgili şöyle bir tespitim var. Avrupa futbol kulüpleri takım kuruyor, biz futbolcu alıyoruz. Gelişememizin temeli de bu demiş. Serkan Yılmaz çok da doğru söylemiş. Bir de sistem olayı değil mi? Altyapı olayı özellikle. 2014-2018 arası böyle bir şey vardı. Federasyon her kulübe, yani değişen kuralları, bir haftalık dersi teknik ekibe veriyordu. Ama pandemiden sonra kalktı, bence çok mantıklı demiş. Kolay gelsin mesajı var, isimlerinizi yazarsanız. Murat Ustabaşı. Az sonra Instagram Çağatay Hoca'daki mesajlarınıza da bakacağım. Amerika'dan Muammer Bey'e de çok çok selamlar. Bakalım. Çağatay Hocam hoş geldin. Özettin kendinizi. Siz olmadan zaman geçmiyor. Sağ olun. İstanbul'dan Uğur ben, iyi yayınlar dilerim demiş. Almanya'dan Ferit, bence sadece teknik direktörler değil, yardımlara da göz atılması gerek. Çünkü ansız bir kararlarda onların fikri de çok önemli oluyor. Bu dediğinizi anlayamadım ama bir açarsanız da çok mutlu olurum. Evet, gazeteci dostlarımızdan da haber geliyor. Bir araya gidiyoruz. 0212 273 10 10. Ben de bu arada Instagram'a bakacağım. Instagram'dan da ulaşmak isterseniz, takımlarınızla ilgili görüş ve düşüncelerini paylaşmak isterseniz, yayından okunmasını isterseniz Çağatay Hoca adresinde beni de takip edebilirsiniz. Radyo Gold'den ayrılmayın, şimdi kısa bir ara.

0: Toprak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Blue Sokul'dayın dışta. 2 numaralı Speedtail var, 1 boy kadar geride 7 numaralı Sırrın Bey'i, onun dışında 5 numaralı Kızıl Orman, 2 boy kadar geride 1 numaralı Dehame, 1,5 boy kadar geride de 6 numaralı Queen Azra sırasıyla düzeye çıkılmak üzere. 3 numaralı Aspendi Pas Baktöy'ün dışında 2 numaralı Speedtail, 2 boy geride 9 numaralı Balaban Sümbülü sırasıyla düzeye çıkıldı. Aspendi düzeye lider çıktı, dışarıdan Speedtail, içeriden 9 numaralı Balaban Sümbülü'nün, geriden 5 numaralı Kızıl Orman'ın atakları var. Son 200 metreye doğru 3 numaralı Aspendi 2 boy farklı önde. 2 numaralı Speedtail, dışarıdan 5 numaralı Kızıl Orman, en dıştan Queen Azra'nın atakları var. 3 boy oldu fark. 3 numaralı Aspendip önde, Kızıl Orman, Speedtail, Queen Azra geliyor. Aspendip direniyor, 3 numaralı Aspendip kazanıyor. 6 numaralı Queen Azra ikinci oldu. 3.lük için 3 safkan beraber geçti fotoyu. 5 numaralı Kızıl Orman, 2 numaralı Speedtail ve 9 numaralı Balaban Sümbülü 3.lük için aynaya beraber geçen 3 safkan oldu. 3 numaralı Aspendip Salih Çelik'le kazandı ilk koşuyu.
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
10: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım sizlerden gelen mesajlara. Bayram Bey diyor ki yayınlar Çağatay Hocam. Bu akşam Fenerbahçe'me sonsuz başarılar diliyorum. Abdullah Ercan'ın konuk alırsanız sevinirim. Geçmiş olsun hocam. İyi bakın kendinize demiş. Evet, Abdullah Ercan'la da bağlantıya gireceğiz ama onun YouTube yayınları olduğu için Libero TV'de. Dolayısıyla müsait olduğu zamanlarda zaten görüşeceğiz. Hasan Bey çok teşekkürler. İyi yayınlar, hoş geldiniz. Bu ses insana terapi geliyor. Selamlıyorum sizi demiş. Allah razı olsun Hasan Bey. Bizden de saygılar olsun. Hayırlı yayınlar, hoş geldin Çağatay Bey diyor. Rüstem Çiftçi, ona da teşekkür ediyoruz. Instagram'dan dün beni takibe alan, teşekkür edeceğim isimler vardı. Özcan Danacı'ya programdan sonra da Abdurrahman Borga takip etmişti. Onlara da çok çok teşekkürler. Eğer dinliyorlarsa da selamlar olsun. 0212 273 10 10'da sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Bir yandan da cep telefonundaki saatlere bakıp spor yazarı dostlarımıza bağlanacağız. Hemen bakalım. Çağatay abicim iyi günler. Zafer, ben bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum demiş. Zafer Bey, alkışlıyorum sizi. Akşamki maç için üzüldüm. İyi başlamıştı, kötü bitti. Ummadığım bir sonuç oldu Galatasaray'a, geçmiş olsun. Roma İmparator Neron yakmış ama bu sefer de İsmail Kartal Hoca yakacak diyor. Yılmaz Bey, teşekkür ediyoruz. Okoçukwu, inşallah doğru söylemişimdir. Niyaga mı Şampiyonlar Ligi oyuncusu? İlkay hiç oynamıyor. Yani neredeyse bastonla oynayacak demiş. Dinleyicimiz ismini yazmamış ama Bülent Bey profil resminin altında isimler yazdığı için. Hocam, iyi iletişim yapmak için saha kenarında başka şeyler mi yapmak lazım? Bu arada yurt dışından değil, Sinop'tan yazıyorum, 2 haftalığına demiş. Kusura bakmayın, artı 31'i görünce yurt dışı zannettim. Ama tabii yurt dışı numaraları da bazen burada kullanılabiliyor. Çağatay Hocam, İrfan 25 veya Süleyman Arıt'ı bağlayacak mısınız acaba demiş Emre Bey. Ama ikisi yok ama Fatih Demirkol'u bağlayacağız. Bakıyorum. O kadar rahatım.

0: ki yenme yenilme korkusu olmadan sadece maçın keyfini çıkararak izleyeceğim bir maç demiş Murat Bey. O da yorumunu yollamış. İyi yayınlar Çağatay Bey. İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamaya şaşırmamak elde değil. Saha oyuncu sistem değil, yürek koyarak kazanmamız gerek dedi. Bu açıklama üzerine ne konuşulabilir ki? Yürekle maç kazanılsa milli takım her dünya kupasını alırdı demiş Ercan Keskin. İyi yayınlar İstanbul'dan Ramazan ben. Bence Galatasaray dünkü mağlubiyeti hak etmedi yorumu yapmış. Buradan devam edelim, inşallah okumadığımız mesaj kalmamıştır. Çağatay Hocam, ben Fenerbahçeli Erkan, bu akşam Fener'ime başarılar diliyorum. Forvet'te Lukaku olur mu? İyi yayınlar hocam demiş Erkan Bey. Bunu da şimdi sıcağı sıcağına öğreneceğiz. Ankara'dan Ersin Bey, çok geçmiş olsun size de. Çok teşekkür ediyorum ayrıca. Bende de kırgınlık var Okan Buruk sayesinde demiş Özcan Bey. O da ironi yapmış. Merhaba Çağatay abi, biz de çok kırgınız abi. Bizim bu halimiz ne olacak? Sevgiler, saygılar diyor Yılmaz Bey. Okan Buruk istifa demiş. Hiç mesaj atmadım. Sizi dinlerken hasta olduğunuz ama dinleyiciler için yayına katıldığını söylediniz. Samimi bir konuşma yaptınız. Hoşuma gitti. Size bu teşekkürü sunmak istedim. İlhami Başkara. Çok teşekkürler vallahi İlhan Bey. Ne diyorsak o. Yani bizi tanıyanlar bilir diyelim. Hüseyin Mecit, çok çok teşekkürler. Sizlerden de Allah razı olsun. O bayağı geliyor. Bağlanamıyorum. İnanın bağlanamıyorum. Fenerbahçe'ye başarılar demiş Recep Bey Ankara'dan. Selam Çağatay Hocam, nasılsın? Akşam Galatasaray bizleri üzdü ama belki de birçok şeyi görmemize vesile olabilir. Zoru sever Galatasaray. Okan Hoca'ya güvenim tam. Bakırköy'den Sivaslı İlhami. Evet, yani Galatasaray çünkü iyi takımlara, büyük takımlara iyi futbol oynuyor. Ben hani Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, şimdi onlar aklıma geldi de. Peki. Çok açıklama geliyor hocam. Yurt dışı doğru. Şu an tatilde, Sinop'ta olduğum için yazdım. İkamet Hollanda demiş. Sinop'a da sevgiler olsun. Radara gitmiştim. Orada ne güzel bir manzara vardı ya, Sinop burnunda. Abim de askerliğini orada yapmıştı. Bakıyoruz. Osman Erdem diyor ki, Çağatay Hocam selamünaleyküm. Aleyküm selam. İlkay'ın Galatasaray maliyetine bir bakabilir misiniz? Çok merak ettim. Çok geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Ona da bakarız ama önce bağlantılarımızı yapacağız. Çağatay Hocam, ben Özkan. Okan Buruk Sporting'i Osimhen'siz yenerse benim gözümde büyük hocadır dedim. Ama yenemedi demiş. İsmail Kartal'ın stratejisi belli, taktik maktik yok demiş Ayhan Ünal, bu mesajı paylaşmış. Çağatay Hoca saygılar, Mutluhan ben, Sultanbeyli'den akşam gördük Okan Buruk'u yazmış dinleyicimiz. Orhan Bey, iyi yayınlarınız olsun güzel insan demiş. Siz de çok güzel insansınız Orhan Bey. İyi günler, iyi yayınlar Çağatay Bey. Yalova'dan Nusret ben. Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Dün gece Galatasaray aleyhine verilen penaltı ve rakibe kırmızı kart verilmemesi yanlıştı. Ama şunu bilsinler ki son 4 sezondur Galatasaray'da hani bunlar da görüldü. İnşallah Galatasaray taraftarları da kendilerine yapıldığını hani bizim gibi görmüşlerdir diyor. Nusret Karaca böyle de bir mesajını iletmiş. Merhabalar, bugün inşallah temsilcimiz Fenerbahçe galibiyet alır. Bir Galatasaraylı olarak demiş, isme bakalım Ayhan Bey. Dünkü maçta hakem hatası çok öne çıktı ama bunu sadece buna bağlamamak gerekiyor. Orta sahamız sağlam olsaydı, kaliteli oyuncu transferi olsaydı galibiyet kaçılmaz olurdu. Eğer Sane o pozisyonda gol atmış olsaydı bile galibiyet çıkartırdık. Yazık oldu, ne olacak bilmiyorum demiş. Haklı dinleyicimiz Ayhan Bey. Çünkü 37. özellikle dakikaya da baktım. Yani içeri 2-1 girseniz ikinci yarıya Sporting Lisbon çok daha farklı çıkacak. Çağatay Hocam, her zaman gibi dinlemek büyük zevk. Akşam maalesef yine bir hakemin gazabına uğradık. Evet, öyle oldu. Bu akşam inşallah Fenerbahçe kazanır ve UEFA'ya bir cevap olur demiş Yavuz Özgül. İnşallah Yavuz Bey, katılıyorum size. İstanbul'dan Şerafettin ben. İki takımımızın da 2-24'de kalacaklarını düşünmüyorum. Uğurcan bugün kötü olmasa bu kadar sonucu etkiliyor. Kimse Uğurcan'ı konuşmuyor. Evet, aslında haklı. Kalıcı olacağını da Galatasaray'da düşünmüyorum. Herhalde kaleci bakarlar. Bu kadar transfer yapmasına ne gerek? Hedef Türkiye Ligi ise yabancı sınırlaması. acil gelmeli demiş Eren Bey. Evet, dün Uğurcan'ın top kayıpları çok fazlaydı. Ben de hep şunu söylüyorum, yani bu tip oyunculara bence antrenman yapmak yerine, tamam bir stretching yaparsın, bir antrenman yükleme hafif yaparsın, ama bir en azından yarım saat, bir saat antrenman boyunca ya da antrenman bittikten sonra sadece uzun top çalıştırman gerekir. Hani naçizane biz de amatör olarak yaptığımız için ben de hep bunu yapıyordum. Orta yapamayan futbolcular vardı, oyuncular vardı. Onlara sadece orta yapma çalıştırıyorduk ve bunda meyvelerini çok almıştık. Okan Hoca hakemden şikayeti haklı. Çünkü sahada bir Cihan Aydın, Kadir Sağlam, Ümit Öztürk yoktu diyor. Yakup Bey de öyle bir mesaj yazmış. Bakalım, devam edelim. İnşallah akşam ineceğiz. Uğur Bey demiş. Teşekkürler. Hocam saygılar, sevgiler. Telefon alacak mısınız? Telefonları pazartesi günü alıyorum biliyorsunuz. Tolga Aydoğan, teşekkürler. İsmim Özcan, Galatasaraylıyım. Bugün Fenerbahçeliler bizimle dalga geçemedi diyor, ama ülke puanını lütfen unutmayalım. Çağatay Hocam, İstanbul'dan Muhammed Bey, Okan Buruk acil istifa etmesi lazım diyor, çok acil. Bakalım bana gelen mesajlara. Sevgili Harun yazmış. Şile Bıçkıdere köyünden Beşiktaşlı Mehmet Yıldız seni dinliyor abi, selamlarını iletiyor sana. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Beşiktaşlı Mehmet Yıldız'a, sevgili kardeşim Harun'a da, Harun hocama da buradan ben de selamlarımı yollayayım. Fotoğraf atmışlar herhalde, beni dinliyorlar. Evet, Şile'ye gidiyorlarmış benimle. Ben de mi size geliyormuşum peki? Şile bülbülüm Şile. Peki, devam edelim. Harun, bu esprimi görmezden gel. Çağatay Hocam, iyi yayınlar gördük. Sporting takımı mükemmel hazırlanmış. Herkes hem bireysel olarak hem de takım olarak ne yapacağını çok iyi biliyor. Bilhassa sonuca da kolayca aldılar. Biz neden milyonlarca euro harcadığımız lehimizde bu tarz teknik oyunlar izleyemiyoruz? Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum demiş. Üç boyutlu Hasan, teşekkür ediyorum. Hasan Bey herhalde. Fenerbahçe'yi doğramıştı bu hakem Çağatay Hocam. Dünkü maçta da çok ağırdı hataları. Çok iyi hatırlıyorum. O zaman hakem dediğimizde hakemi de yeneceksin demişlerdi. Çok üzüldük ama dengine bakmadan birbirimizin her zaman yanında olmalıyız diyor. Enes Bey, Enes Küçük Kılınç, ona da sevgiler. Evet, bunu okuyamayacağım artık çünkü diğer takım taraftarlarına da bir hakaret içeren mesaj gibi. O yüzden kusura bakmayın. Hocam, biz Türkiye'de hakem kavgası ediyoruz ama Avrupa her zaman hakem mağduru oluyoruz. Avrupa'da bile renkli gözlüklerle bakıp algı yapılıyor. Maçı aldı bizden, Sporting'e verdi demiş Tolga Bey. Tolga Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Tabii benim 8 tane spor yazar arkadaşım vardı, onlarla bağlanacaktım. Saate de bakalım. O zaman şöyle nasıl yapalım? Buradan mı başlayalım, buradan mı başlayalım? Buradan başlayalım, peki. O zaman Fatih Demirkol, çünkü sıcağı sıcağına maça saatler kaldı. Sevgili Fatih Demirkol'a bağlanacağım. Şu anda telefonun diğer ucunda. Haber Global Spor Koordinatörü Fatih Demirkol, sizler tarafından da en çok istek alan spor yazarı. Bu hafta en çok istek alanlar listesinde bu haftanın 2 numarası Fatih Demirkol oldu. Fatih'cim, hoş geldin.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Bizim, hatırlıyor musun, eskiden radyona anonslarımız vardı. Seninle de 90'larda evet, çalışmıştık Fatih Demirkol.
1: Evet, beraber çalışmıştık. Radyospor'da.
0: Allah rahmet eylesin. Rahmetli İker Ateş'le birlikte çok spor kazanı yapmıştık.
1: Evet ya.
0: Ne günlerdi be Fatih?
1: Evet, mekanı cennet olsun. İlker abiden çok şey öğrendik. Ve bizim için çok değerliydi. Çok çok iyi bir spor yayıncısıydı. O duayenler bugünlere getirdi Türk spor yayıncılığını. Teşekkür etmek lazım. Mekanı cennet olsun.
0: Sevgili Fatih Demirkol, maça saatler kaldı. Fenerbahçe, Roma, çok zor bir maç bizleri bekliyor herhalde. Görüş ve düşüncelerinizi alabilir miyiz senden?
1: Gerçekten de çok zor bir maç, bunu kabul etmek lazım. Gasperini geçen sezon Roma'nın başına gelmişti ve takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşımayı başardı iki yıl. İkinci yıldaysa yine hem doğru takviyeler hem de o elindeki oyunculara uygun bir oyunla çok enerjik, çok atletik bir kadro oluşturdu. Bu kadroyla Gasperini bu sezona çok iyi başladı. 3'te 3 yaptı. İtalya Ligi'nde şu anda zirvede ve oynadığı maçlarda rakipleri sürprese ederek kazanıyor. Önce Fiorentina'ya 4 gol attılar. 4-0 yendiler. Gol de yemiyorlar bu arada. Sonra yine Lecce'yi 4-0 yendiler. Ve son olarak Atalanta karşısında bir gol yediler. Golü yediler ama rakip takıma tam bir kabus yaşattılar. 90 dakika boyunca kaleyi dövdüler. Atalanta kalecisi çok iyi bir maç çıkarmıştı. Ve 29 şut attılar. 78 kez rakip ceza alanı içinde topla buluştular. 90. dakikada Hermoso'yla beraberliği sağladılar. O kadar çok boğdular ki dayanamadı Atalanta. 2 dakika sonra da Şule ile galibiyet golünü attılar. Galibiyetten sonra da sanki şampiyon olmuş gibi bütün takım sahaya çıktı. Hı hı. Müthiş bir sevinç yaşadılar. Bu da onların bu yıl nasıl bir motivasyonla, nasıl bir konsantrasyonla, nasıl bir takım olgusuyla sahada olduklarını gösterir. Şimdi bu sevinç gösterilerini genellikle dışarıdan baktığınızda çok şey görebilirsiniz. Hani önemli değil yani, golü atmış sevinmiş gibi görebilirsiniz ama takımın ne kadar beraber sevindiği, ne kadar takım olduğunu da gösteriyor bir tarafıyla. Gol yediği zaman birbirlerini suçlayan oyuncularla, gol yiyince birbirlerini destekleyen, hadi bunu telafi edeceğiz diyen oyuncuların vücut dili ne kadar takım olduğunu gösteriyor. Gasperini liderliğinde Roma belli ki takım olmuş. Bir de şöyle bir şey var, yani Roma yönetimi de bir plan dahilinde bunu yapmış. Takımın içinde yıldızı diğerlerinden çok daha parlak bir oyuncu yok. İşte Malin Premier Lig'de çok başarılı olamamış, Roma'ya gelmiş. Dybala yıllardır eleştirilen, ayrılması gündemde olan ve sürekli tartışılan bir isim. Mora genç bir yetenek ve bu oyunun içinde kendini göstermiş ve Gasperini ile özgürlüğünü bulmuş. Bu yüzden fark yaratan bir oyuncu. Diğer tarafta yine Lulli oynadığı oyunla ve takım savunmasına desteğiyle çok dikkat çeken bir oyuncu. Dolayısıyla hani genel olarak takıma baktığımız zaman her şeyiyle beraber hareket eden, kompakt oynayan, savunmada da kalabalık, hücumda da kalabalık bir takım görüyoruz. Çağdaş futbolun bütün gereklerini yerine getiriyorlar. Hermoso stoper üçlüsünden biri. Üçlü stoper oynuyorlar ama sürekli duran toplarda olduğu kadar sete karşı hücumlarda da rakip ceza alanını zorlayan ekstra bir kişi daha olarak ceza alanı içine giren isimlerden birisi. Cristante merkezde, bütün toplar onda toplanıyor. Tam bir pas merkezi. Yani çok iyi bir takıma karşı oynayacağız, bunu söylememiz lazım.
0: Peki şimdi şuradaki mesajları da bakıyorum da Fatih, sana bayağı bir soru gelmiş. Talişka soruları çok var. Fatih Bey'in fikrini çok merak ediyoruz. Fatih Bey'e selam olsun, sevgiler. Fenerbahçe bu akşam ne yapmalı ki yenilmesin?
1: Ya şöyle bakıyorum ben. Talişka şu anda Fenerbahçe'de oynayabilir mi? Geri gelme ihtimali var mı? Bence yok. Hı hı. Yani gitti artık bu futbolcu, değil mi? Yani satıldı ve resmen başka bir takıma
0: gerek yok
1: futbolcu
0: diyorsun. Hı
1: hı. Evet, yani geriye bakarak ileri doğru koşulmaz. Yani biz buna çok takılıyoruz. Ve genellikle Fenerbahçe olmayan oyuncular üzerinden çok okuyor durumu, maçları, sonuçları. Yani işte Asensio yok, o yüzden bu olmuyor. Talisca yok, o yüzden bunlar olmuyor. Efendim şey olsaydı daha iyi bir, dün akşamdan beridir özellikle Luis Suarez'i Sporting Lisbon'da izledikten sonra, o gelseydi daha iyi olurdu, o yok, o yüzden olmuyor gibi sürekli olarak olmayanlar üzerinden bir dert yanma, açıklama, durumu izah etme hali var. Ben buna biraz muhalifim. Talisca gitti. Gitti artık, tamam, bitti. Yani bunun üzerinden olsaydı, gitmeseydi, şöyle olsaydı, tamam gitti ama. Gitti, tamam. Artık bundan sonra ne yapacağız? Yani bizim burada düşünmemiz gereken, belki hayat da böyle bir şey, çözüm üretmemiz gereken nokta, elimizde ne varsa onunla ilgili konuşmak durumundayız. Onları ne kadar geliştirebiliriz? Onlarla ilgili ne yapılabilir? Belki bunu konuşmak çok daha yararlı. Evet. Şimdi Talisca yok. Olsaydı da ne kadar çözüm üretebilirdi? O da ayrıca bir muamma ve bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Yani Talisca olsaydı merkezde şu olurdu, bu olurdu. Ama yok. Yani bunu da bilemeyeceğiz. Belki de tam tersi olacaktı. Belki de İsmail Hoca'nın söylediği gibi geri yeterince koşmadığı için orada boşluk olacaktı. Bilmiyoruz ki. Sonuç olarak bunu konuşmayalım bence. Şu an ne yapabiliriz? Her şeyden önce 30 metrede oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Takımın boyu uzadıkça problem yaşar Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Dolayısıyla takımın boyunu kısa tutmak zorunda ve bu anlamda hem hücumda hem savunmada kalabalık olmak, iyi konsantre olmak zorunda Fenerbahçe. İkinci konu, Fenerbahçe'nin özellikle 60'lardan sonra, 70'lerden sonra hem savunmada hem de hücumda aksiyonunun çok azaldığını görüyoruz. Şimdi savunmada ne kadar aksadığını verdiği gol pozisyonlarından anlatabiliriz ama hücumda ne kadar aksadığını bu sezon Fenerbahçe 65. dakikadan sonra gol atamıyor. Atmamış hiç. Buradan anlayabiliriz. Dolayısıyla Fenerbahçe demek ki 60'lardan sonra sorun yaşıyor. Takımın içinde şu ana kadarki ana kadrodan bahsediyorum. En az 7 tane 30 yaş üstü futbolcuyla oynadı Fenerbahçe. Dolayısıyla bu yük, yüksek enerjiyle oynama isteği, ön alanda pres isteği, rakibe sürekli özellikle oyuna çıkarken, özellikle orta sahada paslaşırken yüksek şiddette pres yapıp, pas arası yapıp topu geri kazanma isteği güzel bir istek ama bunu elinizdeki kadroyla ne kadar yapabileceksiniz? Elinizdeki malzeme buna izin veriyor mu? Ona da bakmak lazım. Eldeki malzeme 30 yaş üstü ve bu kadar yüksek şiddetli koşuyla 60'tan sonra artık düşmeye başlıyorsa o zaman koşturmamak lazım. Efendim takımın boyu uzadığında merkezde derbide onu gördük. O yüzden söylüyorum. Merkezde büyük boşluklar olacaksa o zaman belki biraz geride kabul etmek lazım. Biraz beklemek lazım. Pres çizgisini o kadar önde değil, biraz daha geride tutmak lazım. Ve belki de Roma gibi yine ön alana çok fazla çıkan, önde oynamayı seven, bu nedenle defans arkasında büyük boşluklar bırakan takımlara karşı iyi geçiş oyunları planlamak, iyi geçiş setleri çizmek lazım. Kimin ne yapacağının da çok iyi belirlenmesi lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından bir tanesi, dün Galatasaray'da da bunu gördük, rol paylaşımıyla ilgili sorunlar. Yani Greenwood tam olarak hangi rolde? Biz onu ne olarak kullanmak istiyoruz? Şimdi Fenerbahçe'nin bizim elimizdeki en sıcak doneler son oynadığı derbi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki yediği iki golde en son final pasını veren oyuncuların ensesindeki isim Greenwood. Yani defansın son adamı pozisyonda Greenwood'u görüyoruz. Semedo yok. Ake önde kalmış. Skriniar diğer oyuncuyu tutuyor. Greenwood o oyuncuyu kapatmaya çalışıyor. Şimdi Greenwood'u bunun için mi transfer etmişti Fenerbahçe? Buradaki alan paylaşımları, rol paylaşımlarında nasıl bu kadar büyük sorunlar yaşıyor Fenerbahçe? Bunları konuşmak lazım. Ön alanda çok adamla hücum yapmak güzeldir ama Arşi Brown'un bu kadar önde yakalanması o alandaki rakibin bütün aksiyonlarına alan açmasına sebep oluyor.
0: Hı hı.
1: Buraları çözmek lazım. Bunları da mutlaka İsmail Hoca görmüştür, bakmıştır, analizleri yapmıştır. Nasıl bir takıma karşı oynayacağız onu görmüştür. Bunlar önemli. Şimdi dünya futbolunda gelinen nokta, sen de yakından takip ediyorsun.
0: Evet.
1: Bir sprint sayısı. Yani koşmak yetmiyor artık.
0: Kesin.
1: Yani biz bu maç 110 kilometre takım halinde koşmuşuz ya da 150 kilometre takım halinde koşmuşuz. Yetmiyor. Biz kaç kilometre yüksek şiddetli koştuk? Bunun kaçını savunma için koştuk, kaçını hücum için koştuk. Ve oyuncuların yüksek şiddetli koşulardan sonra yenilenme sürelerini nerelere kadar çekebildik? Şimdi bir oyuncu var, yüksek şiddetli, nefes nefese 4 milimol laktik asit ürettikten sonra aşağı yukarı 50 saniyede 1 dakikada yenileniyor, tekrar koşacak hale geliyor. Bir oyuncu var, 3 dakikada kendine gelemiyor. Bu da sizin antrenman kalitenizle alakalı. Futbolcunun bu yenilenme süresiyle ilgili yaptırdığınız bireysel antrenmanlarla alakalı, takım ortalamasını nereye çektiğinizle alakalı. Biz bu akşam mesela onu göreceğiz. Dün Galatasaray bu konuda sınıfta kaldı. Sporting Lisbon'da oyuncular çok daha hızlı yenilendiler, çok daha fazla sprint attılar. Galatasaray cevap veremedi. Mesela Galatasaray'ın izleyemeyen sevgili dinleyicilerimiz için tavsiye ediyorum, özet görüntüleri bir daha izlesinler. Rakibin Sporting Lisbon'un offside'den iptal edilen golünde Galatasaray 5'e 3 yakalanıyor. Ve bu kontratak değil. Yani ayaktan yere oyuna çıkarak başlıyorlar. Defanstan hızlı toplarla çıkıyorlar ve Galatasaray geriye koşamadığı için 5'e 3 yakalanıyor. Neyse ki offside gerekçesiyle gol iptal ediliyor. Sonra verdiği bütün pozisyonlarda Galatasaray ya 5'e 3 ya 5'e 4 ya 3'e 2 hep eksik adam yakalanıyor. Hı hı. Hep kendi adamları orta alanda koşamıyorlar, yetişemiyorlar. Hep Sara adamını kaçırıyor, alanını kaçırıyor. Şimdi Galatasaray'ı konuşmuyoruz, kabul ediyorum ama
0: bu yani Fenerbahçe ile aynı şeyler oluyor. Greenwood örneğinde verdiğin gibi.
1: Evet, bu Türk futbolunun sorunu. Fenerbahçe'de de Semedo geri koşamıyor. Ake önde yakalanıyor. Geri koşamıyor. Archie Brown önde yakalanıyor. Şimdi bunlara nasıl çözüm üretecek Fenerbahçe? Mesela Gündüz'ü bu maçta yok ama derbide özellikle 60'tan sonra Gündüz'ü geri koşularda çok yavaşladı. Çünkü o kadar geniş alanda koşmak zorunda kaldı ki bir süre sonra pili bitti. Koşamaz hale geldi. Bu hem oyun anlamında takımın boyunun çok uzaması, oyuncuların çok geniş alanlarda çok yüksek şiddetlerde koşmak zorunda kalmasıyla alakalı, hem de işte rol paylaşımı sorunlarıyla alakalı. Diğer taraftan oyuncuların bireysel antrenmanlarının dayanıklılık, kuvvette devamlılık, patlayıcı kuvvet antrenmanlarının ne kadar yapıldığını sorgulatıyor bize. Yani şimdi bu biraz da senin alanın, sen çok daha net anlatırsın bize. Ama bu bireysel antrenmanlar artık dünya futbolunda olmazsa olmaz. Ben antrenman yaptım, bugün takımla birlikte çıktım, 1,5 saat koştum yeter diye bir şey yok artık. Bunu yapan sınıfta kalıyor. Ya sakatlanıyor ya da koşamıyor işte, yetişemiyor. Yanından adam 2 metre geriden gelip geçip topu alıp gidiyor. Dolayısıyla Türk futbolunun bu sorunlarını da masaya yatıracağımız 2 akşam yaşıyoruz. Birincisi Şampiyonlar Ligi gibi dev bir arenada, birincisi Galatasaray sınıfta kaldı. İkincisi Fenerbahçe bu akşam ne yapacak onu görmek lazım. Ama buradaki ana konu yine takım halinde rol paylaşımını doğru yapmak, birbirinin açığını kapatmak, beraber hareket etmek, beraber savunma, beraber hücum olmazsa olmaz. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin en güçlü aseti nedir? Bir Greenwood. Boş alanda birebir kaldı mı dünyada geçemeyeceği futbolcu yok. Ya da birebir de kaldığı zaman atamayacağı gol yok. Ayak içi, sağlı sollu, iki ayağını da kullanabilen çok özel bir oyuncu değil mi? O zaman bu oyuncuyu bu yönüyle mümkün olduğu kadar çok kullanmak ve bu alanda ona konfor alanı açmak lazım. Onu topla buluşturmak lazım. Oyunun içinde aktif dinlendirebilmek lazım. Bütün yükü onun üstüne atmamak lazım. Fenerbahçe'nin Greenwood üstünden oynama isteği, hevesi çoğu zaman boğuyor. Sürekli ona atılıyor top. Rakip de çok daha kolay savunma yapabiliyor. Orada çözümü şöyle buluyorlar. O alanı sıkıştırıyorlar. O alanı mümkün olduğu kadar daraltıyorlar. Greenwood'u kalabalıkta çaresiz bırakmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bunlara dikkat edilmesi gerektiğini mutlaka İsmail Hoca öğrencileriyle konuşmuştur. Diğer taraftan Muriç gibi çok özel bir oyuncu var. Ön alanda sırtı dönük oynuyor, indiriyor topu ve yüksek topta iyi çıkıp vuruyor. Timingi çok iyi. Ona da doğru servislerin yapılması, doğru zamanlarda tam alanda topla onu buluşturmak lazım. Bunları yapabilirse Fenerbahçe bu akşam savunmada beraber hücumda da yakaladıklarını atarsa neden olmasın bu akşam güzel bir maç çıkarabilir.
0: Fatih'cim bu arada Murat Ustabaşı Fatih Demirkol Candır mesajı yollamış. Reklam arasına da gideceğiz. Sana çok teşekkür ediyorum ama son olarak Amerika'dan Muammer Bey demiş ki Fatih hocama göre bu akşam Fenerbahçe 11'i nasıl olmalı? Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Oğuz Aydın oynamalı mı diye Amerika'dan sevgiler mesajı paylaşmış.
1: Çok selamlar, teşekkür ediyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani Oğuz'un çok daha formda başladığını, daha net oynadığını, daha az topla ilişkisi olduğunu, topla çabuk vedalaştığını, paylaşmayı da bildiğini ama birebirde de çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bu Fenerbahçe'nin bir tarafı Oğuz, bir tarafı Greenwood'la etkili olduğunu, merkezde Muriç'te ön alanda çok etkili üçlü oluşturabildiğini düşünüyorum. Kerem hala şeyin etkisinde, yani Kerem'in mental anlamda aşamadığı eşik bu akşam problem olabilir bence de. Hala kendini ispatlama, alıp topu 2-3 kişi çalımlama, en son final pası atma, final vuruşunu yapma hevesi, bu konudaki ihtiyacı ya da açlığı Kerem'in oyununun çok önüne geçiyor. Dolayısıyla her seferinde bunları yapmaya çalışması, kendine ispatlamaya çalışması Kerem'in çok fazla hata yapmasına sebep oluyor. Dolayısıyla Oğuz biraz daha sanki bu anlamda mental olarak güçlü. oyun tarzı olarak da çok daha geçişe yatkın, savunmaya da çok katkı sağlıyor. Oğuz'la başlanmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Fatih Demirkol, çok teşekkür ediyorum. Zamanını ayırdın, yine her zaman olduğu gibi bizleri kırmadın. Sana da kolaylıklar diliyorum.

0: Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ ol.
0: Evet, Radyo Gol'de bir saati geride bıraktık. 92.2 frekanslarında Türkiye'nin spor radyosunda Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem son bir saatte yine sürpriz bağlantılarla devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
3: Reklam

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam bitti. Yarış başlıyor.
5: Taylar hazır. Start verildi ve yarış başladı. Çıkıştan sonra dışarıya doğru açıldı biraz 3 numaralı Afemya. Jokey toparlamaya çalışıyor. 1 numaralı Meydan Oku öne geçti. Bariyer dibinde 6 numaralı Osman Han ikincilikte ortada. 8 numaralı Oyyare, onun dışında 2 numaralı Yonaguni vardı. En dış kulvardan doldurup ikinciliğe kadar girdi 3 numaralı Afemya. 1 numaralı Meydan Oku'nun peşine düştü. Son bine girdi Taylar. Yarım boy farklı 1 numaralı Meydan Oku önde. İkincilikte 3 numaralı Afemya. 4 boy kadar geride 8 numaralı Oyyare. 1,5 boy geride 2 numaralı Yonaguni. 2 boy geride 5 numaralı My Black Boy. İçinde 6 numaralı Osman Han. Onun 2 boy gerisinde 4 numaralı Kukula. Bariyer dibinde 7 numaralı Regista sırasıyla son 600'e girilmek üzere. 1 numaralı Meydan Oku yarıştaki liderliğini koruyor. 3 numaralı Afemya ikincilikte, dışta 2 numaralı Yonaguni, içeride 8 numaralı Oyare. 2 boy geride 5 numaralı My Black Boy sırasıyla Taylar düzlüğe çıktı. Meydan Oku düzlüğe lider çıktı. Yine dışında 3 numaralı Afemya var geriden, 2 numaralı Yonaguni'nin, içeriden 8 numaralı Oyare'nin gayretleriyle son 200'e girilmek üzere. Afemya geldi içindeki Meydan Oku'ndan, şimdi liderliği aldı. Meydan Oku da mücadeleyi bırakmama çalışıyor ama 200'den sonra Afemya farkı 1,5 boy kadar çıkarttı bu kez dışarıdan. Yonaguni geliyor son 50 metre, 3 numaralı Afemya önde, 3 numaralı Afemya kazanıyor. 2 numaralı Yonaguni ikinci, 1 numaralı Meydan Oku üçüncü, 8 numaralı Oyare dördüncü, 5 numaralı My Black Boy da beşinci oldu. 3 numaralı Afemya Mehmet Akyavuz'la kazandı. 4 numaralı Kukula ile İküri'ydi.
4: Reklam.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam bitti.
10: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
11: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında son bir saatimize girdik. Yine birbirinden değerli, birbirinden ünlü, birbirinden Çok takip edilen Türkiye'nin en önemli spor gazetecileri şu anda yine hattımızda olacak. İşte onlardan bir tanesi, Telegol deyince akla gelen isim Serhat Ulueren. Yılların gazetecisi Serhat Ulueren, hoş geldin yayınımıza, Radyo Gol'e.
12: Merhabalar, selamlar herkese, iyi günler dilerim.
11: Nasılsın, iyi misin?
12: İyi, sağ ol, seni sormalı.
11: Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Serhat Ulueren, dün maalesef ki kötü bir sonuç. Sporting Lisbon maçında belki 37. dakikada Sané o pozisyonu atsa 2-1 devreye de girebilirdik ama ikinci yarı ne oldu da yani bu mağlubiyet alındı? Görüş ve düşüncelerini merak ediyorum sevgili Serhat Ulueren.
12: Dün de ben YouTube'da program yaparken biraz kontrolü kaybettim hakeme. Özellikle vardı ki o hakeme ağza alınmayacak laflar ettim ama gerçekten hak ediyor maçı. Sonra tekrarını izleyince mesela orada sarı kart pozisyonunda çağırması gerekiyordu. Altim Mira'yı mutlaka attırması gerekiyordu.
11: Net bir kırmızı kartı.
12: Tabii net kırmızı karttı. Yani maçın kırılma anlarından bir tanesi oydu ama yani İsmail Jakobs'un pozisyonu o kadar net ve tertemiz almış ki topu. Burada hani Norveç'ti vermedi. Penaltıyı verdi. Geri dönemedi ama orada o yani şerefsiz diyebileceğim o Alman ne işi var orada? O da niye durmuş ki orada? Yani bu adamı gerçekten şikayet edip en azından bir ceza alması gerekiyor bu VAR'daki adamın. Ya hadi dedin ki ilk pozisyonda diz biraz kırıktı. Çok yaralayıcı değil, bir pozisyon hatası oldu dedin, girmedin. E kardeşim, penaltıda girmeyeceksen neye gireceksin? VAR'ın protokolü zaten açık ve net bir şekilde hakemin penaltı, işte net offside olaylarında veya hakemin görmediği kırmızı kartlı pozisyonlarda veya gördüğü ama yanlış değerlendirdiği pozisyonlarda VAR devreye girecek diye. Artık VAR kornerlere bile karışıyor. Yani out verdiğinde veya işte korner verdiğinde bunu out'a dönüştürebiliyor. E burada sen İsmail Jakob sol ayağını koyuyor. Adam gelip ona takılıyor. Ve sen o penaltıyı hala ısrarla nasıl attırırsın? 2 dakikalık beklemeye rağmen. Ya bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Sonra gelelim Okan Buruk ve Barış Alper'in ve diğer oyuncuların performansını ayrıca değerlendirebiliriz. Ama buradaki kırılma anı hakemin vermediği kırmızı kart ve onun da ötesinde verdiği rezil penaltıdır. Şimdi bu o böyle olmasa Galatasaray buradan çok rahat puan veya puanlarla dönebilirdi.
11: Evet.
12: Ya maçı iki ayrı çerçeveden bakmak lazım. Bir Osimhen'siz Galatasaray'ın hala Barış Alper'den yani eleştirdiğimizde Okan Buruk 2 yıl önceki Kerem Aktürkoğlu pozisyonuna düşürdü Barış Alper'i. Yani şimdi Galatasaray Kocaeli maçında maç biraz sıkıntılı, berabere gittiği anda Barış Alper 2 top kaybı veya bir gereksiz topa falan vurduğunda ıslıklanacak ve artık Galatasaray'la bağları kopma noktasına gelecek. Bunun yegane sıkıntısı sorumlusu Okan Buruk'tur. Sen Başakşehir maçında öyle ya da böyle bu adamı 35 dakika içeri atmışsın Leao'yu. Ve adam orada belli bir hünerlerini tam ritimli olmasa da göstermiş. Ve sen ısrarla kalkıyorsun adamı 58'e kadar oturtuyorsun ve Barış Alper'i tek forvet yapıyorsun. Montella nasıl Kerem Aktürkoğlu'nu, Barış Alper'i ve bütün takımımızı bitirdi? Okan Buruk da Galatasaray'ı bitirmek için yemin etmiş. Bu kadar basit. Yani Barış Alper'i diyor ki üzerinden geçin, bu adamı tanınmaz hale getirin diyor. Ya kardeşim, sen bu adamla 7 gün, 4 yıldır beraber çalışıyorsun. 5. yıla girmişsin. Bu adamın sürantreli olduğunu, bu adamın artık yani kas hafızasını yerle bir olduğunu farkına varamıyor musun? Bu adam Dünya Kupası'yla birlikte bir çöküş yaşıyor. Bu çok normaldir. Bunu her sporcu, her spor dalında yaşar. Bu çok normal. Çok antrenman yapmaktan, çok fazla düşünmekten, çok fazla maç içinde düşünüp bunları uygulayamamaktan beyin tıkanır. Beyin kendini resetler, kilitler. Ve boş kaleye topu atamazsın. Hangi maçı oynadığını, hangi nerede oynandığını bile unutabilirsin. Şuurunu kaybetme derler. Bunların adı sürantredir. Sen bu Barış Alper'de bunu gözlemleyemiyor musun? Ya bu adam 4 tane lig başına çıkmış. Belli ki, belli diyor ki beni dinlendir. Sen geçen yıl Icardi'ye ne kafa izinleri verdin? Icardi'yi bu noktaya getiren baş sorumlu Okan Buruk'tur. Ve dün ölüsü bile Icardi'nin ki 4-4,5 milyona çok rahat imza atardı. Deniz Gül'ü alıyorsun. Ya Deniz Gül'e verdiğim para ve bundan sonra ödeyeceğim bonuslarla sen iki tane Icardi takımda tutardın. Dün iddia ediyorum Icardi'nin ölüsü Barış Alper'i de kendine getirir. Bakın Icardi gitti, Barış Alper'in performansı yerle bir oldu. Çünkü Kerem Aktürkoğlu'nu Kerem Aktürkoğlu yapan, Barış Alper'i Barış Alper yapan yegane unsur Icardi'nin oradaki hareketli pivotluğuydu. Alıyor, veriyor, rahatlatıyor ve onlara koşu alanları yaratıyordu. Zaman zaman geliyordu. Ama Okan bir çuval inciri berbat etti.
11: Peki başka bir teknik direktörü olsaydı bu sonuç farklı mı olurdu Serhat Ulu Eren?
12: Tabii ki İrfan Sağıroğlu takımı çıkarmış olsaydı ama İrfan Sağıroğlu Okan Burak'a danışmadan, diyelim ki Okan ağır bir gripal durum geçirdi hastanede, serum takılıyor veya dedi ki abi ne yapıyorsan yap dedi, sen kendi haline. Yemin ederim daha iyi olurdu. Bugün bir taraftar, yani biraz futbolu bilen, biraz dünya futbolunu araştıran ve Sporting'in bu sezon 60 ve ötesinde gol atmadığını bilen bir futbol adamı, yani bir taraftar, ultra aslanlı veya ultra aslansız bu işi çözerdi. Tek yapması gereken şey Deniz Gül'le başlayabilirdi ama doğru yapması gereken şey Leo ile başlamasıydı.
11: Sen bu adamı de biliyor değil mi yani? Portekiz'i de biliyor. Ya, aynı zamanda Portekiz bak, milli takımında.
12: Adamlar uyumuş ya. Adamlar diyor ki nereden çıktı bu maç diye böyle bir havayla adamları uyuta uyuta çok güzel, hani aslan yatağında yapılır misali, çok rahat bir şekilde adamları sindirmişin 1-0, hadi Leo kaçırdı, hadi Sara da orada sağ ayağına gereksiz çekti topu sol ayağına, geçen maçta işte direkten döndü top, o deneyebilirdi o açı, o özgüveni de kaybolmuş. Yani bana şunu söyleyin ya, Okan Buruk geldiğinden beri bir tane parlattı. Bir Salay ve Barış Alper aşkı yüzünden Galatasaray'ı, Okan Buruk şundan dolayı içerliyorum. Ya Galatasaray'ı sen geçen yıl Mayıs'ta zaten şampiyonluğunu ilan etmişsin Antalya maçıyla, hakem yardımıyla. Sonra bir defa Allah rızası için insan kendi değerine bilmez mi? Sana bir imza töreni bile yapmamış ya bu kulüp. Sen 4 yıl yapmışsın ya. Sanki Galatasaray kulübüne her gelen hoca 4 yıl arka arkaya şampiyon yapıyormuş gibi. Sana bir imza töreni bile çok gördüm. Ve sen bir defa ağzına bir Şampiyonlar Ligi'nde geçen son 16'ya kaldık. Bu sene en azından çeyrek final, yarı final kelimesini söylememişsin. Senin tek gayen Fenerbahçe'yi geçmek. Sen bu kadar lokal ve sığ düşünen bir teknik direktörsün. Bu kadar vizyondan eksiksin. Yani senin için hayat sadece Fenerbahçe'yi geçmek. Yani ne olacak ya? Günün sonunda Fenerbahçe'yi geçsin. Fenerbahçe 13, 14, 15 yıl şampiyon olamasa bundan mı besleneceksin? Bu kadar bir kendini geliştiremeyen bir teknik direktör olabilir mi ya?
11: Ki bu kadar yani, senede ben, geçmiş alttan gelen bir genç oyuncu da yok. Şimdi senin söylediklerini düşünüyorum da bir yandan.
12: Al babam al. Ben parayı al. Ne olacak abi? Yani taraftar veriyor. Kombin alıyor. Forma alıyor. Bunu da sen çöp ediyorsun. Ya bu Icardi takıntın nedir? Icardi'ye vermeseydin izinleri. Bana ne kardeşim sevgililerinden. Adam gibi oyuncaksan oynayın. O da senin kadro dışı. Çık anlat. O zaman taraftar da derdi ki Icardi artık çizmeyi açtın. Yeter ya bana Van'dan aradan. Senin çocukların velayet davandan. Oynayacaksan oyna derdi. Şimdi, sen adamı adam her maç sonrası uçağı atladı Arjantin'e gitti. Verme kardeşim izle. Ben yönetiyorum ki bu takımı. Sen yönetiyorsun. Teknik adamına da ağırlığını koyacaksın. Gidersen ceza ver. Kadro dışı kalırsın diyeceksin. Bakalım gidebiliyor mu? Sonra geldik. Senin Antalya maçında bile affedersin poponu kurtaran Icardi'ydi. Fenerbahçe maçındaki yaptığı son o 3-0'lık maçtaki deparı bile ne kadar kıymetliydi Kaan Ayhan'a attırdığı gol Antalya maçında. Tamam geçtim bunları. Tamam Icardi antrenman olarak çok tembel. Ama sen teknik direktör olarak bunu sen yapacaksın. Taraftar, Aflak, Çavukçu, Durkun Özbek yapamaz bunu. Bu takımın tek hakimi sensin. Ya Fatih Terim ne yaptı? Galatasaray transferleri yaptırdı. Hadi bana eyvallah dedi. Vizyon budur. Gitti ve daha iyisi geldi Galatasaray'a. 3-3 şampiyon yaptı. Sancar Aydın hayır Fatih Terim olacak dedi. Geldi. Bir daha gitti. Ünal Aysal dedi ki hayır dedi. Ben başkasına bırakmam. Benim tek hocam var dedi Fatih Terim. Çünkü giden daha kıymetli oluyor. Geri geldiğinde daha kıymetli oluyorsun. Okan da bu vizyon olmadığı için bunu göremedi. Ben ona yazın yalvardım. Git. daha güçlü geleceksin. Okan Buruk boşa çıksa bugün Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da, inan hani belki Milan, Inter, Atletico Madrid'i, Real Madrid, Barcelona'yı belki Borussia Dortmund'u çalıştıramaz ama onlardan biraz daha alt takımlar da çok rahat iş olurdu. Ama o güvenmedi. Benim olsun, küçük olsun, benim olsun hep düşüncesi. Ne olacak? Bu transferi verdikten sonra sen ne yaparsın ki bu Çağatay bu işleri yani? Ne olacak abi? Zaten herkesin yeri belli. Yani İsmail Yokovs'u orada Abdülkerim'in yerine koymak bir futbol icadı veya bir futbol dahisi değil ki. Sen Messi, Ochoa diyen bir adam almışsın. Bu adam bana göre son derece kontrollü ve az top kaybeden bir adam. Bu adamı hiç kazanma yoluna gitmedin. 4 lig maçı, 1 şampiyonlar ligi maçı bitmiş. Bu adamdan 0 yararlandın.
11: Batrakovic'in düşünceleri neler?
12: Leo hazır değil. Bana ne, erken alsaydın. Adam zaten geçen Nisan ayında açıklamış Milan'dan ayrılacağını. Dünya kupası bitmiş, 2 ay geçmiş üzerinden. Erken alsaydın. Erken al. Zaten artı bir şey kazandırmadın ki. Yani sanki daha az paraya mı aldın? Yok. Adam 20-25'ler 30'lar alınacakken 38'e geldi. Bakmayın şimdi 10 maliyeti falan diyor. Hepsi yalan. Adamın maliyeti nereden baksana? 60 milyon menajerlere verilen paralarla. Gerçek rakamları söylemiyorlar ki.
11: Serhat Ulayan, yani Batrakov'la ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Bir de.
12: Bence çok kıymetli. Dün oyundan alınmaması gerekiyordu. Hani bu kadar para eder netlerdi. Sabır göstermek lazım. 2005 doğumlu genç bir oyuncu. Bu yeteneği ve şeyi var. Başı bana göre iyi. Çünkü kolay top kaybetmiyor. Gol pozisyonunda daha çabuk davranması lazımdı. Yenilen golde Davinson Sanchez gereksiz yere basıyor. Halbuki Torreira'nın adamı Davinson ileri çıkıyor. Kademeyi boşaltıyor. Dönen top. Orada uzaklaştıramıyorlar. Eren ve şeyin Batakov'un bir timing hatası ve Uğurcan'ın her zamanki uyur gezerliği neticesinde yenilen bir gol. Ama her şeye rağmen oyunu tutabilirdin. En kötü şunu diyeceksin arkadaşlar. Biz Frankfurt maçında 5+5'te 3 gol yedik. 1-0 7. dakikada Yunus Akgün'ün öne geçtik. Sonra 3-3-1 kaybettik. Bugün en azından şanslıyız. Birbirine soyunma odasına giriyoruz. Yapmamız gereken buradan bir puan alırsak iyidir. Adamlar muhtemelen üzerimize gelecek. Hadi Leo, seni çıkartıyorum, oynatıyorum. Daha boş olan yere yaşarsın. Daha biraz defansa yakın oynayacak. Ve Galatasaray Yunus Akgün, Sara'nın ince paslarıyla Leo ve Deniz Gül'ü orada coşturabilirdi. Bunu da yapamadın. Nedir ya senin bu Barış Alper'i bu kadar yok etme pahasın? Yani sen böyle oyuncu kazanamazsın. Ha, hakemin bölümü, hakemin şerefsizliği ve ihaneti ayrı bir değerlendirmesi lazım. Okan Buruk'un bu kadar kendi ayağına sıkıp Avrupa'da bu kadar ezik bir görüntü vermesi. Herkes diyor ki tamam biz şimdi ikinci yarı üçlük oluruz. Neden insanlarda böyle bir inanış var? Çünkü senin antrenman metoduna ve senin bu takımın dayanıksız olduğunu görüyor insanlar. Her maç böyle, her Avrupa Kupası maçı böyle. Alın bakın Juventus maçı, tur atladın. 2-2. Barış Alper adamı attırmazsa zaten 10 kişiyle sen 5'lik yapamayacaktın adamları. Gel rövanşta. Adam seni zaten Kenan topu direğe nişanlamasa ve Turan karşı karşıya Ferec'in üzerinden aşırtmayı yapsa zaten maç 5-0 oluyor. Sen zaten normal sürede elenmiştin. Ama futbol ilahları yardım etti. İte kaka Juventus'u eledi. Yani Galatasaray bu görüntüsüyle bu 5 dakikalık bir takım görüntüsü var. Çünkü hiçbir yükleme yapılmıyor.
11: Evet.
12: Yani dertliyim şundan dolayı dertliyim. Bir takımın ancak bu kadar içine edilebilir. Bu kadar değerli, bu kadar bireyselde baktığında hepsi bir değer olan takım ancak bu kadar ikinci yarıda hep ezilebilir. Her maç böyle ya. Bana ne abi içeride Başakşehir'i, Kocaeli, Gaziantep'i, Kayseri'yi onu bunu yenmem bir şey değil. Zaten yeneceksin abi. Senin bir tane oyuncunun zaten değeri bu saydığım bütün takımı yani bir Osimhen'in değeri bugün 75-25'te kendisine verdiği 100 hadi 150'ye hesaplayı düşünüyorsun. 100'den hesaplayalım zaten 100 milyona ben şu anda Gaziantep takımını Kocaeli Spor takımını Çorum takımını kurarım. Daha para da artar. Bunlar başarı değil ki Türkiye Ligi'nde bunları yenmen. Zaten onları da yenerken ite kaka yeniyorsun Başakşehir maçını filan. Hep zorlanıyorsun. Kazandığın Göztepe maçını hakem yardımıyla kazandın. İnsanlar Galatasaray'lar bu gerçeği görsünler. Galatasaray geçen sene Antalya maçı şampiyon olduğu maçı hakemin uydurduğu penaltıyla Göztepe maçını yine Osimhen'in ayağına temas olmadan verilen bir uydurma penaltıyla kazandı. Yazık ya şu takım, bu takımı zaten bırak Çağatay'a ver. Zaten yener abi yani. Şimdi Galatasaray Kocaeli Spor'u yenip yenmeyeceği bile tartışılır. Hep bir bahane, hep bir şeylerin arkasına sığma. İşte hakem böyleydi. Ya kardeşim, hakemi de yeneceksin abi. Yeneceksin.
11: Eyüp Bey diyor ki, Serhat Uluer'en ne güzel konuşuyor. İçimin yağları eridi. Oyuna giren Niyaga, yıllardır oynamayan İlkay mı Okan Buruk Galatasaray'ı kurtaracak demiş.
12: Kardeşim sen mesela İlkay Gündoğan'a hiçbir artı değer katamadın Okan Buruk'u abi. Abi ver Tittit hocasına talimat ver. Kardeşim ben bu adamı 20 gün hazır istiyorum. Bu da ekstra çalışacak de. Yapmıyor mu? Kadro dışı bırak. Abi hiç kimse üzerine koymuyor ya. Bu iki yıl önce bu Barış Alper uçuyordu. Herif avuta giden toplara sprint yapıyordu. Kaçırıyordu, atıyordu, saç baş yolduruyordu. Ama şapkadan timsah çıkartıyordu adam. Bırak savşanı. Muazzam goller atıyordu. Adam eridi ya, bir mum gibi ya. Gece mumu gibi ya. Sürekli neden oldu? Çünkü bu adam dinlenmeye, kafa izine ihtiyacı var. Beraber gitsin. Belki adam sevgilisinden ayrıldı. Belki annesi babasıyla bir şey, belki emlakçısıyla kavgalı. Belki istediği arabayı alamadı. İstediği kızı tavlayamadı. Bilmiyorum yani nedenle. Ben adama Icardi'ye nasıl verdin geçen yıl? Sürekli zırt pırt Icardi gitti ama ne yaptı? Geldiğinde en azından adam iş yaptı. Ölüsü bile adamın 16 gol attı ya. Ölüsü. Yani herif Vandalara'nın üzerinden kalkıp geldi. 16 gol attı ya. Velayet'e Rusman'dan çıktı geldi gol attı. Ya onu Trabzon maçında kurban ettin. Ne işte Trabzon maçında çok kötü diye gittin. Ondan sonra adamı 2 hafta oynatmadın. Sanki Trabzon yeni gitse bütün takım çok iyi oynadı da bir tek Icardi suçluydu. Hayır, sen Trabzon maçı 4'lük olacaktın. 2-1 bitti. Ha Singo nerede? 30 milyon euro verdin. Bana ne abi? Sen teknik direktörsen çık o zaman de ki kamuoyuna. Kardeşim bu Singo bizi ayak kırıklığı uğrattı. Biz gerçekten hata yaptık. Bu adam mümin sakatmış. Ben dün söyledim ya yayında. Singo yanlış bir tit hocasıyla çalışıyor. Yanlış bir yükleme yaptı. Bunu da adamın sosyal medyasına koyduğu çalışma yöntemiyle gördüm. Bu adam tam iyileşmeden aşırı derecede ağırlık toplarıyla ve ağırlığın altına girerek okası zedeledi. Ve şimdi adam ortada yok. Adam öldü mü kaldı mı nerede yaşadığını bilen yok.
11: Peki bu nasıl nerede oluyor abi? Yani profesyonel bir kadro değil mi? Profesyonel bir futbolcu.
12: Yok. Hayır.
11: Bunu kimse denetlemiyor mu?
12: Hayır kardeşim. Bunların amatör kümeden tek farkı amatör takımlardan formaları fazla adette var. Herkese dağıtabiliyorlar. Eşe dosta dağıtabiliyorlar. Ondan sonra daha kaliteli yemekler yiyorlar tesislerde. Yoksa amatör işte atıyorum Çıksal'ın takımıyla işte Çırçır takımıyla veya Çemişkele takımıyla inan hiçbir farkları yok ya antrenman olarak. Sara yürüyorsun ya. Sen bana sadece bir tane fizik iki tane duran top kullanmak için mi varsın kardeşim? Ben maç öncesi dedim ki Galatasaray en az üçlük olur. Yemin ederim ben bu kadar Sporting gebelik beklemiyordum. Ona rağmen sen ya şimdi bütün faturayı da hakeme yükleyemezsin. Yani kırmızı kart net kırmızı kart ama birisi dese ki bana abi orada da adam çok kötü netti değil. İş kazası. Bizi de kırarak gelmiş. Zaten mesela bak şurada şu ya Batrogov'un olayını herkes görmüş. Orada Yunus Akgün dahil olarak hakeme yüklenseniz de VAR'a gitme işareti yapsanız da etki altına alsanız da Batrogov herif çocuk yani çocuk da yerde çırpınırken 20. saniyede kalktı. Baskı kursan hakemin üzerine. Atmaca gibi uçun. Herifi monitörünü oraya gitmeye zorlayın. Belki bardaki de diyecek ki ulan baksana adam bayağı yaralanmış filan şudur budur.
11: Psikolojik olarak ondan etkilerdi sonra diyorsun.
12: Onu bile yapamadınız ya. İtirazınızı bile yapamadınız ya. Hı hı. Çünkü adam bekledi VAR'dan. VAR'daki kesin Türk düşmanı. Bak, kesin satılmış adam Alman. Yoksa bir adam şu penaltıya veremez abi. Hani onu vermedi. Ulan İsmail Jakobs sol ayağına vuruyorlar İsmail Jakobs'un. Adam deryanın aklını çeker gibi topu almış. Adam vuruyor arkadan ona. Takılıyor. Ama Uğurcan'ın da büyük kabahati var, kusura bakmayın.
11: Serhat Uluören, evet.
12: O topa uzun oynandığında zaten Uğurcan'ın orada çok... Adam topu uzun atmış. Sen orada olman lazım. İleri çıkıyorsun, geri geri gidiyorsun Uğurcan. Senin yaptığın degajlara baksana bir. Sen maçta değilsin bir defa senin. Artık sen şey gibisin abi. Misafir Taylar gibisin. Her topu buyur diyorsun. Herkese kapım açık diyorsun.
11: Sevgili Serhat Uluören, yaklaşık bir 30 tane yani. Evet, 30 üzerinde şimdi mesaj geliyor. Onları da sormak durumunda kalıyorum. Ömer Bey, abi diyor
12: çok
11: ki...
12: Çok içerledim. Çok beni bana koydu, evet. Bu mağlubiyet. Ya bu kadar aptalca bir mağlubiyet hak etmedi Galatasaray takımı.
11: Bir de buralarda avaraj falan da çok önemli. Yani 3-1 yenilmek, 2-1 yenilmek, 4-1 yenilmek, bir golle bile bir anda değişebiliyorsun 24'e kalırken.
12: Ömer abi Bey... Galatasaray yıllarda bir tek Ajax'ı yenmiş. Neden kimseyi yenememiş abi? Osimhen diyorsun, dünya yıldızı diyorsun. E sen olsun bir tane adama mı kaldı? Yani bu adamı odan verelim abi Galatasaray kulübünden aktarına. Bu adam hem çimci olsun, hem teknik direktör olsun, hem futbolcu olsun, hem futboldan bu yönetsin, transferi bu karar versin abi. Leo'yu bile bu adam aldırdı. Odan bütün yetkiyi bu adama verelim yani.
11: Ömer Bey de diyor eğer ki biz... o zaman Serhat Uluören, Okan Buruk giderse Galatasaray'ın başında kimi görmek ister diyor.
12: Doğu tren taştı kardeşim. Ben dedim hemen yapacaksın. Arda daha iki hatta dememiş. Taçlardan adam savaşın içinde her gün bombaların altında yaşamaktansa diyecek ki Arda'cığım bunu ama ne zaman yapacaksın biliyor musun? Nisan'da Mayıs'ta yapacaksın. Lig bittiği günü Okan'ın elini sıkacaktım. Arda buraya gel, takım şartlara maçlara söz verme. Yapamadım ben. Ya şu anda Selçuk İnan'ı koy. Yemin ederim daha iyi. Bak Burak Yılmaz'ı getir daha iyi. Çünkü miadını doldurmuş ya kardeşim. Bir mal almaya gittiğimizde, süt almaya gittiğimizde, peynir almaya gittiğimizde artık son kullanım tarihine bakmıyor muyuz? Reyondan bakarken bile. Daha uzun süresi olan ürünü alıyoruz. Okan Buruk'un son kullanım hakkı zaten bitti. Geçen sene Galatasaray bu kadrosuyla bile bu gebelik ligde zar zor şampiyon oldu. Ya Talisca bugün penaltı yazsa biz belki bugün farklı şeyleri konuşuyor olacaktık.
11: Evet.
12: Ama işte futbol maalesef böyle bir şey. O yüzden güzel. O penaltıyı kaçırdı. Sonra Galatasaray üçlük yaptı. Antalya maçında titrediler. İşte orada bir hakem yine bir Ali Şansalan uydurma uydurma bir penaltı. Sonuçta evet Galatasaray. Zaten kim olacak ki şampiyon abi? Gaziantep olacak hali yok ya. Trabzon Fatih Tekke'yle kovalayabildiği kadar kovaladı. Fenerbahçe'de Saadettin Saran'ın bütün santraforları satması neticesinde şampiyonluğu sattı. Yani Galatasaray'a altın tepside soruldu şampiyonluk. Beşiktaş zaten 6 yıldır ortada yok. Onlar ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye kendi evlerine yenilerek havlu atmış oldular. Yani bana lütfen, mesela Arda Ünyay diye bir çocuk vardı geçen yıl soyu. Nerede? Şimdi UEFA listesine adı bildirilmedi. Hani Okan Buruk onu Dengros maçında koydu. Farklı maçlarda oynattı. Bu çocuk olur dedi. Ne oldu? Çocuk yok oldu. Şu anda çocuk belki de futbolu bırakacak. O noktaya getirdi. Sen daha bir tane oyuncunun üzerine koyamadın ya. Bir tane. Bak İsmail Yakups'u değişikliğinden dolayı eleştirmiyorum. Tamam. İsmail Yakups'u bana göre sahanın Eren'le birlikte ve Torreira'yla birlikte en iyilerindendi. Ama sen ilk yarıda skoru cebine koyardın. Koyamadım. 1-1 bu tabi maçı. Sen teknik direktörsün ya. Adamlar ne oynadı Allah'ını söylesem. Hiçbir şey oynamadılar ya. Bir tane uydurma penaltı. Ve yine Uğurcan'ın kabul gününde olduğu bir frikikten attığı gol. İkinci yarı pozisyon üretemedin. Barış Alper, sen Barış Alper'in Dünya Kupası'nda kendini göremedin mi?
11: Evet.
12: Tek yapacağım bir şey var. 46'da Barış çıkıyorsun. Leo giriyorsun. Deniz hazır ol, seni 60'ta oyuna alacağım. Ondan sonra artık orada Yunus'u değiştirebilirsin. Leroy Sané'yi hemen çıkartıyorsun. Tamam Leroy Sané. Doğru. Riskli bir

adam. Yani gün 9 tane top kaybıyla oynadı ilk yarıda. Ama adam en azından top ayağına geldiğinde ceza sahasına yakın yerlerde yine iş yapabilecek meziyette bir adam. Yani bir akım derken başka bir şey yapabiliyor adam. Veya ne bileyim bir asist yapabiliyor. Ha, en azından seyirci dur bakalım bir şey olur mu falan diye böyle ekrana yaklaşıyor. Ama Barış Alper'e geldiği zaman biliyorum ki ben bu topu kaybedecek, ezecek. Çünkü

0: İnanmıyoruz Barış Alper'in yürüyecek halinin olmadığını. Yani lütfen olayı sadece Alman şerefsize yıkmayalım. Norveç'te bana göre az masum, yani daha az masumdur. Kırmızı kartta hata yapmıştır ama orada var bu işi yapmadığı için. Penaltı pozisyonunda ilk başta izlerken penaltı olduğunu düşündüm ama hemen ikinci tekrarda net değil. Hakem de bu konuda yanılmış olabilir. Var birinci derecede suçludur. İkinci derecede Okan Buruk suçludur. Üç, Uğurcan gelmemiş yani. Bana uğramamış. Budur yani bu olayın şeyi.
1: Serhat Ulderen, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza da katıldığınız için.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. De sevgiler, saygılar. Tamam. Merhaba.
1: Evet, Serhat Ulu Eren'le de konuştuktan sonra 0212 273 10-10'da bugün yine rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda Instagram Çağatay Hoca adresinde duygu ve düşüncelerinizi sizler de bizimle paylaşabilirsiniz bu arada. Spor yazarı dostlarımızın tabi saatlerini de var. Bu arada Serdal Kalaycı da dinliyor sevgili dostum. Ona da selamlarımı iletiyorum. Biraz sonra inşallah onunla da bağlantı kuracağız. Erhan Alveroğlu var. Fotospor ve Şok gazetesinden. Maça çok az bir zaman kaldı. Sevgili Erhan'dan da son bilgileri alacağız. Erhan Alveroğlu, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam. İyi yayınlar dilerim.
1: Nasılsın, iyi misin? Sesini duymak ne kadar güzel Erhan.
2: İyiyim hamdolsun, benim için de aynı duygular geçerli. İyiyiz çok şükür. Maça doğru şu anda köprünün ayaklarını gördüm. Maça doğru yavaş yavaş gidiyoruz arabada.
1: Nasıl bir 11 bekliyorsun Erhan Alveroğlu?
2: Vallahi şimdi İsmail Kartal'ın üçlü mü çıkacak, dörtlü mü çıkacak konusunda değişik fikirler üretiyor arkadaşlarımız. Ben de üçlü çıkarsa beşli çıkar, üçlü değil diye tanımlıyordum. Savunmada hani... Üçlü çıktığında kanat bekleri Archie Brown ve Mert Müldür'ü kullanacak diye düşünüyordum. O zaman öyle olursa da beşli savunma olur. Yani oyun geometrisi top Fenerbahçe'deyken ayrı, Roma'dayken ayrı gelişir diyordum. Ama bugün yaptığımız istihbarata göre Fenerbahçe 4-3-3 çıkacak sahaya. Sağ bekte Mert Müldür'ü göreceğiz. Son Aziz Yıldırım'ın Mert Müldür neden oynamıyor, oynatsana diye bir çıkışması vardı hatırlarsanız. Hani orada belki onu stoper de görebiliriz. Değişik bir şey olabilir yani. Ama sağ bekte olacağını düşünüyorum ben. Solda yine Archie Brown olacak. Ake, Skriniar, önlerinde İsmail, Bartu ve Kante. Bu önemli. Bartu'nun bugün forma giymesini bekliyorum orta sahada. Yani o beklenen İrfan Can mı olur, Oğuz mu geçer, 4-3-2-1 mi olur falan, hepsinin cevabı bugün üçlü orta sahayla çıkacak ve o üçlü orta sahada orta saha oynamayı bilen Bartu, İsmail, Kante olacak. İleri hatta Vedat Muriç, Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'nu göreceğiz. Fenerbahçe bugün cesur bir oyun oynamayı planlıyor. Top rakipteyken tabii ki çok daha fazla geriye yardım istiyor İsmail Kartal. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'ndan. Böyle bir beklenti var. Nasıl olur, nasıl biter bilmiyorum ama zor bir akşam Fenerbahçe'yi bekliyor. Roma takımı son 3 maçında 4-0, 4-0 ve 2-1'lik galibiyetlerle geliyor buraya. Ve İsmail Kartal'ın da tarihin en iyi Roması diye birçok kişinin de takıldığı, soru işareti olarak gördüğü açıklaması da var. Gerçekten Gasperini iyi bir takım, iyi bir harmoni yaratmış. Kuvvetli, fizik gücü kuvvetli bir takım. Öne oynamayı seven, geçiş hücumları yapmayı seven, topla ne yapacağını bilen bir Roma olacak Fenerbahçe'nin karşısında. Ama buna karşı da Fenerbahçe iyi bir takım Çağatay Hocam. Bunu kabul ederim. Fenerbahçe belki Beşiktaş mağlubiyeti olmasaydı bugün Roma maçı için Fenerbahçe bugün maçı kazanır diye üstüne basa basa söyleyecektik ama o gün ikinci yarı oynanan oyun bizi biraz şaşırttı. Biz de cümlelerimizi, kelimelerimizi seçerek kullanıyoruz. Bugün ben Fenerbahçe için galibiyetin çok iyi bir sonuç olacağını, beraberliğinde iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne öyle başlamak, puan kaybı olmadan başlamak büyük bir hamle olacaktır. Yani bu fikstürden 10 puan toplar diye bekliyorum Fenerbahçe. Burada eksi bir puan yazarsa başka bir fikstürdeki başka bir maçta eksi olan bir maça artıya, artı puana çevirmesi gerekir diye düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarı çok umutlu. Bugün hani bir şeyler olsun istiyor. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi grupları

0: ilk maç olacak. Kadıköy'de ciddi bir atmosferde.
1: Tıka basa dolu herhalde değil mi? Son gelen
0: evet, bilgiler. Evet, şu anda boş koltuk yok. Kareografi hazırlığı var. Fenerbahçe taraftarı çok hazır. Ama bir de işin olumsuz tarafı olur. O zaman da başka sorular karşımıza çıkacak. İsmail Kartal'ın durumu, kadroda yapılmış ya da yapılamamış transferlerle ilgili yorumlar, birçok açmazı, birçok çıkmazı olan bir yöne gidebilir. Fenerbahçe'nin olumsuz bir durum evet. Oluşması halinde.
1: Eren bir soru var. Ahmet Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Erhan Bey'e sorabilir misiniz? Roma orta sahası çok teknik. Mora, Manu, Kone, Dybala, ileride de Molen. Çok dikkat etmeliler. Acaba Erhan Bey bu konuda ne söylemek ister diyor.
0: Şöyle, çok iyi bir orta sahası var Roma'nın. Hem fuleliler hem adam geçebiliyorlar hem de fizik güçleri çok yerinde bir takım. Bunun için İsmail Kartal dün çok iyi çalıştık dedi Roma'yı. Artıları çok ama defolarını da biliyoruz dedi. Tabii defolarını biliyor olmak önemli bir şey ama bunu sahada gerçekleştirecek mi Fenerbahçe? Beşiktaş'ın da defolarını biliyordu. İlk yarı bu defoları kullandı da ama sonrasında kondisyonu yetmedi Fenerbahçe'nin. Bugün önemli bir sınav olacak. Ben aslında şöyle söyleyebilirim Ahmet Bey'e. Ahmet Bey şöyle düşünsün. Fenerbahçe Lyon maçındaki motivasyonla sahaya çıkabilirse bugün Roma'dan puan ve puanlar alır. Roma'yı yenip ya da beraberlikle evine yollar. Çünkü orada bir başka deneyim daha oluşuyor. Archie Brown'un Lyon maçındaki performansını hatırlayın. Greenwood'unkini hatırlayın. O koşmuyor denen İrfan Can'ın yaptıklarını hatırlayın. Savunmada Ake Şikrinyar'ın nasıl oynadığını, Kante'nin, Gendouzi'nin neler yaptığını hatırlayın. Bu Şampiyonlar Ligi durumuydu. Oradan kaynaklı bir durum oluştu. Oyuncular kendilerini bu vitrinde göstermek istiyor. Dün Sporting Lisbon hocası çok ilginç bir şey söyledi. Dünyanın en iyi organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir ortamda hakem konuşmak istemiyorum dedi. Kendi lehinde diye belki böyle dedi ama orada benim çekip aldığım, cımbızla çekip aldığım şey şu. Dünyanın en iyi organizasyonu bence de Şampiyonlar Ligi spor anlamında. NBA'yi katmıyorum buna tabii de. Bu organizasyonda futbolcular da aynı bilinçli oluyorlar ve kendilerini göstermek istiyorlar. Evet. Hani Roma maçında Archie Brown'un, Greenwood'un ya da genç olan Fenerbahçeli oyuncuların, İsmail Yüksek'in göstereceği performanslar Avrupa'da başka bir yerlere gitmesini sağlayabilir. Bu tür maçlar ilginç maçlar. Vedat Muriç milli takımda İngiltere'ye gol attı diye dünya gündeminde oldu ve transfer yaptı İspanya'ya, hatırlayın. Onun için bugünkü motivasyon oyuncuların Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçına tamamen unutmuş durumda. Fenerbahçeli futbolcular Şampiyonlar Ligi'ne odaklandılar. Ben iyi bir oyun, iyi bir sonuç bekliyorum açıkçası Çağatay Hocam.
1: Evet, Fotospor ve Şok gazetesinden Erhan Alveroğlu, çok teşekkür ediyorum. Senin de işlerin var, maça doğru gidiyorsun. Kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, çok naziksiniz. Size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Evet, Serdal telefonunu aç. Seni arıyorum bak ona göre. Serdal Kalaycı şimdi son misafirimiz olacak. Bakalım Serdal Kalaycı'yı şu an arıyorum. Anadolu Ajansı'na yıllarca emek verdi. Bir yandan da evet.
2: Evet.
1: İyi günler Serdal Bey.
2: Merhabalar Çağatay Hocam.
1: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın hocam? Bir yandan yayınınızı dinliyorum ama böyle bir anda bilgisayar üzerinden dinliyorum yayını. Yayın benden önceki Erhan vardı yayında evet, diye biliyorum. Aha. Oradan takip etmeye çalışıyorum. Telefondan uzaklaşmıştım
1: evet,
2: çok kısa bir süre.
1: Asolist'e en sonu bıraktım ben.
2: Teşekkür ederim sevgili Çağatay Hocam.
1: Evet, önce dün akşamki Sporting Galatasaray maçı ile ilgili bir yorum almak istiyorum senden. Tabii hakem kararları da var. Aslında çok iyi bir ilk yarı bana göre, bilmiyorum senin düşüncen ne. Ama ne oldu tabii da ikinci yarı her şey bir anda tersine döndü?
2: Çok üzücü bir akşamdı o açıdan gerçekten. Yani yayının çok aktifti bu arada, tebrik etmek isterim. Gerçekten de bağlanan bütün meslektaşlarım çok farklı açılardan gerek Galatasaray'ın dün akşamki maçını gerek bu akşamki Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi. Yani Galatasaray'ın ilk yarıdaki oyunu gerçekten inanılmaz başladı. Yani bu, biz hep Sporting Lisbon'u analiz ederken Sporting'in de baskılı oynamayı sevdiğinden çok sıklıkla bahsettik. Galatasaray'ın aynı şekilde baskılı ve hızlı başlangıç

0: maçı rakibi kendi sahasında sindirecektir diye düşündük. Ben Galatasaray'ın başlangıcının muhteşem olduğunu, çok cesur olduğunu düşünüyorum. Ve o baskıyla zaten o 5. dakikadaki her ne kadar rakip kendi kalesine attığı şeklinde olsa da o Galatasaray'ın kurduğu baskı sayesinde o gol geldi. İşte önemli olan ondan sonrasını yönetmekti. Yani Galatasaray'a baktığımız zaman bütün bir ilk yarıyı forze etti. İlk yarı kontrolünde tuttu. Tamam, top sahipliği var. Çok sayıda şut denemesi var. Daha tehditkar bir oyun var gibi görünüyor. Şut ve isabetli şut ceza sahası girişlerine baktığımız ama Sporting Lisbon'a da bildiğimiz o geçişleri de hızlı oynayan bir takım, çabuk bir takım böyle değerlendirdiğimizde Sporting'in işte o ara fırsat kolladığını daha ekrandayken daha 19. dakikada o offside yakalandıkları pozisyonda anladık ki ardından hemen hemen aynı bir atakla ilk golü buldular. Aslında Galatasaray için offside sayılan pozisyon orada bir alarm vermişti. Ama ilk yarıyı bir bir kapatmış olmak da Sporting deplasmanında kötü bir şey değil. Sonrasını yönetmek çok önemliydi. Yani Galatasaray gerçekten de ilk yarıda yani Sporting'in kendi liginde çıktığı 5 maça baktığımız zaman yani gerçekten sürekli dün akşamki kadar topu bıraktığı bir maç yok mesela, öyle söyleyeyim. Yani %56-56-59... Evet öyle, 61-68 yani hep böyle %60'a yakın, yani ortalaması %60'ın üstündedir. Yakın top sahipliği var, şut hacmi, hücum hacmi yüksek bir takım. Dün önce acaba Sporting taktik mi yapıyor dedim ama yani Galatasaray'da ya özellikle maçın o ilk 15 dakikasında, ilk 15-20 dakikalık bölümünde Sporting yani zaten ilk şutu yani kayda geçen o ilk hücum, ilk rakip ceza alanı girişindeki golünü bulmuş olması, offside'i saymıyorum, offside pozisyonunu bulmuş olması, o ana kadar Galatasaray ceza sahasına gelememiş olması bu kadar taktik olamazdı yani gerçekten. Galatasaray'ın oyuna başlangıç cesaretinden dolayı Sporting kaldı. O da risk aldı. Nasıl risk aldı? Sürekli Galatasaray hücumunu karşılama riskini aldı ama yani iyi takımlar bunu yapar. Kendine güvenen takımlar bunu yapar. Kendine güvenen takım bunu yapar. Savuşturur atakları ama işte 5. dakikada savuşturamadı. Kalesinde golü görünce onlar da bence abandon oldu ve 44 bin seyirci vardı dün maçta. Bence onlar da şok oldular. Onları da şok eden bir başlangıç oldu. Çünkü Sporting'i bu sene hiç öyle görmediler yani. Böyle bir ilk yarı izlemediler bu sene hiç onlar. Ama işte ne olduysa ikinci yarıda oldu. Yani tabii ki hakem kararları kesinlikle o pozisyonda Batakor'a yapılan harekette kırmızı kart çıkarsa kimse bir şey demez orada hakeme. Çünkü top henüz yukarıda, adamın karnına direkt kramponla vuruyorsunuz. Sarı kart diye geçirseydi yani bilemeyiz hakem o an çok da böyle öldürücü bir hareket değil mi dedi, ne yaptı ama kırmızı kart çıksa haklıdır, çıkar. Ama yani hep şeye takılıyoruz yani burada tabii ki hakemler verdikleri kararlarla maçın gidişatına mutlaka etkili olurlar. Dün akşam penaltı pozisyonunda aynı şekilde pozisyonu penaltı olarak değerlendirmese kimse bir şey diyemez. Ayağını önce atmış. Ben çok izledim pozisyonun tekrarını, yakın çekimlerine baktım. Acaba dedim şey mi yaptı? Yani Sanchez'in topa müdahale ederken rakibinin önüne ayağını attığında orada bir şarj mı gördü de var neden ilgilenmedi? Her neyse bunları geçelim. Asıl hakemi konuşmak en kolayı. Yani çünkü ortada da bir done varsa hakem konuşulacak. En kolay hakem konuşmak. Neyi yapamadıklarınızı konuşmak en zorudur. Bence bunları konuşmak lazım. Ya bugün şimdi Fenerbahçe Roma maçı da olacak mesela. Hani o maçta da inşallah umuyoruz ki Fenerbahçe'nin de böyle hakem talihsizliği olmasın. Galatasaray alamadı. Bari Fenerbahçe başlasın.
1: Fenerbahçe diye. Nasıl oynamalı bugün?
0: Fenerbahçe bugün Roma özelinde baktığımızda gerçekten de Roma'nın da başlangıcı müthiş. Yani Serie A'ya işte 3 maçını hepsini analiz ettik. Baktık Roma yani inanılmaz. Topu ayağına alıyor, kontrol ediyor ve o top kontrolü, top sahipliği tamamen üretime dönüşüyor. Fenerbahçe için bu akşam çok stratejik bir maç olmalı. Fenerbahçe bu akşam gerçekten Roma'yla topa sahiplik yarışı zaten yapmamalı. Yani Roma'nın baktığımız zaman rakipleri üzerinde hücum üretimi inanılmaz fazla. Yani topu savunması da çok kıymetli bir savunma yapıyor. Bunun sebebi o topu ayağında tutarak da yapıyor. Hücuma da çok iyi gidiyorlar. Yani işte o Dybala iç koridorlarda çok serbest dolaşıyor. Malan'ın performansı zaten 5 gol yanılmıyorsam attığı ligde. Yani sadece içeride kalmıyor. Geride geliyor, kenarlara doğru da koşuyor. Savunma hattını bozuyor. Yani Wesley'leri var. Çizgide genişlik sağlıyor. Zaten orta hatta o Kaptan Cristiano ile Kone ikilisi hem oyunu kuruyorlar hem Kaybedilen topları topluyorlar. Yani muazzam bir takım. Gerçekten sezon başında da böyle Gasperini ile çok büyük bir ivme yakalamışlar. Fenerbahçe çok değerli bir takımla, takım olgusu var. Yani takım haline gelmiş değerli bir oyuncu grubuyla gerçekten karşılaşacak. Fenerbahçe'de potansiyel kesinlikle var. Yani bunu aslında biz hani son derbi maçıyla kıyasladığımız zaman Fenerbahçe öyle düşünürsek bu akşamki tablo çok vahim olur. Ama bu akşamki tablo daha farklı olur. Roma da daha farklı oynayacaktır. Yani bu Şampiyonlar Ligi arenası kendi ligindeki Roma'yı bize göstermeyebilir. Bunu söyleyeyim. Çünkü yani bugün Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalırken elediği Lyon'un futbolunu küçümsememek lazım. Yani tamam Fenerbahçe o takımı eledi diye onu değersizleştirmemek lazım. Ki hele ki deplasmandaki mücadele tam bir strateji mücadelesiydi. Fenerbahçe bu mücadeleyi kazandı. Bunu unutmamak lazım. Bu akşamki ruh hali zaten Fenerbahçe'nin özellikle derbi kaybı sonrası çok daha farklı bir reaksiyon verecektir. Fenerbahçe'de bu potansiyel var. Yani bence biraz o Beşiktaş maçının özellikle ikinci yarısındaki oyundan düşüşler, o kondisyon, o tempoya karşı Fenerbahçe'nin karşılık verememiş olması biraz olumsuz bir tablo, atmosfer oluşturuyor olsa da bence Fenerbahçe karşı koyacaktır. Çok fazla o topu geride kabul etmemesi gerekir bence Fenerbahçe'nin. Çünkü oynama fırsatı verdiğiniz zaman topu Roma'ya verdiğiniz zaman o isabetli paslarla, dar alanda paslaşmalarla çok güzel kalenizin önüne gelebilecek, topu getirebilecek oyunculara sahipler. Bu yanılgıya düşmemeli. Skriniar derbiden sonra çok önemli bir şey işaret etmişti. Biraz da teknik adam eleştirisi gibi bir şeydi bu. Çok geniş alanda açık oynuyoruz. Çok açık alan bırakıyoruz. İşte Roma içinde bu akşam eğer bu tarz oynarsa Fenerbahçe çok kıymetli olacak bu boş bırakılan alanlar ki dar alanda da çok iyi oynayabilen bir takım hızlı oyunculara sahip. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin oyunu mümkün olduğu kadar daraltması lazım. Bir de şu çok önemli. Şimdi topu kaptığınız zaman Roma takımında ilk 1-2 pas çok önemli. Yani Roma'nın asıl baskın oyunu topu kaybettiğinde ortaya çıkıyor. Maçları böyle dikkatli izleyenler bilecektir. Topu kaybettiklerinde anında pres yapıyorlar, daraltıyorlar o topu kapmak için. Asıl baskı oyunu orada çıkıyor. Fenerbahçe için de önemli olan orada. Yani top kazandığında ilk 1-2 pasta birbirine çok yakın oynaması lazım. O birbirine eğer uzak oynarlarsa mesela Beşiktaş derbisindeki Fenerbahçe'yi hemen hatırlatacağım. Öyle birbirlerine uzak oynarlarsa Fenerbahçe yani o kaptırdığı toplardan sonra çok büyük sıkıntılar yaşar. Bu akşam oyunu daraltması lazım. O dar alanda rakibi boğmaya çalışması lazım ki Roma'ya baktığımız zaman 3 maçına ya 3 maçında da hep ilk yarılarda direkt rakibi boğma üzerine bir oyun anlayışı var. Direkt saldırıyorlar. Rakip sahaya yerleşip orada çeşitli hücum aksiyonlarıyla bir de şeyi de çok iyi kullanıyorlar hocam. Ya o pas kombinasyonlarıyla sizin ceza sahasınızın içine girip önde orada şut fırsatları bulma. Bunu da çok iyi kullanıyorlar. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'nin mesela bir Dybala aklıma geliyor. Stoperleri hani onu takip etmek için öyle çok böyle peşinden koşmamalı. Yani alan açması için yaptığı hareketlere düşmemeli. Fenerbahçe orada savunma hattını çok bozmamalı. Yani Mal'ın aynı şekilde geriye geldiğinde de çünkü onlar savunma dengesini o Dybala'yla Mal'ınla o kadar güzel bozuyorlar ki. Yani bugün tabii orada Rodrigo Mora olabilir ki o da çok çok kıymetli bir oyuncu. Bu öne topu taşıyan çok iyi bir oyuncu. Yani kendi işte kanatlarda oynayan oyuncuları çok güzel genişlik sağlayabiliyorlar. İç koridorları çok iyi kullanıyorlar. Böyle çok mükemmele yakın bir oyunla Serie A'da başlamışlar, gidiyorlar. Bu akşam tabii savunma zafiyeti umarız Fenerbahçe adına olmaz. Fenerbahçe için en önemli şey 90 dakika oyunda kalması gerekiyor. Aslında İsmail Hoca herkes basın toplantısında yüreğimizi ortaya koyarak oynamalıyız gibi laflardan sonra biraz serzenişte bulundu. Kızdı belki ama aslında İsmail Hoca'nın orada anlatmaya çalıştığı bence yürek derken o kondisyonu, o tempoyu kaybetmemekten bahsettiğini ben dün basın toplantısındaydım anladım. Yani gerçekten Fenerbahçe'nin oyundan düşmemesi lazım. Eğer Roma karşısında Fenerbahçe puan almak istiyorsa, galibiyet almak istiyorsa hani galibiyet zor. Puan almak da bu takım karşısında, bu komplike takım karşısında gerçekten zor. Mücadeleden hiç kopmaması lazım. Yani ikili mücadelelerden sakınmaması lazım. Temas oyunundan sakınmaması lazım. Birbirine çok yakın oynaması lazım. O pas trafiğini Roma'nın bozabilirseniz eğer Roma'nın dengesini bozarsınız. Bütün bunlar da şu ana kadar hani gördüğümüz Fenerbahçe'de çok sık rastladığımız, üst süre gelen oyunlarda rastladığımız şeyler değil. Fenerbahçe bunları yapabilecek mi? Pek tabii ki doğru bir planla yapabilir. Bunun yolu gerçekten de hani özel bir taktik plan ne hazırlar İsmail Hoca bilmiyorum. Dün Roma'ya göre bir dizilişimiz olabilir dedi ama bugün dörtlü mü çıkacak, üçlü mü çıkacak gerçekten merak etmiyor değiliz. Acaba
1: bununla ilgili bir soru da var. Sevgili Serdal Kalaycı sana gelmiş Enes Bey'den. Diyor ki Serdal Kalaycı çok doğru söylüyor. Topu vermeyeceğiz, önde baskı yapacağız, alan bırakmayacağız. Ama bu şu anlama geliyor. Defansın 3. bölgeye yakın oynaması sonucu çıkıyor ki böyle bir durumda da Roma defans arkasına kaçıracağı oyuncularla yavaş ve ağır oyunculardan kurulu olan Fenerbahçe defansı buna nasıl çözüm bulacak demiş Serdal Bey.
0: Nasıl çözüm bulacak? Gerçekten yani en büyük sorunumuz bu zaten. Aslında dün aslında Galatasaray'ın problemi de buydu. Galatasaray'ın yüksek savunma çizgisi önde oynarken, çok yüksekte oynarken arkası Lebiderya'ydı yani. Bugün aynı şey Fenerbahçe'nin de başına gelebilir. Ne olacak? Belki çok öne çıkmayıp biraz daha geriye sarkacak. Fenerbahçe'de bir bek öne çıktığı zaman diğer bek, sağ bek veya sol bek kimse öne çıkan, diğer bek geride kalacak. Yani üçüncü bir adam mutlaka desteği olacak. Yani diyorum ya bugün iki katı performans gösterme günü Roma karşısında. Yani Roma'nın pas kalitesini bir şekilde bozmamız lazım yani. Fenerbahçe'nin o pas kalitesini bozması lazım. Sürekli savunmada kompakt kalması lazım. Mücadeleden başka şansı yok Fenerbahçe'nin bugün. Yani o akıllara gerçekten de Beşiktaş maçının ikinci yarısı geliyor. O tempoyu, yüksek tempo karşısında Fenerbahçe oyundan düştüğü anda toparlaması da çok zor oluyor. Bütün hatları bozuluyor. Ta hücuma kadar yansıyor bu bozulan hatlar. Yani savunma dengesinin bozulması orta hattı bozuyor. Çünkü orta saha daha çok geriye gelmeye başlıyor. Bu sefer savunma önde başlar diyorsun. Hücumcuların dengesizleştiğini görüyoruz. Onlar da geriye yaklaşıyorlar. İşte Beşiktaş maçında Muriç'e sürekli orta alana gelip veya sağ kenara gidip top almaya çalışması beraberinde Fenerbahçe'nin hücumdaki tehditkarlığını azalttı. Yani aynı durumla karşılaştığı zaman zaten aynı kopukluğu yaşarsa Fenerbahçe'nin bu akşam hiçbir şansı yok. Ama umuyoruz, diliyoruz. Bu işte savunma arkasını rest defense denilen hücum ederken arkada bıraktığınız alan bu çok önemli. Yani burada ileri çıkışlarda savunmanın işte yüksek orta alana kadar geldiği durumlarda çok kontrollü hep bir artı bir adam kalarak aslında yapması gerekiyor. Bu da işte herkesin iki katı oynaması anlamına geliyor. Yani biraz buraya iş bakıyor. O temposu yüksek olacak olan maçta yani herkesin bir kere biraz hani maçın belli bölümünde bir anında bile relax olmayı unutması gerekiyor. Öyle bir akşam. Ancak öyle puan çıkarılabilir bu akşamdan. Çünkü hani rakip de farklı bir anlayışta değil. Şu ana kadar zaten hani 3 maç oynamış bir taktik değişimi yapacağını sanmıyorum. En güzel oynadıkları oyunu zaten Atalanta maçında hiç son ana kadar bırakmadıkları mücadele gücüyle yine aynı kafayla Fenerbahçe karşısında olacaklarını düşündüğümüz zaman şans biraz çok zor. Ama Fenerbahçe yine de fırsat var. Yani şimdi böyle hep Fenerbahçe'nin savunma arkası diyoruz ama Roma'da hücum ettiği zaman en az bir 5 oyuncu da rakip ceza alanına giren bir takım. Aslında burada kapılan topları hızlı çıkış yapılabilirse Greenwood'la sol hatta artık Kerem'le mi başlayacak hoca? Kerem'i bekliyoruz ama hızlı çıkışlar doğru toplar atılabilirse bunları değerlendirebilir. Çünkü hani kalabalık hücum etmeyi seven takımlara karşı bu bir avantajdır her zaman. Ama bunu tabii doğru yönlendirmek, doğru kullanmak lazım. Bunu Muriç'e doğru topu atmak lazım. O doğru koşuyu yapmak lazım. Çok hızlı çıkmak lazım. O savunmadan çıkarılacak toplar da ne kadar kıymetli olduğu önemli ki. Aslında bugün Ederson'a da büyük iş düşebilir. Yani uzun topu iyi kullanan bir kaleci, oyun kuran bir kaleci. Ona bile bugün iş düşüyor o anlamda. Çünkü yani mutlaka Fenerbahçe top kazanacaktır. O top kazandığında yan pas yapıp nefeslenmek yerine hemen ileriyi düşünmesi lazım. Bugün farklı bir formasyon Fenerbahçe görmemiz gerekiyor. Bugün puan görmemiz için öyle söyleyeyim hocam.
1: Sevgili Serdal Kalaycı çok teşekkür ediyorum. Programımızın süresini açtık. Bu arada sana yine bir yorum gelmiş. Bakalım Mustafa Bey diyor ki yorumcu Serdal Bey yine doğru söylüyor. Fenerbahçe temaslı oyunda kuvvetli olması gerekiyor. Beşiktaş'a da sert futboldan temaslı futboldan yıldıkları için yenildi zaten diyor.
0: Evet, evet, kesinlikle doğru tespit. Yani dikkatli izleyince zaten her şey ortada görünüyor. Biraz mücadele olmazsa olmuyor hocam. Hocam çok güzel bir yayındı bugün. Beni de aldığın için bu yayının içine çok teşekkür ederim sana. Yani soluksuz nefessiz dinledim. Bilgisayarımın şarjı bile bitti öyle söyledim.
1: Estağfurullah, sen başımızın tacısın sevgili Serdal Kalaycı. Seninle her zaman sohbet.
0: Sen de öyle hocam. Sağ ol, var ol.
1: Ne zaman yayının bu arada HT Spor'da?
0: Bu akşam maçı stadyumda izleyeceğim ama biraz erken çıkacağım. Gece yarısında eğer hala enerjisi kalmış olanlar varsa HT Spor'da beklerim.
1: Tamam, ben de seni izleyeceğim o zaman.
0: Teşekkür ederim hocam.
1: Görüşmek
0: saygılar.
1: Üzere.

0: Başarılar, hoşça kal.
1: Hoşçakalın.
0: Serdal Kalaycı'yı da uğurladıktan sonra programın sonuna geldik. Az sonra sevgili Berk sizlerle birlikte olacak. Onu da yalnız bırakmayın. Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip alan Ümitsiz Yaşanmaz. İsim yazmadığınız için sadece bu kadar söyleyebiliyorum. O gün bakana teşekkürler, Emre Yalçın'a teşekkürler. Bakalım yine gelen mesajlardan okumadığımız... Roma'yı biraz fazla abarttık, en kötü beraberlik olur inşallah demiş Rüstem Bey. Bugün de programımızın sonuna geldik. Kulaklarını gönüllerini açan herkese çok ama çok teşekkürler. Vallahi güzeldi, hani ne demek lazım, evet birazcık kırılgandık, biraz halsizlik vardı ama insanın özellikle bu programları yaptıktan sonra bu frekansın diğer ucunda bizleri dinleyen, sesimizi bekleyen güzel insanların olduğunu bir kere daha aklımıza geldi. Sizleri de yalnız bırakmak olmazdı. İyi ki gelmişim, iyi ki de bugün sizlerle birlikte beraber olduk. 2 saat boyunca herkese dinleyen çok teşekkür ediyorum. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde yine Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de buluşmak üzere. Ben Çağatay Çıtlak, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.
3: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi? Galatasaray Sporting Lisbon'a 3-1 yenildi. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük, Hikmet Pınarbaş ve İbrahim Seten maçı değerlendirdi.
5: O golü de yapacaksın. Kolay gol yedik ve %100'ü atamadık. Buralarda kolay gol yiyip %100'ü atamazsan da işte...
6: Haluk kesin. Çok kötü değil miydi Sané? Senle bu maçtan evvel konuştuk bunu.
7: Ya ben abi Sané kötü müydü bilmiyorum. Yani çok top kaybı yapıyor. Hep bir şey yapmak istiyor, olmuyor. Yani bu, yani şeyi de mental olarak da bence o özgüvenini de kaybetti. Yani normal şartlarda şu bugün kaçırdığı golü, yani tam Sané golü ya. Yani ve yani ilk dokunuşu mükemmel. O rakibi yatırıyorsun. Yani burada hepimiz ayak attık yani gol diye.
6: Adamlar yedi. Sen atamadın.
7: Sol ayağının içiyle köşeye bırakacağın o kadar net ki. Yani tertemiz pozisyon. Yani katılıyorum Ali Erci'ye. Kötü performans sergiliyor. Abi kötü performans sergiliyor ama alternatifin de yok. Yani biraz da mecburiyetten oynatıyorsun. Zaten Okan Hoca ligde biliyorsun yani şey gelmeden, Leao gelmeden önce bile bir tarafta Barış'ı bir tarafta Yunus'u oynattı yani. Onu performanstan memnun değil zaten. Sané'nin performansı. Ama sadece Sané üzerinden okumamak lazım. Yani son Başakşehir maçında sahanın yıldızı Sara bugün sahada yok. Yani Galatasaray'ın sağ beki bugün kötü performans sergiliyor. Ne bileyim Yunus bugün kendisinden beklenenin uzağında. Barış Alper Yılmaz aynı şekilde. Yani Sané kötü. Bu kadar kötü performansın olduğu bir yerde ilk 25 dakikayı ayırarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama 90 dakikaya baktığımda ayakta kalan çıkana kadar tek pas hatası yapmayan Torreira var. Rakibi bozan bir ara ikinci 45 dakikada yani Sara bir şey yapmıyor. Batçakov gelmiyor. Koca orta saha sadece Torreira'ya kaldı. İbrahim abi. Yani buralar
6: ve altından da kalktı.
7: Kalktı. Kalktı ama kalkamadığı bölümler de oluyor işte yani. Sonuçta en ufak bir geçişte. Şimdi çok tuhaf Galatasaray bugün pozisyonları hep yani ya Sané'nin ya Sara'nın ya Yunus'un kaybettiği toplar sonrası verdi.
6: Yani Sané resmen
7: penaltı pozisyonu galiba Sara'nın mı ya da Yunus'un mu? İkisinin birlikte bir araya birbirlerine bıraktığı pozisyonun devamı gibi oldu. Yani kaleci müthiş bir top atıyor Sara'nın arkasında. Kara kafayla dokunsa pozisyon olmayacak. Orta sahada alıyor adam dönüyor devam ediyor. Yani Galatasaray'ın savunma anlamında çok büyük sıkıntılar. Tabii ki abi Galatasaray'ın aslında en büyük sorunu bugün osimensizlik. Çünkü Galatasaray'da savunmada, hücumda, ne bileyim sette, duran topta her şey Osimhen'le var olunca oluyor. Çünkü Osimhen öyle bir ön alan baskısı yapıyor ki. Yani rakip Osimhen varken hiç bu kadar rahat kaleci geniş geniş oynayamıyor. Barış Alper Yılmaz çok fizikli oyuncu ya. Barış Alper Yılmaz ön alan baskısı yapamıyor 9 numara oynadığı zaman.
5: Zaten sırtı dönük oynayamıyor.
7: Yani o oynayamadığını bırak. Yani savunma arkasında koşusu yok. Yani hiçbir şey yapamıyor. Yani 9 numara Barış Alper'den olmuyor abi. Artık bunu zorlamanın bir manası
6: abi
7: yok.
6: Öyle diyorsunuz da şimdi mesela şurada anlattığından da Galatasaray kötü bir futbol oynamış sonucu da çıkabilir. Ben 54. dakikadaki penaltıya kadar adamların ilk kornerleri 48. dakika.
7: Onlar da iyi oynamadı ki abi.
6: Hani bence Galatasaray tabii bozdu. Yani onun da bize en iyi Hikmet anlatır aslında. Galatasaray mı bozdu? Mesela topu rakibe vermeden aldı ve hiç beklenmedik derecede topa hakim oldu ve oyuna hakim oldu Galatasaray.
8: Şimdi Sporting'le alakalı konuşurken hep benzer şeyi söyledim. Öyle çok fazla topa sahip olma meraklısı olan bir takım değil. Bulduklarını yüksek yüzdeli bitiren bir takım. Galatasaray'ın da sonlandırma problemi çok ciddi oranda başına bela oldu şimdiye kadar oynadığı maçlarda. Yani Osimhen üzerinden çok fazla üreten bir Galatasaray var. Osimhen Galatasaray'ın hücumunun %40'ı demiştim birkaç gün önce. Daha da fazlası olduğunu bugün gördük. Haluk abiye katılıyorum. Barış Alper yani gelen topları kontrol noktasında Galatasaray'a geçiş yediriyor. Kanatlardan Galatasaray'ın kullandığı varyasyonları çok fazla hani maç içerisinde de burada konuşuyorduk. Sürekli Barış Alper üstünden gitmeye çalışmak da çok makul bir senaryo değil gibiydi. Şimdi Barış Alper...
6: Mustafa biraz merkeze kaydı sanki. Daha bir Eren gitti sol taraftan.
8: Ya Eren'i tek başına bıraktıkları pozisyonlar oldu. Leao'yu santrfor bölgesine attığı pozisyonlar oldu. Sürekli bir denemeler yapıldı ama mesela oyunu sağdan kurmaya çalışıp soldan Leao'yu izole bırakılan bir pozisyon görmedik. Leao sürekli 2-3 kişiye karşı hücum etmek zorunda kaldı. Ceza sahası içine ceza yayını attığı bir tane top var Saray'a tam isabet. Şimdi bunun gibi pozisyonların sayısını arttırabilseydi eğer Galatasaray büyük ihtimalle ikinci golü de bulabilir. Oradan aldığı momentumla kırabilirdi ama Sporting Lisbon böyle bir takım. Yani 8 tane atak tamamlamış. Bir tane korner almış ama 3 tane gol attı sana. Şimdi free kick çok ekstra bir gol. Penaltı da hakemin kararı olarak nitelendiriliyor ama bir şekilde zaten Galatasaray golü yiyeceğini burada hepimize hissettirdi. Yani geliyor dedirtti.
7: Çünkü yavaş yavaş yoruldu. Abi şimdi İbrahim abi Galatasaray'ın ilk 25 dakikada oynadığı oyunu oynamak öyle çok kolay bir oyun değil o. Yani ön alan baskısı yapacaksın, sürekli yakın oynayacaksın, döndürmeyeceksin. Sürekli efor sarf edeceksin. Yani o oyun ya zaten oyunu 90 dakika yenebilirsen Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursun. Onu söyleyeyim.
6: Torreira çok... nasıldı şey? İkinci devre yoruldu mu? Yani bu istatistiğe yansıdı.
7: Abi sadece Torreira, Sara, Yunus, yani Batrakov, yani bu oyuncular destek olamayınca Torreira çok yalnız kalmaya başladı.
6: Yunus'un yani yorgunluk erken bir dönmediği pozisyon vardı mesela. Bir ileride kaldı. Sağ tarafta taç çizgisinin oldu. İlk yarının sonuna doğru. Mesela orada ben Yunus'un yorulduğunu anladım yine. Yunus çünkü çok rahat renk veren bir oyuncu.
7: Ama kolay oyun değil ama işte İbrahim abi. O Galatasaray'ın maç başlangıcı bence çok iyi. Hepimiz burada acayip ya. Dedik ya Galatasaray böyle devam ederse oyunun devamında. Yani şimdi pas sayılarına bakıyorsun. İki katı Galatasaray'ın.
5: Topla, 15 dakika çıkamadılar bak. Hiç 15 dakika nefes aldırmadı.
6: Aynen. Hiç pozisyonlar olmadı.
7: 3 pas yapamadı rakip. Bu Galatasaray'ın ön alan baskısıyla yani yakın oynamasıyla döndürmemesiyle Okan Hoca'nın işte başlangıç planı dediğim şey o. Müthiş bir başlangıç planı yapmış Okan
5: Hoca. Ama planı 90 dakikalık yapmalısın Haluk abi. Eğer ki senin tabii. Eforun şey çok güzel söyledi konuşuyorduk ya. Boşa benzin yaktık Hikmet'in dediği. Abi o zaman ona göre bir plan yapacak.
6: Abi dışarıda ne güzel söylüyor. Burada söylesene boşa benzin yaktık.
7: Bitirebilmen lazım ya Ali Naci. İşte bir ikiyi de bulsan o zaman ikiyi bulsan. Şimdi Galatasaray'da şu ben hep söylüyorum. Okan Hoca'nın oyununda şu yok. Katılır mı Hikmet bilmiyorum. Yani seninle de bu konuyu hiç konuşmadık. Galatasaray'ın öne geçtim. Ben oyunu tutayım oyunu yok Galatasaray'ın. Galatasaray savunma yapmayı bilmiyor. Yani savunma yapmayı bilmiyor çok sert bir cümle olabilir ama. Yani iyi savunamıyor kalesini.
5: Oyunu tutamıyor.
6: 0-0 oynayamıyor.
7: 0-0 yani. Oynamıyor. 1-0 önde iyi de oynayamıyor. Yani Galatasaray'ın hep bir oyunu var.
5: Hep gol atmak planı yok. Hep atmak aynen. Zorunda yani kazanmak
6: için. Yani mesela top kaybı yapmış adam.
7: Yani. İbrahim abi 1-1 oyun. Hı-hı. Oyun 2-1. Yani Galatasaray 2-1'e geldi. Yani Okan Hoca hemen Deniz Gül'ü attı. Daha büyük riskler almaya başladı. Yani
5: ve kaç kere sen, başını yaktı bu.
6: Abi kadar. Şey Torreira'yı götürmeyin. Torreira kalsın. 74-74
7: bitirmiş galiba. Abi 2-1 iken daha dengeli oynasan. Riski 75'ten 80'den sonra alsan 2-2'yi bulma ihtimalin ben daha yüksek.
6: İşte 2-1'den
7: çünkü 2-1 ile 3-1 arasında çok büyük fark var.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Berk Sayar'la Parantez. Başlıyor.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantezde Şampiyonlar Ligi haftasındayız, öyle adlandırabiliriz ama istemediğimiz bir sonuçla açtığımız bir perşembe günü mesela, ama isteyeceğimiz sonucu da umut ettiğimiz bir perşembe günü diyebiliriz yine. Aynı şekilde dün 3-1 ile mağlup olduk. İyi başlayıp kötü bitirdiğimiz bir maç daha, Fenerbahçe'si ile Galatasaray'ı ile Avrupa'da benzer şeyleri konuştuğumuz bir gün daha dünden sonra. Tabii ben dünkü hakem hatasını artık üzerinde hepimizin hemfikir olabileceği bir hakem hatası olarak görürüm ve genellikle programlarımı takip eden dinleyicilerimiz, sizler naçizane hatırlayın lütfen, haber masasında olsun, parantezde olsun, dakika skorda olsun, çok net konuşmam hakem konularında, ama dünkü hakem konusu, dünkü hakem kararı, yani o penaltı kararı hakikaten farklı şeyleri düşündürüyor, farklı şeyleri konuşturuyordu bizlere. Orada onu da es geçemem, ama kaldı ki bir hakem hatası var diye, net Ivan Bebek olayını mesela hatırladı herkes. Bir hakem hatası var diye, böyle bir hakem hatası yapıldı diye Okan Buruk'un hataları da hani böyle bir halı altı yapılmamalı. Çünkü çok müsaittir bir teknik direktörün hatalarını kapatmaya bu tarz durumlar. Orayı da görmezden gelmememiz gerekiyor. Her ikisini de konuşmamız gerekiyor diyen taraftayım. Hakemle hiç başlamadım yayınlarıma. Sadece tartışılıyor, işte şöyle iddia ediliyor, böyle yerden yere vuruluyor gibi gibi birçok başlıklarımız oldu yayınlarda. Çok istemediğimiz başlıklarda olsa, ama onunla başlama gereği duydum açıkçası. Bir diğer tarafta Fenerbahçe Roma ile karşılaşacak. Bugün 19.45'te 18 yıl sonra Kadıköy'de ilk defa bir Şampiyonlar Ligi. 18 yılın ardından bir ilk olacak. 18-20 yıllık bu süreçte Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak ve Ederson kalede, Mert sağ bekte, Brown sol bekte bekleniyor. Ake Şekriniar ikilisi stoper tandemindeyken Bartu, İsmail, Kante orta alanında göreceğiz gibi duruyor. Greenwood, Kerem kanatları, ileride de Muriç olacak gibi duruyor 11'de. Ama bazı kaynaklara göre, örneğin bugün SporX'de okudum yanlış hatırlamıyorsam, sabah saatlerinde yayın hazırlanırken, üçlü oynama ihtimali var deniyor. Sistem değişikliğine gidebilme durumundan bahsediliyor. İsmail Kartal'ın burada tabii yeni transferinde, yeni stoperinde işin içerisine dahil olduğu bir sistemden bahsedebiliriz, ama bu bir iddia, çok da kuvvetli ihtimal gözüyle baktığım bir ihtimal değil şu anlık benim. Diğer tarafta tabii Roma'da da birçok tanıdığımız isim var. Bunların hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz, ama önce Galatasaray diyelim. Ömer Faruk Özcan'la konuşarak başlayalım. Galatasaray gündemini değerlendirerek başlayalım. Diğer tarafta Yunus Aydın'a bağlanacağız. Recep Kıyatsıl Fenerbahçe'yi konuşacak. İrfan 25 yine Fenerbahçe'yi bizlerle konuşacak. İsimler olacaklar. Fenerbahçe ağırlıklı ilerleyeceğimiz bir yayın olacak. İlk etapta Galatasaray'ı Ömer Faruk Özcan'la konuşacağız. Ömer Faruk, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş buldum Berk, selamlar, yayınlar diliyorum.
0: Ne diyorsun dünkü mağlubiyete? Sen dediklerimi hangi taraftan görüyorsun? Eleştirdiğin, söylediklerimde eleştirdiğin ya da katıldığın noktalar var mı diye sorayım son bölümde.
1: Yani şöyle, aslında dünkü maçı birçok çerçeveden değerlendirmek lazım. Kimileri oyuncu performansına bağlayabilir, kimileri Okan Buruk'un yapmış olduğu hamlelere bağlayabilir, kimileri de hakeme bağlayabilir. Hakem hataları da çünkü bence belirleyici olan kısım oldu maç içerisinde. Şimdi dün seninle yapmış olduğumuz maç önü yayınında da şunu ifade ettim. Galatasaray'ın özellikle merkezde Gabriel Sara, Torreira ve Matrakov üçlüsünde merkezde oluşturacağı pas koridorları belki de maçın gidişatının önemli belirleyici kısmı olacak diye. Ki öyle de oldu. İlk 30 dakikaya kadar Galatasaray baskılı başlamasını beklemezken, Sporting'in baskılı başlamasını beklerken, tam tersi Sporting baskılı başlamadı, bekledi. Biraz daha ikinci bölgede Galatasaray'ın ataklarını bekledi. Galatasaray belki de hücum yapacağını düşünmedi, ama Galatasaray tam tersi Sporting'in beklemediği şekilde ataklarıyla oyunu aslında istediği şekilde evrilmeye başladı. Şimdi bunun devamında biri üstlerine gol gelince her şey çok yolunda gitmeye başladı tabii ki. Şimdi Sporting ne oldu? Geriye düştü, ama hiçbir zaman vazgeçmedi. İstikrarlı bir şekilde, disiplinli bir şekilde oyunu oynamaya devam etti ve devamında Galatasaray'ın öne geçmiş olduğu her maçta bunu hep görebiliyoruz. Biraz daha 1-1'in olmasının sebebi Galatasaray gelen ataklarda topun önüne çıkmaya başladı. Biraz savunmalarda açıklar vermeye başladı. Zaten savunma attın, devşirmeyle oynuyorsun. Orta sahada net transfer döneminde yapılmış olan bir orta saha transfer yüklemine sızdıktan biraz daha Saray'la beraber hücum attığını ya da pas trafiğini sağlayabilecek bir orta sahayla çıkmışsın. Şimdi bunun beraberinde yapılan biraz daha belki rehavet mi derler, panik mi derler. Bununla birlikte Galatasaray golü gördü sahasında. Orada Batırka uzaklaştırabilirdi. Savunmanın hatası olabilir. Hiç önemli değil. 1-1'i yakaladıktan sonra da Galatasaray hala topla oynamaya devam etti. Hala top Galatasaray'ın lehine devam ediyordu. Ancak ikinci yarıya başladığında Galatasaray golü yer yemez Okan Hoca panik değişikliği yaptı. Ne yaptı? Leao hızlı bir şekilde oyuna attı. Zaten Leao'nun taraftar tarafından, Sporting taraftarı tarafından ıslıklanacağını bilmek lazım. Bunu da burada Leao'yu bir anda oyun içerisine attığında o kaos ortamına bir anda girdi Galatasaray. Penaltı pozisyonu, Patrikova verilmeyen kırmızı kart. Bunların hepsini konuşabiliriz. Ama oyun içerisinde Galatasaray'ın Sporting nasıl ayakta kaldıysa, disiplini bir şekilde oyununu düşürmediyse, geriye düşse de kendi evinde oynamaya devam ettiyse Galatasaray'ın aynısını yapması gerekirdi. Ama Galatasaray tam tersi Sporting'in geriye düşünce bir anda oyundan koptu. Oyuncular duygusal çöküşe girdi. Mental, fiziksel. Yani şöyle söyleyeyim, dün özelinde sahada duran en önemli performansı gösteren oyunculardan bir tanesi Torreira'ydı. Sarı'nın ikinci yarıda özellikle geriye düştükten sonra oyun anlamında düştüğünü gördük. Okan Hoca Leao'dan sonra en önemli olan hamle oyuncusu olan Batırkov, o koridoru en iyi oynatan, belki fiziksel anlamda yeterli kaldığını göstermese de bence oyunun en önemli olan etkeni Batırkov oyundan çıkardı. Bu sefer ne oldu? Bütün bağlantılar koptu Galatasaray'da. Leao tek başına top oynamaya çalıştı. Deniz tek başına baskı yapmaya çalıştı. Barış tek başına oynamaya çalıştı. Yunus keza oyundan çıktıktan sonra orada Ugucuklu, işte İlkay, birçok oyuncu Niyaga oyuna girdi ve Galatasaray'ın aslında beklediğimiz oyunundan ziyade, ilk yarıda gördüğümüz oyundan ziyade bambaşka bir oyun oynadı. Yani Frankfurt maçını hatırlarsan, ilk yarıda oynadığı oyun, ikinci yarıda oynadığı oyun. Aslında Frankfurt maçının dejavusunu yaşadı diyebilirim Galatasaray. Hani ne fark vardı? Bu maçı daha şanslıydın. Bunu kullanabilirdin ama kullanmadın. Tabii ki de hakemin hatası var. Oraya da gelelim. Çünkü Batırkov'un karnına direkt atılan bir tekme var. Yok tabanla gelmiş, ucuyla gelmiş. Bir fark edecek bir durum yok burada. Kırmızı kart, kırmızı karttır. Hadi bunu geçtim. Penaltı oldu. Penaltı pozisyonu Davinson'un, Jakobs'un direkt topa müdahalesi var. Hakem bunu da verdi. Ya hakem bunu da verse düşmemen lazım, kırılmaman lazım. Ama hakemin de maça direkt etki ettiğini söyleyebilirim. Şimdi mesela bugün neyi eleştiriyoruz biz Berk? Davinson'u eleştiriyoruz. Şey, Leroy Sané 12 milyon euro maaş alıyor, bunu eleştiriyoruz. Batırkov'u eleştiriyoruz. Deniz Gül'ü, Barış Alper'i, hepsini eleştiriyoruz. Ama yani transfer döneminden bu yana bunların olacağı belliydi zaten. Biz bunları görebilmemiz lazım. Bizim değil, tam tersi yönetimin bunu görmesi lazımdı. Okan Hoca'yı eleştiriyoruz ama elindeki malzeme bu. Değişiklikler noktasında bence hamle zamanlamasını daha doğru ayarlayabilirdi. Buna katılıyorum. Ama yönetimin de net olarak düşün, bugün devşirme sol stoperle oynuyorsun. Jakobs oynadığı birçok takımda, Monaco'da da sol stoper oynayan bir oyuncu değildi. İyi mi oynadı? Bence Davinson'la fena da oynamadılar. Orta sahada Lemina'n yok. Senin orta sahada Sara özellikle ikinci yarının goller yenildikten sonra performansının, formunun inanılmaz derecede düştüğünü görmen lazım. Şimdi oyuna atabileceğin bir Tijani'nin yok senin. Geçen maçta, en son maçında iki tane gol atıyor. Yani arkanda Tijani'nin olmuş olsa ön alanın daha da rahat oynayabilecek bir pozisyona evrilebilir. Ama sen bu işin içerisinde bence sadece bir hatalı yok. Okan Burun hamleleri hatalı olabilir. Hakem hatalı. Oyuncu performansına düşmemesi lazım. Bireysel performanslar hatalı. Başkan Dursun Özbek hatalı. O yüzden kötü bir oyun, yani ilk 25 dakika kötü bir oyun olsaydı, hatırlarsan ilk 25-30 dakikayı çok işaret etmiştik seninle yapmış olduğumuz yayında. Orası kötü olsaydı kimse bu kadar üzülmezdi ama iyi başlanan maçta kaybedilen puan bence çok üzücü taraf oldu.
0: Galatasaray bunu, bu geriye düşüşü ilk defa da yaşamadı. Az önce de söyledim. Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da gerek lig maçlarında, özellikle ligde önemli maçlarda, yani bir derbiden tut, zorlu bir Anadolu deplasmanı deriz ya. Mesela Göztepe'ye gideriz ya da Samsun'a gittiğimiz zamanlar olur. Her dört büyüklerde her takıma ters gelen bir Anadolu takımı sayarız. Buralarda da aynı zamanda dört büyüklerin kendi aralarında oynadığı bu derbi niteliğindeki maçlarda da hep şunu gördük ki Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi zaman zaman ilk 15-20 dakika, ilk 30-40 dakika iyi oynayan, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da, UEFA Avrupa Ligi'nde öne çıkan bu performans hep görüldü. Dün onun benzerini yaşadık. Tabi bu işte kararlara, hakem kararlarına da esasında çok fazla işte yansıtılamaz. Zira ilk 30-40 dakikada böyle bir hakem kararı, işte bir kırmızı kart ihtimali dışında böyle bir hakem kararına bahsetmiyorduk. En azından skoru etkileyecek.

0: Gelecek bir hakem kararı yoktu. Yani penaltı ile beraber. Bence penaltı değil. Net. Net penaltı değil. Aynen. Bu kadar net konuşmam yayınlarda hiç. Ama artık yani kamuoyunun hemfikir olduğu nadir pozisyonlar vardır. Bu yıl bu mesela bir iki kez yaşanır. Taraftar abartır. Oraya bakma. Mesela şu an Fenerbahçelilere sorsan diğer tarafta sana şunu söyleyeceklerdir. Galatasaray her yıl aldığı penaltının benzerini bu defa vermiş oldu. Ne olacak, neyi konuşuyorsunuz diyecektir. Bugün Fenerbahçe doğransa akşam İvan Bebek tarafına, yarın Galatasaraylı'nın benzer şeyleri söylediğini göreceksin. Taraftar o yüzden abartır ama bir iki kere yaşarız bunları. Ben öyle görürüm, öyle yorumlarım. Burada baktığımda Galatasaray'da teknik anlamda da bu sürdürülebilirlik anlamında bir problem var. 4 yılda hala oturamamış bir oyun devamlılığı, oyun sürekliliği görüyorum ben. Problem olarak görüyorum bunu da. Sen ne dersin Ömer Faruk Özcan? Katılıyor musun yoksa haksız mı görürsün beni?
1: Katılıyorum. Bir kere bu teknik devamlılığın oluşabilmesi için kadro anlamında zayıflayan bölgelerini güçlendirmen lazım. Evet, Okan Hoca'nın burada özellikle 4 yılın devamında Şampiyonlar Ligi'nde son 16 oynamışken bu sürekliliği de yani teknik olarak, teknik anlamda da sürekliliğini devam ettirmesi gerekiyordu. Ancak Galatasaray'ın sezon başlangıçları aslında hep böyle olmuştur. Geçen sene Frankfurt maçı da 5-1'lik kötü sonuçla devamında gelen üst üste galibiyetler. Bu sezonda ya tabii ki Okan Hoca üzerinde bir eleştiri yapabiliriz ama sadece Okan Buruk'la eleştirilebilecek bir teknik süreç değil bu. Biraz da transfer dönemini de ilişkilendirmek lazım. Çünkü senin 4 yıl üstü şampiyon olan bir Torreira'm var. Aynı fiziksel performansı göstermesi imkansız. Çünkü bu oyuncu 4 sene yaşlandı. Lemine'ye geliyorsun, Lemine aynı yaşında değil, sakatlıklar yaşayabilecek yaşında. İşte Osimhen'in devamlılığı olarak Icardi'nin gitti. Orada Deniz gibi bir daha genç bir transfer yaptın ama onun arkasını tamamlayabilecek bir oyuncun yok. Evet, yabancı kuralı burada çok büyük etkendi. Çok büyük etkendi. Ama hamlelerini ona göre yapmak zorundaydın. Erken yapmalıydın. Bir Aral Şimşir hamlesini erken yapabilirdin. Bir Salih Özcan hamlesini Beşiktaş gibi erken yapabilirdin. Salih Özcan alınmalıydı diye demiyorum. Ama erken transfer hamleleri yeni sezon planlaması da önemliydi. Teknik planlamayı konuşuyoruz ya. Sen dediğin noktaya katılıyorum. Sürdürülebilirlikle ilgili sıkıntı var. Galatasaray'ın teknik kalitesinde. Ama bunu sürdürebilmek için de transfer anlamında da doğru hamleler yapman lazım. Galatasaray bu sene transfer sürecini belki de 5 yılın en kötü transfer sürecini geçirdi. Artık o eski dönem bitti yani. Gideyim bir tane yıldız çilek transfer yapayım. Leao'yu alayım iş bitsin. Öyle değil. Artık karşılaşmaların tamamı orta sahada oynanıyor. Orta sahada senin ciddi bir aklı ihtiyacın var. Bak Barcelona'ya. Rodri, Pedri. Onun dışında Dani Olmo. Diğer 10 numaranın adını unuttum. Onu hep unutuyorum. En son maçta da yine çok iyi goller attı. Barcelona 10 numarası. Yani bu sistemde orta sahaların belirleyici olmuş olduğu oyun sisteminde senin orta sahaya 4 yıldır 3 sene orta sahaya çıkma çok yanlış. Okucuk'u aldı. Tamam girdi oyuna sonradan. Ama senin fark yaratabilecek oyunculara ihtiyacım var. Yani skoru değiştirebilecek, skoru etki edebilecek oyunculara ihtiyacım var. Ama maalesef Galatasaray bu sene bunu yansıtamıyor. İlk yarıda çok iyi oynadı. Kabul ediyorum. Ama Sporting tam bir sistem takımı. İkinci yarıda, ilk yarıda aynısını rotasyonu çok iyi uyguladı ki ben Vincenzo Italiano'yu şimdi daha iyi net anlamaya başladım. Yani takım içerisindeki rotasyonu zamanında, zamanları doğru belirleyerek yaptığın an itibariyle ne kadar katkı sağlayabildiğini görüyorsun. Oyuncu kalitesi iyi olsun olmasın. Hoca değişiminin buradaki faktörü de çok önemli. O yüzden Sporting'in hocası da bence rotasyonu çok doğru uyguladı. Önde olmasına rağmen santrforunu, orta sahasını, kanat oyuncularını işte Gonçalves'i aldı, Cilerme'yi çıkardı. Doğru bir şekilde ilerledi ki en başında söyledik Katana, Zalazar, Luis Suarez bu üçlünün hücum yollarında direkt riskler barındırdığını ve sıkıntı yaratabileceğini söyledik maç öncesi. Şimdi aynı şekilde oldu. Hoca da bunu bilerek oynadı. Dediğim gibi katılıyorum dediğine ama buradaki tek şey hocanın teknik kalitesi, teknik planlamasıyla ilgili de değil, transfer planlamasıyla bir bütün olduğunu düşünüyorum ben bunu.
0: Şimdi bunun yanında tüm bunları konuşuyorken gelen mesajlar da var. Sana katılan, sana katılmayan birçok dinleyicimiz var. Son bölümde seninle yaptığımız bağlantının 2-3 dakikalık son bölümünde senden Fenerbahçe yorumu da alacağım ama Galatasaray tarafını toparlayacak olduğunda eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Ömer Faruk Özcan.
1: Yani Galatasaray'ın hocanın biraz daha rotasyonu genişletmesi, Niega'yı, Ugucuklu'yu zamanında biraz daha fiziksel mental anlamda geliştirip oyun içine dahil etmesi lazım. Aşkını da söyleyeyim, Osimhen ve Lemine olsaydı Galatasaray için dünün maçın favorisi diyebilirdim. Osimhen'e ihtiyacı var. Hep şunu söylüyorum, Osimhen'siz oynamayı öğrenmesi lazım ama Galatasaray'ın Osimhen'i öğrenmesi için Osimhen'in yerini oynatabileceği iyi bir santrfor ihtiyacı var. O yüzden Galatasaray'ı konuştuğumuz zaman, tartıştığımız zaman, analizini yaptığımız zaman maalesef ki burada Osimhen'e mutlaka ihtiyaç duymamız gerekiyor.
0: Peki Fenerbahçe için bu akşam beklentin ne?

0: Fenerbahçe tarafında. Bu arada Lukaku'nun dış basında da çok haber olduğunu görüyoruz. Burada haliyle dış basından kastımız İtalya, Roma maçı öncesinde. Ama Lukaku parantezinin daha geniş bir çerçevede görüldüğünü görüyorum. İşte Vedat Muriç'e, Greenwood'a, Lukaku'ya ayrı değinildiği haber başlıkları görüyoruz orada. Roma maçına değinirken mesela İtalyan gazeteler, söz sende.
1: Zor bir Roma var karşımızda. Gasperini'nin son dönemlerde iyi bir çıkış yakalamış olduğu Roma'sı. İşte Maleni, Dybala'sı, oyuncu performanslarına baktığında da son dönemlerin en iyi çıkış yakalayan Roma'sını izliyoruz. Buna katılıyorum. Ama senin de karşında son dönemlerin en iyi kadrosunu kurmuş olan bir Fenerbahçe var. Yani ben mesela dünden beri şimdiye kadar İsmail Hoca'nın da açıklamalarını dinledim. Fenerbahçe camiasında yaşanan birçok gelişmeyi takip ettim ama şunu söyleyeyim. Bir kere Fenerbahçe Roma karşısında ezilip eğilip bükülecek bir takım değil. Kadro kalitesi anlamında. Ha, oyun anlamında belki İsmail Hoca'nın eksikleri, gedikleri olabilir. Ama burada Fenerbahçe'nin kesinlikle Roma karşısında ezilmesi gereken bir takım olduğunu düşünmüyorum. Ha, Roma dediğim gibi son dönemde en iyi çıkış yakalayan takımı. Deplasmana geliyor olması Fenerbahçe açısından bir avantaj. Ama Fenerbahçe açısından da konuşmamız gereken şeyler var bence. Çünkü İsmail Hoca ya konuşmasından bu yana ya cümle kuruyor, eleştiriliyor. Kıyafeti eleştiriliyor. Şimdi bu teknik adam sonuçta Fenerbahçe'nin teknik adamı. Ben de çok eleştiriyorum. Ben de diyorum Fenerbahçe İsmail Kartal'la başarılı olma ihtimali çok yüksek görmüyorum diyorum ama şöyle bir durum var. Ya bu hoca sonuçta Fenerbahçe'nin hocası. Taraftar bunu biliyor. Bu yani elindeki hocanın kıymetini bilmezsen, sürekli eleştirirsen olmaz, zaten başarılı olamaz. Büyük bir baskı altında. Bir kere kendi camiası karşısında çok büyük baskı altına giriyor İsmail Hoca. Kıyafeti eleştiriliyor. Kullandığı cümle eleştiriliyor. Gasperini cümlesi eleştiriliyor. Dalga geçiliyor. Ya sonuçta bu adam Fenerbahçe camiasının teknik direktörü. Ben bu kadar çok eleştirileri doğru bulmuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ha nedir? Oyun anlamında eleştirilmeli mi? Kesinlikle. Eğer yanlış yapılan bir şey varsa, yanlış oynanılan bir sistem varsa, ki Fenerbahçe'nin ben çok efektif futbol oynadığını düşünmüyorum. İsmail Hoca'nın teknik anlamda daha da gelişmesini, daha da farklı oyunlar oynatmasını bekliyorum. Buna katılıyorum. Ama diğer taraftan Fenerbahçe taraftarı hocasını bu şekilde kaybetmemeli. Bu şekilde kaybetmemeli. Kaybettiği an itibariyle bu sefer mağlubiyetler de üst üste gelecek. Ha nedir? Tabii ki elindeki oyuncuların eksikliği çok önemli. Orta saha tandemin çok önemli. Sen şimdi muhtemel 11'de belki söylersin ama
0: Az önce aktardığımız 11 muhtemel Fenerbahçe'de.
1: Ha, aynı 11 değil mi? Orta saha ikilisini, orta saha üçlüsünü hatta
0: Bartu Kante ön plana çıkıyor orada İsmail'le beraber. Tabii bu muhtemel.
1: Bartu Kante.
0: Evet.
1: Muhtemel. Ya şimdi şöyle, Bartu'nun uzun süredir oynamadığını biliyoruz. Yani uzun süredir dediğim ilk 11'de başladığı maç yok bu sezon özelinde özellikle. Ha, kötü bir futbolcu değil, kaliteli bir futbolcu, katılıyorum.
0: Yendüzü'nün cezası var, biliyoruz zaten bunu.
1: Efendim?
0: Yendüzü tarafında bir cezadan bahsediyoruz zaten, evet. Bunu biliyorsun. Evet. Diğer tarafta Ake Şikrinyar, Mert Brown dörtlüsü savunmada, Ederson kalede, Kante, İsmail, Bartu ortalanı, Greenwood sağ, Kerem sol kanatta, Muriç ileri uçta başlayacak gibi duruyor. Roma tarafına da bakmak lazım, evet. Bu arada. Roma'da da yani ön plana çıkaracağımız isimlerde Malin, onun yanında Dybala, işte Wesley gibi isimler var. Hermoso savunmada, ki bu 2 yıl önce transfer sezonunda hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye çok yazılırdı. Hatırla lütfen, stoperde. Onlar da 3'le oynayacaklar gibi duruyor.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Bir kere İsmail Kante ile biraz daha orta saha tutmaya çalışacak olan bir Fenerbahçe göreceğiz. Hücum hattında Vedat'ın olması avantaj. Tabii ki Lukaku'yu sonradan görebiliriz ama Lukaku için belki de bir çıkış maçı olabilir. Özellikle kendi İtalya'dan olan takımlara karşı bu tarz oyuncuların kendini gösterme çabalarını görebiliyoruz ki dün Leao da mesela böyle yapmaya çalıştı. Bazen ters tepebilir, bazen olumlu olabilir. Lukaku'dan böyle bir beklenti olabilir. Şikinyar Ake ikilisi için bence bugün çok önemli bir gün. Çünkü hep şunu eleştiriyoruz. Belki çok teknik anlamda tekrara düşüyor olabilirim ama şunu söyleyeyim. Bir kere biraz daha Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın oynadığı sistemle Roma'ya karşı koyabilmesi lazım. Evet, ön alan baskısı çok önemli. Kendi evindesin. Roma'yı oynatmamak çok değerli. Orta saha özellikle Fenerbahçe'de biraz daha belirleyecek kısım olacak. Aynı Galatasaray'da olduğu gibi ama savunma ikilisinin çok fazla önde kalıp geriye dönüşlerde, savunma arkasına atılan toplarda Ake Şikinyar ikilisinin çizeceği çizgi çok önemli burada. Belirleyecek kısım işte bunlar olacak. Fenerbahçe kalesinde erken gol görmezse oyunun kontrolünü eline alabilir. Ama yine dediğim gibi disiplini hiçbir şekilde elden bırakmaması gereken bir Fenerbahçe olacak. Galatasaray'ı dün izleyen Fenerbahçe bugün bence önüne güzel bir ders çıktı, bir örnek çıktı. Galatasaray'ı örnek alarak belki bugün engelleyici pozisyonlarla, üreteceği formüllerle Roma bu kadar, yani uçup kaçılan, tarihinin Roması denilen Roma'yı bile kendi evinde puanlar veya puan alabilir. Bak zor değil. Yine söylüyorum. Fenerbahçe Roma'dan kötü bir takım değil. Roma çok formda. Roma çok formda. Şu an favori kağıt üzerinde de normalleri Roma. Ama kendi evinde oynayacağın oyunla taraftarı ikna etmen lazım. Tam olarak da bu maç. Ama hezimete uğranmaman lazım. Yenilebilirsin ama iyi futbol oynadığını taraftarı göstermen lazım. Bence Fenerbahçe için de o günlerden bir tanesi bugün. İsmail Hoca'nın da belki de bu kadar eleştiriye, bu kadar baskıya karşılık verebileceği bir maç diyebilirim sistem anlamında.
0: Peki. Ömer Faruk Hocam, teşekkür edeceğim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kal diyeceğim. Eklemek istediğim farklı bir şey yoksa.
1: Çok teşekkür ediyorum Berk. Dinleyen herkese sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere.
0: Sağ ol. Ömer Faruk Özcan'la konuştuk. Galatasaray ağırlıklı ilerledik. Yunus Aydın'a döneceğiz. Yunus Aydın'la bağlantımızı yapacağız. Şöyle bir hızlıca yapacağımız bağlantıda Yunus Aydın'a döneceğiz ama bir mesaj gördüm. Bağlantıyla alakalı mı diye. Yunus Aydın'dan bize ulaşan bir mesaj. Bağlantıyla alakalı değil. Peki. Hızlıca orada Yunus Aydın'la Kadıköy'ün havasını alacağımız bir bağlantıya da geçeceğiz. Onu söyleyeyim. Hemen ardından sadece onunla değil, Recep Kıyatsız'la, TR Haber editörü ve aynı zamanda şefi Recep Kıyatsız'la beraber konuşacağız. Onunla konuştuğumuz bir bölüm olacak ve İrfan 25'e uzanacağız, hatırlatalım. Bu arada 18-19 arasında maç önünün bir kısmında yine sizlerle birlikte olacağım. Orada da Murat Aşık bizlerle olacak Fenerbahçe'yi konuştuğumuz bölümde. Emre Eren hem Beşiktaş hem de bu akşamın Fenerbahçe maçı özelinde ayrı ayrı konuşacağımız noktalara değinecek. Onunla konuşacağımız konular olacak. Son bölümde de yorumcularımızdan, Radyo Gol'ün kıymetli yorumcularından Serkan Çetiner bizlerle olacak diyeyim. Bir araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kadıköy'e, Fenerbahçe'nin Roma maçına o havaya gireceğiz. Maçın havasını yaşayacağız.
2: Berk Sayar'la Parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
9: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
10: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve gelişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altramdi Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oppong nasıl bir oyuncu? Oppong'un oyununda ilk göze çarpan özel

Geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde

0: Görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz. Kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor. Baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Opong'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal, Opong'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Opong geniş alanı savunur. Skriniar'la oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Skriniar merkezde, Opong sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Opong'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante'ye de Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişiminde bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasında koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Skriniar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
2: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.

0: Paranteze kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün karşılaşmayı yerinden takip eden bir isim Yunus Aydın yarın da aynı zamanda stüdyo konuğumuz olacak. Onu da şimdiden duyuralım. Yunus Aydın bizlerle birlikte. Yunus hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
0: Henüz daha Kadıköy'e geçmedin herhalde, geçmek üzeresin.
1: Kadıköy'deyim, sadece sessiz bir alana geçtim. Çünkü yani şu an itibariyle taraftar özellikle Bağdat Caddesi etrafında tamamen yani artık taraftar üstünlüğü diyeyim ya, yani Şampiyonlar Ligi coşkusunu yaşıyor. Yani sabah saatlerinden itibaren, aslında sabah 7'de ben hani Kadıköy'e indim. Sabiha Gökçen'den hemen hızlıca geldim. Yani farklı şehirlerden, özellikle Sabiha Gökçen'de, Ankara, Antalya, İzmir uçaklarından fazlasıyla Fenerbahçe formalı birçok futbol sever indi. Yani bu maça şehir dışından da çok fazla ilgi olduğunu söylemek lazım. Yani Kadıköy'de zaten bütün semt Fenerbahçe formasıyla dolaşıyor ama şehir dışından da fazlasıyla bu maça gelenler var.
0: Sen bir İstanbul'a ayak uyduramamışsın ama Kadıköy'e indim diyorsun mesela. Orada Kadıköy'de genelde bu tabir kullanılmıyor. İndim denilmiyor. Hani Sabiha Gökçen'e indim, İstanbul'a indim desen ayrı konu. Geldim dedin, ayrı, onu da

0: Sadece şöyle belirteyim ama işin esprisi tabii. Oradaki detaylar sen de çok merak ediyoruz Yunus Aydın. Yani 18 yıl sonra, 18 yıllık aranın ardından Kadıköy'de bir Şampiyonlar Ligi heyecanı ve Roma maçı. Tabii bunun yanında kötü giden bir süreçte var Fenerbahçe tarafında derbi ile beraber. İşte her ne kadar 18 yıl aranın ardından bir zafer havası oluşsa da onu derbi ile beraber sürdürememek, beraberlik de olmaması mesela, direkt bir işte kabul edilemeyecek bir mağlubiyet alınması camia tarafında, bu da etkilemedi değil. Haliyle Lyon maçında, o son maçta, playoff maçında ceza alan Guendouzi. Diğer tarafta eksik olan oyuncular hala işte kadroda, bazı şeylerden bahsederken ileride işte Lukaku'nun, oturmuş bir Lukaku'nun bahsedilememesi, hala işte kanatların net bir şekilde oturmaması, ki Greenwood tamam ama Kerem Oğuz ikilisinin sürekli değişmesi, orta alanda işte Guendouzi olmayacak bugün, İsmail olacak, belki Bartu Kante ikilisi olacak, ihtimaller bunu gösteriyor. Tüm bunların Fenerbahçe tarafını etkilediğini düşünen taraftayım. Ama sen neler söylersin, hem oradan aktaracaklarınla hem de bu akşamı yorumladığında bu bakış açısıyla?
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani derbideki atmosfer eğer galibiyetle sonuçlanabilseydi, derbideki sonuçta bir galibiyet ya da en azından beraberlik olabilseydi bugün çok başka etki edecekti. Buna hiçbir şüphe yok ama yani ne olursa olsun benim bugün itibariyle Kadıköy'de gördüğüm atmosfer gerçekten 18 yıl sonra hani bu coşkuyu yaşayan, yani birçok çocuk ilk kez Şampiyonlar Ligi maçı görüyor. İşte babasıyla birçok maça gelen var. Birçok genç hatırlayabileceği ilk maça gidiyor bugün Şampiyonlar Ligi adına. Bu heyecanın devam ettiğini görüyorum. Ama tabii ki yani Fenerbahçe'de bugün işte varken yok olan Lukaku ya da evet Mason Greenwood tamam diyoruz ama İsmail Hoca'nın bazen onu 10 numara pozisyonda değerlendirmesi, sağ kanatta tutmaması, dediğin gibi yani derbide alınan yenilgi bugün belki de İsmail Hoca'nın puan kaybını ya da maçı kaybetmesi durumunda belki hızlı bir aksiyon alınacak. Çünkü milli ara geliyor ya da en önemlisi Antep maçında da yaşanacak bir puan kaybı. Yani çünkü Fenerbahçe geçen sene bütün lig maratonunda sadece 2 yenilgi aldı ve ilk yenilgisini Domenico Tedesco kendi kurmadığı kadroyla 22. haftada aldı. Bugün Fenerbahçe takımı ligde 4 hafta sonunda 2 kez kaybetmiş durumda ve taraftarın bugün belki Roma maçının kaybıyla beraber böyle bir senaryo, felaket senaryosu üzerine konuşuyoruz. Yaşanırsa belki de İsmail Hoca'ya ilk defa Kadıköy'de bugün bu sezon için istifa sesi duyacağız. Sonrasında da yönetim hızlı bir aksiyon alabilir. Bu tedirginliklerle Fenerbahçe bu maça çıkıyor. Tabii ki Guendouzi'nin olmaması çok önemli. Yani bence UEFA bu konuda yüksek bir sınırdan ceza verdi. Evet, ikisini önümüzdeki sezon çekecek belki ama yani 4 maçlık total ceza bence çok yüksek. Yani şöyle bakmak lazım. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın söylediği gibi tarihin en iyi Roma'sı olduğunu düşünmüyorum. Yani Roma'da çok daha iyi kadrolar biz yıllar boyunca gördük. Ama yani Serie A'da çıktığı, şu an bütün maçları kazanan, lider durumda olan bir Roma olduğunu unutmamak lazım. Gasperini futbolu kesinlikle çok büyük saygı hak ediyor. Yıllarca Atalanta'da da bu saygıyı hak etti. Aynı şekilde Roma'da da 2 senedir büyük işler başarıyorlar. Onlar da uzun yıllar sonra Fenerbahçe kadar olmasa da 8 sene sonra tekrar Şampiyonlar Ligi sahnesindeler. Bizim için onlar kadar da çok önemli bir maç. Gasperini bu maçı şöyle özetledi. Tıpkı Fenerbahçe için önemli olduğu gibi Fenerbahçe için olduğu kadar Roma için de önemli bir maç. Bizim de tarihimizin en önemli maçlarından birisi olacak dedi. Yıllar sonra onlar da Şampiyonlar Ligi arasında ama tabii ki Fenerbahçe'nin saha içi bir avantajı var hiç şüphesiz. Bunu bugün taraftar zirvede yaşatacaktır. Ama bu zirve yani gerçekten hani sevgiyle nefret arasında çok ince bir çizgi vardır derler. Bugün taraftar şüphesiz bu maça çok büyük bir sevgiyle gelecek ama maç sonunda İsmail Hoca'ya tırnak içinde söylüyorum, hani futbol içi bir nefret söylemi, futbol içi bir duygusal boşluk belki de maç sonunda yaşanabilir. Çok hızlı duyguların gittiği geldiği bir maç göreceğiz bence. Belki ilk golü yerse Fenerbahçe, çok kötü bir senaryo taraftar tarafından karşılanırken, ilk golü erken bulabilirse Fenerbahçe stadyumda bir coşku havası olacak. Ama ne olursa olsun 18 sene sonra, 2008'den sonra ilk defa Fenerbahçe yeniden hak ettiği yerde Şampiyonlar Ligi'nde bugün maça çıkacak.
0: Yunus Aydın'la değerlendirmemiz sürüyor. Onunla bağlantımızın içerisindeyiz. Kadıköy'den aktarıyor. Fenerbahçe'ye ilişkin aktardıkları, konuştuğu detaylar var. Tabii onun yanında Fenerbahçe'de dünün açıklamaları da ön plana çıkıyor. Şikriniar, Roma çok güçlü bir takım dedi. İşte Gasperini'ye karşı çok rakip oldum. Onlara iyi çalıştık. Maça hazırız dedi. Belki de işte Şikriniar gibi biraz da oraları bilen, oraları tanıyan, yıllardır oralarda o takıma ve hem hocaya hem de takımda birçok oyuncuya, ki ön plana çıkan birçok oyuncusu var Roma tarafının da, muhtemeline baktığımızda onu da konuşuruz, Yunus Aydın seninle belki, tüm bunlara baktığında Şikriniyer gibi isimlerin Fenerbahçe için de değerli olduğu görülüyor. Tabi bu havayı yakalayabilmek için yeni sistemlerden de bahsediliyor mesela. Bugün üçlü savunma özelinde bir haber okudum. Sen de gördün mü bilmiyorum. Fenerbahçe'de bu sisteme geçilebileceği üzerine. Her ne zaman böyle çalkantılı süreçlerden geçse Fenerbahçe teknik heyeti ya da Fenerbahçe'nin oyunu hep bunu konuşturuyor bize. Sence ihtimal veriyor musun? Bugün o günlerden biri mi? Ne dersin?
1: Yani üçlü savunma özelinde filmi biraz geriye sardığımızda Fenerbahçe'nin Portekizli hocalardan bu konuda çok çektiğini hatırlatmak lazım. Vitor Pereira, Jose Mourinho, hatta geçen senenin ilk başlangıcında Ali Koç'la Jose Mourinho'nun Londra'da planlanan o meşhur görüşmesinde, yani Mourinho'nun devam mı edeceği, kalacağı mı görüşmesinde, Ali Koç'un Mourinho'ya tek bir söz söylediği herkesin dilindeydi: üçlü savunma oynatma. Yani Jose Mourinho'nun bu denli işine karışılmak istendi. Aslında bence doğru da yapıldı. Fenerbahçe gerçekten üçlü savunmanın çok maalesef kaybını yaşadı. Çok fazla negatif futbolunu gördü. Ve bu konuda Mourinho uyarılmıştı. Mourinho bunu dinlemedi. İlk maçı üçlü savunmayla çıkarak yönetime bir mesaj verdi. Sonrasında resleşildi. Bugün İsmail Hoca'nın üçlü savunma deneyeceğini düşünmüyorum. Çünkü baktığın zaman hoca risk almamak için Gençler Birliği maçı sonrasında çok güvenilir adımlarla gidiyor. Örneğin Gençler Birliği maçına rotasyon yapan bir hoca. İç sahada Konya maçında, işte Konya'nın şu an Süper Lig'deki durumunu görüyoruz. Çok parlak değil. Rotasyon yapmadı, yapamadı. Risk almadı. Bugün üçlü savunma ancak şu şekilde olabilir. Aziz Yıldırım ve ekibi daha önce söylediği gibi hocanın işine karışacaksa, İsmail Kartal'ın işine karışacaksa bu şekilde bir yönlendirme yapılmış olabilir. Burada belki Mert Müldür'ü şu formasyonda görebiliriz. Çünkü Aziz Yıldırım, bizim Mert Müldür gibi bir oyuncumuz var, neden yararlanmıyoruz bu oyuncudan diyerek açık ve net bir şekilde Mert'in oynaması gerektiğini söyledi. Mert üçlü savunmanın sağında olabilir. Hem Semedo hem Mert belki oynayabilir ama Roma'ya karşı üçlü bir savunma, yani daha doğrusu savunurken beşli, hücuma çıkarken üçlü şekilde çıkmak, üzerinde uzun bir süre çalışılsaydı çok kötü bir fikir olmayabilirdi. Bugün Gendouzi'nin yokluğunda bence Fenerbahçe Asensio'nun olmadığı her maçta, ki Asensio'nun yokluğu da üçlü oynamaya müsait. Çünkü üçlü oynadığınız zaman yetenekli oyuncular, koşmayan oyuncular tırnak içinde biraz daha kenarda kalmak durumundalar. Fenerbahçe 10 numarasız kalacağı her oyunda bence İsmail Kante, Gendouzi orta sahasıyla oynamalıydı. Ama bugün özellikle Gendouzi'nin yokluğu zaten bu formasyonu tamamen geride bırakıyor ve Fenerbahçe'nin sene başından itibaren hem Kante hem Gendouzi orta sahasıyla kurduğu mutlak üstünlüğü de bugün Roma karşısında arka plana atmasını sağlıyor. Fenerbahçe takımında bugün üçlü savunmaya geçişi ben açıkçası beklemiyorum. Çok ani bir formasyon değişikliği olur. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında bunun yaşanması taraftar açısından da birçok kırılmaya da sebep olabilir. Çünkü İsmail Hoca gerçekten geldiği ilk günden itibaren eleştiriliyor. Geldiği ilk günden itibaren tam bir güven yok. Kendisi de zaten muazzam bir planlamayla gelmiş değil. İsmail Hoca en nihayetinde bunu Aykut Hoca'nın çevresinde tamamen doğruladığı için söylüyorum. Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmuştu hocam, hayırlı olsun diye aramış. Bu durumdan, kendisinin geleceğinden gerçekten gece 3'te haberi olmuş bir hoca. Kendisine aniden haber verildi. Kendisi de Fenerbahçe'ye bu görevi kabul etti. Koşulsuz şartsız geldi. Ama İsmail Hoca'nın ani bir planlamayla üçlüye dönmesini beklemiyorum. Roma gibi takımlarda adaptasyon süreci yaşamamış bir şekilde bu maça çıkarsanız, ki Fenerbahçe'nin ilk kez üçlü çıktığı bir maç olacak, gerçekten negatif olabilir. Az önceki Şikriniar ve İsmail Hoca'nın basın toplantısıyla alakalı da şunu söylemek lazım. Şikriniar ve İsmail Hoca ikisi de Roma'ya tamamen çalıştıklarını söyledi. Şikriniar Gasperini ile ilgili bildiklerini anlattığını söyledi. İsmail Hoca'ya güvenmesi gerekiyor Fenerbahçe taraftarının. Benim de çok fazla eleştirim var. Ama pozitif yönden bakmak istiyorum. Olimpik Lyon maçının ikinci ayağı gerçekten Fonseca'yı mat etti. Yani Fofana'yı birebir de kilitledi. Gendouzi'yi merkezde birebir oynattı. Kante'yi alan savunmasında oynattı. Relion'un tamamen bütün oyun planlarını bozdu. İnşallah akabinde de çok başarılı bir Samsun maçı geldi. Fenerbahçe bugün umarım Roma karşısında aynı, tıpkı İsmail Hoca'nın Fonseca'yı mat ettiğini konuştuğumuz gibi, maç sonunda yarın, yani Fenerbahçe'nin hikayesi konuşulurken Şampiyonlar Ligi'nde, İsmail Hoca'nın tıpkı söylediği gibi Roma'nın oyununu çok iyi okuduğunu, Gasperini'nin oyununu çok iyi okuduğunu, analiz ettiğini konuşuruz. Ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlar. Gerçekten Fenerbahçe camiasında böyle bir galibiyeti derbi sonrasında kenetlenmek adına, konsolide olmak adına ihtiyacı var diye düşünüyorum.
0: Peki eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Yunus Aydın son kısımda.
1: Yani Şampiyonlar Ligi'nin hani uzun bir

0: Ve sonrasında gerçekten mutlu bir şekilde açmayı hak ediyor Fenerbahçe taraftarı. Senelerdir bu mutluluğu bekliyor. İnşallah akşam galibiyetle karşılanır. Dediğim gibi Kadıköy'de şu an harika bir hava var. Yani Fenerbahçe taraftarları gerçekten şu an itibariyle daha maça 3 saat olmasına rağmen tamamen Kadıköy semtinde, Bahariye caddelerinde, stadın etrafında tamamen geziniyorlar ve bu atmosferi yaşatıyorlar. İnşallah Fenerbahçe taraftarına yakışır bir galibiyetle bu akşam noktalanır.
1: İnşallah. Teşekkür ediyorum Yunus Aydın. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Yunus Aydın'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca bağlantımıza devam edeceğiz. Fenerbahçe tarafında notlarını Recep Kıyasıl'dan alacağız. TR Haber'den. Recep Kıyasıl bizlerle birlikte olacak. Hemen ardından İrfan 25'e döneceğiz. Notlara doymayacağız Fenerbahçe tarafında. Roma maçını bekliyoruz. 19.45'te başlayacak maç öncesinde. TR Haber'den Recep Kıyasıl bizlerle. Recep Kıyasıl hoş geldin. Selamlar.
2: Merhabalar. Hoş bulduk. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyorum. Bu akşama ilişkin senin notların neler, sen ne bekliyorsun diye sorayım son bölüme yakın. Kısıtlı bir zamanımız kaldığı anda.
2: Pekala, hemen başlayalım o zaman. Bilindiği üzere Fenerbahçe Lyon'u eleyerek 18 yılların ardından Şampiyonlar Ligi'nde kalma başarısını gösterdi. Bugün de güçlü bir rakiple oynayacak Roma. İtalya'da 3-3 ile başladı. Toplam oynadığı 3 maçta 10 gol attı ve kalesinde 1 gol gördü. Roma şöyle bilindiği üzere Gasperini 2 yıldır takımın başında, muhtemelen bu akşamda topa sahip olmak, oyunu rakip sahaya yıkmak isteyecekler. Çünkü bu planla sahaya çıkan bir takım. Toplamda da bakıldığında 3 maçta 68 şut kaleye çekilmiş. Onun dışında burada tabii ki Fenerbahçe'de eksikler var. Gündüz'ü eksik, Asensio yok. İsmail Kartal'ın nasıl bir planla sahaya çıkacağı da merak konusu. Dün de İsmail Kartal basın toplantısında söylediği gibi 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkacaktır. Bir sürpriz kadro bekliyorum ben açıkçası. Sağ bekte Mert Müldür, orta sahada İsmail ve Bartu Yılmaz olacaklar. Burada Fenerbahçe'nin doğru bir strateji izlemesi gerekiyor. Çünkü rakip ön alanda baskıyı iyi yapan bir takıma sahip. Fenerbahçe'nin topyekun saldırmak yerine daha kontrollü, daha sakin bir oyunla oynaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta Fenerbahçe Roma karşısında puan ya da puanları getirecek strateji geçiş oyunu olabilir. Fenerbahçe açısından bakarsak böyle bir değerlendirme yapılabilir.
1: Peki. Eklemek istediğin farklı bir şey olur mu Recep Kıyas'ın notlarına?
2: Şöyle söyleyelim, hani Roma cephesine bakarsak da Roma'nın artıları da var, eksileri de var. Hani artıları ne dersek, ön alanda topu geri kazanma süreleri inanılmaz derecede kısa. Savunma üçlüsünde Mancini, Encika ve Hermoso'dan oluşan stoper üçlüsü oyunu rakip sahada kurma ve hücuma destek verme konusunda çok cesurlar. Yani Roma'nın eksileri de var. Bunlar nelerdir? Agresif pres ve önde kurulan savunma hattına sahipler. Fakat arkada devasa boşluklar da bırakabiliyorlar. Hızlı kanat oyuncularına karşı geçiş savunmalarında ciddi şekilde kırılganlar. Kerem'le, Greenwood'la, Oğuz'la bu geçiş oyununda hızlı ataklar yaparsa Fenerbahçe etkili olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında buyurun, dinliyorum.
1: Peki. Teşekkür edeceğim yavaş yavaş. Çünkü diğer bağlantılara da geçeceğim. Notlarını aldıktan sonra Recep Kıyasıl. O yüzden sormuştum eklemek istediğim bir şey var mı diye.
2: Şu an için bunlar.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Fenerbahçe'ye de temsilcimize başarılar diliyorum bu akşamki maçta.
1: Ağzına sağlık, sağ ol, var ol. TR Haber'den Recep Kıyasıl'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Dün Galatasaray temsilcimiz Galatasaray 3-1 mağlup oldu Sporting Lisbon'a. Diğer tarafta Fenerbahçe temsilcimiz, bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe. Bu akşam Roma ile karşılaşacak. Recep Kıyasıl'dan detayları aldık. Onun notlarını aldık. Yunus Aydın'dan Kadıköy detaylarını, Kadıköy notlarını aldık. İrfan 25'ten de dinledik mi? Orada herhalde Fenerbahçe'ye maç öncesinde doyacağız gibi. Gerçi doymayız. Bir 18-10'da yeniden buluşuruz. 19'da yeniden Göksen'inle buluşursunuz mesela. Göksen'in çağrısı araç sizlerle olur. Oradaki detayları o atlatır. O sizlerle paylaşır, aktarır daha doğrusu. Hızlıca İrfan 25'le de bağlantımızı yapalım. İrfan 25 hoş geldin.
3: Merhabalar, iyi yayınlar Berk.
1: Teşekkür ediyorum. Yanında sesler geliyor. Yoğun bir yerdesin. Fenerbahçe Stadyumu'na girmek üzeresin herhalde. Doğru mu anlıyorum?
3: yazdım arkadaşlar. Fatih Demirkol'la beraberiz şu anda.
1: Evet, Fatih Demirkol'un da sağ ol, çok öpüyorum, selamlar dediği biri var telefonda. O da telefonla konuşuyor, onu da duyduk. Fatih abime selamlar.
3: Aleyküm selam, onda selamı var.
1: Selamı var mı abi gerçekten? Verdin mi selamı?
3: Evet.

0: Evet, verdi verdi.
1: Tamam peki abi, hemen hızlıca mutlu oldum Fatih abinin de sesini duyunca diğer taraftan. Daha henüz işte Çağatay Çıtlak'ta dinledik onu az önce, bir saat önce. Gece yine maç özelinde bize bağlandı sağ olsun. Fenerbahçe'de, Kadıköy'de durum ne? Maç öncesinde hava ne abi, merak ediyorum. Sen oraları böyle önemli maçlar öncesinde çok iyi koklar, çok iyi analiz edersin. Bir meslek büyüğüm olarak sana sormak, senden öğrenmek isterim.
0: Artık maçın başlama saatine az bir zaman kaldı ve taraftarlar da yavaş yavaş stat çevresine geliyorlar. Yani tribünler, şöyle söyleyeyim, kapılar açıldıktan sonra da kısa süre içerisinde tribünler de dolacaktır. Şu anda stat çevresi oldukça kalabalık. Taraftarlar işte bu stat çevresinde yer alan restoranlarda, işte kafelerde oturarak maç saatini bekliyorlar. Dediğim gibi stat kapıları açıldıktan sonra da tribüne geçecek. Bugün tüm biletler tükendi. Kapalı gişe oynanacak Roma maçı, Fenerbahçe Roma mücadelesi. Şampiyonlar Ligi ilk Fenerbahçe şampiyonu 18 yarıdan sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi gazeteden son vermişti. Bugün de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını oynayacak ve taraftarlar da bu maça özel olarak hazırlandı. Bu maçta koreografi yapılacak. Bu koreografide de tabii teknik heyet ve futbolcuları bu maça konsantre etmeyi amaçlıyor.
1: Peki Fenerbahçe'de nasıl bir muhtemel bekliyorsun? Birçok ihtimal konuşuluyor. Üçlü dahi konuşuldu bugün. Bunun yanında orta alanda da çok değişiklik olacağı belli aşikar.
0: Öyle söyleyeyim. Bartu Elmaz ve Mert Müdür'ün ilk 11 başlamasını bekliyoruz bugünkü mücadelede. Yani Beşiktaş derbisinden farklı olarak iki oyuncunun bugünkü mücadelede 11'de başlamasını bekliyoruz. Orta sahada zaten Gendozi'nin cezası nedeniyle forma giyemeyeceği ve Asensio'da sakatlığı nedeniyle bugünkü maçı kadrosuna yer almayacağı belirtilmişti. Dolayısıyla orta saha rotasyonunda bugün Bartu Elmaz'la başlayıp Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek, Kante, Bartu Elmaz üçlüsüyle orta saha rotasyonunu kurmasını bekliyoruz. Diğer taraftan savunmada da Mert Müdür'ü bekliyoruz. Semedo'nun yerine Mert Müdür görev yapacak, bunu belirtebilirim. Nasıl bir dizilişle sahada yer alır? Tabii şimdi dizilişle ilgili dün evet üçlü de oynayabilir Fenerbahçe, bugün dörtlü dizilişte de sahada yer alabilir ama üçlü dizilişte yer alırsa Fenerbahçe Mert Müdür Şiklin Yarake üçlüsüyle olma ihtimali yüksek. Onların hemen rotas şeyinde baktığınız zaman sağ bekte, orta kalanın sağ kanat bekte, Semedo solda, sol kanat bekte, Raşi Buran'ın orta saha merkezde İsmail Yüksek, Kante, ondan İsmail Yüksek, Kante, Bartu, Gendouzi ve Vedat Muriç 11'i gibi bir muhtemel 11'i görebiliriz. Yani burada diziliş anlamında üçlüyle mi çıkacak, dörtlüyle mi çıkacak, bunu şu anda belli değil ama her iki taktik planında teknik direktör İsmail Kartal dünkü son taktik ikmanda denedi. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda hem 3'lü hem 4'lü savunmayı denedi. Oyun içerisindeki gidişata göre de bu dizişler dönüşebilir. Yani saha içerisinde farklı dizişlere dönebilir Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe'nin Beşiktaş servisinden farklı olarak hem savunmada hem de hücumda çok kompakt olması gerekiyor. Takım savunmasında 90 dakika boyunca disiplinden kopmaması gerekiyor. Çünkü karşısındaki ekip Roma çok güçlü bir ekip ve bu sezona da çok formda başladı. Şu andaki Fenerbahçe belki lig aşamasındaki rakipleri karşısındaki en formda ekip olarak değerlendirebilir. Bu yüzden Fenerbahçe'nin savunmada açı görmemesi gerekiyor, hata yapmaması gerekiyor. Özellikle geriden oyun kurarken pas hataları yapmaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin bu anlamda bugün oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmaması gerekiyor. Teknik direktör İsmail Kartal da basın toplantısında zaten bunu ifade etti. Taraftarlardan sabırlı olmaları gerektiğini, gol de 91. dakikada da gelir. O yüzden de maç bitene kadar takımın ve teknik heyetin arkasında olması gerekiyor Fenerbahçe taraftarının.
1: Berk konuğuna sorar mısın demiş. Başarı maç sonucu ne olur demiş. Başarı yüzdesi verebiliyor mu demiş.
0: Valla şöyle söyleyeyim, maç sonucu ne olur? Fenerbahçe için buradan bir puan almak, beraberlikle ayrılmak da bence başarı olur. Ama eğer 3 puanla ayrılırsa Fenerbahçe gerçekten çok müthiş olur. Ama beraberlikle de ayrılmak, en azından şampiyonlar lig aşamasına puanla başlamak da Fenerbahçe için başarı olarak değerlendirebilirim.
1: Teşekkür ediyorum. İrfan 25, eklemek istediğin farklı bir şey yoksa ağzına sağlık diyeceğim son bölümde.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Selamlar basın tribününe, sağ ol. İrfan 25 ile konuştuk, onunla değerlendirdik. Ömer Faruk Özcan'la Galatasaray'ı konuşarak başladığımız parantez programında Fenerbahçe ile açtık kapıyı. O Fenerbahçe ile açtığımız son 3-5 dakikalık bağlantının, o Galatasaray ağırlıklı bağlantının son 3-5 dakikalık bölümünden aldığımız o Evet, o gazla bir Kadıköy'e gidelim istedik. Kadıköy'de Yunus Aydın'dan detayları aldık. Fenerbahçe'de nedir ne değildir dedik. Boğa'dan tutun stadyumun önüne, oradaki detayları Yunus Aydın'la almaya başladık. İrfan 25 ile tamamladık, tamamlamış olduk. Ve diğer tarafta Recep Kıyaslı da TR Haber'den bizlere eşlik etti. Bizlere kıymetli bir şekilde detayları aktardı, notlarını verdi diyelim. Saatler 18.10'u gösterdiğinde Murat Aşık'la başlayacağız konuşmaya. Fenerbahçe'yi değerlendirmeye başlayacağız. Diğer tarafta 18.25, 18.20 civarını gösterdiğinde saatlerimiz Emre Eren'e döneceğiz. Emre Eren'le Beşiktaş'ı ve aynı zamanda Fenerbahçe gündemini biraz olsun konuşacağız. Diğer tarafta da 18.40 civarında hem dünkü Galatasaray'ı hem de bugünkü Fenerbahçe'yi Serkan Çetiner'le, yorumcumuz Serkan Çetiner'le konuşacağız. Hemen ardından da 19 civarında Göksel'in İçeri Saraç maç önünde, maç anında, devre arasında ve maç sonunda kıymetli anlatımıyla, güzel anlatımıyla sizlerle birlikte olacak. Tüm detayları sizlere aktarıyor olacak. Birçok ligde anlattığı maçları Esport'tan biliyoruz. Göksel'in İçeri Saraç'ın, kıymetli kardeşimin, onun yayını sizlerle olacak. Onun dakika skoru sizlerle birlikte olacak. Radyo Gol'de bir dakika skor klasiği sizlerle oluyor olacak. Sizlerle olacak diyeyim ve sabah saatlerinde Emre Tilev'le başlayan, hemen ardından Cihan Dişli ile devam eden, Çağatay Çıtlak'la devam eden ve işte ben Deniz Berksay parantezde ve haber masasında sizlerle birlikte olacağımı söyledim. Parantezi bitiriyorum, haber masasına döneceğiz. Diğer tarafta Göksel'in Çağrı Saraç'la da gece yarısına kadar devam eden bir yayın akışı bu şekilde devam ediyor olacak dedim ve sürçülisan ettiysek affola diyelim. Saatler 18.10'u gösterdiğinde tekrar görüşeceğiz. Sayar belki Instagram hesabından takip etmeyi, oradan da sormak istediğiniz her ne varsa sormayı unutmayın lütfen. Sayar belki Instagram hesabından da takipleşebiliriz. Aynı zamanda ara ara kitap çekilişlerimiz oluyor. O kitap çekilişleri özelinde de duyurusunu yaptık geçtiğimiz günlerde. Buradan tekrar hatırlatmakta fayda var. Kitap çekilişlerinde geçen hafta toplam 4 dinleyicimize kitap verdik. Okan Göbel kitabı kazanan bir dinleyicimizi, Ömür Sardoğan ikinci dinleyicimiz oldu. Mehmet Akif Ersoy Torunundan Dinledim adındaki kitabımı imzalı bir şekilde gönderiyorum. Kargoluyorum yarın. Hakan Saraç 1969 ve Enes Küçük Kılınç, avukat Enes Bey, o da dinleyicilerimizden. Onlar kitabımızı kazanmaya kazandıkları için onlara hemen kargolayacağımızı hatırlatayım. Hak kazanan isimlerdi. Ve naçizane imzalı bir şekilde kitaplarımızı göndereceğiz ama bu çekiliş yeniden olacak. Bu çekiliş devam edecek. Diyelim Instagram Sayerberk'te de yürüttüğümüz, Radyo Gol Instagram özelinde de böyle biraz ortaklaşa yürüttüğümüz böyle yayınlara denk gelen kitap imzaları var. Hem böyle farkındalık oluşturmak hem de orada sizlerle iletişimimizi güçlendirmek adına Radyo Gol adına, diğer tarafta Sayerberk Instagram hesabından takip etmeniz adına da oradan da çekilişleri takip edebilirsiniz. Tarihlerden haberdar olabilirsiniz diyeyim. Bu çekiliş devam edecek. 4 dinleyicimize, Okan Göbel'e, Ömür Sardoğan'a, Hakan Saraç'a ve Enes Küçük Kılınç'a, hepsine ayrı ayrı gönderilecek kitaplar. Hatta öyle ki ilçeleri dahi aklımda tutuyorum. Yani diğer tarafta, hatta geçtiğimiz çekilişlerden birinde Onur Kiraz'a gönderemedik Karaköy'den. Ona göndereceğiz. Kartal'a gidecek. İstanbul'un bir diğer ilçesi, işte Maslak'ta çalışan Ömür Bey'e gidecek. Diğer tarafta benimle aynı semtte oturduğunu ya da işte çalıştığını bilmiyorum, gönderdiği adresten anladığım Hakan Bey'e göndereceğiz. Onunla da tanışmış olduk dinleyicimiz. Diğer tarafta Büyükçekmece'ye gidecek, Enes Bey'e gidecek birçok kitabımız var. İmzalayıp göndereceğimiz, onları da, detayları da Sayar belki Instagram'dan takip edebilirsiniz diyeyim. Ben Berkseyer, sürçülisan ettiyse affola dedik, kapattık ama gevezeliğimiz tuttu. Ne yaparsınız, yine son bölümde uzattık. Az sonra Kim Ne Dedi formatı sizlerle olacak. Kim Ne Dedi formatında taze, daha henüz yeni çıktı fırından DigiFutbol YouTube, DigiFutbol YouTube kanalında Yakup Çınar ve Muzaffer Canbedir gündemi değerlendirdiler. Transfer plansızlığını, Okan Buruk'un tercihlerini, hakem skandalını ve Galatasaray'da ilk 11 krizini konuştular. İlk 11 adına kriz varmış. Bunu öğrendik. Diğer tarafta bunları konuştular. Önemli bir yayında, güzel bir yayında. Muzaffer Canbedir sordu, Yakup Çınar yanıtladı. Bu yayını sizlerle paylaşacağız. Hemen ardından da Kim Ne Dedi formatında dünkü maçın ardından 343 dijital YouTube kanalında değerlendirmeler vardı. Ona döneceğiz. Hemen ardından da 18.10 civarında yeniden buluşacağız. Hoşçakalın.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
3: Reklam. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen

0: Okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
7: Kim ne dedi?
8: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
9: Hoş bulduk Muzaffer.
8: Nasılsın abi?
9: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
8: Ben de iyiyim. İstersen hızlıca Şampiyonlar Ligi mücadelesiyle başlayalım. Galatasaray Sporting deplasmanda iyi başladı. İyi bir ilk bir performansı gösterdiği maçta ne yazık ki 3-1 mağlup olarak ayrıldı ve 3 puanı elleriyle verdi diyebiliriz herhalde. Tabii hakemin de burada Sporting Lisbon'a çok yardımı olduğunu net bir şekilde söylemek lazım. Maçın değerlendirmesiyle istersen başlayalım. Sonra sorularım var. O şekilde ilerleriz abi.
9: Ya bir kere şöyle, hani ben Şampiyonlar Ligi kuralları çekildikten sonra burada yaptığım yorumlarda da, kendi kanalımda yaptığım yorumlarda da Galatasaray'ın bu grupta Sporting Lisbon, Paris Saint-Germain ve Barcelona'dan puan alamayacağını söylemiştim. Lisbon'un geçen sezonki Şampiyonlar Ligi performansı, oturmuş kadrosu, kendi evinde oynadığı futbol, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'i yenmesi, tek mağlubiyetini Arsenal karşısında alması, bunların hepsinin etkisi vardı tabii ki. Bir de sezon başı Galatasaray daha tam hazır değil. Evet, ligde iyi başladılar ama sonuçta Osimhen gibi, ondan sonra Lemina gibi, Singo gibi önemli oyunculardan yoksun bir şekilde başlıyorsun. Eksik olarak gidiyorsun deplasmana. Bugün Galatasaray taraftarının, camiasının hayal kırıklığı yaşamasının en büyük sebebi Galatasaray Sporting Lisbon'u mağlup edebileceğini, bence maçın ilk yarısındaki oyunuyla özellikle net bir şekilde ortaya koydu. Okan Hoca bence maça çok iyi hazırlanmış, rakibi çok iyi analiz etmiş. Normal şartlarda işte topun üstünlüğünü alan takımdan topun üstünlüğünü aldı. Deplasmandaki kendi evinde taraftarı önünde gerçekten iyi futbol oynayan bir takımdan oyun üstünlüğünü ilk yarıda net olarak alan bir Galatasaray vardı. Ki duran topla rakibin gol yiyebileceğini bütün böyle maçı analiz eden herkes net bir şekilde söylüyordu ki Okan Hoca da bunun üzerine çalışmıştı. Galatasaray erken de bir gol buldu. Devamında Sané'nin kaçırdığı bir pozisyon var. O golü atsa 2-0 olacak.
8: Çok net pozisyondu
9: bugün,
8: ya.
9: Bugün çok başka şeyleri konuşabilirdik. Çok da güzel bir pozisyon. Rakibi de çok güzel eksiltti. Ama plaseyle köşeye göndermeye çalıştı. Belki daha iyi bir son vuruş yapabilse. Sané'nin de gelecek maçlar adına, bundan sonraki süreç adına daha iyi performans göstermesini sağlayabilecek bir gol pozisyonuydu. Maalesef kaçtı. Onun ötesinde yine maçın devamında ilk yarıda oyunun kontrolü net Galatasaray'ın elindeydi. Ama bazen sizin iyi oynamanız açıkçası neticeyi değiştirmiyor. Sen de söyledin. Maçın hakemi inanılmaz kötü bir yönetim ortaya koydu. Galatasaray ligde Başakşehir maçını mesela hakeme rağmen kazandı. Hakemi de yenerek kazandı ama Şampiyonlar Ligi'nde öyle olmuyor. Batagov'un pozisyonu, bunu sadece ben söylemiyorum, hakem hocaları da söylüyor. İşte Klatenburg da söylüyor. %100 kırmızı kart olması gereken bir pozisyon. Lisbon 10 kişi kalsa belki daha rahat kazanabileceğim bir mücadele olacak.
8: Ki orada oyun üstünlüğü de Galatasaray'daydı yani. Lisbon daha açılmamıştı.
9: Maçın tamamında yani topun üstünlüğü %62-38 Galatasaray'ın lehine. Baktığın zaman Galatasaray rakibinden daha fazla pozisyon bulmuş. Daha fazla şut çekmiş. Daha fazla korner kullanmış. Ve bunu yaparken işte Osimhen gibi, Singo gibi, Lemina gibi, Abdülkerim gibi, işte Leao sonradan oyuna dahil oldu. Hani 400 milyon euroluk Galatasaray kadrosu var diyoruz ya, bunun 200 milyon eurosu sahada değildi, kadroda bile değildi. Ona rağmen Galatasaray

0: iyi oynamasına rağmen maalesef hakemin kötü yönetimi, ki penaltı pozisyonu uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyon. İki tane majör hakem hatası ve devamında gelen mağlubiyet. Bunda hani Okan Hoca'nın hatası var mıydı? Bence Okan Hoca'nın da hatası vardı. Şimdi Barış Alper Yılmaz forvet başlıyor. Barış Alper Galatasaray'da geçen sezon skor anlamında en çok katkıyı veren oyuncu. Bu katkıyı verirken nerede oynadı? Sol açıkta oynadı. Yani bu oyuncunun sol açık performansı gerçekten üst düzey. Burada kendini kanıtlamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Mecburen forvette oynatmak zorunda kaldı Osimhen'in yokluğunda. Deniz Gül'le başlayabilir miydi? Tabii ki başlayabilirdi. Bunların hepsi konuşulabilir mağlubiyet geldikten sonra. Şimdi Yunus Akgün 10 numara ve sağ kanatta iyi performans gösteren bir oyuncu ki sezona da en az Osimhen kadar iyi başlayan oyunculardan bir tanesiydi. Sol tarafta çok fazla etkinliğini göremedik. Onun dışında savunmada eksik vardı. Abdülkerim Bardakçı tam hazır olmadığı için Başakşehir maçında zaten bu görüntüyü görmüştük. Oynarsa Galatasaray daha fazla sıkıntı yaşayabilirdi. Orada mecburen yine bir devşirme oyuncu sol stoperde İsmail Jakobs'u izledik. İlk 45 dakika Eren Elmalı'nın performansı fena değildi ama ikinci yarıda onun da performansı düştü. Tüm bunlar üst üste gelince maalesef hani kazanamıyorsunuz. Hakem hataları da öne çıktı. Bir de oyuncu değişiklikleri konusunda. Şimdi Lisbon orta sahada özellikle 3-1 öne geçtikten sonra iki tane kritik değişiklik yaptı. Ve orta sahadaki o fiziksel gücü yukarıya taşıyabilecek oyuncuları oyuna soktu. Okan Hoca çok bekledi orta saha konusunda. Yani Gabriel Sara ikinci yarı düşmüştü. Batzagov bence ikinci yarıya başlamamalıydı. Ugocukwu antrenmanda son dönemde iyi performans gösteren oyunculardan bir tanesi.
1: Çok geç soktu oyuncuyu.
0: Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip İlkay Gündoğan çok daha erken girebilirdi. Yine Renato Niyaga, bu 3 oyuncu 85. dakikada oyuna girdi. 65 ile 85 arasında orta sahayı Galatasaray tamamen rakibe teslim etti. Çünkü dediğim gibi fiziksel gücü düşen oyuncular yerine hamle yapan taraf Sporting Lisbon oldu ve orta sahadaki üstünlüğü ele aldı. Galatasaray da çok etkili olamadı. Evet, hücum oyuncuları girdi. Deniz Gül girdi. Hazır olmayan Lea oyuna girdi. Başakşehir maçının 20 dakikasında iyi performans göstermişti ama hani Milan'da sakatlıktan çıktıktan sonra Galatasaray'a geldi. Herkes şunu bekliyordu. Ya Lea gibi bir oyuncu varken 11'de neden başlamıyor diye. İşte bu yüzden başlamıyor. Çünkü %100 daha hazır değil. Bir de Şampiyonlar Ligi çok farklı bir aranı.
1: Yüksek
0: Sporting
1: tempo.
0: Lisbon teknik kapasitesi, fiziksel gücü yüksek bir takım. Bu dezavantajlar da ortaya çıktı. Hakemin verdiği o hatalı kararlar da maçın net şekilde Sporting Lisbon tarafına geçmesini sağladı. Dediğim gibi aslında bu kadar hayal kırıklığı yaşamayabilirdi herkes. Çünkü hani Galatasaray'ın bu kadar iyi oynayabileceğini, erken oyunda öne geçebileceğini bu kadar eksiğe rağmen kimse düşünmüyordu. Galatasaray bence Sporting Lisbon'u net olarak yenebileceğini ortaya koydu. O yüzden mağlubiyet gelince, hakem kararları, hatalı hakem kararları gelince Galatasaray mücadeleyi kaybetti ve o yüzden bir hayal kırıklığı oluştu. Ama geçen sezon mesela Galatasaray Osimhen'in yokluğunda oyun olarak da çok geriye gitmişti. Bu çok eleştiriliyordu. Sporting Lisbon maçında bence Okan Hoca dersine iyi çalışmıştı. Özellikle ilk 45 dakikalık bölümde Galatasaray bu takımı yenebileceğini, aynı zamanda bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde iyi oyunla maç kazanabileceğini gösterdi. Dediğim gibi hayal kırıklığı yaşanmasının sebebi iyi oyuna rağmen hakem tarafından verilen o yanlış kararlar ve geç gelen bazı oyuncu değişiklikleri maalesef Galatasaray'ın sahadan mağlubiyetle ayrılmasını sağladı. Galatasaray için çok kritik bir maçtı. Galatasaray bu maçı kazansa belki de bu zorlu Şampiyonlar Ligi grubunda hani en kötü ilk 16'ya çok rahat oynayabilecek seviyeye gelebilirdi. Ama ben Galatasaray'ın dediğim gibi kim ne derse desin oyununu beğendim. Şampiyonlar Ligi'nde bu grupta en kötü ihtimalle ilk 24'te gruptan çıkacağını düşünüyorum. Ki bu mevcut Lisbon deplasmanındaki kadroya Osimhen'i dahil edeceğiz. Onun dışında Abdülkerim Bardakçı dönecek. Yine Leao dönecek. Ve oyuncular kendi orijinal mevkilerinde oynamaya başlayacaklar. Şimdi mağlubiyetin hepsini Okan Hoca'ya ya da hakeme yükleyemeyiz açıkçası. Çünkü Galatasaray'ın karşısında da ciddi anlamda transfer döneminde 200 milyon euroluk satış yapmış. Onun yerine 130 milyon euroluk transfer yapmış bir takım vardı ama bu transferlerden 3 tanesi özellikle orta sahadaki oyuncular hazır bir şekilde Galatasaray'a karşı 11'de forma giydiler. Galatasaray'a dönüp baktığımız zaman sadece yeni transferlerden Batragov sahadaydı. Leao, Ugo Cukwu, onun dışında Deniz Gül baktığımız zaman 11'de başlayamadı. Sadece bir tane transferi görebildik. Ona rağmen dediğim gibi Galatasaray özellikle ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koydu. Rakibine karşı daha üstün ki hani Sporting Lisbon taraftarının desteğiyle de oynayan bir takım aslında. Şampiyonlar Ligi'nde de aynı şekilde. Geçen sezon Paris Saint Germain'i yenmiş bir takımdan bahsediyoruz.
1: Evet, son dakikaya.
0: Ona rağmen erken bir golle o taraftar gücünü de minimum seviyeye düşürmüştü Galatasaray. Hani Osimhen, sağlıklı bir Osimhen olsaydı, sağlıklı bir Singo olsaydı ki geçen sezon mesela özellikle Ajax deplasmanını hatırlıyorum. Çok rahat bir galibiyet almıştı Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz oyuncuların performansı önemli. Onların olmamasına rağmen ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koydu ama maalesef dediğim gibi burada 3 tane ana faktör var. Bir tanesi hakem hatası. Ki birinci sıraya koyarım. İkincisi yönetimin transfer politikası, geç gelen oyuncular. Üçüncüsü de Okan Hoca'nın orta sahaya bence geç hamle yapması bu mağlubiyete neden oldu diyebiliriz.
1: Şimdi sen az önce konuşurken birazcık bahsettin ama yine kamuoyunun çoğu şuna ikna olmuş durumda. Osimhen yoksa Galatasaray çözüm üretemiyor. Galatasaray puan kaybediyor. Ve işte Galatasaray'ın oyunu sadece Osimhen'e bağlı gibi dün özelinde ben de bütün maç sonlarını elimden geldiğince izlemeye başladım. Bu şekilde yorumlar çok fazla yapılıyor. Katılıyor musun sen buna abi?
0: Ya şöyle söyleyeyim sana. Buradaki yayınlarımızda da bahsettik sezon evet. Başlarken Galatasaray'a transfer olan oyuncuların sözleşmesine hatta şu madde koyulması gerekiyor dedim. Kardeşim kafanızı kaldırdığınız zaman Osimhen'i görmeniz gerekiyor. Şimdi Osimhen Galatasaray için neyse Harry Kane Bayern Münih için aynı şekilde. Mbappe'siz bir Real Madrid düşünebiliyor musun? Ya da işte Haaland'sız bir Manchester City düşünebiliyor musun? Ben düşünemiyorum açıkçası. Osimhen de bu kadar fark yaratan bir oyuncu. Eğer elinizde Osimhen varsa oyun kurgunuzun Osimhen üzerine kurulması gerekiyor.
1: Bu doğal diyorsun yani.
0: Gayet doğal bir durum. Yani abi Osimhen şimdi dün mesela Luis Suarez'i izledik. Luis Suarez sence Osimhen kalitesinde bir oyuncu mu?
1: Değil.
0: Bak yanından geçemez. Değil. Yanından
1: yani
0: geçemez.
1: İyi oyuncu ama asla
0: o seviyede değil abi.
1: Yani, evet.
0: Şöyle bir örnek vereyim. Arsenal Gökereci transfer etti. Osimhen seviyesinde mi? Yanına yaklaşamaz. Manchester United Benjamin Sesko'yu aldı. Hep aynı maliyetlerde. O seviyeye yaklaşabilir mi? Asla yaklaşamaz. Ama elinizde Osimhen varsa tabii ki oyun planınızı Osimhen üzerine kurmanız gerekiyor. Ama dün Galatasaray Osimhen'siz de işte devşirme oyuncularla bile Sporting Lisbon karşısında kazanabileceğini gösterdi. Hakem hataları olmasaydı, Lisbon 10 kişi kalsaydı, o penaltı verilmeseydi Galatasaray Lisbon deplasmanından galibiyetle ayrılacaktı. Şimdi başka bir konuya değineceğim.
1: Buyur abi.
0: Özellikle bak diğer takımların tepki vermesini gayet doğal karşılıyorum. Sen de tweet atabilirsin. Başka Fenerbahçeli isimler de tweet atıp Okan Hoca'yı ya bu hareketler yapılır mı diye eleştirebilir. Ama kardeşim Galatasaray Süper Lig'de maçlarını hakeme rağmen kazanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde niye hakeme rağmen kazansın? Okan Hoca niye tepki vermesin abi? Sağ kenarında kendinizin olduğunu düşünün. Rakip 10 kişi kalsa güle oynaya kazanacağınız bir maç. Sonuçta yedek kulübelerinde artık ekranlar var. Bakıyorsun. Batragov'a yapılan hareket dünyanın her yerinde, uzayda dahi kırmızı kart abi. Okan Hoca tabii ki tepki verecek. Niye tepki vermesin? Emre Belezoğlu kendi takımına haksızlık yapıldığında bu tepkiyi vermiyor mu? Veriyor. İsmail Kartal bu tepkiyi vermiyor mu? Tabii ki veriyor. Ama Okan Hoca'nın adı çıkmış abi. Okan Hoca gereksiz yere sağ kenarında tepki veriyor. Galatasaray'a yakışıyor mu bu? Kardeşim 4 sene üst üste şampiyonluğu yakalayan kim? Bu başarıların yakalanmasını sağlayan teknik direktör kim? 4 sene boyunca derbi maçları kazanan, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olan teknik adam kim? Okan Buruk. Tabii ki bu tepkiyi verecek. Çünkü senin hakkın yeniyor abi. Sessiz beklesin mi sağ kenarında?

0: cool bir şekilde dursun. Penaltımız verilmedi. Evet, verilmedi. Maç sonunda çıksın. Evet, penaltımız verilmedi ama işte biz yine elimizden gelen mücadele. Hayır abi. Niye Galatasaray'ın hakkı yeniyor? Ligde anladık. Başakşehir maçında hakemlere rağmen kazandı Galatasaray. İki tane hakem hatası vardı. Metin Öztürk çıkıp açıklama yapmadı mı? Galibiyete rağmen.
1: Evet.
0: Okan Hoca da saha kenarında tabii ki o tepkiyi verecek. Niye vermesin abi? Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başındayken şampiyon olduğu dönemde pandemi vardı. Bir yakın kamera çekselerdi abi. Şu an
1: Sen
0: Okan Hoca üzerinde oluşturulmaya çalışan algı bu. Saha kenarında hakemlerle çok didişiyor. Didişir tabii ki kardeşim. Her yerde mücadele edeceksin. Fatih Hoca mücadele etmiyor muydu?
1: peki.
0: Ya pozisyon kırmızı değildi de Okan Hoca uyduruyor da onun için mi tepki gösteriyor? Ya da yanlış penaltı çalınmış. İki tane majör hata Şampiyonlar Ligi maçında yapılmaz abi. Yapılmaz. Bir gün önce Inter Real Madrid maçını izledim. Tamam, Michael Oliver yönetti maçı. İnanılmaz, dünyanın en iyi hakemi. Ya sahada sanki hakem yoktu, yoktu. Ama çok kötü bir hakem performansı var. Okan Hoca tabii ki o tepkiyi gösterecek. Ben burada şuna kızıyorum. Galatasaraylılara kızıyorum. Ya bizim teknik direktörümüz bu hareketleri yapmamalı.
1: Chat'te de yazan Galatasaraylılar var bu
0: Ya
1: arada.
0: abi geçin bunları ya.
1: Galatasaray hocası tepki verirken bile kaliteli olmalı demiş
0: Ya
1: Bülent
0: hadi
1: Bey.
0: abi.
1: Ya şimdi
0: Ona
1: orada...
0: katılma. Babacım, Galatasaray'ın hakkı yeniyor, hakkı yeniyor. Bir, kimsenin hakkını yemeyeceksin. İki, kimseye hakkını yedirmeyeceksin. Aynı şey. Kimsenin hakkını yemeyeceksin. Eşittir, kimseye hakkını yedirmeyeceksin. Okan Hoca bu tepkiyi tabii ki verecek. Emek vermiş. Lizbon deplasmanında orada 60 bin kişiyi susturmuş. 1-0 öne geçmiş. Bir tane UEFA'nın çapsız hakemi çıkıyor. Galatasaray'a operasyon çekiyor abi. Ben burada tabii ki Okan Hoca'nın hatalarını söyleyeceğim. Tabii ki yönetimin transferdeki plansızlığını söyleyeceğim. Ama bir çapsız hakemin çıkıp Galatasaray'a operasyon çekmesine Galatasaray'ın teknik direktörü tabii ki sessiz kalmayacak abi.
1: Peki. Şimdi maç özelinde devam etmek istiyorum abi müsaadenle. Özellikle konuşulan bir diğer konuda Rafael Leao birazcık daha erken giremez miydi? Golden sonra oyuna alındı biliyorsun. Şimdi doğal olarak Leao'nun Başakşehir maçında sonradan girip sergilediği performans insanlarda bir şey uyandırdı, merak uyandırdı. Yani bu adamı izlememiz lazım. Gerçekten Leao, beklenen Leao gibi başladı diyebiliriz. Daha erken alınamaz mıydı sence Yakup abi?
0: Abi alınamazdı. Alınamazdı. Niye
1: Hazır
0: alınamazdı? Çünkü
1: değil
0: hazır
1: diyorsun sen.
0: değildi. Tabii. Şöyle, Başakşehir maçında Galatasaray geriye düştü. Normalde Başakşehir maçında Leao 10, maksimum 15 dakika oynaması planlanıyordu. Leao 25 dakika oynadı. Ve gerçekten hani bizim Leao'dan beklediğimiz performans bunun daha ötesi tabii ki. Ama Leao Başakşehir maçında iyi oynayınca herkes Osimhen'in yokluğunda ya bu adam forvette 11 başlayamaz. Başlayamaz abi. Okan Hoca bile bile niye ayağını sıksın ki? Yani Leao hazırsa ilk oynatması gereken, ki Leao transferini çok isteyen, en çok isteyenlerden bir tanesi Okan Hoca'ydı. Nitekim Başakşehir maçında da neler yapabileceğinin fragmanını
1: Gösterdi.
0: gösterdi abi. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon maçına 11'de Leao'nun başlama ihtimali söz konusu değildi. Burada şunu söyleyebiliriz. Şimdi az önce de söyledim. Barış Alper Yılmaz sol tarafta daha iyi performans gösteren bir oyuncu.
1: Evet.
0: Forvet'te Deniz Gül oynayamaz mıydı? Bunu mesela sorabilirler. Evet abi, oynayabilirdi. Sonuçta Porto'dan geldi. Genç oyuncu olabilir. Ben hazır değildi olayına katılmıyorum. Sonuçta takımıyla bir kamp dönemi geçirdi. Milli takımla beraberdi. Siz Deniz Gül'ü tercih etmişsiniz. O zaman forvette Deniz Gül'e şans vereceksiniz. Şimdi
1: Ona
0: Kocaelispor maçını
1: katılıyorum.
0: konuşuruz zaten. Orada
1: Konuşacağız.
0: muhtemelen bazı değişiklikler yaşanacak ama Leao'nun 30 dakikadan daha fazla oynama ihtimali söz konusu
1: Ne
0: değildi.
1: zaman hazır olur sence?
0: Bence ne zaman hazır olur? Milli takım arasından sonra. Yani ki Osimhen'in sakatlığı da o dönemde geçecek büyük
1: Evet.
0: ihtimal. Singo'nun sakatlığı o dönemde geçecek. Lemina'nın sakatlığı o dönemde geçecek. Leao'nun da milli aradan sonra 11'de oynayabilecek seviyeye geleceğini düşünüyorum. Muhtemelen Ki Barcelona maçı da milli aradan sonra galiba, yanlış bilmiyorsam. Hı hı. Barcelona maçı itibariyle 11'de oynayabilecek seviyeye gelecektir diye düşünüyorum.
1: Peki, iki tane süper chat var, hemen onları araya alalım. Tuna Beril demiş ki Pep Guardiola

0: Yola Trabzon haberleri var. Ne diyorsunuz demiş. Sana Trabzon haberleri ya sorarlar tabii istersen.
1: Salah transferinden sonra Trabzonlu kardeşlerimizin tabii ki
0: bir numaralı adresi sen oldun.
1: Teveccühü var, merak ediyorlar. Ama şey, hani ben mesela Conceição'yu duydum. Trabzon'un bir ilgisi var. Onun dışında Vitor Pereira yine Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü. Ona bir ilgileri var. Bir görüşme yapıldığına dair bilgi de geldi ama dün yurt dışı kaynaklı bir haberdi, Guardiola haberi. Şu anda bende net hani Trabzon'un Guardiola ile görüştüğüne dair bir bilgi yok. Guardiola'nın da şu aşamada ben Türkiye'ye geleceğini çok düşünmüyorum. Bak Trabzon demiyorum ama hani Türkiye'ye
0: ben
1: geleceğini çok düşünmüyorum.
0: Yani çok oralarda macera arar mı? Ne Fenerbahçe
1: Salah
0: ne Galatasaray.
1: Gelir mi gelmez mi diye düşünüyorduk ama Salah kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyordu. Ama Guardiola'nın böyle bir planı olmadığını en azından biliyoruz. Gelirse de çok büyük iş olur.
0: Tabii.
1: Yani Guardiola.
0: Salah.
1: Salah. Ondan sonra yine önemli transferler yaptı.
0: Fabinho.
1: Fabinho dediğin gibi. Ama çok zor ihtimal
0: zor,
1: şu anda.
0: Zor bence de. Peki Senem Hanım demiş ki Uğurcan'ın geçen seneki formunu arar olduk. Sezon başında bu kadar rahat gol yememiz ayrı alamet değil. Özel bir sorunu mu var? Antrenman yetersizliği mi diye sormuş abi sana.
1: Valla Uğurcan milli takımdan döndükten sonra elbette o da hani 55 maçlık bir sezonu geride bırakmıştı. Sonra milli takımda da çok iyi performans gösteremedi. Ve birkaç maçta da böyle dizindeki ağrılar nedeniyle oynayamadı. Hatta Göztepe maçından önce de bir sıkıntı yaşayınca yerine Cankat oynamıştı. Hı hı. Performansı düştü mü? Bence düştü. Uğurcan'ın da performansını yukarıya çekmesi gerekiyor. Yoksa hani hali hazırda gerçekten iyi performans gösterebilecek bir Cankat Yılmaz var. Onun performansının da Uğurcan'ın performansını yukarıya taşıması gerekiyor. Ben de bu sezon, çünkü Uğurcan farklı bir kaleci. Geçen sezon Ederson'un önüne koymamızın sebebi Uğurcan maç kurtarabilen bir kaleci. Lisbon maçındaki gol, yediği gollerden en azından bir tanesini bence kurtarabilirdi.
0: Abi Frikiye hiçbir şey yapamazdı da ben sana söyleyeyim yani.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Abi yani
1: ben de Frikiye'yi kurtarabilirdi.
0: Yok be abi yani öyle bir vurmuş ki adam, bilmiyorum yani kurtarsa evet, inanılmaz bir kurtarış olurmuş da bence çok zor top yani.
1: Ya ben mesela sosyal medyada gündem edildiği için söylemeyeceğim ama Batagov'a bir parantez açmak
0: buyurun
1: istiyorum.
0: Buyurun abi.
1: Batagov'un performansını. Mesela Zalazar, ki golü atan oyuncuydu evet, yanlış bilmiyorsam free kick'ten.
0: Doğru abi.
1: 30 milyon euroya Braga'dan transfer edilmiş bir oyuncu. Çok da iyi performans gösterdi. Mesela Batagov, ben hep şunu iddia ediyorum. Galatasaray'ın 10 numarasının bir sezonda en kötü 10 gol 10 asist yapması lazım.
0: Evet.
1: Ben Batagov'dan hala o ışığı alamadım. Ki ilk oynadığı Göztepe maçı, sonrasındaki Başakşehir maçı da ya hani... Evet hani yeni nesil 10 numara oyunu hızlandırır, topsuz oyunda işte alan açar, boşluk açar, anladın mı? Ama Galatasaray'ın 10 numarasının şut atması lazım, Galatasaray'ın 10 numarasının asist yapması lazım, Galatasaray'ın 10 numarasının adam eksiltmesi lazım ya da ne bileyim daha hızlı düşünüp daha hızlı karar vermesi lazım. 3 maçta en kötü bir tane asist, bir tane gol atması lazım.
0: Tabii.
1: Ya şu anda orta sahada fark yaratan oyuncu Torreira. Sezon başında Galatasaray taraftarının ya yeter artistik yapmasın gitsin de diyor oyuncu.
0: Dün kusursuz oynadı ya.
1: Abi inanılmazdı. Sara da maçın ilk yarısında inanılmaz iyi oynadı. Batagov'un bir silkelenmesi lazım bence.
0: Fizik olarak da sanki biraz eziliyor gibi geliyor abi bana ya.
1: Ya o fiziksel kaliteyi bir şekilde yukarıya taşırsın. Anladın mı? Bir alışma süreci vardır ama ne bileyim ben 10 numaradan çok daha farklı şeyler bekliyorum ki bugün mesela Rodrigo Mora'yı Fenerbahçe maçında böyle daha dikkatli bir şekilde izleyelim. Orada mesela Okan Hoca'nın tercihi biraz daha Rodrigo Mora'dan yanaydı ama o oyuncunun maliyeti yüksekti. Sadece %50'sini 25 milyon euroya alabiliyordunuz. Orada biraz maliyetten ve tecrübeden dolayı tercih Batagov edildi ama Rodrigo Mora'yı dediğim gibi Fenerbahçe maçında izledikten sonra İnşallah ahlar vahlar yapmayız.
0: Şimdi abi sana bir şöyle bir konu açmak istiyorum. Bence önemli de bir konu olduğunu düşünüyorum bu konunun. Şimdi dün Basın mensuplarımız orada yerinde maçı takip ettiler. Okan Buruk basın toplantısına geldiğinde hiçbir Türk gazeteci tarafından kendisine soru sorulmadı. Genellikle oraya gidenlerin de Migzon'da beklediğini biliyoruz. Yani bu Migzon'da ne var diye bir sana sormak istiyorum. Oraları iyi bilen birisi olarak sen ve yani orada bizi temsil eden takımımızın hocasına bir soru sorulması, olumlu ya da olumsuz fark etmez, gerekirdi diye düşünüyorum. Bu konuya neler söyleyeceksin?
1: Ya bunun sıkıntısını bazen yurt içi deplasmanlarında da yaşıyoruz. Eskiden kurumlar, Muzaffer, iki tane muhabir, iki tane foto muhabiri, bir tane de yazar gönderirdi. 10 sene önce Fanatik Gazetesi, Fotomaç Gazetesi, Sabah, Milliyet, Hürriyet, anladın mı? 5 tane 6 tane adam gönderirdi. Şimdi bu deplasmana giden, ki benim beraber mesai verdiğim arkadaşlarım, birçoğu kendi imkanlarıyla gitti oraya. Şimdi orada bir tercih yapmaları gerekiyor. Ya Migzon'da oyuncuları bekleyecekler, ki daha çok tercih edilen taraf, ki ben de Migzon'a gidiyorum. Çünkü orada 2 ya da 3 tane oyuncuyla röportaj yapma şansım var. Ya da işte rakip takımdan oyuncuyla röportaj yapma şansım var. Şimdi basın toplantısına giderse, çünkü genelde arada mesafe oluyor. Yani 100 metrelik, 50 metrelik mesafeler oluyor.
0: Evet.
1: Basın toplantısına gidersen sadece hocaya soru sorma şansın oluyor. Şimdi burada basın mensupları tercihini Migzon'dan yana kullanıyor. O yüzden ben hiçbir gazeteciyi eleştirmeyeceğim abi.
0: Hı hı.
1: Gayet doğal bir durum. Kurumlar kimseyi artık deplasmanlara göndermiyor. Ki Lizbon deplasmanı da ekstra bir deplasman. Galatasaray'ın Lizbon maçı açıklanır açıklanmaz, uçak fiyatları 4 katına 5 katına çıktı. Ben ki Galatasaray'ın bütün deplasmanlarına giden bir insan, abi hani ödeyemeyecek durumdaydım. Gidemedim deplasmana.
0: Hı hı.
1: Hani sadece gidiş dönüş uçak bileti 100 bin liranın üzerindeydi. E şimdi nasıl gideceksin? E giden adam da en azından ben Migzon'a gideyim ki
0: kendime içerik çıkarayım.
1: Evet, kendime içerik çıkarayım düşünüyor. Yani oyuncuyla röportaj yapayım diye düşünüyor. O yüzden maalesef basın toplantısına gitmeyebiliyor. Bunu Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ta da ilerleyen zamanlarda yaşayacağız. Burada sıkıntı oraya giden meslektaşlarımızda değil, oraya çalışan göndermeyen kurumlarda sıkıntı var abi.
0: Yani eskiden hakikaten...
1: Ben o yüzden eleştirmiyorum yani gazeteciyi.
0: Ben de yani sizlerle çalıştım, sizlerin anılarını dinliyorum. Eskiden daha renkliymiş spor
1: ya
0: camiası.
1: Biz bile yakalayamadık bunları ama yine en kötü ihtimalle 5 sene önce her gazeteden bir foto evet. muhabiri, bir tane muhabir deplasmana giderdi. Şimdi diyorum ya, sadece kendi imkanlarıyla giden gazeteciler var. E gidince de adam Migzon'dan, yani futbolcuların çıktığı yerden yana tercihini kullanıyor. Daha fazla içerik üretebilmek için, daha fazla iş yapabilmek için.
0: Peki. Şimdi abi bir diğer konu da bu ilk 11'lerin sızdırılma meselesi. Bu konuyla alakalı neler söyleyeceksin sen? Bu sızdırılma işi nereden çıkıyor? Bunu yapanlar kimler? Sosyal medya üzerinden bazı hesapların burada parmağının olduğu söyleniyor vesaire. Bununla alakalı neler söyleyeceksin?
1: Şimdi bu problem Fenerbahçe'de var mı? Yok. Beşiktaş'ta var mı? Yok. Trabzon'da var mı? Yok. Galatasaray'da var. Çünkü Okan Hoca 11'ler konusunda biraz hassas. Geçen sezonda biliyorsun gündem olmuştu. Okan Hoca hatta isim vermişti. Hatta kulübün içinde hainler var demişti.
0: Evet.
1: Bence o hainler bulunamamış hala. Ben onu söylüyorum. Çünkü yani yine haber haberdir abi. Ben sahadaki muhabir o 11'i paylaşsa kalkıp da ya bu 11'i niye verdi demem. Çünkü gazetecilik yapıyor sonuçta. Ama masa başında bazı isimlere Galatasaray'ın 11'leri servis ediliyor. Açsınlar sosyal medyaya baksınlar. Burada isim vermeyeceğim. Kimseye hedef göstermek istemiyorum. Açsınlar sosyal medyayı baksınlar. 24 saat önce Galatasaray'ın 11'ini kim paylaşmış? O zaman Okan Hoca Göztepe maçında diyorum ya sana, tepki gösterdi.
0: Evet.
1: Hatta içimizde hainler var dedi. Hatta bu yüzden Tuğçe, olaylarla hiç alakası olmayan bir isim, kulüpte çalışan bir isimdi, haksız yere kulüpten kovuldu. Demek ki bu hainler bulunamamış abi.
0: Tabii.
1: Galatasaray'ın Lizbon maçından, hoca diyor ya Avrupa maçında bari bunu yapmayın. Ben bu hassasiyeti gösteriyorum kendi adıma. Hani işin gazetecilik tarafı farklı. Ama Okan Hoca dediğim gibi bu durumdan rahatsız.
0: Abi herkes rahatsız olur. Sen olsan sen de rahatsız
1: Abi
0: olursun.
1: Ben de takımın teknik direktörü olsam yani. Ben de rahatsız olurum. Ama bak ne diyorum sana. Takımı takip eden muhabir verse yine derim ki ya kardeşim bu
0: İşini
1: adamın
0: yap.
1: istihbaratları
0: Evet.
1: var, işini yapıyor. Ama takımı takip eden muhabir değil. Özellikle servis yani kulüpten

bazı isimlere gidiyor 11'ler. Biz Lizbon maçından önce bunu gördük. Demek ki kulübün içindeki hainler bulunamamış. Tuğçe'ye de haksızlık yapılmış abi. Hala çıkmaya devam ediyor.

0: Operasyon çekiyorlar. Galatasaray'ın yönetimine operasyon çekiyorlar. Galatasaray'ın futbolcusuna operasyon çekiyorlar. Ama bu 11'i de habercilikmiş gibi paylaşıyorlar. Okan Hoca bundan rahatsız. Maçtan önce de bunu dile getirdi. Yoksa mesela Ali Naci dedi ki Abdülkerim Bardakçı sakat. Ali Naci bunu öğrenebilir abi.
1: Yani
0: Ali
1: Naci Galatasaray muhabiri sonuçta. Doğru.
0: 30 yıldır 25 yıldır bu işi yapıyor. Bu gayet doğal bir durum. Ama Galatasaray'ın muhtemel 11'ini kim vermiş 24 saat önce? Ve 11'in aynısı nasıl doğru çıkmış? Geçen sene de aynı kişiler nasıl veriyorsa, bu hainler kimse kulübün içinde onları bulsunlar abi.
1: Evet, burada bir eksiklik
0: yoksa
1: yaşıyor Galatasaray.
0: Bu sıkıntı devam edecek. Ya bir örnek vereyim mi sana?
1: Tabii ki abi.
0: Mesela Vlahovic transferinde uçuş bilgisi paylaşıldı diye Beşiktaş savcılığa suç duyurusunda bulundu ve bu konuyla alakalı soruşturma başlatıldı. Bu bir tarafa. Baba bu Galatasaray'ın yatak odası sonuçta.
1: Tabii.
0: Galatasaray'ın gizli bilgisi. Okan Hoca bunun dışarıya çıkmasını istemiyor. Diyorum ya sana bak, muhabir bir şekilde ben ulaşırım abi. Ben Galatasaray'ın 11'ini öğrenirim. Her zaman öğrenirim. Ben 20 yıldır Galatasaray'ın içindeyim. Ama ben kulübün ve Okan Hoca'nın hassasiyetlerini bildiğim için son 2-3 yıldır çok detaylı bir şekilde girmiyorum. Ama Okan Hoca'ya zarar vermek isteyen, kulübe zarar vermek isteyenler 24 saat önceden paylaşıyorlar. Ve Galatasaray hesapları da çarşaf çarşaf bunları paylaşıyor. Maalesef.
1: Peki. Şimdi Abdülkerim Bardakçı dedin. Oradan da bir parantez açalım abi oraya. Artık Okan Hoca Abdülkerim Bardakçı ile alakalı gelecek planlarında bir değişikliğe mi gidiyor?
0: Yok, o değişikliğe gitmiyor. Ben sana şöyle söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Başakşehir maçında mesela oyuna girdi Abdülkerim Bardakçı. Bence 4 yıllık Galatasaray kariyerinin en kötü 45 dakikasını oynadı. Ki bunda sakatlığının da etkisi var. Uğurcan Çakır mesela diyoruz ya, performansı kötü. Ağrıları var. Yani %100 sağlıklı şekilde oynamıyor. Abdülkerim de oynayarak form tutan bir oyuncu. Sakatlık yaşadı. Erken dönmek zorunda kaldı. Aslında fedakarlık gösterdi. Başakşehir'in maçını bir şekilde kazandı Galatasaray. Ama Şampiyonlar Ligi'ndeki Lizbon maçında ciddi sıkıntı yaşayabilirdi. Okan Hoca da orada tercihini Jakobs'tan yana kullandı. Ama burada da taraftar diyor ki kardeşim bir Çabu diye bir oyuncu transfer
1: etti. Evet,
0: ettiniz.
1: Onu soracaktım ben de sana.
0: Leipzig'ten geldi. Geçen sezon Bundesliga'da bile 15 tane maçı olan adamdan bahsediyoruz. Fransa milli takımının geniş listesine girebilecek bir adamdan bahsediyoruz. 1.96 bir stoperden bahsediyoruz. Bir Çabu oynayabilirdi. Demek ki o da hazır değil. Şimdi transfer planlaması yanlış olmuş mu? Demek ki olmuş. Çünkü sen 5 tane transferinden sadece bir tanesini Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta oynatıyorsan demek ki senin transfer planlamanda hata var.
1: Tabii. Orada bir soru. Bu bir Çabu'yu da bu arada merak ediyorum. Orada belki formayı alacak. Abdülkerim Bardakçı'yı izleyemeyeceğiz.
0: Yani ki sezona Abdülkerim Bardakçı çok iyi başlayamamıştı.
1: Bence genel olarak yönetimin stoperlerde bir problem var abi Galatasaray'da.
0: Efendim?
1: Genel olarak stoperlerinde bir problem olduğunu düşünüyorum.
0: Davinson
1: gazetim.
0: Dün çok iyi oynadı mesela.
1: Dün iyiydi, evet.
0: İyiydi.
1: Özellikle bazı pozisyonlarda inanılmaz kesti ama sanki artık
0: Luis Suarez'e adım attırmadı neredeyse. Attırmadı yani. Gayet sert oynadı.
1: Luis Suarez Fenerbahçe'ye gelseydi acaba etki yaratır mıydı diye düşündüm de.
0: Ya bizim ligde iş yapardı. Hani kötü oyuncu değil ama
1: süratli, hızlı oyuncu.
0: Bence 60 milyon euroluk bir oyuncu değil.
1: Değil mi mesela? O,
0: değil abi.
1: O iyi bir tartışma konusu.
0: Değil. Ya da şöyle söyleyeyim sana, Galatasaray Osimhen'i ucuza aldı.
1: Tabii.
0: Anladın
1: yani
0: mı?
1: O tam onu diyecektim. Eğer şimdi Luis Suarez'e 60 veriyorsam.
0: Şimdi Osimhen'i 75 milyon euroya kimse, ya Galatasaray hayatta vermez.
1: Vermez abi, ben vermez olsam yani. Ben de vermem yani 75'e. Yüzü görmem lazım yani Osimhen yani. İçin. Dediğin gibi 70 milyon euro Osimhen'e verip 60 milyon euroya Luis Suarez alıyorsan sıkıntı. O kötü oyuncu değil yine dediğim ama çok fark var abi.
0: Ama şeyi gördüm mesela, bu Luis Suarez Vedat Muriç bu oyuncuyu sırtında taşır falan abi.
1: Barış Yurduseven.
0: Öyle mi de Barış Yurduseven mi söyledi?
1: Evet, yani
0: yok öyle. Yok artık abi, yok artık.
1: Tweet yani. Atmış.
0: Yok abi, alakası yok yani. Şimdi Luis Suarez şu anki mevcut Muriç'ten çok daha iyi bir oyuncu. Çok daha iyi bir oyuncu. Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 40 tane gol attı neredeyse. Bir de yaş itibariyle baktığın zaman. Evet, maliyet. Şimdi Muriç 20 milyon euroya geldi, doğru mu? 17-18'e geldi.
1: Evet.
0: Buna evet 3 katı daha fazla para verecektin ama Hani Luis Suarez de daha iyi performans gösterirdi net.
1: Uzun zaman sonra Galatasaray taraftar Niagara'yı da izlemiş oldu Şampiyonlar Ligi arasında.

0: Abi
1: arenasında nasıl buldun performansını?
0: Niagara'nın daha fazla süre alması gerekiyor. İşte Okan Hoca'nın en büyük hatası. 65'te rakip orta sahayı değiştirdi. Hocanın da orta sahayı değiştirmesi gerekiyordu. Sadece de, ya ben hani Okan Hoca'nın yanında hani bu teknik yorumları yapmak hani bana ayıp düşer. Ama hani bir gerçek de var çünkü. Rakip teknik direktör, gördüğümüz bir olay. Orta sahası iyi oldu ama fiziksel olarak biraz düşmeye başladığında hemen orta sahayı değiştirdi. Ve 65 ile 85 arasında inanılmaz dirençli bir orta saha vardı. Galatasaray ortadan gidememeye başladı. Kanatlara vermeye çalıştı. Şimdi Leao da ne kadar götürebilir abi Şampiyonlar Ligi maçında hazır
1: Tabii.
0: olmayan bir oyuncu. Yani gelip de kendi yarı sahasından topu alıp da karşı kaleye kadar gidemez abi. Bunu şu anda Mbappe bile yapamaz. O 65 ile 85 arasında İlkay, Niyaga, Ugocukwu daha erken girme. En kötü iki tanesi, iki isim. Çünkü orada bir panik havası vardı. O sakinliği getirebilecek oyuncu bence İlkay'dı. Ya şunu söyleyeyim sana. Galatasaray'da dünkü maçı saymazsak İlkay, Ugocukwu, Niyaga ve Kaan Ayhan toplamda 45 dakika süre almış 4 maçta. Şimdi abi 11 kişiden ne kadar daha fazla oyuncudan katkı alabilirsen performansını o kadar yukarıya taşırsın.
1: Tabii.
0: Yani yedek oyuncular, yedek kulübesindeki oyunculardan da katkı alman lazım. E dün Galatasaray'da yedek kulübesinden oyuna giren hiçbir oyuncu katkı veremedi.
1: Abi zaten bir takımda eğer skor dağılmıyorsa geçmiş olsun. Yani herkes işin içine dahil olmuyorsa büyük problem
0: Abi skor
1: yaşıyorsun.
0: dağılmıyorsundan ziyade hani orta sahaya atıyorum. Sara yorulmuştu. Batragov ikinci yarıya çıkmamalıydı. Ya bu artık geliyorum diyordu. Bu değişiklikleri yapsan belki hakeme rağmen oyunu kazanacaksın, maçı kazanacaksın. İnsanların üzüldüğü nokta burası.
1: Şimdi bir de şunu sormak istiyorum Yakup abi sana. Leroy Sané meselesi maçın başında diyorum. Yayının başında biraz konuştuk ama şimdi Sané'nin oynamadığı zamanlarda mutsuz olduğunu biliyoruz. Bunu da zaten konuşmuştuk. Okan Hoca ile arasındaki bir diyaloğu da aktarmıştık hatta burada. Ama şimdi dünkü Sané'ye bakıyorsun. Gerçekten iyi bir performans verdi diyemiyorum ben. Ve nereye doğru gidiyor bu Sané meselesi? Yani ne zaman gerçekten hazır Sané'yi, isteyen Sané'yi, o alışık olduğumuz Sané'yi sence ne zaman izleyeceğiz? Bu şekilde performansına devam ederse sence Okan Hoca nasıl hamleler yapacak Sané ile ilgili?
0: Valla 12 milyon euro kazanan bir oyuncunun hani sende sana maç kazandırması lazım. Dünkü golü
1: Kesinlikle.
0: atsa mesela onun için çok iyi olacaktı. Sané inanılmaz bir oyuncu. Dün tesadüfen böyle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncularla alakalı bir liste gördüm. Sané sanırım 20'ye yakın gol atmış Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Düşün.
0: Kariyerinde hani 15 yıllık kariyerinde orta saha oynayıp 10 tane gol atamayan oyuncular var.
1: Tabii.
0: Sané kariyere bakıyorsun City, Bayern Münih ve sürekli Şampiyonlar Ligi'ndeydi. İnanılmaz bir oyuncuydu ama şu anda performansında maalesef bir düşüş var. Toparlaması gerekiyor. Yani Sané'den öyle ya da böyle kolay kolay vazgeçemezsiniz. Sané'yi kazanmanız gerekiyor. Okan Hoca da şu anda kazanma yoluna gidiyor, oynatıyor. Lizbon deplasmanı olmadı. Kocaeli maçı. Kocaeli maçı olmazsa Trabzonspor maçı. Yani bir şekilde Sané'yi kazanmanız lazım. Dediğim gibi önemli bir maliyeti var. Oynamadığı zaman seni de oynatmasa sen de mutsuz olursun abi.
1: Tabii.
0: Ama hani ilk iki hafta hoca oynatmadı. Haklıydı çünkü Yunus çok iyi oynuyordu. Ama bir taraftan Galatasaray taraftarı ya bu Barış oynayacağına Sané oynayamaz mıydı diyor. Sonra Sané'yi denkleme dahil etti. E şimdi İyi bir Leao, iyi bir Yunus, iyi bir Barış Alper Yılmaz ve Sané dörtlüsü olduğunda mecburen iki tanesi oynayacak abi.
1: Tabii.
0: Mecburen ikisi oynayacak. Burada performansı kimin iyi olursa o oynar. Yani geldiği günden beri evet iyi oynadığı maçlar mutlaka oldu. Geçen sezonki Başakşehir maçı. Onun dışında böyle 2-3 tane maç sayabiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde iyi performanslar ortaya koydu ama bu sezon şu ana kadar net hayal kırıklığı performansını mutlaka ve mutlaka yukarıya taşıması gerekiyor.
1: Şimdi chat'te en çok eleştirilen isimlerden birisi çok süre bulamamasına rağmen İlkay Gündoğan. İlkay ne işe yarıyor abi diye soruyorlar sana.
0: Abi yaramıyorsa göndereceksin işte. Dört tane oyuncu saydım. Biz hep transfer sezonunda ne dedik? Galatasaray'ın orta sahaya baba bir oyuncuya ihtiyacı var. Bruno Fernandes tarzı. İşte Kamavinga tarzı bir oyuncuya ihtiyacı var. Burada saydık, az önce de söyledim. Dört tane oyuncu. İlk dört hafta sadece 45 dakika süre alabilmiş. Ya sezon sonunda hani almak en kolayı. Parayı basıyorsun, alıyorsun. Abi oyuncu da göndereceksin. Değişim de yaşayacaksın. İlk ay Galatasaray'da olmadı. O zaman yolları ayıracaksın. Kaan Ayhan olmuyor. Devam etmeyeceksin.
1: Ki Galatasaray bu işleri de iyi yapar aslında.
0: Abi yapar ama bu sene yapmadılar işte. Lemina. Şimdi Lemina geçen sezon da öyle. Evet, şampiyon Lemina dün olsaydı belki Galatasaray yine kaybetmeyecekti. Çünkü geçen sezonda özellikle 5-6 tane Şampiyonlar Ligi maçında çok çok iyi performanslar ortaya koydu Lemina. Liverpool maçında galibiyet golünü de attı. Hani oyuncunun ofansif tarafı yok diyoruz. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde de bunu gösterdi. Ama yani orta sahaya o baba isim alınamadı. Bu oyuncuların performansları da ortada. Daha fazla süre alması gerekiyor. Şimdi Sara dün ilk yarı iyiydi. İkinci yarı düşüşe geçti. Daha erken oyuna girmesi gerekiyordu. Şimdi biz ilk aya 10 dakikalık performansıyla ne diyebiliriz ki abi?
1: Evet.
0: Dün maç ısınma yapılıyor. İlkay topun üzerine oturuyor mesela. Antrenmanı izliyor. Şimdi vücut dili de normal değil.
1: Ya o rahatsız eder insanı ya.
0: Anladın mı?
1: O problem.
0: İlkay diyorsun abi, yani
1: En üst seviyelerde
0: City tek
1: oynamış.
0: başına neredeyse şampiyon yapmış adamdan
1: Tabii.
0: bahsediyorsun.
1: En üst seviyelerde
0: Daha
1: oynamış.
0: fazla beklentiler içerisindesin. Ya daha fazla şans vereceksin ya da yollara ayıracaksın abi. Daha ötesi yok yani.
1: Aynı fikirdeyim. Yani yaramıyorsa bir oyuncu işine orada yolları ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela dün özelinde bir anket açtık. Yenilgi kime yazar diye. Hakem %27, futbolcular %6, Okan Buruk %41, yönetim %26. Yani Galatasaray taraftarı bir türlü Okan Hoca ile barışamıyor abi.
0: Ben de oy kullandım. Direkt hakeme verdim.
1: Hakeme mi verdin?
0: Evet abi. Yani bir tane Şampiyonlar Ligi maçında iki tane majör hata yapan hakem o maçın net sorumlusudur. Daha ötesi olamaz. Ha, yönetimin eksikleri var mı? Var tabii ki. Yönetim eksik. Okan Hoca'nın hataları yok mu? Var tabii ki. Ama hani diyorum ya sana, çok umutlu gitmediğimiz bir deplasmandı. Ben Galatasaray'ın puan almasını dahi beklemiyordum ama
1: Alamadılar
0: iyi
1: da.
0: oynamasına rağmen, erken öne geçmesine rağmen mağlubiyet gelince büyük hayal kırıklığı oluyor
1: Tabii bir
0: maalesef.
1: de ilk baştaki oyunu ben izlerken yani dedim Galatasaray helal olsun. Boğuyor yani. Sporting'i çıkartmıyor ama işte orada sonrasında
0: Bak benzer şeyin bugün mesela Fenerbahçe Roma maçında da olacağını düşünüyorum.
1: nasıl bir şeyin? Hakem
0: İsmail Hoca diyor ya,
1: ne?
0: Roma tarihin en iyi Roması falan. Tarihin en iyi Roması değil abi. Değil yani.
1: Ahmet Konaç da
0: Gerçekten
1: ikisi
0: değil.
1: öyle söylüyorlar.
0: Ne?
1: Ahmet Konaç ve İsmail Kartal öyle söylüyor.
0: Ya İsmail Hoca'yı tabii ki ciddiye alıyoruz, saygı duyuyoruz. Sonuçta 18 yıl sonra takımı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara taşıdı. Ama Ahmet Konancı ciddiye almıyorum abi. Girsin Google'a, yazsın Roma'nın en iyi kadrosu diye 2001'deki kadro çıkar. O kadro şampiyon olmuş. O kadroda Totti var, Batistuta var,
1: Tabii.
0: Montella var, Cafu
1: Kafu
0: var.
1: var.
0: Şu an aklıma gelmiyor. Ha, mevcut şu anki Roma kadrosundan bana 4 tane oyuncu saydı, sayamam abi.
1: Tabii.
0: Bir Dybala'yı biliyorum. Bir de Rodrigo Mora alamadığımız için Roma'ya gitti. Onu biliyorum. Başka oyuncu bilmiyorum. Bugün Fenerbahçe iyi bir başlangıçla eksiklerine rağmen Roma'yı kendi sahasında yenebilir abi. Roma Real Madrid değil, Lizbon Manchester City değil. Abartmayalım abi. Şu an Fenerbahçe'nin kadrosu Roma'dan daha iyi.
1: Abi çok
0: Ya bunu var
1: formdalar.
0: ya, bunu hani böyle Galatasaraylı dalga geçiyor gibi söylüyor diye düşünenler var ama katılmıyorum
1: Sen
0: abi.
1: öyle biri değilsin ya.
0: Değilim tabii ki abi. Ben
1: Gerçekten.
0: yürekten bugün Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. İstiyorum abi. Çünkü Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabiliyorsa geçmişte Beşiktaş'ın,
1: Tabii.
0: Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin aldığı puanların katkısı var.
1: Tabii ki.
0: Etkisi var. Niye bizim iki takımımız Şampiyonlar Ligi'ne gitmesin? Bak bu kadar iyi kadrolar kurulmuş.
1: Bu kadar paralar harcanmış.
0: Harcanmış. Şampiyonlar Ligi gelirleri çok önemli.
1: Kesinlikle abi yani. Eğer ayakta kalmak istiyorsan, ama tabii Roma çok formda başladı. O yüzden dediğim gibi
0: Roma maçında mesela çok umutsuz değilim. Değilim yani. Gerçekten değilim.
1: Ya orada şöyle bir durum yaşandı. Özellikle Fenerbahçe

0: Yorumcularında medyasında baktığımızda hani Roma'nın Fenerbahçe'yi boğacağı, bir de tabii şey de birazcık belirleyici oldu. Beşiktaş maçındaki Fenerbahçe performansı insanlarda bir soru işareti. Hani
1: Ama orada Beşiktaş iyiydi.
0: işte
1: Beşiktaş iyi oynadı yani.
0: Roma'da Beşiktaş'ın 2-3 üstü, ben sana söyleyeyim
1: Ya
0: yani.
1: işte bunu biz sadece kağıda bakıp söylüyoruz.
0: Tabii.
1: İstatistiklere bakıp
0: Ya
1: söylüyoruz.
0: bu arada abi, günün sonunda bu futbol. Fenerbahçe kendi evinde oynayacak. Elinde çok kaliteli oyuncular var. Yani Greenwood'un performansını %100 gösterdiği bir maçta.
1: Roma'nın kapısında yattığı Greenwood'u Fenerbahçe aldı.
0: Doğru.
1: Yani eksikleri var diyoruz. Mert Müldür A milli takımın sağ beki abi. İsmail Yüksek. Bugün Fenerbahçe'den 2 sene önce ayrılsa belki şu anda Avrupa'nın en önemli kulüplerinde oynuyordu. Kante'nin Guendouzi'nin
0: Tabii.
1: gerisinde kaldı. Sen bakma mesela Galatasaray taraftarı da çok beğenmez. Fenerbahçe taraftarı da şu an performansından. Kerem Aktürkoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde enteresan bir performansı var. Öyle ya da böyle.
0: Bakalım.
1: Manchester United'da deplasmanda Galatasaray'la gol atmıştı.
0: Bizi
1: Yani değil mi Lisbon'dayken?
0: şeyde, Benfica'da
1: Benfica'dayken özür dilerim.
0: golü attı, biz elendik,
1: Evet
0: sonra
1: abi.
0: aldık.
1: Evet abi. Oradaki motivasyon çok farklı.
0: Tabii.
1: Baktığın zaman çok güç farkı yok. Ya biz Galatasaray Lisbon'u analiz edenler de aynı şekilde. Bu takım %60 topla oynuyor bütün maçta. Galatasaray maçında %60
0: Tabii.
1: üstünlük Galatasaray'daydı.
0: Doğru.
1: Ben sana söyleyeyim, ben bugün Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum.
0: İnşallah.
1: Yani
0: Yani
1: inşallah.
0: hem Galatasaray hem Fenerbahçe umarım Şampiyonlar
1: Ha,
0: Ligi'nde
1: Galatasaray
0: istediğimiz yere
1: Şampiyonlar
0: gelir.
1: Ligi'ndeki bu gruptan ilk 16'yı zorlar, ilk 24'te kesin çıkar.
0: Ben
1: Şöyle
0: ikisinin de
1: söyleyeyim
0: çıkacağına
1: sana.
0: inanıyorum.
1: Şöyle söyleyeyim. Barcelona maçını da kazanamaz Galatasaray. Bence kazanamaz. Sonrasında 5 maçlık seri var. Lille berabere kalır. Lille'den sonra Feyenoord'u yener. Ondan sonra AEK'yı deplasmanda yener. Onun dışında Stuttgart'ı içeride yener. Bir tane daha içeride maç var galiba. Aston Villa'yı içeride yener. 13 puanla Galatasaray bu gruptan çıkar abi. Ki
0: İnşallah.
1: Fenerbahçe'nin grubu daha kolay.
0: Evet, Galatasaray'a nazaran
1: Daha kolay abi.
0: daha kolay takımlar var. Görece
1: Umutsuz
0: kolay tabii.
1: değilim. Galatasaray'ın dün ilk yarıda oynadığı oyun. Geçen sezon çünkü Okan Hoca şu yüzden eleşiyor. Ya bu takım tamamen Osimhen'e bağımlı ve futbol oynamıyor. Abi Lisbon maçında Galatasaray gayet de ilk yarıda o hakem kararlarına kadar gayet de temiz futbol oynadı. Topu rakibe vermedi, hızlı topu çevirdi, farklı varyasyonlarla gol bulmaya çalıştı. Duran top zaafını rakibin çok iyi kullandı. Kazanabilirdi ama olmadı maalesef.
0: Peki. Şimdi abi şu konuda var, onu da konuşalım istiyorum. Sonra da Galatasaray Kocaelispor maçına geçip yavaştan toparlayacağım. Erden Timur üyelerle bir buluşma gerçekleşti. Burada da doğal olarak aklımıza sorular geldi. Yani Erden Timur bir şeye mi hazırlanıyor? Belki başkanlık olabilir. Belki tekrardan yöneticilik olabilir. Orayla alakalı sende detaylar var sanıyorum.
1: Bu arada gayet de doğal hazırlanabilir ama ben öyle bir hazırlığın şu an için olduğunu düşünmüyorum. Yani Galatasaray taraftarının gönlünün tam ortasında her zaman Erden Timur olacak. Ve Erden Timur'un da evet her Galatasaray genel kurulu üyesi, her Galatasaray yöneticisinin olduğu gibi bir başkanlık hayali var tabii ki. Ki bunu en çok hak edenlerden bir tanesidir Erden Timur. Galatasaray'da Türk futbolunda bu miladın başlamasına ön ayak olan en önemli isimlerden bir tanesi. Ama şöyle söyleyeyim, biliyorsun cezaevinden çıktıktan sonra böyle kendisini bazı yemeklere, bazı yerlere davet eden, kendisini ziyarete giden birçok isim oluyordu. Ben bu yemeğin de hani kendisine geçmiş olsun şeklinde düzenlenmiş bir yemek olduğunu düşünüyorum. Evet, o an ayakta yaptığı konuşma, o fotoğraf karesinden insanlar hani sanki böyle bir seçim hazırlığı varmış gibi düşünüyor. Ya Turgay Kıran kendisini daha önce çok sert dille eleştirmiş isimlerden bir tanesi. Ki Erden Timur hani böyle bir plan kursa o planda Turgay Kıran bence en son sıralarda yer alabilecek. Yanında belki de hiç olmayacak insanlardan bir tanesi. O yüzden bunun bir seçim hazırlığı ya da başkanlık hazırlığı olarak yorumlamıyorum. Eğer öyle olsa zaten bunu burada da söylerdim. Hatta hani çok ciddiye alsam kendisini de telefonla arardım. Bu durumu kendisine de sorardım. Ki böyle bir durum olmadığını bildiğim için hiç arayıp sorma zahmetinde de bulunmadım.

0: dediğim gibi garım. Ama hani o zaman yani şu anda mevcut yönetim devam ediyorken
1: Evet.
0: Erden Timur'un böyle bir hazırlığın içerisinde olabileceğini düşünmüyorum.
1: Peki. Abi son sorum Galatasaray Kocaelispor maçı. Hem muhtemel 11'i alalım senden hem de nasıl bir maç bekliyorsun?
0: Valla muhtemel 11'i çok kafamda kuramıyorum. Çünkü bazı değişiklikler mutlaka olacak. Daha Galatasaray antrenman bile yapmadı. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben Biçavuyu, Ugocuklu'yu ve Denizgül'ü 11'de görmek istiyorum. Ve Galatasaray taraftarı da görmek istiyordur.
1: Evet.
0: Ha Kocaeli maçı hiç kolay bir maç olmayacak. Sonuçta Selçuk İnan.
1: Ve formda bir
0: Onlar da
1: Kocaeli.
0: sezona çok iyi
1: Evet.
0: başladılar. 4 maç 9 puan Galatasaray'la aynı puana sahipler.
1: Evet.
0: Önemli galibiyetler aldılar. Berkan Kutlu oraya gitti iyi performans gösteriyor. Ki ligin ikinci haftasında çok güzel bir gol atmıştı. İyi bir takımları var. Tam bir teknik direktör takımı. Selçuk İnan da abi sonuçta bir gün o da Galatasaray'ın hani Erden Timur diyorum ya Galatasaray başkanlığı yapmak
1: Evet.
0: istiyor. Selçuk İnan da bir gün Galatasaray teknik direktörlüğü yapmak istiyor. Ve bunu o da sonuna kadar hak eden isimlerden bir tanesi.
1: Tabii.
0: Ve Galatasaray'ı yenmek isteyecektir. Nitekim Galatasaray bu sezon Uğur Uçarlı Çorumspor'a puan kaybetmişti. Şampiyonlar Ligi dönüşü bence hiç zor kolay
1: Zor.
0: bir mücadele
1: Tabii.
0: olmayacak. Ama dediğim gibi yani stoperde Jakobs'un yerine Biçavu, orta sahada Lezzi Ugocukwu ya da Renato Niega, forvette Denizgül bunları mutlaka görmek isterim ben. Galatasaray taraftarı da ister. Zor da olsa ben Galatasaray'ın bu sezon iyi futbol oynadığını hatta ligin en iyi futbolunu oynadığını düşünüyorum. Kocaelispor'u mağlup edeceğini ve sahadan 3 puanla ayrılacağını düşünüyorum.
1: Yakup abi ağzına sağlık, var mı eklemek istediğin?
0: Yok teşekkür ederim. Bir kez daha Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında başarılar diliyoruz. Umarız galibiyetle sahadan ayrılırlar. Onun dışında yayını beğenirlerse aynı zamanda kanala abone olurlarsa seviniriz. Yayının tekrarını izleyecekler mutlaka olacaktır. Onlardan da ricamız dediğim gibi yayını beğenmeleri ve kanala abone olmaları.
1: Peki.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti. Reklam.
10: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para bankanın güzeli.
9: Reklam bitti.
10: Kim ne dedi? Galatasaray Sporting Lisbon'a 3-1 yenildi. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük, Hikmet Pınarbaş ve İbrahim Seten maçı değerlendirdi.
11: O golü de yapacaksın. Kolay gol yedik ve %100'ü atamadık. E buralarda kolay golü %100'ü atamazsan da İşte
12: Haluk çok kötü değil miydi Sané? Senle bu maçtan evvel konuştuk bunu.
13: Ya ben abi Sané kötü müydü bilmiyorum. Yani çok top kaybı yapıyor. Hep bir şey yapmak istiyor, olmuyor. Yani bu, yani şeyi de mental olarak da bence o özgüvenini de kaybetti. Yani normal şartlarda şu bugün kaçırdığı golü, yani tam Sané golü ya. Yani ve yani ilk dokunuşu mükemmel. O, rakibi yatırıyorsun. Yani burada hepimiz ayak attık yani gol diye.
12: Adamlar yedi. Sen atamadın. Sen atamadın.
13: Sol ayağının içiyle köşeye bırakacağını o kadar net ki. Yani tertemiz pozisyon. Yani katılıyorum Ali Naci'ye. Kötü performans sergiliyor. Abi kötü performans sergiliyor ama alternatifin de yok. Yani biraz da mecburiyetten oynatıyorsun. Zaten Okan Hoca ligde biliyorsun yani şey gelmeden, Leao gelmeden önce bile bir tarafta Barış'ı bir tarafta Yunus'u oynattı yani. Onu performanstan memnun değil zaten. Sané'nin performansı. Ama sadece Sané üzerinden okumamak lazım. Yani son Başakşehir maçında sahanın yıldızı Sara bugün sahada yok. Yani Galatasaray'ın sağ beki bugün kötü performans sergiliyor. Ne bileyim Yunus bugün kendisinden beklenenin uzağında. Barış Alper Yılmaz aynı şekilde. Yani Sané kötü. Bu kadar kötü performansın olduğu bir yerde ilk 25 dakikayı ayırarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama 90 dakikaya baktığımda ayakta kalan, çıkana kadar tek pas hatası yapmayan Torreira var. Rakibi bozan. Bir ara ikinci 45 dakikada yani Sara bir şey yapmıyor. Batçakov gelmiyor. Koca orta saha sadece Torreira'ya kaldı. İbrahim abi. Yani buralar
12: ve altından da kalktı.
13: Kalktı ama kalkamadığı bölümler de oluyor işte yani. Sonuçta en ufak bir geçişte. Şimdi çok tuhaf Galatasaray bugün pozisyonları hep yani ya Sané'nin, ya Sara'nın, ya Yunus'un kaybettiği toplar sonrası verdi.
12: Yani Sané resmen
13: penaltı pozisyonu galiba Sara'nın mı ya da Yunus'un mu, ikisinin birlikte bir yere birbirlerine bıraktığı pozisyonun devamı gibi oldu. Yani kaleci müthiş bir top atıyor Sara'nın arkasında, Sara kafayla dokunsa pozisyon olmayacak. Orta sahada alıyor adam, dönüyor, devam ediyor. Yani Galatasaray'ın savunma anlamında çok büyük sıkıntılar. Tabii ki abi yani Galatasaray'ın aslında en büyük sorunu bugün Osimhen'sizlik. Çünkü Galatasaray'da savunmada, hücumda, ne bileyim sette, duran topta her şey Osimhen'le var olunca oluyor. Çünkü Osimhen öyle bir ön alan baskısı yapıyor ki yani rakip Osimhen varken hiç bu kadar

0: rahat kaleci geniş geniş oynayamıyor. Barış Alper Yılmaz çok fizikli oyuncu ya. Barış Alper Yılmaz ön alan baskısı yapamıyor 9 numara oynadığı zaman.
1: Zaten sırtı dönük oynayamıyor abi.
0: Yani o oynayamadığını bırak. Yani savunma arkasında koşusu yok. Yani hiçbir şey yapamıyor. Yani 9 numara Barış Alper'den olmuyor abi. Artık bunu zorlamanın bir manası
2: abi
0: yok.
2: Öyle diyorsunuz da şimdi mesela şurada anlattığından da Galatasaray kötü bir futbol oynamış sonucu da çıkabilir. Ben 54. dakikadaki penaltıya kadar adamların ilk kornerleri 48. dakika.
0: Onlar da iyi oynamadı ki abi.
2: Hani bence Galatasaray tabii bozdu. Yani onun da bize en iyi Hikmet anlatır aslında. Galatasaray mı bozdu? Mesela topu rakibe vermeden aldı. Ve hiç beklenmedik derecede topa hakim oldu. Ve oyuna hakim oldu Galatasaray.
3: Şimdi Sporting'le alakalı konuşurken hep benzer şeyi söyledim. Öyle çok fazla topa sahip olma meraklısı olan bir takım değil. Bulduklarını yüksek yüzdeli bitiren bir takım. Galatasaray'ın da sonlandırma problemi çok ciddi oranda başına bela oldu şimdiye kadar oynadığı maçlarda. Yani Osimhen üzerinden çok fazla üreten bir Galatasaray var. Osimhen Galatasaray'ın hücumunun %40'ı demiştim birkaç gün önce. Daha da fazlası olduğunu bugün gördük. Haluk abiye katılıyorum. Barış Alper yani gelen topları kontrol noktasında Galatasaray'a geçiş yediriyor. Kanatlardan Galatasaray'ın kullandığı varyasyonları çok fazla, hani maç içerisinde de burada konuşuyorduk. Sürekli Barış Alper üstünden gitmeye çalışmak da çok makul bir senaryo değil gibiydi. Şimdi Barış Alper
2: da biraz merkeze kaydı sanki. Daha bir Eren gitti sol taraftan.
3: Ya Eren'i tek başına bıraktıkları pozisyonlar oldu. Leao'yu santrfor bölgesine attığı pozisyonlar oldu. Sürekli bir denemeler yapıldı ama mesela oyunu sağdan kurmaya çalışıp soldan Leao'yu izole bırakılan bir pozisyon görmedik. Leao sürekli 2-3 kişiye karşı hücum etmek zorunda kaldı. Ceza sahası içine ceza yayını attığı bir tane top var Saray'a, tam isabet. Şimdi bunun gibi pozisyonların sayısını arttırabilseydi eğer Galatasaray büyük ihtimalle ikinci golü de bulabilir. Oradan aldığı momentumla kırabilirdi ama Sporting Lisbon böyle bir takım. Yani 8 tane atak tamamlamış. Bir tane korner almış ama 3 tane gol attı sana. Şimdi free kick çok ekstra bir gol. Penaltı da hakemin kararı olarak nitelendiriliyor ama bir şekilde zaten Galatasaray golü yiyeceğini burada hepimize hissettirdi. Yani geliyor.
0: Çünkü yavaş yavaş yoruldu. Abi şimdi İbrahim abi Galatasaray'ın ilk 25 dakikada oynadığı oyunu oynamak öyle çok kolay bir oyun değil o. Yani ön alan baskısı yapacaksın, sürekli yakın oynayacaksın, döndürmeyeceksin. Sürekli efor sarf edeceksin. Yani o oyun ya zaten oyunu 90 dakika yenebilirsen Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursun. Bunu söyleyeyim.
2: Torreira'nın çok nasıldı şeyi? İkinci devre yoruldu mu? Yani bu istatistiğe yansıdı.
0: Abi sadece Torreira, Sara, Yunus, yani Batrakov, yani bu oyuncular destek olamayınca Torreira çok yalnız kalmaya başladı.
2: Yunus'un yani yorgunluk erken bir dönmediği pozisyon vardı mesela, bir ileride kaldı sağ tarafta taç çizgisinin orada ilk yarının sonuna doğru. Mesela orada ben Yunus'un yorulduğunu anladım yine. Yunus çünkü çok rahat renk veren bir oyuncu.
0: Ama kolay oyun değil ama işte İbrahim abi o Galatasaray'ın maç başlangıcı bence çok iyi. Hepimiz burada acayip ya dedik ya Galatasaray böyle devam ederse oyunun devamında. Yani şimdi pas sayılarına bakıyorsun iki katı Galatasaray'ın topla,
1: 15 dakika oynamışsın. Çıkamadılar bak. Hiç 15 dakika nefes aldılar.
2: Aynen. Hiç pozisyonlar nefes olmadı.
0: Hiç pas yapamadı rakip. Bu Galatasaray'ın ön alan baskısıyla yani yakın oynamasıyla döndürmemesiyle Okan Hoca'nın işte başlangıç planı dediğim şey o. Müthiş bir başlangıç planı yapmış Okan
1: ama
0: Hoca.
1: Ama planı 90 dakikalık yapmalısın Haluk abi. Eğer ki senin tabii eforun şey çok güzel söyledi konuşuyorduk ya. Boşa benzin yaktık Hikmet'in dediği. Abi o zaman ona göre bir plan yapacak.
2: Abi dışarıda ne güzel söylüyor. Burada söylesene boşa benzin yaktık.
0: Bitirebilmen lazım ya Ali Naci. İşte bir ikiyi de bulsan. O zaman ikiyi bulsan. Şimdi Galatasaray'da şu ben hep söylüyorum. Okan Hoca'nın oyununda şu yok. Katılır mı Hikmet bilmiyorum. Yani senle de bu konuyu hiç konuşmadık. Galatasaray'ın öne geçtim. Ben oyunu tutayım oyunu yok Galatasaray'ın. Galatasaray savunma yapmayı bilmiyor. Yani savunma yapmayı bilmiyor çok sert bir cümle olabilir ama. Yani iyi savunamıyor kalesini.
1: Oyunu tutamıyor.
2: 0-0 oynayamıyor.
0: 0-0 oynamıyor. 1-0 önde iyi de oynayamıyor. Yani Galatasaray'ın hep bir oyunu var.
1: Hep gol atmak planı yok. Hep atmak aynen zorunda yani kazanmak
0: için. Yani mesela top kaybı yapmış adam. Yani. İbrahim abi 1-1 oyun. Hı-hı. Oyun 2-1. Yani Galatasaray 2-1'e geldi. Yani Okan Hoca hemen Deniz Gül'ü attı. Daha büyük riskler almaya başladı. Yani
1: ve kaç kere sen başını yaktı bu.
2: Abi kadar şey Torreira'yı götürmeyin. Torreira kalsın 74-74
0: bir çeşit galiba. Abi 2-1 iken daha dengeli oynasan riski 75'ten 80'den sonra alsan 2-2'yi bulma ihtimalin ben daha yüksek.
2: İşte 2-1'den
0: çünkü 2-1 ile 3-1 arasında çok büyük fark var.
2: 2-1'de bu Galatasaray'ın geçen sene de en büyük özelliğiydi. Geriye düştüğü anda çok çabuk kırılıyor. Özellikle Avrupa maçları, özellikle deplasmanda. 2-1'i ya oldu. Yani penaltıyı da aslında köşeyi de tahmin etti.
0: Çok Uğurcan güzel yere vurdu.
1: Hem Monaco hem de şeyde nerede Liverpool'a çıkarmışız.
2: Ben sana şey sorayım. Şimdi bir sonraki rakip ne zaman? 13 Ekim'de Barcelona. Barcelona da bu sene oynadığı 5 maçın 4'ünde 5 gol attı. Bir tanesi 2-0 attı.

0: 3 maçta gol yemedi filan. Barcelona Barcelona yani. Şu gördüğün Galatasaray. Şu psikolojisi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Berksay'da haber masası başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Seyar. Haber Masası'nda gündemi birlikte konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz. Kadıköy'e gideceğiz. Kadıköy'deki detayları Erhan Alveroğlu'ndan alacağız ilerleyen dakikalarda ama diğer tarafta Murat Aşık'la ilk başta Fenerbahçe'yi konuşarak başlayacağız Kadıköy'ü. Bu akşamki Roma maçının ardından Emre Eren ve Serkan Çetiner de bizlere eşlik eden isimler olacak. Murat Aşık bizlerle. Murat Aşık hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, selamlar.
0: Keyfin yerindedir umarım. Girebildin mi maç havasına? Biraz erken bir saatte oynanacak. Yani 1,5 saatlik bir süre kaldı aşağı yukarı karşılaşmaya.
1: Keyfimiz iyi Allah'a çok şükür. Sağlığımız saatimiz yerinde. Çoluğumuz çocuğumuz iyi.
0: Evet.
1: Biraz canımız sıkan Fenerbahçe'nin son günlerdeki hali, yaşadıkları, yaşamaya ihtimali olanlar. Bunları bugün geride bırakmak gerekiyor. Bugün bir maç günü. 18 yıl aradan sonra Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi resmi maçı. Yani playoff turu değil artık. Şampiyonlar Ligi grup maçı. Diyelim eski adıyla. Bugün maça odaklanmak gerekiyor ama açıkçası bakarsan camianın görüntüsüne, işte yok kombine iptalleri, işte İsmail Kartal'ın geleceği, işte yeni gelen transferlerin eleştirisi, o su bu su derken Fenerbahçe aslında Roma maçına, yani bu bir artı da olabilir. Hiç maçın stresine girmeden geldi Fenerbahçe. Başka gündemlerle oyalandı. Ama tabii çok güçlü bir rakip var. Yani ben şunu söyleyeyim. Biz Roma ile mesela Kasım Aralık ayında oynasaydık ben hiç endişe etmezdim. Çünkü niye her takım Kasım Aralık'ta artık o en tepe noktasına gelir? Ki normalde Avrupa'da takımlar da biliyorsun. Yani sezonu böyle ikinci, üçüncü vitesi açarlar, yavaş yavaş vitesi arttırırlar. Fakat Roma Gasperini ile değişik bir şey yaptı. Roma sezonu beşinci vitesten açtı. Yani çok diriler, çok çabuklar, çok hazırlar. Çok iyi oyunculara sahipler. Hakikaten çok zor bir rakipler bu dönemde karşılaşmak için ama burası da Kadıköy. Rakibin adı Fenerbahçe ise tabii bu maçta her şeye gebe.
0: Şimdi ne buraya getirdi Fenerbahçe'de süreci diyecek olursam bayağı anlatırız, bayağı konuşuruz Fenerbahçe'de.
1: Ya okey, başlı başına böyle eskiden TRT tek kanal zamanları açık oturumlar olurdu seçimlerden önce, böyle 6-7 saat sürerdi. Yani Fenerbahçe'nin ne bugünlere getirdiğine girersek 2018'e dönmemiz gerekir ki çok uzun bir süreçten bahsetmiş oluruz. Hiç oralara girmeyelim onun için.
0: Oraya girersek 2010-2011'e kadar gideriz abi, orada etkilenen süreçlere kadar gideriz.
1: Ya tabii ki ya, o çok daha geniş perspektif ama bana sorsan ben 2014-15'e giderim. Ben hep söylüyorum işte o Nisan ayında şampiyon yapan hocanın gönderilmesinden biridir Fenerbahçe'nin iki yakası bir araya gelmedi. Ay, kimi bunu almak dedi, kimi işte Allah razı gelmiyor başarılı olmasına dedi. Ben çok bu arada böyle şeylere çok inanmam. Ben insanların kendi şanslarını ve kaderlerini bazen kendilerini de yönlendirebileceğini düşünüyorum. Evet, yazılmış bir kader vardır muhakkak ama yani şöyle diyeyim sana.
0: Gayrete aşıklıyorsun.
1: Ya şöyle, yazılmış bir kaderim var. Ben şimdi gideyim köprüden atlayayım. Nasıl kaderim de yoksa ölmeyeceğim ya. Ya öyle bir durum yok, anladın mı? Ya bazı şeyleri zorlamamak, doğruları yapmaya çalışmak lazım hayatta. Maalesef bu yaşadığımız son süreçte, yani son işte 2015'ten beridir çok fazla yanlış yaptık camia olarak. Belki bizler de çok fazla yanlış yaptık. Ama günümüze geldiğimizde yani bu sezon çok farklı hayallerle başladı. Biliyorsun kongre süreci, kongrede büyük bir teveccühle gelen Sayın Aziz Yıldırım. Verdiği büyük bir söz. Şimdi sözü veren herkes, ben söz versem derim ki kardeşim bana ne bakıyorsunuz, ben veririm cayarım ama şimdi 20 yıllık bir başkanlık profilini, portföyünü riske atan bir açıklama yaptı Sayın Aziz Yıldırım. Şampiyon yapacağım dedi. Geri geliyorum, şampiyon yapacağım ve gideceğim dedi. Hatta en son Yüksek Divan Kurulu'nda dedi ki tekrardan şampiyon olacağız, olmak için oynayacağız demiyorum dedi. Şampiyon olacağız biz dedi. Şimdi bu yük çok ağır, büyük Berk. Yani ben Aziz Yıldırım'ı kongre sürecinde sadece şu yüzden neden desteklemiyorsun diyorlardı. Ben diyordum çok değişti futbol. Oyun çok değişti. Ortam çok değişti. İşte Aziz Bey'in şampiyon olduğu yıllar, Fenerbahçe'yle çok başarılı olduğu yıllar. Türk oyuncu, Fenerbahçe'nin güçlü Türk oyuncu profilini barındıran bir kulüptü Fenerbahçe. Ve Türk oyuncu önemliydi. Ya bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe Türk oyunculardan hemen hemen neredeyse hiç katkı alamıyor. Yani minimal katkılar alıyor maç başına, yani böyle bir sezon geneline yaydığı bir katkısı yok. Yabancı ağırlıklı bir takımın başına gelen bir Türk hoca, bu Türk hocanın herhangi bir iletişimi olmaması oyuncularla, yani direkt birebir anlamda. Ya böyle alt alta çok madde var ama diyorum ya, bugün Şampiyonlar Ligi maçı. Böyle maçlarda ben hep şey derim, derbilerde de aynısını söylerim. Baba her şey unutulur derbilerde ve böyle Şampiyonlar Ligi maçlarında. İş oyuncunun ve hocanın bugünkü motivasyonuna kalır. Yani hocanın doğru plan hazırlaması, doğru analiz yapması, doğru 11'le sahaya çıkması, oyuncunun da hocasına can kulağıyla dinleyip bir hafta boyunca çalıştırdıklarına harfiyen uyması. Bakalım böyle mi olmuş yoksa farklı bir şey mi olmuş, onu tabii maç başladığında göreceğiz.
0: Doğru plan dedin, oradan ele alayım, oradan yürüyeyim. Bazı zamanlarda çıkan haberlerden biri üçlü savunmaya geri dönüyor haberleri. Bugün de gördüğümüz bazı haberlerden biriydi bu.
1: Fenerbahçe üçlü savunmayla çıkarsa bugün yanlış anla intihar eder. Neden intihar edeceğini söyleyeyim. Evet, rakip üçlü oynadı ki belki sen ona karşı bir üçlüyle sen de oynaman gerekir ama şimdi İsmail Kartal 2000 işte Ersun Hoca gitti, teknik direktörümüz oldu bizim. İşte 2004-15. Hiç üçlü oynatmadı. Ne Fenerbahçe'de ne çalıştırdı, işte Konya, Ankara Gücü, Rize, aklıma gelen başka takım var mı hatırlamıyorum. Hiç çalıştırmadı. Ve hatta hatırla, Sayın Ali Koç'la imzalarken son geldiği 99 puanlı sezon öncesinde şöyle bir cümle kurdu. Ben de üçlü yok. Ben de bir dörtlü hocasıyım. 4-2-3-1 oynarım. Onun farklı varyasyonları oynarım. 4-3 oynayabilirim. İşte 4-4-2 olabilir. Çok tercih etmem. Ama bu son geldiğinde dedi biz her şeye oynayabiliriz dedi. 4-2-3-1 oynarız dedi. 3-2-5 oynarız dedi. 4-3 oynarız dedi. 4-4-2 oynarız. Şimdi ben burada hocayla ayrılıyorum. Abi bana soruyorsan üçlü oynamak apayrı bir kültür. Üçlü oynamak apayrı bir eğitim. Yani bir takım üçlü oynayacaksa bunun 4-5 aylık bir hazırlanma sürecine ihtiyacı var. Minimum. Çünkü üçlünün prensipleri çok farklı. Yani işte kaymaları farklı, hücum aksiyonları farklı, savunma organizasyonları farklı. Ya bu eğer Fenerbahçe hiç çalışmadıysa, hiç çalıştığını duymadık biz Fenerbahçe'yi takip eden muhabirlerden. Hiç çalışmadan 2-3 günlük bir üçlü hazırlığıyla yıllardır bunu oynatan Gasperini'ye karşıma çıkarsan sen hakikaten intihar etmiş olursun. Benim plan dediğim şu. Fenerbahçe bildiği oyun oynasın. Yani işte dörtlü oyundan bahsediyorum. Ama o İsmail Hoca'nın o sevdiği oyun var ya, önde basalım. İşte her sekene atlayalım. Yoğunluğu karşı tarafa verelim. Stoperler orta saha çıksın. Hayır. Biz bugün savunmaya dönük defansif bir dörtlü anlayışta oynayalım. Yani önce tutalım. Biz bugün bir 0-0 cebimize koyalım. Oyunu oynayalım önce. Sonra bakalım. Rakip yorulduktan sonra ya da rakip bireysel hata yaptığında aralardan bir şeyler yapabilir miyiz? Bugün Fenerbahçe bir puan alsa, sana şöyle söyleyeyim, camiada bu kriz ortamı bir anda bambaşka bir gündem olur. Her şey pozitife döner. Ama bugün alınacak bir mağlubiyette, Allah korusun, farklı bir mağlubiyette iyice karanlık bir tünele girer Fenerbahçe. Daha Eylül ayındayız.
0: Ederson'un kalede olduğu, Mert Brown beklerinin olduğu, Ake Şikriniar'ın stoper tandeminde olduğu bu dörtlü sistemdeki muhtemel daha ağır basan tarafta. Bunu da aktaralım. Hani az önceki
1: üçlü ihtimalle... Benim kalbim geçen bu. Bartu, yani ben Mert dediğim gibi bu yani.
0: Bartu İsmail Kante orta alanı bekleniyor. Kerem Greenwood kanatları varken Muriç de ileride bekleniyor. Bu Fenerbahçe'de. Yani
1: burada en bizim tabii aklımızı kim karıştırır? Bana soruyorsan Bartu Elmas karıştırır. Neden diyeceksin? Şimdi rakip de orada Manu Kone oynuyor. Yani Manu Kone'nin fiziksel gücüne baktığın zaman yani Bartu bir de şöyle. Ya Bartu Fenerbahçe taraftarının bir bölümünün çok sevdiği, benim asla anlamlandıramadığım bir sevgi bu. Yani ne yaptı Fenerbahçe forması Bartu Elmas? Yani bir tane hazırlık maçında uzaktan şut attı ya da iki tane iyi pas verdiği için mi bu kadar güveniliyor bilmiyorum. Ama ben bakıyorum Bartu'nun kariyerine. Bartu'nun son 3 sezonu. Sivas Spor, Maribor, Acun Ilıcalı'nın takımı ve geçen sene Fatih Karagümrük küme düştü. Ve bu küme düşen Fatih Karagümrük'te direkt 11 oyuncusu olamadı Bartu Elmas. Yani bugün bir oyuncu Karagümrük'ün bile ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa düzenli olarak, nasıl Fenerbahçe'nin 18 yıl aradan sonraki çıkacağı Şampiyonlar Ligi maçında orta sahadaki sigorta, orta sahadaki güvenli liman olur bilemiyorum. Ama şunu diyebilirler bana, kardeşim başka da oyuncu yok. Ben de derim ki kardeşim işte biz de kadro planlamasını bu yüzden eleştiriyoruz. Fenerbahçe'nin muhakkak orta saha takviyesi yapması gerekiyordu. Yapmadı. Hata.
0: Peki son olarak ekleyeceğin farklı bir şey olur mu? Teknik taktik açıdan maç önünde Murat Aşık.
1: Ya ben biliyorsun teknik taktik çok benim işim değil. Belki.
0: Değil ama yani çok bir de onu sorayım istedim. Eksik kalmasın istedim.
1: Şunu söylüyorum. Şeye katılmıyorum. Dün hocamızın bence tarihsiz bir açıklaması oldu. Bu taktik, evet, teknik, strateji maçı değil. Yürek işi. Hiç, ya yürek işi ise şimdi Fenerbahçe bugün maçı kazanamazsa yüreksiz mi olacak Fenerbahçeli oyuncuları? Veya ya bu iş yürek işiyse hocam o zaman teknik adamlara niye ihtiyaç var ki? Biz oyunculara birer mentor getirelim. Onları yürekli olmanın prensiplerini anlasınlar ve sahaya çıksınlar. Katılmıyorum. Ama şunu bekliyorum. Bugün Fenerbahçe'nin her oyuncusu, 11 başlayan sonradan giren,

0: ne görev düşüyorsa eğer eksiksiz yerine getirirse, taraftar da bunu görüp destek şeyini arttırırsa, destek dozajını, ben bugün Fenerbahçe'nin Kadıköy'de beklenen o mağlubiyeti almayacağını düşünüyorum. Bu iyimser senaryo. Kazanır kazanmaz bana Fenerbahçe'nin bugün kazanabilecek olması çok yakın gelmiyor. Ya ben bugün bir puanın iyi olacağını düşünüyorum Roma'ya karşı. Fakat bir de bu işin ters tarafı var. Eğer Roma'nın istediği gibi giderse işler, ya bugün ters şeyler de olabilir Kadıköy'de. O zaman da şunu bekliyorum. Hocamızın paniklemeden sakin kalarak hamle yapmasını. Ya maalesef bizim hocamız, çok seviyoruz, çok iyi bir insan. İyi bir ana plan hocası. Çok iyi bir ana plan hocası. Fakat hoca hamle yaptıkça takımı maalesef geri gidiyor. Ya Beşiktaş maçını hatırlasın dinleyicilerimiz. Fenerbahçe maçın ilk yarısını düşünelim. Fenerbahçe Beşiktaş maçının ilk yarısında Beşiktaşlar acaba Fenerbahçe ile kazanma ihtimali düşünüyorlar mıydı? Valla benim etrafımda hiç Beşiktaş düşünmüyordu. Hatta oyun ortadaydı. İki tarafa da gidip geliyordu. Fakat İsmail Hoca ikinci yarıda illa kazanacağım diye öyle değişiklikler yaptı. Kerem on numara oldu, o oldu, bu oldu. İş çorba oldu. Çorbanın sonucunda da Beşiktaş belki Kadıköy'de, ya ben 40 yıldır izliyorum, ben Pankulu maçı da izledim. Ben Fenerbahçe'nin bu kadar mahkum olduğu bir maçı hiç izlemedim. Beşiktaş'ın hakkını veriyorum. Beşiktaş'ı burada şey demiyorum, Fenerbahçe yaptı değil. Beşiktaş'ın hakkını veriyorum ama Beşiktaş hakkını verirken Fenerbahçe hakkını veremedi. Bugün Fenerbahçe hakkını versin. Benim tek temennim bu Fenerbahçe takımından bugün. Hakkını verirse formasının, taraftarının. Ya bugün kağıt üstünde Fenerbahçe 350 milyon euroluk takım neredeyse. Bugün ya Fenerbahçe'nin bugün Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncuların toplam maç sayısı 150 civar, belki daha fazladır. Onun için bunların sahaya yansıması gerekiyor bugün. Umarım futbol şansı yanımızda olur. Hakem iyi bir maç yönetir. Biz de bugün puan oluyorsa puanlarla ayrılırız. Yani çok ihtiyacı var Fenerbahçe camiasının pozitif bir skora.
1: Kaldı ki dediğin gibi Aziz Yıldırım yönetimiyle beraber de bu söylediklerin hepsi hayal edilerek bugüne gelindi. Mayıs'tan bugüne, Haziran'dan bugüne. Onu da eklemek, tipnot olarak bildirmek gerek.
0: İşte maçın öyle bir yükü de var. Belki bugün bütün bu hayallerin böyle ya acaba biz yanıldık mı soru işaretinin kafalara girebileceği bir gün de olabilir. Umarım olmaz. Ben bunun olmasını bir Fenerbahçe olarak hiç istemiyorum. Ki rakip adayı desteklemiş bir Fenerbahçeliyim ama benim için işi orada kaldı. Başkanımızın da bu sene çok emek verdi hakikaten. Kolay değildi Fenerbahçe'yi bu dönemde bu kadar Şampiyonlar Ligi'ne hazırlamak ve sokmak. Çünkü hiç girememişti Fenerbahçe buradan. Ama şimdi daha zor. Hani zor günler geride kaldı. Daha zor günler bu akşam Şampiyonlar Ligi maçlarıyla beraber başlıyor. Umarım şans yanımızda olur. Sakatlık, kaza, bela, maçta eksik kalma olmaz. Roma'nın da biraz kötü gününe denk gelirsek belki.
1: Evet.
0: İstediğimiz olur.
1: Umarım. Bakalım. Çok teşekkür ediyorum Murat Aşık. Eklemek istediğim farklı bir şey yoksa. İyi yolculuklar dileyim aynı zamanda. Yoldasın gibi duydum.
0: Teşekkür ederim. Kanala gidiyorum evet.
1: Peki. İyi yayınlar dilerim şimdiden. Maç önü yayın için. Sağ ol. Sağ ol. Ve Murat Aşık Spor Dijital'e doğru gidiyor. Onunla konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Erhan Alveroğlu'ndan Kadıköy'deki havayı alacağız. Bir 7-8 dakika boyunca Erhan Alveroğlu ile konuşacağız. Onunla değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak. Sizlerden gelen mesajlarda 1-0 olacak maç inşallah diyen var. Maçı 2-1 alırız rahat oldu Murat Aşık diyen var. Böyle mesajlar da geliyor. Diğer tarafta İsmail Hoca İrfan oynatır mı? Şaşırmam demiş. İsmail Hoca İrfan oynatırsa demiş dinleyicimiz. Erhan Alveroğlu bizlerle. Erhan abi hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, selamlar Berk'im, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Kadıköy'de hava nedir, ne değildir diye böyle bir merak ettik. Seni arayalım istedik. 6-7 dakikalık bölümümüz var. Sana ayırdığımız.
2: Kadıköy'de hava çok güzel. Bir defa fiziki olarak güzel, güneşli bir hava var. Evet. Sıcak bir İstanbul.
1: Soyut manada
2: peki. Akşamında. Evet. Diğer anlamda da stadın atmosferi çok iyi. Bir koreografi hazırlığı var. Takım birazdan stada belki şu dakikalarda geldi. Şimdi hiç dışarıdan konuşayım istiyorum ama evet. Sanırım sesim sağlıklı gelmiyor böyle. Geliyorsa
1: iyi,
2: böyle devam edelim.
1: Şu an iyi. Şu an iyi. Problem yok şu an.
2: Hatta çok güzel böyle taraftarlar yavaş yavaş yerine almaya başladı. Kale arkasında okul açık dediğim okul tribünü dediğimiz tribünde bir koreografi hazırlığı var. Fenerbahçeliler çok hazır. İsmail Kartal dün aynı Lyon maçındaki gibi çok özgüvenli ve fark yaratacağını hissettiğim bir şekilde konuştu. Ve maça takımını hazırladı. Belki şunu söylemek lazım. Biz Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız diyor oyuncular. Fikren yani. Şampiyonlar Ligi maçı oynamak demek Lyon maçını aslında hatıra getiren bir şey. Çünkü Lyon maçında İsmail Kartal'ın verdiği taktiklerin haricinde bir de Fenerbahçeli oyuncuların dünya vitrini olan Şampiyonlar Ligi arenasında kendilerini gösterme isteğinin etkisini eklemek gerekiyor. Bugün de öyle. Bugün Archie Brown, bugün Greenwood, bugün Kante.

0: Bugün Ederson, Vedat Muriç tekrar ya da Kerem'i de katabiliriz mi? Oğuz'u da onlar da bu vitrinde bakın biz geldik böyle bir takımdayız bu şekilde gidiyoruz oynuyoruz hissini vermek istiyorlar. Onun için bu da artı bir atmosfer yaratacak oyuncular üzerinde ve stat üzerinde ama tabii kabul edelim. İsmail Kartal'ın dediği gibi mi desem son dönemlerin tarihin en iyi Roma'sı mı desem bilemiyorum ama iyi bir Roma var. Orta sahaları ondan sonra savunmaları, hücumları kolektif olarak yapabilen oyun ezberi olan bir takım şu anda Roma. Fenerbahçe henüz daha net bir oyun oturtabilmiş değil. Oturtmaya çalışıyor ama henüz daha net bir oyunu yok. Bunu artık başlatması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü 10 maç oldu. 6 Şampiyonlar Ligi, 4 Lig, 10. Bu 11. maç. Tabii ki sakatlıklar, cezalılar bunlar etki ediyor ama artık Fenerbahçe'nin de bir oyun oturtması gerektiğini söyleyebiliriz. Herkesin çok merak ettiği konu. Fenerbahçe takımı maça nasıl başlayacak? Şimdi 3-5-2, 3-4-3 birçok şey söyledik. Ama günün sonunda Fenerbahçe yine 4-3-3 oyuna başlayacak diye istihbaratımızı yaptık. Ve sağ bekte Mert Müldür'ün olacağını düşünüyoruz. Tabii hocanın kararı biliyorsunuz maçtan önce ilk 11 açıklanıyor. Maçtan önce böyle bir karar değişebilir ama beklenti Mert Müldür. Solda Arşi Vural, merkezde Ake Şikvinyar. Orta sahada üçlü bir varyasyon var. Kante, Bartu, İsmail yüksek üçlüsü orta sahada bugün olacak diye bekliyoruz. İleri hatta da sağda Greenwood, solda Kerem, forvette de Vedat Muriç'in olmasını bekliyoruz. Ama tabii burada bir değişiklik olabilir, değişiklikler yapabilir. Hoca son dakikaya kadar kim isterse oynatır diye bir laf var ya. O şekilde şey devam ediyor yani. Hı-hı. Beklenti bizde devam ediyor bu 11 olarak ama bir 5-3-2 olmaz mı? Olabilir. 5-3-2 olduğunda bu sefer bu işin ortasına Mert Müldür'ün üçlünün sağ stoperi Semedo'nun sağ winger, Arşivran'ın sol winger olup ortada da İsmail Kante ve ön tarafta da bu sefer forvet arkasında Greenwood, forvette Kerem ve Vedat'ı görebiliriz diye bekliyoruz. Tabii ki oyun geometrisi anlamında çok değişecek bir durum, çok değişecek bir Fenerbahçe bekliyorum ben açıkçası. Kimin nereye konumlanacağını maçta şöyle takip edeceğiz. Top Fenerbahçe'deyken ayrı, hücum yaparken ayrı, savunma yaparken ayrı bir oyun dizilişi.
1: Bu arada açıklandı, tam biz bunları konuşurken geldi galiba. Şöyle bir hemen teyit edeyim. Fenerbahçe'de 11'i, Fenerbahçe'nin 11'ini şöyle açıklandı olarak gördüm ilk etapta ama bir teyit etmem de gerekiyor. Teyide de muhtaç, biraz
0: şu
1: erken oldu çünkü.
0: Saat 10'da kala açıklanıyor. Açıklanmış olabilir. Bakayım ben.
1: Bir tekrar bakıyorum.
0: Evet, açıklandı 11.
1: Açıklandı. Açıklandı.
0: Ben söyleyeyim sana 11 istersen. Evet. Ederson, Mert Müldür, Şikrinyar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartu, Greenwood, Kerem, Muriç. Evet, tam da hedefinde tutturmuşuz ilk 11'i.
1: Muhtemelde verdiğimiz 11, değil mi?
0: Evet, bu aslında çok büyük bir başarı olarak saymıyorum. Hepimiz, tüm basın mensupları, sizler, bizler hepimiz bunun araştırmasını yapmıştık. Ve Az Yıldırım'ın o eleştirilerinden sonra İsmail Kartal böyle bir 11 öngördü. Umarım Fenerbahçe bugün istediği, hak ettiği sonucu alır. Nasıl olacak biz de bekliyoruz ama bu maçın olumsuz bitmesi Fenerbahçe adına biraz böyle taşların yerinden oynayacağı bir sürece girecek diye düşünüyorum belki.
1: Peki, bunu konuşurken devam ettiğimiz noktada Erhan Alvaroğlu, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son kısımda.
0: Bugün Mert Müldür'ün performansı mesela ekleyebileceğimiz, hı-hı, hani artık netleştikten sonra söyleyebiliriz. O dikkat çekici olacak. Bartu ve Mert Müldür'ün, Bartu gibi genç ve kaliteli bir oyuncunun burada bu maçta ilk 11'de başlaması onun adına bir dezavantaj ama aynı zamanda da avantaj. Bakalım nasıl olacak? Nasıl olacak izleyeceğiz.
1: Mert Günok, Tarık, Levent, Yiğit Efe, Opong, Mimović, Semedo, İrfan Can, Nene, Oğuz, Lukaku yedekleri var Fenerbahçe'de. Tabi evet, burada Lukaku'ya girersek mesela uzun bir parantez gerekir. Onu da söyleyeyim.
0: Lukaku'ya daha hazır değil olduğunu İsmail Kartal ve Usset'in söylediğinde tepki olmuştu. Oyuncu ben hazırım demişti ama gerçekten de gördüğümüz gibi Lukaku hazır değilmiş. Süre aldığı zamanlara baktığımızda oyuncunun daha yol kat etmesi gerekiyor. Bu yolla kat ettikten sonra forma savaşına girecek ama şu haliyle Vedat'tan formayı kapması çok zor. Peki. Onu söyleyeyim yani. Peki.
1: Teşekkür edeceğim Erhan Alveroğlu. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol, var ol. Erhan Alveroğlu ile konuştuk. Kadıköy'deki havayı ondan aldık, ondan öğrendik. Emre Eren'e döneceğiz. Emre Eren'le konuştuğumuz bir bölüm olacak. Onunla hem biraz eksik kaldık Beşiktaş gündeminden ki haliyle Fenerbahçe ve Galatasaray'la bir Şampiyonlar Ligi haftasının tam da ortasında olduğumuz için Beşiktaş gündemini konuşarak başlarız. İsterim ki hafta sonuna hazırlık nasıl gidiyor? Emre Eren son Beşiktaş'ı nasıl gördü? Beşiktaş camiasındaki haberleri nasıl değerlendiriyor? Emre Eren hoş geldin, selamlar.
0: Hoş bulduk Berk. Fenerbahçe'nin maçına kalmış bir saat 20 dakika Beşiktaş'la ilgili bilgi istiyorsun. Yarın zaten Beşiktaş'ı uzun uzun konuşacağız sevgili Berk.
1: Emre Eren, yarın konuşacağız. Yarın konuşacağız dediği noktada yarın sen var mısın mesela radyoda?
0: Yarın beni bağlayacaksın mecburen, çünkü Beşiktaş'ın maçı var yarın. Mecburen ben oyunun belirli dönemlerinde radyo golde olacağım yani. Sen bağlamazsan can bağlayacak. Can bağlamazsa
1: dolayı. Şundan dolayı dedim. Biraz böyle Murat Aşık ve Erhan Alveroğlu ile Fenerbahçe gittik. Beşiktaş'ı hiç konuşmamış olduk. Ya Galatasaray'ı da deneyeceğiz aslında.
0: Evet, biliyorum.
1: Ama yayın akışına müdahaleni kabul ediyorum abi. Saygı duyuyorum. Fenerbahçe ile başlıyorum. Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, diğer tarafta Kante, İsmail Bartu, Greenwood, Kerem, Muriç. Böyle bir 11 var. 11 yorumunu alayım, öyle başlayayım.
0: Vallahi bu 11 çok riskli bir 11. Yani bu 11 enteresan yani, Bartu'yla İsmail takımın içinde. Tabii Greenwood çok değerli ve önemli bir oyuncu. Yani bilemiyorum ya, 11'i gördüğüm zaman biraz böyle canım sıkılmadı değil. Kone, Sole, Dybala ve Malen dörtlüsü var biliyorsun.
1: Evet.
0: Karşı tarafta. Yani sıkıntılı bir maç, sıkıntılı bir süreç devam ediyor Fenerbahçe'de. Hafta başından beri özellikle Fenerbahçe yorumcuları bu akşam kaybettiği takdirde İsmail Kartal'la yolların ayrılacağı konuşuluyor. Yani İsmail Kartal açısından önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Fenerbahçe adına ve Türk futbolu adına çok değerli ve önemli bir maç. Yani Şampiyonlar Ligi'nde her maçı kazanmalısın. Kazanmak istemelisin daha doğrusu. Ama bu kadroya baktığımız zaman hiç oynamamış Bartu'yla, özellikle bu sene hiç ilk 11 oynamamış İsmail'in tercih edilmesi, ki mecburen edildi. Çünkü Gendouzi'nin olmadığı bir yerde orta alanı biraz sağlama alman lazım Kante ile birlikte. Tabi burada bir direnç verebilirse oyuncularımız, rakibe alan ve zaman bırakmadığı takdirde önemli işler yapabilir. Ben Fenerbahçe'nin enteresan bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe bazen diyoruz ki işte Lyon maçında işinin çok zor olduğunu söylemiştik. Hatta %30-35'lerdeydi tur şansının. Ama Lyon'da öyle bir oyun ortaya koyabildi ki ya 11 oyuncusuyla birlikte korkunç derecede muazzam bir birliktelik ortaya koyabildi. Ve bu da Fenerbahçe'ye çok artı olarak döndü. Fenerbahçe takımı yıllar sonra, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Ya bugün tedirginim. Geçen hafta Beşiktaş maçında nettim. Yani çok nettim. Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyordum ve bu gerçekleşti. Bu doğru çıktı. Ama bugün ben şunu diyemiyorum. Yani evet, Fenerbahçe bu kadro yapısıyla Roma'ya karşı nasıl bir futbol oynayacak? Yani gerçekten aklımda, fikrimde, zihnimde hiçbir şey yok. Ya inşallah oyunun kırılma dakikaları Fenerbahçe'nin lehine olur. Türk futbolunun bugün puan kazanması gereken bir gün olduğunu düşünüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Ama Roma takımına baktığımız zaman da 450 milyon euroya yakın bir transfer market değerinin olduğunu söylemek lazım. Zor bir maç. Mücadele gücü yüksek olması lazım. Taraftarın son derece Fenerbahçe'ye destek vermesi gereken bir 90 dakika diye düşünüyorum. Ki ben inanıyorum Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe'yi çok ciddi bir şekilde destekleyecektir. Ama tabii bu desteklerin arkasından rakipten gelebilecek bir golden sonra da bambaşka bir hikaye de görebiliriz. Yani her şeye açık bir maç. Fenerbahçe'nin kazanabileceği bir maç da olabilir. Ortak iki takımın da çok oyuna ortak olduğu dakikalar görebiliriz ama bir anda kafadan gol yediğin zaman da bambaşka bir hikayeye de dönebilir. Yani bugün gerçekten 3 ihtimalli, 3 sonuçlu. Ama 3 ihtimalin hangi ihtimalinin gerçekleşeceğini bilmediğimiz bir 90 dakika. Maç şansı, hakem şansı, gol şansı takımımızın üzerinde olması dileklerimi iletmek istiyorum sevgili Berk.
1: Peki Emre Eren, diğer tarafta gelen mesajlarda sana bir itiraz var. Beşiktaş'ı neden konuşmuyorsunuz demiş mesela dinleyicimiz. Konuşacağız. Ya, İşin esprisi. Emre Eren'in espri yaptı.
0: Konuşmaz mıyız? Biz espri yaptık. Bizim hayatımız Beşiktaş ya.
1: Yani.
0: Bizim hayatımız Beşiktaş olmuş kardeşim. Beşiktaş'ta yatıyoruz. Beşiktaş'ta kalkıyoruz, Beşiktaş'ta ağlıyoruz, Beşiktaş'ta gülüyoruz.
1: Peki Beşiktaş'a öyle geçtim. Seninle Beşiktaş'ı biraz konuşmak istiyorum çünkü bu seçim olayını nasıl değerlendiriyorsun?
0: Bence burada son derece mantıklı ve doğal. Zaten
1: doğru bir zamanlama bir de sanki. Ne dersin?
0: Zamanlama çok olumlu. İşler iyiye giderken bu tarz değişikliklere gidebilmek, içerideki o sinerjiyi daha doğru bir hale getirdi.

getirebilmek ve en azından para gücünü daha fazla ortaya koyabilecek bir yönetici birlikteliği yaratılabilirse, ki Serdal Başkan bunu düşünüyor. Hatta ben geçen sene konuştuğumda, geçen sene böyle bir

0: Uyku'nun, yani bu özel oyuncuların sahneye çıktığı günlerden geçiyoruz. Beşiktaş'ın yolunun ve önünün çok açık ve önemli bir yol olduğunu düşündüğümü söylemek istiyorum. Fenerbahçe maçıyla gerçekten taraftarın çok ciddi bir güvenini sağlayan bir Beşiktaş kadrosu oluştu. Ben Erzurum maçında da yani ben artık şunu söyleyebiliyorum. Hani geçen sene bana hep soruyordun ya abi ne olur falan, işte zor maç, işte Beşiktaş'ta bir formasıyla falan diyorduk ama bugün başka bir hikaye konuşuyoruz. Kim oynarsa oynasın diyoruz. Her şekilde Beşiktaş farklı bir skor alabileceği bir 90 dakikaya çıkacak diyoruz. Mesela bu Beşiktaşlılar adına çok değerli ve önemlidir. Çok güzel bir demeçtir bence bu. Beşiktaşlıların tamamına yakını bunu düşünüyor. Zaten güç, birliktelik, kenetlenme, beraberlik, bunların hepsini bir yerde yakaladığın takdirde şampiyonluk alametleridir bunlar. Çok değerli, önemli oyuncular var. Skor etki edebilecek oyuncular var ama yarın bir rotasyon düşünüyormuş teknik direktör Vincenzo Italiano. Halbuki yarın ben yani rotasyon tarafında fazla yokum. Neden yokum? Çünkü lige bu kadar atmosfer olarak alışmış bir Trossard var. Atmosfer olarak alışmış bir Vlahovic var. İki maçtan dört gol çıkartmışsın. İlk maçta hat-trick yapmış, ikinci maçta Fenerbahçe'ye karşı galibiyet golünü atmış. Yani bunu tribünle birlikte taşlandırması gereken bir 90 dakika aslında yarın. Hani böyle bir bazen rotasyonları çok seviyor hocam da. Ya bazen rotasyonlar sıkıntı verir. Çünkü önümüzdeki hafta perşembe günü oynanacak maç. Yarın cuma günü oynanacak maçtan sonra yaklaşık 6 gün var. Oyuncunun dinlenmesi, kendine gelmesi, antrenman birlikteliğine katılması. Ya bunlar bence Beşiktaş adına önemli değerler ama ben işte Vincenzo Italiano'nun bir tek bu olayında, yani bazen rotasyonları karıştırabiliyor mu acaba? Çünkü Alanyaspor maçına karşı da çıkarken bir rotasyon yapmıştı. Evet, ondan sonra 4 gün sonra bir maç vardı. Doğru. Oradaki rotasyona katıldık ama ben burada çok rotasyonun doğru olacağını düşünmüyorum. Al skoru abi ilk yarı. Taraftarla oyuncuları bütünleştir. 60-65'te oyuncularını değiştir. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle rotasyonlar bence yapması lazım. Oyuncuya da demesi lazım. 60 dakika her şeyini ver kardeşim. Gollerini at. Katkını yap. Ben alacağım. Ondan sonra da 2 gün dinlendireceğim. 2 gün sonra antrenmanlara başlarsın. Ben seni öbür maça hazırlayacağım demesi lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü ligde biliyorsun iyi gittiğin takdirde önemli bir ivme kazanabiliyorsun. Yani kazanarak devam etmek bence çok değerli ve önemli. Zaten hangi kadroyla çıkarsa çıksın, ben Erzurumspor maçında Beşiktaş'ın çok net favori olduğunu söylemem lazım. Ama önemli oyuncuları kenarda bekletirsen o oyuncular şimdi tam doğru bir enerji yakalamışlar. Heyecanları yükselmeye başlamış. Özellikle iç sahada Fenerbahçe maçından sonra iç sahada taraftarla birlikte onure olacaklar. Bunlar da oyuncuların performansını çok yukarıya seviyeye taşır. O yüzden ben burada bir rotasyonun doğru olacağını düşünmüyorum. Açık ve net söyleyeyim yani yarınki maç özelinde.
1: Peki bir soru var sana. Son olarak onu sorayım. Vlahovic'e ceza gelirse taraftar TFF'ye yürüyecek bilgisi var. Doğru mu? Demiş dinleyicimiz.
0: Ya bunu tabii sormuş. İşi çirkinleştirmeden çok doğru bir şekilde hareket edebilirsek tabii beraber kenetlenerek güç birliğiyle birlikte yapabilirsek bu bizim için değerli ve önemli. Yani şimdi Vlahovic de sütten çıkmış ak kaşık değil. Evet, Skriniar ona çok değişik tehlikeli hareketler yaptı. Ya Archie Brown'la birlikte Skriniar'ın da bence sevk edilmesi lazımdı ama belki de hani ülkedeki hani o kelimelerin, o işaretlerin ne olduğunu da bilmiyor olabilir. Onu da net söyleyeyim. Ama bunları öğrenmesi lazım. Yani bilemiyorum ya. Hani çifte standart olmasın. Ben onu istemiyorum ya. Çifte standart oluyorsa problem. Ama çifte standart olmuyorsa her oyuncunun yapmış olduğu hareketten sonra. Peki Futbol Federasyonu Başkanımız, Sayın Başkanımız geçen sene görevdeydi. Sayın MHK Başkanımız da görevdeydi. Şimdi ben size söylüyorum. 2 Kasım 2025 tarihinde Beşiktaş Fenerbahçe maçı oynandı hatırlayacak olursan. Beşiktaş 2-0 öne geçti. Orkun'la birlikte 10 kişi kaldı. Doğru mu? Sonra Fenerbahçe 2-1-2-2 yaptıktan sonra yedek kulübesinin tam önündeydim ben. Fenerbahçe yedek kulübesinin. Ya taraftarı korkunç derecede tahrik eden görüntüleri vardı. Yani bunlardan dolayı niye yargılanmadılar? Yani bunlardan dolayı niye federasyona sevk edilmediler? Yani biz bu çifte standart olayında biraz karşıyız. Yani evet, oyuncumuz hata yaptıysa cezasını çeksin. Çok doğru ama diğer oyuncular da hata yaptığı zaman cezasını çeksin. Öyle tek başına olmaz yani bu işler. O zaman oluyorsa, böyle oluyorsa tabii Beşiktaş camiası ve taraftarı bu sefer ayağa kalkıyor. Diyor ki camiye, niye bizim oyuncularımıza diyor. Mesela sezonun başından beri değil mi? Beşiktaş bir tane maç kaybetti değil mi? Maçı kaybederken hakemin çok ciddi vermiş olduğu kararlar vardı. Yani niye hep Beşiktaş'a yani? Ya biz işin burasındayız yani. Yoksa bir oyuncu hata yapmıştır, bir oyuncu sevk edilecektir. Ona bir şey yok, ona sözümüz olmaz. Ama çifte standart yapılırsa, kulüpler kayrılırsa,

0: Beşiktaş bu kadar iyi giderken önüne bir set örülürse o zaman tabii Beşiktaş camiasının da mutlaka sesi çıkacaktır sevgili.
1: Tam da bunu söylemek istemiştim. Ağzına sağlık demiş. İbrahim Yaman bu soruyu sormuştu. Sonrasında da bir yorumu
0: çok
1: vardı.
0: Çok teşekkür ediyorum kendisine de. Yani tabii ki yani Beşiktaş her zaman şerefiyle oynayan, hakkıyla kazanmaya çalışan bir kulüptür. Yani 1903 yılında kurulmuş en eski kulübümüzdür Beşiktaş takımı. Yani o yüzden yani biz de o hakkaniyetlere çok dikkat ediyoruz. Evet, oyuncumuz bir hata yaptıysa cezalandırılsın. Ama diğer oyuncular yaptığı zaman da onlar da cezalandırılsın. O zaman biz görelim yani Türk futbolunda çifte standart yapılmadığını, hangi oyuncu hata yaparsa yapsın bunun mutlaka bir cezasının olduğunu da söylemek lazım. Yani Vlahovic de evet çok çığırından çıktı o gün. Ya yani o gün biraz stres anlamında Skriniar gerçekten önemli sözler söylemiş. Ben kulüpten aldığım bilgiler de var benim. Yani ciddi kelimeler kullanmış. E kullandığı zaman oyuncunun tabii ki sinir kas sayısını yükseltmiş. Ama ne olursa olsun her oyuncunun profesyonellik özelliğini ortaya koyması lazım. Çıkacaksın, golünü atacaksın, işi bitireceksin. Bak ne güzel golünü attın mesela. Beşiktaş'ı 3 puana kavuşturdun Fenerbahçe derbisinde. Fenerbahçe'nin stadında o 2000 kişiye karşı 43 bin kişi vardı mesela. Bunlar çok değerli ve önemli ama biz sadece çifte standart istemiyoruz.
1: Peki birçok mesaj var. Birçok mesaj var ama bu mesajlar seni konuşturur Emre Eren. Yani bir 20 dakika daha gideriz. O yüzden mesaj atan dinleyicilerimize teşekkür edeyim. Ve ağzına sağlık diyeyim sana da.
0: Ben teşekkür ediyorum. İstersen arkadaşların ufak tefek oku. Benim zamanım var. Senin
1: okuyayım
0: zamanın
1: ama
0: var.
1: Diğer konuğumuza geçeceğiz. Serkan Çetin'le ile bağlantımız olacak. Ama
0: diğer
1: okuyayım. Ama okuyayım. Fenerbahçe'ye olduğu zaman hakemi de yenmek gerekiyor.
0: Tamamdır kardeşim, okuyorsun da ben cevap vermedikten sonra niye okuyorsun o zaman?
1: O zaman okumayayım Emre Eren. O zaman okumayayım Emre Eren. Yani çok kısa cevap vereyim diyorsan okuyayım.
0: Çok kısa cevap.
1: Böyle sinirleneceğini bildiğim için okumayacağım mesela.
0: Çünkü hemen uzayacak. Hemen hadi acele et.
1: Fenerbahçe'ye olduğu zaman hakemi de yenmek gerekiyor değil mi? Yorumlar genelde bu şekilde oluyor demiş. Hakemin Fenerbahçe aleyhine yaptığı hataları neden konuşmuyor Emre Eren demiş.
0: Tam doğru söylüyor. Gençler Birliği maçında da evet Fenerbahçe'ye de yapılan hatalar vardı. Bunu da kesinlikle asla konuşmamazlık yapmadım. Her yayınımda konuştum. Dikkat ediyorsanız.
1: Peki,
0: ben öyle hiç hakkaniyet dışına çıkmam.
1: Emre Bey'e sorar mısınız? Birisi yolda Beşiktaşlı futbolcunun Fenerbahçeli futbolcuya yaptığı hareketi Emre Bey yapmış olsa ne tepki verirdi acaba demiş. Teşekkür ederim.
0: Vallahi bana yıllarca yapıldı o hareketler. Ben çok tepki vermedim. Profesyonellik çok başka bir şey ama tabii yapılmaması gereken. Tasvip etmiyorum. Asla etmiyorum.
1: Peki. Fenerbahçe düşmanı diyen var mesela abi sana. Aynı şekilde.
0: Estağfurullah. Ben hiçbir takımın düşmanı falan değilim. Ama Fenerbahçe takımı 12 senedir şampiyon, niye olamıyor? Bence Fenerbahçe camiası bunu kendine sorgulaması lazım.
1: Peki. İsmail Kartal geçen hafta sonu olanlar unutuldu sanıyor demiş. Taraftar Barut demiş senin yorumlarına.
0: Öyle.
1: Peki.
0: Doğru. İnşallah.
1: Emre Eren hızlı geçti. Seni böyle çok konuşturur diye düşündüğüm yorumlar olmadı. Ağzına sağlık. Hızlı cevaplamış
0: olduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe camiasının futbolu adına başarılar diliyorum. Görüşmek
1: sağ ol, var ol. Teşekkürler abi. Sağ ol. Emre Eren'le konuştuk. Emre Eren'i kızdırdığımız bir yayın daha mesela. Ama istemeden kızdırdık bu defa. Hakikaten yani bağlantılar arasında geçiş sağlarken. Bu arada reklama gideceğim. Reklamın ardından Serkan Çetiner'le konuşacağız.
2: Berksayar'da haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
5: Reklam.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. En para bankanın güzeli.
8: Reklam bitti.
9: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serkan Çetiner bizlerle 10 dakikalık bölümde Serkan Çetiner'le konuşacağız. Serkan Çetiner hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
0: Galatasaray'ı seninle dün çokça konuştuk, değerlendirdik ama bir 10 dakika boyunca Fenerbahçe'ye dönelim isteyeceğim. Fenerbahçe'yi konuşalım isteyeceğim. Diğer tarafta Fenerbahçe'de Ederson 11'de Ederson'la başladığımda şöyle bir esasında savunmada alışılagelmiş dörtlünün olduğunu hatırlatarak devam edeyim. Ya da öyle diyemiyoruz tabii Semedo'nun yokluğunda. Mert Müldür, Arşi Buran, Şikrinyar, Ake dörtlüsü var savunmada Fenerbahçe'de. Bunun yanında Bartu, Kante, İsmail Yüksek orta alanı varken Kerem Greenwood kanatları var. İleride de Muriç var. Serkan Çetiner, nasıl gördün 11'i? Alışılagelmiş bir dörtlü savunma değil de 4'te 3'ü alışılagelmiş diyebiliriz belki. Öyle düzelteyim kendi yorumumu.

0: Yani Gündüz'ün
1: sakatlığı değil, cezası.
0: Cezası biraz sürpriz oldu. Yani dünkü Galatasaray için söylediklerim bugün Fenerbahçe için de geçerli. Hatta kapatırken de dedim yani Fenerbahçe'nin de bu kadroyu Şampiyonlar Ligi'nin iç sahada birinci maçında işte Bartularla orta sahada baktığım zaman kim üretecek? Yani Vedat'a, Greenwood'a, Kerem'e o pas bağlantısını kim sağlayacak? Yani şöyle bir orta sahaya baktığımız zaman 3 tane savaşçı orta saha özellikle oyuncu var. Tamam. Yani ayakta kalan oyuncular ama burada bir inceci lazımdı. O inceciyi özellikle iç sahada Fenerbahçe'de nasıl olacak? Demek ki uzun vuracaklar Muriqi'ye. Düşen toplardan pozisyon yakalamaya çalışacaklar gibi bir izlenim seziyorum. Yani çünkü maalesef Asensio yok, Talisca yok. Onların olmadığı bir orta sahada sadece top kapmakla olmaz bu iş. İnşallah yani burada birazcık Greenwood'un ayağına bakıyor. Çünkü Kerem'in de çok fazla top kaybı yaptığını, hani topla ilişkisi çok iyi olmadığı için arkasındaki oyuncuların da ona ayak uyduramayacağı için dolayısıyla ben yani güzel veya tutmaya yönelik bir 11 ama gol atma konusunda sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum maç içinde.
1: Mevcut Fenerbahçe'de yedekler de önemli tabii. Lukaku gibi isimler, Nene gibi isimler. Hatta Mimović, uzun süredir görmediğimiz Mimović de yedeklerde Fenerbahçe'de. Yani orada bunlarla başlayalım konuşmaya. Diğer isimler. Bu arada bir son dakika gelişmesi. Son dakika gelişmesi. PFDK Vlahović'e bir maç ceza, az önce de konuştuk. Hatta dinleyicilerimizin sorusu üzerine orada konuştuğumuz bölümde acaba TFF'ye yürüyüş olur mu diye detaylandırılıyordu. Beşiktaş kararı itiraz etmek için tahkime başvuracak haberi de var. Bir son dakika gelişmesi olarak tekrardan hatırlatmış olalım bunu. Az önce de biraz üzerine değinmiştik ihtimaller özelinde konuşmuşken de.
0: Ya ben de bir maç olacağını düşünüyordum ya da iki verir bire düşürürler diyordum da bir vermişler zaten. Onu da ertelerler muhtemelen, çok fazla şey olursa ertelerler yani zaten. Ceza veriyorlar, geri çekiyorlar. O yüzden pek bir inandırıcılığı yok bu anlamda. Tahkimin verdiği, PFRDK'nın vermiş olduğu cezalar benim özelimde çok da caydırıcılığı yok yani. O yüzden Ahbap Çavuş ilişkisiyle dönen bir sistem var orada. Onu bir anlayamadık yani.
1: Peki. Neyse yani. Tekrar Fenerbahçe'ye döndük.
0: Roma'ya döndüğümüz zaman Roma'nın çok formda olduğunu biliyoruz zaten. Ama Fenerbahçe'nin kadrosunun da gerçekten hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de yani sakatlıklar ve cezalılık oyuncular çok bir hayli can sıkıyor. Yani bugün mutlak kazanması ya da puan ya da puanların alması gerekirken maalesef orta sahada Bartu'ya kalıyorsan sezon başında planlamada bir sıkıntın var demektir. İyi yapamadılar. Ben bu sene transfer sezonuna bağlıyorum birazcık takımların bu başlangıcını. Fenerbahçe'de bunlar arasında en kötü transferde en kötü seçimleri yapanlar. Başta bir iyi gözüktü ama maalesef Vedat'ın arkasına koyduğumuz Lukaku'nun hazır olmayışı, işte yani maç oldu da inşallah olmaz da Roma oldu da öne geçti. Kimi oyunu alır? Maçı nasıl değiştirir dediğinde bir tek gözüme çarpan yani Oğuz Aydın var formda. O da zaten yedek. Neden yedek onu da anlamadım. Yani hani Kerem'den daha önde bir oyuncu bence. Hatta Şampiyonlar Ligi'nin kapısını aralayan oyuncu diyebiliriz. O anlamda da demek ki İsmail Hoca'nın bildiği bir şey var. Yani ben şu kadroya baktığım zaman orta sahada birazcık fazla adam sayı olarak fazla gözüküp oradan da uzun toplarla, sürpriz toplarla arkaya adam kaçırmayı düşünüyor diye düşünüyorum. Yani atmaktan çok tutmayı düşünüyor şu an bugün Fenerbahçe. İnşallah da öyle yapar zaten. Ne kadrosu buna müsait ne de teknik taktik açıdan oyuncu kalitesi olarak Roma'nın daha çok hücum edeceği, Fenerbahçe'nin de daha çok tutmaya yönelik oynayacağını düşünüyorum. İnşallah şans bizden yana olur. Girdiğimiz pozisyonları da dün mesela Sporting Lisbon'un şansı olduğu gibi Fenerbahçe'nin de burada iç sahası şansı gösterir. Ve burada hakemi de dün mesela hakemi baskı altına alarak nasıl sonuçlar alındığını gördük. Burada taraftara çok iş düşüyor. Hani maçı erken bir gol yedikten sonra kesinlikle susulmaması gerekiyor. Burada hakemi

0: baskı altına alırsa Fenerbahçe yani avantajlı olur. Zaten buna da ihtiyacı var. Hani oradaki birazcık hem foul anlamında hem vereceği kararlara birazcık ihtiyacı var taraftara bugün Fenerbahçe'nin. O tekleyici güce ihtiyacı var. Çünkü gerçekten kadroya baktığımız zaman hani defansif anlamda iyi ama ofansif anlamda eksik olduğunu görüyorum yani bu 11'de.
1: Peki. Serkan Çetiner, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye soracağım son kısımda.
0: Yok. Başarılar diliyorum. İnşallah iki maçta bir tane puan alırız. Yani dün Galatasaray kaybetti. Bugün Fenerbahçe'den inşallah puan ya da puanlar almasını diliyorum. Başarılar diliyorum.
1: Bu arada yeni video geliyor galiba. Yeni değerlendirme geliyor galiba. ESC Emin Serkan Çetiner YouTube kanalına lütfen abone olun. Olmadıysanız
0: henüz. Becerebilirsek bugün şey yapacağız. Yani maç içinde canlı konuşacağız maçın gidişatını. Hem de dünkü maçın kritiklerini yapacağız. Tabii teknik olarak uğraşıyoruz. Onu da aktif edeceğiz.
1: Peki Emin Serkan Çetiner'le birlikte orada nice güzel yayınlar olacak. Abone olduğumuz bir kanal ama şimdi hemen bakıyorum radyonun hesabından abone olmamışım radyodaki. Burada zaten 6-7 tane ekranımız var. Hepsinde de farklı YouTube'lar olduğunu varsayarsak, farklı Google hesapları olduğunu varsayarsak bir 5-6 abone daha gelecek şimdi Serkan Çetiner.
0: İnşallah.
1: Yeni bir kanal, taze bir kanal. Hemen oradaki açıklaması da şöyle Serkan Çetiner'in. Radyo Gol'den tanıdığınız spor yorumcusu Emin Serkan Çetiner'le futbol dünyasının perde arkasını konuşuyoruz diyor. Ve tabii Süper Lig'in nabzını tutarken diğer tarafta haftalık panoramaları da sizlere iletiyor. Sizlerle birlikte buluşturuyor. Bir dış ses de orada olacak ki yeni formatlarda Serkan Çetiner'den aldığım bir haber bu da az önce. Orada olacağız, orada buluşacağız diyelim. Serkan Çetiner, kolaylıklar diliyim ben.
0: Teşekkürler, çok sağ ol.
1: Hatta şu an bir abone daha var. Göksel'in çağrısı araçta yayında. Hemen hızlıca abone oldu. O da tam yayına girmeden önce stüdyoda yerini almıştı.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sağ ol, var ol.
0: Sağ ol, teşekkürler.
1: Teşekkürler, ağzına sağlık. Serkan Çetiner'le konuştuk. Dediğimiz gibi böyle YouTube girişimleri güzel oluyor, keyifli oluyor ki Serkan Çetiner'in YouTube kanalına, Emin Serkan Çetiner adıyla YouTube kanalına abone olun lütfen. Emin Serkan Çetiner artık YouTube'da, onu hatırlatalım. Yorumcumuz, Radyo Gol yorumcusu Emin Serkan Çetiner artık YouTube'da dedik ve artık biz de Fenerbahçe'nin 11'ini hatırlatarak veda vaktine geldik. Fenerbahçe'de kalede Ederson var. Şikliniar Ekke ikilisi stoper tandemindeyken beklerde Brown, Mert'i görüyoruz. İsmail Kante, Bertu üçlüsü orta alanda. Greenwood, Kerem kanatları varken Muriç ileri uçta. Yedeklerde Tarık, Mert, Yiğit Efe, Opong, Levent, Semedo, Mimović, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku, Nene var. Yedeklerde de Fenerbahçe tarafında durum böyle. Tabii tüm detaylarını, 11'leri, aynı zamanda maç önünü Göksel'in çağrısı araç kıymetli konuklarıyla sizlerle buluşturacak diyelim. Göksel'in çağrısı araç dakikalar içerisinde sizlerle birlikte olacak diyelim. Ve orada hemen hızlıca ben onun yayın akışında sizlerle paylaşayım. Maç önünde İbrahim Yıldız sizlerle olacak. Roma tarafını da çok iyi bilen bir isim. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla Roma'nın son lig maçını anlattı diye hatırlıyorum spor spikerlerinden. Radyo Gol'de Şampiyonlar Ligi gibi bir maç önü. Onu da hatırlatalım. Devre arası Vahittin Çiçek sizlerle olacak. Maç sonunda Emre Tile ve Görkem Can'dan sizlerle olacak. Kıymetli dinleyicilerimiz diye hatırlatayım ve yavaş yavaş da sonuna geleyim. Onu hemen Instagram'dan yayın akışını paylaştığını bildiğim için Göksel'in çağrısı aracın o paylaşımına bakarken Emre Karataş Instagram'dan yazmış dinleyicimiz. Sevgili Berk kardeşim, herhalde bu ertelenmeyen cezalar sadece Fenerbahçe'ye çalışıyor. Bu ülkede kırmızı kart ertelemesi bile gördük ama bize hiçbir yarar görmedik demiş. Emre Karataş, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi, aynı zamanda kıymetli dinleyicilerimizden böyle bir yorum yapıyor. Yorumunu da okuyalım, Emre Karataş'a teşekkür edelim. Sayar belki Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Oradan gelen yorumlara da zaman zaman bu şekilde bakıyoruz. Teşekkürler. Az sonra Göksel'in çağrısı araç maç önünde, maç anında, devre arasında ve maç sonunda sizlerle olacak.

0: Bilgisayar'da haber masası sona erdi.
1: Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
6: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
7: Radyo Gold. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Senin Saraç'la dakika skor, dakika skor başlıyor.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo Gol frekanslarından mutlu günler. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, artık karşılaşmaya, dev karşılaşmaya yaklaşık 45 dakika kaldı. Hatta yaklaşık 40 dakika kaldı. 11'ler belli oldu ve Roma'yı yani en yakından tanıyan isimlerden birisi bizimle birlikte desek yanlış olmaz. Birçok maçını anlattı. Yani İbrahim hoş geldin öncelikle. İbrahim Yıldız bizimle birlikte. Malını senin sesinden çok fazla dinledik. Çok fazla gollerini dinledik ama umuyorum bugün sessiz geçer.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Göksel'in. Senin de dediğin gibi yani bütün Türk halkının, özellikle Fenerbahçelilerin beklediği şey bu. Umarım sessiz geçer onların bugünkü performansı. Yani bu akşam Fenerbahçe açısından gerçekten uzun zamandır beklenen bir gece var. 2008-2009 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında sahaya çıkıyorlar ve karşılarında da Roma var. Roma da 2018-2019'dan bu yana, yani yaklaşık 7 yıllık bir süreç aslında, ilk kez, yani o yıldan sonra ilk kez bu seviyeye dönüyor. Üstelik enteresan bir biçimde Göksel'in, Avrupa futbolunun bu kadar köklü iki kulübü tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecekler ama ben açıkçası bütün bu tarihsel tarafın ötesinde maça daha çok bugünkü saha içi şartlardan bakıyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin önünde çok güçlü ama aynı zamanda bazı yönleriyle rahatsız edilebilecek bir Roma var. Bir de tabii Fenerbahçe'nin bu maça hangi ruh haliyle geldiği de önemli. Beşiktaş maçında 1-0 öne geçip 2-1 kaybetti, hatırlayacaksın. Böyle bir derbi yenilgisi Fenerbahçe'de doğal olarak hemen bir reaksiyon beklentisi yaratıyor. Taraftar daha konsantre bir takım görmek istiyor. Teknik ekipten cevap bekleniyor. Oyuncular da o yenilginin ağırlığını hissediyor ama benim burada özellikle altını çizmek istediğim bir şey var. Bu maç Beşiktaş maçının rövanşı değil. Yani Fenerbahçe'nin buraya o maçın öfkesini değil, derslerini buraya taşıması gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Roma gibi bir rakibe karşı bir an önce cevap verelim, İlk 10 dakikada golü bulalım diye oynarsanız rakibin istediği kaotik oyuna da girebilirsiniz. Zaten İsmail Kartal da Beşiktaş maçından sonra orta saha baskılarında rakibin gerisinde kaldıklarını ve yeterince topa sahip olamadıkları için pozisyon verdiklerini de söyledi. Onu da hatırlayacaksın. Yani bana göre bu açıklama bu akşamki ilk 11'de biraz anlatıyor. 11'ler de açıklandı. Bu arada maça çok kısa bir süre kaldı. Yani çünkü Fenerbahçe bugün orta sahayı üçlü kuruyor. Kante, Bartu, İsmail. Evet. Kenduzi cezalı zaten biliyorsun. Asensio da sakatlığı nedeniyle yok. Yani Fenerbahçe iki önemli oyuncusunu kaybetmiş durumda ama İsmail Kartal burada onların yerine birebir aynı profilleri koymaya çalışmamış. Orta sahayı daha kalabalık, daha dengeli ve Roma'nın merkez baskısına karşı daha dirençli hale getirmeye çalışmış gibi görünüyor. Ben açıkçası bu üçlü orta sahayı maçın en önemli Fenerbahçe tercihi olarak görüyorum. Kante tek başına zaten büyük bir oyuncu ama ondan her şeyi yapmasını beklerseniz bu kez onun gücünü yanlış kullanırsınız.

0: Kante hem Dybala'ya çıkacak, hem savunma önünü kapatacak, hem kanada yardım edecek, hem topu ileri taşıyacaksa bu sürdürülebilir olmaz. Yani o yüzden evet. Bartu ve İsmail'in ona olan mesafesi çok önemli. Bu üçlü birbirinden kopmazsa Fenerbahçe'nin merkezde kuracağı baskıya karşı daha sağlam durabilir. Tabii Bartu açısından da çok ciddi bir sınav bu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Roma gibi birebir sorumlulukları agresif kullanan bir takıma karşı oynayacak bu akşam. Burada sadece topu yana ya da geriye vermesi yetmez Bartu'nun. Bazen baskıyı kıran pası bulması, bazen bir dokunuşla yön değiştirmesi, bazen de hani topu rakibin baskısından saklayıp takımın nefes almasını sağlaması gerekecek. İsmail Yüksek de daha fazla enerji, ikinci top rest tarafında değerli olabilir. Yani ben bu üçlünün sadece top rakipteyken değil, Fenerbahçe topu kazandığında ne kadar çabuk birbirine pas açısı oluşturacağına bakacağım. Çünkü Roma'nın en önemli özelliklerinden biri baskı.
1: Evet.
0: Yani çok fazla, senin de dediğin gibi az önce çok fazla maçını anlattık. Özellikle Gasperini geldikten sonra, yani Gasperini takımlarını çok kolay biçimde adam adama oynuyor diye tarif ediyoruz ama aslında daha nüanslı bir yapı var orada. Oyuncular kendi bölgelerinde çok sert birebir sorumluluk alıyorlar. Pas alacak oyuncunun rahat dönmesini istemiyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçe'de herkes topa yaklaşırsa beraberinde Roma oyuncularını da topun çevresine getirebilir. Biri topa gelirken bir başkasının o oyuncunun boşalttığı alana koşması lazım çok hızlı bir şekilde. Bana göre bu maçın en önemli taktik kelimesi hareketlilik, o yüzden. Yani tüm bu söylediklerime bağlarsak bunu. Yani Fenerbahçe'nin geriden çıkışında da illa bir nasıl desek, ideolojiye bağlı kalmaması gerektiğini düşünmüyorum. Her topu kısa oynayacağız diye bir kural yok. Yani Roma sizi Ederson'un önünde kilitlemişse Vedat Muriç'e hedefli uzun oynamak gayet mantıklı olabilir. Yani ama uzun topun kendisi çözüm değil.
1: Oğuz Aydın'ın için... peki hamle oyuncusu olarak olması seni şaşırttı mı?
0: Yani Oğuz'un hamle oyuncusu olarak olması şaşırttı tabii ki. Çünkü son haftalarda gerçekten iyiye giden bir performansı vardı. Ama bugün yani orta sahada ciddi değişiklikler yaptı. Oğuz tercihi tabii ilerleyen dakikalarda oyuna girince etkili olacaktır Oğuz. Yani son haftalardaki formunu hemen bir haftada Fenerbahçe Beşiktaş maçından sonra kaybedecek değil. İyi bir hamle oyuncusu olacağını düşünüyorum. Yani Vedat'ın da başlamasını ben mantıklı buluyorum. Son dönemde Konya Spor, Lyon deplasmanı ve Samsun Spor maçlarında arka arkaya gol attı. Yani bir form ritmi yakalamış durumda. Üstelik Roma'nın üçlü savunmasına karşı sırtı dönük oynayabilen, fiziki temas verebilen bir santrafor profili lazım. Ama Vedat'ı Mancini, orada Dika ve Hermoso'nun ortasında tek başına bırakırsanız dünyanın en iyi hedef santraforlarından biri olsa bile yani işi gerçekten zor. Kerem'le Greenwood'un ona yaklaşması bence şart. Özellikle Kerem'in rolünü çok önemli görüyorum. Çünkü Roma savunması öne çıktığında arkasında alan bırakabiliyor. Kerem'in zaten biliyorsun en değerli özelliklerinden biri o alanı çok hızlı kullanabilmesi. Fenerbahçe ilk baskıyı kırdığı anda Kerem'in savunma arkasını yaptığı koşular ciddi tehdit yaratabilir. Diğer tarafta Mason Greenwood'un çok özel bir birebir becerisi var gerçekten. Yani Roma birebir eşleşmeyi seviyor ama o eşleşmenin bir tanesini Greenwood kırarsa bütün savunma zinciri değişebilir. Böyle bir maçta bir oyuncu geçmek bazen normal bir maçtaki iki pas kadar değerli hale gelebiliyor aslında. Yani Greenwood'un duran toplarda da etkisi var. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maçta 2 gol 1 asist üretti. Yani kornerlerde de düzenli sorumluluk aldı hatırlayacaksın. Evet. Archie Brown'a yaptığı orta arka direkte bitirişi Lyon revanşında çok özel bir gol bulmuşlardı orada da. Konya Spor maçında da 2 gol bir asist yaptı. Yani üretim açısından formda bir oyuncudan söz ediyoruz. Roma savunması merkezde çok kalabalık olacağı için Greenwood'un dışarıdan üreteceği bireysel aksiyonlar, duran toplar ve her sayakta içeri girdiği pozisyonlar Fenerbahçe'nin önemli hücum kaynaklarından biri olacak gerçekten. Solda da Archie Brown ve Kerem ikilisi var. Sağda Mert Müldür, Greenwood. Yani ben burada iki bekin aynı anda kontrolsüz biçimde öne çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü Roma topu kazandığında özellikle merkezde Dybala ve Matias Süle üzerinden çok hızlı bağlantı kurabilen bir takım. Evet. Yani bir bek hücuma çıkarken diğer tarafta Fenerbahçe'nin

0: hani güvenlik bırakması lazım. Kante, İsmail ya da Bartu'dan en az ikisinin topun arkasındaki dengeyi koruması bence çok önemli. Aksel'de yani iyi başlayan bir Fenerbahçe hücumu bir pas hatasıyla Roma kontratağına dönüşebilir. Yani Roma'nın ilk 11'ine baktığımızda bu açıdan çok ciddi. Kalede Seviler var. Üçlü savunmada şu an 11'lere bakıyorum. Mancini, Dika, Hermoso. Sağda Rens, solda Fransa. Merkezde kaptan var. Cristante ve Manu Kone onun yanında. Önlerinde Dybala, Sule. En ileride de Daniel Malen. Yani Gasperini İstanbul'da geri çekilmiş. Önce savunmayı düşünen bir kadro çıkarmamış bence.
1: Ki yani Gasperini'nin de tarzı hiçbir zaman zaten savunmayı düşünmek olmadı. Yani bu konuda da hakkını vermek lazım değil mi?
0: Evet, yani savunmayı düşünen taraf olmadı ama sonuçta yani her ne kadar basın toplantılarını falan da izledim ben Gasperini'nin. Her ne kadar savunmayı düşünen bir hoca olmasa da bugün çok güçlü bir atmosfer önünde çıkacak. Yani Beşiktaş mağlubiyeti bugün bazı insanları yanıltıyor olabilir. Bugün Fenerbahçe'nin farklı bir şekilde ya da mağlup olacağını bekliyor olabilir ama Gasperini özellikle buna değindi zaten. Yani basın toplantısında dedi ki Fenerbahçe'nin son maçta aldığı mağlubiyet onları kötü bir takım yapmıyor. Özellikle ben son maçlarını izledim ve ciddi anlamda gelişebilecek bir takım olduğunu görüyorum dedi Gasperini. Yani tabii Roma'da yine dediğimiz gibi Gasperini İstanbul'da geri çekilmiş, önce savunmayı düşünen bir kadro çıkarmamış dedik. Tam tersine Roma'nın hücumdaki en önemli profillerini birlikte kullanıyor burada. Ben özellikle Dybala, Sule, Malen üçlüsünün hareketlerine bakacağım. Gerçekten Dybala gelip top almak isteyecek. Sule, Matias Sule orada farklı ceplere girecek. Malen da çoğu zaman savunmanın arkasını zorlayacak. Yani eğer Fenerbahçe stoperlerinden biri Dybala'yı takip etmek için kontrolsüz biçimde öne çıkarsa Daniel Malen'in önüne çok ciddi bir koridor açabilir. Tam tersine Dybala'ya hiç çıkmazsanız da yüzünü kaleye dönmesine izin verirsiniz. Dolayısıyla bu mesele Dybala'yı kim tutacak diye tek oyuncuyla çözülecek bir şey değil. Yani Kante, Bartu, İsmail ve stoperler arasında sürekli burada görev devri gerekiyor bence. Yani Daniel Malen zaten Roma'nın şu anki en sıcak oyuncularından biri. Sezonun ilk ikilik maçında 5 gol attı. 2026 takvim yılına şöyle bir baktığınızda Serie A'da 21 maçta 19 gole ulaşmış durumda. Yani onu sadece savunma arkasına koşan hızlı bir oyuncu gibi anlatmak çok eksik olur Göksel'in. Ceza sahasında da çok üretken. Dybala bir kez Fenerbahçe orta saha savunma arasına dönüp kafasını kaldırırsa yani Daniel Malen'in koşusu hemen devreye girebilir.
1: Bir de İbrahim katılır mısın bilmiyorum ama Roma'da şu özellik çok var. Oyuncularda var. Gasperini ile birlikte yeniden kazanım var. Mesela Dybala dibi görmüş bir oyuncu, artık bitti mi deniliyorken yeniden kendini buldu. Daniel Malen için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. PSV'den sonra Dortmund'da istediği etkiyi veremedi. Aston Villa'da olmadı ama Roma'da yeniden kendini buldu. Yani dibi görüp sonradan yeniden yükselen oyunculara sahipler.
0: Yani kesinlikle, özellikle tabii Dybala'yı bir kenara bırakıyorum. Dybala gerçekten dipten geldi ama Daniel Malen çok yetenekli bir oyuncu abi. Yani kesinlikle çok yetenekli bir oyuncu ama özellikle Dortmund döneminde, Roma'ya geldiği ilk dönemde yani acaba bu oyuncudan olmayacak mı dedirtti. Gerçekten dedirtti ama yani şu an o zamana geri dönüp ve şu anla kıyasladığımızda yani ciddi anlamda seviye farkı var. Daniel Malen ciddi anlamda kendisini çok geliştirdi. Matias Sule de çok formda. Yani senin dediğin kapıya çıkıyor aslında. Yani Gasperini'nin oyuncuları bambaşka bir hal alıyor. Yani Atalanta'da gördük bunu. Şimdi Roma'ya geldi. Roma'da yine oyuncu özelinde çok farklı profiller ortaya çıktı. Yani Matias Sule Atalanta maçında oyuna sonradan girdi. Bir gol bir asist yaptı. Şimdi direkt ilk 11'de. Yani bu da Gasperini'nin son maçta aldığı verimi başlangıç planına taşıdığını gösteriyor. Sule'nin içeri girmesiyle orada Wesley Fransa'nın sol çizgiyi tamamen kullanabilmesi bence çok mümkün. Fenerbahçe burada özellikle Mert Greenwood tarafında savunma yardımlaşmasına dikkat etmek zorunda. Merkeze gereğinden fazla daralırsanız Roma sizi genişlikten aşabilir bence. Wesley'i de özellikle söylemek lazım orada. Atalanta maçında Roma hücumlarını uzun bölümlerde onun tarafına yetti. Dolayısıyla Roma sadece Dybala'nın ayağına bakarak hücum eden bir takım değil. Göksel'in merkezde rakibi daraltıyor. Sonra dışarıdaki oyuncuyu alan açabiliyor. Fenerbahçe için burada kanat oyuncularının savunma disiplini önemli. Greenwood ve Kerem sadece hücum oyuncusu gibi kalırlarsa Mertz ve Archie Brown zaman zaman iki rakiple karşılaşabilir. Roma'nın formu da çok güçlü. Yani Serie A'ya 3'te 3 ile başladılar. 10 gol attılar, sadece bir gol yiyen bir takımdan bahsediyoruz 3 maçta. Geçen sezonun son bölümünü de attığınızda tüm resmi maçlarda 10 maçtır yenilmeyen bir Roma. Bu 10 maçın 9'unu kazandılar ve 20 resmi maçtır gol atıyorlar. Yani 20 resmi maçtır her maçta gol atıyorlar. Göksel'in Atalanta karşısında, şimdi önümdeki notlara bakıyorum yine, 39 şut, 10 isabetli şut ve 14 korner ürettiler. Yani bu rakamlar bize şunu çok net biçimde söylüyor aslında. Roma sadece skor alan bir takım değil. Rakibi uzun süre kendi sahasına itebilen, tekrar tekrar hücum edebilen bir takım. Ama ben tam da burada Fenerbahçe adına bir fırsat görüyorum. Roma yani bu kadar önde oynadığında, savunmacılarını rakibe yaklaştırdığında ve genişlik oyuncularını ileri gönderdiğinde arkasında alan bırakan bir takım. Fenerbahçe ilk baskıyı 2-3 kez hani temiz bir şekilde geçebilirse, doğru tabir olmuştur umarım, yani temiz bir şekilde geçebilirse Roma'nın geri koşmak zorunda kaldığı bir oyun çıkarabilir. Bana göre maçın psikolojik kırılma noktalarından biri de bu. Yani Roma ilk 15 dakikada Fenerbahçe'yi kendi cezası aslında hapsederse özgüveni ciddi şekilde artar. Ama Fenerbahçe birkaç kez Kerem ve Greenwood'u açık alana çıkarırsa, yani bu kez Roma baskısının yüksekliğini yeniden düşünmek zorunda kalabilir. Yani Fenerbahçe'nin de yine son 5 maçına bakıyoruz. Tabii herkes biliyor bunu, artık 3 galibiyet, bir beraberlik, bir yenilgi var. 10 gol attı bu maçlarda Fenerbahçe. 6 gol yedi. 5 maçın tamamında Fenerbahçe'de gol buldu. Son 5 maçın. Yani hücum aslında tamamen durmuş değil Fenerbahçe'de. Hatta son 5 maçın 4'ünde ilk golü atan taraf yine Fenerbahçe. Bence bu önemli. Fenerbahçe maçlara girebiliyor. Skor avantajını yakalıyor ama mesele o üstünlüğü yönetmek tabii. Beşiktaş maçında 1-0'dan 2-1 kaybetmesi de bu yüzden önemli bir uyarı tabii, ama yani Beşiktaş maçının burada konsantrasyon düşüklüğü yaratacağını ben zannetmiyorum oyuncularda. Burası sonuçta bir Şampiyonlar Ligi ve Fenerbahçe gerçekten 18 yıldır beklediği bir hasret ve ona kavuşuyor. Oyuncular da bunun farkında. Yani en yeni oyuncular da bunun farkında. Greenwood da farkında, Lukaku da farkında, ama bir taraftan İsmail de farkında. Yani herkes, teknik ekipten oyunculara kadar herkes farkında. Yani ben bu akşam Fenerbahçe öne geçerse özellikle sonraki 10 dakikaya da bakarım. Çünkü 1-0 öne geçip tamamen ceza sahasına, ceza sahanıza çekilir, kazandığınız her topu yeniden Roma'ya verirseniz Roma'nın hücum hacmini daha da büyütürsünüz. Yani bu takım son maçında 14 korner kullandı. Sürekli savunursanız elinde sonunda duran top, ikinci top, seken top, ceza sahası çevresi derken çok fazla pozisyon savunmak zorunda kalırsınız. Yani Fenerbahçe'nin skoru korurken hücum çıkışını da çok canlı tutması gerekiyor ki özellikle atmosfer avantajı da Fenerbahçe'nin elinde zaten. Yani Roma'nın kalecisi Seviler konusunda da ilginç bir eşleşme olabilir orada. Ondan da bahsedelim. Fenerbahçe baskıyı kırıp rakibin arkasına geçtiğinde ceza sahasına servis kadar, savunma arkasına kadar atılan toplar da önemli. Seviler'in çıkış kararları burada devreye girecek. Kerem'in koşusuyla kaleciyi kalesinden çıkmaya zorlayabilirsiniz. Savunma hattının dengesini de bozabilirsiniz. Yani Ederson tarafında da ilk pas kalitesi önemli. Kısa çıkış mümkünse kısa. Yani Bilte Vedat'a hedefli uzun pas. Ben Ederson'dan yani ne olursa olsun kısa oyuna beklentisi içinde değilim. Zaten ayağı iyi olan bir oyuncu biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani maça dair genel değerlendirmelerim bu şekilde. Yani İsmail Kartal da Fenerbahçe'yi, Kadıköy'ü, taraftar baskısını yani kulübün beklentisini çok iyi tanıyor. 4. kez Fenerbahçe'nin başına geldi biliyorsun. Yani bence onun bu akşamki esas sınavı Beşiktaş maçından sonra tarif ettiği orta saha problemlerine sahada gerçek bir çözüm getirebildi mi? Yani üçlü orta saha bu açıdan mantıklı görünüyor ama bunun çalışıp çalışmayacağını ilk 20 dakikada göreceğiz zaten. Yani Fenerbahçe topu kazandığında Bartu, İsmail çok geride kalırsa hücumla savunma birbirinden kopabilir. Çok ileri çıkarlarsa bu kez Roma'nın geçişine alan verirler. Mesafe ayarı çok önemli yani.
1: Yani ilk 20 dakikada aslında maçla ilgili izlenim için bize bir şeyler anlatacak diyorsun, doğru mu?
0: Yani kesinlikle ilk 20 dakika bize çok şey anlatacak. Maçın genel gidişatı hakkında %80 bilgi verecek. Çünkü o orta sahadaki Bartu, İsmail, Kante dengesi çok önemli orada.
1: Peki İbrahim, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin. Çok sağ ol.
1: Teşekkür ediyorum. İbrahim Yıldız bizimle birlikteydi. Spor spikeri İbrahim Yıldız'dan Roma hakkında, Fenerbahçe hakkında son notları aldık. Gerçekten harika bir şekilde

0: aktardı. Yani bilmediğimiz birçok şey var tabii Roma hakkında ve işin ustasından bilgileri aldık. Bir dinleyicimiz de daha önceki programda yazmış, araya gitti, umarım sen okursun demiş ama. İyi akşamlar, Mersin'den Sercan ben. Spor basını çok abartıyor Roma'yı. Belki yenemeyiz ama başa baş mücadele edeceğiz. Bence kaybetmeyeceğiz. Umarım kaybetmeyiz ama Sercan Bey, yani olmayan bir şey abartılmıyor gerçekten. Veriler var. Az önce İbrahim Yıldız'ın aktardıkları var. Serie A'nın zirvesinde olan bir takımdan bahsediyoruz. Gianpiero Gasperini önderliğinde inanılmaz bir form grafiği yakaladılar. Ve Furkan Uzun'a gidelim. Furkan Uzun bizimle birlikte. Furkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok sevindim. Merhaba, yayınlar.
0: Sen ne diyorsun? Katılıyor musun? Yani Roma'yı çok abarttı spor basını şeklinde bir mesaj var ama yani başarılı olan kulübe övünce abartı olmuyor bu.
1: Ya şu an bence bir abartı yok çünkü Roma şu an İtalya'nın en güçlü takımı konumunda. Zaten bunu yani sadece puan durumundan değil, çeşitli verilerden de bakabiliyoruz. Yani mesela şu an Serie A'da rakip ceza sahasında en çok topla buluşan takım. Yine Serie A'da maç başına isabetli şutu en çok olan takım. Toplu oynama oranı %63 olan takım Serie A'da. %64 daha doğrusu. Yani bakıldı ve maç başına gol ortalaması yine Serie A'da en yüksek olan takım. Gibi birçok aslında somut veri de var elimizde. Roma'nın şu an mevcut durumda İtalya'nın en iyi takımı olduğu konusunda. Dolayısıyla ben bir abartı olduğunu düşünmüyorum ki. Kaldı ki Gasperini gibi de çok büyük bir taktisyen, bir teknik adamları var. Dolayısıyla yani bence Roma maçın favorisi deplasmanda olmasına rağmen.
0: Peki bir diğer tarafta da tabii 11'lere bakalım. Fenerbahçe'de kaleyi Ederson koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Mert Müldür, sol bekte Archie Brown, stoperde Skriniar ve Ake. Orta alan üçlüsü İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartu Elmas. İleri üçlü sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta Vedat Muriç yer alıyor. Roma'da ise kaleyi Mil Siviler koruyor. Savunma üçlüsünde Mario Hermoso, Endika ve Mancini üçlüsü var. Sağ kanat bekte Rensch, sol kanat bekte Wesley, merkezde Manu Kone ve Ryan Cristante var. İleri üçlüde sağ kanatta Paulo Dybala, sol kanatta Matias Süle ve ileri uçta en tehlikeli ayakları Donyel Malin yer alıyor. Nasıl değerlendiriyorsun 11'leri?
1: Şimdi Fenerbahçe açısına baktığınız zaman aslında bence 11'de ufak bir sürpriz var. Hatta daha ufak bir sürpriz demiş. Bir sürpriz var. Semedo'ya dek son maçtan sonra Aziz Yıldırım elimizde Mert Müldür adında bir oyuncu var, neden oynatmıyoruz demişti. Ve bugün baktığımızda Şenada Yedek, Mert Müldür 11'de. Yani onun dışında bakıldığında hemen hemen herkes tarafından tahmin edilebilen bir kadro. Çünkü Genduzzi'nin olmayışında, yokluğunda Fenerbahçe'nin ortalığında zaten bir sorun var. Oraya kimi koyabilirsiniz mevcut durumda? Bartu olabilir veya İrfan Can Kahveci olabilir ama bakıldığında biraz daha defansif bir orta alan tercih edilmiş gibi duruyor ki son maçta zaten Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı orta alanı kaybettiği için maçı kaybetmişti bana göre. Özellikle ikinci yarıda tamamen Beşiktaş orta alanın ve maçın sahibiydi. Oradan belki biraz dersler alınmış olabilir. Bakıldığında Kante ve İsmail Yüksek çift önlü göre veya işte Kante 6 numarada İsmail 8 ile oynayabilir. Yanlarında da Bartu var. Ama şöyle bir durum var. Yani şimdi Asensio yok. Daha önce de konuştuk. Asensio yok. Talisca yok. Fenerbahçe'nin mevcut ilk 11'inde gol atabilecek oyuncu sayısı da çok az. Şimdi burada bir Kerem'i sayabilirsiniz. Ama Kerem çok eleştirilen bir oyuncu ve son vuruşları soru işareti olan bir oyuncu. Ve bu sene hiç gol atamamış bir oyuncu. Vedat var, Greenwood var. Yani Fenerbahçe'nin gol atabilme ihtimali yüksek. İki oyuncusu var aslında. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin kolay gol bulabileceği bir maç olacağını ben pek düşünmüyorum. Ama burada Fenerbahçe bakıldığında bence yine bir mantıklı hamle yapmış gibi diyor. Çünkü Roma'ya karşı yani bu kadar form durumunu, bu kadar iyi durumda olan bir takıma karşı hücum anlayışıyla sahaya çıkarsanız çok farklı skorlarla karşılaşabilirsiniz. Burada Fenerbahçe takımının ben ortalığına baktığımda biraz daha defansif bir kadro tercih ettiğini söyleyebilirim. Bu da bence doğru çünkü Roma'yı ancak kapanarak yenebilirsiniz ki elinizde Genduzzi yok, işte Asensio yok, çeşitli şekilde sakat oyuncularınız, eksik oyuncularınız var. Avustralya'da dönen zaten devam eden bir sakatlı var gibi. Yani birçok oyuncunuz aslında yok. Dolayısıyla mevcut durumda yapılabilecek en makul seçeneklerden biri. Ama tabii ki farklı opsiyonlar da olabilir. Yani savunmayı beşleyebilirsiniz,

0: veya işte ortalığına İrfan Can Kahveci olabilirdi, yani Nene ilk 11'de olabilirdi. Ama yani Fenerbahçe'nin ilk 11'de eksiklikleri de eksik oyuncuları da düşündüğümüz zaman aslında 3 aşağı 5 yukarı tahmin edilebilen ve ne yapacağı da ne yapamayacağı da belirli bir 11. Yani bu ilk 11'den baktığımız zaman kilit açabilecek oyuncu olarak Greenwood, Kerem. Ama Kerem'in dediğim gibi golü yok. Dolayısıyla Greenwood'un uzaktan çekeceği veya işte yaratacağı pozisyonlar Fenerbahçe açısından maçın belirleyici faktörü olabilir. Roma açısındansa Roma'nın yani gerçekten tehlikeli bir ön hattı var. Dolayısıyla dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada savunmaya biraz daha ağırlık vermesi bence en mantıklı olanı. Çünkü Roma'nın bu hücum hattı gerçekten çok tehlikeli. Yani fırsat verdiğimizde skoru farklı noktalara taşıyabilecek oyunculara sahip hücum hattında Roma.
1: Bu arada Furkan, bir dikkat çekmem gereken konu var. Yani ya burada çok ikiyüzlülük görüyorum federasyon anlamında olsun. Hatta bazı spor basını anlamında olsun, şunu söyleyecektim. Dünya Kupası'nda hakemimiz yoktu, hatırla. İşte Dünya Kupası'na bile hakem gönderemiyoruz, şöyledir böyledir. Her yerde haber, her yerde ana odak konusu buydu. Bugün PSV Şahtar maçını Halil Umut Meyler'in yönettiğini neden hiçbir yerde görmüyorum da ben şans eseri öğreniyorum.
0: Ben de sabah yine Arda Turan'ın basın toplantısı önüme düştü, orada görmüştüm. Ben de haberdar değilim bu durumdan. Dolayısıyla aslında şöyle, medyada özellikle şeyde yani genelde kötü haberler, olumsuz haberler daha çok alıcı buluyor, daha çok ilgi çekiyor ama mesela olumlu haberler az önce verdiği örnek gibi çok dikkat çekmiyor veya çok okunmuyor. Halbuki bugün Arda Turan'ın takımı, Şaktar'dan öyle bir mutlu takımı yani. O maçı bir Türk hakemi yönetecek, Şampiyonlar Ligi, Halil Umut Meyler. Ki sanırım evet, Fenerbahçe başkanı olması lazım. Beşiktaş maçından sonra sert ifadeler kullanmıştı Halil Umut Meyler hakkında. Ama bakıldığında bugün Avrupa Futbolu'nun bir numaralı organizasyonunda maçı yönetebiliyor. Dolayısıyla dediğin katılıyorum. Yani burada iki yüzlülük maalesef var.
1: Peki bir dinleyicimiz diyor ki merhaba, Fenerbahçe maçı ilk yarıdan koparmalı çünkü yaşlı bir takım Fenerbahçe. Bu sene oynadığı tüm maçlarda 66. dakikadan sonra gol bulamadı diyor.
0: Çok önemli bir bence noktaya parmak basmış dinleyicimiz. Hakikaten önemli bir istatistik bu ve ben de bunu destekleyen nitelikte bir şey söylemek istiyorum. Şu an Süper Lig'de yaş ortalaması en yüksek takım Fenerbahçe. Yani bakıldığında ligin hakikaten en yaşlı takımı. Dolayısıyla da 66. dakikadan sonra gol bulamamış olması aslında tesadüf değil.
1: Furkan, sesimi alabiliyor musun?
0: Şu an
1: evet, bir, ufak,
0: şu an geliyor.
1: Ufak bir kesinti oldu da hemen düzeldi sanıyorum. Peki devam evet, edelim mesajlarla. Evet. İsmail Kartal'ın maç kadrosu o zaman bu demiş bir dinleyicimiz. Sonrasında ben Fenerbahçeliyim, zerre şansımız yok bence diyen bir dinleyicimiz var. Kimin oynadığının hiç önemi yok aslında, ya gidecek ya gidecek İsmail Kartal diyor bir dinleyicimiz. Roma'ya karşı bir mağlubiyet olursa böyle bir şey olabilir mi Furkan?
0: Ya yani şöyle, aslında nasıl olduğuna bağlı. Şimdi iyi oynayıp mağlup olabilirsiniz ki o zaman muhtemelen taraftardan da alkış alırsınız. Birçok gol pozisyona girip kaçırırsanız veya işte maçın son dakikasına kadar üstün bir şekilde mücadele edip kaybedebilirsiniz. Olabilir ama şimdi Beşiktaş maçının aynı yenilgisini alırsanız oyun olarak veya işte daha ağır 2-0, 3-0, 4-0 gibi daha ağır mağlubiyetler alırsanız o zaman zaten şu an eleştiriler çok fazla. O zaman çok daha fazla olur ve ayrılık olabilir. Yani mağlubiyetin nasıl alındığı bence bu noktada önemli ama şu an bakıldığı zaman Roma Fenerbahçe takımından çok önde bir takım. Dolayısıyla hani çok sürpriz de bir skor ortaya çıkabilir. Yani şey olarak Roma lehine çok farklı bir skor ortaya çıkabilir ama bu tip maçlarda Fenerbahçe'nin artık reaksiyon vermesi gereken, tepki vermesi gereken maçlar. Çünkü 20 yıl sonra Kadıköy'de bir ilk defa Şampiyonlar Ligi maçı oynanıyor. Dolayısıyla tabii ki Fenerbahçe'den bu akşam bir reaksiyon bekleniyor.
1: Öte yandan tabii bir Gasperini takımıyla karşılaşıyoruz. Yani teknik direktörleri çok analiz eden birisin sen de Furkan. Hepimizin hayranlık duyduğu bir isim Gasperini. Gasperini takımlarında hücuma çok dikkat etmemiz gerekir. Fenerbahçe'den bu anlamda nasıl bir reaksiyon bekliyorsun?
0: Ya Gasperini takımları hakikaten Inter sonrasında, Inter dönemi biraz tartışmalı bir dönemdi. 2011 yılında hatta Trabzonspor'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde maç öyle kaybetmişti. O dönemden sonra inanılmaz bir teknik adam izliyoruz, görüyoruz. Atalanta'da yaptıkları zaten sadece İtalya futbolunun değil, dünya futbolunda büyük izler bırakan bir performans oldu. Ve oradan Roma'ya geçti ki ilk senesinde Roma'da gerçekten çok başarılıydı. Ve Atalanta'dan da birkaç oyuncu, bir veya iki oyuncu beraberinde getirdi Roma'ya. Hakikaten büyük bir taktisyen ve üçlü defansı tercih eden bir teknik adam. Aslında bu Fenerbahçe için bir avantaj da olabilir. Yani üçlü defansının avantajı da var, dezavantajı da var. Bakıldığında bu Fenerbahçe için bir avantaj durudur ama Gasperini takımları çok hakikaten hızlı takımlar. Yani modern futbolun birebir, modern futbolu birebir uygulayan takımlar oluyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu akşam rakibine mümkün olduğu kadar az boşluk vermesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar katı bir savunma yapması gerekiyor bence. Çünkü bu tip takımlara, Gasperini takımlarına önde basarsanız, çünkü çok hızlı takımlar oluyor. Çok teknik oyunculara, çok hakikaten bitiriciliği yüksek oyunculara sahip takımlar oluyor. Yetenekli oyunculara sahipler. Skor farklı yerlere gidebilir. Dolayısıyla bu gibi kurt hocaların takımlarına karşı özellikle önlem alınması gerekiyor. Çünkü bu tip teknik adamlar her türlü maçı, finali, şampiyonluğu veya yeniliği yaşamış teknik adamlar ki Gasperini Atalanta gibi bir kulübü UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa taşıdı ve yendiği takım da Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen dedi ki Bayer Leverkusen sanırım tarihinin en iyi dönemini yaşayan bir takımdı. Ama ben şuna katılmıyorum. İsmail Kartal maç öncesi tarihinin en iyi Roma takımına karşı oynuyoruz demişti. Ben buna katılmıyorum. Roma tarihinin en iyi takım olduğunu ben düşünmüyorum. Sadece şu söylenebilir. Roma tarihinin belki en başarılı teknik adamlarından biri ifadesi kullanılabilir Gasperini için veya işte en iyi teknik adamlarından, en iyi taktisyen teknik adamlarından biri ifadesi kullanılabilir ama Roma takımının tarihin en iyi Roma takımı olduğu düşüncesine ben katılamıyorum açıkçası.
1: Kim bu adam, kim için İkiyüzlü diyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Başkan için mi açıklama yapar sevinirim. Benden bahsediyor dinleyicimiz. Söyledim, federasyon için. Hayır, Aziz Başkan'la ne alakası var ki? Dünya Kupası zamanı federasyon başkanımız çıkıp söyledi ya, bir tane hakem bile gönderemiyor şeklinde. Medyada eleştiriler oldu ya. Aziz Başkan'la bir alakası yok konunun. Yani burada farklı bir yere çekmeye gerek yok burayı. Peki bir diğer tarafta da hamle oyuncularına baktığımızda Fenerbahçe'de yedekler arasında Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Opong, Levent Mercan, Nelson Semedo, Mimović, İrfan Can, Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku, Nene bulunuyor. Nasıl değerlendiriyorsun yedek kulübesi anlamında Fenerbahçe'yi?
0: Fenerbahçe'nin yedek kulübesine baktığımız zaman kulübesi sanırlı bir takım görüyoruz. Yani Lukaku var ama Lukaku uzun zamandır gol atamayan bir oyuncu ve geçen sene de çok az sayıda aslında maç oynamış bir oyuncu ve çok az sayıda gol atmış bir oyuncu. Bu sene golü yok. Öbür taraftan Nene geldiği günden bu yana aslında eleştirilen bir oyuncu. Oğuz Aydın mesela bu sene iyiydi. Özellikle Lyon maçında çok iyiydi. İkinci Lyon maçında çok iyiydi. O bence skoru değiştirebilecek bir oyuncu olarak tarif edilebilir. Onun dışında İrfan Can Kahveci belki çekeceği şutlar veya işte atacağı kilit paslarla maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu olarak değerlendirilebilir ama İrfan Can Kahveci'nin de bir performans olarak çok büyük bir düşüşü var. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin yedek kulübesi bence bugün özelinde güçlü bir yedek kulübe değil. Yani kenar işte yedek oyunculara bakıldığında orada Roma hakikaten avantajlı olan taraf konumunda. Çünkü burada yani İsmail Kartal'ın oyuna sonradan atabileceği oyuncular konusunda biraz aslında yapabilecekleri çok sınırlı. Ama şunu yapabilir, yani eğer bir gol bulabilirse Semedo'yu oyuna alıp işte Mert Müldür'ü stoperi çekip 5 defans yapabilir. Veya işte İrfan Can'ı oyuna atıp biraz daha yenik duruma düşerse biraz daha hücumsal anlamda bir taktiğe dönebilir. Yani risk alabilir ama dediğim gibi yani burada skoru değiştirebilecek oyuncu sayısı Fenerbahçe'de çok az. İrfan Can, Oğuz, Lukaku ve belki Nene. Yani 4 tane oyuncu sayabiliyoruz. Ama bu 4 tane oyuncuda da dediğim gibi Lukaku'nun performansı veya işte fiziksel durumu bir soru işareti. İrfan Can Kahveci'nin zaten son dönemlerdeki performansı ayrıca soru işareti. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'nin aslında 2 tane skoru değiştirebilecek oyuncusu var. Oğuz Aydın'la Nene. O bakımdan Fenerbahçe'nin yedek kulübesi maalesef Roma'ya göre biraz daha zayıf durumda gibi duruyor.
1: Son olarak nasıl bir maç bizi bekliyor sence? Gollü bir karşılaşma mı bekliyorsun yoksa bir...

0: birbirlerini kontrollü bir şekilde tartan iki ekip mi?
1: Ben gollü bir karşılaşma bekliyorum. Çünkü şöyle, Fenerbahçe işte son Beşiktaş maçında bir yenilgi aldı. Kötü bir yenilgi aldı. Onun moralini, demoralizasyonunu atmak isteyecektir. Erkenden öne geçerek taraftar desteğini arkasına almak isteyecektir. Diğer taraftan İsmail Kartal tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor ve Fenerbahçe'de yaklaşık 20 yıl sonra Şampiyonlar

0: açısından ciddi bir avantaj. Çünkü Roma Olimpiyatta olsaydı oradan Fenerbahçe'nin puanla veya galibiyetle dönme şansı tabii ki daha düşük olurdu ama şimdi bugün bakıldığında iyi veya kötü bir şekilde Beşiktaş maçından sonra tepki vermesi beklenen bir Fenerbahçe var. Arkasında 50 bine veya daha fazla sayıda bir taraftarı var ve hocanın ilk defa Şampiyonlar Ligi maçı. Fenerbahçe kulübünün 20 yıl sonra, yaklaşık 20 yıl sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi maçı ve bunun aslında Beşiktaş yenilgisinden sonra olması da bence bir avantaj. Çünkü bu gibi büyük maçlarda sürpriz oyuncular sahneye çıkıp skoru değiştirebilir, takımına bir artı puan yazdırabilir. Mesela geçen sene Galatasaray-Liverpool maçları. Galatasaray-Liverpool içeride iki defa yendi. Dolayısıyla bugün de aynısı yaşanabilir. Böyle bir ihtimal var ama bakıldığında maç öncesindeki duruma Roma tabii ki daha önde olan taraf. Ama ben çok gollü bir maç bekliyorum. Yani dün akşamki maçın bir benzerini bekliyorum. Sportif Lisbon Galatasaray karşılaşmasının bir benzerini bekliyorum. Çünkü Gasperi'nin takımları zaten çok tehlikeli takımlar. Çok hücumu düşünen takımlar. Yani mesela Diego Simeone'nin takımları gibi değil. Gasperi'nin takımları 1 attıktan sonra 2, 2 attıktan sonra 3'ü arayan takımlar. Fenerbahçe takımı da yıllar sonra ilk defa içeride Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Dolayısıyla ben gollü bir maç bekliyorum. İki tarafın da birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. O bakımdan ben hakikaten tempolu, yüksek tempolu ve gollü bir karşılaşma bekliyorum.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim Göksel. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Furkan Uzundak birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından maçın heyecanında birlikte olacağız.
2: Göksel'in Saraç'la dakika skor. Dakika skor. Devam edecek.
3: Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam bitti.
8: Radio Gold.

Kadıköy'de yılların ardından Şampiyonlar Ligi marşı çalındı. Tabii ön elemelerde, playofflarda da çalınıyordu ama artık lig aşamasında ilk kez çalınıyor Kadıköy'de. Fenerbahçe için hasret sona erdi. Roma karşısında olacak temsilcimiz. Karşılaşma artık başlamak üzere. Fenerbahçe'de sarı lacivertlilerde temsilcimiz de kaleyi Ederson koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Mert Müldür var, sol bekte Archie Brown, stoper ikilisi olarak Milan Škriniar ve Nathan Ake ikilisi. Orta alan üçlüsünde İsmail Yüksek, N'Golo Kanté ve Bartu Elmaz var. Guendouzi'nin yokluğunda Bartu Elmaz forma giyecek o bölgede. Sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta Vedat Muriç ile gol arayacak temsilcimiz Fenerbahçe. Roma'da kalede Milsiviler yer alıyor savunma üçlüsünde. Mario Hermoso, Ivan Endika ve Mancini üçlüsü. Sağ kanat bekte Renşi görüyoruz. Sol kanat bekte Wesley var. Merkezde Manu Kone ve Brian Cristante ikilisi. İleri üçlüde ise sağ kanatta Paulo Dybala, sol kanatta Matias Süle ve ileri uçta Donyel Malen yer alıyor. Hollandalı forvet gerçekten çok formda. Dikkat etmemiz gerekiyor bugün ona. Karşılaşmayı İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. Yardımcıları Diego Barbero ve Porras Ayuso olacak. Fenerbahçe'de yedekler arasında Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Koca Opong, Levent Mercan, Nelson Semedo, Mimovic, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku, Dorgeles Nene yer alıyor. Roma'da ise yedek kulübesinde Giorgio De Merzi, Pierluigi Gollini, Nahuel Molina, Balerdi, Emanuele Lulli, Daniele Gilardi, Konstantinos Kulierakis, Martin Derun, Nicolo Pisili, Rodrigo Mora ve Santiago Tomas Castro yedek kulübesinde yer alan isimler. İspanyol hakem karşılaşmanın ilk düdüğünü çalacak, birazdan mücadele başlayacak. Latif Bey yazmış. Mourinho'nun bile Şampiyonlar Ligi'ne sokamadığı Fenerbahçe'yi İsmail Kartal 3 tur atlatarak namağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne soktu diyor Latif Bey. Ve artık mücadele başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Dün bir diğer temsilcimiz Galatasaray ne yazık ki Lizbon'da 3-1 kaybetti. Bugün kazanmak istiyoruz ve Roma karşısındayız. Karşılaşma artık başlıyor. Temsilcimize Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. İlk düdük geldi Gil Manzano'dan, İspanyol hakemden ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele başladı. Tabii iki takım açısından da bir hasret kalma durumu var gerçekten. Çünkü Roma'da en son 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer almıştı. Serie A'da 3-3 ile başladı Roma. Fiorentina karşısında 4-0 kazandılar. Sonra Lecce deplasmanında yine 4-0 kazandılar. Ve Gasperini Atalanta karşısında, eski takımı karşısında 1-0 geriden geldi. 2-1 kazanmayı başardı. 9 puanla Serie A'nın zirvesinde yer alıyor şu anda Roma. Uzun bir top gönderdi ileriye doğru. Konuk ekip sağ kanada doğru pas geldi ama Kerem Aktürkoğlu'ndan yardım savunması ve atağa çıkıyoruz. Hemen Kerem Aktürkoğlu topla buluştu. Sol kanatta istediğimiz bir boşluğu yakaladık. Kerem Aktürkoğlu çevre kontrolünü yaptı N'Golo Kante'ye. Aktardı N'Golo Kante'den. Merkeze doğru pas Bartu Elmaz. O da en geriye döndü. Ake'ye doğru ve top kendi yarı sahamızda. Şu anda Nathan Ake'nin ayağında. Kadıköy'de Fenerbahçe ve Roma karşı karşıya geliyor. 0-212-207.

0212-273-10-10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizim aralık pasları orta alanda Roma'dan geliyor Manu Kone. Dünya Kupası'nda Fransa milli takımının formasını terleten isimler arasındaydı. Manu Kone özellikle Tchouaméni'nin sakatlığından sonra ilk 11'de de şans bulmuştu Fransa milli takımında. N'Golo Kante ile birlikte Dünya Kupası'nda kadroda yer almışlardı. Brian Cristante sağ kanattan. Roma bir atak hazırlığında. Şimdi uzun bir pas, diagonal bir pas geliyor sol tarafa doğru. Hermoso indirdi Manu Kone'ye. Manu Kone'den yeniden Mario Hermoso'ya. Hermoso solunda Wesley var. Manu Kone oraya aktardı. Yeniden geriye doğru gelen bir pas. İlk 2 dakikada iki takım da birbirlerini tartarak kontrollü bir başlangıç yaptılar mücadeleye. Top yükün saldıran bir taraf yok şu anda. Kadıköy'de karşılaşmada uzun bir pas sağ kanada doğru savunma arkasına ama uzun bir top, hızlı bir top oluyor. Archie Brown da rakibinin peşini bırakmamıştı zaten. Bu topa yetişmesi çok zordu. Roma'da oyuncunun Rensch'in ve kale vuruşuyla oyunu hareketlendireceğiz. Mehmet Bey, yayın o kadar çok kesiliyor ki bazen kendime kızıyorum sizi dinlediğim için demişsiniz ama bu yani bizden kaynaklı bir problem değil çünkü sadece siz yazmışsınız bunu. Hani genel bir problem olsa dinleyicilerimiz aktarırdı zaten. Müdahale edilirdi ama sizden kaynaklı bir durum sanıyorum. Bizim müdahale edebileceğimiz bir durum değil. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'ye başarılar dilerim demiş bir dinleyicimiz. Güzel dileklerini aktarmış. Karşılaşmada 4. dakikanın içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Milan Škriniar şimdi kendi yarı sahasında topla buluştu. Milan Škriniar çevre kontrolünü yaptı. En geriye döndü Ederson'a doğru. İleri uçta Tonyel Malin'den baskı var. O baskıdan çıkmayı başardık. Vedat Muriç topa yükselemiyor. İkili mücadelede Nika yerde kalmıştı. Devam kararı geldi Hilman Zano'dan. Top Romalı oyuncularda şimdi Brian Cristante. Roma'nın kaptanı Brian Cristante uzun yıllardır bu takımda forma giyiyor o da. Manu Kone orta alanı topla birlikte geçti. Sağ kanada doğru pasını aktardı. Archie Brown rakibini karşılıyor. Kerem Aktürkoğlu ile birlikte orta sahada kalabalık bir şekilde karşılıyoruz bu dakikalarda. Roma'yı Kadıköy'de. 0212-273-10'dan sizler de mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Bu arada dinleyicimiz Mehmet Bey, Mehmet Bey'e de teşekkür ediyorum, özür diliyorum çünkü iki dinleyicimiz daha kesiliyor demiş. Evet, birçok dinleyicimiz şimdi yazdı, evet bende de kesiliyor diye niye söylemediniz o zaman, hemen teknik ekibe iletiyorum yani. Bakın Mehmet Bey sadece siz yazdınız dedim ama siz aslında bir şeyi başlatmışsınız. Teşekkür ediyorum. Hemen teknik ekibe aktarıyorum.

Teknik ekibe bilgilendirme yaptım. Teşekkür ediyorum sizlerden gelen geri dönüşler için. Teknik ekip de bana diyor ki Romalıların işidir diyor bu arada. Emrullah Bey'e de selamlarımızı iletiyoruz. Hemen görüyorum bu arada müdahale etmeye başladı. Yani bir sıkıntı yok. Müdahaleyi gerçekleştiriyorlar. Şimdi Roma atak halinde. Brian Cristante oraya geldi. Donyel Malen rakip yarı sahadalar. Yani bizim yarı sahamızdalar. Şu anda

Şimdi kale vuruşuyla Ederson oyunu hareketlendirecek. Ve bir kez daha düdük geldi. Hilman Zano'dan orta alanda.

Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 0-0'lık eşitlik sürüyor 10. dakikanın içerisindeyiz. Karşılaşmada Kadıköy'de Fenerbahçe ve Roma karşı karşıya geliyor. Şu anda iki takımdan da bir şut girişimi gerçekleşmedi.

0: devam edecek.
1: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe savunma transferini Goca Opponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Opponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Goca Opponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Opong'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Goca Opponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altram Divizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2.

0: Liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Opong da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Opong nasıl bir oyuncu? Opong'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 180...
1: Senin Saraç'la Dakika Skor devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz. Kusura bakmayın sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bu kesintiler için teknik ekibi acil bir aramam gerekti. Bu yüzden yani sizler için aslında bu tanıtıma geçmek zorunda kaldım. Sorun çözülüyor, bunu aktarabilirim sizlere. Hemen müdahaleler, gerekli müdahaleler yapılıyor. Teşekkür ederim hatırlatmanız için.

Evet, 0-0 ile eşitlikle devam ediyor mücadele. 13. dakikadayız. Az önce Kerem Aktürkoğlu sahne çekti. İyi de bir şut gönderdi fakat kaleci topun ağlarla buluşmasına engel oldu. Sivilaş, Sırp kaleci. Belçika asıllı ama Sırbistan milli takımında oynuyor. Wesley faulü yaptı, şimdi rakip yarı sahada. Wesley'nin yapmış olduğu faul ve oyunu yeniden hareketlendireceğiz. Mert Müldür yerde kaldı, bir sakatlık yaşıyor. Mert Müldür. İşte yaşananlar da, yani baktığımızda sert bir faul ama hani sarı kart çıksa da kimse neden sarı kart çıktı demezdi bu faul için, öyle bir. Müdahale. Yeniden oyun hareketlendi. 14. dakikayı bitirdik. 15. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Şimdi ileri uçta Mason Greenwood buluştu topla. Mason Greenwood rakibini aldı karşısına. Greenwood çekti. Greenwood vurdu. Sekti top. Kerem koştu. Millsy Villar çıktı kalesinden. Topun kontrolünü sağlıyor. Millsy Villar.

kısa paslarla orta alandan atak hazırlığı devam ediyor. Brian Cristante orta yuvarlakta yerden yuvarladı topu. Sol kanada doğru açılan top Wesley baktı içeriye. Şimdi Wesley yaptı ortayı, dikkat etmek lazım. Malını geçti top neyse ki. Nathan Ake top oyun alanında tutmayı başardı. Korner bekliyor Romalı oyuncular ama top bizde olacak. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Topu o sıkıntılı bölgeden çıkartmak istiyoruz artık. Uzun bir top Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç yerde kaldı. Faul düdüğü de geliyor. Hilman Zano'dan Ivan Endika. Faulü yapan isim. Top bizde olacak. Ivan Endika faulü yaptı. Fenerbahçe oyunu serbest vuruşla yeniden hareketlendirecek. Orta alanda sol tarafta. Yerde kalmıştı Endika. Ve Archie Brown rakip yarı sahadan serbest vuruşu kullanacak. Pasla kullanıldı. Archie Brown da çevre kontrolünü yapıyor. 3 şut şu ana kadar temsilcimiz Fenerbahçe'den. İkisi isabetli. Gol bulamadık ama Roma'nın şu ana kadar hiç şutu yok karşılaşmada. Archie Brown topla birlikte ileriye çıkmak istedi. Sevilla'ya kadar gelen top Vedat Muriç'ten baskı vardı. Wesley'e kadar geliyor top ama hataya zorluyoruz. Roma savunmasını, Roma kalesini taç atışıyla hemen oyunu hareketlendirdi Mason Greenwood. Mert Müldür'den yeniden Greenwood. 17. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik devam ediyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. N'Golo Kante şimdi buluştu topla, yerden oynadı. Oğuz Aydın, düzeltiyorum, Mert Müldür rakibinden sıyrılamadı. Elle oynama beklentileri de var ama top... Bakalım kimde olacak? İsmail Kartal'dan da itirazlar vardı. Hermoso müdahaleyi yapan isim. Evet, top bizde olacak. Şu ana dek daha iyi oynayan taraf biziz Roma karşısında. Şimdi Dybala buluştu topla. Sol kanada doğru pas geldi. Wesley birebir de Mert Müldür'ü karşısına aldı yerden. Pas sol kanada doğru. Dikkat edelim. Müdahale geldi. Skriniar'dan yardım savunmasını getiriyor. Hemen Milan Skriniar taç atışıyla oyunu bir kez daha hareketlendiriyor. İtalya temsilcisi Roma. Donyelmal'ın sekti top. Şimdi Wesley aldı önüne. Wesley iki oyuncu arasında sol kanatta yerde kaldı. Wesley oyun devam ediyor. Topu çalmayı başardık. N'Golo Kante ile hata çıkıyoruz şimdi. N'Golo Kante yerden bir pas. Manu Kone girdi araya. Top kaybı geldi. Donyelmalı neyse ki önünü alamıyor top kalecimiz. Ederson'da kalıyor. Donyelmal'ın yani çok etkili bir sezon başlangıcı yaptı o da. Şu ana kadar sessiz, umarım bu maçta o sessizlik devam eder. Hem Roma açısından hem de Donyelmal'ın açısından. 19. dakikadayız. Fenerbahçe 0, Roma 0. Mücadele devam ediyor Şampiyonlar Ligi heyecanında. Şimdi Skriniar'dan Mert Müldür'e doğru pas. Yine baskı var. Bu dakikalarda ön alan baskısını çoğalttı Roma ama o baskıdan bir kez daha çıkmayı başarıyoruz. Taç bizim olacak. Kendi yarı sahamızdan taç atışını kullanacağız. Aynı sıralarda oynanan PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk mücadelesinde de şu ana kadar Philips Arena'da gol sesi çıkmadı. Bir tarafta Peter Bos, diğer tarafta Arda Turan, Halil Umut Meler karşılaşmanın hakemi. Mert Müldür taç atışını kullandı. Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriç o bölgeye geldi. Düzeltiyorum. Taç çizgisi önünde oyun alanında tutamıyoruz. Topu bir taş daha. Gian Piero Gasperini şu ana kadar takımının oynadığı oyundan pek memnun gözükmüyor. Gasperini özellikle hücum futboluyla bilinen bir teknik adam ama şu ana kadar kaleye şutları bile yok. İyi kapattık şu dakikaya kadar ve yine topla birlikte çıkmayı başardık. Kendi yarı sahamızdan çıkıyoruz ama topu kaybediyoruz. Romalı oyuncular Brian Cristante kaptan araya girdi. Kalecisi Sivilara kazandırmayı başardı topu. Manu Kone şimdi aldı önüne yerden pasını gönderdi. Brian Cristante sol kanatta da Wesley buluştu topla. Wesley
Yerden oynadı, yeni bir atak şansı arıyor Roma. Üst üste çalımlar, N'Golo Kante'nin müdahalesi vardı. Düdükte geliyor. Matias Süle. Yerde kalan isimdi. İtalya temsilcisinde Roma'da Milan Škriniar'ın itirazları vardı. Kaptan Škriniar maç öncesi basın toplantısında da İsmail Kartal'la birlikte basın toplantısında yer alan isimdi. Milan Škriniar, Ederson kalesinde dikkatli bir yan top fırsatı Roma için orta geldi. İçeriye karşılıyoruz topu, N'Golo Kante. Kerem Aktürkoğlu'ya aktardı, Manu Kone girdi araya. Kone sağ tarafa doğru pas, ceza sahamızdalar. Şut geldi, Ederson. Harikasın Ederson. Nefis kurtardı Ederson. Şu ana kadarki en net fırsattı. Roma yakaladı ne yazık ki Dybala'yla ama bu kez onlar kaçırıyor. Ederson kalesinde devleşmeye devam ediyor. Manu Kone burada Kerem Aktürkoğlu'ndan çok büyük bir hata geldi. Sonrasında Dybala sağ çaprazda önünü aldı. Sevdiği pozisyonlardan birisi ama Ederson gole izin vermiyor. Vedat Muriç bir kez daha yerde kaldı orta alanda. Serbest vuruşu kullanacağız. Endika faulü yapan isim Roma'da. İsmail Kartal'da, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'da kenarda heyecanla takip etmeye devam ediyor karşılaşmayı. 22. dakikadayız. Fenerbahçe 0, Roma 0. Mücadele devam ediyor. Bir diğer tarafta da tabii göz atmamız gereken bir başka mücadele. Voleybolda Avrupa Şampiyonası'nda filenin efeleri 16 önde. Almanya karşısında. Wesley ile yeni bir atak hazırlığı. Wesley ayak dışıyla pas. Škriniar girdi araya. Yerde kaldı Škriniar. Faul bekliyoruz. Top bizde olacak. Hemen kullandık. Kendi yarı sahamızdan Hermoso ileriye kadar çıkıp faulü yapan isimdi. Roma'da. Ve top Ederson'a kadar geliyor. Temposu çok yüksek bir mücadele değil. Şu ana kadar bunu söylemek hiç yanlış olmaz. Ederson da yüksek bir top gönderdi. İleriye doğru kafayla indirmek istiyor. Vedat Muriç ama Endika öncesinde kafa vuruşunu yaptı. Bir kez daha taç atışıyla oyunu hareketlendirdik. Golsüz eşitlik devam ediyor karşılaşmada. 3 şutumuz var, ikisi isabetli. Roma'nın tek şutu var, o da isabetli Ederson. Az önce Dybala'nın vuruşunda kaleyi gole kapatmıştı. Ve 23. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik devam ediyor karşılaşmada. 0-212-273-10-10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Mason Greenwood topla birlikte ilerledi. Greenwood solunda Archie Brown var. Greenwood baktı içeriye doğru. Mason Greenwood çekti topu, kaleye de baktı. Greenwood kalenin çok uzağında bu şut. Sağına çekti, şut açısını yarattı uzaklardan. Kaleyi yokladı Mason Greenwood. Çerçeveyi bulamıyor. Tabi Fenerbahçe ve Roma arasında bir transfer savaşı vardı adeta onun için. Mason Greenwood açısından bu da ilginç bir karşılaşma. Çünkü yani bazı kaynaklar Roma ile anlaştığını bile yazmıştı. Ama Mason Greenwood'un tercihi Fenerbahçe olmuştu. Bu açıdan da bir nevi Greenwood derbisi var sahada. Yine Mourinho derbisi de deniliyor. Çünkü iki Mourinho'nun eski takımı karşı karşıya geliyor. Ryan Cristante uzun bir top gönderdi yine ileriye doğru. Arkaya açılan top, neyse ki orada kimse yok. Kalecimiz Ederson'da kaldı top. Nathan Ake kafa vuruşunu yapamamıştı, yerde kaldı. Şöyle bir hakeme de baktık ama top zaten kalecimiz Ederson'daydı. Şu ana kadar daha iyi oynayan taraf biziz. Golü istiyoruz, golü arzulamaya devam ediyoruz. N'Golo Kante araya girdi, pasını aktardı. Şimdi yerden pas orta alana doğru, baskı sonuç verdi. Romalı oyuncular topu kazandı ama Manzano faulü tespit ediyor Bartu Elmaz'a. Faul yapıldığı işaret ediliyor. Manu Kone faulü yapan isim Fransız orta saha.
Az önce Dybala ile çok tehlikeli gelmişlerdi kalemize sağ çaprazdan. Bir fırsat yakaladı Dybala. Neyse ki Ederson kalesinde başarılı olmayı başardı. Bu pozisyonda topla birlikte şimdi iyi bir dönüş sağ kanatta. Kerem Aktürkoğlu müdahale yapmak istedi. Top Romalı oyuncularda kaldı. Dybala sağ kanattan girmek istedi. Sekti top, atakları devam edecek. Sağ kanattan atak tazeliyor. Şimdi Roma uzak mesafe içeriye doğru pas denemesi. Geçmedi bu pas. Müdahaleyi yapıyoruz. Topu kazanıyoruz. Bir kez daha atak halindeyiz. N'Golo Kante'ye doğru pas geldi. Ondan da Mason Greenwood'a doğru orta alanda bir boşluk. Kante sağ kanatta koşuyu gösterdi. Hermoso müdahaleyi yapıyor. Top Romalı oyuncularda kaldı. İlk şoku atlattıktan sonra Roma biraz daha fazla topla oynamaya başladı. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 126 başarılı pas. Her iki takımdan da %89'luk pas başarı yüzdesi şu ana kadar Roma'dan. Bizdense %86'lık pas başarı yüzdesi. İki takım da birbirine yakın bir oyun oynuyor şu ana dek. Daha iyi başlamıştık ama biraz daha topun kontrolünü Roma almaya başladı. Wesley şimdi yerden Hermoso'ya aktardı. Hermoso ilerideki arkadaşlarını kontrol ediyor. Malin'le oynadı. Malin'dan da Endika'ya orta yuvarlaktan yeni bir atak hazırlığında Roma. Brian Cristante sağ kanada. Verdi topu yeniden aldı şimdi. Brian Cristante acele etmiyor. Roma atağa çıkmakta beklendiği üzere. Bir kez daha Hermoso baktı içeriye. Yerden pas sol kanada. Wesley yaptı ortayı. Wesley'nin ortası kafa vuruşu Ederson'da kaldı. Bir kez daha. Üç oyuncu birden orada. Topa yükseldi. Ceza sahası içerisinde. Kafa vuruşu geldi ama etkili bir kafa vuruşu olmadı neyse ki. Ve top kalecimiz Ederson'da kaldı. Bir kez daha. Bartu Elmaz orta yuvarlakta. Topla buluştu. Bir kez daha geriye aktardı. Donyel Malin baskı yapıyor. Ederson'a kadar gelen top Ederson da ileriye doğru aktardı ama topun indiği noktada hiçbir takım arkadaşı yok. Top Mario Hermoso'da kaldı. O da hemen orta alana Manu Kone'ye aktardı. Golsüz eşitlik sürüyor. Karşılaşmada 28. dakikanın içerisindeyiz birazdan. İlk yarıda normal sürede son 15 dakika içerisinde olacağız. Topla birlikte dönmeyi başardı. Romalı oyuncular sağ kanatta. Dybala atağa destek veriyor. Rensch'ten yerden pas geldi Dybala'ya. Merkeze doğru gelen top. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sule o da yerden aktardı. Donyel Malin'a solda. Wesley top bekliyor. Malin aldı topu, yaptı orta. Şkriniar göğsüyle karşılıyor. N'Golo Kante de uzaklaştırıyor. Vedat Muriç önünü almak istedi. N'Golo Kante Muriç'in önüne doğru ama Endika çok süratli bir şekilde geri koştu. Kalecisi Milsivilar'a aktardı topu. Voleybolda 16-12 Almanya karşısında üstünlüğümüz devam ediyor. PSV Eindhoven Shakhtar karşılaşmasında 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Orada da Arda Turan'a tabii başarılar diliyoruz PSV karşısında. Ve Fenerbahçe-Roma mücadelesinde de 0-0'lık eşitlik. Şu ana dek Vedat Muriç topla birlikte döndü. Vedat Muriç İsmail Yüksek top bekledi ama Archie Brown'u düşündü. Vedat Muriç, Archie Brown sol kanattan süratle ilerliyor. Archie Brown topuna müdahale geldi. Yerde kaldı Archie Brown. Bir anlık Manzano'ya da baktı. Karşılaşmanın hakemine de baktı ama devam kararı geliyor İspanyol hakemden. Hermoso'nun yerden pası şimdi Wesley'e. Wesley'den Donyel Malin'a. Malin çalımını attı sol kanatta. Malin baktı içeriye. Dikkat edelim. Malin şimdi müdahale. İsmail Yüksek'ten geliyor. Milan Škriniar'ı kolay eksiltti Malin ama İsmail Yüksek izin vermiyor. Vedat Muriç yerde. Oyun devam etti. Manu Kone şimdi düdük geliyor. Top bizde olacak. Kendi yarı sahasında Vedat Muriç yerde kaldı. Endika faulü yapan isim. Manu Kone yakalayamamıştı. Sonrasında Ivan Endika faulü yapıyor. Donyel Malin az önce Škriniar'dan şık sıyrıldı. Sol kanattan topu sürükledi ama İsmail Yüksek pozisyonu sona erdiren isim oldu. Yaptığı müdahale ile birlikte Hollandalı golcüye geçit vermiyor İsmail Yüksek.
Ederson ileriye doğru bir bakış attı. Şimdi Ederson yerden pasını aktardı. Milan Škriniar'a doğru. Škriniar top kaybı geliyor orta alanda. Daniel Malen şimdi aldı önüne. N'Golo Kante müdahale yapmak istedi. Hermoso Malen'ın koşusunu gördü. Yerden pas geçmedi. Yeniden Hermoso. Sol kanat atak yönü şimdi Wesley. Topla buluştu. Karşısında Mert Müldür var. Onun da pası Matias Süle'ye. Süle iki oyuncu arasında kaybetti topu. Korner kararı geliyor sol kanattan. Köşe vuruşunu Roma kullanacak. Karşılaşmanın ilk köşe vuruşu 30. dakikada Roma'dan gelecek. Duran toplarda da tehlike yaratabilen bir takım, dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten kalabalık bir şekilde savunmadayız ama onlar da savunma oyuncularıyla hücuma kadar geldiler. Ivan Endika ceza sahasına doğru yöneldi. Dybala topun başında. Köşe vuruşunu kullanmak için bekliyor Paulo Dybala ama işte yeni kurallardan birisi, kontrol yapıldı, out kararı geldi. Köşe vuruşunu iptal ediyor Il Manzano. Son müdahalenin Matias Süle'den olduğunu işaret etti. VAR kontrolü sonrasında karşılaşmanın hakemi köşe vuruşu kale vuruşuna dönüşüyor. Ve oyunu hareketlendirdik. Bir kez daha kale vuruşuyla ön alan baskısı var. Ederson pasta çıkmak istiyoruz geriden. Archie Brown aktardı topu. Müdahale geldi. Şimdi taç Fenerbahçe kullanacak. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. 32. dakikanın içerisindeyiz. Temposu çok yüksek bir karşılaşma olmuyor şu ana dek. İki takım da kontrollü bir şekilde performans sergiliyorlar. Devre arasında Vahittin Çiçek bizimle birlikte olacak. Yeniden bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Maç sonunda da Emre Tile ve Görkem Candan bizimle birlikte olacak isimler. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yerde kalan Romalı bir oyuncu var. Orta yuvarlakta Manu Kone yerde kaldı. Faul kararı geldi. Roma oyunu hareketlendirecek. Ve sağ kanattan bir atak hazırlığı daha var. Manu Kone bir kez daha aktardı pasını. Ceza sahasına yönelen isimler de var. Brian Cristante seken topu hareketlendi. N'Golo Kante topu çalmayı başardı ama Ivan Endika yerde kaldı. Endika faul. Kaleyi karşıdan gören bir nokta ama şut için çok uzak bir noktadan serbest vuruş kazanıyor Roma. Il Manzano faul düdüğünü çaldı. Ivan Endika pozisyonun içerisindeydi. Vedat Muriç faulü yapıyor. Endika yerde kalmıştı. Kaleyi tam karşıdan gören bir nokta ama şut için de uygun bir nokta değil. İşin aslı çok uzak bir mesafe şut için. Ama muhtemelen şut gelecek. 3 oyunculu baraj. Ederson kalesinde dikkatli. Paulo Dybala serbest vuruşu kullanacak. İçerideki arkadaşlarını da kontrol ediyor. 3 oyunculu barajımız. Dybala pasla kullandı. Şimdi sağ kanat atak yönü. Orta geldi ceza sahasına. Arka bölüm kafa vuruşu. Ters bir kafa ama. Top dışarıya gidiyor. Korner. Milan Škriniar. İyi bir organizasyon geldi. Duran top organizasyonu geldi. Roma'dan Milan Škriniar kafayla tehlikeyi önlüyor. Dybala köşe vuruşunu kullanacak. Pasla kullanıldı bir kez daha. Dybala aldı önüne. Müdahale geldi topuna. Kerem Aktürkoğlu çalmayı başardık topu. Uzun süredir atağa çıkmakta zorlanıyoruz. Manu Kone kafayla indirdi. Archie Brown tehlikeyi önlüyor. Škriniar uzaklaştırıyor. Haydi artık atağa çıkalım. İstediğimiz, aradığımız o boşluklardan birisini bulduk. Mason Greenwood'la yerden pas N'Golo Kante'ye, ceza sahası. Kante baktı kaleye, iki oyuncu kapattı orayı. Kante Greenwood'u aktardı yeniden. Mason Greenwood'dan sol kanada Archie Brown baktı içeriye. Archie Brown son müdahale ondan ama dışarıya çıkmadı. Top Archie Brown'la atağımız devam edecek. Yeniden Mason Greenwood kontrolünü yaptı, çevre kontrolünü yaptı. Geriye döndü, atak tazeliyoruz. Roma karşısında Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi'nde 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Mert Müldür yerden oynadı şimdi. Kerem Aktürkoğlu Vedat Muriç ile paslaştı. Bartu Elmas Kante'ye aktardı. Sol kanatta yine topla birlikte Greenwood buluştu.
Mason Greenwood baktı içeriye. Greenwood yaptı ortayı. Arka bölüme doğru top dışarıya çıkıyor. İtme olduğunu işaret ediyor. Ceza sahası içerisinde Vedat Muriç yerde kaldı. Penaltı bekledi ama devam kararı geliyor. Karşılaşmanın hakemi Hil Manzano'dan. Kale vuruşunun da kullanılmasını istiyor Manzano. Normal sürede ilk yarıda son 10 dakika içerisindeyiz. Uzun süre sonra bir hücuma çıktık gerçekten. Bu arada PSV Şahtar mücadelesinde 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Filin nefeleri Almanya karşısında 21-19 önde olan taraf. Şu ana kadar toplam takım halinde 41 kilometre koştu Fenerbahçe, 34 kilometre koştu Roma. Daha çok koşan taraf biziz şu ana kadar. Sağ kanattan atak hazırlığı Roma'da. Nathan Ake karşılıyor topu. Orta alana kadar geldi top. Ivan Endika kontrolü sağladı rakip yarı sahaya, yani bizim yarı sahamıza iyice yerleşmiş durumdalar bu dakikada Roma'da oyuncular. Hatta kaleci Sviler hariç tüm oyuncular şu anda Fenerbahçe yarı sahasında Roma'da. Cristante o merkezde buluştu topla, yerden bir pas, o pas geçmedi. Donyel Malın, Malın bakıyor içeriye. Malın iki oyuncuyu birden kapattı orada. N'Golo Kante karşısında, o da yerden oynadı. Brian Cristante Matias Sule'ye aktardı. Sule kaybetti topu. Hızlı atak şansı. Mason Greenwood topla buluştu. Greenwood topla birlikte süratlenmek istiyor sol kanattan. Mason Greenwood bekledi arkadaşlarını. Greenwood, Roma savunması da yerine gelmiş durumda. Bartu Elmaz

Dan N'Golo Kante, Kante'den yeniden Bartu Elmas, Vedat Muriç de ileri uçta. Top bekliyor ama biraz daha sakin davranıyoruz. Yine hata çıkmakta. Milan Skriniar'dan Nathan Ake'ye geldi. Top Nathan Ake'de yeniden. Milan Skriniar'a kadar aktardı topu. En geriye kadar geldi top. Ederson Moraes topun kontrolünü sağlamış durumda. 0-0'lık eşitlik devam ediyor karşılaşmada. Vedat Muriç orta yuvarlakta buluştu topla. Mason Greenwood göğsüyle kontrol etti. Çalımını atmak istedi. Yerde kaldı Greenwood. Faul kararı geliyor. Orta alanda top bizde olacak. Greenwood yerde kalan isimdi. Temsilcimiz de Mancini faulü yapıyor. Ve orta alandan serbest vuruşla oyunu başlatacağız. 38. dakikanın içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Oyun bir kez daha hareketlendi. En geriye doğru pas geldi. Ederson'a kadar gelen top Ederson yerden oynadı. Milan Skriniar'a yeniden Ederson'a. Ederson da yüksek bir top gönderiyor. Orta alana doğru Vedat Muriç yükseldi. Kafa vuruşunu yapmak istedi. Donyel Malin'de kaldı top. Şimdi Malin'dan bir çalım. Sol kanada sürükledi topu Malin. Rakibini de karşısına aldı. Bir çalım daha Malin'dan. Malin önünü açmak istiyor. Donyel Malin yerden bıraktı. Brian Cristante. Baktı kaleye. Cristante top ağlarımızda. 39. dakikada Roma golü Brian Cristante ile buluyor. Uzak mesafeden o açıyı Cristante'ye vermemek gerekiyordu. Topu ağlarımızda görüyoruz. Gasperini gole seviniyor. Roma Kadıköy'de 1-0 öne geçiyor.

ceza sahası dışından açıyı bulur bulmaz uzak direği nişanladı. Brian Cristante topu ağlarla buluşturdu. Ederson topa hamle yapmak istedi ama Roma 1-0 öne geçiyor Brian Cristante'nin attığı golle. Kaptan Cristante topu ağlarla buluşturan isim. Gasperini de derin bir oh çekti o gol sonrasında rahatladı. Yani çok istediği oyunu sahaya yansıtamıyordu Roma ama işte böyle bir takım. Bir anda golü bulabiliyorlar. Bir şekilde uzaktan şut olsun. Çok çeşitlilik var. Hücum çeşitliliği çok fazla. Ki sol kanatta Donyarmalı. İki rakibi eksiltti. Şut açısını kendisi bulamadı ama Cristante'yi buldu.

Uzun bir top sol kanada doğru şimdi Wesley. Buluştu topla, yine geliyor Roma. Wesley Malan'ın koşusu var. Hermoso'ya doğru geldi top. Mario Hermoso Donyel Malan'a aktardı. İkinci gol için yükleniyor Roma ama araya girmeyi başardık. İlk yarının sona ermesinde normal sürede son 5 dakika kaldı. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 0-0'dan 1-0'a getirdi durumu Roma. Brian Cristante'nin attığı gol. 41. dakikadayız. İlk yarı bitmeden beraberliği yakalasak ne güzel olur ama ataklarımız da iyice azaldı. Yani maçın başında daha iyiydik bu konuda ama İlerleyen dakikalarda pek istediğimiz gibi ilerlemedi işler. Ayak dışıyla pas geldi şimdi Brian Cristante. Karşılaşmadaki tek golün sahibi şimdi pası gönderdi sağ kanada doğru. Sağ kanatta Hensch buluştu topla, yerden bıraktı. Paulo Dybala, Bartu Elmas karşılıyor. Paulo Dybala, Bartu'dan müdahale geldi. Roma taç atışını sağ kanattan ceza sahasına yakın bir bölgeden kullanacak. İkinci golü arıyorlar Romalı oyuncular da. Rensch taç atışını kullanacak Roma'da. Baktı içeriye Rensch, yerden pas. Dybala çevirdi topu. Wesley. Neyse ki ıskaladı topu yani. Çok net bir fırsat olabilirdi. Roma iyi geldi ama şimdi biz de çıkıyoruz Greenwood'la. Greenwood dengesini sağlayamadı. Süratini kontrol edemedi. Top Romalı oyuncularda kaldı. Top

Hatta çok daha fazla oynamaya başladı Roma. Manucone yerden gönderdi. Matias Süle'ye, Süle de yerden pasında Brian Cristante'yi buldu. Yeni bir atak hazırlığı Roma'dan gerçekleşiyor şimdi Kadıköy'de. Az önce Brian Cristante'nin attığı golle Roma 1-0 önde. Temsilcimiz Fenerbahçe karşısında. Hermoso. Noyel Malin aktardı. Malin aradan oynadı. Sol kanada doğru topla birlikte gitti. Matias Süle, onun da pası Wesley'ye. Wesley'den Hermoso'ya rahat bir şekilde pas yapmaya devam ediyorlar. Manucone içeriği kontrol etti. Malin aktardı. Malin. Bir çalım Malin baktı kaleye. Donyel Malin top dışarıda, neyse ki iyi bir şut olmuyor. Ceza sahası dışından Malin'dan. Ederson kale vuruşuyla oyunu hareketlendirecek. 1-0'lık Roma üstünlüğü var. Karşılaşmada 0-212-273-10-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bu arada ilk seti 25-23 kazandık. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda Almanya karşısında ilk seti 25-23 kazandık. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Milan Škriniar geriye doğru döndü. Ederson çevresindeki arkadaşlarını kontrol ediyor. Aradığımız boşlukları bulamıyoruz. Stadyumda bu arada Vahittin Çiçek de karşılaşmayı takip ediyor. Yani devre arasında kendisiyle bağlantımızı yapacağız, gerçekleştireceğiz. Eğer sorularınız varsa 0212-273-10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sorularınızı WhatsApp hattımıza gönderebilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Mason Greenwood, Hermoso müdahale yapmak istedi. Greenwood yerde kaldı. Neyse ki faul düdüğü geliyor. Yoksa Hermoso topu önüne almıştı bile ama Greenwood'a faul yapıyor Hermoso. Beraberlik arıyoruz Kadıköy'de. Kendi evimizde Roma karşısında Milan Škriniar kendi yarı sahasında buluştu topla. Milan Škriniar çevre kontrolünü yaptı. Yerden pasını aktardı Mason Greenwood'a. Greenwood'dan da sağ kanada doğru pas. Şimdi merkeze tek pas, Vedat Muriç buluştu topla. İsmail Yüksek'e aktardı. İsmail Yüksek sağ kanatta bir kez daha Mert Müldür'ü buluşturdu. Mert Müldür kısa paslarla atak hazırlığı devam ediyor. Mason Greenwood çevre kontrolünü yaptı. Mason Greenwood yerden pasını aktardı. Geride Škriniar. Bartu Škriniar paslaşması kendi yarı sahamızda devam etti. Pek orta alanı geçmekte, daha doğrusu yani pek atağa çıkamıyoruz diyecektim ama orta alanı geçmekte de zorlanıyoruz. Yani orta alanda gerçekten bir hat çizmiş durumdalar ve o hattın arkasına bir türlü geçemiyoruz. N'Golo Kante koşulları yapıyor ama N'Golo Kante de işte hücumda çok etkili bir isim değil. Onun da yapabilecek bir şeyi yok. 39. dakikada Brian Cristante topağlarla buluşturmuştu. Roma'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de. 45. dakikanın içerisindeyiz. Matias Süle buluştu topla. Süle sol kanatta Malin önüne istedi. Hermoso'ya aktardı. Şimdi Donyel Malin buluştu topla Hermoso'ya. O da aktardı. İlk yarıyı bu şekilde tamamlamak istiyor tabii Romalı oyuncular da. Manucone yerden pas Dybala'ya doğru. Orta yuvarlakta Dybala karşılaşmanın hakemi. İlk yarıda uzatma yok diyor. Hilman Zano ilk yarıyı sona erdiren düdüğünü çalıyor. İlk yarıda 1-0'lık Roma üstünlüğü var. Ne yazık ki Brian Cristante'nin attığı golle Mete Bey, selamlar, yine maçta seninleyim. İsmail Kartal'la olmaz sözümün ardındayım. Maç başladığı andan bu yana taktik diyelim, topu rakibe vermeyi, bunda diyeceğim yok ama bu kadar da olmaz. Top bizdeyken sağa sola arkaya sürekli aynı sistem. Birisi hocaya Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını ve buranın Kadıköy olduğunu hatırlatmalı ya da bunu bilmeyen teknik direktöre güle güle denmeli. Saygı ve selamla diyor Mete Bey, selamlar İletiyoruz bizler de. Yıllardır Türk takımlarının en büyük problemi, çok iyi bir kadro kuruyorsun, iyi bir hoca getiremiyorsun veya çok iyi bir hoca buluyorsun, iyi bir kadro oluşturamıyorsun. Bu denklemi sağlayamadığın sürece Avrupa'da başarı çok zor. Bu sezon nispeten Beşiktaş bunu başardı gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var ama ne yazık ki İsmail Kartal'la olmaz. Keza Galatasaray'ın iyi bir hocası var ama iyi bir kadro kuramadılar bu sezon diyor Sertan Bey. Vahittin Çiçek'e gidelim. Bağlantımızı gerçekleştirelim kendisiyle.

0: Vahit'in Çiçek hattımızda. Vahit'in hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. İlk yarıyı nasıl değerlendiriyorsun? Yani aslında iyi başladığımız bir ilk yarı ama devamını getiremedik. Sonrasında kalemizde golü de gördük Cristante ile.
1: Yani şunu söylemek gerekiyor. Bence Fenerbahçe maçı oldukça iyi hazırlanmış. Yani bütün haftadır herkesin çok hızlı bir takım, çok fazla hücum yapabiliyor, çok iyi hücum yapabiliyor denilen yorumlara rağmen Fenerbahçe bence maça iyi hazırlanmış. Malik Artal gerçekten onu tebrik etmek gerekiyor ilk yarı özelliğinde. Tabii ki şansın bir gol de yemiş olabilir. Çünkü Mağlun'a neredeyse ilk yarı özelliğinde top vermeyen, top göstermemeye çalışan bir takım varken bir anda Mağlun top aldı ve terse döndü. Uzaktan bir şut var. Çok fazla ceza sahasının neredeyse yayından bir şut var. Köşeye giden bir stop. Gol oldu. Dostluğu başladı Fenerbahçe bence maça taraftarının etkisiyle birlikte. Hatta yani bir iki tane daha akıllı, daha net pozisyon olsaydı, daha akıllı verilebilseydi Fenerbahçe açısından golü de bulabilirlerdi. Mesela bir tane top Kante'ye geldi ceza sahası içinde. Kante yerine Greenwood veya Kerem'e veya Vedat'a gelmiş olsaydı bence golü bulmuş olacaktı Fenerbahçe. Ama ikinci yarı özelinde şunu da söylemek lazım. Bu şekilde devam etmek lazım. Kapatıyor Fenerbahçe ortada Bartu, İsmail ve Kante ile birlikte. O beşli ön alan beşli bir şekilde basıyor ona. Onu kapatmaya çalışıyor. Bundaki en büyük etken de Ederson. Ne olursa olsun bir uzun topla hemen o hattı kırabiliyor ve Greenwood'u topla oluşturabiliyor. Hakeme birazcık değinmek lazım bu noktada. Bence çok müsaade etti Romalı oyunculara. Yani Vedat'a 5 kere Endika faul yaptı. Hala bir sayı taç çıkarmadı. İlk yarıya uzatma vermedi. Tamam tempolu bir maçtı ama bir dakika bile uzatma vermeden hemen neredeyse bitirdi ilk yarıyı. Bence ortada giderken şansın bir golle Roma tarafına döndü gibi maçtı.
0: Tabii belli bir süreden sonra Fenerbahçe'nin hücuma çıkmakta zorlandığını da gördük. N'Golo Kante savunma arkasını sarkmaya çalışıyor ama Kante de hücumda çok etkili bir isim değil. Bu anlamda nasıl hamleler bekliyorsun İsmail Kartal'dan?
1: Yani İsmail Kartal'ın elinde şu an bir Oğuz Aydın hamlesi var. Yani bu kadar ne kadar net doğru şu an itibariyle olur bilmiyorum ama bir Oğuz Aydın hamlesi gelebilir. Ama buradaki en büyük etken şu orta sahadaki ismini bozacak mı yoksa Kerem'i mi çıkarıp koyacak? Ben uzun bir süre neredeyse 70'e kadar orta sahadaki üçlüğü bozabildiğini düşünmüyorum İsmail Kartal'ın. Bozarsa oraya bir İrfancan Kahveci takviyesi gelebilir. Oğuz Aydın ya da Nene. Nene ihtimali çok daha fazla çünkü defans arkasına koçu atabilme durumu var. Ve ön alanda yakalayabilirsiniz. Yani İsmail Kartal'ın buradaki en büyük bence sahaya sürebileceği isim birinci isim Oğuz Aydın, ikinci isim Nene gibi duruyor. Ama hemen bir değişiklik yapar mı? Bence bekleyecek o da.
0: Ama tabii son olarak şunu sormak istiyorum. Umudu da hemen kesmemek gerekiyor değil mi? Yani dönmeyecek bir maç değil.
1: Bence de yani onu söylemek gerekiyor. Onu söylemeye çalıştım ilk yarı itibariyle. Fenerbahçe maça oldukça iyi başladı. Hani bir süre Roma ile dişe diş mücadele ettiler. Ama işte birazcık yorulmalar başlayacak. Fenerbahçe de burada doğru zamanda doğru değişiklikleri yapması gerekiyor. İsmail Kartal'ın. Onları yaptığı zaman İşin sonunda İsmail Kartal öğrenci maçtan puan ya da puanlarla ayrılabilir. Herkes de söylemiş hani yayının başında da ifattım çok hızlı bir takım diye. Ama bu takımın 60. dakikadan sonra bu şekilde hızlı atak yapabilmelerini sağlamak oldukça zor. O yüzden çok akıllı olup belki defans arkasında Vedat'ı uzun toplarla buluşturmak.

0: Fenerbahçe ve Galatasaray yerine Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde olsaydı demiş bir dinleyicimiz. Bartu'yla oynayacaksa neden Şampiyonlar Ligi'ne kaldık? Yazık Fred'le Talişka'ya diyor Erkan Bey. Maltepe'den Bayram Bey, çok yavaş oynuyoruz. Geçiş oyununu oynayamıyoruz diyor. Fenerbahçe böyle oynarsa 4-0 biter diyor Öcal Bey. İki takımın gol attığı dakikalara bakılırsa tehlikeli dakikalar geçti. Daha tehlikeli dakikalar geliyor demiş Aykut Bey yaptığı analizde. 39. dakikada Donyel Malı'nın asistinde Brian Cristante kaptan topu ağlarla buluşturmuştu Roma. Temsilcimiz Fenerbahçe karşısında 1-0 önde kapattı ilk yarıyı ve ilk yarıda 1-0'lık Roma üstünlüğü tabii yedek kulübeleri de dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de yedekler arasında Tarık Çetin, Mert Günok, Tefe Demir, Opong, Levent Mercan, Semedo, Mimovic, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku, Dorgelesine'ne yer alırken Roma'da yedek kulübesinde Demarzi, Gollini, Molina, Balerdi, Lulli, Gilardi, Kuliarakis, Derun, Pisilli, Mora ve Castro yer alıyor. Kısa bir ara, aranın ardından ikinci yarı heyecanında birlikte olacağız.
1: Göksel'in Saraç'la Dakika Skor devam edecek.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe savunma transferini Koca Opong ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akebe Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve gelişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Opong yaşı sayesinde +4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Opong kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Opong'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Opong 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altram de Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Opong da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Opong nasıl bir oyuncu? Opong'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasına gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzüne kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Opong'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Opong'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Opong geniş alanı savunur. Şikrinyer'le oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Şikrinyer merkezde, Opong sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Opong'un sürati burada kıymet kazanacak. Kantia da Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak.

0: Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasında koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Şikrinyar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Henshiners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi. Ve

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi. Wait.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Gökçe'nin Saraç'la dakika skor devam ediyor.

Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Golle başladık ikinci yarıya. Archie Brown'un 48. dakikada attığı gol. 1-1'e geldi skor. Harika bir başlangıç ikinci yarıya temsilcimizden. Ve farklı bir görüntüyle başladık, gerçekten baskıyı da yapıyoruz. Golle başladık. 1-1'lik eşitlik var. Yılların ardından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydediyor. Golün adı Archie Brown oluyor. İkinci yarının hemen başında topu ağlarla buluşturdu Archie Brown.

Şimdi yeni bir atak hazırlığı Roma'dan müdahale geliyor. Kerem Aktürkoğlu'ndan taç atışıyla oyunu hareketlendirecek Roma. Başlar başlamaz bir reaksiyon. Gerçekten hayal ettiğimiz gibi bir başlangıç oldu. İkinci yarıda. Şimdi Sule savunma arkasına koşuyu gösterdi. Neyse ki yakalayamıyor topu Matias Sule. Top Nathan Ake kontrolünde dışarıya çıktı. Kale vuruşuyla oyunu hareketlendireceğiz. Uzun bir top ileriye doğru şimdi. Topu kaybettik ama baskımız sürüyor. Archie Brown faul yapıyor. Archie Brown yerde kalan bir isim var. Kart çıkacak. Sarı kart Archie Brown'a az önce. Beraberlik golünü kaydeden isim de Archie Brown. Şimdi de sarı kartı görüyor. Dybala. Orta alanda yerde kalan isimdi. Roma'da Paulo Dybala, Arjantinli yıldız. Oyun hemen hareketlendi ve hemen topu kazanmayı başardık. Kerem Aktürkoğlu yerden gönderdi orta alana doğru. Greenwood geriye bıraktı. Şimdi uzun bir top Archie Brown'dan savunma arkasına doğru ama koşuyu yapan kimse yok orada. Top Romalı oyuncularda kalıyor. Kaleci Mills Sivilar'da bu arada karşılaşmadaki ilk sarı kart çıktı Archie Brown'a. Bu hatırlatmayı da yapalım. Ve yine geliyoruz bu kez N'Golo Kante ile. Kante açtı önünü, yerden pas. Vedat Muriç karşı karşıya kaçırıyoruz. Pozisyon devam ediyor. Bartu vurdu top dışarıda. Bartu Elmaz uzaklardan vurdu top dışarıda. Öncesinde Vedat Muriç karşı karşıya pozisyon. Kaleci Mills Sivilar. N'Golo Kante'nin pasında Muriç offside'de yoktu. Mutlak bir şans. Ayaklarıyla çıkartıyor. Kaleci Sivilar. Kale vuruşuyla oyunu hareketlendirecek Ederson. Pisili oyuna dahil olacak. Manu Kone çıkıyor. Roma'dan ilk değişiklik geliyor. Gasperini'den geliyor ilk değişiklik. Manu Kone çıktı oyundan. Pisili oyuna dahil oluyor. Bir birlik eşitlik var. İlk yarıda Brian Cristante'nin attığı gole. İkinci yarının hemen başında Archie Brown'la cevap vermiştik. Şimdi sol kanatta Sule koşuyu yaptı. Taç atışıyla oyunu hareketlendireceğiz. Son müdahale Mert Müldür'den geldi. Wesley'nin pasında. Ve Roma için yeni bir atak hazırlığı. Sağ kanada doğru pas geldi. Rensch topa doğru koştu ama neyse ki hızlı bir top oluyor. Ederson kalesinden çıktı. Topun kontrolünü sağladı. Yeniden Ederson'a kadar gelen top Donyel Malı'ndan ön alan baskısı devam ediyor Roma için. Ederson topu ayağından çıkarttı. Kafayla karşılanan top karşılıklı. Top kayıpları bu bölümde orta alanda iyi çıktık. İsmail Yüksek'le İsmail pası sol kanada aktardı. Kerem Aktürkoğlu aldı önüne. Kerem birebir de yakaladı rakibini. Sol kanat. Kerem çevirdi ortaya. Ama Hermoso topuyla karşılıyor topu. Baskımız sürüyor İsmail Yüksek'le. Harika bir baskı var sahada. Fenerbahçeli oyunculardan hataya zorluyoruz onları. Ama Endika Sivilar'a döndü. Sivilar da topu tehlikeli bölgeden çıkartıyor. Bir nefes alma fırsatı oluyor. Roma için Archie Brown, Dybala ikilisi. Yine eşleştiler. Faul bekliyor Dybala. Oyun devam etti taç. Roma kullanacak İsmail Kartal'dan. Karşılaşmanın yardımcı hakemine itirazlar var. Ve bir kez daha hareketlendi oyun. İlk yarıya oranla daha tempolu bir ikinci yarıda sizlerle birlikteyiz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri 0212 273 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sağ kanattan yeni bir atak hazırlığı Roma için. Brian Cristante buluştu topla merkeze taşıdı topu. Cristante yine sağdaki boşluğu gördü. Sule. Archie Brown karşısında Matias Sule çekti soluna. Sule yaptı ortayı arkaya doğru açılan topa kimse dokunamıyor. Top dışarıda kale vuruşuyla oyunu hareketlendireceğiz. PSV Eindhoven

Shakhtar karşılaşmasında da 1-1'lik eşitlik var. 45. dakikada Mendoza'nın attığı golü 48'de Serginho Dest cevap verdi. 1-1'lik eşitlik sürüyor orada da. Almanya 2. sette Avrupa Şampiyonası'nda millilerimiz karşısında 20-19 önde ilk seti kazanmayı başarmıştık 25-23 ile. 39'da Cristante, 48'de Archie Brown, Fenerbahçe 1, Roma 1. Pisili de oyuna sonradan dahil olmuştu. Şu ana kadar karşılaşmadaki tek değişiklik Pisili'den geldi. Düzeltiyorum, Gasperini'den geldi. Pisili oyuna dahil oldu. Rensch yerden pasını aktardı Brian Cristante'ye. Yine atak halinde Roma, Matias Süle çekti soluna. Matias Süle şut açısını bulamadı ama top Rensch'te kaldı. Sağ kanat atak yönü Manzano'ya döndü gözler bir an. Devam kararı Cristante'den orta geldi Ederson'a. Doğrudan gidiyor top. Yerde kalan sakatlık yaşayan bir isim var Roma'da. Ederson topu dışarıya bıraktı. Matias Süle yerde kalan isim sakatlık yaşıyor şu anda. Düzeltiyorum, Rensch sakatlık yaşıyor sanırım. İki oyuncu birden yerde kalmıştı. Rensch kalkamadı. Yo, Süle yerde, evet. Bir an yakın çekime Rensch geldi ama asıl sakatlığı Süle yaşıyor. Sağlık görevlileri Matias Süle için oyun alanında, bakalım oyuna devam edebilecek mi Süle? Fenerbahçe ikinci yarının hemen başında Bartu'nun pası, sonrasında tek dokunuş Greenwood'dan karşı karşıya kalmıştı Archie Brown. Aşırtma bir vuruş kaleci Sviller'in üzerinden top ağlarla buluşmuştu ve beraberlik golünü Kadıköy'de Fenerbahçe temsilcimiz Archie Brown'la bulmuştu. Mason Greenwood'un asistinde gol Archie Brown'dan gelmişti. Matias Süle bakalım oyuna devam edebilecek mi? Şu anda ayağa kalktı. Sağlık görevlilerinin yardımıyla kenara doğru geliyor. Ve oyuna devam edebilecek gibi gözüküyor. Kenarda tedavisi de devam ediyor bu sırada. Matias Süle'nin oyunda bir kez daha hareketlendi. Ederson topu oyuna soktu. Gianpiero Gasperini kenardan talimatlarını vermeye devam ediyor. Süle oyuna devam edebilecek. Tekrar oyun alanına girmek için hazırlıklarını yapıyor Matias Süle. Nathan Ake kendi yarı sahasında buluştu topla Archie Brown'a aktardı. Archie Brown çevre kontrolünü yaptıktan sonra Mason Greenwood'a verdi. Pası düzeltiyorum, Bartu Elmaz'a verdi. Bartu Elmaz'dan da orta yuvarlağı İsmail Yüksel'e doğru. İsmail yine yükseltti Archie Brown'a doğru. Archie Brown koşuyu yaptı. Mel Sivilar çıktı kalesinden. Bir çarpışma da var. Sivilar yerde sakatlık yaşıyor. Kerem Aktürkoğlu topu kaleye doğru gönderdi bir anda. Bu arada itirazlar da var. Mesiviler yerde kalmıştı, sakatlık yaşıyordu. Şu anda Kerem Aktürkoğlu'na büyük bir tepki var. Kaleye doğru göndermek istedi topu. Kerem Aktürkoğlu Archie Brown'la Sivilar arasında yaşanan çarpışma sonrasında dışarıya atmasını beklediler Kerem Aktürkoğlu'ndan. Kerem Aktürkoğlu kaleyi boş gördü. Doğrudan kaleyi yoklamak istedi ama Sivilar yerde kalmıştı. Kaleci sakatlık yaşıyordu. Şimdi hakem atışıyla oyun yeniden hareketleniyor. Endika topla buluştu. Endika'dan Brian Cristante'ye. Cristante de savunmaya daha yakın bir şekilde oynuyor. Manu Kone'nin rolünde şu anda Cristante var. Pisili ise daha hücumcu bir orta saha olarak sahada yer alıyor. Manu Kone yerine birbirinden sonra oyuna dahil olmuştu. 52. dakikada Pisili. Brian Cristante yerden oynadı sağ kanatta. Rensch aktardı pasına, offside beklentileri de var. Dybala Rensch paslaşması, yeniden Dybala aldı soluna. Dybala bayrak havaya kalkmadı. Devam ediyor pozisyon. Süle'den sol tarafa doğru pas. Atak yönü bu kez sol kanat Roma için. Orta ceza sahasına kafa vuruşu üst ağlarda kaldı. Kafa vuruşu üst ağlarda kalıyor. Offside beklentisi de vardı. Offside beklentimiz de vardı. Bayrak havaya kalkmadı.
Bakalım pozisyon tekrar ekrana gelecek mi? Pozisyonun başında çünkü ben de offside olduğunu düşünüyordum işin aslı. ...260 başarılı pas... %86'lık pas başarı yüzdesi Fenerbahçe'den şu ana kadar. Yerden pas şimdi. Nathan Ake müdahaleyi yaptı. Topu çalmayı başardık. Bartu Elmaz da en geriye döndü. Ederson'a döndü. Dybala'dan baskı var. Ederson kısa düşen bir top. Rensch göğsüyle yumuşattı. Kerem'den baskı var. Sağ kanatta Paulo Dybala. Dybala aldı önüne. Kerem'in üzerine gitti. Rensch'e aktardı. Rensch bakıyor içeriye. Dışarıya çıkarttı. Brian Cristante. Golondan gelmişti. Dikkat edelim şutlarına. Ters kanada doğru pas. Sol kanatta Hermoso. Baktı içeriye doğru Hermoso. Aktardı pasını. Wesley Mert Müldür'ü karşısına aldı. Mert iyi savundu orada. Wesley'nin pası geriye. Roma hücumlarına devam etmek istiyor. Taç Roma kullanacak diyor. Manzano hemen kullanıldı. Donnarumma alanının önüne doğru. Malin çıkarttı geriye. Wesley içeriye bakıyor. Dybala içeride. Yerden pas Dybala'ya. Paulo Dybala iyi döndü. Yerde kaldı. Devam kararı Manzano'dan. Penaltı beklentisi Romalı oyunculardan. Ama devam diyor. Karşılaşmanın hakemi Gil Manzano. Brian Cristante'den, kaptandan itirazlar var. Manzano'ya devam kararı geldi. Penaltı bekledi Romalı oyuncular. İsmail Yüksek ve Dybala arasında yaşananlar. İsmail Yüksek de Dybala'nın kendisini yere bıraktığını işaret ediyor zaten. Manzano'ya karardı. Bu yönde devam kararı geldi. Bartu Elmaz bir sakatlık yaşadı ve oyun hareketlenecek. İnceleme yok. Cristante'nin itirazları devam ediyor ve Fenerbahçe'de bir değişiklik olacak. Levent Mercan oyuna giriyor. Bartu Elmaz oyundan çıkıyor. Bartu oyundan çıkan isim Levent Mercan. Kalan bölümde görev yapacak. 63. dakikadayız. Bir birlik eşitlik var ilk yarıda. Roma 1-0 öne geçmişti. Cristante'nin attığı golle ama ikinci yarının hemen başında cevap gelmişti. Golü atan isim Aşi Brown olmuştu. Temsilcimiz Fenerbahçe'de. Vedat Muriç kafayla dokundu topa ceza sahasında. Greenwood aldı önüne. Greenwood yanalarda top. Mason Greenwood'un şutu yanalarda kalıyor. Etkili geldik. Greenwood'un şutu yanalarda kaldı. İkili mücadelede büyük bir üstünlük sağladı. Wesley karşısında Greenwood, sonrasında dar açıdan şutu yanalarda kalıyor. İkinci gol için etkili geldik Roma kalesine. Orta alanda yerde kalan Romalı bir oyuncu vardı. Serbest vuruş kararı geldi. Hemen kullanıldı Brian Cristante. Şimdi merkezde topla buluştu. Topu rakip yarı sahaya Brian Cristante taşıyor. Cristante çevre kontrolünü yaptı. Cristante pasını aktarmadı henüz şimdi. Yanındaki Dybala ile paslaştı yeniden. Cristante topsuz alanda. Yerde kalan bir isim var. Yine sakatlık yaşıyor Rensch. Aşi Brown ile yaşadığı ikili mücadelede Cristante faul bekliyor. İtirazlarını sürdürüyor. Devam kararı geldi Gil Manzano'dan. Bir değişiklik daha olacak. Hazırlıklar devam ediyor ama biraz daha bekleyecek gibi Gasperini. Mancini yerde kalan isimdi. Gianluca Mancini yerde kalmıştı. Devam kararı gelmişti. Şimdi kaleci Milsivilar'a kadar geldi top. 64. dakikanın içerisindeyiz. Hermoso. Yerden aktardı pasını, oradan da Cristante'ye kadar geldi top şimdi. Paulo Dybala sağ kanatta yakaladı topu. Paulo Dybala ayak dışıyla pasını aktardı. Archie Brown karşılıyor. Rensch topu oradan çıkartmamız lazım. Sıkıştık orada. Kerem Aktürkoğlu topuna müdahale geldi. Uzaklaştırıyoruz Levent Mercan'la. Orta alanda Vedat Muriç yerde kaldı. Taç kararı geliyor. Brian Cristante pozisyonun içerisindeydi. Vedat Muriç yerde kaldı. Vedat Muriç de ileride varlık göstermekte zorlanıyor şu ana kadar. Yakaladığı bir mutlak fırsat vardı ama karşı karşıya pozisyonda Milsivilar ayaklarıyla topu çıkartmayı başarmıştı. Mancini yerden oynadı. Cristante'ye bir baskı geldi Fenerbahçeli oyunculardan.
Levent Mercan topu çalmayı başardı. Levent Mercan bir anda çevresinde 4 Romalı gördü ve geriye doğru gelen pas Nathan Ake'ye kadar geldi. Top Skriniar'da yerden oynuyor. 48. dakikada beraberlik golünü Archie Brown'la bulmuştuk. 39. dakikada Cristante'nin golüne cevap olarak N'Golo Kante'den nefis bir topuk pası. Kerem topu önüne istedi. Şimdi Kerem Aktürkoğlu aldı. Kerem baktı kaleye. Kerem vurdu Sivilar. Kerem Aktürkoğlu'nun şutu. Mail Sivilar. Kalesini gole kapatıyor. Bu pozisyonda sert bir şut yerden Kerem Aktürkoğlu'ndan ama Sivilar izin vermiyor. Brian Cristante yeniden atak hazırlığında Roma. Temsilcimiz Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de 66. dakikadayız. Fenerbahçe 1, Roma 1. Karşılaşma devam ediyor. Mancini de biraz sağ kanada yakın bir şekilde bek rolüne evrilmeye başladı karşılaşmada. Matias Sule'ye baktı içeriye doğru. Sule, Brown ve Kerem ikilisi karşılıyor. Cristante yerden oynadı. Donyel Malın sol kanatta Hermoso top istiyor. Buluştu topla. Mario Hermoso. Hermoso da arkadaşlarını bekledi. Pisilli'ye aktardı. Bir kez daha topu Pisilli. Topla birlikte ilerliyor. Pisilli yükseltti sağ kanada doğru. O bölgede topla buluşan isim Matias Sule. Kerem Aktürkoğlu karşısındaydı. Sule merkeze taşıdı. Cristante'ye aktardı. Cristante yerden oynadı. Paulo Dybala Sule'ye aktardı. İyi bir savunma örneği. Şu anda Fenerbahçe'den sağ kanatta bir kez daha Rensch topla buluştu. Dybala Sule önünü açmak istedi. Malın vurdu. Çok etkili geldiler. Çok tehlikeli geldiler. Neyse ki Asfark'la dışarıda. Yani Malın topu ayağına alır almaz kalenin nerede olduğunu bakmadan öyle iyi buluyor ki. Neyse ki Asfark'la dışarıda. Etkili geldiler kalemize bu dakikada. Yine topu çalmayı başardı. Romalı oyuncular Pisilli buluştu topla. Hermoso'ya aktardı. Hermoso'dan Pisilli'ye yerden pas geldi. Cristante sağ kanatta bir boşluk var. Rensch kendini gösterdi aldı topu. Kerem Aktürkoğlu karşısında Rensch yerden pası Brian Cristante'ye. Cristante o da Dybala'ya aktardı. Dybala attı çalımı ceza sahasında yerde Dybala penaltı kararı geliyor. Paulo Dybala yerde kaldı. Penaltı kararı geliyor. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri itirazlarımız var. Milan Skriniar'dan itirazlar var. Kerem Aktürkoğlu. Penaltı yapan isim ama dışarıda gibi. Dışarıda gibi umarız iptal olur. Yani adımını atmamış. Evet ya adımını atmamış şöyle bir bakınca. Serbest vuruş olması gerekiyor bunun. Sarı kart Kerem Aktürkoğlu'ya yoğun itirazlar Kerem'den. Kerem doğrudan Dybala'ya tepki gösteriyor çünkü. Evet serbest vuruş kararı geldi. Evet penaltı kararı değil. Önce penaltı noktasını göstermişti. Sonrasında serbest vuruşu gösteriyor. Hilman Zano. Ucuz yırtık dese keridir. Dört oyunculu baraj şimdi kaleye yakın bir bölge yine de. Ederson barajdaki son kontrollerini sağlıyor. Direkt dibinde oturdu. Açıyı kontrol ediyor Ederson. Kalabalık bir baraj kurdu şu anda kale önünde. Dybala mı vuracak bakalım. Donyal Malı'nın da. Vuruşları olabiliyor oradan. Matias Sule yine ama Dybala yalnız kaldı topun başında. Yani sayıyorum 5 oyuncu barajda. Hatta 5 artı 1'lik bir baraj diyebiliriz. Bu baraj için Dybala topun başında. 70. dakikanın içerisindeyiz. İşaret geldi. Donyel Malın'a pas. Malın vurdu. Sekti savunmadan. Karşılıyoruz topu. Ama yine atakları devam ediyor. Dikkat edelim. Karambol anı ceza sahası içerisinde uzaklaştırdık bir kez daha. Dybala doğrudan kaleyi düşünmedi yerden oynadı. Malını kaçırdı. Yine bir duran top organizasyonu. Gasperini'nin ekibinden
Ama tehlikeyi önledik. Soldan geliyorlar şimdi. Yerde kalan bir isim var.

var. Penaltı beklentileri var. Out kararı var. Manzano'dan yoğun itirazlar şu anda Romalı oyunculardan. Yoğun itirazlar Romalı oyunculardan. Milan Škriniar'da karşılaşmanın hakeminin yanına gitti. Cristante'ye itirazlara devam ediyor bir kez daha. Penaltı beklentisi Romalı oyunculardan. Out'u gösteriyor. Kullanın diyor Gil Manzano. Wesley yerde kalmıştı. N'Golo Kante ile yaşadığı pozisyonda devam kararı geliyor Gil Manzano'dan. Kerem Aktürkoğlu orta alanda kaybetti topu Fenerbahçe. Şimdi Paulo Dybala aldı önüne. Dybala 3 oyuncu arasından çıkamıyor. Sonrasında faul yapıyor Romalılar. Top bizde olacak. 71. dakikanın içerisindeyiz.

İsmail Yüksek. Yerde kalan isimdi. Temsilcimiz Fenerbahçe'de. Vedat Muriç oyundan çıkıyor. Romelu Lukaku oyuna dahil oluyor. Ve Oğuz Aydın da oyuna dahil olan bir başka isim. 72. dakikada Kerem Aktürkoğlu az önce sarı kart görmüştü. Oyundan çıkıyor. İrfan Can Kahveci de oyuna giriyor bu arada. Yani Oğuz Aydın'ı gördüm. İrfan Can'ın numarası yandı. Daha doğrusu Oğuz Aydın oyuna girdi. Bunu kesin olarak gördük ama İrfan Can Kahveci'nin adı yansıdı Şampiyonlar Ligi rejisi tarafından. Şimdi uzun bir top geldi Şikrinyar'dan. Top Romalı oyuncularda kaldı. Bir kez daha uzaklaştırdı Şikrinyar. Sağ kanattan topla birlikte Greenwood atak halinde Lukaku'nun önüne. Ceza sahası Lukaku çevirdi tekte. Oğuz Aydın vurdu. Milsivilar yine kurtarıyor. Oğuz Aydın oyuna girer girmez gole çok yaklaşıyor. Ama Sivilar. Yine geliyoruz. Levent Mercan sol kanatta. Oğuz Aydın şimdi. Oğuz Aydın Archie Brown'dan koşu bekledi. Oğuz Aydın baktı içeriye. Lukaku'ya doğru pas. Romelu Lukaku almak istiyor önüne. Levent Mercan'a aktardı. Levent topla birlikte döndü yerden. Pasını aktardı İsmail Yüksek'e. Şimdi N'Golo Kante. Kante de yerden oynadı Levent Mercan'a. Levent Mercan Lukaku'ya aktardı. Tek pas Archie Brown'a doğru sekti top. Levent Mercan karıştırdı orayı. Sivilar'da kaldı. Top penaltı. Penaltı mı? Hayır. Önce bir beyaz noktayı gösterdi karşılaşmanın hakemi ama orada faul olduğunu işaret etti. Sonrasında top Romalı oyuncularda olacak diyor Hil Manzano. Manzano da kararsız kaldı. Öyle bir pozisyondu yani gerçekten.

Bir birlik eşitlik sürüyor. Roma oyunu hareketlendirecek. Ve bir değişiklik daha. Roma'da bir değişiklik daha. Mora oyuna dahil oldu. Sule oyundan çıkan isim. Matias Sule çıktı. Rodrigo Mora oyuna dahil oldu. Eski bir Portolu. 75. dakikadayız normal sürede. Son 15 dakika içerisindeyiz. Maçtan sonra Emre Tilev bizimle birlikte olacak. Sonrasında Görkem Candan bizimle birlikte olacak isim. %43 ile topla oynuyoruz. %57 ile topla oynuyor Roma. 5 şutumuz kaleyi buldu. 1 golümüz var. 2 şutları kaleyi buldu. Onların da 1 golü var. İlk yarıda Cristante'nin attığı golle 1-0 öne geçmişlerdi. Sonrasında eşitlik golü Archie Brown'dan gelmişti. Baskı Oğuz Aydın'dan Mil Sivilar'a doğru. Sivilar yerden pasını aktardı. Şimdi yerden pas geldi. Ve yeni bir atak hazırlığı Roma için. Archie Brown'dan elle müdahale geliyor. Oyun durdu. Archie Brown devam ediyor ama oyun durdu. Balerdi.

Isilli, Nahuel Molina ve Rodrigo Mora. Oyuna giren isimler Roma'da 4 oyuncu değişikliği birden yaptı. Aslında aynı anda yapmadı. Gasperini 3 oyuncu değişikliğini aynı anda yapmıştı. 53. dakikada da Pisilli, Manukone yerine oyuna dahil olmuştu. Sağ kanattan yeni bir atak hazırlığı şimdi Paulo Dybala'yla. Dybala rakibinden sıyrıldı. Dybala ceza sahası. Dybala vurdu. Ederson. Dybala sağ kanattan kendisi yarattı pozisyonu adeta. Neyse ki top kalecimiz Ederson'da kaldı. Şimdi Oğuz Aydın yerde. Balerdi faul yapıyor. Oyuna sonradan dahil olmuştu. Leonardo Balerdi. Oğuz Aydın yerde kalan isimdi. Kendi yarı sahamızdan çıkarken yerde kaldı. Oğuz Aydın baskı sonucunda Balerdi faulü yapıyor. Romelu Lukaku. Kafa vuruşunu yaptı. Yerde kaldı Lukaku. Oyun devam etti. Yeniden Lukaku'ya doğru kafayla karşılıyor. Nahuel Molina orta alanda. Mora malını aktardı. Sağ kanatta şimdi Balerdi. Topla buluştu Molina'ya. Pasını aktardı Molina'dan. Bir pas daha Ryan Cristante'ye. Orta yuvarlaktan yeni bir atak hazırlığı Pisilli ile gelişiyor. Roma'da Nicolo Pisilli. Yerden pas geldi. Malin koşuyu gösterdi. Oraya doğru pas geldi ama Malin koşudan vazgeçmişti. Top temsilcimiz Fenerbahçe'de.

Uzun bir top geldi orta alana doğru. Lukaku göğsüyle indirmek istedi. Yerde kaldı Lukaku. Faul. Top bizde olacak bir kez daha. Bir oyuncu değişikliği hakkı daha var. Gasperini'nin, Demarzi, Gollini, Lulli, Gilardi, Kouliarakis, Martin de Roon, Santiago, Thomas Castro. Şans bekleyen isimler. Uzun bir top. Milici Villar'da eliyle oyunu bir kez daha hareketlendirdi. Milici Villar. 39. dakika Cristante. 48. dakika Archie Brown. Bir birlik eşitlik var. Fenerbahçe Roma mücadelesinde Paulo Dybala Molina ile paslaşmak istedi. Uzaydın girdi araya, topu kazandı. Molina'dan baskı var. Archie Brown yerde kaldı, faul. Top bir kez daha bizde olacak. Kendi yarı sahamızda yine faul yapıldı. Manzano oyunun hareketlenmesini istiyor. Archie Brown yerde kalan isimdi. Leonardo Balerdi. Az önce de faul yapan isimdi. Şimdi de faul yapıyor Balerdi. Yeni bir atak hazırlığımız var. Orta alanda İsmail Yüksek'le. İsmail Yüksek attı çalımı rakibine. Yerden pasını attı sağ kanada. Greenwood topla buluştu. Mason Greenwood yerden pası atağımız sağ kanattan gelişiyor. Mert Müldür'le geriye doğru pas. Škriniar'a kadar geldi top. Milan Škriniar orta yuvarlakta. Pasını aktardı Nathan Ake. Ake'den de Archie Brown'a kadar geldi top. Archie Brown iki oyuncu arasında. Archie Brown top hala onda. Şimdi Oğuz Aydın yükseltti ama top Romalı oyuncularda kaldı. Malığın orada da bir top kaybı geldi. Orta alanda İsmail Yüksek'ten pas geliyor. Hermoso kafayla karşılıyor şimdi de. Ve sol kanatta Wesley ile gelişen bir Roma atağı. Wesley arkadaşlarını bekledi, geriye döndü. Mario Hermoso'ya. Ve Roma için yeni bir atak hazırlığı oluyor. Böylelikle Balerdi Endika'yı gördü. Endika'da Hermoso'ya aktardı. Hermoso çevre kontrolünü yaptı. Hermoso iyi kapandık. Bu dakikada pas açısı vermiyoruz Roma'ya. Cristante yerden Donyel Malın'a. Malın kendi ekseninde döndü. Malın'ın topuna müdahale geldi. Lukaku şimdi sağ kanattan atak hazırlığındayız. İyi yakaladı konuları. Lukaku top istiyor. Greenwood'dan Lukaku'ya ama araya girdiler. Topu kazanıyorlar Donyel Malın'la. Rodrigo Mora şöyle bir sahaya bakış attı. Takım arkadaşlarının dağılımını kontrol etti. %43 ile topla oynuyoruz. %57 ile

topla oynuyorlar. 93 kilometre kat ettik şu ana kadar takım halinde. 85 kilometre ise Roma koşu yaptı. Sol kanatta Wesley'i buluştu topla şimdi. Mert Müldür karşısında Wesley'den Rodrigo Mora'ya. Mora ters kanada doğru pasını aktardı kafayla. Rahat bir şekilde indiriyor Archie Brown'a Oğuz Aydın. Oğuz Aydın iki oyuncu arasından çıkamadı. Top Romalı oyuncularda kaldı. Balerdi sağ kanat atak yönü. Bir kez daha Nahuel Molina. Molina'dan Cristante'ye. Cristante Mora'yı gördü. Mora ters kanatta Wesley var. Hermoso o da Wesley'e aktardı. Wesley Greenwood karşısında orta ceza sahasına. Arka bölümde Archie Brown. Seken top Donyel Malın son müdahale. Romalı oyunculardan Malın'dan dışarıya çıkıyor top. Out kale vuruşunu temsilcimiz Fenerbahçe kullanacak Gasperini. Görüntüye geldi bir anda da yani pek memnun gözükmüyor Gasperini de skordan. Dybala'dan önce ceza sahasında kafa vuruşunu Archie Brown yapmıştı. Tehlikeyi önledi. Archie Brown az önceki pozisyonda. Şimdi bizim hatamız gerçekleşiyor. Temsilcimizin hata gerçekleşiyor. Bir birlik eşitlik sürüyor. Levent Mercan merkeze döndü. İsmail Yüksek ondan da orta yuvarlağa. Milan Škriniar'a. Škriniar Kante'ye doğru aktardı. N'Golo Kante topla birlikte dönmek istiyor. Mason Greenwood. Greenwood koşuyu gördü. Sağ kanada doğru pas. Mert Müldür'den baskı var. Sivilar son anda. Mert Müldür bir adım önde olsa belki de golü kutluyorduk. Sivilar topu dışarıya gönderdi. Mert Müldür'den inanılmaz bir baskı geliyor. Hataya zorluyoruz. Roma savunmasını Sivilar topu dışarıya gönderiyor. Greenwood topun başında şimdi. Köşe vuruşunu kullanacağız. Greenwood yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Sol tarafa açıldı top. Oğuz Aydın ama topun dışarıdan oyun alanına döndüğünü işaret ediyor. Karşılaşmanın hakemi İspanyol hakem El Manzano. Sivilar oyunu bir kez daha hareketlendiriyor. Roma 83. dakikanın içerisindeyiz. Bir birlik eşitlik. Cristante ve Archie Brown'un karşılıklı golleri Kadıköy'de. Bir birlik eşitlik var Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe-Roma mücadelesinde. Dybala dokunamadı topa taç. Top bizde olacak. Temposu yüksek bir mücadele değil. Özellikle şu dakikalarda tempo iyice düşmüş durumda. Şimdi Mert Müldür yerden gönderdi. Mason Greenwood'a doğru. Mason Greenwood önünü açmak istedi. Lukaku'ya doğru aktardı. Romelu Lukaku yerde kalıyor. Oyun devam etti. Çaldı topu Balerdi. Lukaku'nun baskısı devam ediyor. İleriye doğru aktarılan top Milan Škriniar kafayla yükseltti topu. Bir kafada İsmail Yüksek'ten Cristante'de dokunuyor topa. Paulo Dybala sağ kanada doğru gelen top. Faul kararı sarı kart çıkıyor İsmail Yüksek'e. Il Manzano sarı kartına başvuruyor İsmail Yüksek. Paulo Dybala'ya faulü yapan isim. Orta alanda merkezde yerde kalmıştı Dybala. Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu'nun ardından sarı kart görüyor İsmail Yüksek'te. Şimdi topu yeniden kazanmayı başardık. Oğuz Aydın topla birlikte gidiyor. Oğuz Aydın geriye çıkarttı Archie Brown'a. Archie Brown ondan da geriye. İsmail Yüksek Kante'ye oynadı. Kante'den de Milan Škriniar'a. 85. dakikanın içerisindeyiz. Donyel Malın'dan baskı var kaleci Ederson'a. Ederson ileriye doğru Lukaku'ya doğru Endika kafayla karşıladı topu Ivan Endika. Fil dişi sahili oyuncu. Dünya Kupası'nda da fil dişi sahili formasını giymişti Ivan Endika.
Ve yeni bir atak hazırlığı Roma'dan 85. dakikanın içerisindeyiz. Brian Cristante çevre kontrolünü yaptı. Cristante merkeze taşıdı topu. Cristante yerden oynadı, araya girdik. Topu kazandık. Cristante bir müdahale daha ama İsmail Yüksek kaybetmiyor topu. İsmail Yüksek, Cristante kovalamaya devam etti. Faul yapıyor. Kart olması lazım. Bir sarı kartı Roma kaptanına, Brian Cristante'ye.

Harika geçti İsmail Yüksek. Brian Cristante sonrasında Cristante orta alanda faule durduruyor İsmail Yüksek'i ve sarı kartı görüyor. Orta ceza sahasına doğru şimdi kafa vuruşu, direkten döndü. Olacak iş değil. Olacak iş değil, direkten döndü. Ceza sahasındayız. Archie Brown çevirdi içeriye. Şut geldi, savunma. Bir kez daha Skriniar yükseldi top. Skriniar kafa vuruşu geldi, offside bayrağı havada. Direk yani geçemiyoruz direği, inanılır gibi değil. Top direkten geri geldi. Bir oyuncu değişikliği daha Roma'da. Martin Derun oyuna dahil oluyor. Donyelma alan oyundan çıkıyor. Malen çıktı. Martin Derun oyunda. Hollandalı orta saha, Atalanta'dan transfer edilmişti Martin Derun. Gasperini eski öğrencisini takımına transfer etti. Donyelma alan yerine oyuna dahil oluyor Martin Derun. Az önce gole çok yaklaştık. Direkten oyun alanına döndü top. 87. dakikayı bitiriyoruz artık. 39'da Cristante, 48'de Archie Brown. 1-1'lik eşitlik var karşılaşmada. Yerden pas geldi. Şimdi karışıklıktan çıkmayı başardı Romalı oyuncular. Sağ kanattan gelişiyor atak. Dybala rakibine çalımını attı. Dybala kalabalık içerisinde. Paulo Dybala Molina yanında. Sol kanattan, düzeltiyorum, sağ kanattan atak devam etti. Cristante topsuz alanda yerde kalan bir Fenerbahçeli oyuncu var. Cristante sol kanat atak yönü. Solda bir boşluk, dikkat edelim. Orta geldi ceza sahasına doğru. Ters kanada açılan top oyun alanında değil mi diye bakıyorum. Hayır, öncesi için. Archie Brown'a faul yapıldığını işaret etti karşılaşmanın hakemi. Hilman Zano, top Fenerbahçe'de olacak diyor az önce. İkinci gole çok yaklaştık. Kafa vuruşu direkten dönüyor. Nathan Ake'nin kafası direkten döndü. Sonrasında Skriniar vurdu. Savunmadan sekti top. Uzun bir top geldi Lukaku'ya doğru. Lukaku kafayla indirdi. Topun indiği noktada Mesut Özil var. 89. dakikanın içerisindeyiz. Endika şimdi aldı önüne. Endika da takımına atağı kaldırmak istiyor. Bakalım karşılaşma böyle mi noktalanacak? İki takım Şampiyonlar Ligi'ne birer puanla mı başlayacak? Temsilcimiz Fenerbahçe yılların ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını kazanabilecek mi? Birazdan tüm bu soru işaretleri cevaba kavuşacak. Dybala buluştu topla. Yerden pas sağ kanada doğru top oyun alanında. Molina yerden oynadı. Müdahale geliyor İsmail Yüksek. Yerden pas Cristante'ye, uzak mesafe Pisilli baktı kaleye. Pisilli sol kanada aktardı Hermoso'ya. Hermoso'dan yeniden Pisilli'ye. Pisilli sol kanada götürdü bir kez daha. Wesley'e aktardı. Pisilli iyi paslaşmalar. Dikkat edelim. Orta iyi değil neyse ki. Archie Brown karşılıyor. Sağ kanatta Dybala baktı içeriye. Dybala yaptı ortayı. Kafa vuruşu gelmiyor neyse ki. Neyse ki kafa vuruşu bizden. Korner. Hermoso içeriye hareketlendi. Yükseldi. O kafa vuruşunu yapamadı. Mert Müldür son dokunuşu yapan isim. Sol kanattan köşe vuruşu kullanıyorlar. Dybala topun başında. Bu hatayı da savuşturmamız lazım. Orta geldi içeriye. Kafayla karşıladık topu. Uzaklaştıralım artık Mason Greenwood. Şimdi hızlı bir atak şansı elde edebiliriz. Mason Greenwood arkadaşlarının dağılımına baktı. Biraz da bekledi. 90. dakikadayız. Bakalım kaç dakika ilave edilecek karşılaşmanın sonuna. 1-1'lik eşitlik var. Elektronik tabelada artık o süreyi görmek üzereyiz. 4 dakika karşılaşmanın sonuna ilave edilen süre, en az 4 dakika daha. Kadıköy'de heyecan devam edecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 90+1'in içerisindeyiz. N'Golo Kante top bekliyor Milan Skriniar'dan. En geriye kadar geldi top Ederson. Ondan da Archie Brown'a
Doğru, Archie Brown oyun alanında tutmayı başardı ama top Romalı oyuncularda kaldı. Şimdi ayak koyuyor Mason Greenwood. Bir kez daha Nahuel Molina kazandı topu. Atletico Madrid'den transfer edilmişti. Molina da Roma'ya. Hermoso'yla gelişen bir atak daha. Brian Cristante sol kanada doğru aktardı Wesley'e. Wesley rakibini karşısına aldı. Rodrigo Mora çizgiye indi. Rodrigo Mora bir korner daha kazanıyor Roma. Duran toplarda tehlikeli bir takımlar. Dikkat edelim. Çeşitli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini maç içerisinde gördük. Artık son nefesler. Dikkat etmek gerekiyor. 90+2'deyiz. Rodrigo Mora topun başında. Mora yaptı ortayı. Lukaku yükseldi, vurdu kafaya. Oğuz Aydın karşılıyor. Nahuel Molina atak tazeliyor. Şimdi Roma. Molina bir kez daha buluştu topla. 90+2. dakikanın içerisindeyiz. Pisilli'den sol kanada doğru pas. Wesley ile gelişiyor atakları. Rodrigo Mora iki oyuncu karşıladı. Mora oradan iyi sıyrıldı. Mora bir çalım daha baktı içeriye. Mora ayak koyuyoruz. Şimdi Lukaku aldı önüne. Topla birlikte döndü. Romelu Lukaku. Top oyun alanında değil, taç Roma'da olacak. 90+3. dakikanın içerisine giriyoruz. Bir birlik eşitlik var. 4 dakika ilave edilmişti karşılaşmanın sonuna. Paulo Dybala iki oyuncu arasından çıkamadı, yerde kaldı, faul kararı geliyor. Paulo Dybala yerde kalan isim, serbest vuruşu Roma kullanacak. Bir sakatlık da yaşıyor Dybala, şimdi ayağa kalktı. Archie Brown faulü yapan isimdi. Oğuz Aydın karşıladı topu. Oğuz Aydın N'Golo Kante'ye doğru. N'Golo Kante yerden oynadı. Kendi yarı sahamızdan çıkmak istiyoruz. Bir top kaybı daha yaptık. Paulo Dybala sağ kanat atak yönü. Belardi oradan çıkmak istedi. O da N'Golo Kante sıkıştı top o bölgede. Ama oyun alanı içerisinde yerden pas. Şimdi Belardi baktı içeriye. Balerdi düzeltiyorum. Balerdi Archie Brown'a çarptırdı taç. Roma kullanacak kayıp zamanda. Son dakikanın içerisindeyiz. Uzun bir taç gelecek gibi duruyor Nahuel Molina'dan. Molina uzun bir taç gönderdi. Lukaku yükseldi. Seken top. Evan Endika kafayla yükseltti. Bir kez daha Archie Brown'u geçen top. Kalecimiz Ederson'da kalıyor. Ederson eliyle oyunu hareketlendirdi. N'Golo Kante'ye doğru aktardı. N'Golo Kante yerden pası Nathan Ake'ye geldi. Nathan Ake o da yerden oynadı İsmail Yüksek'e. İsmail Yüksek bir pas Mason Greenwood'a. Mason Greenwood yeniden İsmail Yüksek. Haydi son pozisyon, golü bulalım. Nathan Ake yerden Archie Brown'a. Archie Brown yeniden Ake'ye. Artık süre bitmek üzere. Ata dönüştürmemiz lazım bu ata. Ama gözlerde karşılaşmanın hakemine dönmüş durumda ve Hil Manzano saatini kontrol ediyor. Son düdüğü çalıyor Hil Manzano. Bir puanla ayrılıyor iki takım sahadan. Karşılaşmanın sonucu temsilcimiz Fenerbahçe 1, Roma 1. Hakem faciası demiş Musa Bey. Hakem yönetiminde bir yorum olmayacak mı Göksel'in kardeşim? Dün Galatasaray'ımıza, bugün Fenerbahçe'ye demiş. Ne oldu ki? Yani bilmiyorum, ben anlatırken hakemlik bir şey göremedim açıkçası karşılaşmada ama tabii fikir benim fikrim yani, bu sadece. Bir birlik eşitlik ve artık maç sonu programımıza geçiyoruz biz de. Maç sonu programımıza başlıyoruz.

Ben Göksel'in Çağrı Saraç maç sonu programında sizlerle birlikteyim. Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kaldı ve hemen ilk bağlantımıza geçelim. Emre Tilev'i arayalım.

0: ve hattımızda Emre Tilev var. Emre abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Göksel'inci, merhabalar.
0: Fenerbahçe uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında puanla tanıştı. Bir birlik eşitlik, ikinci yarıda daha iyi bir Fenerbahçe vardı tabii. Öncelikle genel anlamda karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin abi?
1: Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Fenerbahçe de bunu yaptı. Yenemediği bir mücadeleydi ama yenilmedi de. Böylelikle önemli bir puanla başladı. Bir puanla başlamak her zaman güzel bir skordur, iyi bir skordur. Şimdi önünde 7 maç daha var. Yaklaşık olarak buradan toplayacağı 13 puan onun gruptan çıkması için bence yeterli skor olacak. Peki 13 puan toplayabilir mi? Toplayabilir. Fenerbahçe ilk yarı neden bu kadar geride oyunu kabul etti onu anlamakta zorlandım. İsmail Kartal'ın zannediyorum dün yaptığı basın toplantısında söylemiş olduğu bu Roma, tarihin en iyi Roma'sı değerlendirmesinin birazcık etkisinde kalmış bir Fenerbahçe vardı ve oyunu çok geride kabul etti. Bu da Fenerbahçe'nin özellikle kendi yarı sahası içerisinde çok fazla pozisyon vermesine neden oldu. İkinci topların tamamını aldı. Zaten üçlü savunma oynatan bir Gasperini'nin kanat oyuncularını ileriye çıkartarak forvette çoğalan bir felsefeyi ortaya koyması beklenen olgulardan biriydi. Ama şunu söylemekte fayda var. İkinci yarı gelen golden sonra 1-0'lık ilk yarı mağlubiyeti Fenerbahçe'de biraz dengeleri değiştirmiş. Birileri de baba 2001 yılında o Totti'li, Delvecchio'lu, Batistuta'lı ve şu anda tribünde olan Montella'lı Roma vardı. O Roma'ya karşı bile direnç gösterirken birileri oyunu domine etme gayreti içerisine girerlerdi demiş olmalı ki Fenerbahçe önde bastı. Önde bastığı anda da Gasperini'yi şaşkına çevirdi. Böyle de gol geldi. Aslında ikinci yarı önemli pozisyonlar da buldu. Vedat Muriç'le kaçırdı. Oğuz'la kaçırdı. Etkili pozisyonlardı bunlar. Maçın hakemini başarılı buldum. Dün Portekiz'de yapamadığı işleri bugün İlmanzaro yaptı. Yani VAR kararlarına kulak verdi ve VAR'la penaltı verdiği pozisyonu doğru süzerek aslında bence pozisyon faul bile değildi ama dışarıda diye değerlendirdi. Ama o kadı kızında da olur. Dün aynı hatayı maçın hakemi yaptı ve tertemiz pozisyonu penaltı olarak yorumladı. Bugün bu kararı vermiş olması bile bizi mutlu ediyor. Fenerbahçe'nin özellikle son 5 dakika içerisinde de etkili pozisyonlar bulma gayreti vardı. Bence İsmail Kartal bir kez daha kefeni yırttı. Tabir böyle. Hani bunda teşbihte hata olmasın. Nedeni de şu. Eğer burada bir kayıp yaşansaydı ligde oynayacağı mücadelede kredibilitesi sıfır olarak maça çıkacaktı. Ama bugün beraberlikle bir puanla başlama İsmail Kartal'ın da moralini yükseltecektir. İsmail Yüksek'i çok beğendim. Sahanın her yerindeydi. Çok bastı, çok hareketliydi, çok dinamikti. Ederson güzeldi. Skriniar'ın agresifliğini biraz daha örselemesi gerektiğini düşünüyorum. Nathan Ake belki oyunda hiç gözükmemiş gibi görünebilir. Ama şunu çok net söylemek lazım. İyi pozisyon alıyor, iyi hareketleniyor. Brown'un bindirmeleri etkiliydi ama daha can alıcı olabilir. Kerem kendine birazcık daha çeki düzen vermeli. Çünkü artık Fenerbahçe'de forma öyle çok ucuz değil ve Greenwood dikine oyuncular beni her zaman etkili kılar ve heyecanlandırır. Greenwood da dikine oyunculardan biri. Topu aldıktan sonra rakip alana akmayı seviyor. Pozisyon bulmayı seviyor. Greenwood'u da çok beğendiğimi söyleyebilirim. Oyuna girdikten sonra Oğuz fena değildi. Bir de tabii şunu söylemekte fayda var. Özellikle Fenerbahçe takımının içerisinde zaman zaman oyunda kopukluklar oluyor. Yani Fenerbahçe bir duruyor, rölantiye alıyor. O sırada oyunu çok bekliyor. Beklerken de boş koşular, düz koşular yapılmıyor. Kante aslında çok akılcı bir orta saha oyuncusu. Gendouzi'nin yokluğunda da bugün çok önemli işlere imza attı. Ara topları, tek top oyunları etkili olabilirdi ama birazcık daha Lukaku... Eski Lukaku olsaydı o son saniyelerde birebir kaldığı pozisyonda vurup geçer giderdi ama Lukaku'nun kilo sorunu var, ağırlığı var. Yani Lukaku futbolu bırakmadan futbol mu onu bırakmış sorusunu da sordurtan bir pozisyondu. Yoksa ben Lukaku'yu Pro Lig'de de anlattım, İtalya'da da anlattım. Yani omuza attı mı oradan yürür gider ve gole kadar taşırdı topu.

0: özetle Fenerbahçe kaybetmiyorsa şey kazanamıyorsan kaybetme mantığını ortaya iyi koydu. Zaten İsmail Kartal da böyle çıkmıştı. Yani ben maçı seyrederken sanki Roma'nın evinde oynanıyor da Fenerbahçe bir puana razıymış bir izlenim aldım. Çünkü oyunun boşluklarına sığınan, oyunu birazcık daha ağırlaştıran, rakibi karşısında birazcık daha oyunu rolantiye çekmeye çalışan taraf Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe özellikle ligde yaşadığı travmatik süreçten sonra burada aldığı bir puanla hem soluk aldı İsmail Kartal hem de kendisi için ölçü almaya gelen cenaze levazımlarını bir dakika dedi, şöyle bir silkilin gidin uzak durun benden dedi. Çünkü hakikaten pabuç çok pahalı olacaktı. Bundan sonraki süreç ne olur bilmiyorum ama bildiğim bir gerçek var. Korku dağları bekler. Yani İsmail Kartal'ın birazcık daha dinamik, birazcık daha önde basan, çünkü bu oyuncuları da var, orta alandan derinlemesine top taşıyan bir felsefeyi ve rakip kalede çoğalan bir anlayışı sahaya yansıtması gerektiğini düşünenlerdenim.
1: Matteo Guendouzi'nin yokluğu bugün maça yansıdı mı abi? Ne anlamda yansıdı, yansıdıysa?
0: Bence yansımadı. İsmail onu çok iyi kapattı. Hatta Guendouzi'nin belki tek bir handikap olabilir. Guendouzi ilk topları alıyordu Skriniar'dan ve onları kullanıyordu. İsmail belki orada biraz eksik kalmış olabilir ama Kante bunu tamamladı. Yoksa onun dışında ben İsmail'i Guendouzi'yi aratmadığı gibi ondan çok daha iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Kesici özelliğini iyi kullandı, hamleler yaptı, oyunlarını bozdu, araya girdi, ileriye top taşımaya çalıştı, dinamikti, aktif bir oyun kurgusu ortaya koydu. Özetle yaptı da yaptı. Ben Kante ve İsmail'in sırıtmadığını, Guendouzi'yi de aramadığımı düşünüyorum. Ama burada şunu söylemek lazım. Kerem'le mi başlamalıydım sorusunu soruyorum ben. Yani ben mesela Asensio'yu arıyorum ya da şu soruyu soruyorum. Ya kardeşim, bu kadar formda bir Talişka'yı takımda kendine yer açabilmek için yabancı oyuncuda niye bir anlamda saf dışı bıraktın? Acaba başka bir isim olamaz mıydı saf dışı bırakılacak sorusunu sormadan edemiyorum. Mesela Semedo olur muydu? Çünkü gördüğün gibi Mert de hiç sırıtmadı. Gayet başarılıydı.
1: Bartu tercihi abi maçın başında çok fazla konuşulmuştu. Nasıl buldun Bartu Elmaz'ı?
0: Bartu'yu iyi buldum. Zaten daha önce izlediğim, takip ettiğim, başarılı bulduğum oyunculardan biriydi. Oyunun başında birazcık bocaladı. Bir iki top kaybı yaşamıştı ama aslında futbol görüşü enteresan olan kardeşlerimizden biri. Kaleyi gören ve korkusuz oynayan, ben Arda'nın ilk dönemlerine benzetiyorum. Yani Manisa'ya, Galatasaray'dan Arda Turan gittiğinde o da oradan geri dönüşünde korkusuz bir oyun ortaya koyuyordu. Ben korkusuz futbolcuları seviyorum. Yani eyvah, ben oradan vurayım mı vurmayayım mı, bak Vedat abi var orada, acaba Vedat abiye mi versem, o mu vursam yerine Bartu kaleyi yokladı, zorladı. Ben Bartu'yu da beğendim. Ya Fenerbahçe'yi takım olarak beğenmedim. Onu çok net söyleyeyim. Ama bireysel oyuncular olarak beğendim mi? Evet, beğendim. Yani Fenerbahçe'yi eğer beni A noktasından B noktasına götürecek bir otobüs olarak düşünürsek, lastiğim patladı, yağ akıttı, çok salladı, klimalar çalışmadı, yoruldum. Ama eğer beni bir taksiyle, mesela beni İsmail Yüksek taksisiyle götüreceksen çok konforlu gittim. Beni Bartu taksisiyle götüreceksen çok konforlu gittim. Beni eğer Archie Brown taksisiyle götüreceksen çok konforlu gittim. Yani tek tek oyuncular zaten maçın şeklini ve kaderini değiştirdi. Yoksa takım hüviyetinde bence İsmail Kartal'ın ürkekliğine bağlı bir resesiflik. Yani bunu çekiniklik olarak tanımlıyorlar. Latince bir kelime resesif. Çekinik kalan bir anlayış ve felsefesi vardı ki bu da beni fazlasıyla rahatsız etti. Zaten ilk yarı bu oyun görüntüsü olmasaydı ben Fenerbahçe'nin bu mücadeleden galibiyetle ayrılabileceğini düşünüyordum. Çünkü hani tencere dibim kara, seninki benden kara mantığını ortaya koyan felsefede burada sanki çok net şunu gördük. Roma ligde oynadığı o ilk 3 maçtaki performansının gerisindeydi. Burada şuna bir parantez açmak isterim Göksel'in müsaadenle.
1: Tabii ki.
0: Bizim Türk teknik direktörlerinin yapamadığı bir hamleyi yaptı Gasperini. Ne yaptı biliyor musun? Biz 50'de falan oyuncu değiştirmeyiz biliyorsun. Yani bekleriz mesela, böyle statikoyu koruruz. 60'da değiştiririz, 65'te değiştiririz, 70'te değiştiririz. Ama Gasperini onu yapmadı. Golü yedikten sonra hemen hamleler yaptı. Bu da şunu gösteriyor. Yani eğer takımda bir uyumsuzluk varsa bunu ortaya koyabilecek felsefeyi de hemen yansıtman lazım. Dün Okan Buruk bunu yapamadı mesela. Yapamadığı için zaten 3. golü de yedi ve Sporting deplasmanından Sporting gibi kıytırık bir takım karşısında 3-1'lik mağlubiyetle döndü.
1: Peki son olarak şunu sormak istiyorum abi. Fenerbahçe'nin bir sonraki Şampiyonlar Ligi mücadelesi bir ay sonra Aston Villa deplasmanında, ama Guendouzi bu maçta da forma giyemeyecek. Yani benzer bir kadroyla sahada olabilir Fenerbahçe. Villa Park'taki bu mücadeleyi nasıl değerlendirirsin?
0: Bir ay sonra 13 Ekim'de değil mi?
1: 14 Ekim abi.
0: Evet, 14 Ekim Galatasaray'da, 13 Ekim'de Barcelona ile oynayacak.
1: Evet.
0: Yani şimdi Villa Park'taki mücadele, İngiliz takımları ters takımlardır. Bu kadar resesif bir oyunu, ikili mücadeleyi ortaya koyabileceğin dinamiklikleri çok rahat cezalandırabilme mantığına sahiptir. Sen de yıllarca İngiltere Ligi anlattın, seyrettin. Hı hı. Çok iyi biliyorsun. Ve Aston Villa son dönemin geliştirdiği oyun felsefesiyle ve dinamiklikleriyle bence Fenerbahçe karşısında %51'e %49 daha etkin gözüken taraf olacak. Ama tabii 14 Ekim'e kadar ne olur, neler değişir? Yani cuma gününü göremediğimiz bir lig, evet. Cuma günüyle ilgili yorum yapamadığımız bir futbol ikliminde bir ay sonrasıyla ilgili yorum yapmam birazcık abesle iştigal olabilir. Çünkü ligde iki maç üst üste kaybederse Fenerbahçe, ki iki maç üst üste yok herhalde. Yani araya girilecek, milli maç arası var falan. Evet. Ama şunu söyleyebilirim. Ya bir anda değişim rüzgarları olabilir. O yüzden de ben şu kadarını söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin kadro bütünlüğü iyi. Ama bu kadro bütünlüğünü bir puzzle, bir Lego olarak düşünürsen, Lego'daki o sıkıştırıcı hamleleri yapmak çok önemli. Hani bazen bir Lego yaparsın, Lego'yu tam böyle en önemli noktasına gelirsin ama bir öncekileri tam yeterince yapıştırmamışsındır. Yani tam sıkmamışsındır, yapıştırmaktan kastım bu. Ve sıkmayınca orada bir anda kopukluk yaşarsın, sonra başa dönersin. Ben Fenerbahçe'yi oyunda zaman zaman bu noktada görüyorum. Yani oyunu tekrar başa çeviriyor, tekrar başa çeviriyor, yine geriye çekiliyor. Ya baba, sen ikinci yarıya önde basarak başlamışsın, artık basmaya devam et. Ha, şunu diyebilirsin bana, ya Emre abi, karşındaki takım Roma ve Fenerbahçe'nin buna fiziki kondisyonu var mı diyebilirsin. Çünkü yaşlı bir takım Fenerbahçe, bak ona bir şey diyemem. Zaten o zaman da aklıma şu gelir. Yani sen bu kadroyu oluştururken niye 30 plus çok fazla oyuncuyu aldın sorusu gelir.
1: Peki Emre abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Göksel'incim, sabahleyin 6.30'da yayın. Kendine çok iyi bak. Seninle yayın yapmak çok büyük bir keyif.
1: Benim için de öyle abi. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Sevgiyle kal.
1: Emre Tilev ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bir yandan da flash röportajlar başladı. Bartu Elmas konuşuyor şu anda. Oraya gidelim bir.
2: Bahçede.
3: Tabii ki ilk yarıya göre İsmail hocamız bize gereken taktikleri verdi. İkinci devrede ona göre sahaya çıktık. Tekrardan iyi mücadele ettik. Puanı kaçırdık ama tabii ki bir puan da önemli. Önümüzdeki ilk maçına bakacağız. En iyi şekilde o maça hazırlanacağız.
2: Artu, teşekkürler, tebrikler.

0: Ve birazdan Görkem Candan bizimle birlikte olacak. 39. dakikada Brian Cristante'nin attığı golle Roma 1-0 öne geçmişti. Temsilcimiz Fenerbahçe karşısında 48. dakikada beraberlik golümüz Archie Brown'la geldi. 11 şut attık kaleye, 5'i isabetliydi. 8 şut attı Roma kaleye, 3'ü isabetliydi. %42 ile topla oynadı temsilcimiz Fenerbahçe. %58 ile topla oynadı Roma ve Archie Brown şu anda flash röportajda.
1: Attı bugün neler düşünüyor? What are your thoughts about game? It's a positive start.
2: I mean, we wanted the 3 points. I think we could have won. You know, that's a little bit disappointing to be honest. I think we have work to do. We can definitely get better, but it's a positive start and all glory to God. We got the 3 points. Happy to get a goal on my Champions League debut and yeah, on to the next.
3: Şunu söylemek istiyorum ki bugün 3 puan almayı çok istedik. Kazanabilirdik de maçı. Bunu da söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu anlamda birazcık hayal kırıklığı taşıdığımı ifade etmek istiyorum ama çok çalıştık. Çok sıkı bir şekilde çalıştık maç boyunca. Ve tabii ki daha çok çalışmaya da devam edeceğiz. Bu zafer, elde etmiş olduğum zafer, bu ödül Tanrı'ya ait. Zafer Tanrı'ya ait. Bunu daha önce de hep söylüyordum. Dolayısıyla atmış olduğum golden dolayı çok mutluyum. Umarım devamında gelir.
4: Ödülü de göstermesini biraz isteyeceğim. Olsun, yukarı kaldırmasını.
3: Biraz ağır. Yoruldum taşırken.
4: Yani ödül hakkında da evet konuştu. Biraz alçak gönüllü bir futbolcu. Çünkü hep takımı yüceltiyor. Röportajlarda da tanıdığımız kadarıyla artık kendisini de iyi tanıyoruz. Hem ödülü biraz daha göstermesini hem de ikinci yarıdaki kaçan galibiyet hakkında. Yani evet maçı değerlendirdi ama ilk yarı ile ikinci yarı arasında yani Fenerbahçe ikinci yarıda oyunu sürklase etti. Biraz kaçan fırsatlardan, kaçan galibiyetten de bahsederse çok seviniriz.
5: Well, we know you are a very humble person because you always like praising the team. And we also want you to show a little bit praise as well. I also want you to assess about a game as a, because the first half and the second half was a bit different from our side, because we can say clear that actually second half we created many chances so we could win the game. So what would you like to say about this first half and the second half?
2: Yeah, I think it took us maybe 45 minutes to get into the game. I mean, we're playing against a very good team, with some world-class players, so it's normal. And yeah, I mean, like you say, I have full confidence in my team. I think we're exactly where we're supposed to be. I think we have a few things to work on, but when it starts to click, I think we can go far in this competition, God willing.
3: Evet, ilk 45 dakika daha farklıydı. İkinci 45 dakika daha farklıydı oyuna. İkinci 45 dakikadan sonra daha fazla katıldığımızı, daha oyunun parçası olduğumuzu düşünüyorum. Yani. Ama şunu da belirtmem gerekiyor ki çok iyi bir takıma karşı oynadık. Klas bir takıma karşı, kaliteli bir takıma karşı oynadık. Sizin de söylediğiniz gibi aslında ben takıma güveniyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Biz şu anda olmamız gereken yerdeyiz ve tabii ki de mütevazi bir şekilde de devam etmemiz gerekiyor. O şekilde hareket etmemiz de gerekiyor. Tabii ki daha da ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Biraz daha üzerine koyarak tabii ki de ilerleyebiliriz Şampiyonlar Ligi'nde. Dolayısıyla isteğimiz, arzumuz bu. Tanrı'nın isteğiyle de umarım bunu gerçekleştiririz.
2: And breathe.
3: Ve nefes
4: alın. Lyon maçının ardından hemen Vedat'ı almıştık karşıdan sonra. Vedat'a mesajını sormuştuk ve Haydi demişti. Şimdi Levent bekliyor. Bir 2-3 dakikadır so bekliyorsa şakalaşıyorlar. You know, Levent'e ne diyecek?
5: After you Vedat replaced you for the interview and you said to him Haydi. So now Levent is waiting for you. So what would you like to say?
2: Nothing. I need to go shower, man. Get me out.
3: Hiçbir şey söylemeyeceğim. Düşe gitmem gerekiyor.
4: Teşekkürler. Her şey. Good luck for the next.

0: Ve hattımızda Görkem Candan var. Spor yorumcusu Görkem Candan bizimle birlikte. Görkem hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Gökseneyin. Herkese merhabalar.
0: Fenerbahçe az önce Emre Tiler ile konuştuğumuzda şöyle dedi. Yani Fenerbahçe şunu yaptı. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin dedi. Katılır mısın? Nasıl bir karşılaşmaydı senin için? Nasıl değerlendiriyorsun mücadeleyi?
1: Yani tam Emre abimizin dediği gibi bir maç oldu. Fenerbahçe yenilmiyorsan yenilmeyeceksin dedi ki aslında yenebilecek pozisyonları da bulduğu bir maçtı.
0: Evet.
1: Özellikle ikinci yarıda fırsatlar ayağına geldi Fenerbahçe'nin. Ama Şampiyonlar Ligi'nin bu yeni formatında biliyorsun her puan çok değerli. O yüzden yenilmiyorsan yenilmiyorsun mantığına çok uygun bir lig formatı var. Bence Fenerbahçe gayet iyi ve akılcıl bir oyunla bir puanı hanesine yazdırdı. Biliyorsun her puan altın değerinde. O yüzden bence çok kötü sonuç değil.
0: Tabii maça aslında etkili bir başlangıç yaptı Fenerbahçe. Sonrasında top tamamen Roma kontrolüne geçti ama ikinci yarıda da bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Bu açıdan oyuna taktiksel hamleleri nasıl değerlendiriyorsun maçın başından sonuna kadar?
1: Şimdi ilk yarıda Fenerbahçe aslında savunma anlayışı gayet iyiydi bence. Yani hücumda çok üretken Fenerbahçe yoktu. Yanılmıyorsam bir Kerem'in pozisyonu var. Bir de uzaktan şut denemeleri var diye hatırlıyorum. Özellikle savunmada bence başarılı Fenerbahçe vardı. Zaten kompakt hareket ettiler yani bütün takım. Herkes çok hareketliydi savunmada. Maç başından beri hani üretkenlik düşüktü belki. Ama savunmada ben Fenerbahçe ilk yarı çok beğendim. Zaten yenilen gol de aslında oyuncuların önü iyi kapatılmıştı ki Cristante boş kaldı ama müthiş de bir vuruş yaptı. Yani aslında biraz da vuruş kalitesiyle yenilen bir gol oldu. İkinci yarıda hücumda da görülen bir Fenerbahçe vardı. Aslında değişiklik yapılmamasına rağmen aynı kadroyla Fenerbahçe farklı bir oyunda oynayabileceğini gösterdi. Biraz daha Roma'nın üstüne gitti. İkinci yarı iyi başladı. İsmail Kartal'ın hamlelerine gelecek olursak bence Levent'i Bartu yerine alması farklı bir hamleydi. Beklenmedik bir hamle gibi görünebilir ama bence etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bartu aslında bütün maç biraz bekleyenin altında bir performans gösterdi. Ama Levent hem savunmada etkili bir isim hem hareket dinamizm kattı Fenerbahçe'ye. O yüzden o da iyi bir hamle oldu. Maç Fenerbahçe'de geldi. Yani zaten kaçan goller. Özellikle birbirinin hemen ardından Muriç'in kaçırdığı bir pozisyon var. Son direkten dönen topla. İlginç bir maç oldu. Keyifli bir maç oldu ama sonu daha da keyifli olabilirdi. Ama Fenerbahçe genel anlamda değerlendirecek olursam sonuçta Serie A'da 3'te 3 yapmış, rakiplerini oyun olarak force etmiş, müthiş maçlar oynamış bir Roma vardı Fenerbahçe karşısında. Burada o üstünlüğünü sergileyemedi. Çok dengeli bir maç oldu. Özellikle ikinci yarıda hatta Fenerbahçe'ye döndüğü anlar da oldu. Fenerbahçe iyi bir puan aldı diyebilirim.
0: Archie Brown maçın oyuncusu ödülünü aldı. Archie Brown'a nasıl bir parantez açarsın?
1: Archie Brown beklediğimden iyi bir performans gösterdi. Normal şartlarda biraz arada kaldım bir oyuncu aslında Archie Brown ama Lyon maçında değildi. Alto maçında biraz daha iyi oynadığını söyleyebilirim. Atletizmiyle fark yaratıyor. Fenerbahçe biraz ağır oynayan bir takım. Yani yaşlı bir takım olması, oyuncu tiplerine baktığımızda biraz ağır oynayan bir takım. Archie Brown dinamizmi fark yaratabiliyor Fenerbahçe kadrosunda. Maçı da iyi konsantre oldu. İyi oyunlar sergiliyor. Bugün gerçekten iyiydi. Ama benim gönlümde, yani benim gözlemimde bence maçın adamı İsmail Yüksek'ti. Yani onu söyleyebilirim.
0: Gerçekten orta sahada, yani presleriyle çok büyük rol oynadı.
1: Evet, yani orta sahada kendi takım arkadaşı açıklarını da kapattı. Roma'ya oyun orta sahada hiç kurduramadı. Çok top kaptı, takımı hücumu çıkardı. Yani bu en iyi dönemindeki Patrick Vieira'dan esintiler sergilediği bir maç oynadı İsmail Yüksek. Bence Fenerbahçe'nin özellikle ilk 10-15 dakikadan sonra oyunu dengelemesinde başrol oynayan isimlerden biriydi. İkinci yarıda performans hiç düşmedi, hiç yorulmadı. O da maçın genelinde fark yarattı. Yani rakipte yani Kone gibi bir oyuncu var biliyorsun.
0: Evet.
1: Fransa milli takım oyuncusu. Ama bile erkenden çıkartmak zorunda kaldı üretemediğini görünce. O yüzden ben İsmail Yüksek'in benim ödülüm İsmail Yüksek diyebilirim.
0: Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Bir puanla başladı Fenerbahçe ve bir sonraki rakibi bir ay sonra Aston Villa. Villa Park'ta olacak. Bu konuda neler söylersin? Bir sonraki rakip biraz daha zor çünkü deplasman.
1: Evet, zaten Aston Villa'nın neler yapabileceğini Bruges deplasmanında da gördük. Yani sezona kötü başladık diye düşünüyorduk. Ama Bruges deplasmanında skorun gösterdiğinden çok daha rahat bir oyunla kazanan bir Aston Villa vardı. Çok tehlikeli bir takım. Emery geldiğinden beri zaten kabuk değiştirdiler. Yani Avrupa'nın iddia takımlarından biri oldular ki son Avrupa Ligi şampiyonu zaten. Hı hı. Orada da çok oyuncu gitti. Önemli oyuncular gitti ama önemli oyuncular da geldi. Orada bir uyum problemi var. Aslında ben bu ilk hafta maçında Aston Villa'ya keşke yani fikstürde ilk hafta gelseydi isterdim. Çünkü biraz daha oturmamış haliyle Fenerbahçe'ye gelecekti. Ya veya Galatasaray'a gelseydi ama ikisine de denk gelmedi.

0: Kulüp Brugge'ye denk geldi. Onlar da faydalanamadı. Ben zaman geçti biraz daha oturacaklarını düşünüyorum ve Genduzi'siz Aston Villa deplasmanı zor geçecektir. Yani kolay gözükmüyor oradan puan almak. Oradan alınacak puan zaten ekstra olur. Yani kağıt üzerinde herkesin aslında yenilgi beklediği bir deplasman. Ama çok da ezilmeden oynayacağını düşünüyorum. Yani sonuç belki istediği gibi olmayabilir Fenerbahçe'nin ama Aston Villa'ya da kafa tutacaktır. Ama bu maç gibi geçeceğini düşünmüyorum. Orada biraz kayıp bekliyorum açıkçası.
1: Peki. Görkem çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sana da iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görkem Candan'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bir başka flash röportajla devam edelim. Levent Mercan neler söylüyor dinleyelim.
2: Ödül de ağırmış bu arada, göstermesini de istedik. Tebrikler. Yani kaçan bir galibiyet. Bugün 3 puan gelmedi ama oyun anlamında bana kalırsa tatmin edici bir Fenerbahçe vardı. Neler söylemek istersin?
3: Evet, bence de. İlk dakikadan itibaren çok iyi bir oyun sergiledik. Sabırlı oynadık, akıllı oynadık. Çok mücadele ettik. Onun için hepimiz bugün çok mutluyuz. 3 puanı da bugün elimizden kaçırdık diyebiliriz. Böyle güçlü bir Roma takımına karşı. Onun için bugün mutlu olabiliriz. Önümüze bakmamız lazım. Şimdilikte aynı seviyede devam etmemiz lazım. Bu kadar.
2: Levent, bir de oyuna sonradan dahil olduktan sonra sen Arşi sol bekte devam etti ama sen hem sol iç oynadın hem göbeğe yakın oynadın. Aslında daha farklı bir rol üstlendin. Biraz da kendi performansına alakalı neler söylersin?
3: Yok, kendi performansına bir şey demeyeyim de mücadele etmeye çalıştım. Oyunu biraz sakinleştirmeye çalıştım. Top daha çok bizde kalsın diye. Oyun içerisinde böyle bir şey gerekiyordu. Hoca böyle bir tercih yaptı. Onun için ben de her yerde nerede olursa olsun elimden geleni her zaman gibi yaptım.
2: Levent, teşekkür ederiz.
4: Teşekkürler.
2: İyi akşamlar.

0: Levent Mercan'ın sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, flash röportajlar oldukça geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki şöyle bir bakıyorum basın toplantılarında durum nedir diye. Orada da birazdan muhtemelen ilk olarak Gianpiero Gasperini yer alacak. An be an basın toplantılarını da sizlerle paylaşacağız. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, maçın arkasından neler söylendi şöyle bir baktığımızda. Bryan Cristante mükemmel. Bence ilk dakikadan itibaren maçı iyi yönettik. İkinci yarıda neredeyse hep biz hücum ettik. Yediğimiz gol için üzgünüm. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığımız ilk maçta sergilediğimiz mükemmel performans beni mutlu etti. Başımız dik eve dönüyoruz. Kararlı bir başlangıç yaptık. Maçı iyi okuduk. Birkaç kontra atağa maruz kaldık. Şimdi bir sonraki maçı bekliyoruz diyor Roma kaptanı Bryan Cristante. Ve hemen Gasperini'ye gidiyoruz. Gianpiero Gasperini basın toplantısında, Roma teknik direktörü.
1: Buonasera. Senta, lei alla vigilia aveva chiesto personalità a questa squadra di non snaturarsi.
2: Bu takıma, alla fine, evet, gerçekten çok kişilik olmasını istemiştiniz. Herhalde bu konuda çok memnunsunuz. Şunu sormak istiyorum ama. Biz biraz evvel televizyonlara evet kötü çıktık, kötü başladık dediniz. Peki Mancini'nin bu geç çıkması, gecikmesi Wesley'den mi kaynaklanıyor yoksa başka bir oyuncudan mı kaynaklanıyor acaba? Evet, gol yediğinizde duyuluyor mu?
3: Così? Audio?
2: Belki biraz sesi yükseltebilirsiniz. Biraz sesi yükseltir misiniz lütfen?
3: No, di solito c'è la compartecipazione.
2: Evet. Genellikle tabii başka oyuncular da katılıyor buna. Fakat biz bir hata yaptık tabii ki. Karşı takım da çok başarılıydı. Birkaç pozisyonda daha hatayı tekrarladık. Aslında dolayısıyla bizim bu dikkat etmemiz gereken ve üzerinde çalışmamız gereken bir konu. Çünkü karşılaşmanın bazı anları tabii her zaman rakip alanda olamıyoruz ve çok açık bir duruma gelebiliyoruz. Öncelikle Rensch, şimdi niye seçtiniz onu sormak istiyorum. Onu ödüllendirmek için mi? Çünkü kendisi tabii ki takımı parma karşısında avantajlı hale getirince Şampiyonlar Ligi'ne katıldınız. Şimdi Atalanta ile oynadığınızda Roma aynı zamanda gol yedi. Bugün de bir şekilde aynı zamanlama göz önünde bulundurularak gol yediniz. Peki belki neden kaynaklanıyor bu? Aslında bunu açıklayamam. Bazen iki gol üst üste yiyebilirsiniz. Mesela ikinci yarının başında gol yiyebilirsiniz. Sonra hiç gol yemezsiniz. Bu açıklanamaz. Ama iki maç üst üste aynı şekilde gol yememiz tabii buna dikkat edeceğimiz anlamına geliyor. Bu takım tabii ki ödüller dağıtan bir takım değil. İnsanlar kazanıyorlar bunu. Oyuncular gerçekten çok iyi oynadılar bütün maç boyunca. Ödüllendirmiyoruz. İyi akşamlar.
1: Eccomi.
2: Ben size şunu sormak istiyorum. Neden Kone çıktı oyundan? Fiziksel bir sorunu oldu. Dizinde bir problem oldu. Şimdi ilk dönemde, ilk yarıda bazı sorunlar oldu. Kone'nin çıkmasının sonuçları ne oldu? Evet, bir sonuç elde ettik. İkinci yarıda çok daha zor bir maç oldu çünkü beraberliği yakaladık. Bazı anlarda gol atacağız gibi olduk. İşte birkaç santimle aslında golü kaçırdık diyebiliriz ama sadece Kone'den kaynaklanmıyor. Tabii değerli bir oyuncu ama Pizilli ile de bence iyi bir maç çıkardık. Pizilli uzun zamandır yoktu. Şimdi tekrar aramıza katıldı. Dolayısıyla iyi sonuçlandı maç. İyi akşamlar. Dybala ile ilgili bir detay soracağım ben size. Malen'i çıkardınız, Dybala'yı tuttunuz oyunda. Genel olarak memnun musunuz? Çünkü ilk yarıda gerçekten Roma çok iyiydi. İkinci yarıda da fena değildi. Bu gerçekten çok zor bir maç demem gerekiyor. Evet, biz kendi evimizde oynasaydık daha farklı olurdu. Atina'da da aynı şey olacak. Dolayısıyla deplasmanda oynamak çok kolay bir şey değil. Bu tip maçları oynamak çok zor çünkü bizim rakiplerimiz şampiyonalarının içerisinde lider olan takımlar. Dolayısıyla hem teknik hem fiziksel açıdan çok zordu. İyi oynadık. Roma'nın oyuncularından gerçekten çok memnunum. Çünkü normalde bu maçların sonunda evet çok iyi çıkamıyorsunuz maçtan. Dolayısıyla ben bu maçı kaybedebileceğimizin bilincindeydim. Birkaç zor anımız oldu. Maçı kazanabileceğimiz anlarda oldu. Dolayısıyla genel olarak çok büyük bir kişilikle oynadı Roma. Çok zor bir maçtı. Açık bir şekilde oynadık ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç için gerçekten çok güzel bir maç. Çünkü Şampiyonlar Ligi normal liglere göre daha üst seviyede bir oyun istiyor. Kiminle oynarsanız oynayın. Dybala benim için gerçekten inanılmaz bir oyun çıkardı. Kalite olarak çok iyiydi. Yani belki bir tane top kaçırdı ama pek top kaçırmadı gerçekten. Oyun sonunda bir kramp girdi. Ama öte yandan gerçekten çok güçlü oyuncular arasında güçlü bir oyuncu. Belki en güçlüsü gibi geldi bana.
4: Hello. İyi akşamlar. Erhan Anlıdoğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Bu akşam bir taktik savaşı vardı sahada. İsmail Kartal Fenerbahçe yani topu Roma'ya bıraktı. Geçiş hücumu kovaladı. İlk yarıda bir gol de buldunuz. Ama onun kurduğu tuzaklara ikinci yarı Roma yakalandı. Son vuruşlarda daha etkili olunsa belki de Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Siz bugün 3 puanı kaçırdığınızı mı düşünüyorsunuz yoksa bir puan kazandığınızı mı düşünüyorsunuz?
2: Evet, dediğiniz gibi oldu maç. Gerçekten bazı anlarda bir takım öne çıktı. Bazı anlarda diğer takım öne çıktı. Çok defansta kaldı Fenerbahçe. Belki ilk defa bu kadar çok defansta kaldı. Ve gerçekten çok hızlı bir takım bu şey içinde gerçekten çok tehlikeli. Biz bu riski göze aldık. İlk yarı çok iyi oynadık. biraz zorlandık aslında. Sonuna doğru tabii ki burada seçmeler var ve 8 maç sonrasında sonunda da gerçekten berabere kalmak çok önemli ligde üste çıkmak adına. Dolayısıyla bu çok önemli. Ama her iki takım da çok iyi bir maç oldu diyebilirim.
5: Ligradyo Cüneyt Kaşeler. Türkiye'de çok fazla hayranınız var. Futbola kattıklarınız için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda bugün Fenerbahçe sizin analizlerinizden farklı bir şey yaptı mı? Maç öncesi analizlerinizden.
2: Hayır. Çok dikkatli bir şekilde maçı oynadı. Bütün alanları kaplamaya çalıştı. Fenerbahçe'nin defansına girmek çok kolay olmadı. Bunu Fenerbahçe çok iyi bir şekilde başardı. Ve biz ise oyunu devam ettirmek için gerçekten uğraştık. Ve bazı oyuncular gerçekten çok hızlıydı rakip takımda. Bazen Fenerbahçe gerçekten çok tehlikeli oldu. Bazen biz oynayabildik ama her ikisinin farklı özellikleri var. Her ikisi de çok iyi oynadım.
6: Specifically, your across different clubs with, for example, 31 wins, 50 losses, and only 7 draws at Rome. Your teams, the rail seem to settle for a stalemate. What is the tactical philosophy of behind this all or nothing approach?
7: Che le squadre non giocano mai per il pareggio, che serve per la vittoria al bilancio. Quindi qual è la cosa?
2: Sizin takımlarınız hiçbir zaman berabere kalmak için değil, kazanmak için oynuyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Ben düşünüyorum ki aslında 3 puanın devreye girmesi gerçekten futbolu çok değiştirdi. Dolayısıyla maçları kazanma ihtiyacı önemli. Yani birkaç maç daha kazanırsanız tabii ki sıralamada öne çıkıyorsunuz. Aynı zamanda da tabii çok güçlü rakiplerle karşılaşıyorsunuz. Tıpkı bu akşam gibi ve bunun için de kazanmak istiyorsunuz. Teşekkür ederim.
0: Gianpiero Gasperini'nin sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan İsmail Kartal basın toplantısında olacak. Bunu da aktarmış olalım. Ve yeniden maçın istatistiklerine döndüğümüzde. %42 ile topla oynadı Fenerbahçe, %58 ile topla oynayan taraf Roma'ydı. 11 şut attık kaleye, 5'i isabetliydi, 1'i gol oldu. 8 şut Roma'dan, 3 isabet, 369 başarılı pas. Fenerbahçe'den 554 başarılı pas, Roma'dan %84 pas başarı oranı. Fenerbahçe'den %90 pas başarı yüzdesi Roma'dan. Bir köşe vuruşu kullandık sadece, 3 köşe vuruşu Roma'dan geldi. 5 orta girişimimizde sadece 1 isabet vardı. Roma'nın 16 orta girişiminde 1 isabet vardı. 39. dakikada Brian Cristante topu ağlarla buluşturdu. Roma 1-0 öne geçti. 48. dakikada Archie Brown'un atmış olduğu gol 1-1'lik eşitliği getirdi Fenerbahçe'ye. Rensch 47. dakikada sarı kart gördü. 51. dakikada Archie Brown, 69'da Kerem Aktürkoğlu, 71'de Mert Müldür, 84'te İsmail Yüksek sarı kart gördü. 86. dakikada da Roma'dan Brian Cristante sarı kartı gören isimdi. Bir diğer tarafta da sizlerden gelen mesajlar var tabii ki. Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk hakemi Komor Leipzig maçını yönetiyor şu an. Serdar Gözübüyük demiş dinleyicimiz. Alman Serdar Gözübük Alman hakem. Ama bir Türk hakem bugün yönetti. PSV Eindhoven-Shakhtar maçını Halil Umut Meler yönetti. Yardımcıları da İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Özkaray'dı. Şu anda başlayan mücadelelerde de evet Como 1-0 önde Leipzig karşısında. Bu arada Alman değil düzelteyim, Hollandalı Serdar Gözübük. O düzeltmeyi yapayım. 15. dakikada Hırvat oyuncu Martin Baturina'nın attığı golle Como Leipzig karşısında 1-0 önde. Bayern Münih Bodoglimt, Manchester United Sabah ve Slavia Prag Lens mücadeleleri 0-0 devam ediyor. PSV Eindhoven 1-Shakhtar 1, Mendoza ve Sergio Dest'in karşılıklı golleri maç sona erdi. Bir diğer tarafta Avrupa Şampiyonası erkeklerde voleybolda filenin efeleri Almanya karşısındaydı. 3-1 mağlup ayrıldık. İlk seti 25-23 kazanmıştık ama 25-22, 25-21 ve 25-19'luk üst üste gelen setler Almanya maçı kazanan taraf oldu. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan İsmail Kartal gelecek basın toplantısına. Fenerbahçe galibiyeti kaçırdığı için üzüldük ama puanla tanıştığı için tebrik ederim. Güzel oyunundan dolayı diyor bir dinleyicimiz. Dursun Özbek acil istifa diyor Galatasaray taraftarı bir dinleyicimiz.

0: Ve şöyle bir bakıyorum, İsmail Kartal henüz gelmedi. Basın toplantısına geldiğinde de sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. An be an gelişmeleri. Como'nun Leipzig karşısında 1-0 önde olduğunu söylemiştik. Portekiz Premier Ligi'nde Braga şu anda Estrela deplasmanında 1-0 öne geçmiş durumda. Ve Bayern Münih, Bodo Glimt, Manchester United, Sabah, Slavia Prag, Lens mücadeleleri de 0-0 devam ediyor. 0212-273-10-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yeniden hatırlatmış olalım. Fenerbahçe'nin kalan fikstürü de şu şekilde bu arada. 14 Ekim'de Aston Villa deplasmanında Villa Park'ta olacak temsilcimiz Fenerbahçe. 20 Ekim'de Slavia Prag'la Kadıköy'de. 4 Kasım'da Liverpool'la Kadıköy'de. 25 Kasım'da Ukrayna deplasmanı, Shakhtar deplasmanı, daha doğrusu o maç tarafsız sahada oynanacak. Stamford Bridge'de oynanacak. İngiltere'de Shakhtar Fenerbahçe mücadelesi 9 Aralık'ta Linz deplasmanı Avusturya'da olacağız. 20 Ocak'ta Villarreal'le Kadıköy'de, 27 Ocak'ta ise Atletico Madrid Fenerbahçe deplasmanı Metropolitano'da gerçekleşecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer tarafta Galatasaray'ın fikstürünü de aktaralım. Sporting karşısında 3-1 kaybetmişti temsilcimiz. Kötü bir başlangıç geldi Şampiyonlar Ligi'ne. 13 bir ay sonrası oluyor. Bir ay sonra 13 Ekim'de Galatasaray evinde Barcelona'yı konuk edecek. 21 Ekim'de Lille deplasmanı, 3 Kasım'da Stuttgart'la Ramspark'ta karşı karşıya gelecek temsilcimiz. 24 Kasım'da Aston Villa'yı Ramspark'ta ağırlayacağız. 8 Aralık'ta AEK Atina deplasmanında Atina'da olacağız. 19 Ocak'ta Feyenoord'la içeride bir mücadele ve Paris Saint Germain'le 27 Ocak'ta Parc des Princes'te karşı karşıya gelecek temsilcimiz Galatasaray. Tabii ki iki temsilcimize de başarılar diliyoruz. Bu arada sabah Manchester United karşısında iyi bir direnişle başladı. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Slavia Prag-Lens mücadelesinde de 0-0'lık eşitlik var. Slavia Prag'ın şu anda oyun olarak üstünlüğünü görüyoruz. Bayern Münih, Bodo Glimt mücadelesinde Bayern Münih daha iyi başladı ama 0-0'lık eşitlik sürüyor. Como Leipzig karşısında golle başladı. 1-0'lık üstünlük 15. dakikada Martin Baturina'dan gelen golle iki takım da ikişer kez kaleyi yoklamış durumda ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şu anda basın toplantısında dinliyoruz.
1: Herkese iyi akşamlar. Teknik Direktörümüz İsmail Kartal bizlerle beraber. Hocam maçın değerlendirmesini alalım.
2: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum. Erdem Bey, şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz mence mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimiz de karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.

0: Ve yeniden bağlantılarımızla devam ediyoruz. Normal şartlarda bir basın toplantısının ardından programımızı kapatıp noktalayacaktık ama hiç beklediğimiz gibi bir basın toplantısı değildi. Emre abi hoş geldin. Takip edemediysen şöyle özetleyeyim durumu. İsmail Kartal çıktı, soru almadı. İstifa ediyorum dedi. Bir şeylere sitem etti ama neye acaba? Bekliyor muydun böyle bir şey? Ben çok şaşkınım şu an.
1: Valla şöyle, eğer bu maçı kaybetseydi bekliyordum İsmail Kartal'ın istifasını. Ama bu maçı kaybetmediği için ve beraberliği de yakaladığı için ben İsmail Kartal'ın istifasını şokunu yaşıyorum.
0: Yani ne sebep olmuş olabilir peki?
1: Bence 1-1'lik skordan daha çok, seninle yayından sonra da konuştuk ya, futbol bence burada etkili olmuş olabilir. Yani Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın bu kadar resesif oynamasını, çekinik oynamasını, Roma'nın kötü bir gününde yakalanmış Roma'nın karşısında özellikle ilk yarıda çok geride oyunu kabul etmesini ve özellikle de ileri çıkışlarda etkin olamamasını ve ikinci yarıda belki yakaladığı pozisyonlar vardı ama bir ara %63'e %37 gibiydi ya da 40-47 gibiydi toplu oynama oranları ve böyle olunca sanki İsmail Kartal'ın oynattığı futbolun yarattığı bir memnuniyetsizlik dalgası bir anda hakim oldu ve bu hakimiyetin de yönetimden birilerinin İsmail Kartal'a söylediği ya da Aziz Yıldırım'ın suflörlüğünü yapan birilerinin İsmail Kartal üzerinde bir değerlendirme yapmaları onu kırmış olabilir. Son dönemde teknik adamlar çok duygusal bir dönem geçiriyorlar. Fatih Tekke örneğinde bunu fazlasıyla yaşadık. Ben şunu çok açık ve net söyleyeyim. Sadece İsmail Kartal'la kalacağını düşünmüyorum. Yani Galatasaray'la, Barcelona'yla 13 Ekim'de oynayacağı mücadelede olası bir yıkımda Okan Buruk için de benzer senaryoları söylemekte herhangi bir abeste iştikal durum olduğunu düşünmüyorum. Ligin seyrine göre değişecektir. Hatırlarsan 14 Ekim'de Aston Villa maçı olacak. Ne düşünüyorsun bu konuda diye sormuştun bana. Evet. Ben de 14 Ekim'e kadar bir ay var. Her an her şey değişebilir. Cuma günü ne olacağını bilmiyoruz demiştim. Al işte sana Türk futbolunun kaotik yapısının en güzel yansımalarından biri. Şimdi İsmail Kartal'ı bence bir kere taraftar kırdı. Çünkü taraftar üzerinde İsmail Kartal'ın oluşturabileceği bir dinamizm olmadı. Taraftarla İsmail Kartal arasında bir barışıklık, bir ortak değerlerde buluşma mümkün olamadı. Keza geliş sistemi de zaten bence hatalıydı. Yani Aykut Kocaman'ın yerine İsmail Kartal'ın tercih edilmesi, sonrasında lige bir mağlubiyetle başlanması, artı ligde ikinci mağlubiyetin alınması, belki Lyon galibiyeti ve Lyon'a eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalma, tüm bunların üstüne bir sünger çekmişti. Ama İsmail Kartal şunu yaptı: yarın tekrar Fenerbahçe için 6. kez konuşulduğunda şunu diyecek: kardeşim, çünkü İsmail Kartal geçmişte yaşamayı seven bir teknik direktör. Hatırlarsan ilk geldiği an işte bizim araba kurşunlanmıştı, ben 99 puan topladım, ikinci geldim gibi değerlendirmeler yapmıştı. Şimdi burada İsmail Kartal şunu diyecek: kardeşim, ben Şampiyonlar Ligi'ne puanla başladım. Ligde de tamam iki mağlubiyet aldım ama 18 yıl sonra bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne soktum. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de o dönemin en güçlü takımı Roma karşısında bir puan aldım. Yani ben rüştümü ispat ettim, şimdi gidiyorum, siz bakın başınızın çaresine dedi bence. Hani burada İsmail Kartal arkasında bir yığıntı, bir enkaz, bir olumsuzluk, bir yıkıklık bırakmadı. Bilakis Şampiyonlar Ligi yolculuğunda yenilmiyorsan yenilme mantığıyla hareket eden bir felsefede, çok da yanlış olmayan bir anlayışla hareket etti. Ama burada bence İsmail Kartal an itibariyle kendini kurtardı Göksel'in. Yani evet, İsmail Kartal dedi ki: kardeşim, ben şu anda Şampiyonlar Ligi'ne puanla başladım. Lyon'u eleyip bu kapıları açtım. Ve evet, ligde kötüyüm, iki tane şey aldık, mağlubiyet aldık ama en azından ben alnımın akıyla bırakıyorum gibi bir yaklaşım ortaya koymuş olabilir. Burada bence temel üç tane sebep var. Bir, İsmail Kartal'ın gelişi problemliydi. İki, hiçbir zaman taraftar İsmail Kartal'ı içine sindiremedi. Üç, Şampiyonlar Ligi'nde son Roma maçında ortaya koyulan futbolun tatminsizliği bence bu istifayı tetikledi. Maddeleri daha da arttırabilirsin. Yani ligde elde ettiği iki tane mağlubiyeti buraya koyabilirsin. Diğer öğeleri koyabilirsin. Ama bence bu kadar resesif, bu kadar geride oyunu kabul eden anlayış ve felsefe bizim kitabımızda yazmıyor kardeşim. Korku dağları bekler. Çıkar oynarsın, kaybedersen kaybedersin. Kaybetmezsen eyvallah dersin şeklinde bir izlenim olmuş olabilir.
0: Peki.
1: Maçesinde de Gasperini ile uzun uzun konuşmuş biraz baktım.
0: Evet.
1: Yani ne konuştuklarını bilmiyorum tabii. Ama dediğim gibi yani İsmail Kartal hadisesinde şimdi bence hadise şuna dönecek. Kimi getirecek başkan?
0: Yani Emre abi o kadar doğru bir şey söyleyip kapatmışsın ki telefonu. Yani bir ay sonraki maç için daha Cuma'yı göremiyoruz dedin ya. Yani Cuma'yı bırak abi 10 dakika sonrayı göremiyoruz ki.
1: Aynen ya bak bu hani bu bir öngörü işte ben bir müneccim ya da ben bir falcı değilim. 36 yıldır bu futbolun içerisindeyim ve sonuç itibariyle ne olacağını hiçbir zaman kestiremedik. Hani yarın ne olacak? Ben mesela Sporting maçından sonra Okan Buruk çıkıp kardeşim ben de bırakıyorum hadi eyvallah deseydi ona da herhangi bir şaşkınlık yaşamazdım. Çünkü Türk futbolunda futbolu yöneten organizma hiçbir zaman futbolun aklı olmadı ki. Futbolun prensipleri olmadı ki. Zaten olsaydı biz Dünya Kupası'ndan sıfır çekip mi gelirdik? Ya da Şampiyonlar Ligi'ne işte iki takımın bir tanesini üç ön eleme oynayarak mı gönderirdik? Ya da işte bir tane takımımız daha Konferans Lig'in seviyesindeyken mi veda ederdi? Avrupa'dan lig düşüp konferansa mı dönerdi? Hayır, onların hiçbiri olmazdı. Bak bugün Türkiye'nin en iyi transferlerini yaptığını söylediğimiz Trabzonspor teknik adam bulamıyor. Yani niye? Çünkü bu ülkenin kaotik futbol felsefesinden. Ya bu ülkede futbol her zaman kaotikti teknik adamlar açısından. Sen hiç başkana fatura kesilen futbolcu ya da başkana fatura kesen bir teknik adam gördün mü? Göremezsin. Çünkü bunu söyleyemezler. Çünkü ürkerler, korkarlar. Hayat da böyle aslında. Yani bizim gazetecilik serüveninde de bu böyle. Genelde herkes kovulur ama kovuldum diye yazar çok ender adamdır. Bunlardan bir tanesi benimdir. İşte bir tanesi Emin Çöleşan'dır rahmetli analım. Hani baktığında başka kimse herkes şunu yazar. Çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir 5 yıl, 10 yıl işte kaç yıl geçirdiysek çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yolları ayırmış bulunuyoruz. Baba yolları sen ayırmadın, kovdular seni. Bunu niye özgürce söyleyemiyorsun? İşte bu hadise aslında bizim iliklerimize kadar işlemiş olan yansımanın tam karşılığı. Futbolda da bu böyle. Yani İsmail Kartal istifa mı etti, istifa mı ettirildi? Asıl soru bu. Yani sen baba bak sen bu takımı oynatamıyorsun, artık gitmen lazım mı dedi birileri? Çünkü bu kadar şevkle, bu kadar dinamizmle, maç öncesi Gasperini ile sohbet, Talişka'nın gönderilmesi oydu buydu. Yani bence birileri İsmail Kartal bu noktaya kadar taşıdı. Bu arada alttan bir anlaşmalar yaptı, bir şeyler oldu. Dediler ki tamam İsmail'cim sen bu maçtan sonra istifa et dediler. Ya da İsmail Kartal çok duygusal davrandı ve ben dedi iyi bir noktada bırakıyorum. Yine benim kapım açık kalsın Fenerbahçe'ye ne olur ne olmaz. Belki 5. 6. kez dönerim. O yüzden de dönerken de geçmişe dönüp bakanlara kardeşim ben Roma'yla beraber kaldım. Şampiyonlar Ligi biletini 18 yıl sonra cebine koydu Fenerbahçe benim sayemde. Ben ikilik mağlubiyetiyle bıraktım bu takımı diyebilmek adına bu hamleyi yapmış olabilir.
0: Peki Emre abi çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için sıcağı sıcağına değerlendirmelerini almış olduk.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim. Yarın yine bize bir sürü iş çıktı.
0: Evet abi yani sabah ortalık yakılacak.
1: Kolay gelsin. İyi çalışmalar.
0: Teşekkürler abi. Emre Tilev'le birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için söylüyorum. İsmail Kartal basın toplantısında istifa etti. O anları bir tekrar aktaralım. Kısaydı zaten. Sonrasında bir İrfan 25'e gideceğiz. Ya biz de şaşkınlığa uğramış vaziyetteyiz. Gerçekten beklediğimiz bir gelişme değildi. Kimsenin beklediği bir şey değildi. Nasıl istifa etti peki İsmail Kartal? İşte böyle.
2: İsmail Kartal bizlerle beraber. Hocam maçın değerlendirmesini alalım.
3: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum. Erdem Bey, şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar

0: gruplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizde karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: İsmail Kartal'ın sözleri bu şekildeydi. Bu arada Emre Tilev sıcak bir bilgiyi benimle paylaştı. Yani bir haber kaynağından Emre Tilev'e gelen bir bilgi, bir konuşmasından İsmail Kartal başka teknik direktörle görüştüklerini duymuş. Buna çok sinirlenmiş, buna binaen istifa etmiş şeklinde bir bilgi. Bir İrfan 25'e gidelim. Bakalım İrfan 25 neler söyleyecek. Çok sıcak bir gündem, gerçekten beklemediğimiz bir gündemle karşı karşıyayız.

0: Ve İrfan 25'e attığımızda İrfan abi hoş geldin. Stadyumdasın. Karşılaşmayı takip ettin. Sonrasında beklemediğimiz bir gelişme. İsmail Kartal istifası. Nasıl yorumlarsın sıcağı sıcağına?
1: Evet, beklemediğimiz bir gelişmeydi. Aslında bizim için de sürpriz oldu. Özellikle Roma karşısında Fenerbahçe iyi mücadele etti. Ve aslında galibiyeti de kaçıran taraftı. Bugün ortaya konulan mücadelenin ardından Sayın İsmail Kartal'a basın toplantısında geldi ve bir daha asla dönmemek kaydıyla yönetimi de önüne almak için istifa kararı aldığını, teknik heyetiyle yaptığı görüşmeler ardından istifa kararı aldığını vurguladı. Sürpriz bir gelişmeydi ama şunu da belirtelim. Özellikle ligde 4 maçta 2 mağlubiyetle başlaması Sayın İsmail Kartal'a duyulan inancı ve güveni biraz sarsmıştı yönetim içerisinde. Camia içerisinde de tepkiler yükselmeye başlamıştı. Hocanın üzerinde de büyük bir baskı vardı aslında. Sayın İsmail Kartal da bugünkü maçın ardından istifa kararı aldı. Şimdi yönetimin bize gelen bilgiler de son bir hafta içerisinde son Beşiktaş derbisinin ardından aslında teknik heyetle ilgili bir değişiklik yapma ihtimali söz konusuydu. Ve bununla ilgili de bazı görüşmeler yapıldı. Temaslar kurulduğu yönünde bilgiler gelmişti. Şimdi bu doğrultuda İsmail Hoca'nın kararının ardından da artık yeni teknik heyeti belirlemek için Fenerbahçe önümüzdeki gün kısa süre içerisinde bununla ilgili değerlendirme yapacaktır. Yönetim kurulu da İstifa kararının ardından bir toplantı yaptığını da vurgulayalım.
0: Peki şöyle bir şey mi oldu acaba İrfan abi? Yani Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin oyunuyla ilgili bir tepkisi oldu İsmail Kartal'a sonrasında bu olaylar mı gelişti yoksa daha önceden kafasına koyduğu bir şey miydi diyorsun İrfan abi?
1: Ya aslında dediğim gibi Beşiktaş derbisinde alınan skor ve oynanan kötü futbolun ardından böyle bir durum söz konusu olmuştu. Yani o zamandan itibaren teknik heyetle ilgili değişiklik yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bize gelen bilgiler de bu yöndeydi. Yani bir arayış içerisinde olduğu Fenerbahçe'nin bazı teknik adamlar, özellikle yabancı teknik adamlarla temas kurduğu yönünde de bilgiler vardı.
0: Peki İrfan abi çok teşekkür ederim değerli yorumların için. İrfan 25 ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bir başka bağlantıyla devam edelim. Furkan Uzun'a gideceğiz. Şimdi bir hemen oradan da bilgileri alalım. Gazeteci Furkan Uzun bizimle birlikte olacak.

0: ve gazeteci, spor gazetecisi Furkan Uzun bizimle birlikte. Furkan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Senin merhaba, iyi yayınlar.
0: Yani herhalde sezon başında sorsalar bu iki teknik adamı en son söylerdik. Fatih Tekke, İsmail Kartal. Fatih Tekke'nin ardından İsmail Kartal'dan da çok bir istifa geldi. Hatta daha çok bir istifa kimsenin beklemediği bir anda geldi. Nasıl değerlendiriyorsun? Bunun sebebi sence nedir?
1: Yani kesinlikle şöyle aslında ele almak lazım. Yani Fatih Özcan'ın istifası tabii sezon başı, yani geçen senenin sonunda deselerdi kimse inanmazdı, ama Trabzonspor maçından sonra yine böyle bir ihtimal, yani insanlara bundan tık gelebilirdi, ama İsmail Kartal'ın bugünkü istifası hakikaten çok büyük bir sürpriz ve çok şaşırtıcı bir karar. Çünkü Roma'ya karşı çok iyi oynamışsınız. Özellikle ikinci

0: galibiyeti kaçıran taraf olmuşsunuz ki buna sen de nasıl cesur edebilirsin? Şu an İtalya'nın en iyi takımı form olarak mevcut bir hesapta. Ama böyle bir maçtan sonra galibiyeti kaçırdığınız maçtan sonra istifa etmek çok radikal bir karar, çok şaşırtıcı bir karar.
1: Furkan, Emre Çilev'in aktardığı bilgiye göre İsmail Kartal'ın kulağına başka teknik adamlarla görüşüldüğü bilgisi gitmiş, bunu öğrenmiş ve buna binaen çok sinirlenmiş.
0: Tam olarak aslında şunu diyecektim, kendince haklı sebepleri vardır diyecektim. Gerçekten bakıldığında haklı bir sebep. Bir de yani İsmail Kartal bakıldığında 18 yıl sonra Fenerbahçe, Lyon gibi güçlü bir takım ele şampiyonluğuna soktu. Ama açıklamalarından dolayı çok fazla bence linç şeydi. Hak etmediği bence bir takım. Yani mesela Vespire'nin üstüne yanlış telaffuz etmiş etti diye birçok defa sosyal medyada vesaire çeşitli şekilde arıcılaşı olan konusu oldu. Yani bunlar da bence olması gerekiyor. Yani İsmail Kartal da hani belki buna da inanmış olabilir. Ligin durumu da başka bir etten olabilir ama bakıldığında hani bence eğer öyle bir şey varsa yani başka bir teknik adamlarla görüşülmüşse burada bence hangi kim olursa olsun.
1: Evet, bir iki haftadır yabancı birkaç teknik adamla görüşülmüş şeklinde haber.
0: Yani o zaman şunu diyebiliriz, burada kim olursa olsun bu kararı alırdı. Yani ben kendimi İsmail Kartal yerine koyduğum zaman ben de bu kararı alırdım. Muhtemelen sen de alırdın.
1: Evet.
0: Herkes böyle bir karar alırdı. Dolayısıyla aslında İsmail Kartal kendince haklı ve mantıklı bir karar almış gibi duruyor.
1: Peki Fenerbahçe'nin nasıl bir reaksiyon göstermesini bekliyorsun yönetimin? Çünkü İsmail Kartal hani bir geri döndürme durumunu da kapattı. Kapıyı kapattı kulübümün önünü açmak için. Yol yakınken bir daha dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum dedi.
0: Ya şimdi ben oradaki bir daha geri dönmemek kaydıyla ifadesini tam olarak anlayamadım. Çünkü iki farklı anlama çıkıyor. Yani bu dönem mi belirleyeceğim yoksa bir daha Fenerbahçe'ye asla geri dönmeyeceğim gibi mi? Farklı anlamlar da verebilen bir ifade. Dolayısıyla orada İsmail Kartal hangisini, bu iki sayfayı seçerek hangisine kastetti onu anlayamadım. Onlara ben de sonunda bulamadım. Ama çok enteresan bir karar. Çünkü Aziz Yıldırım'ın olduğu bir yerde sezon başında bir teknik adamın istifa etmesi çok rastlanan bir şey. Daha önce Victor Pereira'da ayrılmıştı.
1: Ama bak başka bir haberde mesela Furkan, Sezgin Gelmez'in bir haberi. Sezgin abinin haberi de şu şekilde: futbolcular şikayet etmiş Aziz Yıldırım'a, bunun üstüne yönetim kurulu toplantı yaptı şeklinde. Yani şimdi tek taraftan gelen bir haber de yani az önce konuştuğumuz şey gerçekliği olan bir şey değildi. Bir iddiaydı. Bu da bir başka iddia mesela.
0: Evet. Ya basın toplantısında soru da almadı. Biraz televizyondan izlediğim kadarıyla soru da almadığını gördüm. Hani orada İsmail Kartal keşke tatmin edici bir şekilde neden istifa ettiğini kendince açıklasaydı. Ama bunu tabii ki Fenerbahçe'nin vereceği reaksiyon çok önemli. Çünkü mesela Fatih Hoca ilk istifasında Trabzonspor yönetimi kabul etmedi ve devam etti. Sonra yenilgiye geldi. Bu sefer Trabzonspor yönetimi ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi burada nasıl bir reaksiyon verecek? İstifayı kabul etti mi? Tabii ki istifa tek taraflı bir seçenek olursa da Fenerbahçe İsmail Kartal'ı ikna etmek isteyebilir veya yani devam etmek isteyebilir. Ama istifasını kabul edemeyecek ki Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminin bir ay öncesine dönersek aslında Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı eleştiren açıklamaları da vardı. 99 puan aldı da ne oldu, şampiyon mu oldu gibi ifadeleri de vardı. Şimdi bu ifadeyi kullanan bir başkan İsmail Kartal'ın geri dönmesi için veya işte bunun devam etmek için bir efor sarf eder mi? Açıkçası pek ihtimal vermiyorum ama Fenerbahçe'nin şu an nasıl bir reaksiyon vereceğini hakikaten kestiremiyorum. Çünkü sezon başında Aykut Kocaman ve İsmail Kartal en büyük hoca adayları Fenerbahçe'nin ve herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bir anda İsmail Kartal gelmişti. Şu anda yani Fenerbahçe'nin nasıl bir kararı alacağını hakikaten bence kimse kestiremiyor. Çünkü Aykut Kocaman da İsmail Kartal'ın böyle girişi sonrasında Oğuz Çetin'in açıklamaları olmuştu. Pardon, Aykut Kocaman'ın açıklamaları olmuştu. Tarafından bir dönüş yapılmadı girişinden. Dolayısıyla yani belki de kimsenin beklemediği bir istifa kararı ve çok bence ters bir zamanda geldi. Çünkü pazartesi günü Fenerbahçe'nin ilk maçı var. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarında ilerleyen bir devam edecek. Dünyaya da henüz girmedik. Yani aynı Fatih'in sürecinde olduğu yere giren bence zamanlaması açısından tartışmaya çok açık bir ayrılık kararı bu.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim Göksin'im, ben teşekkürler, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi eski bir Fenerbahçe futbolcusuna gideceğiz. Şu an spor yorumculuğu yapıyor. Can Arat bizimle birlikte olacak. Yavaş yavaş bağlantımızı da gerçekleştirelim.

0: ve Can Arat hattımızda, eski Fenerbahçe futbolcusu ve yorumcu Can Arat bizlerle birlikte. Can abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar herkese.
0: Yani beklemediğimiz bir gelişme, birbirinin arkasından İsmail Kartal'ın istifası, bir şeylere sistemli gibi gözüktü İsmail Kartal. Nasıl yorumluyorsun abi, beklediğin bir şey miydi senin de?
1: Yani şimdi kamuoyunda çıkan bu spekülasyon, Roma'ya eğer kaybederse İsmail Kartal'la yollar ayrılır diye söylentiler. Bütün herkes bunun üstüne odaklanmıştı. Ancak bugün baktığımızda Fenerbahçe, belki de İsmail Kartal bugün Fenerbahçe'ye geldiğinden beri özellikle ikinci yarı yaptığı en iyi hamleleri yaptı. Bakın, ilk önce İsmail Hoca'nın bugün ne yaptığını anlatayım, sonra noktaya geri döneyim. Hı hı. Şimdi Roma kaleden avut atışından oyuna başlarken Fenerbahçe'ye topu aldırmadı. Resmen ders verdi Fenerbahçe'ye. Beşiktaş maçında Fenerbahçe'nin yapamadığını Roma resmen göstere göstere bastı. Ha tamam, bu oyunu oynarken Roma'nın açıkları var mıydı? Vardı. Şimdi ikinci yarıya başladığında Fenerbahçe bu açıkları çözdü ve ekstra koşuları, işte Archie Brown'un koşusu, Kante'nin driplingle çıkması, Greenwood'u kenarda biraz daha bırakıp Lukaku'yu aldıktan sonra özellikle pozisyonlara girmesi, Fenerbahçe bugün galibiyeti kaçıran taraf oldu. Yani ikinci yarı net bir şekilde İsmail Kartal'ın oyuna müdahalesini gördük. Yani oyuncuların sisteminde birazcık değişiklik yaparak. Tabii ki karşındaki takım Roma, 3'te 3 yapmış, formda oyuncuları var, çok iyi bir hocası var ve tam bir takım Roma. Tam sistemli oynuyor. Ok gibi gidiyor herkes. Bütün herkes markajda adam adama gidiyor. Ama bunu oynamak zor olduğu için bunun da açıkları vardı. İkinci yarı İsmail Kartal bunu belki de Fenerbahçe bu sezon geldiğinden beri en iyi hamlelerle yaptı. Şimdi istifa açıklaması kırgın olduğunu belli ediyor. Bakalım nasıl bir durumla karşılaşacağız. Ama şu an olmaması gereken bir şeydi. Yani İsmail Hoca gene bir şeyi ters yaptı gibime geliyor. Çünkü bence bugün Fenerbahçe olması gerektiği gibi oynadı ve galibiyeti kaçırdı.
0: Abi iki farklı kaynaktan iki iddia var. Bir kaynak diyor ki bir iki haftadır Fenerbahçe yabancı bir teknik direktörle görüşüyordu. Bu yüzden bu kulağına gitti hocanın diyor. Buna tepki olarak diyor. Bir diğer kaynakta da deniliyor ki futbolcuların İsmail Kartal'dan memnun olmadığı ve yönetimi şikayet etti. Yönetim kurulunda bir karar alıp İsmail Kartal'ı uyardı. Ve bu doğrultuda İsmail Kartal'ın istifa ettiği şeklinde iddialar var. Sen nasıl yorumluyorsun abi?
1: Şimdi iki spekülasyonu da değerlendirdiğim zaman ben mesela birkaç gün evvelinden Beşiktaş maçından sonra içimden şunu düşünmüştüm. Hiçbir bilgim yok bu arada benim. Ben sadece kendi hissettiğim, düşündüğümü söylüyorum. Bir hocayla acaba görüşüyorlar mı diye içimden düşünüyordum. Eğer oyuncularla alakalı bir sıkıntı olsaydı bu çok daha önceden patlak verecek bir şeydi. Ama her ihtimale karşı İsmail Hoca bugün Roma'ya kaybetseydi, İsmail Hoca gider, işte yeni bir hoca gelir diye, tabii ki kulübün kafasında böyle bir tasarruf varsa bu görüşmeyi yapmak zorunda. Öyle damdan düşer gibi bir oyuncu gelirse olmaz. Ama biliyorsunuz artık camiada her şey etrafa yayılıyor. Kim uçuruyorsa haberleri. İsmail Hoca'nın da kulağına giden bir şey varsa, İsmail Hoca özellikle bu konularda gururlu bir insandır. O yüzden

0: istifa gelmiş olabileceğini tahmin edebilirim. Bildiğim hiçbir şey yok. Ama bugünkü skorun, bugünkü oyunun karşılığında İsmail Hoca'nın istifasını hiç beklemiyordum yani.
1: Peki abi, sen o atmosferleri çok iyi biliyorsun ve İsmail Hoca'nın beklenmedik ayrılığı sonrasında takımdaki reaksiyon sence nasıl olacak? Yönetimdeki reaksiyon ve takımdaki reaksiyon.
0: Şu an yukarı tükürsen, bıyık aşağı tükürsen sakal, çok istim üstünde bir yorum bu şu an. Çünkü Fenerbahçe camiası sosyal medyada, basında en çok reyting alan kulüptür. Fenerbahçe kötü olduğu zaman herkes üstüne gider, reytingleri taban yapar. Fenerbahçe iyi olduğu zaman gene reytingleri taban yapar, Fenerbahçe iyi olduğu için. O yüzden şu an yapacağımız yorum tamamen yönetimin tasarrufudur. Ki ben mesela yorumcuyum, gazeteci değilim, bilsem de söylemem böyle şeyleri. Bazı durumlarda kötü olmak gerekiyor kulübü korumak için, ama herhangi bir bilgim yok. Ama bugünkü oyundan sonra ben istifanın kabul olacağını düşünmüyorum.
1: Ama İsmail Kartal o kapıyı kapattı abi. Şöyle dedi, kulübün önünü açmak için yol yakınken bir daha dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum dedi.
0: Yani bu tarz konuşmaları masada çevirebilecek güçte bir kulüp başkanı var tabii ki. Tasarrufudur İsmail Hoca, çünkü sosyal medyada özellikle yapılanlardan sonra, işte bazı capslerden, görüntülerden, yapay zeka videolarından sonra tabii ki küsmüş olacak. Çok büyük tepkiler aldı. Çünkü bu tepkileri veren insanların da ne kadar aklı selim olduğunu bilmiyoruz. Ben bir futbol adamı olarak ben tabii ki hocanın sistemini eleştirebilirim. Ben çünkü futbolu biliyorum. Ama yaptığım eleştirilere dozu bunu biliyorum ben. Ben oyunla alakalı konuşurum, yaşadıklarımla alakalı konuşurum, gerçekleri konuşurum, ama dışarıdan hocayı bu kadar yıpratan şeylerin birazcık da troll olduğunu düşünüyorum. Hoca fevri bir karar almış olabilir, ama yaptığı açıklamadan geri dönme ihtimali de olabilir. Yönetimin elinde tabii ki bu. Ama yönetimde, şimdi Fatih Tekke'de bir Trabzon'da yaşadığımız bir olay var biliyorsunuz. Fatih Hoca işte bu kadro hocayı yiyebilecek bir kadro, çok tehlikeli bir kadro dedi. Bir maçtan sonra istifa etti. Ondan sonra istifayı kabul etmediler. Bir maç daha gitti. Ondan sonra istifası kabul oldu. Şimdi İsmail Hoca duygusal bir adamdır bu konularda ve birazcık böyle kafasına takan bir insandır. Ondan dolayı yani şu an nasıl bir yorum yapacağımı bilemiyorum açıkçası. Çünkü şu an önemli olan Fenerbahçe'nin önündeki bir Gaziantep maçı var. Ve gerçekten bugün oyuncular çok büyük efor sarf ettiler. Koşu mesafeleri çok uzadı bazı oyuncuların. İsmail'in, Archie Brown'un, savunma yapmaz dediğimiz Greenwood'un bile bugün koşu mesafesi normalinden çok daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Pozisyonlara baktığınız zaman işte Muriç'in kaçırdığı, Kerem'in artık o gol atması lazımken Kerem'in kaçırdığı, Oğuz Aydın'ın girdiği, kaçırdığı, direkten dönen top saydığınızda Roman'ın attığı bir gol var, bir de Ederson'un üstüne giden şut var, bir de üstten dışarı giden bir top var. Bu çok pozisyonlar. Fenerbahçe bugün oynadığı sistemle galibiyeti hak etti. İsmail Hoca'ya keşke beni duysa da yaptığımız eleştiriler, evet eleştiri yaparız, ama istifanın olması gerektiği zaman bu maç değildi. Belki de içinden şunu düşündü: ben işimi yaptıktan sonra bırakıyorum demek istedi, güçlü bırakmak istedi. Tabii ki bu konuyla alakalı son yorumu Büyük Fenerbahçe camiasının yönetimi verecektir. Çünkü orada çok üst düzey ve bu işi yıllardır yapan yöneticiler var.
1: Peki Can abi, çok teşekkür ediyorum. Kırmadın, bağlandın ediyorum. Değerli yorumların için çok sağ ol.
0: Herkese hayırlı akşamlar, bay bay.
1: Can Arat bizlerle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Aziz Yıldırım şu anda bir konuşma yapıyor. Aziz Yıldırım'a gidelim. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor. Gerçekten ilginç bir akşam şu anda ve Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor. Hemen oraya gidelim, bakalım neler söylüyor Aziz Yıldırım.
2: Ece'nin haberim olsa gelir miydin buraya? Ha? Biraz mantıklı soru sorun lütfen. Tamam mı? Haber. Kimse, hiçbirimizin haberi yoktu. Neden? Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye şey oldu ya, tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı gibi bir anlayış ortada geziyor. Fenerbahçeliler sosyal medyada veya televizyonlar yorum yapanlar, YouTube diye kanal söylüyorsunuz, oralar YouTube yapanlar bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar. Ama ondan bugüne kadar niye kaldı? Yok, takım zayıf. takım şöyle, takım böyle. Her gün bir şey konuşuyorlar ve herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor ya. Ya böyle bir şey yok ya. Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek. Bekleyecek. Sonunda Mayıs ayında ne diyoruz? Şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız demiştik. Kaldık. Kimle yaptık? İsmail Kartal'la yaptık. Biz yapmadık yani. Biz desteğiz. Biz maddi yönden kulübün bütün gelirleri ve giderleri üzerinde çalışma yapıyoruz. Onun istediği oyuncular varsa veya bir, herhangi bir sporcu transferi varsa Cihan Bey, ben, arkadaşlar hep konuşuyoruz kendisiyle. Onları yapmaya çalışıyoruz. Ama bazı da imkanlar var. Ben 200 milyon futbolcu alırım. Hiç çekinmem, alırım. Ama kulübe ne zarar veririm? Kimse bunu tartışmıyor. Yazıyorsunuz hepiniz, bak hepinizi suçluyorum. Hepiniz diyorsunuz ki Fenerbahçe transfer yapıyor. İşte onu aldı, bunu aldı, şu. Tamam, güzel. Şimdi geriye kaldı 10 tane, 15 tane oyuncunun gitmesi lazım. Bu yabancı hakkından dolayı. Sizlerin bunları, doğruları yazmanız gerekirken maalesef sizler hiçbir doğruyu konuşmuyorsunuz ya. Bu oyuncular nasıl gidecek? Gitsin, etsin. Ya gitsin de bunun bir karşılığı var. Almışlar diyelim 18-15 milyona bonservisiyle almışlar. Şimdi oyuncunun bir tanesini 8 milyon daha bonservisi ödenecek. Adam alıyor 4 milyon, 4,5 milyon. Buna hepsi kime yazıyor? Kulübe yazıyor. Bana yazmıyor yani. Onun için bir hesap, kitap, zaman, hepsini kullanmamız lazım. Ama siz hemen ya bunu gitsin, bu böyle yaptı, şu şöyle yaptı diyerek kamuoyu oluşturuyorsunuz ya. O kamuoyu da ters dönüyor. Sizin zannediyorlar ki sizin söyledikleriniz doğru. Ondan sonra ondan dolayı bize saldırıyorlar. İsmail Hacıbay'ı da gördünüz yani. Gördünüz. Bu kadar sıkıntı insanlar dayanabilir mi ya? Bizler de aynı şeyi baskı altındayız. Mayıs ayı gelir. Mayıs ayında dersiniz ki evine gidiyor, bir şey yok, rahat olun. Evine gidiyor, rahat olun. Ya biz hepimiz stres altındayız. Benim sosyal medyam yok, ben rahatım. Ama öbür insanların var ve bundan etkileniyorlar. Lütfen rica ediyorum. Doğru olanları yazın. Ya İsmail Hoca'nın kafasına suyla şişe attılar ya bu akşam.
3: Bir kenarına.
2: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. Bir puan aldı. Bizim hesabımızda işte biz gruptan çıkabiliyoruz hesaplarımıza göre. Ama bunu söylemiyorum. Şuradan şunu alıp buradan bunu. Bir hesap kitap yaptık yani. Ama müsaade etmiyorsunuz ki.
3: Başkanım.
2: Levent oynadı. İyi oynadı mı? Peki Mayıs. Mayıs ayına geldiğimizde Türkiye Ligi'nde görüşürüz. Şampiyonlar Ligi'ne de katıldık. Bu başarıdır. 18 yıl sonra bir hoca ve yönetim bunu başarıyor. Bunu alkışlayacağınızda tam tersi gömüyorsunuz ya. Ayıp.
3: Başkanım.
2: Camiayı da o yolda, yani siz şahsınızla ilgili değil, genel konuşuyorum. Ve ondan sonra da sanal medya, işte sosyal medya, bilmem nerede yorum yapıyor. Fenerbahçeliyim diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. Ya bugün biz varız da bir sene sonra, iki sene sonra bilemem ne zaman olacağını. Yokuz yani. Biz niye geldik? Başarısızlık var diyoruz. 4 senesi bizim dönemimizden, işte 8 sene diğer yönetimlerden başarısızlık var. Fenerbahçeliler ağlıyor. Çocuklar üzülüyor diyoruz. Çocuklar şimdi sevinmiyorlar mı? Formaları giyip geliyorlar maça. Fenerliler geliyor. Herkes geliyor. Ama siz bunu tukaka yaptınız ya. Yani başarıyı mundar ettiniz. Bak bunu kabul etmiyorum. Ve bundan sonra bu konuda daha çok konuşma yaparız, haberiniz olsun. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. Bu şekilde şişe kafasına atarak sahip çıkılmaz. Ayıp. Bir Şampiyonlar Ligi maçıdır. 1-1 bitmişti. İyi oynamışız, fırsat yakalamışız. Bir taktik, sahada bir taktik savaşı vardı yani. Bunu görmemezlikten gelmek biraz ayıp olur yani. O için ricam, bakın hepinizden ricam, kamuoyuna doğru mesaj verin. Doğru mesaj. Kulüplerin adına konuşmayın. Diğer kulüpler için de söylüyorum yani. Lütfen. Buyur.
3: Başkanım, İsmail Kartal'la konuştunuz mu?
2: Konuştum. İçeride konuştum. Bu şişeyi

0: söylüyor işte. Tamam mı? Bu baskıyı söylüyor.
1: Size gördüğünüz
0: için. Tamam. Evet. İlaç alıyorum diyor. Tamam. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. Tamam. Hayır hayır. Ya bizim evladımız ya. Benim Aziz Yıldırım olarak ve benim arkadaşlarımla, yöneticilerle beraber 20 sene başkanlık döneminde başladığım hocayla, iki tanesi abiç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden bıraktığımı, gönderdiğimi duydunuz mu, gördünüz mü, yaşadınız mı? Evet, o zaman başka, devam.
2: Yine Fenerbahçelilerin kursağında kaldı sevinci, tam sevineceklerdi.
0: Niye? Neden? Ya ben de olsam, şimdi ben bir şey söyleyeyim. Biz de yani tecrübemiz şusu busu olmasa bu stresi kaldıramayız ya. Böyle stres olmaz beyler yani.
3: Başkanım, siz yazılışından beri birçok yalanlama yaptınız. Neden İsmail Hoca'nın istifa etmesini beklediniz açıklama yapmak için?
0: Neden anlamadım ki, İsmail kendisi aniden istifa etti. Beklemiyorduk ki.
3: Haftaya çok fazla haber çıktı, istifa edecek ya da...
0: Ya edecek, siz yazıyorsunuz kardeşim ya. Yazıyorsunuz, adam da istifa ediyor. Siz yazmayın. Yazmayın, bırakın bakalım istifa ediyor mu etmiyor mu? Çanağı tutuyorsunuz adamcağıza. Sosyal medyadan yükleniyor herkes. Ben sosyal medya okumadığım için de bilmiyorum konuları. Efendim?
4: Nasıl zamanları da peki, nasıl bir süreç olacak?
0: Aynı süreç devam edecek.
4: Oyuncuları nasıl etkileyecek şampiyonluk kurulunda? 4 maçta 2 mağlubiyet ve bu akşam yaşananlar.
0: Ne yaşandı abi?
4: İstifa kararı Ağaççı
0: Buran. Ya efendim?
4: Buran'la çok şaşırdı duyunca bu karar, zamanları pozisyonları.
0: Herkes geri dönsün. Açıklamayı yapmadan önceki pozisyonuna gelsin. Öyle bir şey yok.
2: Başkanım, herhangi bir yaptırımınız olacak mı?
0: Kime?
2: Spekülasyon yapanlara çok net bir şekilde...
0: Savcılara, mavcılara, şimdi hukuk kurulu kuruyoruz. Dışarıdan arkadaşlar da geliyorlar. 5 kişi, 10 kişi. Onlar takip edecekler. Hepsini gerekli olan mercilere şikayet edeceğiz. Başka çaresi yok yani.
5: İsmail Kartal şimdi kesin bir devam edeceğini dile getirdi mi size şu
0: Kim?
5: An? İsmail Kartal devam edeceğini dile getirdi mi şu an size?
0: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyüken. Efendim oradan bağırıyorlar. Tamam, şimdi oradan da seyirci taraftan bağırıyor. Ne olduğunu bilmeden bağırıyor. Devam mı yani?
2: Başkanım, iyi bir oyundan sonra böyleyken daha bazen iyi oynamayacak takım, her maçı kazanabilecek.
0: O zaman seyirci
2: söylüyor.
0: Ya söylüyorum, taraftar, Fenerbahçeliler kendi kulüplerinin değerlerine, her türlü değere say, o yalnız oyuncular, antrenör, yöneticiler değil, bütün camiadaki değerlere Fenerbahçeliler sahip çıkmalı. O televizyonda yorum yapanlar tukaka yapıyorlar insanları, kulüpten uzaklaştırıyorlar veyahut da istifa ettiriyorlar. Bunların olmaması lazım. Bak, net söylüyorum. Tamam mı? Sizler de yapmayın. Sizler de yapıyorsunuz. Hepiniz yapıyorsunuz. Alıyorsunuz, sonra yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Ondan sonra onun üzerine insanlar yorumlar yapıyor. O yorumlarla da işler bu noktaya geliyor. Onun için rica ediyorum. Hiç kimse yalan haber yapmasın. Tamam mı? Yalan haber yapmasın. Doğruları yazın. Tenkit de edin. Önemli değil. Ama yalan yazıyorsunuz çok ya. Yine bir oyuncu alıyormuşuz. Adını söylediler bilmiyorum. Onu alıyoruz, bunu alıyoruz. Ya kimse demiyor. Ya bu paraları bu kulüp nasıl öder diye ismini sormuyorsunuz, söylemiyorsunuz ya. Sizin aile bütçeniz böyle mi?
2: Başkanım, Yüksek Divan Kurulu'nda bu transferlerle ilgili, bütçeyle ilgili bir...
0: Hepsini anlatacağım, gelir dinlersiniz, tamam. Oldu mu çocuklar? Rica ediyorum hepinizden. Lütfen yalan haber yapmayın. Bu sizin yaptığınız haberlerden dolayı kamuoyu oluşuyor ve bu kamuoyu da baskı yapıyor. Bu baskının sonu da bu. Bu yani. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilir. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin. Hepiniz bilin. Onun için kendi yorumlarınızı ona göre yapın. Yok, hafta içinde böyle yazdığında böyle şey yazdığında. Ya şişe atıyorsunuz ya. Nasıl duyacak adam? Ayıp yani ya. Tamam mı arkadaşlar? Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Lütfen Fenerbahçe camiasının değerlerine sahip çıkalım. Oldu. Hadi iyi akşamlar.
1: Aziz Yıldırım'ın sözleri bu şekilde gidiyor. Bağlantılarımızla devam ediyoruz. Erhan Alveroğlu bizimle birlikte olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim stadyumdan. Yine yerinden takip etti tüm gelişmeleri Erhan Alveroğlu.

0: Hattımızda Erhan Alveroğlu var. Erhan abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hızlıca şöyle söyleyelim. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmedi. Ben onun büyüğüm. Takımın başında oyuncular da konuştu. Onu ikna ettik. Evine gidiyor şu anda. Gelip takımının başında kalacak dedi. Aziz Yıldırım istifasını kabul etmedi İsmail Kartal'ın. Bunu bir son dakika gelişmesi olarak belirtelim. Bu önemli bir haber. Başkan ben olduğum sürece İsmail Kartal bu takımın teknik direktörü olacak dedi. Kesinlikle başka hiçbir şeyi kabul etmiyorum diye belirtti. Sosyal medyada yapılan algıya kızdı. İsmail Kartal'ın fırlatılan su şişesiyle ilgili olduğunu söyledi bu istifanın. Sosyal medyada çok fazla yönlendirme yapılmaya çalışıldığını belirtti İsmail Kartal. Bu yönlendirmeler de Fenerbahçe'ye zarar veriyor dedi. Bundan sonra bir hukuk kurulu kuruyoruz. O kuracağımız hukuk kurulu bu eleştirileri, kasıtlı eleştirileri yapan basın mensuplarıyla ilgili kararlar alıyor dedi. İlginç bir gece oldu. Fenerbahçelilerin sevinci yine kursağında kaldı. İyi oyun, iyi futbol, geri düşüp tekrar yakalayan bir Fenerbahçe ama sonunda İsmail Kartal'ın istifasıyla sarsılan bir Fenerbahçe oldu. Çok gündemli, çok yoğun bir maç oldu ama yine sonunda İsmail Kartal konusu tatlıya bağlandı Aziz Yıldırım tarafından diye söyleyebilirim. Bundan sonra ne olacak? İsmail Kartal yarın takımın başında idmana çıkacak dedi Aziz Yıldırım. Hocayı ikna ettiğini düşünüyorum. İkna etmediyse de ikna çalışmaları sürecek. Bu arada tabii ki teknik direktör isimleri falan da gündeme geldi sosyal medyada ama kesinlikle Aziz Yıldırım ben olduğum sürece İsmail Kartal'la devam edeceğim dedi. Roma maçındaki etkili oyun ilk yarı bir plan kurmuştu, tuzak kurmuştu İsmail Kartal. Geçiş hücumuyla gol arayacaktı Kerem ve Greenwood'la. Olmadı. Bir hatayla gol geldi ama ikinci yarı B planına geçti. A planı var, B planı yok diyenlere de cevap oldu bu aslında. B planıyla skoru aldı. Galibiyeti kaçıran taraftı Fenerbahçe. Ama maç içinde İsmail Kartal'la tartışan bir taraftar ona su şişesi fırlattı. Ondan sonra o taraftarla tartıştı İsmail Kartal ve sonuç olarak geldi. Hiç kimsenin haberi olmadan, hatta iletişimdeki sevgili Oğuz Hüseyinoğlu'nun da haberi olmadan bizlere soru verirken İsmail Kartal istifasını sundu. Böylelikle çok büyük bir şok yaşandı. Şimdi sosyal medyada da taraftarlar arasında da ikiye bölünmüşlük var. Yine hoca isteyen de var, İsmail Kartal devam etsin diyen de var. Ne diyeceğimizi çok da bilemiyoruz açıkçası. Benim telefonum kapanmak üzere, %1'de şarjım. Şimdi buradan aktarabileceklerim bu kadar. Daha geniş bir zamanda daha çok şekilde bilgi aktarımı sağlamak isterim.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, aktardıkların için Erhan abi.
1: Sağ olun, teşekkürler, yayınlar.
0: Erhan Alveroğlu ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Gündem sıcak bir şekilde devam ediyor. Birazdan bir başka bağlantımıza geçeceğiz. Ufuk Kağan Karacan bizimle birlikte olacak. Spor yorumcusu Ufuk Kağan Karacan bizimle birlikte olacak. Başkanın konuşması çok net bir tecrübedir. Bu kulübün neden Aziz Yıldırım'a ihtiyacı olduğunun net bir göstergesidir. Hocanın ben kalıyorum demesine gerek yok. Kalacak diyorsam kalacak. Ben onun büyüğüm. Tecrübeyi bir kriz yönetimi böyle olur demiş bir dinleyicimiz. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu bıraktığı gecedir bu gece diyor bir başka dinleyicimiz. İbrahim Yavuz'la birazdan bağlantımız olacak. Ufuk Kağan Karaca'nın arkasında İbrahim Yavuz da bizimle birlikte olacak. İsmail Hoca gibi Okan Hoca'dan da bekliyoruz istifayı, Galatasaray taraftarı olarak demiş bir başka dinleyicimiz. Peki yavaş yavaş bir diğer bağlantımıza geçelim. Ufuk Kağan Karacan bizimle birlikte olacak. Tabii bağlantılarımız gün boyu, akşam boyu devam edecek. Çünkü gerçekten beklemediğimiz bir gündem ve sıcak bir gündemle birlikteyiz. Herkesin görüşlerini almak istiyoruz tabii ki. Şu ana kadar İrfan 25, Can Arat, Erhan Alveroğlu, Furkan Uzun, Emre Tilev bizimle birlikte olan isimlerdi. Ve şimdi de sırada Ufuk Kağan Karacan var. Akabinde İbrahim Yavuz'a, sonra da Fatih Demirkol'a gideceğiz. Ama ilk olarak Ufuk Kağan Karacan'a gidelim.

0: Hattımızda Ufuk Kağan Karacan var. Abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi geceler.
0: Teşekkürler. Yani beklemediğimiz bir gündemle karşı karşıyayız. Önce İsmail Kartal'ın istifası, sonra Aziz Yıldırım'ın açıklamaları. Sen nasıl yorumluyorsun abi ilk olarak tüm bu yaşananları, ama gerçekten hızlı bir süreçte yaşandı her şey.
1: Evet evet, hızlı bir süreç yaşandı. Aslında Aziz Bey'in basın toplantısında ifade ettiği şeylerin haberine ulaşmıştı. Yöneticiler ve başkan habersiz, İsmail Kartal duygusal bir karar alıyor aslında.
0: Evet.
1: Ölmüş ve karara bağlanmış bir hadise değil. Başkan ve yöneticiler de maç bittikten sonra bu haberi duyuyorlar ve çok şaşırıp durumu öğrenmek üzere, detaylarını öğrenmek üzere İsmail Kartal'ın yanına iniyorlar. Sonra İsmail Kartal sakinleştiriliyor ve istifa kararının arkası soruluyor. Zaten Sayın Aziz Yıldırım bunları anlattı, işte kafasına su şişesi atılmış. Bir süredir zaten neredeyse ilaç kullanacak duruma geldim, bu stresi kaldıramıyorum, çok yükleniyorlar gibi bir serzenişi, isyanı var İsmail Kartal'ın. Aziz Yıldırım önce onu sakinleştiriyor, sonra basın toplantısında da tabirimi mazur görün olur, raconu kesiyor. Hocasının arkasında duruyor. Her teknik adam böyle bir açıklamayı ama takım önünde, ama basın önünde duymak ister. Tabii Beşiktaş maçından sonra belki bunu bekledi İsmail Kartal başkanından, yöneticilerinden, ama daha çok sahanın içinin eleştirildiği bir basın toplantısıyla karşılaşınca o da ona yük olmuştur. Çünkü tanıyanlar, takip edenler biliyor ki İsmail Kartal duygusal bir insandır. İsmail Kartal tırnak içinde söyleyeyim, alıngan bir insandır. İsmail Kartal böyle şeyleri zihnine takıntı yapabilecek bir insandır. Haksız mıdır? Belli konularda açık söylemek gerekirse haklıdır. Ben de açıkçası bir YouTube yayıncısı olarak yarınki yayınımı biraz İsmail Kartal'la defans yapmak üzere kurgulamıştım. Şöyle ki ben bile rahatsız oldum. Yani Gasperi'nin ismini doğru telaffuz edememiş de şey falan. Tabii ki sıradan normal vatandaşlar, yani iletişimi meslek olarak seçmemiş olanlar, spor yorumculuğu yapmamış olanlar bununla kendi lerince bir mizah döndürebilirler, bir karikatürize edebilirler. Futbolun güzel taraflarından biri de bu kusurların üzerine gitmektir. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Dinleyicileriniz yanlış anlamasın ama iletişime meslek edinmişsin, spor yorumcusun. Ya sen dahiyle dahiyi birbirinden ayıramıyorsun kardeşim. Senin Türkçeni ne yapacağız o zaman? Senin D'lerini, dağlarını ne yapacağız? Ben şimdi Türkçe avına çıksam konuşmaların %70'inde bir sürü hata bulacağım. Kelimeler yanlış, cümle bütünlüğünde sıkıntı var. Diksiyonu söylemiyorum bile. E ne yapacağız siz o zaman? Yani bir teknik adamın tenkit edilecek 50 tane şeyi var. Saha içi kararlarıyla ilgili, organizasyonuyla ilgili, gelen giden dengesiyle ilgili. Bunlar tenkit edilir. Bu işin doğal bir parçasıdır. Tabii Türkiye'de antrenör de çok çoğaldı malumunuz. Dijital yayınlar da arttıkça herkes antrenör olmaya başladı. Dakika ve saniyede durdurup pozisyon gösteriyor. Gösteriyorlar. Şurada koşu atması falan, çıkıp atmasını bir isteyeceksiniz diyeceğim de çok geniş bir kitleyi de karşıma almayayım daha fazla. Yani netice itibariyle İsmail Kartal'a yapılan eleştiriler haddini aşar boyuta geldi. Oyununu beğenmeyebilirsiniz. Ben de tenkit ettiğim çok konu var. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemiyle ilgili. Ama tenkit etmek ve doğruyu aramak için fikir işçiliğine soyunmaktır iletişimcinin ya da medyanın görevi. Kelle avcılığı değildir yani. Ne olur tabirimi mazur görün. İsmail Kartal da yapı itibariyle buna biraz müsait bir insan olduğu için üst üste gelen şeylerden çok etkilenmiş olsa gerek. Önce planını yaptı. Roma'ya karşı bence iyi bir plan tutturdu. Ama ne hazindir ki, yani devre arası yayınlarında bile neler konuşuldu. İstediği sonuçla ve hiç fena sayılmayacak bir planla oradan çıktıktan sonra da kafasına atıldığı söylenen, Aziz Yıldırım tarafından ifade edilen, kendisinin Aziz Yıldırım'a söylediğini bildiğimiz su şişesi mevzusu, bütün bu olayların artık ne derler bardağı taşıran damlası olduğu için duygusal kişiliğiyle bildiğimiz İsmail Kartal böyle bir karar aldı. Ama Aziz Yıldırım ortalığı biraz toparlamış oldu. Ha, bundan sonrası ne olur ne biter, bunlar çok istifamlı konular. Ama şu an itibariyle Fenerbahçe belki aslında böyle bir krizle de herkesi bir susturması diyeyim oldu. Bilmiyorum, onu biraz sesli düşünelim karşılıklı.
0: Yani bunun yanı sıra abi en çok dinleyicilerimizden gelen sorulardan birisi de bu birliktelik devam edecekse ne kadar sağlıklı olur şeklinde. Çünkü bunun bir benzerini Fatih Tekke'de çok yakın bir zamanda görmüştük.
1: Ama şöyle mevzuda şöyle bir farklılık var. Evet, kamuoyu önüne yansıyan biçimiyle, bizim tanık olduğumuz biçimiyle benzer gibi gözükmekle beraber orada biraz bu işin içerisine vakit geçirirseniz belli tahminleri yapabiliyorsunuz kardeşim. Şöyle bir durum var. Şimdi Muhammed Salah'ı alıyorsunuz, işte Fabinho'yu alıyorsunuz ve yöneticiler biraz daha kabarırlar böyle durumlarda, tamam mı? Yani iyi futbolcuları aldık biz kardeşlik, önemli isimler aldık falan filan ve ondan sonra hani orada bir şeyler, elektrik akımı bir anda değişir. takımın içerisinde. O elektrik akımı değiştiği için gelen yıldızın ağzının içine bakarlar. Onun sözleri çok kıymetli olur. Yönetici artık kendini bir gerçeğe dönüştürür falan. Yani Trabzon ayağı böyle olmuştur demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Trabzonlu gazeteciler bunları çok iyi, çok daha iyi tarif ederler. Ama oradaki hikaye biraz daha yapılan transferlerden kaynaklı ve ortamın değişmesiyle ilgili. Ki Fatih Tekke bunu söylemişti zaten. Hoca yiyecek transferler bunlar diye. Fenerbahçe'de ise çok uzun yıllardır yaşanan o manik tepesi fal var ya, Fenerbahçe ile ilgili ben ta 6-7 yıl evvel şu cümleyi kullanıyordum. Yani Fenerbahçe büyük yenilgilerin ve büyük zaferlerin takımıdır. Yani ne demek istiyorum? Yenilgilerini de galibiyetlerini de çok büyüterek hareket eden bir camiadır diye. Dolayısıyla her bir maçı yıllardır final havasında oynayan, her bir galibiyetini çok büyüten, her bir mağlubiyetinden çok büyük krizler yaratan bir camiada teknik adama yüklenme konusu artık başka bir boyuta geldi. Yani dakika dakika analiz edip burada yanlış yaptın, burada yanlış çıkardın, oyuncu değişikliğinin dakikası 2 dakika erken olabilirdi falana geldiği için burada da antrenörlere artık hata payı bırakılmayan bir ortamda, sizin antrenör kimliğinizde biraz daha duygusal bir kişilik barındırıyorsa öyle bir sorun ortaya çıkabiliyor. Orada tabii ses, yani Fenerbahçe yönetiminin iletişim hataları da konuyu buralara getirdi. Mesela ben bir soru sorayım size. Talişka niçin gitti? Bence sen başka bir şey söyleyeceksin, ben başka bir şey söyleyeceğim. Halbuki Fenerbahçe geçen sezon en skorer oyuncusunu yolluyorsa bununla ilgili Fenerbahçe kamuoyu ikna edilmeliydi. Özellikle ruh hali bilinen bir camiadan bahsediyoruz. Mesela ben size başka bir soru sorayım. Asensio niçin oynamıyor? Evet. Eğer Fenerbahçe bu kadar senede şampiyon olamayan bir takım en önemli oyuncusu oynuyor oynamıyor gibi bir ikilicikli durumla karşı karşıya kalıyorsa bunun iletişimi yapılacak ki hoca buradan zarar görmesin. Burada belki hoca bizzat bu iletişimi kendisi yapacak. O da ayrı bir hikaye ki yanlış bir iletişim yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bütün köşeleri tıpaması gereken bir noktada Fenerbahçe'yi biraz gevezelere, belagatı yüksek insanların eline ve insafına bırakırsanız bu tip krizler kaçınılmaz olacak. Ve ben yıllardır bas bas bağırıyorum, gücüm ölçütünde sesimin gittiği yere kadar söylüyorum. Fenerbahçe'nin yıllardır şampiyon olamamasının sebebi antrenör sorunu değildi. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının sebebi transfer sorunu da değildi. Fenerbahçe'nin gücünü armasının etki alanını kemiren, buradan kendine bir şeyler devşirme adet edinmiş insanlar başta olmak üzere planlama ve organizasyonun iletişim birleştirilemeyip dolayısıyla camianın bir şekilde konsolide edilememesi, hedefe konsolide edilememesiyle ilgili bir problem. Bu çok geniş bir konu ama çok kısaca böyle ifade edeyim. Bugün de bundan müzdarip oldu ve güzel bir akşamın sonunda müzdarip oldu. Ağızlarında keçi boynuzu tadı kaldı şimdi Fenerbahçelilerin. Çünkü belki de Roma maçına herkes 0 puan yazmıştı. Ya Roma çok güçlü işte bir antrenör takımı falan demişti. Ama hayır, yok, Fenerbahçe planını yaptı, programını yaptı. Ve kafa kafaya oynadı. Hatta belki kimine göre galibiyeti kaçırdı desek bile yanlış olmaz. Bunları yapmış bir şeyden sonra karşılaştığı manzara işte bu. Yani buraları tamir ve tadilatı ile ilgili, hani sadece bu akşam böyle oldu, bunun neticesi böyle olurdan ziyade her bir Fenerbahçeli'nin kendini Fenerbahçeli olarak addeden, bunu kendine kimlik edinmiş herkesin şu soruyu sorması lazım. Ben ne kadar etkileniyorum? Benim Fenerbahçe ile ilgili oyunuyla, hocasıyla, başkanıyla ilgili görüşlerimin ne kadar %100 orijinal ve bana ait? Ben kimlerden ne kadar etkileniyorum? Ve etkilendiğim insanlar gerçekten niye amaç ediniyor olabilir? Benim bu fikrimi etkiliyorlar. Bence buraları sorması gerekiyor. Onlara istikamet tayin edilecektir. Yani kendi istikametlerini bulacaklardır. Zor bir şey mi istiyoruz bilmiyorum.
0: Peki abi, çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için kırmadım bu alanda. Sıcağı sıcağına yorumlarını aldık. Çok teşekkür ederim.
1: Estağfurullah, rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Ufuk Kağan Karacan'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve yayınımızda da kaçıncı saatteyiz bilmiyorum. 19'dan beri yayındayız gerçekten. Sizlerin mesajlarına da yer verelim tabii ki. Enes Bey yazmış, sizi kesinlikle tenzih ederek Aziz Başkan'ın dediği gibi medyanın çok basit bir ikiyüzlülüğünü ifade etmek istiyorum. Geçen hafta Şkriniar oyun ve saha içi ile ilgili bir yorum yaptı. Medyanın ekseriyeti Şkriniar hocayı ekrandan açık açık eleştirdi dediler ama dün Okan Buruk oyun üzerinden hakem okumasına rağmen Torreira hakem üzerinden değil eksik ve hatalarımıza odaklanmamız lazım dedi. Bakıyoruz medyada Allah'ın bir kulu Torreira hocasını eleştirdi. Hocayla ters düştü demedi. Fenerbahçe olunca bu sürekli yapılıyor. Enes Bey, katılıyorum ben yorumunuza. Yok, bana demediğinizi biliyorum zaten ama ben de şunu ekleyeyim. Programın başında hatta söylemiştim. Enes Bey görmüşsünüzdür medyada çok sık. Türkiye'de işte Dünya Kupası'na bir hakem bile gönderilmiyor, işte bu kadarız falan şeklinde sürekli hakem eleştirileri bu konu üzerinden. Bugün PSV Eindhoven Shakhtar mücadelesini, Şampiyonlar Ligi mücadelesini Halil Umut Meler yönetti. Ben maç kolikten kendim baktım da öğrendim. Bunun hiçbir haberini veya yorumda güzelliğini görmedim. Benzer bir durum. O ikiyüzlülüğe katılıyorum. Bir ikiyüzlülük de şurada var. Yani burada tabii aynı mesleği yaptığım insanlara eleştiri yöneltmek ne kadar doğru bilmiyorum ama ya şunlara da şahit oluyorum ve benim de çok rahatsız olduğum bir durum. Mesela geçtiğimiz Liverpool mücadelesi Arne Slot basın toplantısı. Ya Arne Slot'a bir soru soruluyor. İsim vermeden söyleyeceğim. Bir soru soruluyor. Diyor ki Jamie Carragher maç hakkında. Jamie Carragher eski bir Liverpool futbolcusu ve şu anda yorumcu. Maç hakkında işte Galatasaray'ı kolay yeneriz dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Maçın önünde gelen soru. Arne Slot diyor ki yani Jamie Carragher'la pek tanışıklığım yok. Eskiden bu kulüpte forma giydi. Evet ama ben yoktum o zamanlar. Bilmiyorum, tanımıyorum. Hani yorumcudur. Kendisi söylemiştir. Hani beni çok ilgilendiren bir konu değil diyor. Maç sonu basın toplantısı. Arne Slot'a yine bir soru. Aynı kişiden geliyor soru. Soru şu şekilde. Jamie Carragher böyle demişti. Bilmem ne bilmem ne. Düşünceleriniz neler? Yani hani ben donup kalmıştım mesela. Sonrasında öğreniyorum ki bu soruyu soran kişi gidip diyor ki insanlara ya bana ne ya, benim umurumda mı, ben kendi primimi yaptım, kendimi videoya çektim, internete yükleyeceğim o yüzden. Ya hani böyle bir halde var. O yüzden hani medya eleştirisi konusu da ne kadar yanlış, yanlış değil. Abi helal olsun. Bu Türk basınına, bu spor yazarlarına, işte adama yok kaloriferci, yok beyaz kazaklı, yani ayıptır. Ama işte İsmail Kartal da budur. Burada teknik direktör karşılaştırması yapmışsınız, oraya girmek istemiyorum. Yani herkesin duruşu karakteri var tabii ki, yani öyle bir şey yok, katılmıyorum yani dediğiniz şey. Eskiden Fenerbahçe'nin maçlarını seyrederken diken üstünde oturur, hop oturur, hop kalkardık. Artık maç sonlarında da hop oturup hop kalkmaya başladık demiş Levent Bey. Kolay gelsin Göksel'in çağrı, olay DEDA değil. Adam her basın toplantısı felaket. İsmail Kartal'ın her basın toplantısı felaket. En iyi Roma kadrosu diyor mesela. Fenerbahçeli muhabirler tarihin en iyi Roma kadrolarından biri demek istedi diye düzeltiyorlar. Okan Hoca'yla da çok dalga geçiyorlar mesela. Senin görüşün nedir diye de bir dinleyicimiz sormuş. Ya ben kendi görüşümü de söyleyeyim. Birkaç dinleyicimiz sormuş. Bence bu kadar hocalıkta kırılgan olunmamalı. Yani bu kadar... Mesela birazdan İbrahim Yavuz'la konuşuruz. Benim düşüncem şu, yani hani kendi düşüncemi söylüyorum bu arada, katılırsınız, katılmazsınız. Burada fikir birliği yapıyoruz ama İsmail Hoca işte çıkıp mesela şunu diyebiliyor. Benim çok kafama takılmıştı bu konu en başta. İbrahim Yavuz'a da birazdan söyleyeceğim. Daha önce konuşmuştuk bu konuyu. Yani İsmail Hoca çıkıp diyebiliyordu mesela, benim bir şampiyonluğum çalındı, tescillendi bu da diyordu mesela. Yani veya işte Galatasaray 102 puanla şampiyon oluyor, 99 puanla gerçek şampiyon kim zaten herkes gördü falan diyordu. Şimdi bu derece açıklamalar yapacak kadar sivri konuşursanız eğer, yani bence gelen eleştiriler yüzünden veya bir tökezleme halinde gelecek eleştirilerin de bu kadar yoğun olabileceğini veya seviyenin biraz daha farklı bir yönde olabileceğini bilmeniz gerekir. Bugün Italiano mesela kötü bir performans gösterse, kovulacak duruma gelse, böyle bu tarz eleştiriler olmayacak. Ya bu biraz aslında yarattığınız durumla alakalı bir şey diye düşünüyorum. Peki İbrahim Yavuz'a gidelim bir. İbrahim Yavuz'la konuşalım. Gerçekten ilginç bir gündem var önümüzde.

Peki o soruları soran kim Göksel'in? Ya ben burada isim verip kimsenin işiyle falan bir, yani öyle bir şey değil. Ben sadece yaşadığım olayı. Ya bu bir kişi değil, bir sürü kişi var bu arada. Yani çok hani merak ediyorsanız bakıyorum, sizle samimiyetimiz de var. Ben size yazarım ismi ama gerek yok yani. İbrahim Yavuz bir dakika sonra bu arada bizimle birlikte olacak. O da bir yandan yayına hazırlanıyordu. Bizimle birlikte olacak. Sonrasında Fatih Demirkol'a da gideceğiz. Yayında okuma demişsiniz de yok. Biliyorum. Konuştuk kendisiyle. Yunus Aydın maça gitti. Musa Bey demiş. Evet. Yani yine kaos dolu bir gündem. Ve İbrahim Yavuz'u şimdi yavaş yavaş arayalım. Bağlantımızı gerçekleştirelim. O da yayına hazırlanıyordu. Hemen kendisiyle bağlantımızı kuralım.

0: Yavuz bizimle birlikte. İbrahim abi hoş geldin.
1: Gökşen'im merhabalar, hoş bulduk.
0: İyi yani çok ilginç bir yayında birlikteyiz çok abi. Acayip. Hiç beklemediğimiz şeyler yaşandı. İlk olarak yorumlarını çok merak ediyorum abi.
1: Ya şöyle tabii çok şaşırtıcı. Yani sonuçta biz hep şeyden bahsediyoruz. Lider olmanın ne kadar zor olduğunu, değil mi? Yani baskılara direnç gösterme olayının çok zor olduğunu, ama sonuçta buna direnç gösterdiğinizde gelişim başlar. Bu oyuncu için de geçerli. Teknik direktör için de geçerli. Şimdi Aziz Bey'i dinledim biraz önce istifadan sonra. İşte herhalde hocaya bir su mu atılmış, öyle bir şişe atılmış değil mi? Öyle bir şeyden bahsetti başkan.
0: Evet.
1: Ya bir kere tabii bunun asla konuşulacak bir tarafı yok. Kim olursa olsun. Ya bu çok çirkin, ama şimdi kulübün teknik direktörü buna kızıp ya da sosyal medyada eleştirilere kızıp istifa ediyorum diyorsa bu çok tehlikeli bir hadise. Ya bunun Fatih Tekke'den falan çok fazla bir farkı olmaz ya. Teknik direktörlük, gelişim, direnç burada başlamaz mı? Şimdi sen oyuncu olduğunu düşün, o takımın bir parçası olduğunu düşün. Teknik direktörü bıraktı diyorlar. Şimdi ne düşünürsün o an? Niye? Ya niye teknik direktör istifa eder? Diyecekler ki ya işte çok fazla eleştiri varmış ya da su şişesi atmışlar. Oyuncu demez mi ya? Bizim her gün anamızı ağlatıyorlar. Yani bize neler diyorlar değil mi? Her yerde yani oyuncu olarak en çok baskı onların üzerinde değil mi? Sonuçta sahada bu işi icra eden insanlar oyuncular. Yani topu sürerken oyuncu protestoyla karşılaşıyor değil mi? Topu sürerken. Şimdi İrfan Can ne yapsın o zaman? İrfan Can Kahveci, o da mı istifa etsin?
0: Ya abi bir de yani burada şöyle bir garip olay yok mu İbrahim abi? Seninle daha önce de konuşmuştuk. Dinleyicilerimize aktardım. Senin de fikrini merak ediyorum. Şimdi İsmail Hoca da böyle açıklamaları iyi günde mesela kendisi yapıyor. İşte 102 puanlı Galatasaray şampiyonluğunun ardından gerçek şampiyonu biz gösterdik demişti. Onun öncesinde işte tescilli bir şampiyonluğumuz var zaten de çaldılar falan gibisinden söylemişti. Yani böyle söylemlerde bulunursanız, böyle reaksiyonlar da kötü bir dönemde, tökezlediğiniz bir dönemde almanız çok
1: karşınıza
0: normal.
1: Karşınıza gelir. Değil tabii mi? Çok evet. Normal. Ya işte buradaki Gürsen'in temel problemi o zaten. Yani aslında başa gittiğinde bu anlaşılabilir bir durum yani. Yani oyuncuları kime teslim ettiğinizi bir kere çok iyi süzgeçten geçirmeniz lazım. Kime teslim ediyorsunuz oyuncuları? Şimdi psikolojik anlamda bu kadar geçmişte de dağılmış bir insana oyuncuları teslim etmek çok sağlıklı bir durum değil. Ben en başından beri bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bana direnç gösteremeyen insan bugün değil ki, bak geçmişte senin verdiğin örneklerde şampiyon olamıyorsun, ben oldum diyorsun.
0: Evet.
1: Ya birini deplasmanda yeniyorsun, şampiyon takımı yeniyorsun, ama lig bittiğinde şampiyonu olmuş, gerçek şampiyonu insanlar gördü diyorsun. Şimdi ben nasıl yorumlayacağız bilmiyorum ki. İşte sosyal medya üzerinden başkan çok işte yanlış haberler üzerinden, eyvallah tabii ki kimse insanlara iftira atmasın, yalan söylemesin, ama eleştiri de bu işin bir parçası ya, yani hakaret etmeden teknik anlamda. Şimdi benzer ifade Yazıcı Yıldırım'ın da kullanmıştı ya, oyuncular fiziksel olarak iyi durumda değil. Kendi de bu anlamda bir eleştiri yapmıştı değil mi?
0: Evet.
1: Yorumcular da benzer eleştiri yapıyor. Beşiktaş maçından sonra fiziksel olarak bu kadar geride olan bir takımı eleştirmeyecek mi yorumcular yani?
0: Kesinlikle abi. Ama Aziz Yıldırım'ın serzenişi de daha çok medyaydı abi. Su şişesi olayına değil de medyaydı daha çok sanki.
1: İşte medyanın eleştirileri hocayı çok fazla eleştiriyorlar. Bak saygısızlaşma o ayrı bir şey. O konuda %100 başkan haklı, ama neyse bununla ilgili bu işi yapan adamları gidersiniz suç duyurusunda bulunursunuz, o ayrı. Ama şimdi bunu yapıyor diye bir insan, bilmiyorum ya, benim 8 yaşında yeğenim yapsa kızarım ona yani, hani bir şeye küsüp bırakıyorum falan dese ya. Bilmiyorum yani ben biraz bu konuda şey olamıyorum, kusura bakmasınlar, duygusal olamıyorum yani. Bu kadar hani profesyonel bir işin, milyonlarca insanların peşinden koştuğu bir camianın en tepesinde olan insanlar bu kadar duygusal olamaz. Dünyanın bilmiyorum neresinde vardır böyle bir istifa ve devamında bu şekilde konuşmalar. Var mıdır bilmiyorum. Asla geri dönmeyeceğim dedi, çıktı gitti hoca.
0: Evet, ama Aziz Yıldırım da yarın takımın başında olacak diyor.
1: İşte oradan sağlıklı bir şey çıkar mı? Ya bugüne kadar normal giderken bu kadar sağlıksız durumun ortaya çıktığı bir takımdan sence bundan sonra çıkar mı? Karşısına gelmez mi zannediyorsun bunlar? Geldi Fatih Tekke'nin benzer durum değil miydi?
0: Bir maç sonra geldi hem de.
1: Bir maç sonra geldi. Yani bana çok mantıklı gelmiyor. Yani hiç yani elle tutulur hiçbir şey yok. Yani burada şimdi sitem ettiğiniz, kızdığınız şey ne? Kime kızdınız? Ben anlamadım. Suya mı kızdınız? Medyaya mı kızdınız? tuttu da medyada bu işin bir parçası ya, direnmek zorundasınız ya. O zaman her tepki gösteren, mesela biz de işin yorum tarafındayız. Sen de benzer durumu yaşıyorsun. Sana da bir sürü olumsuz eleştiri geliyor değil mi? Bize de geliyor. Neler yazıyorlar. Evet. Şimdi mesela ne yapalım biz? Şey mi diyelim? Biz yapamıyoruz. Küstük, bırakıyoruz, gidiyoruz. Olur mu yani? Buralarda bunlara direnç gösteren insanlar bu işleri yöneten insanlardır. Futbolcu için de geçerli. Yoksa herkes bırakıp gidiyor. Şimdi İrfan Can Kahveci ne yapsın? Merak ediyorum ya. İrfan Can Kahveci'nin yaşadıkları normal miydi geçen hafta maçta? Bütün statı sıklıyordu.
0: Tabii.
1: Yani mesela o da bırakıp formayı çıkarıp gidebilirdi. Beklemeseydi devre arasını.
0: Böyle olmaz. Senin verdiğimde yani, İsmail... Olaytan örneği var abi mesela. Yine.
1: Ya olmaz asla ya. Yani bunun elle tutulur, elle tutulur. Yani mantıklı hiçbir tarafı yok. Ben anlıyorum, insanlar duygusal yaklaşıyorlar. İşte hoca çok fazla üzerine gelecekler. Fenerbahçe takımı böyle oyuncuları bir araya getiriyorsa, değil mi? Getirmese de Fenerbahçe'yi yönetiyorsan konu kapanmıştır. Hedefe oynamak zorundasın. Dört maçın ikisini kaybediyorsan, bir tanesini de direkt rakibine kendi sahanda kaybediyorsan eleştirileceksin, tepki göreceksin. Ama orayı sağlıklı analiz edip oradan ayağa kalkacaksın ya. Yoksa o diğeri işin en kolay tarafı. Peki. Onun kimseye bir faydası yok. Ne kendisine ne Fenerbahçe'ye. Bence bu taraftan bakılması lazım.
0: Peki İbrahim abi, çok teşekkür ederim. Değerli
1: yorumlar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sana. Görüşmek üzere.
0: İbrahim Yavuz'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Bir diğer bağlantımıza da geçeceğiz. Son bağlantımıza geçeceğiz. Tırnak içinde eleştiri değil, adamla resmen alay ediyorlar demiş bir dinleyicimiz. Yani o zaten ayrı bir saygısızlık yani. O bambaşka bir şey. Kale alınacak bir şey bile değil yani. Maalesef ülkemizde sık sık gördüğümüz bir kesimin her şeyle alay ettiği bir şey. Yani bunun önüne de geçilmiyor. Hepimizin başına gelen bir şey ne yazık ki. Ve yani o kendi terbiyesizlikleri, yani onları ciddiye alan bile yok. Bence yılın en iyi futbolunu oynadı. Gündoğan'ın olmayışı takımı daha iyi yaptı. Fenerbahçe yenilir de olsaydı Kante ile Gündoğan aynı anda oynamamalı. Çok iyi bir puandı. Galatasaraylı olarak tebrikler diyor Tevfik Bey. Enes Bey de diyor ki Göksel'in ve İsmail Kartal sürekli olarak iletişim üzerinden eleştiriliyor. Yani bu iletişim, ben bilmiyorum maç kazanmanın yüzde kaçını oluşturuyor ama herkes bir tutturmuş İsmail Kartal'ın iletişimi. Bunun üzerinden tepinip duruyor. Daha önce de kazana bile takılmışlardı. Ya Okan Buruk sağ kenarında her karardan sonra zıplıyor. Tuhaf tuhaf tepkiler veriyor. Ağzından okuduğumuz kadarıyla sürekli hakarete varan sözler söylüyor. Kimse

kazandırıldı mesela. Bir Galatasaraylı olarak bu sene bol bol Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı tebrik edeceğiz gibi demiş bir dinleyicimiz de. Evet, bir sonraki bağlantımıza geçelim o zaman. Bir başka bağlantımıza geçelim. Fatih Demirkol bizimle birlikte olacak.

0: ve Fatih Demirkol hattımızda. Fatih abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler abi. Yani çok garip bir günden, beklemediğimiz hızda gelişen enteresan gelişmeler var. Önce İsmail Kartal'ın istifası, sonra Aziz Yıldırım'ın açıklamaları. Sen nasıl yorumluyorsun ilk olarak bu gündemi?
1: Her şeyden önce bu süreç bize gösterdi ki Fenerbahçe futbol takımında rüzgar çok sert esiyor ve çok ciddi bir gerilim varmış. Roma gibi çok güçlü bir takım karşısında çok iyi bir oyun, galibiyetin kaçırıldığı bir akşamda İsmail Hoca'nın istifa etmesi zaten olayın ne kadar gergin olduğunu gösteriyor. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi su şişesinin İsmail Hoca'ya fırlatılmış olması. Zaten biraz önce açıklama yapıldı ve şahıs tespit edilmiş ve 6222 sayılı kanun dahilinde seyirden men cezası uygulanmış, ifadesi alınmış. Dolayısıyla o su şişesini fırlatan kişi de bulunmuş oldu. İsmail Hoca buna içerlemiş. Ama sadece bu değilmiş konu. Başkan Aziz Yıldırım'ın ifadelerine göre o kadar çok baskı altında hissediyormuş ki ilaçlar da kullanıyormuş. Şimdi bu kadar çok baskının olması bu pozisyonun gereği. Yani Fransa teknik direktörü bir dönem gazeteler tarafından yani hakareti falan da geçecek kadar eleştirildi. Yani cinsel tercihleri falan eleştirildi. Fransa'da böyle eleştiriyorlar adamı. Evet. Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde Mourinho kadar eleştirilmiş bir teknik direktör bulamayız. Türkiye'de de yerden yere vuruldu. Sonuç itibarıyla beni neden eleştiriyorsunuz? Bana niye destek olmuyorsunuz? Benim arkamda niye durmuyorsunuz diye, eğer kalbiniz kırılıyorsa bu işi yapmamanız lazım. Mesela siz de mikrofondasınız ve size de bir sürü eleştiri geliyor. Evet. Üzülecekseniz, kalbiniz kırılacaksa ve burada da yıprandığınızı hissedecekseniz o zaman bu işi yapmamanız lazım.
0: Fatih abi bir de şöyle bir şey yok mu? Yani mesela İsmail Kartal'ın açıklamalarına da baktığımızda iyi günde o da ama bu tarz açıklamalar yapıyor. Mesela sezon başına dönelim, ilk geldiğinde şöyle bir şey söyledi İsmail Kartal. Benim iki şampiyonluğum var, biri zaten çalındı, tescillendi dedi. Ve onun öncesinde işte gerçek şampiyon biziz dedi. Şimdi bu kadar sert demeçler verilirse, tökezlenilen durumlarda da böyle şeylerle karşılaşmak, bu kadar ağır eleştirilerle karşılaşmak çok normal değil mi?
1: Ya zaten yapılan iş bunu kendiliğinden getiriyor. Şimdi burada mesela yine Başkan Aziz Yıldırım medyanın çok fazla eleştirdiğini, YouTube kanallarında ve radyolarda, televizyonlarda İsmail Hoca'ya çok yüklenildiğini söyledi. Ama mesela ben de dahil Radyo Gol'de de, Haber Global'de, Kontra YouTube kanalımızda, Haber Global YouTube kanalımızda defalarca İsmail Hoca'yı tebrik ettik. Bu akşam da mesela yayınlarda, Haber Global'de Roma karşısında çok iyi oynadığını takımın, İsmail Hoca'nın Lyon maçında da çok iyi bir performans gösterdiğini, bu akşam Roma karşısında da beklentilerin çok üstünde olduğunu, işte takımın teknik, taktik ve mental anlamda çok iyi hazırlandığını, Roma'ya tam anlamıyla cevap verdiğini, işte bir Roma karşısında ne kadar oynanacaksa o kadar oynandığını, galibiyetin kaçtığını falan söyledik. Bunları duymuyor ama İsmail Hoca. Ve Aziz Başkan da çok eleştirildiğini söylüyor. Halbuki övgü de var ama bu işin içinde. Herkes her zaman eleştirmiyor ki. Bu işin doğası şu. Bunu kabul etmek zorundayız. Görsel sanatlar ve temaşa içeren sporlar, hepsi aslında bunu da içeriyor bir tarafıyla. Yani performans sergileyeceğiniz yerlerde

0: İşinizi iyi yaparsanız insanlar sizi alkışlar. İşinizi yapamazsanız yuvalar, yumurta atar, domates atar. Tarih hep bununla şeydir, örülmüştür. Yani gladyatörler dövüştüğünden beri bu böyledir. Siz işinizi iyi yaptığınızda insanlar sizi kahraman ilan eder. Görsel işler yapıyorsanız, kitlelerin karşısına çıkıyorsanız, işinizi iyi yapıyorsanız insanlar sizin için der ki helal olsun. İşte benim adamım bu, bir numara. İşte o benim kahramanım der. Yapamadığınız zaman da sizinle ilgili olabilen en sert eleştirilerle karşılık verir. Şimdi beni sürekli eleştiriyorlar. Hayır, İsmail Hocam seni sürekli eleştirmiyor insanlar. Sen 4. defa Fenerbahçe'ye teknik direktör oldun. O kadar çok övgü aldın ki, bak şampiyonluk yok. Bir Türkiye Kupası dışında hiçbir başarı yok. Ama 4. kez Fenerbahçe gibi bir takımın teknik direktörü oluyorsunuz ve diyorsunuz ki beni hep eleştiriyorlar. Yok, kim yani, bu İsmail Hoca'nın en son söyleyeceği şeylerden biri olmalı. Şu ana kadar mesela örnek verelim, Ersun Yanal şampiyon oldu. Onun kadar eleştirileni gördünüz mü siz? Zico şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynattı. Daha ne yapsın adam? Zico istifa etsin diye mendil salladı bu taraftarlar.
1: Evet.
0: Yani sen bizi anlamıyorsun, Türkçe bilmiyorsun. Biz sana Brezilya'da yapıldığı gibi yapalım, mendil sallayalım dediler. Zico dedi ki haklılar, kötü oynuyoruz dedi. Tabii ki eleştirecekler dedi. Hatta çıktı dedi ki ben olsam ben de bizi eleştirirdim dedi. Çünkü bu işin doğası bu. Ya ben çok kırılıyorum, beni eleştirdikleri zaman çok üzülüyorum diyorsanız yapmayacaksınız bu işi. İsmail Hoca'ya birinin bunu anlatması lazım. Artı İsmail Hoca'nın işi YouTube kanalında, sosyal medyada kimlerin onu eleştirdiğini takip etmek değil. İsmail Hoca'nın işi teknik direktörlük yapmak. Teknik direktörlüğünü başarılı bir şekilde yaparsa ve bunun karşılığını almaya başlarsa zaten o tribünler, o sosyal medya, o radyolar, televizyonlar, herkes tebrikler hocam, harika iş çıkardın diyecekler. Zaten bağrına basacak, alkışlayacak, kahraman ilan edecek, neyse ne. Ama yani ilk 4 haftada 2 mağlubiyet almış bir teknik direktörü, derbide ezilmiş bir teknik direktörü, kendi sahasında rakibi karşısında 1-0 öne geçtiği maçı vermiş bir teknik direktörü de kusura bakmasın insanlar övemez ki. O zaman överse bir tuhaflık vardır. Ya İsmail Hoca olsa, başka birisi teknik direktör olsa, İsmail Hoca yorumcu olsa, ki yıllarca birlikte yorumculuk da yaptı bizimle, Fenerbahçe TV'de birlikte çalıştık. İsmail Hoca o dönemki teknik direktörleri eleştiriyordu. Çünkü kötüydü. Sonuçlar kötü olunca eleştiriyordu. İyi olunca da tebrik ederim diyordu. Ya bu işin doğasının bu olduğunu en iyi bilen İsmail Hoca. Ama bugün beni eleştiriyorlar, o zaman ben istifa ediyorum. Bilmiyorum, bu bana çok şey gelmedi. Hani bu noktaya gelmesi çok mantıklı gelmedi. Diğer taraftan cümle şu. İsmail Hoca diyor ki kulübün önünü açmak için kesinlikle bir daha geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum. Şimdi bu ne demek? Kulübün eğer sosyal medyadaki ya da YouTube ya da radyoda, Radyo Gol'de beni eleştiriyorlar, o yüzden ben de istifa ediyorum derse buradan şunu çıkarırız. Radyo Gol eleştirince İsmail Hoca kırılmış. Öyle demiyor ki. Kulübün önünü açmak için diyor. Yani kulüpte şu an başka bir tasarrufun olabileceğini söylüyor. Evet. Ve diyor ki ben o tasarrufun önünü açmak için çekiliyorum. Yani İsmail Hoca'nın kulağına başka bir şeyler gitmiş demek ki. Ya da buna inandı. Yani belki bir şeyler gitmedi. Kendi kendine düşün dedi ki ya benim yerime acaba birini mi arıyorlar dedi. Ya da birileri dedi ki hocam senin yerine birilerini arıyorlar. O da böyle bir maçın ardından dedi ki kulübün önünü açmak için istifa ediyorum. Mesela şey demedi. Beni çok eleştiriyorsunuz. Ben de dayanamıyorum. İlaç kullanıyorum. Uykularım kaçtı. Ben durmadan YouTube kanalları izliyorum. Beni eleştiriyorsunuz. Radyo dinliyorum. Beni eleştiriyorsunuz. Demedi.
1: Evet.
0: En çok da Radyo Gol eleştiriyor demedi mesela. Yani demek ki kulübün önünü açmak cümlesinde bir şey saklı. Nedir açmak? Yani ne yaparsan, istifa edince ne olacak? Sen gidince ne olacak ki kulübün önü açılacak? Bunu eğer İsmail Hoca anlatırsa biz de anlayacağız.
1: Peki Fatih abi, çok teşekkür ederim. Değerli yorumların için kırmadın sıcağı sıcağına. Çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Fatih Demirkol bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve Fatih Demirkol'la birlikte de programı noktalıyoruz. Yani gerçekten bütün konuklarımıza da sevgili Berk Sayar'a özellikle çok teşekkür ediyorum. Yani orada benden daha çok çaba sarf etti. Arka planda gerçekten buradan teşekkürlerimi de kendisine aktarıyorum. Bütün bizimle birlikte buluşan değerli konuklarımızı burada olmalarını Berk Sayar sağladı. Onu söylemiş olalım. Gerçekten 19'dan beridir yayındayız. Neredeyse saat 12'yi göreceğiz ve şöyle bir toparlamak, özetlemek gerekirse ilk olarak İsmail Kartal basın toplantısında çıktı. Dedi ki soru almadan ben bir şey söyleyeceğim kendimle ilgili dedi ve istifa ediyorum dedi. Sonrasında Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, Aziz Yıldırım birçok konuya değindi ama Aziz Yıldırım da özetle şunu dedi. Ben büyüğüm, İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmiyorum, yarın takımın başında olacak dedi. Yarın neler olacak hep birlikte göreceğiz. Hepimizin kafasında bu soru işaretiyle bugün uyuyacağız muhtemelen ve artık yavaş yavaş da dakika skor programımızı, maç sonu programımızı noktalıyoruz. Bizimle birlikte bu saate kadar olduğunuz için siz sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle ben Göksel'in Çağrı Saraç. Dakika skor ve maç sonu programında sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: kim ne dedi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Murat Aşık, Şansal Büyükağ ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: İlk yarıda 1-0 öne geçmeleri de bizim için çok kötü bir haberdi. Belki çok net pozisyona girmediler ama yine 1-0 önde tamamladılar. Ama öyle bir ikinci yarı seyrettik ki yani Fenerbahçe bu maçı çok rahatlıkla 3-1'e 4-1'e götürebilecek kesin fırsatları da yakaladı. Kesin. Yani maç öncesinde 1-1 çok iyi bir skor, hatta beraberliği imza atarız demiştik. Ama maç sonu canlı yayınında benim hissim şu anda üzüntü verici. Yani Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı.
2: Aynı şeyi düşünüyorum. Önce Fenerbahçe'yi yürekten kutluyorum gerçekten. Özellikle ikinci yarıdaki futbolundan sonra. Daha 3 gün önce Beşiktaş'a sadece ikinci yarıda 6 tane net gol pozisyonu veren Fenerbahçe, Roma takımına bir tek pozisyon vermeden maçı bitirdi. Christensen'in attığı gol bile uzak mesafeli bir vuruştan gelen, pozisyon gereği olmayan bir gol. Şimdi maçtan önce beraberliğe razıyız dedik. Bakıyorsun 3 gün önceki Fenerbahçe'yi görüyorsun. 3 gün önceki Roma'yı görüyorsun. Beraberliğe hiç oynamayalım dedik, gidelim. Ama maçı ve ikinci yarıyı gördükten sonra ben Fenerbahçe adına, Türk futbolu adına, kendi adıma bu birbirine üzgünüm ve Fenerbahçe'nin ikinci yarıda ortaya koyduğu futbolun karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe net şekilde galibiyet hak etti. Hem de Avrupa'nın en gözde, en formda takımı karşısında. Ve Fenerbahçe'nin bu maçtan çıkaracağı, İsmail Hoca başta olmak üzere ki bu oyunu da kendisi oynattı.
1: Evet.
2: Nasıl eleştirmesini biliyorsak,
3: tabii ki,
2: övmesini de bileceğiz şimdi. Ön yargılı, peşin hükümlü değiliz sonuçta. Bugünkü oyun tarzı İsmail Kartal'ın futbolun gerçekleriyle uyum gösteren bir tarz. Ne yaptı? Sahanın tamamında basmadı. Maç öncesi söylediğimiz gibi de. Kendi yarı alanında bekledi. Alan kapattı. Hiç deparlanabildi mi Romalı oyuncular?
1: Alan bulamadı.
2: Orkun gibi 30 metre gidebilen alan buldu mu? Salih Özcan gibi 30 metre giden alan bulabildi mi? Olay Tan gibi 30 metre giden alan. Neye? İyi kapattı Fenerbahçe. İsmail Hoca orta sahayı sadece Kante ve Genduzi ile hem de bütün alanı kapatamaz, basamaz. Fenerbahçe üçüncü bir orta saha, defansif orta saha oyuncusu mutlaka şart. Diyeceksin ki Gençler Birliği ile oynuyorum, orada da niye yapayım? E iki gol yiyorsun.
1: Evet.
2: Konya ile oynuyorum, niye yapayım diyorsun, iki gol yiyorsun. Niye bugün Roma'ya pozisyon vermedin? İyi kapattın. Geri dörtlünün önünde Murat'ın maç önü söylediği gibi duvarı ördü.
3: Ya bu bazen ve gerekiyor. Yani
2: ikinci yarıda hücumu da düşürerek oynamana rağmen, ilk yarıda kabul edelim ki hücum çok düşünmedi, evet, ama ikinci yarıda hücumu da düşünerek oynamana

0: rağmen o defansif anlayışından da ödün vermedin ve boşluğa düşmedin, boş alan yaratmadın, rakibi arkana kaçırtmadın. Baktığında ha, Bartu beklenenin üstünde oynadı. Ama gene iddia ediyorum. Keşke Fenerbahçe'nin çok kaliteli, çok sağlam bir orta saha adamı daha olsaydı. Gerçi çok keşke çok iyi bir santfor olabilseydi. Şimdi Archie Brown'un attığı gole bakıyorum. Tam bir santfor vuruşu yaptı. Evet. Topun altına girdi. Kalecinin üstünden kaldırdı. 5 dakika sonra Fenerbahçe'nin santforu Vedat bek vuruşu yaptı. Kalecinin üstüne nişanlı. Ya eti kemiği delip mi geçeceksin? Archie Brown gibi girsene topun altına kardeşim, o kadar net pozisyon. E direkten dönen top, Oğuz'un pozisyonu, ortaya konan mücadele, Fenerbahçe'nin böyle oynaması gerekiyor. Ligde de böyle oynaması gerekiyor. Şunu da söyleyeyim hemen Murat'a bırakıp, Greenwood'da akıl olarak Alex'ten esintiler görüyorum. Archie Brown'un arkasına attığı top, savunmanın Archie Brown'u asist yaptığında savunmanın arkasına top, Lukaku'nun önüne attığı top gene savunmanın arkasına. Fenerbahçe mutlaka santfor arkasında Greenwood'u serbest oynatmalı. Fenerbahçe'ye yakın zamanda gelen, daha doğrusu Alex'ten sonra gelen, kafası en fazla çalışan, kafası çok çabuk çalışan futbolcu olarak görüyorum Greenwood'u. Kesinlikle. Bilmiyorum ne dersin.
1: %100 öyle. Tabii yani bugün ayrı ayrı performansları değerlendireceğiz. Evet. İkinci yarıda çok öne çıkan performansı oldu Fenerbahçe'de. Yani ilk yarı gol beklentisine baktığımızda 0 14'tü. 1.47'yi buldu Fenerbahçe ikinci yarıda sadece.
2: Vedat'ın pozisyonu.
1: Vedat'ın pozisyonu, Oğuz'un pozisyonu.
2: Gol de var.
1: Gol de var işin içinde. Murat abi yani gerçekten ikinci yarı başladığında biz devre arası canlı yayında da konuştuk. Karamsardık kabul etmek gerekirse, evet. Yani çünkü Fenerbahçe'nin
0: değildi ya.
1: Herkes öyleydi yani, sosyal medyaya baktığımda taraftarlar da o şekildeydi. Yani ben Fenerbahçe'nin hani Şampiyonlar Ligi'ne ikinci yarıda girdiğini düşünüyorum. Yani tamamen o özgüvenli oynadığı performansı iki kat yukarıya çıkan oyuncular gördük ikinci yarıda.
2: Ya bir defa eleştirmeyi bildiğimiz gibi övmeyi de bilmemiz gerekiyor. Bugün bu bir İsmail Kartal başarısıdır. Tıpkı Lyon maçlarının olduğu gibi, özellikle Lyon deplasmanında olduğu gibi, doğru plan, plana ikna ettiği oyuncularla bugün, ya belki birazcık Sayın Başkan'ın da, ben ısrar ediyorum, bugün Semedo olsaydı çok daha farklı bir maç izleyebilirdik. Yine onun tarafından akın akın gelirlerdi. Ben Mert Müldür'ü de çok beğendim.
0: Ya canını teslim etmiyor yani adam. Mert her şeyi düşüyor, kalkıyor, bir daha saldırıyor.
2: Şansa da ben hep söylüyorum, Mert çok 10 üzerinden 9'luk bir oyuncu mu değil. Evet. Ama Mert hiçbir zaman 10 üzerinden 5 de oynamaz. 6 ile 7.5-8 arasında gider gelir
0: bir
2: Mert.
0: Bir de canını zor teslim eder, pes etmez.
2: Ya bir de bu çocuk, hep söylüyorum ben, bu çocuk Sassuolo'da eğer çapraz bir ameliyatı geçirmeseydi zaten Juventus'a transferi, evet, bitmişti, gidiyordu, evet, yani. O seviyenin oyuncusu. 50 kere A milli olmuş. Önemli oyuncu. Archie Brown bence büyük bir psikolojik savaştan çıktı. Sezon başı 3. sol bek olarak gösteriliyordu. Osterwolde Ake. Tabii Osterwolde Ake, sonra Levent, sonra Archie Brown, ki uzun süre çok yüzüne bakılmadı. Tırnaklarıyla kazıya kazıya formayı aldı. Lyon'a deplasmanda golü attı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdi.
1: Burada
0: bugün bir şey söyleyeceğim.
2: Golü attı.
1: Tarihe geçti.
0: Hangi futbol aklıyla o golde o pozisyondaydı? Çünkü duran bir top yok.
2: Bence bu da bir İsmail, belki İsmail Hoca'nın bir organizasyonu. Demek ki dinleyeceğiz muhtemelen.
0: Tabii gitti onun için.
1: Şansalar, ben organize olduğunu şu pozisyonda anlatabilirim. İkinci topa da gitti. İkinci pozisyona da gitti. Demek ki bili yani doğal gelişen, evet, bir durum değil. Demek ki söylenen bir şey.
0: Yani zaten hep hücumu seven
2: şey çalışmış yani. Bence Brown üzerine bir şey kurmuş. Çünkü takımdaki tek atlet oyuncu Fenerbahçe'de. Yani gerçek anlamda atlet. Bugün her ne kadar bizim Murat Sorlu bir gün Barcelona'da oynayamaz dese de her takımda oynayacak atletizme sahip. Yetenekleri tartışılır ama daha bugün 22-23 yaşında bir...
0: Murat'ı da alındı karşılığında.
2: Daha 22-23 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani gencecik, pırıl pırıl. Çünkü bu çocuk geçen sene devre arasında 16 milyon euro gördü Nottingham Forest'tan. Demek ki o zaman o Nottingham'da görenler de doğru, evet, bir şey görmüşler. Ya ben söylüyorum, bu sezon bitene kadar 30'ları falan görür Archie Brown'un.
1: Hele bu gol değeri. Bu çok arttırdı değerini.
2: Ya Greenwood, ya Fenerbahçe'nin zaten iki tane daha Greenwood gibi oyuncusu olsa bugün 3 puan alırdı. Ya çok başka seviyenin oyuncusu geldiği gün de söyledik. Ki daha hala ben çok net söyleyeyim. Ya 100 üzerinden daha 60'ları 65'leri bu Greenwood'un. Ya çok koşturuyoruz. Hala bu maçta da çok koşturduk.
0: Evet.
2: Ya şu adamın şu gücünü öne bıraksak, yaptıkları ortada işte bugün.
1: Yani Greenwood bu Fenerbahçe çölündeki bir vağ gibi parlıyor, topa her ayağına geldiğinde.
2: Özet İnanılmaz. Herhalde Şansal abi de söyledi. Özet şu abi. 3 gün önce ikinci yarıda verdiğim bir maç, bugün ikinci yarıda aldığım bir maç.
0: Evet.
2: Onun için İsmail diyor. Nasıl Beşiktaş maçının ana suçlu İsmail Kartal dedik. E bugün de ana kahraman İsmail Kartal. Kesin. Çünkü doğru plan.
0: Ya fatura liderlere kesilir Murat.
2: Ve biz tabii devre arasında şunu da söyleyeyim.

0: Bu arada İsmail Hoca'nın da şöyle kafası rahatlamıştır. Artık İsmail Hoca'nın Fenerbahçe teknik direktörüne kafası rahatladı. Şampiyonlar Ligi'nde puanla başladı. Muhtemelen ligde kolay fikstürü var. Antep, Eyüp. Milli takım arasına böyle girer. İki galibiyetle yolda açık olur. Kafa olarak en azından. Ya eksikler yine vardır muhakkak. Yani vardır ama.
1: Kapanmayacak ki.
0: Hep şunu diyorum. İyi mücadele edeceksin. O evet, formanın tabii, hakkını vereceksin.
2: Tabii. Müthiş mücadele.
0: Başka türlü şans yaratma şansın yok yani. Önce mücadele edeceksin. Bugün de bu sene Türk takımlarının şampiyonlarının ilk puanı, ülke puanına katkı. Hani şu eleştiri vardı ya, Fenerbahçe'de sadece konferans liginde puan getiriyor. Bugün Şampiyonlar Ligi'nden de getirdi. Galibiyet de kaçırdı.
1: Ya, net kaçırdı.
2: Yani
1: net
2: galibiyet şu kaçırdı. Maçın 1-1 bitmesi vallahi mucizeye yakın yani.
0: Ya işte,
2: bu maçın en az 2-1, 3-1
0: diyorum ya Şans abi, iki tane daha Greenwood'da olmasına, Greenwood'da %20 yakın olsun. %20 azı olsun Greenwood'un.
2: Kardeşim gene de gerçeği söylüyorum. Santifor arıyorum ya.
1: İşte bir santrafor, bir sol kenar şanslı.
0: Hani bugünün konusu transfer değil de, ben hep Lewandowski bunun için söylüyordum. Şimdi o Vedat'ın kaçırdığını leblebi bir atar oradan.
2: Bu
0: o koşuyu da atar ya, onu da atar oradan.
2: Greenwood var ya, rekorlar yaptırır Fener'de, çok iyi.
1: İyi bir santrafor bulsa.
2: Yani... Murat, şuna çok sevindim bir de. 18 yıl sonra, tabii biz caddeli olduğumuz için tabii görüyoruz da, o stada gelen 50 bin kişi, 50 bin seyirci o stattan boynu bükük ayrılmadı. Çok hem sonuç olarak ayrılmadı, hem oyun gücü olarak ayrılmadı.
0: Tabii bugün yani bazen...
2: Bu son derece önemli.
0: Bazı beraberlikler galibiyet gibidir. Fenerbahçe'nin içinde olduğu durum, ligdeki kötü başlangıç, yani 4 maçta alınan 2 mağlubiyeti unutturur bu. Yani bir taraftara, ya bak biz iyi takımız.
2: Evet.
0: Yani istediğimizde oynayabiliyoruz. Tabii şu var ya, bu oyun Türkiye Ligi oyunu değil.
1: Değil
0: yani, bu oyunu burada oynasan açamayacaksın rakiplerini.
1: Bu derbi oyunu. Büyük
0: bu derbi oyunu. Keşke Beşiktaş maçında da böyle oynasaydı Fenerbahçe.
2: Ama ben gene de dar alanda alan daraltmasını Fenerbahçe'nin kaçınılmaz görüyorum. Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'de çok geniş alan bırak.
0: Öyle ya, ben şimdi şunu merak ediyorum. Fenerbahçe bu sene ya Lyon maçını iyi oynadı. Sturm Graz ilk yarısını iyi oynadı, evet. Avrupa'da. Fenerbahçe Avrupa'da iyi oynuyor. Fenerbahçe'nin problemi ligde, acaba oyuncular lige mi konsantre olamıyor?
1: Öyle yani, bir şansları da yok.
0: Öyle bir şans artık hiç kalmadı. Evet. Şimdi bugün yoruldu takım. Yani bilmiyorum, bayağı da koştu Fenerbahçe takım.
1: Bartu mesela adele
2: daha
1: çekti.
2: Daha fazla koştu şeyden Roma.
0: Roma'da ilk yarıda daha fazla
1: rakamlar koştu. Rakamlar
2: yani birazcık. Topun sahip olma oranı Roma'da ama koşu mesafesinde
0: yani mesela, Fenerbahçe'den. Mesela hani negatif ne varsa Kerem. Yani Kerem çok hata yapıyor. Ya kendi artık
2: kritik
0: bugün
2: yerlerde kaptırıyor.
0: Bugün hücumdaki hatayı bıraktık, artık savunma anlamında da hata yapıyor. Evet. Gidiyor gereksiz, ultra gereksiz. Hakem zaten tamam dedi. Yani niye sen kart görüyorsun? Evet. Ne gerek var? İsmail zaman zaman
1: ikinci yarı mükemmel.
0: İkinci yarı çok iyi. İlk yarı böyle bitirdi ama Kante en son herhalde Kante'ye bir yerde düştü yani. Çünkü bitti artık. Yani
1: o hiç dinlenemiyor. Yok. Onun tek dinlendiği maç Gençler Birliği maçı oldu bu periyotta. Onun dışında hep 90 dakika oynuyor.
0: Hayır, hücuma gittiğinde iş yaptı, evet. Yine. Yani ya yine oraya
1: gitti,
0: iş yaptı.
1: Hani Greenwood'un söylediği şansal abi. Vedat'ın kaçırdığı pozisyonda Kante'nin yaptığı asist o. Yani o tabii, asist evet. Olmadı ama asist.
2: Ya, muazzam. Bayağı asist. Muazzam.
1: Driplingi yaptın.
2: Muazzam.
1: Rakibi çektin üzerine. Buraya veriyormuş gibi yapıp bu tarafa oynadın. Kante yani Alex 60, pası verdi.
2: 60 dakika kusursuz oynadı bir kere Kante.
0: Sonra normal şans abi, yaşın evet, verdiği şey var. Ve Kante her maç 90 oynuyor.
2: Evet.
0: Daha yani hani 10 maç oynayıp 750 dakika oynamadı Kante. Evet. 10 maç oynasa 900 dakika oynuyor.
2: Bu maç İsmail'in de kulağına küpe olsun. Böyle keseceksin. İnce işler, dantel öreyim demeyeceksin ya
0: İsmail,
2: kardeşim.
0: Şans abi, İsmail keseceğim, İsmail gibi oynayacak. İsmail evet. Rodri gibi oynamaya çalışmayacak. Evet. Sen Rodri değilsin. Sen İsmail'sin.
2: 6 numarada kal.
0: Sen Mehmet Topal gibi oynayacaksın evet, bu oyunu. Joseph gibi evet, oynayacaksın. Temiz. Evet. Temiz. Bizim Samuel Johnson vardı ya. Öyle evet, oynayacaksın. Evet. Haddini bileceksin. Ben dinamik adamım, güçlüyüm, tek de alacağım, ayağa iyi top kapıyorum.
1: Çok net kapıyor.
0: İki şey yapmayacağım. Ben bir ceza sahası içerisine fazla ayağımı sokmayacağım oraya evet, buraya. Çünkü faule meyilli. Bir de ince iş sizin dediğiniz evet, gibi. Aman alayım iki kişi geçeyim. Ya geçme
1: yok, gerek yok.
0: Sen geçmediğin gün büyüyeceksin bu taraftarın gözünde.
1: İnansın ki onları yapmaya, basiti yaptıktan sonra onu da yeri geldiğinde yapabilecek.
0: Şimdi şunu biliyor musun İsmail? Bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında yine ilk
1: oynayacak tabii ki.
0: İsmail zaten bugün en büyük rahatlığı o. Evet. İsmail'in oynayacak problemi... Ya acaba ben oynar mıyım bir dahaki maç, çok yaşıyor kafasında. Sen böyle oyna, seni kimse kesemez.
2: Her maç oynarsın.
0: Böyle oyna.
1: Sen oynayacaksın artık yani. Genduzi oynayacak. Belki bak, İsmail Genduzi oynayacak.
0: Genduzi dönse bile İsmail Hoca'nın böyle maçları için üçlü planda zaten oynayacaksın.
2: Üçlü planda elbette. İlk tabii, adam zaten İsmail. Bak şimdi hep Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkıyorlardı. Duvarı ördün, geri dörtlüğünün önünü kapatınca Malin gibi, alan fırtına bulamadım gibi esen bir adam. Bir defa pozisyona girebildi mi? Tabii. Bir defa savunmanın arkasına sarkabildi mi?
0: Fenerbahçe böyle oynarsa bu kadar yani oyunu birazcık geride kabul edin, daraltarak oynarsa zaten Skriniar ve Ake Dünya çapında ikili. Evet. Hata yapmazlar. Çok az bireysel hata yaparlar. Yani.
1: İnanılmaz akıllı iki oyuncu yani. Skriniar da Ake'de. Yani o dar alanda oynadıklarında ben bunu şampiyonlar döneminde Lugano'da fark etmiştim o zaman. Evet. Lugano öyle kapalı savunma oynadığınızda inanılmaz büyüyordu sahada. Skriniar da öyle. Bir de Skriniar'ın ve Ake'nin şu avantajını da kullandı Fenerbahçe. O kadar çok geride bekleyerek adamları kontrol ettiler ki Greenwood'da ilk topları hep Skriniar'la Ake kullandı. Yani ayakları da aslında o kadar kötü iki oyuncudan ya bahsetmiyoruz.
2: Bugün 3 puanlı müthiş bir başlangıç
1: kaçtı. Evet yani çok kötü oldu bugün.
2: Ya bir de şu var. Bir de direğe çarpıp içeri girsin top.
1: Ya onu söyledim Murat abi geldi yani,
0: ya bize girmiyor şu an.
2: Direğe ben hiç görmedim. Bu ömrüm. Geri geliyor ya çarpsın bir dik çizginin içine düşsün.
1: Ya sana bir şey anlarım. Direkten yukarı gitmedi top. Direkten evet. Aşağıya düştü evet. İçeri girmedi.
2: Bir defa da ya bir defa şu çizginin yok. İçine düşsün.
0: Düşmüyor. Yani çok... hiç görmedik düşünü daha bugüne kadar. Belki bir gün
1: şu çok kıymetli. Roma'nın oynadığı 3 maç. Fiorentina maçı 3.07 gol beklentisi. Lecce maçı 3.27 gol beklentisi. Atalanta maçı 2.97 gol beklentisi. Bugün Roma'nın gol beklentisini verelim ekrana istatistiklerde. Roma bugün belki Gasperini döneminde en düşük gol beklentisi yakaladığı maçı oynadı. 0.53'te kaldı yani. Biri bulamadılar. Bire yaklaşamadılar.
2: Ya 0.30'u zaten. Kaçırdığı bir pozisyonu söyleseniz.
1: Dybala. Bir tek Dybala var. İlk yarıda.
0: İlk yarıda.
2: Evet.
1: O.
0: Ederson'un
1: bir de Male'nin çok çaprazdan
2: Roma takımı bir pozisyona da girsin yani bugün bir antrenman maçı oynasan bir takım pozisyona tabii. giriyor gene.
1: Şu çok ya kıymetli.
2: Bir de şu var.
1: Buyur abi.
2: Yani Bartu'larla oynuyorsun, Levent'lerle oynuyorsun falan.
1: Levent 8
2: falan.
1: Oynadı ya.
2: Ama mücadeleyi koyunca ortaya, alanı kapatınca
0: bizim bir de bir iddiamız var hala ben geçen. Fenerbahçe topu sahip olmayacak. Fenerbahçe bugüne kadar topa sahip olduğu hiç maçı kazandı. Beşiktaş maçında aldı topu ayağına, olmadı. Yine bugün 610'a 437. Evet, evet. 180 daha az pas yapmışsınız. Fenerbahçe takımı İsmail Hoca şunu görmesi lazım artık. Biz 99 gol atmış takım gibi topa sahip olma takımı değiliz. Biz geçiş kovalayacağız. Vereceğiz topu rakibimize. Geçişi.
2: Burada elinde şöyle olabilir. Bir de Greenwood gibi adam var şimdi. Boyna bırakıyor tabii. Adam.
1: Asensio'nun Kerem var. Asensio'nun da geldiğini düşün. Asensio olduğunda Kadıköy'de tabii ki Fenerbahçe topa istersen daha fazla
2: sahip ki Kadıköy'de. Bana göre katılır mısınız bilmiyorum. Ben Greenwood'um. Futbol aklının Asensio'nun önünde olduğunu düşünüyorum.
1: Abi ben de gördüğüm uzun zamandır en etkilendiğim
0: oyuncu. Ben ikisinin beraber çok acayip bir şey vaat ettiğini düşünüyorum. Mesela benim aklımda da o var. Şanslar bir de şu da var şimdi. Asensio da aslında bakarsanız şimdi bizde 10 numara da. Aslında Asensio
2: müthiş adam kabul ediyorum.
0: Hayır kariyerini 10 numara olarak inşa yani, etmedi ki.
2: İyilerden hangisiydi diye şey yapıyor.
0: Ama şunu diyorum ben de zaten şimdi Asensio böyle kusursuz bir 10 numara olsa gittiği bütün takımlarda 10 numara oynardı.
1: Evet.
0: Asensio'nun kariyerinde en az oynadığı yer 10 numara. Sağ ve sol kanat oynuyor
2: evet.
0: daha çok.
2: Evet.
0: Yani aslında o da bir kanat oyuncusu. Yani kanatta rahat, kanattan oyun kurucu evet. gibi. Bekle öyle kullanır bundan sonra yani ama ikisinin bir araya gelmesi çok etkileyici olur.
1: Ben Greenwood konusunda şanslı abi %100 haklısın. Yani Greenwood Fenerbahçe'nin son dönemlerde yaptığı en acayip transfer ya.
0: Ama ya, gelmeden söyledik. Bu adam kötü oynadığı günde söyledik. Ya bu ya, büyük yetenek bu.
2: Ya Allah aşkına Arşı Brown'a yaptığı asist nedir öyle ya?
0: Ama orada Arşı'nın vuruşunu da hakkını yemeyelim.
1: Tabii tabii.
0: Asist yaparsın da
2: Arşı
0: kilit pas olarak kalabilirdi yani.
2: Arşı'nınki santfor vuruşu. Santfor Vedat'ınki bek vuruş.
1: Bek vuruş. Yani Vedat o vuruş yapsa daha kabul edilebilir.
2: Vedat da yalnız çok etkisiz.
0: Çok ağır yani.
2: Fenerbahçe'nin maalesef şu dakikaya kadar henüz bir
0: bizdeki
2: santfor
0: en büyük hata şu oldu. Biz iki tane aynı tip santforla oynuyoruz. Yani birinci santforla yedek santfor aynı. Hani genelde bunlar birbirinin tersi olur ya.
1: Yan yana oynatamazsın.
0: Yan yana oynatamazsın. Bir yani de, birbirinin tamamlayıcı değiller.
2: Bir de ikisi de iyi değil kardeşim. Şimdi yani bu kadar Fenerbahçelilerin İyimser havayla ayrıldıkları bir yerde doğruları da söylemek lazım. Lukaku geçen sezon 5 maç oynamış, sonradan oyuna girmiş. Dün seninle de konuştuk. Bütün sezonda
0: daha çok oynadı.
2: Evet, bütün dakika. Sezonda oynadığı toplam dakika 64. Zaten kalıplı kitlesi ağırlıklı bir oyuncu. Bunun toparlanması kim bilir kaç hafta alacak.
0: Ama Şansal abi şimdi Dünya Kupası oynadı ve toparlanmıştı Dünya Kupası'na. Yani.
2: Ama
0: oynadı.
2: Ne oldu?
0: Şansal abi şimdi ben orada birazcık İğneyi bu tarafa da batırırım. Şimdi oyuncu hazırlamak diye bir şey var. Şimdi oyuncu nasıl hazırlanır? Oynatarak. Şimdi siz Lukaku'yu ben hep söylüyorum. Lukaku'yu 10 dakika. 2 maçtır oynuyor.
2: Peki
0: Lukaku.
2: Bu haliyle oynayabilir mi?
0: Ben olsam mesela Antep maçında ilk 11 başlatırım.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Murat Aşık, Şansa Büyük A ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi. Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akebe Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde +4 yabancı kontenjanına da

0: uyuyor. Peki Gojo Opong kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Opong'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Gojo Opong 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Accra'da dünyaya geldi. Altram de Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Opong da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Opong nasıl bir oyuncu? Opong'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönüp top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Opong'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Opong'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Opong geniş alanı savunur. Skriniar'la oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Skriniar merkezde, Opong sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Opong'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante ya da Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasına koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Skriniar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Gojo Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Radyo Gol'de Kısa Paslar zamanı.
0: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Big Rom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü, güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivertli formayla devam edecek.

0: Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün haftayı yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğine ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Lierse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandı ve West Bromwich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerinde ki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarını duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitiriciye hem de şampiyonluk yarışının baskısını defalarca yaşamış bir lidere sahip oldu. Türkiye ile yolu yıllar önce babası Roger'ın Gençler Birliği dönemiyle kesişen Romelu Lukaku bu kez Fenerbahçe forması giyecek. Peki sizce Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ben Göksel'in Çağrı Saraç maç sonu programında sizlerle birlikteyim. Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kaldı ve hemen ilk bağlantımıza geçelim. Emre Tilev'i arayalım.

0: ve hattımızda Emre Tile var. Emre abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Göksel'incim, merhabalar.
0: Fenerbahçe uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında puanla tanıştı. Bir birlik eşitlik, ikinci yarıda daha iyi bir Fenerbahçe vardı tabii. Öncelikle genel anlamda karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin abi?
1: Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Fenerbahçe de bunu yaptı. Yenemediği bir mücadeleydi ama yenilmedi de. Böylelikle önemli bir puanla başladı. Bir puanla başlamak her zaman güzel bir skordur, iyi bir skordur. Şimdi önünde 7 maç daha var. Yaklaşık olarak buradan toplayacağı 13 puan onun gruptan çıkması için bence yeterli skor olacak. Peki 13 puan toplayabilir mi? Toplayabilir. Fenerbahçe ilk yarı neden bu kadar geride oyunu kabul etti onu anlamakta zorlandım. İsmail Kartal'ın zannediyorum dün yaptığı basın toplantısında söylemiş olduğu bu Roma tarihin en iyi Roma'sı değerlendirmesinin birazcık etkisinde kalmış bir Fenerbahçe vardı ve oyunu çok geride kabul etti. Bu da Fenerbahçe'nin özellikle kendi yarı sahası içerisinde çok fazla pozisyon vermesine neden oldu. İkinci topların tamamını aldı. Zaten üçlü savunma oynatan bir Gasperini'nin kanat oyuncularını ileriye çıkartarak forvette çoğalan bir felsefeyi ortaya koyması beklenen olgulardan biriydi. Ama şunu söylemekte fayda var. İkinci yarı gelen golden sonra 1-0'lık ilk yarı mağlubiyeti Fenerbahçe'de biraz dengeleri değiştirmiş. Birileri de baba 2001 yılında o Totti'li, Delvecchio'lu, Batistuta'lı ve şu anda tribünde olan Montella'lı Roma vardı. O Roma'ya karşı bile direnç gösterirken birileri oyunu domine etme gayreti içerisine girerlerdi demiş olmalı ki Fenerbahçe önde bastı. Önde bastığı anda da Gasperini'yi şaşkına çevirdi. Böyle de gol geldi. Aslında ikinci yarı önemli pozisyonlar da buldu. Vedat Muriç'le kaçırdı. Oğuz'la kaçırdı. Etkili pozisyonlardı bunlar. Maçın hakemini başarılı buldum. Dün Portekiz'de yapamadığı işleri bugün İlmanzavi yaptı. Yani VAR kararlarına kulak verdi ve VAR'la penaltı verdiği pozisyonu doğru süzerek aslında bence pozisyon faul bile değildi ama dışarıda diye değerlendirdi. Ama o kadı kızında da olur. Dün aynı hatayı maçın hakemi yaptı ve tertemiz pozisyonu penaltı olarak yorumladı. Bugün bu kararı vermiş olması bile bizi mutlu ediyor. Fenerbahçe'nin özellikle son 5 dakika içerisinde de etkili pozisyonlar bulma gayreti vardı. Bence İsmail Kartal bir kez daha kefeni yırttı. Tabir böyle. Hani bunda teşbihte hata olmasın. Nedeni de şu. Eğer burada bir kayıp yaşansaydı ligde oynayacağı mücadelede kredibilitesi sıfır olarak maça çıkacaktı. Ama bugün beraberlikle bir puanla başlama İsmail Kartal'ın da moralini yükseltecektir. İsmail Yüksek'i çok beğendim. Sağının her yerindeydi. Çok bastı, çok hareketliydi, çok dinamikti. Ederson güzeldi. Skriniar'ın agresifliğini biraz daha örselemesi gerektiğini düşünüyorum. Nathan Ake belki oyunda hiç gözükmemiş gibi görünebilir. Ama şunu çok net söylemek lazım. İyi pozisyon alıyor, iyi hareketleniyor. Brown'un bindirmeleri etkiliydi ama daha can alıcı olabilir. Kerem kendine birazcık daha çeki düzen vermeli. Çünkü artık Fenerbahçe'de forma öyle çok ucuz değil ve Greenwood dikine oyuncular beni her zaman etkili kılar ve heyecanlandırır. Greenwood da dikine oyunculardan biri. Topu aldıktan sonra rakip alana akmayı seviyor. Pozisyon bulmayı seviyor. Greenwood'u da çok beğendiğimi söyleyebilirim. Oyuna girdikten sonra Oğuz fena değildi. Bir de tabii şunu söylemekte fayda var. Özellikle Fenerbahçe takımının içerisinde zaman zaman oyunda kopukluklar oluyor. Yani Fenerbahçe bir duruyor, rolantiye alıyor. O sırada oyunu çok bekliyor. Beklerken de boş koşular, düz koşular yapılmıyor. Kante aslında çok akılcı bir orta saha oyuncusu. Gendouzi'nin yokluğunda da bugün çok önemli işlere imza attı. Ara topları, tek top oyunları etkili olabilirdi ama birazcık daha Lukaku, eski Lukaku olsaydı o son saniyelerde birebir kaldığı pozisyonda vurup geçer giderdi ama Lukaku'nun kilo sorunu var, ağırlığı var. Yani Lukaku futbolu bırakmadan futbol mu onu bırakmış sorusunu da sordurtan bir pozisyondu. Yoksa ben Lukaku'yu

0: Pro Lig'de de anlattım, İtalya'da da anlattım. Yani omuza attı mı oradan yürür gider ve gole kadar taşırdı topu. Özetle Fenerbahçe kaybetmiyorsa, şey kazanamıyorsan kaybetme mantığını ortaya iyi koydu. Zaten İsmail Kartal da böyle çıkmıştı. Yani ben maçı seyrederken sanki Roma'nın evinde oynanıyor da Fenerbahçe bir puana razıymış bir izlenim aldım. Çünkü oyunun boşluklarına sığınan, oyunu birazcık daha ağırlaştıran, rakibi karşısında birazcık daha oyunu rolantiye çekmeye çalışan taraf Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe özellikle ligde yaşadığı travmatik süreçten sonra burada aldığı bir puanla hem soluk aldı İsmail Kartal hem de kendisi için ölçü almaya gelen cenaze levazımlatçılarını bir dakika dedi, şöyle bir sirkilin gidin uzak durun benden dedi. Çünkü hakikaten pabuk çok pahalı olacaktı. Bundan sonraki süreç ne olur bilmiyorum. Ama bildiğim bir gerçek var. Korku dağları bekler. Yani İsmail Kartal'ın birazcık daha dinamik, birazcık daha önde basan, çünkü bu oyuncuları da var, orta alandan derinlemesine top taşıyan bir felsefeyi ve rakip kalede çoğalan bir anlayışı sahaya yansıtması gerektiğini düşünenlerdenim.
1: Matteo Guendouzi'nin yokluğu bugün maça yansıdı mı abi? Ne anlamda yansıdı, yansıdıysa?
0: Bence yansımadı. İsmail onu çok iyi kapattı. Hatta Guendouzi'nin belki tek bir handikap olabilir. Guendouzi ilk topları alıyordu Skriniar'dan ve onları kullanıyordu. İsmail belki orada biraz eksik kalmış olabilir ama Kante bunu tamamladı. Yoksa onun dışında ben İsmail'i, Guendouzi'yi aratmadığı gibi ondan çok daha iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Kesici özelliğini iyi kullandı, hamleler yaptı, oyunlarını bozdu, araya girdi, ileriye top taşımaya çalıştı, dinamikti, aktif bir oyun kurgusu ortaya koydu. Özetle yaptı da yaptı. Ben Kante ve İsmail'in sırıtmadığını, Guendouzi ile aramadığımı düşünüyorum. Ama burada şunu söylemek lazım. Kerem'le mi başlamalıydım sorusunu soruyorum ben. Yani ben mesela Asensio'yu arıyorum ya da şu soruyu soruyorum. Ya kardeşim, bu kadar formda bir Talişka'yı takımda kendine yer açabilmek için yabancı oyuncuda niye bir anlamda saf dışı bıraktın? Acaba başka bir isim olamaz mıydı saf dışı bırakılacak sorusunu sormadan edemiyorum. Mesela Semedo olur muydu? Çünkü gördüğün gibi Mert de hiç sırıtmadı, gayet başarılıydı.
1: Bartu tercihi abi maçın başında çok fazla konuşulmuştu. Nasıl buldun Bartu Elmas'ı?
0: Bartu'yu iyi buldum. Zaten daha önce izlediğim, takip ettiğim, başarılı bulduğum oyunculardan biriydi. Oyunun başında birazcık bocaladı. Bir iki top kaybı yaşamıştı ama aslında futbol görüşü enteresan olan kardeşlerimizden biri. Kaleyi gören ve korkusuz oynayan, ben Arda'nın ilk dönemlerine benzetiyorum. Yani Manisa'ya, Galatasaray'dan Arda Turan gittiğinde o da oradan geri dönüşünde korkusuz bir oyun ortaya koyuyordu. Ben korkusuz futbolcuları seviyorum. Yani eyvah, ben oradan vurayım mı vurmayayım mı, bak Vedat abi var orada, acaba Vedat abiye mi versem, o mu vursam yerine Bartu kaleyi yokladı, zorladı. Ben Bartu'yu da beğendim. Ya Fenerbahçe'yi takım olarak beğenmedim, onu çok net söyleyeyim. Ama bireysel oyuncular olarak beğendim mi? Evet, beğendim. Yani Fenerbahçe'yi eğer beni A noktasından B noktasına götürecek bir otobüs olarak düşünürsek, lastiğim patladı, yağ akıttı, çok salladı, klimalar çalışmadı, yoruldum. Ama eğer beni bir taksiyle, mesela beni İsmail Yüksek taksisiyle götüreceksen çok konforlu gittim. Beni Bartu taksisiyle götüreceksen çok konforlu gittim. Beni eğer Archie Brown taksisiyle götüreceksen çok konforlu gittim. Yani tek tek oyuncular zaten maçın şeklini ve kaderini değiştirdi. Yoksa takım hüviyetinde bence İsmail Kartal'ın ürkekliğine bağlı bir resesiflik. Yani bunu çekiniklik olarak tanımlıyorlar. Latince bir kelime resesif. Çekinik kalan bir anlayış ve felsefesi vardı ki bu da beni fazlasıyla rahatsız etti. Zaten ilk yarı bu oyun görüntüsü olmasa, ben Fenerbahçe'nin bu mücadeleden galibiyetle ayrılabileceğini düşünüyordum. Çünkü hani tencere dibim kara, seninki benden kara mantığını ortaya koyan felsefede burada sanki çok net şunu gördük. Roma ligde oynadığı o ilk 3 maçtaki performansının gerisindeydi. Burada şuna bir parantez açmak isterim Göksel'in müsaadenle.
1: Tabii ki.
0: Bizim Türk

0: yapamadığı bir hamleyi yaptı gazeteliğe. Ne yaptı biliyor musun? Biz 50'de falan oyuncu değiştirmeyiz biliyorsun. Yani bekleriz mesela, böyle statikoyu koruruz. 60'da değiştiririz, 65'te değiştiririz, 70'te değiştiririz. Ama Gasperini onu yapmadı. Golü yedikten sonra hemen hamleler yaptı. Bu da şunu gösteriyor. Yani eğer takımda bir uyumsuzluk varsa bunu ortaya koyabilecek felsefeyi de hemen yansıtman lazım. Dün Okan Buruk bunu yapamadı mesela. Yapamadığı için zaten 3. golü de yedi ve Sporting deplasmanından Sporting gibi kıytırık bir takım karşısında 3-1'lik mağlubiyetle döndü.
1: Peki son olarak şunu sormak istiyorum abi. Fenerbahçe'nin bir sonraki Şampiyonlar Ligi mücadelesi bir ay sonra Aston Villa deplasmanında, ama Guendouzi bu maçta da forma giyemeyecek. Yani benzer bir kadro öyle sahada olabilir Fenerbahçe. Villa Park'taki bu mücadeleyi nasıl değerlendirirsin?
0: Bir ay sonra 13 Ekim'de değil mi?
1: 14 Ekim abi.
0: Evet, 14 Ekim Galatasaray'da, 13 Ekim'de Barcelona ile oynayacak.
1: Evet.
0: Yani şimdi Villa Park'taki mücadele, İngiliz takımları ters takımlardır. Bu kadar resesif bir oyunu, ikili mücadeleyi ortaya koyabileceğin dinamiklikleri çok rahat cezalandırabilme mantığına sahiptir. Sen de yıllarca İngiltere Ligi anlattın, seyrettin. Hı hı. Çok iyi biliyorsun. Ve Aston Villa son dönemin geliştirdiği oyun felsefesiyle ve dinamiklikleriyle bence Fenerbahçe karşısında %51'e %49 daha etkin gözüken taraf olacak. Ama tabii 14 Ekim'e kadar ne olur, neler değişir? Yani cuma gününü göremediğimiz bir lig, evet. Cuma günüyle ilgili yorum yapamadığımız bir futbol ikliminde bir ay sonrasıyla ilgili yorum yapmam birazcık abesle iştigal olabilir. Çünkü ligde iki maç üst üste kaybederse Fenerbahçe, ki iki maç üst üste yok herhalde. Yani araya girilecek, milli maç arası var falan. Evet. Ama şunu söyleyebilirim. Ya bir anda değişim rüzgarları olabilir. O yüzden de ben şu kadarını söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin kadro bütünlüğü iyi. Ama bu kadro bütünlüğünü bir puzzle, bir Lego olarak düşünürsen, Lego'daki o sıkıştırıcı hamleleri yapmak çok önemli. Hani bazen bir Lego yaparsın, Lego'yu tam böyle en önemli noktasına gelirsin ama bir öncekileri tam yeterince yapıştırmamışsındır. Yani tam sıkmamışsındır, yapıştırmaktan kastım bu. Ve sıkmayınca orada bir anda kopukluk yaşarsın, sonra başa dönersin. Ben Fenerbahçe'yi oyunda zaman zaman bu noktada görüyorum. Yani oyunu tekrar başa çeviriyor, tekrar başa çeviriyor, yine geriye çekiliyor. Ya baba, sen ikinci yarıya önde basarak başlamışsın. Artık basmaya devam et. Ha, şunu diyebilirsin bana. Ya Emre abi, karşındaki takım Roma ve Fenerbahçe'nin buna fiziki kondisyonu var mı diyebilirsin. Çünkü yaşlı bir takım Fenerbahçe. Bak, ona bir şey diyemem. Zaten o zaman da aklıma şu gelir. Yani sen bu kadroyu oluştururken niye 30 plus çok fazla oyuncuyu aldın sorusu gelir.
1: Peki Emre abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Göksen'incim, sabahleyin 6.30'da yayın. Kendine çok iyi bak. Seninle yayın yapmak çok büyük bir keyif.
1: Benim için de öyle abi. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Sevgiyle kal.
1: Emre Tilev ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bir yandan da flash röportajlar başladı. Bartu Elmaz konuşuyor şu anda. Oraya gidelim bir.
2: Bahçede.
3: Tabii ki ilk yarıya göre İsmail hocamız bize gereken taktikleri verdi. İkinci devrede ona göre sahaya çıktık. Tekrardan iyi mücadele ettik. Puanı kaçırdık. Ama tabii ki bir puan da önemli. Önümüzdeki ilk maçına bakacağız. En iyi şekilde o maça hazırlanacağız.
2: Artu, teşekkürler. Tebrikler.

Ve birazdan Görkem Can'dan bizimle birlikte olacak. 39. dakikada Brian Cristante'nin attığı golle Roma 1-0 öne geçmişti. Temsilcimiz Fenerbahçe karşısında 48. dakikada beraberlik golümüz Archie Brown'la geldi.

0: 11 şut attık kaleye, 5'i isabetliydi. 8 şut attı Roma kaleye, 3'ü isabetliydi. %42 ile topla oynadı temsilcimiz Fenerbahçe. %58 ile topla oynadı Roma ve Archie Brown şu anda flash röportajda.
1: Attı bugün neler düşünüyor?
2: What are your thoughts about game?
3: It's a positive start. I mean, we wanted the 3 points. I think we could have won. You know, that's a little bit disappointing to be honest. I think we have work to do. We can definitely get better, but it's a positive start and all glory to God. We got the 3 points. Happy to get a goal on my Champions League debut and yeah, on to the next.
2: Şunu söylemek istiyorum ki bugün 3 puan almayı çok istedik. Kazanabilirdik de maçı. Bunu da söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu anlamda birazcık hayal kırıklığı taşıdığımı ifade etmek istiyorum ama çok çalıştık. Çok sıkı bir şekilde çalıştık maç boyunca. Ve tabii ki daha çok çalışmaya da devam edeceğiz. Bu zafer, elde etmiş olduğum zafer, bu ödül Tanrı'ya ait. Zafer Tanrı'ya ait. Bunu daha önce de hep söylüyordum. Dolayısıyla atmış olduğum golden dolayı çok mutluyum. Umarım devamında gelir.
1: Ödülü de göstermesini biraz isteyeceğim, bir yukarı kaldırmasını. Ağır
2: biraz ağır. Biraz yoruldum taşırken.
1: Yani ödül hakkında da evet konuştu. Biraz alçak gönüllü bir futbolcu. Çünkü hep takımı yüceltiyor. Röportajlarda da tanıdığımız kadarıyla artık kendisini de iyi tanıyoruz. Hem ödülü biraz daha göstermesini hem de ikinci yarıdaki kaçan galibiyet hakkında. Yani evet maçı değerlendirdi ama ilk yarı ile ikinci yarı arasında, yani Fenerbahçe ikinci yarıda oyunu sürklase etti. Biraz kaçan fırsatlardan, kaçan galibiyetten de bahsederse çok seviniriz.
2: Well, we know you're a very humble person because you always like praising the team. And we also want you to show a little bit praise as well. I also want you to assess about a game as a, because the first half and the second half was a bit different from our side, because we can say clear that actually second half we created many chances so we could win the game. So what would you like to say about this first half and the second half?
3: Yeah, I think it took us maybe 45 minutes to get into the game. I mean, we're playing against a very good team, with some world-class players, so it's normal. And I mean, like you say, I have full confidence in my team. I think we're exactly where we're supposed to be. I think we have a few things to work on, but when it starts to click, I think we can go far in this competition, God willing.
2: Evet, ilk 45 dakika daha farklıydı. İkinci 45 dakika daha farklıydı oyuna. İkinci 45 dakikadan sonra daha fazla katıldığımızı, daha oyunun parçası olduğumuzu düşünüyorum. Yani. Ama şunu da belirtmem gerekiyor ki çok iyi bir takıma karşı oynadık. Klas bir takıma karşı, kaliteli bir takıma karşı oynadık. Sizin de söylediğiniz gibi aslında ben takımıma güveniyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Biz şu anda olmamız gereken yerdeyiz ve tabii ki de mütevazi bir şekilde de devam etmemiz gerekiyor. O şekilde hareket etmemiz de gerekiyor. Tabii ki daha da ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Biraz daha üzerine koyarak tabii ki de ilerleyebiliriz Şampiyonlar Ligi'nde. Dolayısıyla isteğimiz, arzumuz bu. Tanrı'nın isteğiyle de umarım bunu gerçekleştiririz.
4: And breathe.
2: Ve nefes
1: alalım. Lyon maçının ardından hemen Vedat'ı almıştık karşıdan sonra. Vedat'a mesajını sormuştuk ve haydi demişti. Şimdi Levent bekliyor. Bir 2-3 dakikadır bekliyorsa şakalaşıyor. Levent'e ne diyecek?
2: After you, Vedat replaced you for the interview and you said to him haydi. So now Levent is waiting for you. So what would you like to say?
3: Nothing. I need to go shower, man.
2: Hiçbir şey söylemeyeceğim. Düşe gitmem gerekiyor.
1: Teşekkürler. Arşi. Good luck for the next.

0: Ve hattımızda Görkem Candan var, spor yorumcusu Görkem Candan bizimle birlikte. Görkem hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Gökseneyin, herkese merhabalar.
0: Fenerbahçe az önce Emre Tiler ile konuştuğumuzda şöyle dedi. Yani Fenerbahçe şunu yaptı, yenemiyorsan yenilmeyeceksin dedi. Katılır mısın? Nasıl bir karşılaşmaydı senin için? Nasıl değerlendiriyorsun mücadeleyi?
1: Yani tam Emre abimizin dediği gibi bir maç oldu. Fenerbahçe yenilmiyorsan yenilmeyeceksin dedi.

0: ki aslında yenebilecek pozisyonları da bulduğu bir maçtı.
1: Evet.
0: Özellikle ikinci yarıda fırsatlar ayağına geldi Fenerbahçe'nin. Ama Şampiyonlar Ligi'nin bu yeni formatında biliyorsun her puan çok değerli. O yüzden yenilmiyorsan yenilmiyorsun mantığına çok uygun bir lig formatı var. Bence Fenerbahçe gayet iyi ve akılcı bir oyunla bir puanı hanesine yazdırdı. Biliyorsun her puan altın değerinde. O yüzden bence çok kötü sonuç değil.

0: bir uzaktan şut denemeleri var diye hatırlıyorum. Ama özellikle savunmada bence başarılı Fenerbahçe vardı. Zaten kompakt hareket ettiler yani bütün takım. Herkes çok hareketliydi savunmada maç başından beri. Hani üretkenlik düşüktü belki. Ama savunmada ben Fenerbahçe ilk yarı çok beğendim. Zaten yenilen gol de aslında oyuncuların önü iyi kapatılmıştı ki Cristante boş kaldı ama müthiş de bir vuruş yaptı. Yani aslında biraz da vuruş kalitesiyle yenilen bir gol oldu. İkinci yarıda hücumda da görülen bir Fenerbahçe vardı. Aslında değişiklik yapılmamasına rağmen aynı kadroyla Fenerbahçe farklı bir oyunda oynayabileceğini gösterdi. Biraz daha Roma'nın üstüne gitti. İkinci yarı iyi başladı. İsmail Kartal'ın hamlelerine gelecek olursak bence Levent'i Bartu yerine alması farklı bir hamleydi. Beklenmedik bir hamle gibi görünebilir ama bence etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bartu aslında bütün maç biraz beklenen altında bir performans gösterdi. Ama Levent hem savunmada etkili bir isim hem hareket dinamizm kattı Fenerbahçe'ye. O yüzden o da iyi bir hamle oldu. Maç Fenerbahçe'de geldi. Yani zaten kaçan goller. Özellikle birbirinin hemen ardından Muriç'in kaçırdığı bir pozisyon var. Son direkten dönen topla. İlginç bir maç oldu. Keyifli bir maç oldu ama sonu daha da keyifli olabilirdi. Ama Fenerbahçe genel anlamda değerlendirecek olursam sonuçta Serie A'da 3'te 3 yapmış ve rakiplerini oyun olarak force etmiş, müthiş maçlar oynamış bir Roma vardı Fenerbahçe karşısında. Burada o üstünlüğünü sergileyemedi. Çok dengeli bir maç oldu. Özellikle ikinci yarıda hatta Fenerbahçe'ye döndüğü anlar da oldu. Fenerbahçe iyi bir puan aldı diyebilirim.
1: Archie Brown maçın oyuncusu ödülünü aldı. Archie Brown'a nasıl bir parantez açarsın?
0: Archie Brown beklediğinden iyi bir performans gösterdi. Normal şartlarda biraz arada kaldım bir oyuncu aslında Archie Brown ama Lyon maçında değildi. Altı maçta da biraz daha iyi oynadığını söyleyebilirim. Atletizmiyle fark yaratıyor. Fenerbahçe biraz ağır oynayan bir takım. Yani yaşlı bir takım olması, oyuncu tiplerine baktığımızda biraz ağır oynayan bir takım. Archie Brown dinamizmi fark yaratabiliyor Fenerbahçe kadrosunda. Maçı da iyi konsantre olduğunu, iyi oyunlar sergiliyor. Bugün gerçekten iyiydi. Ama benim gönlümde, yani benim gözlemimde bence maçın adamı İsmail Yüksek'ti. Yani onu söyleyebilirim.
1: Gerçekten orta sahada, yani presleriyle çok büyük rol oynadı.
0: Evet, yani orta sahada takım, kendi takım arkadaşı açıklarını da kapattı. Roma'ya oyun orta sahada hiç kurduramadı. Çok top kaptı, takımı hücumu çıkardı. Yani bu en iyi dönemindeki Patrick Vieira'dan esintiler sergilediği bir maç oynadı İsmail Yüksek. Bence Fenerbahçe'nin özellikle ilk 10-15 dakikadan sonra oyunu dengelemesinde başrol oynayan isimlerden biriydi. İkinci yarıda performans hiç düşmedi, hiç yorulmadı. O da maçın genelinde fark yarattı. Yani rakip de, yani Kone gibi bir oyuncu var biliyorsun.
1: Evet.
0: Fransa milli takım oyuncusu. Onu bile erkenden çıkartmak zorunda kaldı, üretemediğini görünce. O yüzden ben İsmail Yüksek'in, benim ödülüm İsmail Yüksek diyebilirim.
1: Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Bir puanla başladı Fenerbahçe ve bir sonraki rakibi bir ay sonra Aston Villa, Villa Park'ta olacak. Bu konuda neler söylersin? Bir sonraki rakip biraz daha zor çünkü deplasman.
0: Evet, zaten Aston Villa'nın neler yapabileceğini Bruges deplasmanında da gördük. Yani sezona kötü başladıklarını düşünüyorduk. Ama Bruges deplasmanında skorun gösterdiğinden çok daha rahat bir oyunda kazanan bir Aston Villa vardı. Çok tehlikeli bir takım. Emery geldiğinden beri zaten kabuk değiştirdiler. Yani Avrupa'nın iddialı takımlarından biri oldular ki son Avrupa Ligi şampiyonu zaten. Hı hı. Orada da çok oyuncu gitti. Önemli oyuncular gitti ama önemli oyuncular da geldi. Orada bir uyum problemi var. Aslında ben bu ilk hafta maçında Aston Villa'ya keşke yani fikstürde ilk hafta gelseydi isterdim. Çünkü biraz daha oturmamış haliyle Fenerbahçe'ye gelecekti. Ya veya Galatasaray'a gelseydi ama ikisine de denk gelmedi. Kulüp Brugge'ye denk geldi. Onlar da faydalanamadı. Ben zaman geçti biraz daha oturacaklarını düşünüyorum ve Genduzi'siz Aston Villa deplasmanı zor geçecektir. Yani kolay gözükmüyor oradan puan almak. Oradan alınacak puan zaten ekstra olur yani kağıt üzerinde. Herkesin aslında yenilgi beklediği bir deplasman. Ama çok da ezilmeden oynayacağını düşünüyorum. Yani sonuç belki istediği gibi olmayabilir Fenerbahçe'nin ama Aston Villa'yı da kafa tutacaktır. Ama bu maç gibi geçeceğini düşünmüyorum. Orada biraz kayıp bekliyorum açıkçası.

0: Peki Görkem, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sana da iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görkem Candan'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bir başka flash röportajla devam edelim. Levent Mercan neler söylüyor dinleyelim.
2: Ödül de ağırmış bu arada, göstermesini de istedik. Tebrikler, yani kaçan bir galibiyet. Bugün 3 puan gelmedi ama oyun anlamında bana kalırsa tatmin edici bir Fenerbahçe vardı. Neler söylemek istersin?
3: Evet, bence de ilk dakikadan itibaren çok iyi bir oyun sergiledik. Sabırlı oynadık, akıllı oynadık. Çok mücadele ettik, onun için hepimiz bugün çok mutluyuz. 3 puanı da bugün elimizden kaçırdık diyebiliriz. Böyle güçlü bir Roma takımına karşı. Onun için bugün mutlu olabiliriz. Önümüze bakmamız lazım. Şimdi ligde aynı seviyede devam etmemiz lazım. Bu kadar.
2: Levent, bir de oyuna sonradan dahil olduktan sonra sen Arşi sol bekte devam etti ama sen hem sol iç oynadın hem göbeğe yakın oynadın. Aslında daha farklı bir rol üstlendin. Biraz da kendi performansına alakalı neler söylersin?
3: Yok, kendi performansına bir şey demeyeyim de mücadele etmeye çalıştım. Oyunu biraz sakinleştirmeye çalıştım. Top daha çok bizde kalsın diye. Oyun içerisinde böyle bir şey gerekiyordu. Hoca böyle bir tercih yaptı. Onun için ben de her yerde, nerede olursa olsun elimden geleni her zaman gibi yaptım.
2: Levent, teşekkür ederiz.
4: Teşekkürler. İyi akşamlar.

0: Levent Mercan'ın sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, flash röportajlar oldukça geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki şöyle bir bakıyorum, basın toplantılarında durum nedir diye. Orada da birazdan muhtemelen ilk olarak Gianpiero Gasperini yer alacak. An be an basın toplantılarını da sizlerle paylaşacağız. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, maçın arkasından neler söylendi şöyle bir baktığımızda. Brian Cristante mükemmel. Bence ilk dakikadan itibaren maçı iyi yönettik. İkinci yarıda neredeyse hep biz hücum ettik. Yediğimiz gol için üzgünüm. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığımız ilk maçta sergilediğimiz mükemmel performans beni mutlu etti. Başımız dik eve dönüyoruz. Kararlı bir başlangıç yaptık. Maçı iyi okuduk. Birkaç kontratağa maruz kaldık. Şimdi bir sonraki maçı bekliyoruz diyor Roma kaptanı Brian Cristante. Ve hemen Gasperini'ye gidiyoruz. Gianpiero Gasperini basın toplantısında, Roma teknik direktörü.
1: Buonasera. Senta, lei alla vigilia aveva chiesto personalità a questa squadra di non snaturarsi,
2: penso che alla fine gerçekten çok kişiklik olmasını istemiştiniz. Herhalde bu konuda çok memnunsunuz. Şunu sormak istiyorum ama biz biraz evvel televizyonlara evet kötü çıktık, kötü başladık dediniz. Peki Mancini'nin bu geç çıkması, gecikmesi Wesley'den mi kaynaklanıyor yoksa başka bir oyuncudan mı kaynaklanıyor acaba? Evet, gol yediğinizde duyuluyor mu?
3: Così? Audio? Che si può alzare?
2: Belki biraz sesi yükseltebilirsiniz. Biraz sesi yükseltir misiniz lütfen?
3: No, di solito c'è la compartecipazione.
2: Evet. Genellikle tabi başka oyuncular da katılıyor buna. Fakat biz bir hata yaptık tabii ki. Karşı takım da çok başarılıydı. Birkaç pozisyonda daha hatayı tekrarladık. Aslında dolayısıyla bizim bu dikkat etmemiz gereken ve üzerinde çalışmamız gereken bir konu. Çünkü karşılaşmanın bazı anları tabii her zaman rakip alanda olamıyoruz ve çok açık bir duruma gelebiliyoruz.
4: Ecco, mister, le vuoi chiedere innanzitutto come mai la
2: öncelikle
4: Rensch,
2: Rensch
4: forse anche per premiarlo.
2: Şimdi niye seçtiniz onu sormak istiyorum, onu ödüllendirmek için mi? Çünkü kendisi tabii ki takımı parma karşısında avantajlı hale getirince Şampiyonlar Ligi'ne katıldınız.
4: La Roma prende gol.
2: Şimdi Atalanta'yla oynadığınızda Roma aynı zamanda gol yedi. Bugün de bir şekilde aynı zamanlama göz önünde bulundurularak gol yediniz. Peki belki neden kaynaklanıyor bu? Aslında bunu açıklayamam. Bazen iki gol üst üste yiyebilirsiniz. Mesela ikinci yarının başında gol yiyebilirsiniz. Sonra hiç gol yemezsiniz. Bu açıklanamaz. Ama iki maç üst üste aynı şekilde gol yememiz tabii buna dikkat edeceğimiz anlamına geliyor. Bu takım tabii ki ödüller dağıtan bir takım değil. İnsanlar kazanıyorlar bunu. Oyuncular gerçekten çok iyi oynadılar bütün maç boyunca. Ödüllendirmiyoruz. İyi akşamlar.
5: Ecco.
3: Io invece le volevo chiedere,
2: ben size
3: come è uscito
2: şunu
3: così,
2: sormak istiyorum. Neden konuya çıktı oyundan? Fiziksel bir sorunu oldu. Dizinde bir problem oldu.
3: Recuperi, intercetti.
2: Şimdi ilk dönemde ilk yarıda bazı sorunlar oldu. Kone'nin çıkmasının sonuçları ne oldu? Evet, bir sonuç elde ettik. İkinci yarıda çok daha zor bir maç oldu çünkü beraberliği yakaladık. Bazı anlarda gol atacağız gibi olduk. İşte birkaç santimle aslında golü kaçırdık diyebiliriz ama sadece Kone'den kaynaklanmıyor. Tabii değerli bir oyuncu ama Pizilli ile de bence İyi bir maç çıkardık. Pizilli uzun zamandır yoktu. Şimdi tekrar aramıza katıldı. Dolayısıyla iyi sonuçlandı maç. İyi akşamlar. Dybala ile ilgili bir detay soracağım ben size. Malen'i çıkardınız, Dybala'yı tuttunuz oyunda. Genel olarak memnun musunuz? Çünkü ilk yarıda gerçekten Roma çok iyiydi. İkinci yarıda da fena değildi. Bu gerçekten çok zor bir maç demem gerekiyor. Evet, biz kendi evimizde oynasaydık daha farklı olurdu. Atina'da da aynı şey olacak. Dolayısıyla deplasmanda oynamak çok kolay bir şey değil. Bu tip maçları oynamak çok zor çünkü bizim rakiplerimiz şampiyonalarının içerisinde lider olan takımlar. Dolayısıyla hem teknik hem fiziksel açıdan çok zordu. İyi oynadık. Roma'nın oyuncularından gerçekten çok memnunum. Çünkü normalde bu maçların sonunda evet çok iyi çıkamıyorsunuz maçtan. Dolayısıyla ben bu maçı kaybedebileceğimizin bilincindeydim. Birkaç zor anımız oldu. Maçı kazanabileceğimiz anlarda oldu. Dolayısıyla genel olarak çok büyük bir kişilikle oynadı Roma. Çok zor bir maçtı. Açık bir şekilde oynadık ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç için gerçekten çok güzel bir maç çünkü Şampiyonlar

0: Premier Ligi normal liglere göre daha üst seviyede bir oyun istiyor. Kiminle oynarsanız oynayın. Dybala benim için gerçekten inanılmaz bir oyun çıkardı. Kalite olarak çok iyiydi. Yani belki bir tane top kaçırdı ama pek top kaçırmadı gerçekten. Oyun sonunda bir kramp girdi. Ama öte yandan gerçekten çok güçlü oyuncular arasında güçlü bir oyuncu, belki en güçlüsü gibi geldi bana.
1: Hello. İyi akşamlar. Erhan Anlıroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Bu akşam bir taktik savaşı vardı sahada. İsmail Kartal Fenerbahçe, yani topu Roma'ya bıraktı. Geçiş hücumu kovaladı. İlk yarıda bir gol de buldunuz. Ama onun kurduğu tuzaklara ikinci yarı Roma yakalandı. Son vuruşlarda daha etkili olunsa belki de Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Siz bugün 3 puanı kaçırdığınızı mı düşünüyorsunuz, yoksa bir puan kazandığınızı mı düşünüyorsunuz?
0: Evet, dediğiniz gibi oldu maç. Gerçekten bazı anlarda bir takım öne çıktı, bazı anlarda diğer takım öne çıktı. Çok defansta kaldı Fenerbahçe, belki ilk defa bu kadar çok defansta kaldı ve gerçekten çok hızlı bir takım bu şey içinde, gerçekten çok tehlikeli. Biz bu riski göze aldık. İlk yarı çok iyi oynadık, biraz zorlandık aslında. Sonuna doğru tabii ki burada seçmeler var ve 8 maç sonrasında sonunda da gerçekten berabere kalmak çok önemli ligde, üste çıkmak adına. Dolayısıyla bu çok önemli. Ama her iki takım da çok iyi bir maç oldu diyebilirim.
2: Lig Radyo Cüneyt Kaşeler. Türkiye'de çok fazla hayranınız var. Futbola kattıklarınız için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda bugün Fenerbahçe sizin analizlerinizden farklı bir şey yaptı mı? Maç öncesi analizlerinizden.
0: Hayır. Çok dikkatli bir şekilde maçı oynadı. Bütün alanları kaplamaya çalıştı. Fenerbahçe'nin defansına girmek çok kolay olmadı. Bunu Fenerbahçe çok iyi bir şekilde başardı. Ve biz ise oyunu devam ettirmek için gerçekten uğraştık. Ve bazı oyuncular gerçekten çok hızlıydı rakip takımda. Bazen Fenerbahçe gerçekten çok tehlikeli oldu. Bazen biz oynayabildik ama her ikisinin farklı özellikleri var. Her ikisi de çok iyi oynadım.
3: Looking at your managerial career, specifically your across different clubs with for example 31 wins, 50 losses and only 7 draws at Roma, your teams the rate seem to settle for a stalemate. What is the tactical philosophy of behind this all or nothing approach?
4: Dice che le squadre non giocano mai per il pareggio, che serve per la vittoria il bilancio. Quindi qual è la cosa?
0: Sizin takımlarınız hiçbir zaman berabere kalmak için değil, kazanmak için oynuyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Ben düşünüyorum ki aslında 3 puanın devreye girmesi gerçekten futbolu çok değiştirdi. Dolayısıyla maçları kazanma ihtiyacı önemli. Yani birkaç maç daha kazanırsanız tabii ki sıralamada öne çıkıyorsunuz. Aynı zamanda da

0: çok güçlü rakiplerle karşılaşıyorsunuz. Tıpkı bu akşam gibi ve bunun için de kazanmak istiyorsunuz. Teşekkür ederim.
1: Gianpiero Gasperini'nin sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan İsmail Kartal basın toplantısında olacak. Bunu da aktarmış olalım. Ve yeniden maçın istatistiklerine döndüğümüzde %42 ile topla oynadı Fenerbahçe, %58 ile topla oynayan taraf Roma'ydı. 11 şut attık kaleye, 5'i isabetliydi, 1'i gol oldu. 8 şut Roma'dan, 3 isabet, 369 başarılı pas. Fenerbahçe'den 554 başarılı pas, Roma'dan %84 pas başarı oranı. Fenerbahçe'den %90 pas başarı yüzdesi Roma'dan. 1 köşe vuruşu kullandık sadece, 3 köşe vuruşu Roma'dan geldi. 5 orta girişimimizde sadece 1 isabet vardı, Roma'nın 16 orta girişiminde 1 isabet vardı. 39. dakikada Brian Cristante topu ağlarla buluşturdu, Roma 1-0 öne geçti. 48. dakikada Archie Brown'un atmış olduğu gol 1-1'lik eşitliği getirdi Fenerbahçe'ye. Rensch 47. dakikada sarı kart gördü. 51. dakikada Archie Brown, 69'da Kerem Aktürkoğlu, 71'de Mert Müldür, 84'te İsmail Yüksek sarı kart gördü. 86. dakikada da Roma'dan Brian Cristante sarı kartı gören isimdi. Bir diğer tarafta da sizlerden gelen mesajlar var tabii ki. Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk hakemi Komor Leipzig maçını yönetiyor şu an. Serdar Gözübük demiş dinleyicimiz. Alman. Serdar Gözübük Alman hakem. Ama bir Türk hakem bugün yönetti PSV Eindhoven-Shakhtar maçını. Halil Umut Meler yönetti. Yardımcıları da İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Özkaray'dı. Şu anda başlayan mücadelelerde de evet, Como 1-0 önde Leipzig karşısında. Bu arada Alman değil, düzelteyim, Hollandalı Serdar Gözübük. O düzeltmeyi yapayım. 15. dakikada Hırvat oyuncu Martin Baturina'nın attığı golle Como Leipzig karşısında 1-0 önde. Bayern Münih, Bodo Glimt, Manchester United, Sabah ve Slavia Prag Lens mücadeleleri 0-0 devam ediyor. PSV Eindhoven 1, Shakhtar 1, Mendoza ve Sergio Dest'in karşılıklı golleri, maç sona erdi. Bir diğer tarafta Avrupa Şampiyonası erkeklerde voleybolda filenin efeleri Almanya karşısındaydı. 3-1 mağlup ayrıldık. İlk seti 25-23 kazanmıştık ama 25-22, 25-21 ve 25-19'luk üst üste gelen setler, Almanya maçı kazanan taraf oldu. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan İsmail Kartal gelecek basın toplantısına. Fenerbahçe galibiyeti kaçırdığı için üzüldük ama puanla tanıştığı için tebrik ederim. Güzel oyunundan dolayı diyor bir dinleyicimiz. Dursun Özbek acil istifa diyor Galatasaray taraftarı bir dinleyicimiz.

0: Ve şöyle bir bakıyorum, İsmail Kartal henüz gelmedi. Basın toplantısına geldiğinde de sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. An beyan gelişmeleri. Como'nun Leipzig karşısında 1-0 önde olduğunu söylemiştik. Portekiz Premier Ligi'nde Braga şu anda Estrela deplasmanında 1-0 öne geçmiş durumda. Ve Bayern Münih, Bodo Glimt, Manchester United, Sabah, Slavia Prag, Lens mücadeleleri de 0-0 devam ediyor. 0-212-273-10-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yeniden hatırlatmış olalım. Fenerbahçe'nin kalan fikstürü de şu şekilde bu arada. 14 Ekim'de Aston Villa deplasmanında Villa Park'ta olacak temsilcimiz Fenerbahçe. 20 Ekim'de Slavia Prag'la Kadıköy'de. 4 Kasım'da Liverpool'la Kadıköy'de. 25 Kasım'da Ukrayna deplasmanı, Shakhtar deplasmanı, daha doğrusu o maç tarafsız sahada oynanacak. Stamford Bridge'de oynanacak. İngiltere'de Shakhtar Fenerbahçe mücadelesi. 9 Aralık'ta Linz deplasmanı, Avusturya'da olacağız. 20 Ocak'ta Villarreal ile Kadıköy'de. 27 Ocak'ta ise Atletico Madrid Fenerbahçe deplasmanı Metropolitano'da gerçekleşecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer tarafta Galatasaray'ın fikstürünü de aktaralım. Sporting karşısında 3-1 kaybetmişti temsilcimiz. Kötü bir başlangıç geldi Şampiyonlar Ligi'ne. 13 bir ay sonrası oluyor. Bir ay sonra 13 Ekim'de Galatasaray evinde Barcelona'yı konuk edecek. 21 Ekim'de Lille deplasmanı, 3 Kasım'da Stuttgart'la Ramspark'ta karşı karşıya gelecek temsilcimiz. 24 Kasım'da Aston Villa'yı Ramspark'ta ağırlayacağız. 8 Aralık'ta AEK Atina deplasmanında Atina'da olacağız. 19 Ocak'ta Feyenoord'la içeride bir mücadele ve Paris Saint Germain'le 27 Ocak'ta Parc des Princes'te karşı karşıya gelecek temsilcimiz Galatasaray. Tabii ki iki temsilcimize de başarılar diliyoruz. Bu arada sabah Manchester United karşısında iyi bir direnişle başladı. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Slavia Prag-Lens mücadelesinde de 0-0'lık eşitlik var. Slavia Prag'ın şu anda oyun olarak üstünlüğünü görüyoruz. Bayern Münih, Bodo Glimt mücadelesinde Bayern Münih daha iyi başladı ama 0-0'lık eşitlik sürüyor. Como Leipzig karşısında golle başladı. 1-0'lık üstünlük 15. dakikada Martin Baturina'dan gelen golle iki takım da ikişer kez kaleyi yoklamış durumda ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şu anda basın toplantısında dinliyoruz.
1: Herkese iyi akşamlar. Teknik Direktörümüz İsmail Kartal bizlerle beraber. Hocam maçın değerlendirmesini alalım.
2: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum. Erdem Bey, şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz mence mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimiz de karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.

0: Ve yeniden bağlantılarımızla devam ediyoruz. Normal şartlarda bir basın toplantısının ardından programımızı kapatıp noktalayacaktık ama hiç beklediğimiz gibi bir basın toplantısı değildi. Emre abi hoş geldin. Takip edemediysen şöyle özetleyeyim durumu. İsmail Kartal çıktı, soru almadı. İstifa ediyorum dedi. Bir şeylere sitem etti. Ama neye acaba? Bekliyor muydun böyle bir şey? Ben çok şaşkınım şu an.
1: Valla şöyle, eğer bu maçı kaybetseydi bekliyordum İsmail Kartal'ın istifasını. Ama bu maçı kaybetmediği için ve beraberliği de yakaladığı için ben İsmail Kartal'ın istifasını şokunu yaşıyorum.
0: Yani ne sebep olmuş olabilir peki?
1: Bence bir birlik skordan daha çok, seninle yayından sonra da konuştuk ya, futbol bence burada etkili olmuş olabilir. Yani Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın bu kadar resesif oynamasını, çekinik

0: oynamasını, Roma'nın kötü bir gününde yakalanmış Roma'nın karşısında özellikle ilk yarıda çok geride oyunu kabul etmesini ve özellikle de ileri çıkışlarda etkin olamamasını ve ikinci yarıda belki yakaladığı pozisyonlar vardı ama bir ara %63'e %37 gibiydi ya da 40-47 gibiydi toplu oynama oranları ve böyle olunca sanki İsmail Kartal'ın oynattığı futbolun yarattığı bir memnuniyetsizlik dalgası bir anda hakim oldu ve bu hakimiyetin de yönetimden birilerinin İsmail Kartal'a söylediği ya da Aziz Yıldırım'ın suflörlüğünü yapan birilerinin İsmail Kartal üzerinde bir değerlendirme yapmaları onu kırmış olabilir. Son dönemde teknik adamlar çok duygusal bir dönem geçiriyorlar. Fatih Tekke örneğinde bunu fazlasıyla yaşadık. Ben şunu çok açık ve net söyleyeyim. Sadece İsmail Kartal'la kalacağını düşünmüyorum. Yani Galatasaray'da Barcelona'yla 13 Ekim'de oynayacağı mücadelede olası bir yıkımda Okan Buruk için de benzer senaryoları söylemekte herhangi bir abeste iştikal durum olduğunu düşünmüyorum. Ligin seyrine göre değişecektir. Hatırlarsan 14 Ekim'de Aston Villa maçı olacak. Ne düşünüyorsun bu konuda diye sormuştun bana. Evet. Ben de 14 Ekim'e kadar bir ay var. Her an her şey değişebilir. Cuma günü ne olacağını bilmiyoruz demiştim. Al işte sana Türk futbolunun kaotik yapısının en güzel yansımalarından biri. Şimdi İsmail Kartal'ı bence bir kere taraftar kırdı. Çünkü taraftar üzerinde İsmail Kartal'ın oluşturabileceği bir dinamizm olmadı. Taraftarla İsmail Kartal arasında bir barışıklık, bir ortak değerlerde buluşma mümkün olamadı. Keza geliş sistemi de zaten bence hatalıydı. Yani Aykut Kocaman'ın yerine İsmail Kartal'ın tercih edilmesi, sonrasında lige bir mağlubiyetle başlanması, artı ligde ikinci mağlubiyetin alınması, belki Lyon galibiyeti ve Lyon'a eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalma, tüm bunların üstüne bir sünger çekmişti. Ama İsmail Kartal şunu yaptı: yarın tekrar Fenerbahçe için 6. kez konuşulduğunda şunu diyecek: kardeşim, çünkü İsmail Kartal geçmişte yaşamayı seven bir teknik direktör. Hatırlarsan ilk geldiği an işte bizim araba kurşunlanmıştı, ben 99 puan topladım, ikinci geldim gibi değerlendirmeler yapmıştı. Şimdi burada İsmail Kartal şunu diyecek: kardeşim, ben Şampiyonlar Ligi'ne puanla başladım. Ligde de tamam iki mağlubiyet aldım ama 18 yıl sonra bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne soktum. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de o dönemin en güçlü takımı Roma karşısında bir puan aldım. Yani ben rüştümü ispat ettim, şimdi gidiyorum. Siz bakın başınızın çaresine, dedi bence. Hani burada İsmail Kartal arkasında bir yığıntı, bir enkaz, bir olumsuzluk, bir yıkıklık bırakmadı. Bilakis Şampiyonlar Ligi yolculuğunda yenilmiyorsan yenilme mantığıyla hareket eden bir felsefede, çok da yanlış olmayan bir anlayışla hareket etti. Ama burada bence İsmail Kartal an itibariyle kendini kurtardı Göksel'in. Yani evet, İsmail Kartal dedi ki: kardeşim, ben şu anda Şampiyonlar Ligi'ne puanla başladım. Lyon'u eleyip bu kapıları açtım. Ve evet, ligde kötüyüm. İki tane şey aldık, mağlubiyet aldık. Ama en azından ben alnımın akıyla bırakıyorum gibi bir yaklaşım ortaya koymuş olabilir. Burada bence temel üç tane sebep var. Bir, İsmail Kartal'ın gelişi problemliydi. İki, hiçbir zaman taraftar İsmail Kartal'ı içine sindiremedi. 3. Şampiyonlar Ligi'nde son Roma maçında ortaya koyulan futbolun tatminsizliği bence bu istifayı tetikledi. Maddeleri daha da arttırabilirsin. Yani ligde elde ettiği iki tane mağlubiyeti buraya koyabilirsin, diğer öğeleri koyabilirsin. Ama bence bu kadar resesif, bu kadar geride oyunu kabul eden anlayış ve felsefe bizim kitabımızda yazmıyor kardeşim. Korku dağları bekler, çıkar oynarsın, kaybedersen kaybedersin, kaybetmezsen eyvallah dersin şeklinde bir izlenim olmuş olabilir.
1: Peki.
0: Maçesinde de Gasperini ile uzun uzun konuşmuş, biraz baktım.
1: Evet.
0: Yani ne konuştuklarını bilmiyorum tabii. Ama dediğim gibi, yani İsmail Kartal hadisesinde şimdi bence hadise şuna dönüş.

0: gelecek, kimi getirecek başkan?
1: Yani Emre abi, o kadar doğru bir şey söyleyip kapatmışsın ki telefonu. Yani bir ay sonraki maç için daha Cuma'yı göremiyoruz dedin ya. Yani Cuma'yı bırak abi, 10 dakika sonrayı göremiyoruz ki.
0: Aynen ya, bak bu hani bu bir öngörü, işte ben bir müneccim ya da ben bir falcı değilim. 36 yıldır bu futbolun içerisindeyim ve sonuç itibariyle ne olacağını hiçbir zaman kestiremedik. Hani yarın ne olacak? Ben mesela Sporting maçından sonra Okan Buruk çıkıp kardeşim ben de bırakıyorum hadi eyvallah deseydi, ona da herhangi bir şaşkınlık yaşamazdım. Çünkü Türk futbolunda futbolu yöneten organizma hiçbir zaman futbolun aklı olmadı ki. Futbolun prensipleri olmadı ki. Zaten olsaydı biz Dünya Kupası'ndan sıfır çekip mi gelirdik? Ya da Şampiyonlar Ligi'ne işte iki takımın bir tanesini üç öneleme oynayarak mı gönderirdik? Ya da işte bir tane takımımız daha Konferans Ligi'nin seviyesindeyken mi veda ederdi? Avrupa'dan lig düşüp konferansa mı dönerdi? Hayır, onların hiçbiri olmazdı. Bak bugün Türkiye'nin en iyi transferlerini yaptığını söylediğimiz Trabzonspor teknik adam bulamıyor. Yani niye? Çünkü bu ülkenin kaotik futbol felsefesinden. Ya bu ülkede futbol her zaman kaotikti teknik adamlar açısından. Sen hiç başkana fatura kesilen futbolcu ya da başkana fatura kesen bir teknik adam gördün mü? Göremezsin. Çünkü bunu söyleyemezler. Çünkü ürkerler, korkarlar. Hayat da böyle aslında. Yani bizim gazetecilik serüveninde de bu böyle. Genelde herkes kovulur ama kovuldum diye yazan çok ender adamdır. Bunlardan bir tanesi benimdir. İşte bir tanesi Emin Çöleşan'dı rahmetli analım. Hani baktığında başka kimse, herkes şunu yazar. Çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir 5 yıl, 10 yıl, işte kaç yıl geçirdiysek çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yolları ayırmış bulunuyoruz. Baba, yolları sen ayırmadın. Kovdular seni. Bunu niye özgürce söyleyemiyorsun? İşte bu hadise aslında bizim iliklerimize kadar işlemiş olan yansımanın tam karşılığı. Futbolda da bu böyle. Yani İsmail Kartal istifa mı etti? İstifa mı ettirildi? Asıl soru bu. Yani sen baba bak sen bu takımı oynatamıyorsun, artık gitmen lazım mı dedi birileri? Çünkü bu kadar şevkle, bu kadar dinamizmle, maç öncesi Gasperini ile sohbet, Talişka'nın gönderilmesi, oydu buydu. Yani bence birileri İsmail Kartal bu noktaya kadar taşıdı. Bu arada alttan bir anlaşmalar yaptı, bir şeyler oldu. Dediler ki tamam İsmail'cim sen bu maçtan sonra istifa et dediler. Ya da İsmail Kartal çok duygusal davrandı ve ben dedi iyi bir noktada bırakıyorum. Yine benim kapım açık kalsın Fenerbahçe'ye, ne olur ne olmaz. Belki 5. 6. kez dönerim. O yüzden de dönerken de geçmişe dönüp bakanlara kardeşim ben Roma'yla beraber kaldım. Şampiyonlar Ligi biletini 18 yıl sonra cebine koydu Fenerbahçe benim sayemde. Ben ikilik mağlubiyetiyle bıraktım bu takımı diyebilmek adına bu hamleyi yapmış olabilir.
1: Peki Emre abi, çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için sıcağı sıcağına değerlendirmelerini almış olduk.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim. Yarın yine bize bir sürü iş çıktı.
1: Evet abi, yani sabah ortalık yakılacak.
0: Kolay gelsin. İyi çalışmalar.
1: Teşekkürler abi. Emre Tilev'le birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için söylüyorum. İsmail Kartal basın toplantısında istifa etti. O anları bir tekrar aktaralım. Kısaydı zaten. Sonrasında bir İrfan 25'e gideceğiz. Ya biz de şaşkınlığa uğramış vaziyetteyiz. Gerçekten beklediğimiz bir gelişme değildi. Kimsenin beklediği bir şey değildi. Nasıl istifa etti peki İsmail Kartal? İşte böyle.
2: İsmail Kartal bizlerle beraber. Hocam maçın değerlendirmesini alalım.
3: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları tebrik ediyorum. Erdem Bey, şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz Mence mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için, ben böyle bir karar aldım. Ekibimizde karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: İsmail Kartal'ın sözleri bu şekildeydi. Bu arada Emre Tilev sıcak bir bilgiyi benimle paylaştı. Yani bir haber kaynağından Emre Tilev'e gelen bir bilgi, bir konuşmasından İsmail Kartal başka teknik direktörle görüştüklerini duymuş. Buna çok sinirlenmiş, buna binaen istifa etmiş şeklinde bir bilgi. Bir İrfan 25'e gidelim. Bakalım İrfan 25 neler söyleyecek. Çok sıcak bir gündem, gerçekten beklemediğimiz bir gündemle karşı karşıyayız.

0: Ve İrfan 25 attığımızda İrfan abi hoş geldin. Stadyumdasın. Karşılaşmayı takip ettin. Sonrasında beklemediğimiz bir gelişme. İsmail Kartal istifası. Nasıl yorumlarsın sıcağı sıcağına?
1: Evet, beklemediğimiz bir gelişmeydi. Aslında bizim için de sürpriz oldu. Özellikle Roma karşısında Fenerbahçe iyi mücadele etti. Ve aslında galibiyeti de kaçıran taraftı. Bugün ortaya konulan mücadelenin ardından Sayın İsmail Kartal'a basın toplantısında geldi ve bir daha asla dönmeme kaydıyla yönetimde önlenmek için istifa etti, istifa kararı aldığını, tehdit niyetiyle yaptığı görüşmeler ardından istifa kararı aldığını vurguladı. Sürpriz bir gelişmeydi ama şunu da belirtelim. Özellikle ligde 4 maçta 2 mağlubiyetle başlaması Sayın İsmail Kartal'a duyulan inancı ve güveni biraz sarsmıştı yönetim içerisinde. Camia içerisinde de tepkiler yükselmeye başlamıştı. Hocanın üzerinde de büyük bir baskı vardı aslında. Sayın İsmail Kartal da bugünkü maçın ardından istifa kararı aldı. Şimdi yönetimin bize gelen bilgiler de son bir hafta içerisinde son Beşiktaş derbisinin ardından aslında teknik heyetle ilgili bir değişiklik yapma ihtimali söz konusuydu. Ve bununla ilgili de bazı görüşmeler yapıldı. Temaslar kurulduğu yönünde bilgiler gelmişti. Şimdi bu doğrultuda İsmail Hoca'nın kararının ardından da artık yeni teknik heyeti belirleme için Fenerbahçe önümüzdeki gün kısa süre içerisinde bununla ilgili değerlendirme yapacaktır. Yönetim kurulu da İstifa kararının ardından bir toplantı yaptığını da vurgulayalım.
0: Peki şöyle bir şey mi oldu acaba İrfan abi? Yani Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin oyunuyla ilgili bir tepkisi oldu İsmail Kartal'a. Sonrasında bu olaylar mı gelişti yoksa daha önceden kafasına koyduğu bir şey miydi diyorsun İrfan abi?
1: Ya aslında dediğim gibi Beşiktaş derbisinde alınan skor ve oynanan kötü futbolun ardından böyle bir durum söz konusu olmuştu. Yani o zamandan itibaren teknik heyetle ilgili değişiklik yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bize gelen bilgiler de bu yöndeydi. Yani bir arayış içerisinde olduğu Fenerbahçe'nin bazı teknik adamlar, özellikle yabancı teknik adamlarla temas kurduğu yönünde de bilgiler vardı.
0: Peki İrfan abi çok teşekkür ederim değerli yorumların için. İrfan 25 ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bir başka bağlantıyla devam edelim. Furkan Uzun'a gideceğiz. Şimdi bir hemen oradan da bilgileri alalım. Gazeteci Furkan Uzun bizimle birlikte olacak.

0: ve gazeteci, spor gazetecisi Furkan Uzun bizimle birlikte. Furkan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok senin merhaba, iyi yayınlar.
0: Yani herhalde sezon başında sorsalar bu iki teknik adamı en son söylerdik. Fatih Tekke, İsmail Kartal. Fatih Tekke'nin ardından İsmail Kartal'dan da çok bir istifa geldi. Hatta daha çok bir istifa kimsenin beklemediği bir anda geldi. Nasıl değerlendiriyorsun? Bunun sebebi sence nedir?
1: Yani kesinlikle şöyle aslında ele almak lazım. Yani Fatih Özenen istifası tabii ki sezon başı, yani geçen senenin sonunda

0: liselerde kimsenin anlamaz ama French Forest maçından sonra yine böyle bir ihtimal, hani insanlara bundan tepki verebilirdi ama İsmail Kartal'ın bugünkü istifası hatırlattığım çok büyük bir şey. Çünkü çok şaşırtıcı bir karar, çünkü Roma'ya karşı çok iyi oynamışsınız. Özellikle ikinci yarıda galibiyeti kaçıran taraf olmuşsunuz ki Roma sende nasıl öncesi yayıldı bu sürede. Şu an İtalya'nın en iyi takımı form olarak mevcut bir hesapta. Ama böyle bir maçtan sonra galibiyeti kaçtığınız maçtan sonra istifa etmek çok detaylı karar, çok şaşırtıcı bir karar.
1: Furkan, Emre Silev'in aktardığı bilgiye göre İsmail Kartal'ın kulağına başka teknik adamlarla görüşüldüğü bilgisi gitmiş, bunu öğrenmiş ve buna binaen çok sinirlenmiş.
0: Tam olarak aslında şunu diyecektim, kendince haklı sebepleri vardır diyecektim. Gerçekten bakıldığında haklı bir sebep. Bir de yani İsmail Kartal bakıldığında 18 yıl sonra Fenerbahçe, Lyon gibi güçlü bir takım ele geçirdi. Ama açıklamalarından dolayı çok fazla bence linç şeydi. Hak etmediği bence bir takım. Yani mesela Vespire'nin üstüne yanlış telaffuz etmiş diye birçok defa sosyal medyada vesaire çeşitli şekilde arıcılaşı olan konusu oldu. Yani bunlar da bence olması gerekiyor. İsmail Kartal da hani belki buna da inanmış olabilir. Ligin durumu da başka bir etten olabilir ama bakıldığında hani bence eğer öyle bir şey varsa, yani başka bir teknik adamlarla görüşülmüşse burada bence hangi kim olursa olsun.
1: Evet, bir iki haftadır yabancı birkaç teknik adamla görüşülmüş şeklinde haber.
0: Yani o zaman şunu diyebiliriz, burada kim olursa olsun bu kararı alırdı. Yani ben kendimi İsmail Kartal'ın yerine koyduğum zaman ben de bu kararı alırdım. Muhtemelen sen de alırdın.
1: Evet.
0: Herkes böyle bir karar alırdı. Dolayısıyla aslında İsmail Kartal kendince haklı ve mantıklı bir karar almış gibi duruyor.
1: Peki Fenerbahçe'nin nasıl bir reaksiyon göstermesini bekliyorsun yönetimin? Çünkü İsmail Kartal hani bir geri döndürme durumunu da kapattı. Kapıyı kapattı kulübümün önünü açmak için. Yol yakınken bir daha dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum dedi.
0: Ya şimdi ben oradaki bir daha geri dönmemek kaydıyla ifadesini tam olarak anlayamadım. Çünkü iki farklı anlama çıkıyor. Yani bu dönem bir delirebileceğim yoksa bir daha Fenerbahçe'ye asla geri dönmeyeceğim gibi mi? Farklı anlamlar da verebilen bir ifade. Dolayısıyla orada İsmail Kartal hangisini, bu iki saygıyı seçerken hangisine kastetti onu anlayamadım. Onlara ben de sonunda bulamadım. Ama çok enteresan bir karar. Çünkü Aziz Yıldırım'ın olduğu bir yerde sezon başında bir teknik adamın istifa etmesi çok rastlanmamış değil. Daha önce Victor Pereira'da ayrılmıştı.
1: Ama bak başka bir haberde mesela Furkan, Sezgin Gelmez'in bir haberi. Sezgin abinin haberi de şu şekilde: futbolcular şikayet etmiş Aziz Yıldırım'a, bunun üstüne yönetim kurulu toplantı yaptı şeklinde. Yani şimdi tek taraftan gelen bir haberdi. Yani az önce konuştuğumuz şey gerçekliği olan bir şey değildi. Bir iddiaydı. Bu da bir başka iddia mesela.
0: Evet. Ya basın toplantısında soru da almadı. Biraz televizyondan izlediğim kadarıyla soru da almadığını gördüm. Hani orada İsmail Kartal keşke tatmin edici bir şekilde neden istifa ettiğini kendince açıklasaydı. Ama bunu tabii ki Fenerbahçe'nin vereceği reaksiyon çok önemli. Çünkü mesela Fatih Hoca ilk istifasında Trabzonspor yönetimi kabul etmedi ve devam etti. Sonra yenildiği geldi. Bu sefer Trabzonspor yönetimi ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi burada nasıl bir reaksiyon verecek? İstifayı kabul etti mi? Tabii ki istifa tek taraflı bir seçenek olursa da Fenerbahçe İsmail Kartal'ı ikna etmek isteyebilir veya yani devam etmek isteyebilir. Ama istifasını kabul edebilir ki Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminin bir ay öncesine dönersek aslında Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı eleştiren açıklamaları da vardı. 99 puan aldığında ne oldu? Şampiyon mu oldu? Gibi ifadeleri de vardı. Şimdi bu ifadeyi kullanan bir başkan İsmail Kartal'ın geri dönmesi için veya işte bunun devam etmek için bir efor sarf eder mi? Açıkçası pek ihtimal vermiyorum ama Fenerbahçe'nin şu an nasıl bir reaksiyon vereceğini hakikaten kestiremiyorum. Çünkü sezon başında Aykut Kocaman ve İsmail Kartal en büyük hoca adayları Fenerbahçe'nin. Belki Aykut Kocaman'ı beklerken bir anda İsmail Kartal gelmişti. Şu anda yani Fenerbahçe'nin nasıl bir karar alacağını hakikaten bence kimse kestiremiyor. Çünkü Aykut Kocaman da İsmail Kartal'ın böyle bir gelişi sonrasında Oğuz Çetin'in açıklamaları olmuştu. Pardon, Aykut Kocaman'ın açıklamaları olmuştu. Tarafından bir dönüş yapamadı gibisinden. Dolayısıyla yani belki de kimsenin beklemediği bir istifa kararı ve çok bence ters bir zaman

0: Geldi. Çünkü pazartesi günü Fenerbahçe'nin ilk maçı var. Şampiyonlar Ligi'de tüm maçlarında ilerlendiren bir devam edecek. Dünyada da henüz girmedik. Yani aynı sonra teknik sürecinde olduğu yere yine bence zamanlaması açısından tartışmaya çok açık bir ayrılık kararı bu.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim Göksel'im, ben teşekkürler, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi eski bir Fenerbahçe futbolcusuna gideceğiz. Şu an spor yorumculuğu yapıyor. Can Arat bizimle birlikte olacak. Yavaş yavaş bağlantımızı da gerçekleştirelim.

0: ve Can Arat hattımızda, eski Fenerbahçe futbolcusu ve yorumcu Can Arat bizlerle birlikte. Can abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar herkese.
0: Yani beklemediğimiz bir gelişme, birbirinin arkasından İsmail Kartal'ın istifası, bir şeylere sistemli gibi gözüktü İsmail Kartal. Nasıl yorumluyorsun abi, beklediğin bir şey miydi senin de?
1: Yani şimdi kamuoyunda çıkan bir spekülasyon, Roma'ya eğer kaybederse İsmail Kartal'la yollar ayrılır diye söylentiler. Bütün herkes bunun üstüne odaklanmıştı. Ancak bugün baktığımızda Fenerbahçe, belki de İsmail Kartal bugün Fenerbahçe'ye geldiğinden beri özellikle ikinci yarı yaptığı en iyi hamleleri yaptı. Bakın, ilk önce İsmail Hoca'nın bugün ne yaptığını anlatayım, sonra noktaya geri döneyim. Şimdi Roma kaleden avut atışından oyuna başlarken Fenerbahçe'ye topu aldırmadı. Resmen ders verdi Fenerbahçe'ye. Beşiktaş maçında Fenerbahçe'nin yapamadığını Roma resmen göstere göstere bastı. Ha tamam, bu oyunu oynarken Roma'nın açıkları var mıydı? Vardı. Şimdi ikinci yarıya başladığında Fenerbahçe bu açıkları çözdü ve ekstra koşuları, Archie Brown'un koşusu, Kante'nin driplingle çıkması, Greenwood'u kenarda biraz daha bırakıp Lukaku'yu aldıktan sonra özellikle pozisyonlara girmesi, Fenerbahçe bugün galibiyeti kaçıran taraf oldu. Yani ikinci yarı net bir şekilde İsmail Kartal'ın oyuna müdahalesini gördük. Yani oyuncuların sisteminde birazcık değişiklik yaparak. Tabii ki karşındaki takım Roma 3'te 3 yapmış, formda oyuncuları var, çok iyi bir hocası var ve tam bir takım Roma. Tam sistemli oynuyor. Ok gibi gidiyor herkes. Bütün herkes markajda adam adama gidiyor. Ama bunu oynamak zor olduğu için bunun da açıkları vardı. İkinci yarı İsmail Kartal bunu belki de Fenerbahçe bu sezon geldiğinden beri en iyi hamlelerle yaptı. Şimdi istifa açıklaması kırgın olduğunu belli ediyor. Bakalım nasıl bir durumla karşılaşacağız. Ama şu an olmaması gereken bir şeydi. Yani İsmail Hoca gene bir şeyi ters yaptı gibime geliyor. Çünkü bence bugün Fenerbahçe olması gerektiği gibi oynadı ve galibiyeti kaçırdı.
0: Abi iki farklı kaynaktan iki iddia var. Bir kaynak diyor ki bir iki haftadır Fenerbahçe yabancı bir teknik direktörle görüşüyordu. Bu yüzden bu kulağına gitti hocanın diyor. Buna tepki olarak diyor. Bir diğer kaynakta da deniliyor ki futbolcuların İsmail Kartal'dan memnun olmadığı ve yönetime şikayet ettiği, yönetim kurulunda bir karar alıp İsmail Kartal'ı uyardı. Ve bu doğrultuda İsmail Kartal'ın istifa ettiği şeklinde iddialar var. Sen nasıl yorumluyorsun abi?
1: Şimdi iki spekülasyonu da değerlendirdiğim zaman ben mesela birkaç gün evvelinden Beşiktaş maçından sonra içimden şunu düşünmüştüm. Hiçbir bilgim yok bu arada benim. Ben sadece kendi hissettiğimi, düşündüğümü söylüyorum. Bir hocayla acaba görüşüyorlar mı diye içimden düşünüyordum. Eğer oyuncularla alakalı bir sıkıntı olsaydı bu çok daha önceden patlak verecek bir şeydi. Ama her ihtimale karşı İsmail Hoca bugün Roma kaybetseydi, İsmail Hoca gider, işte yeni bir hoca gelir diye, tabii ki kulübün kafasında böyle bir tasarruf varsa bu görüşmeyi yapmak zorunda. Öyle damdan düşer gibi bir oyuncu gelirse olmaz. Ama biliyorsunuz artık camiada her şey etrafa yayılıyor. Kim uçuruyorsa haberleri. İsmail Hoca'nın da kulağına giden bir şey varsa, İsmail Hoca özellikle bu konularda gururlu bir insandır. O yüzden bir istifa gelmiş olabileceğini tahmin edebilirim. Bildiğim hiçbir şey yok. Ama bugünkü skorun, bugünkü oyunun karşılığında İsmail Hoca'nın istifasını hiç beklemiyordum yani.
0: Peki abi, sen o atmosferleri çok iyi biliyorsun ve İsmail Hoca'nın beklenmedik ayrılığı sonrasında takımdaki reaksiyon sence nasıl olacak? Yönetimdeki reaksiyon ve takımdaki reaksiyon.
1: Şu an yukarı tükürsen ve aşağı tükürsen sakal, çok istim üstünde bir yorum bu şu an. Çünkü Fenerbahçe camiası sosyal medyada, basında en çok reyting alan kulüptür. Fenerbahçe kötü olduğu zaman herkes üstüne gider, reytingleri taban yapar. Fenerbahçe iyi olduğu zaman gene reytingleri taban yapar, Fenerbahçe iyi olduğu için. O yüzden şu an yapacağımız yorum tamamen yönetimin tasarrufudur. Ki ben mesela yorumcuyum, gazeteci değilim, bilsem de söylemem böyle şeyleri. Bazı durumlarda kötü olmak gerekiyor kulübü korumak için, ama herhangi bir bilgim yok. Ama bugünkü oyundan sonra ben istifanın kabul olacağını düşünmüyorum.
0: Ama İsmail Kartal o kapıyı kapattı abi. Şöyle dedi, kulübün önünü açmak için yol yakınken bir daha dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum dedi.
1: Yani bu tarz konuşmaları masada çevirebilecek güçte bir kulüp başkanı var tabii ki. Tasarrufudur İsmail Özü, çünkü sosyal medyada özellikle yapılanlardan sonra, işte bazı capslerden, görüntülerden, yapay zeka videolarından sonra tabii ki küsmüş olacak. Çok büyük tepkiler aldı. Çünkü bu tepkileri veren insanların da ne kadar aklı selim olduğunu bilmiyoruz. Ben bir futbol adamı olarak ben tabii ki hocanın sistemini eleştirebilirim. Ben çünkü futbolu biliyorum. Ama yaptığım eleştirilerin dozunu biliyorum ben. Ben oyunla alakalı konuşurum. Yaşadıklarımla alakalı konuşurum. Gerçekleri konuşurum ama dışarıdan hocayı bu kadar yıpratan şeylerin birazcık da troll olduğunu düşünüyorum. Hoca fevri bir karar almış olabilir ama yaptığı açıklamadan geri dönme ihtimali de olabilir. Yönetimin elinde tabii ki bu. Ama yönetimde, şimdi Fatih Tekke'de bir Trabzon'da yaşadığımız bir olay var biliyorsunuz. Fatih Hoca işte bu kadro hocayı yiyebilecek bir kadro, çok tehlikeli bir kadro dedi. Bir maçtan sonra istifa etti. Ondan sonra istifayı kabul etmediler. Bir maç daha gitti. Ondan sonra istifası kabul oldu. Şimdi İsmail Hoca duygusal bir adamdır bu konularda ve birazcık böyle kafasına takan bir insandır. Ondan dolayı yani şu an nasıl bir yorum yapacağımı bilemiyorum açıkçası. Çünkü şu an önemli olan Fenerbahçe'nin önündeki bir Gaziantep maçı var. Ve gerçekten bugün oyuncular çok büyük efor sarf ettiler. Koşu mesafeleri çok uzadı bazı oyuncuların. İsmail'in, Archie Brown'un, savunma yapmaz dediğimiz Greenwood'un bile bugün koşu mesafesinin normalinden çok daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Pozisyonlara baktığınız zaman işte Muriç'in kaçırdığı, Kerem'in artık oğul atması lazımken Kerem'in kaçırdığı, Oğuz Aydın'ın girdiği, kaçırdığı, direkten dönen top saydığınızda Roman'ın attığı bir gol var, bir de Ederson'un üstüne giden şut var, bir de üstten dışarı giden bir top var. Bu çok pozisyonlar. Fenerbahçe bugün oynadığı sistemle galibiyeti hak etti. İsmail Hoca'ya keşke beni duysa da yaptığımız eleştiriler, evet eleştiri yaparız ama istifanın olması gerektiği zaman bu maç değildi. Belki de içinden şunu düşündü. Ben işimi yaptıktan sonra bırakıyorum demek istedi. Güçlü bırakmak istedi. Tabii ki bu konuyla alakalı son yorumu Büyük Fenerbahçe camiasının yönetimi verecektir. Çünkü orada çok üst düzey ve bu işi yıllardır yapan yöneticiler var.
0: Peki Can abi, çok teşekkür ediyorum. Kırmadın, bağlandın, değerli yorumların için çok sağ ol.
1: Herkese hayırlı akşamlar. Bay bay.
0: Can Arat bizlerle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Aziz Yıldırım şu anda bir konuşma yapıyor. Aziz Yıldırım'a gidelim. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor. Gerçekten ilginç bir akşam şu anda ve Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor. Hemen oraya gidelim, bakalım neler söylüyor Aziz Yıldırım.
2: Ece'nin haberim olsa gelir miydin buraya? He? Biraz mantıklı soru sordun lütfen. Tamam mı? Haber. Kimse, hiçbirimizin haberi yoktu. Neden? Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye şey oldu ya, tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı gibi bir anlayış ortada geziyor. Fenerbahçeliler sosyal medyada

veya televizyonlar yorum yapanlar, YouTube diye kanal söylüyorsunuz, oralar YouTube yapanlar bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar. Ama ondan bugüne kadar niye kaldı? Yok takım zayıf, takım şöyle, takım böyle. Her gün bir şey konuşuyorlar ve herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor ya.

0: Kimle yaptık? İsmail Kartal'la yaptık. Biz yapmadık yani. Biz desteğiz. Biz maddi yönden kulübün bütün gelirleri ve giderleri üzerinde çalışma yapıyoruz. Onun istediği oyuncular varsa veya bir, herhangi bir sporcu transferi varsa Cihan Bey, ben, arkadaşlar hep konuşuyoruz kendisiyle. Onları yapmaya çalışıyoruz. Ama bazı da imkanlar var. Ben 200 milyon futbolcu alırım. Hiç çekinmem, alırım. Ama kulübe ne zarar verir? Kimse bunu tartışmıyor. Yazıyorsunuz hepiniz, bak hepinizi suçluyorum. Hepiniz diyorsunuz ki Fenerbahçe transfer yapıyor. İşte onu aldı, bunu aldı, şu. Tamam, güzel. Şimdi geriye kaldı 10 tane, 15 tane oyuncunun gitmesi lazım. Bu yabancı hakkından dolayı. Sizlerin bunları, doğruları yazmanız gerekirken maalesef sizler hiçbir doğruyu konuşmuyorsunuz ya. Bu oyuncular nasıl gidecek? Gitsin, etsin. Ya gitsin de bunun bir karşılığı var. Almışlar diyelim 18-15 milyona bonservisiyle almışlar. Şimdi oyuncunun bir tanesini 8 milyon daha bonservisi ödenecek. Adam alıyor 4 milyon, 4,5 milyon. Bunun hepsi kime yazıyor? Kulübe yazıyor. Bana yazmıyor yani. Onun için bir hesap, kitap, zaman, hepsini kullanmamız lazım. Ama siz hemen ya bunu gitsin, bu böyle yaptı, şu şöyle yaptı diyerek kamuoyu oluşturuyorsunuz ya. O kamuoyu da ters dönüyor. Sizin zannediyorlar ki sizin söyledikleriniz doğru. Ondan sonra ondan dolayı bize saldırıyorlar. İsmail Hacı'yı da gördünüz yani. Ya gördünüz. Bu kadar sıkıntı insanlar dayanabilir mi ya? Bizler de aynı şey baskı altındayız. Mayıs ayı gelir. Mayıs ayında dersiniz ki evine gidiyor, bir şey yok, rahat olun. Evine gidiyor, rahat olun. Ya biz hepimiz stres altındayız. Benim sosyal medyam yok, ben rahatım. Ama öbür insanların var ve bundan etkileniyorlar. Lütfen rica ediyorum. Doğru olanları yazın. Ya İsmail Hoca'nın kafasına suyla şişe attılar ya bu akşam.
1: Bir kenarına.
0: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. Bir puan aldık. Bizim hesabımızda işte biz gruptan çıkabiliyoruz hesaplarımıza göre. Ama bunu söylemiyorum. Şuradan şunu alır, buradan bunu. Bir hesap kitap yaptık yani. Ama müsaade etmiyorsunuz ki.
1: Başkanım.
0: Levent oynadı. İyi oynadı mı? Peki. Bartu oynadı. İyi oynadı mı? Oynadı mı? Söyleyin. E o zaman nedir derdiniz? Oyuncu yok bu, oyuncu yok şu bu. Lütfen rica ediyorum. Bak lütfen rica ediyorum. Doğruları analiz edin. Oradan suçlama yapmayın. Mayıs ayına geldiğimizde Türkiye Ligi'nde görüşürüz. Şampiyonlar Ligi'ne de katıldık. Bu başarıdır. 18 yıl sonra bir hoca ve yönetim bunu başarıyor. Bunu alkışlayacağınızda tam tersi gömüyorsunuz ya. Ayıp. Camiayı da o yolda, yani şahsınızla ilgili değil, genel konuşuyorum. Ve ondan sonra da sanal medya, işte sosyal medya, bilmem nerede yorum yapıyor. Fenerbahçeliyim diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. Ya bugün biz varız da bir sene sonra, iki sene sonra bilemem ne zaman olacağını. Yokuz yani. Biz niye geldik? Başarısızlık var diyoruz. 4 senesi bizim dönemimizden, işte 8 sene diğer yönetimlerden başarısızlık var. Fenerbahçeliler ağlıyor. Çocuklar üzülüyor diyoruz. Çocuklar şimdi sevinmiyorlar mı? Formaları giyip geliyorlar maça. Fenerliler geliyor. Herkes geliyor. Ama siz bunu tukaka yaptınız ya. Yani başarıyı mundar ettiniz. Bak bunu kabul etmiyorum. Ve bundan sonra bu konuda daha çok konuşma yaparız, haberiniz olsun. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal da bu camiye sahip çıksın. Bu şekilde şişe kafasına atarak sahip çıkılmaz. Ayıp. Bir Şampiyonlar Ligi maçıdır. 1-1 bitmişti. İyi oynamışız, fırsat yakalamışız. Bir taktik, sahada bir taktik savaşı vardı yani. Bunu görmemezlikten gelmek biraz ayıp olur yani. O için ricam, bakın hepinizden ricam, kamuoyuna doğru mesaj verin. Doğru mesaj. Kulüplerin adına konuşmayın. Diğer kulüpler için de söylüyorum yani. Lütfen. Buyur.
2: Başkanım, İsmail Kartal'la konuştunuz mu?
0: Konuştum. Şimdi içeride konuştum. Bu şişeyi söylüyor işte. Tamam mı? Bu baskıyı söylüyor.
2: Size gördüm.
0: Tamam. İlaç

0: alıyorum diyor. Tamam. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. Tamam. Hayır, hayır. Ya bizim evladımız ya. Benim Aziz Yıldırım olarak ve benim arkadaşlarımla, yöneticilerle beraber 20 sene başkanlık döneminde başladığım hocayla, iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden bıraktığımı, gönderdiğimi duydunuz mu, gördünüz mü, yaşadınız mı? Evet, o zaman başka, devam.
1: Yine Fenerbahçelilerin kursağında kaldı sevinci, tam sevineceklerdi.
0: Niye? Neden? Ya ben de olsam şimdi ben bir şey söyleyeyim. Bizde yani tecrübemiz şusu busu olmasa bu stresi kaldıramayız ya. Böyle stres olmaz beyler yani.
2: Başkanım, sezon başından beri birçok yalanlama yaptınız. Neden İsmail Hoca'nın istifa etmesini beklediniz açıklama yapmak için?
0: Neden anlamadım ki, İsmail kendisi aniden istifa etti. Beklemiyorduk ki.
2: Haftayı çok fazla haber çıktı, istifa edecek ya da
0: yok. Ya edecek, siz yazıyorsunuz kardeşim ya. Yazıyorsunuz, adam da istifa ediyor. Siz yazmayın. Yazmayın, bırakın bakalım istifa ediyor mu etmiyor mu? Çanağı tutuyorsunuz adamcağıza. Sosyal medyadan yükleniyor herkes. Ben sosyal medya okumadığım için de bilmiyorum konuları. Efendim?
3: Nasıl Samandıra'da peki nasıl bir süreç olacak?
0: Aynı süreç devam edecek.
3: Oyuncular nasıl etkileyecek şampiyonluk yolunda? 4 maçta 2 mağlubiyet ve bu akşam yaşananlar.
0: Ne yaşandı abi?
3: İstifa kararı Açı Buran.
0: Ya efendim?
3: Buran da çok şaşırdı duyunca bu karar Samandıra'da pozuları.
0: Herkes geri dönsün. Açıklamayı yapmadan önceki pozisyonuna gelsin. Öyle bir şey yok.
1: Başkanım, herhangi bir yaptırımınız olacak mı?
0: Kime?
1: Spekülasyon yapanlara çok net bir şekilde.
0: Savcılara, mavcılar, şimdi hukuk kurulu kuruyoruz. Dışarıdan arkadaşlar da geliyorlar. 5 kişi, 10 kişi. Onlar takip edecekler. Hepsini gerekli olan mevcilere şikayet edeceğiz. Başka çaresi yok yani.
4: İsmail Kartal şimdi kesin bedeli devam edeceğini dile getirdi mi size?
0: Kim?
4: İsmail Kartal devam edeceğini dile getirdi mi şu an size?
0: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyürken. Efendim oradan bağırıyorlar. Tamam mı? Şimdi oradan da seyirci tarafta bağırıyor. Ne olduğunu bilmeden bağırıyor. Tamam mı?
1: Başkan, iyi bir oyundan sonra böyleyken daha bazen iyi oynamayacak takım, her takım her maçı kazanabilecek.
0: O zaman
1: seyirciye
0: söylüyorum, taraftar Fenerbahçeliler kendi kulüplerinin değerlerine, her türlü değere sahip, o yalnız oyuncular, antrenör, yöneticiler değil, bütün camiadaki değerlere Fenerbahçeliler sahip çıkmalı. O televizyonda yorum yapanlar tukaka yapıyorlar insanları, kulüpten uzaklaştırıyorlar veyahut da istifa ettiriyorlar. Bunların olmaması lazım. Net söylüyorum. Tamam mı? Sizler de yapmayın. Sizler de yapıyorsunuz. Hepiniz yapıyorsunuz. Alıyorsunuz, sonra yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Ondan sonra onun üzerine insanlar yorumlar yapıyor. O yorumlarla da işler bu noktaya geliyor. Onun için rica ediyorum. Hiç kimse yalan haber yapmasın. Tamam mı? Yalan haber yapmasın. Doğrular yazın. Tenkit de edin. Önemli değil. Ama yalan yazıyorsunuz çok ya. Yine bir oyuncu alıyormuşuz. Adını söylediler bilmiyorum. Onu alıyoruz, bunu alıyoruz. Ya kimse demiyor. Ya bu paraları bu kulüp nasıl öder diye ismini sormuyorsunuz, söylemiyorsunuz ya. Sizin aile bütçeniz böyle mi?
1: Başkanım, Yüksek Divan Kurulu'nda bu transferlerle ilgili, bütçeyle ilgili bir...
0: Hepsini anlatacağım, gelir dinlersiniz, tamam. Oldu mu çocuklar? Rica ediyorum hepinizden. Lütfen yalan haber yapmayın. Bu sizin yaptığınız haberlerden dolayı kamuoyu oluşuyor ve bu kamuoyu da baskı yapıyor. Bu baskının sonu da bu. Bu yani. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilir. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin. Hepiniz bilin. Onun için kendi yorumlarınızı ona göre yapın. Yok hafta içinde böyle yazdığında böyle şey yazdığında. Ya şişe atıyorsunuz ya. Nasıl duyacak adam? Ayıp yani ya. Tamam mı arkadaşlar? Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Lütfen Fenerbahçe camiasının değerlerine sahip çıkalım. Oldu.
5: Aziz Yıldırım'ın sözleri bu şekilde gidiyor. Bağlantılarımızla devam ediyoruz. Erhan Alveroğlu bizimle birlikte olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim stadyumdan. Yine yerinden takip etti tüm gelişmeleri Erhan Alveroğlu.

0: Ve hattımızda Erhan Alveroğlu var. Erhan abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hızlıca şöyle söyleyelim. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmedi. Ben onun büyüğüm. Takımın başında oyuncular da konuştu. Onu ikna ettik. Evine gidiyor şu anda. Gelip takımının başında kalacak dedi. Aziz Yıldırım istifasını kabul etmedi İsmail Kartal'ın. Bunu bir son dakika gelişmesi olarak belirtelim. Bu önemli bir haber. Başkan ben olduğum sürece İsmail Kartal bu takımın teknik direktörü olacak dedi. Kesinlikle başka hiçbir şeyi kabul etmiyorum diye belirtti. Sosyal medyada yapılan algıya kızdı. İsmail Kartal'ın fırlatılan suç şişesiyle ilgili olduğunu söyledi bu istifanın. Sosyal medyada çok fazla yönlendirme yapılmaya çalışıldığını belirtti İsmail Kartal. Bu yönlendirmeler de Fenerbahçe'ye zarar veriyor dedi. Bundan sonra bir hukuk kurulu kuruyoruz. O kuracağımız hukuk kurulu bu eleştirileri, kasıtlı eleştirileri yapan basın mensuplarıyla ilgili kararlar dedi. İlginç bir gece oldu. Fenerbahçelilerin sevinci yine kursağında kaldı. İyi oyun, iyi futbol, geri düşüp tekrar yakalayan bir Fenerbahçe ama sonunda İsmail Kartal'ın istifasıyla sarsılan bir Fenerbahçe oldu. Çok gündemli, çok yoğun bir maç oldu ama yine sonunda İsmail Kartal konusu tatlıya bağlandı Aziz Yıldırım tarafından diye söyleyebilirim. Bundan sonra ne olacak? İsmail Kartal yarın takımın başında idmana çıkacak dedi Aziz Yıldırım. Hocayı ikna ettiğini düşünüyorum. İkna etmediyse de ikna çalışmaları sürecek. Bu arada tabii ki teknik direktör isimleri falan da gündeme geldi sosyal medyada ama kesinlikle Aziz Yıldırım ben olduğum sürece İsmail Kartal'la devam edeceğim dedi. Roma maçındaki etkili oyun ilk yarı bir plan kurmuştu, tuzak kurmuştu İsmail Kartal, geçiş hücumuyla gol arayacaktı Kerem ve Greenwood'la, olmadı, bir hatayla gol geldi ama ikinci yarı B planına geçti. A planı var, B planı yok diyenlere de cevap oldu bu aslında. B planıyla skoru aldı, galibiyeti kaçıran taraftı Fenerbahçe ama maç içinde İsmail Kartal'la tartışan bir taraftar ona suç şişesi fırlattı. Ondan sonra o taraftarla tartıştı İsmail Kartal ve sonuç olarak geldi. Hiç kimsenin haberi olmadan, hatta iletişimdeki sevgili Oğuz Hüseyinoğlu'nun da haberi olmadan bizlere soru verirken İsmail Kartal istifasını sundu. Böylelikle çok büyük bir şok yaşandı. Şimdi sosyal medyada da taraftarlar arasında da ikiye bölünmüşlük var. Yine hoca isteyen de var. İsmail Kartal devam etsin diyen de var. Ne diyeceğimizi çok da bilemiyoruz açıkçası. Benim telefonum kapanmak üzere, %1'de şarjım. Şimdi buradan aktarabileceklerim bu kadar. Daha geniş bir zamanda daha çok şekilde bilgi aktarımı sağlamak isterim.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, aktardıkların için Erhan abi.
1: Sağ olun, teşekkürler, yayınlar.
0: Erhan Alveroğlu ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Gündem sıcak bir şekilde devam ediyor. Birazdan bir başka bağlantımıza geçeceğiz. Ufuk Kağan Karacan bizimle birlikte olacak. Spor yorumcusu Ufuk Kağan Karacan bizimle birlikte olacak. Başkanın konuşması çok net bir tecrübedir. Bu kulübün neden Aziz Yıldırım'a ihtiyacı olduğunun net bir göstergesidir. Hocanın ben kalıyorum demesine gerek yok. Kalacak diyorsam kalacak, ben onun büyüğüm. Tecrübeyi bir kriz yönetimi böyle olur demiş bir dinleyicimiz. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu bıraktığı gecedir bu gece diyor bir başka dinleyicimiz. İbrahim Yavuz'la birazdan bağlantımız olacak. Ufuk Kağan Karaca'nın arkasında İbrahim Yavuz da bizimle birlikte olacak. İsmail Hoca gibi Okan Hoca'dan da bekliyoruz istifayı, Galatasaray taraftarı olarak demiş bir başka dinleyicimiz. Peki yavaş yavaş bir diğer bağlantımıza geçelim. Ufuk Kağan Karacan bizimle birlikte olacak. Tabii bağlantılarımız gün boyu, akşam boyu devam edecek. Çünkü gerçekten beklemediğimiz bir gündem ve sıcak bir gündemle birlikteyiz. Herkesin görüşlerini almak istiyoruz tabii ki. Şu ana kadar İrfan 25, Can Arat, Erhan Alveroğlu, Furkan Uzun, Emre Tilev bizimle birlikte olan isimlerdi.

0: Hattımızda Ufuk Kağan Karacan var. Abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk. Yayınlar, iyi geceler.
0: Teşekkürler. Yani beklemediğimiz bir gündemle karşı karşıyayız. Önce İsmail Kartal'ın istifası, sonra Aziz Yıldırım'ın açıklamaları. Sen nasıl yorumluyorsun abi ilk olarak tüm bu yaşananları, ama gerçekten hızlı bir süreçte yaşandı her şey?
1: Evet evet, hızlı bir süreç yaşandı. Aslında Aziz Bey'in basın toplantısında ifade ettiği şeylerin haberine ulaşmıştı. Yöneticiler ve başkan habersiz. İsmail Kartal duygusal bir karar alıyor aslında.
0: Evet.
1: Ölmüş ve karara bağlanmış bir hadise değil. Başkan ve yöneticiler de maç bittikten sonra bu haberi duyuyorlar ve çok şaşırıp durumu öğrenmek üzere, detaylarını öğrenmek için İsmail Kartal'ın yanına iniyorlar. Sonra İsmail Kartal sakinleştiriliyor ve istifa kararının arkası soruluyor. Zaten Sayın Aziz Yıldırım bunları anlattı, işte kafasına suç şişesi atılmış. Bir süredir zaten neredeyse ilaç kullanacak duruma geldim, bu stresi kaldıramıyorum, çok yükleniyorlar gibi bir serzenişi, isyanı var İsmail Kartal'ın. Aziz Yıldırım önce onu sakinleştiriyor, sonra basın toplantısında da tabirimi mazur görün olur, raconu kesiyor. Hocasının arkasında duruyor. Her teknik adam böyle bir açıklamayı ama takım önünde, ama basın önünde duymak ister. Tabii Beşiktaş maçından sonra belki bunu bekledi İsmail Kartal başkanından, yöneticilerinden, ama daha çok sahanın içinin eleştirildiği bir basın toplantısıyla karşılaşınca o da ona yük olmuştur. Çünkü tanıyanlar, takip edenler bilir ki İsmail Kartal duygusal bir insandır. İsmail Kartal tırnak içinde söyleyeyim, alıngan bir insandır. İsmail Kartal böyle şeyleri zihnine takıntı yapabilecek bir insandır. Haksız mıdır? Belli konularda açık söylemek gerekirse haklıdır. Ben de açıkçası bir YouTube yayıncısı olarak yarınki yayınımı biraz İsmail Kartal'la defans yapmak üzere kurgulamıştım. Şöyle ki ben bile rahatsız oldum. Yani Gasperi'nin ismini doğru telaffuz edememiş de şey falan. Tabii ki sıradan normal vatandaşlar, yani iletişimi meslek olarak seçmemiş olanlar, spor yorumculuğu yapmamış olanlar bununla kendilerince bir mizah döndürebilirler, bir karikatürize edebilirler. Futbolun güzel taraflarından biri de bu kusurların üzerine gitmektir. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Dinleyicileriniz yanlış anlamasın ama iletişime meslek edinmişsin, spor yorumcusun. Ya sen dahiyle dahiyi birbirinden ayıramıyorsun kardeşim. Senin Türkçeni ne yapacağız o zaman? Senin D'lerini, dağlarını ne yapacağız? Ben şimdi Türkçe avına çıksam konuşmaların %70'inde bir sürü hata bulacağım. Kelimeler yanlış, cümle bütünlüğünde sıkıntı var. Diksiyonu söylemiyorum bile. E ne yapacağız siz o zaman? Yani bir teknik adamın tenkit edilecek 50 tane şeyi var. Saha içi kararlarıyla ilgili, organizasyonuyla ilgili, gelen giden dengesiyle ilgili. Bunlar tenkit edilir. Bu işin doğal bir parçasıdır. Tabii Türkiye'de antrenör de çok çoğaldı malumunuz. Dijital yayınlar da arttıkça herkes antrenör olmaya başladı. Dakika ve saniyede durdurup pozisyon gösteriyorlar. Şurada koşu atması falan, çıkıp atmasını bir isteyeceksiniz diyeceğim de çok geniş bir kitleyi de karşıma almayayım daha fazla. Yani netice itibariyle İsmail Kartal'a yapılan eleştiriler haddini aşar boyuta geldi. Oyununu beğenmeyebilirsiniz. Benim de tenkit ettiğim çok konu var. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemiyle ilgili. Ama tenkit etmek ve doğruyu aramak için fikir işçiliğine soyunmaktır iletişimcinin ya da medyanın görevi. Kelle avcılığı değildir yani. Ne olur tabirimi mazur görün. İsmail Kartal da yapı itibariyle buna biraz müsait bir insan olduğu için üst üste gelen şeylerden çok etkilenmiş olsa gerek. Önce planını yaptı. Roma'ya karşı bence iyi bir plan tutturdu. Ama ne hazindir ki yani devre arası yayınlarında bile neler konuşuldu. İstediği sonuçla ve hiç fena sayılmayacak bir planla oradan çıktıktan sonra da kafasına atıldığı söylenen, Aziz Yıldırım tarafından ifade edilen, kendisinin Aziz Yıldırım'a söylediğini bildiğimiz suç şişesi mevzusu, bütün bu olayların artık ne derler bardağı taşıran damlası olduğu için duygusal kişiliğiyle bildiğimiz İsmail Kartal böyle bir karar aldı. Ama Aziz Yıldırım ortalığı biraz toparlamış oldu. Ha, bundan sonrası ne olur ne biter, bunlar çok istifamlı konular, ama şu an itibariyle Fenerbahçe belki aslında böyle bir krizle de herkesi bir susturması değil mi oldu? Bilmiyorum, onu biraz sesli düşünelim karşılıklı.
0: Yani bunun yanı sıra abi en

0: Dinleyicilerimizden gelen sorulardan birisi de bu birliktelik devam edecekse ne kadar sağlıklı olur şeklinde. Çünkü bunun bir benzerini Fatih Tekke'de çok yakın bir zamanda görmüştük.
1: Ama şöyle mevzuda şöyle bir farklılık var. Evet, kamuoyu önüne yansıyan biçimiyle, bizim tanık olduğumuz biçimiyle benzer gibi gözükmekle beraber orada biraz bu işin içerisine vakit geçirirseniz belli tahminleri yapabiliyorsunuz kardeşim. Şöyle bir durum var. Şimdi Muhammed Salah'ı alıyorsunuz, işte Fabinho'yu alıyorsunuz ve yöneticiler biraz daha kabarırlar böyle durumlarda, tamam mı? Yani iyi futbolcuları aldık biz kardeşlik, önemli isimler aldık falan filan ve ondan sonra hani orada bir şeyler, elektrik akımı bir anda değişir takımın içerisinde. O elektrik akımı değiştiği için gelen yıldızın ağzının içine bakarlar. Onun sözleri çok kıymetli olur. Yönetici artık kendini bir gerçeğe dönüştürür falan. Yani Trabzon ayağı böyle olmuştur demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Trabzonlu gazeteciler bunları çok iyi, çok daha iyi tarif ederler. Ama oradaki hikaye biraz daha yapılan transferlerden kaynaklı ve ortamın değişmesiyle ilgili, ki Fatih Tekke bunu söylemişti zaten. Hoca yer, hoca yiyecek transferler bunlar diye. Fenerbahçe'de ise çok uzun yıllar yaşanan o manik depresif hal var ya, Fenerbahçe ile ilgili ben ta 6-7 yıl evvel şu cümleyi kullanıyordum. Yani Fenerbahçe büyük yenilgilerin ve büyük zaferlerin takımıdır. Yani ne demek istiyorum? Yenilgilerini de galibiyetlerini de çok büyüterek hareket eden bir camiadır diye. Dolayısıyla her bir maçı yıllardır final havasında oynayan, her bir galibiyetini çok büyüten, her bir mağlubiyetinden çok büyük krizler yaratan bir camiada teknik adama yüklenme konusu artık başka bir boyuta geldi. Yani dakika dakika analiz edip burada yanlış yaptın, burada yanlış çıkardın, oyuncu değişikliğinin dakikası 2 dakika erken olabilirdi falana geldiği için burada da antrenörlere artık hata payı bırakılmayan bir ortamda, sizin antrenör kimliğinizde biraz daha duygusal bir kişilik barındırıyorsa öyle bir sorun ortaya çıkabiliyor. Orada tabii ses, yani Fenerbahçe yönetiminin iletişim hataları da konuyu buralara getirdi. Mesela ben bir soru sorayım size, Talişka niçin gitti? Bence sen başka bir şey söyleyeceksin, ben başka bir şey söyleyeceğim. Halbuki Fenerbahçe geçen sezon en skorer oyuncusuna yolluyorsa bununla ilgili Fenerbahçe kamuoyu ikna edilmeliydi. Özellikle ruh hali bilinen bir camiadan bahsediyoruz. Mesela ben size başka bir soru sorayım. Asensio niçin oynamıyor? Evet. Eğer Fenerbahçe bu kadar senede şampiyon olamayan bir takım, en önemli oyuncusu oynuyor oynamıyor gibi bir ikilicikli durumla karşı karşıya kalıyorsa, bunun iletişimi yapılacak ki hoca buradan zarar görmesin. Belki hoca bizzat bu iletişimi kendisi yapacak. O da ayrı bir hikaye ki yanlış bir iletişim yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bütün köşeleri tıpaması gereken bir noktada Fenerbahçe'yi biraz gevezelere, belagatı yüksek insanların eline ve insafına bırakırsanız bu tip krizler kaçınılmaz olacak. Ve ben yıllardır bas bas bağırıyorum, gücüm ölçütünde sesimin gittiği yere kadar söylüyorum. Fenerbahçe'nin yıllardır şampiyon olamamasının sebebi antrenör sorunu değildi. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının sebebi transfer sorunu da değildi. Fenerbahçe'nin gücünü armasının etki alanını kemiren, buradan kendine bir şeyler devşirme adet edinmiş insanlar başta olmak üzere planlama ve organizasyonun iletişim birleştirilemeyip dolayısıyla camianın bir şekilde konsolide edilememesi, hedefe konsolide edilememesi ile ilgili bir problem. Bu çok geniş bir konu ama çok kısaca böyle ifade edeyim. Bugün de bundan müzdarip oldu ve güzel bir akşamın sonunda müzdarip oldu. Ağızlarında keçi boynuzu tadı kaldı şimdi Fenerbahçelerin. Çünkü belki de Roma maçına herkes 0 puan yazmıştı. Ya Roma çok güçlü, işte bir antrenör takım falan demişti. Ama hayır, yok, Fenerbahçe planını yaptı, programını yaptı. Ve kafa kafaya oynadı. Hatta belki kimine göre galibiyeti kaçırdı desek bile yanlış olmaz. Bunları yapmış bir şeyden sonra karşılaştığı manzara işte bu. Yani buraları tamir ve tadilatı ile ilgili, hani sadece bu akşam böyle oldu, bunun neticesi böyle olurdan ziyade her bir Fenerbahçeli'nin kendini Fenerbahçeli olarak addeden, kendine kimlik edinmiş herkesin şu soruyu sorması lazım. Ben ne kadar etkileniyorum? Benim Fenerbahçe ile ilgili oyunuyla, hocasıyla, başkanıyla ilgili görüşlerimin ne kadar %100 orijinal ve bana ait? Ben kimlerden ne kadar etkileniyorum? Ve etkilendiğim insanlar gerçekten niye amaçlı dinliyor olabilir? Benim bu fikrimi etkiliyorlar. Bence buraları sorması gerekiyor. Onlara istikamet tayin edilecektir. Yani kendi istikametlerini bulacaklardır. Zor bir şey mi istiyoruz bilmiyorum.
0: Peki abi, çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için kırmadım bağlandı. Sıcağı sıcağına yorumlarını aldık. Çok teşekkür ederim.
1: Estağfurullah, rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Ufuk Kağan Karacan'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve yayınımızda da kaçıncı saatteyiz bilmiyorum. 19'dan beri yayındayız gerçekten. Sizlerin mesajlarına da yer verelim tabii ki. Enes Bey yazmış, sizi kesinlikle tenzih ederek Aziz Başkan'ın dediği gibi medyanın çok basit bir ikiyüzlülüğünü ifade etmek istiyorum. Geçen hafta Skriniar oyun ve saha içi ile ilgili bir yorum yaptı. Medyanın ekseriyeti Skriniar hocayı ekrandan açık açık eleştirdi dediler ama dün Okan Buruk oyun üzerinden hakem okumasına rağmen Torreira hakem üzerinden değil eksik ve hatalarımıza odaklanmamız lazım dedi. Bakıyoruz medyada Allah'ın bir kulu Torreira hocasını eleştirdi. Hocayla ters düştü demedi. Fenerbahçe olunca bu sürekli yapılıyor. Enes Bey katılıyorum ben yorumunuza. Yok bana demediğinizi biliyorum zaten ama ben de şunu ekleyeyim. Programın başında hatta söylemiştim. Enes Bey görmüşsünüzdür medyada çok sık. Türkiye'de işte Dünya Kupası'na bir hakem bile gönderilmiyor. İşte bu kadarız falan şeklinde sürekli hakem eleştirileri bu konu üzerinden. Bugün PSV Eindhoven Shakhtar mücadelesini, Şampiyonlar Ligi mücadelesini Halil Umut Meler yönetti. Ben maç kolikten kendim baktım da öğrendim. Bunun hiçbir haberini veya yorumda güzelliğini görmedim. Benzer bir durum. O ikiyüzlülüğe katılıyorum. Bir ikiyüzlülük de şurada var. Yani yani burada tabii aynı mesleği yaptığım insanlara eleştiri yöneltmek ne kadar doğru bilmiyorum ama ya şunlara da şahit oluyorum ve benim de çok rahatsız olduğum bir durum. Mesela geçtiğimiz Liverpool mücadelesi Arne Slot basın toplantısı. Ya Arne Slot'a bir soru soruluyor. İsim vermeden söyleyeceğim. Bir soru soruluyor. Diyor ki Jamie Carragher maç hakkında. Jamie Carragher eski bir Liverpool futbolcusu ve şu anda yorumcu. Maç hakkında işte Galatasaray'ı kolay yeneriz dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Maçın önünde gelen soru. Arne Slot diyor ki yani Jamie Carragher'la pek tanışıklığım yok. Eskiden bu kulüpte forma giydi. Evet ama ben yoktum o zamanlar. Bilmiyorum, tanımıyorum. Hani yorumcudur. Kendisi söylemiştir. Hani beni çok ilgilendiren bir konu değil diyor. Maç sonu basın toplantısı. Arne Slot'a yine bir soru. Aynı kişiden geliyor soru. Soru şu şekilde. Jamie Carragher böyle demişti. Bilmem ne bilmem ne. Düşünceleriniz neler? Yani hani ben donup kalmıştım mesela. Sonrasında öğreniyorum ki bu soruyu soran kişi gidip diyor ki insanlara ya bana ne ya benim umurumda mı? Ben kendi primimi yaptım. Kendimi videoya çektim. İnternete yükleyeceğim o yüzden. Ya hani böyle bir halde var. O yüzden hani medya eleştirisi konusu da ne kadar yanlış? Yanlış değil. Abi helal olsun. Bu Türk basınına, bu spor yazarlarına işte adama yok kaloriferci, yok beyaz kazaklı, yani ayıptır. Ama işte İsmail Kartal da budur. Burada teknik direktör karşılaştırması yapmışsınız, oraya girmek istemiyorum. Yani herkesin duruşu karakteri var tabii ki, yani öyle bir şey yok, katılmıyorum yani dediğiniz şey. Eskiden Fenerbahçe'nin maçlarını seyrederken diken üstünde oturur, hop oturur, hop kalkardık. Artık maç sonlarında da hop oturup hop kalkmaya başladık demiş Levent Bey. Kolay gelsin Göksel'in çağrı, olay DEDA değil. Adam her basın toplantısı felaket. İsmail Kartal'ın her basın toplantısı felaket. En iyi Roma kadrosu diyor mesela. Fenerbahçeli muhabirler tarihin en iyi Roma kadrolarından biri demek istedi diye düzeltiyorlar. Okan Hoca'yla da çok dalga geçiyorlar mesela. Senin görüşün nedir diye de bir dinleyicimiz sormuş. Ya ben kendi görüşümü de söyleyeyim. Birkaç dinleyicimiz sormuş. Bence bu kadar hocalıkta kırılgan olunmamalı. Yani bu kadar mesela birazdan İbrahim Yavuz'la konuşuruz. Benim düşüncem şu. Yani hani kendi düşüncemi söylüyorum bu arada. Katılırsınız, katılmazsınız. Burada fikir birliği yapıyoruz ama İsmail Hoca işte çıkıp mesela şunu diyebiliyor. Benim çok kafama takılmıştı bu konu en başta. İbrahim Yavuz'a da birazdan söyleyeceğim. Daha önce konuşmuştuk bu konuyu. Yani İsmail Hoca çıkıp diyebiliyordu mesela, benim bir şampiyonluğum çalındı, tescillendi bu da diyordu mesela. Yani veya işte Galatasaray 102 puanla şampiyon oluyor, 99 puanla gerçek şampiyon kim zaten herkes gördü falan diyordu. Şimdi bu derece açıklamalar yapacak kadar sivri konuşursanız eğer, yani bence gelen eleştiriler yüzünden veya bir tökezleme halinde gelecek eleştirilerin de bu kadar yoğun olabileceğini veya seviyenin biraz daha farklı bir yönde olabileceğini bilmeniz gerekir. Bugün İtalyano mesela kötü bir performans gösterse, kovulacak duruma gelse böyle bu tarz eleştiriler olmayacak. Ya bu biraz aslında yarattığınız durumla alakalı bir şey diye düşünüyorum. Peki İbrahim Yavuz'a gidelim bir. İbrahim Yavuz'la konuşalım. Gerçekten ilginç bir gündem var önümüzde.

Peki o soruları soran kim Göksel'in? Ya ben burada isim verip kimsenin işiyle falan bir, ya öyle bir şey değil. Ben sadece yaşadığım olayı. Ya bu bir kişi değil, bir sürü kişi var bu arada. Yani çok hani merak ediyorsanız bakıyorum, sizle samimiyetimiz de var. Ben size yazarım ismi ama gerek yok yani. İbrahim Yavuz bir dakika sonra bu arada bizimle birlikte olacak. O da bir yandan yayına hazırlanıyordu. Bizimle birlikte olacak. Sonrasında Fatih Demirkol'a da gideceğiz. Yayında okuma demişsiniz de yok. Biliyorum. Konuştuk kendisiyle. Yunus Aydın maça gitti. Musa Bey demiş evet. Yani yine kaos dolu bir gündem. Ve İbrahim Yavuz'u şimdi yavaş yavaş arayalım. Bağlantımızı gerçekleştirelim. O da yayına hazırlanıyordu. Hemen kendisiyle bağlantımızı kuralım.

0: ve İbrahim Yavuz bizimle birlikte. İbrahim abi hoş geldin.
1: Gökşen'im merhabalar, hoş bulduk.
0: İyi yani çok ilginç bir yayında birlikteyiz çok abi. Hiç beklemediğimiz şeyler yaşandı. İlk olarak yorumlarını çok merak ediyorum abi.
1: Ya şöyle tabii çok şaşırtıcı. Yani sonuçta biz hep şeyden bahsediyoruz. Lider olmanın ne kadar zor olduğunu, değil mi? Yani baskılara direnç gösterme olayının çok zor olduğunu, ama sonuçta buna direnç gösterdiğinizde gelişim başlar. Bu oyuncu için de geçerli. Teknik direktör için de geçerli. Şimdi Aziz Bey'i dinledim biraz önce istifadan sonra. İşte herhalde hocaya bir su mu atılmış, öyle bir şişe atılmış değil mi? Öyle bir şeyden bahsetti başkan.
0: Evet.
1: Ya bir kere tabii bunun asla konuşulacak bir tarafı yok. Kim olursa olsun. Ya bu çok çirkin, ama şimdi kulübün teknik direktörü buna kızıp ya da sosyal medyada eleştirilere kızıp istifa ediyorum diyorsa bu çok tehlikeli bir hadise. Ya bunun Fatih Tekke'den falan çok fazla bir farkı olmaz ya. Teknik direktörlük, gelişim, direnç burada başlamaz mı? Şimdi sen oyuncu olduğunu düşün, o takımın bir parçası olduğunu düşün. Teknik direktörü bıraktı diyorlar. Şimdi ne düşünürsün lan? Niye? Ya niye teknik direktör istifa eder? Diyecekler ki ya işte çok fazla eleştiri varmış ya da suç şişesi atmışlar. Oyuncu demez mi ya, bizim her gün anımızı ağlatıyorlar. Yani bize neler diyorlar değil mi her yerde. Yani oyuncu olarak en çok baskı onların üzerinde değil mi? Sonuçta sahada bu işi icra eden insanlar oyuncular. Yani topu sürerken oyuncu protestoyla karşılaşıyor değil mi? Topu sürerken. Şimdi İrfan Can ne yapsın o zaman? İrfan Can Kahveci, o da mı istifa etsin?
0: Ya abi bir de yani burada şöyle bir garip olay yok mu İbrahim abi? Seninle daha önce de konuşmuştuk. Dinleyicilerimize aktardım. Senin de fikrini merak ediyorum. Şimdi İsmail Hoca da böyle açıklamaları iyi günde mesela kendisi yapıyor. İşte 102 puanlı Galatasaray şampiyonluğunun ardından ya gerçek şampiyonu biz gösterdik demişti. Onun öncesinde işte tescilli bir şampiyonluğumuz var zaten de çaldılar falan gibisinden söylemişti. Yani böyle söylemlerde bulunursanız böyle reaksiyonlar da kötü bir dönemde, tökezlediğiniz bir dönemde almanız çok normal.
1: Karşınıza gelir. Değil tabii mi? Çok evet. Normal. Ya işte buradaki Gürsen'in temel problemi o zaten. Yani aslında başa gittiğinde bu anlaşılabilir bir durum yani. Yani oyuncuları kime teslim ettiğinizi bir kere çok iyi süzgeçten geçirmeniz lazım. Kime teslim ediyorsunuz oyuncuları? Şimdi psikolojik anlamda bu kadar geçmişte de dağılmış bir insana oyuncuları teslim etmek çok sağlıklı bir durum değil. Ben en başından beri bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bana direnç gösteremeyen insan bugün değil ki, bak geçmişte senin verdiğin örneklerde şampiyon olamıyorsun, ben oldum diyorsun.
0: Evet.
1: Ya birini deplasmanda yeniyorsun, şampiyon takımı yeniyorsun, ama lig bittiğinde şampiyonu olmuş, gerçek şampiyonu insanlar gördü diyorsun. Şimdi ben nasıl yorumlayacağız bilmiyorum ki. İşte sosyal medya üzerinden başkan çok, işte yanlış haberler üzerinden, eyvallah tabii ki kimse insanlara iftira atmasın, yalan söylemesin, ama eleştiri de bu işin bir parçası ya, yani hakaret etmeden teknik anlamda. Şimdi benzer ifade Yazıcı Yıldırım'ın da kullanmıştı ya, oyuncular fiziksel olarak iyi durumda değil. Kendi de bu anlamda bir eleştiri yapmıştı değil mi?
0: Evet.
1: Yorumcu

0: da benzer eleştiri yapıyor. Beşiktaş maçından sonra fiziksel olarak bu kadar geride olan bir takımı eleştirmeyecek mi yorumcular yani?
1: Kesinlikle abi. Ama Aziz Yıldırım'ın serzenişi de daha çok medyaydı abi. Su şişesi olayına değil de medyaydı daha çok sanki.
0: İşte medyanın eleştirileri, hocayı çok fazla eleştiriyorlar. Bak, saygısızlaşma o ayrı bir şey. O konuda %100 başkan haklı ama neyse, bununla ilgili bu işi yapan adamları giderseniz suç duyurusunda bulunursunuz, o ayrı. Ama şimdi bunu yapıyor diye bir insan, bilmiyorum ya, benim 8 yaşında yeğenim yapsa kızarım ona yani. Hani bir şeye küsüp bırakıyorum falan dese ya. Bilmiyorum yani, ben biraz bu konuda şey olamıyorum, kusura bakmasınlar, duygusal olamıyorum yani. Bu kadar hani profesyonel bir işin, milyonlarca insanların peşinden koştuğu bir camianın en tepesinde olan insanlar bu kadar duygusal olamaz. Dünyanın bilmiyorum neresinde vardır böyle bir istifa ve devamında bu şekilde konuşmalar. Var mıdır bilmiyorum. Asla geri dönmeyeceğim dedi, çıktı gitti hoca.
1: Evet, oyuncusu, ama Aziz Yıldırım da yarın takımın başında olacak diyor.
0: İşte oradan sağlıklı bir şey çıkar mı? Ya bugüne kadar normal giderken bu kadar sağlıksız durumun ortaya çıktığı bir takımdan sence bundan sonra çıkar mı? Karşısına gelmez mi zannediyorsun bunlar? Geldi Fatih Tekke'nin benzer durum değil miydi?
1: Bir maç sonra geldi hem de.
0: Bir maç sonra geldi. Yani bana çok mantıklı gelmiyor. Yani hiç yani elle tutulur hiçbir şey yok. Yani burada şimdi sitem ettiğiniz, kızdığınız şey ne? Kime kızdınız? Ben anlamadım. Suya mı kızdınız? Medyaya mı kızdınız? Tuttu da medyada bu işin bir parçası ya. Direnmek zorundasınız ya. O zaman her tepki gösteren, mesela biz de işin yorum tarafındayız. Sen de benzer durumu yaşıyorsun. Sana da bir sürü olumsuz eleştiri geliyor değil mi? Bize de geliyor. Neler yazıyorlar? Evet. Şimdi mesela ne yapalım biz? Şey mi diyelim? Biz yapamıyoruz. Küstük, bırakıyoruz, gidiyoruz. Olur mu yani? Buralarda bunlara direnç gösteren insanlar bu işleri yöneten insanlardır. Futbolcu için de geçerli. Yoksa herkes bırakıp ya. Şimdi İrfan Can Kahveci ne yapsın? Merak ediyorum ya. İrfan Can Kahveci'nin yaşadıkları normal miydi geçen hafta maçta? Bütün statı sıklıyordu.
1: Tabii.
0: Yani mesela o da bırakıp formayı çıkarıp gidebilirdi. Beklemeseydi devre arasını.
1: Mesela olmaz verdiğimde yani İsmail Olaytan örneği var abi mesela. Yine.
0: Ya o olmaz asla ya. Yani bunun elle tutulur. Yani mantıklı hiçbir tarafı yok. Ben anlıyorum, insanlar duygusal yaklaşıyorlar. İşte hoca çok fazla üzerine gelecekler. Fenerbahçe takımı böyle oyuncuları bir araya getiriyorsa, değil mi? Getirmese de Fenerbahçe'yi yönetiyorsan konu kapanmıştır. Hedefe oynamak zorundasın. 4 maçın ikisini kaybediyorsan, bir tanesini de direkt rakibine kendi sahanda kaybediyorsan eleştirileceksin, tepki göreceksin. Ama orayı sağlıklı analiz edip oradan ayağa kalkacaksın ya. Yoksa o diğeri işin en kolay tarafı. Peki. Onun kimseye bir faydası yok. Ne kendisine ne Fenerbahçe'ye. Bence bu taraftan bakılması lazım.
1: Peki İbrahim abi, çok teşekkür ederim. Değerli yorumlar.
0: Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum sana. Görüşmek
1: İbrahim Yavuz'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Bir diğer bağlantımıza da geçeceğiz. Son bağlantımıza geçeceğiz. Tırnak içinde eleştiri değil, adamla resmen alay ediyorlar demiş bir dinleyicimiz. Yani o zaten ayrı bir saygısızlık yani. O bambaşka bir şey. Kale alınacak bir şey bile değil yani. Maalesef ülkemizde sık sık gördüğümüz bir kesimin her şeyle alay ettiği bir şey. Yani bunun önüne de geçilmiyor. Hepimizin başına gelen bir şey ne yazık ki. Ve ya o kendi terbiyesizlikleri yani, onları ciddiye alan bile yok. Bence yılın en iyi futbolunu oynadı. Gündoğan'ın olmayışı takımı daha iyi yaptı. Fenerbahçe yenilir de olsaydı Kante ile Gündoğan aynı anda oynamamalı. Çok iyi bir puandı. Galatasaraylı olarak tebrikler diyor Tevfik Bey. Enes Bey de diyor ki Göksel'in ve İsmail Kartal sürekli olarak iletişim üzerinden eleştiriliyor. Yani bu iletişim, ben bilmiyorum maç kazanmanın yüzde kaçını oluşturuyor ama herkes bir tutturmuş İsmail Kartal'ın iletişimi. Bunun üzerinden tepinip duruyor. Daha önce de kazana bile takılmışlardı. Ya Okan Buruk sağ kenarında her karardan sonra zıplıyor. Tuhaf tuhaf tepkiler veriyor. Ağzından okuduğumuz kadarıyla sürekli hakarete varan sözler söylüyor. Kimse Okan Buruk'u yıpratmıyor. Ya bu da yanlış bir düşünce mesela Enes Bey. Ben yani şu anda ben mesela Twitter'a girdiğimde 3-4 şeyden birisi, tweet'ten birisi Okan Buruk'un görsel hali, bir şeyler falan. Buna verilen reaksiyon önemli. Okan Buruk bunları umursamıyor demek ki. Yani Okan Buruk parantez içinde gülerek diye bir tabir medyaya kazandırıldı mesela. Bir Galatasaraylı olarak bu sene bol bol Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı tebrik edeceğiz gibi demiş bir dinleyicimiz de. Evet, bir sonraki bağlantımıza geçelim o zaman. Bir başka bağlantımıza geçelim. Fatih Demirkol bizimle birlikte olacak.

0: ve Fatih Demirkol hattımızda. Fatih abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler abi. Yani çok garip bir günden, beklemediğimiz hızda gelişen enteresan gelişmeler var. Önce İsmail Kartal'ın istifası, sonra Aziz Yıldırım'ın açıklamaları. Sen nasıl yorumluyorsun ilk olarak bu gündemi?
1: Her şeyden önce bu süreç bize gösterdi ki Fenerbahçe futbol takımında rüzgar çok sert esiyor ve çok ciddi bir gerilim varmış. Roma gibi çok güçlü bir takım karşısında çok iyi bir oyun, galibiyetin kaçırıldığı bir akşamda İsmail Hoca'nın istifa etmesi zaten olayın ne kadar gergin olduğunu gösteriyor. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi su şişesinin İsmail Hoca'ya fırlatılmış olması. Zaten biraz önce açıklama yapıldı ve şahıs tespit edilmiş ve 6222 sayılı kanun dahilinde seyirden men cezası uygulanmış, ifadesi alınmış. Dolayısıyla o su şişesini fırlatan kişi de bulunmuş oldu. İsmail Hoca buna içerlemiş. Ama sadece bu değilmiş konu. Başkan Aziz Yıldırım'ın ifadelerine göre o kadar çok baskı altında hissediyormuş ki ilaçlar da kullanıyormuş. Şimdi bu kadar çok baskının olması bu pozisyonun gereği. Yani Fransa teknik direktörü bir dönem gazeteciler tarafından, gazeteler tarafından, yani hakareti falan da geçecek kadar eleştirildi. Yani cinsel tercihleri falan eleştirildi. Fransa'da böyle eleştiriyorlar adamı. Evet. Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde Mourinho kadar eleştirilmiş bir teknik direktör bulamayız. Türkiye'de de yerden yere vuruldu. Sonuç itibariyle beni neden eleştiriyorsunuz? Bana niye destek olmuyorsunuz? Benim arkamda niye durmuyorsunuz diye, eğer kalbiniz kırılıyorsa bu işi yapmamanız lazım. Mesela siz de mikrofondasınız ve size de bir sürü eleştiri geliyor.
0: Evet.
1: Üzülecekseniz, kalbiniz kırılacaksa ve burada da yıprandığınızı hissedecekseniz o zaman bu işi yapmamanız lazım.
0: Fatih abi bir de şöyle bir şey yok mu? Yani mesela İsmail Kartal'ın açıklamalarına da baktığımızda iyi günde o da ama bu tarz açıklamalar yapıyor. Mesela sezon başına dönelim, ilk geldiğinde şöyle bir şey söyledi İsmail Kartal. Benim iki şampiyonluğum var, biri zaten çalındı, tescillendi dedi. Ve onun öncesinde işte gerçek şampiyon biziz dedi. Şimdi bu kadar sert demeçler verilirse, tökezlenilen durumlarda da böyle şeylerle karşılaşmak, bu kadar ağır eleştirilerle karşılaşmak çok normal değil mi?
1: Ya zaten yapılan iş bunu kendiliğinden getiriyor. Şimdi burada mesela yine Başkan Aziz Yıldırım medyanın çok fazla eleştirdiğini, YouTube kanallarında ve radyolarda, televizyonlarda İsmail Hoca'ya çok yüklenildiğini söyledi. Ama mesela ben de dahil Radyo Gol'de de, Haber Global'de, Kontra YouTube kanalımızda, Haber Global YouTube kanalımızda defalarca İsmail Hoca'yı tebrik ettik. Bu akşam da mesela yayınlarda, Haber Global'de Roma karşısında çok iyi oynadığını takımın, İsmail Hoca'nın Lyon maçında da çok iyi bir performans gösterdiğini, bu akşam Roma karşısında da beklentilerin çok üstünde olduğunu, işte takımın teknik, taktik ve mental anlamda çok iyi hazırlandığını, Roma'ya tam anlamıyla cevap verdiğini, işte bir Roma karşısında ne kadar oynanacaksa o kadar oynandığını, galibiyetin kaçtığını falan söyledik. Bunları duymuyor ama İsmail Hoca. Ve Aziz Başkan da çok eleştirildiğini söylüyor. Halbuki övgü de var ama bu işin içinde. Herkes

0: her zaman eleştirmiyor ki. Bu işin doğası şu. Bunu kabul etmek zorundayız. Görsel sanatlar ve temaşa içeren sporlar hepsi aslında bunu da içeriyor bir tarafıyla. Yani performans sergileyeceğiniz yerlerde işinizi iyi yaparsanız insanlar sizi alkışlar. İşinizi yapamazsanız yuvalar, yumurta atar, domates atar. Tarih hep bununla şeydir, örülmüştür. Yani gladyatörler dövüştüğünden beri bu böyledir. Siz işinizi iyi yaptığınızda insanlar sizi kahraman ilan eder. Görsel işler yapıyorsanız, kitlelerin karşısına çıkıyorsanız, işinizi iyi yapıyorsanız insanlar sizin için der ki helal olsun. İşte benim adamım bu, bir numara. İşte o benim kahramanım der. Yapamadığınız zaman da sizinle ilgili olabilen en sert eleştirilerle karşılık verir. Şimdi beni sürekli eleştiriyorlar. Hayır, İsmail Hocam seni sürekli eleştirmiyor insanlar. Sen 4. defa Fenerbahçe teknik direktör oldun. O kadar çok övgü aldın ki, bak şampiyonluk yok. Bir Türkiye Kupası dışında hiçbir başarı yok. Ama 4. kez Fenerbahçe gibi bir takımın teknik direktörü oluyorsunuz ve diyorsunuz ki beni hep eleştiriyorlar. Yok, kim yani, bu İsmail Hoca'nın en son söyleyeceği şeylerden biri olmalı. Şu ana kadar mesela örnek verelim, Ersun Yanal şampiyon oldu. Onun kadar eleştirileni gördünüz mü siz? Zico şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynattı. Daha ne yapsın adam? Zico istifa etsin diye mendil salladı bu taraftarlar.
1: Evet.
0: Yani sen bizi anlamıyorsun, çünkü şey bilmiyorsun. Biz sana Brezilya'da yapıldığı gibi yapalım, mendil sallayalım dediler. Zico dedi ki haklılar, kötü oynuyoruz dedi. Tabii ki eleştirecekler dedi. Hatta çıktı dedi ki ben olsam ben de bizi eleştirirdim dedi. Çünkü bu işin doğası bu. Ya ben çok kırılıyorum, beni eleştirdikleri zaman çok üzülüyorum diyorsanız yapmayacaksınız bu işi. İsmail Hoca'ya birinin bunu anlatması lazım. Artı İsmail Hoca'nın işi YouTube kanalında, sosyal medyada kimlerin onu eleştirdiğini takip etmek değil. İsmail Hoca'nın işi teknik direktörlük yapmak. Teknik direktörlüğünü başarılı bir şekilde yaparsa ve bunun karşılığını almaya başlarsa zaten o tribünler, o sosyal medya, o radyolar, televizyonlar, herkes tebrikler hocam, harika iş çıkardın diyecekler. Zaten bağrına basacak, alkışlayacak, kahraman ilan edecek, neyse ne. Ama yani ilk 4 haftada 2 mağlubiyet almış bir teknik direktörü, derbide ezilmiş bir teknik direktörü, kendi sahasında rakibi karşısında 1-0 öne geçtiği maçı vermiş bir teknik direktörü de kusura bakmasın insanlar övemez ki. O zaman överse bir tuhaflık vardır. Ya İsmail Hoca olsa, başka birisi teknik direktör olsa, İsmail Hoca yorumcu olsa, ki yıllarca birlikte yorumculuk da yaptı bizimle, Fenerbahçe TV'de birlikte çalıştık. İsmail Hoca o dönemki teknik direktörleri eleştiriyordu. Çünkü kötüydü. Sonuçlar kötü olunca eleştiriyordu. İyi olunca da tebrik ederim diyordu. Yani bu işin doğasının bu olduğunu en iyi bilen İsmail Hoca. Ama bugün beni eleştiriyorlar. O zaman ben istifa ediyorum. Bilmiyorum, bu bana çok şey gelmedi. Hani bu noktaya gelmesi çok mantıklı gelmedi. Diğer taraftan cümle şu. İsmail Hoca diyor ki kulübün önünü açmak için kesinlikle bir daha geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum. Şimdi bu ne demek? Kulübün eğer sosyal medyadaki ya da YouTube ya da radyoda, Radyo Gol'de beni eleştiriyorlar, o yüzden ben de istifa ediyorum derse buradan şunu çıkarırız. Radyo Gol eleştirince İsmail Hoca kırılmış. Böyle demiyor ki, kulübün önünü açmak için diyor. Yani kulüpte şu an başka bir tasarrufun olabileceğini söylüyor. Evet. Ve diyor ki ben o tasarrufun önünü açmak için çekiliyorum. Yani İsmail Hoca'nın kulağına başka bir şeyler gitmiş demek ki. Ya da buna inandı. Yani belki bir şeyler gitmedi. Kendi kendine düşün dedi ki ya benim yerime acaba birini mi arıyorlar dedi. Ya da birileri dedi ki hocam senin yerine birilerini arıyorlar. O da böyle bir maçın ardından dedi ki kulübün önünü açmak için istifa ediyorum. Mesela şey demedi, beni çok eleştiriyorsunuz. Ben de dayanamıyorum, ilaç kullanıyorum, uykularım kaçtı. Ben durmadan YouTube kanalları izliyorum, beni eleştiriyorsunuz. Radyo dinliyorum, beni eleştiriyorsunuz demedi.
1: Evet.
0: En çok da Radyo Gol eleştiriyor demedi mesela. Yani demek ki kulübün önünü açmak cümlesinde bir şey saklı. Nedir açmak? Yani ne yaparsan, istifa edince ne olacak? Sen gidince ne olacak ki kulübün önü açılacak?

0: bunu eğer İsmail Hoca anlatırsa biz de anlayacağız.
1: Peki Fatih abi, çok teşekkür ederim. Değerli yorumların için kırmadın sıcağı sıcağına. Çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Fatih Demirkol bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve Fatih Demirkol'la birlikte de programı noktalıyoruz. Yani gerçekten bütün konuklarımıza da, sevgili Berk Sayar'a özellikle çok teşekkür ediyorum. Yani orada benden daha çok çaba sarf etti. Arka planda gerçekten buradan teşekkürlerimi de kendisine aktarıyorum. Bütün bizimle birlikte buluşan değerli konuklarımızı burada olmalarını Berk Sayar sağladı. Onu söylemiş olalım. Gerçekten 19'dan beridir yayındayız. Neredeyse saat 12'yi göreceğiz ve şöyle bir toparlamak, özetlemek gerekirse ilk olarak İsmail Kartal basın toplantısında çıktı. Dedi ki, soru almadan ben bir şey söyleyeceğim kendimle ilgili dedi ve istifa ediyorum dedi. Sonrasında Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, Aziz Yıldırım birçok konuya değindi ama Aziz Yıldırım da özetle şunu dedi: ben büyüğüm, İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmiyorum, yarın takımın başında olacak dedi. Yarın neler olacak hep birlikte göreceğiz, hepimizin kafasında bu soru işaretiyle bugün uyuyacağız muhtemelen. Ve artık yavaş yavaş da dakika skor programımızı, maç sonu programımızı noktalıyoruz. Bizimle birlikte bu saate kadar olduğunuz için siz sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle ben Göksel'in Çağrı Saraç, dakika skor ve maç sonu programında sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Murat Aşık, Şansal Büyükağ ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
2: İlk yarıda 1-0 öne geçmeleri de bizim için çok kötü bir haberdi. Belki çok net pozisyona girmediler ama yine 1-0 önde tamamladılar. Ama öyle bir ikinci yarı seyrettik ki yani Fenerbahçe bu maçı çok rahatlıkla 3-1'e 4-1'e götürebilecek fırsatları da yakaladı. Yani maç öncesinde 1-1 çok iyi bir skor, hatta beraberliğe imza atarız demiştik. Ama maç sonu canlı yayınında benim hissim şu anda üzüntü verici. Yani Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı.
3: Aynı şeyi düşünüyorum. Önce Fenerbahçe'yi yürekten kutluyorum gerçekten. Özellikle ikinci yarıdaki futbolundan sonra. Daha 3 gün önce Beşiktaş'a sadece ikinci yarıda 6 tane net gol pozisyonu veren Fenerbahçe, Roma takımına bir tek pozisyon vermeden maçı bitirdi. Kristensen'in attığı gol bile uzak mesafeli bir vuruştan gelen, pozisyon gereği olmayan bir gol. Şimdi maçtan önce beraberliğe razıyız dedik. Bakıyorsun 3 gün önceki Fenerbahçe'yi görüyorsun. 3 gün önceki Roma'yı görüyorsun. Beraberliğe hiç oynamayalım dedik. Evet. Gidelim. Ama maçı ve ikinci yarıyı gördükten sonra ben Fenerbahçe adına, Türk futbolu adına, kendi adıma bu birbirine üzgünüm ve Fenerbahçe'nin ikinci yarıda ortaya koyduğu futbolun karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe net şekilde galibiyeti hak etti. Hem de Avrupa'nın en gözde, en formda takımı karşısında. Ve Fenerbahçe'nin bu maçtan çıkaracağı, İsmail Hoca başta olmak üzere, ki bu oyunu da kendisi oynattı.
2: Evet.
3: Nasıl eleştirmesini biliyorsak,
4: tabii ki,
3: övmesini de bileceğiz şimdi. Ön yargılı, peşin hükümlü değiliz sonuçta. Bugünkü oyun tarzı İsmail Kartal'ın futbolun gerçekleriyle uyum gösteren bir tarz. Ne yaptı? Sahanın tamamında basmadı. Maç öncesi söylediğimiz gibi de. Kendi yarı alanında bekledi. Alan kapattı. Hiç deparlanabildi mi Romalı oyuncular?
2: Alan bulamadı.
3: Orkun gibi 30 metre gidebilen alan buldu mu? Salih Özcan gibi 30 metre giden alan bulabildi mi? Olay Tan gibi 30 metre giden alan. Neye? İyi kapattı Fenerbahçe. İsmail Hoca orta sahayı sadece Kante ve Genduzi ile, hem de bütün alanı kapatamaz, basamaz. Fenerbahçe üçüncü bir orta saha, defansif orta saha oyuncusu mutlaka şart. Diyeceksin ki Gençler Birliği ile oynuyorum, orada da niye yapayım? İki gollüyorsun.
2: Evet.
3: Konya ile oynuyorum, niye yapayım diyorsun, iki gollüyorsun. Niye bugün Roma'ya pozisyon vermedin? İyi kapattın. Geri dörtlünün önünde Murat'ın maç önü söylediği gibi duvarı ördün.
4: Ya bu bazen gerekiyor. Yani
3: ikinci yarıda hücumu da düşürerek oynamana rağmen, ilk yarıda kabul edelim ki hücum çok düşünmedi, evet, ama ikinci yarıda hücumu da düşünerek oynamana rağmen o defansif anlayışından da ödün vermedin ve boşluğa düşmedin, boş alan yaratmadın, rakibi arkana kaçırtmadın. Baktığında Bartu beklenenin üstünde oynadı. Ama gene iddia ediyorum. Keşke Fenerbahçe'nin çok kaliteli, çok sağlam bir orta saha adamı daha olsaydı. Gerçi keşke çok iyi bir santfor olabilseydi. Şimdi Archie Brown'un attığı gole bakıyorum. Tam bir santfor vuruşu yaptı. Evet. Topun altına girdi, kalecinin üstünden kaldırdı. 5 dakika sonra Fenerbahçe'nin santfor Vedat bek vuruşu yaptı, kalecinin üstüne nişanlı. Ya eti kemiği delip mi geçeceksin? Archie Brown gibi girsene topun altına kardeşim, o kadar net pozisyon. Direkten dönen top, Oğuz'un pozisyonu, ortaya konan mücadele, Fenerbahçe'nin böyle oynaması gerekiyor. Ligde de böyle oynaması gerekiyor. Şunu da söyleyeyim, hemen Murat'a bırakayım. Greenwood'da akıl olarak Alex'ten esintiler görüyorum. Archie Brown'un arkasına attığı top, savunmanın Archie Brown'u asist yaptığında savunmanın arkasına top, Lukaku'nun önüne attığı top gene savunmanın arkasına. Fenerbahçe mutlaka santfor arkasında Greenwood'u serbest oynatmalı. Fenerbahçe'ye yakın zamanda gelen, daha doğrusu Alex'ten sonra gelen, kafası en fazla çalışan, kafası çok çabuk çalışan futbolcu olarak görüyorum Greenwood. Kesinlikle. Bilmiyorum ne dersin.
4: %100 öyle.
2: Tabii yani bugün ayrı ayrı performansları değerlendireceğiz. Evet. İkinci yarıda çok öne çıkan performans oldu Fenerbahçe'de. Yani ilk yarı gol beklentisine baktığımızda 0 14'tü. 1.47'yi buldu Fenerbahçe ikinci yarıda sadece.
4: Vedat'ın pozisyonu.
2: Vedat'ın pozisyonu, Oğuz'un pozisyonu.
4: Gol de var.
2: Gol de var işin içinde. Murat abi yani gerçekten ikinci yarı başladığında biz devre arası canlı yayında da konuştuk. Karamsardık kabul etmek gerekirse evet. Yani. Çünkü Fenerbahçe...
3: Yakın değildi ya.
2: Herkes öyleydi yani. Sosyal medyaya baktığımda taraftarlar da o şekildeydi. Yani ben Fenerbahçe'nin hani Şampiyonlar Ligi'ne ikinci yarıda girdiğini düşünüyorum. Yani tamamen o özgüvenli oynadığı performansı iki kat yukarıya çıkan oyuncular gördük ikinci yarıda.
4: Ya bir defa eleştirmeyi bildiğimiz gibi övmeyi de bilmemiz gerekiyor. Bugün bu bir İsmail Kartal başarısıdır. Tıpkı Lyon maçlarının olduğu gibi, özellikle Lyon deplasmanında olduğu gibi. Doğru plan. Plana ikna ettiği oyuncularla bugün, ya belki birazcık Sayın Başkan'ın da, ben ısrar ediyorum bugün Semedo olsaydı çok daha farklı bir maç izleyebilirdik. Yine onun tarafından akın akın gelirlerdi. Ben Mert Müldür'ü de çok beğendim.
3: Ya canını teslim oyunda. Etmiyor yani adam. Mert her düşüyor, şeyi, kalkıyor, bir de atandırıyor.
4: Şansa da ben hep söylüyorum. Mert çok 10 üzerinden 9'luk bir oyuncu mu değil. Evet. Ama Mert hiçbir zaman 10 üzerinden 5 de oynamaz. 6 ile 7.5-8 arasında gider gelir
3: bir
4: Mert.
3: Bir de canını zor teslim eder, pes etmez.
4: Ya bir de bu çocuk, hep söylüyorum ben, bu çocuk Sassuolo'da eğer çapraz bir ameliyatı geçirmeseydi zaten Juventus'a transferi evet. bitmişti gidiyordu evet. yani. O seviyenin oyuncusu. 50 kere amilli olmuş. Önemli oyuncu. Archie Brown bence büyük bir psikolojik savaştan çıktı. Sezon başı 3. sol bek olarak gösteriliyordu. Osterwolde Ake. Tabii Osterwolde Ake, sonra Levent, sonra Archie Brown ki uzun süre çok yüzüne bakılmadı. Tırnaklarıyla kazıya kazıya formayı aldı. Lyon'a deplasmanda golü attı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdi.
2: Burada
3: bugün bir şey söyleyeceğim.
4: Golü attı.
2: Tarihe geçti.
3: Hangi futbol aklıyla o golde o pozisyondaydı? Çünkü duran bir top yok.
4: Bence bu da bir İsmail Bey'de İsmail Hoca'nın bir organizasyonu. Demek ki dinleyeceğiz muhtemelen.
3: Öngördü gitti oraları. Onun için
2: şansla ben organize olduğunu şu pozisyonda anlatabilirim. İkinci topa da gitti. İkinci pozisyona da gitti. Demek evet. ki bili yani doğal gelişen evet. bir durum değil. Demek ki söylenen bir şey.
3: Yani zaten hep hücumu seven
4: şey çalışmış
3: bir
4: yani. Bence Brown üzerine bir şey kurmuş. Çünkü takımdaki tek atlet oyuncu Fenerbahçe'de. Yani gerçek anlamda atlet. Bugün her ne kadar bizim Murat Zorlu bir gün Barcelona'da oynayamaz dese de her takımda oynayacak atletizme sahip. Yetenekleri tartışılır ama daha bugün 22-23 yaşında bir...
3: Murat'ı da alındı karşılıklarını
4: daha 22-23 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani gencecik pırıl pırıl. Çünkü bu çocuk geçen sene devre arasında 16 milyon euro gördü Nottingham Forest'tan. Demek ki o zaman o Nottingham'da görenler de doğru evet. bir şey görmüşler. Ya ben söylüyorum bu sezon bitene kadar 30'ları falan görür Archie Brown'un.
2: Hele bu gol değeri. Bu çok arttırdı değerini.
4: Ya Greenwood, ya Fenerbahçe'nin zaten iki tane daha Greenwood gibi oyuncusu olsa bugün 3 puan alırdı. Ya çok başka seviyenin oyuncusu geldiği gün de söyledik. Ki daha hala ben çok net söyleyeyim. Ya 100 üzerinden daha 60'ları 65'leri bu Greenwood'un. Ya çok koşturuyoruz hala, bu maçta da çok koşturduk.
3: Evet.
4: Ya şu adamın şu gücünü öne bıraksak yaptıkları ortada işte bugün.
2: Yani Greenwood bu Fenerbahçe çölündeki bir vağ gibi parlıyor. Topa her ayağına geldiğinde.
4: Özet herhalde Şansal abi de söyledi. Özet

0: Şu abi. 3 gün önce ikinci yarıda verdiğim bir maç, bugün ikinci yarıda aldığım bir maç.
1: Evet.
2: Evet.
0: Onun için İsmail diyor. Nasıl Beşiktaş maçının ana suçlu İsmail Kartal dedik. E bugün de ana kahraman İsmail Kartal. Kesin. Çünkü doğru plan.
1: Ya fatura liderlere kesilir Murat.
0: Ve biz tabii devre arasında şunu da söyledik. Bu arada İsmail Hoca'nın da şöyle kafası rahatlamıştır. Artık İsmail Hoca'nın teknik direktörüyle kafası rahatladı. Şampiyonlar Ligi'nde puanla başladı. Muhtemelen ligde kolay fikstürü var. Antep, Eyüp. Milli takım arasında

0: Bugün Şampiyonlar Ligi'nden de getirdi. Galibiyet de kaçırdı. Ya, net kaçırdı.
1: Yani
0: net galibiyet
1: şu kaçırdı. Maçın 1-1 bitmesi vallahi mucizeye yakın yani.
0: Ya işte,
1: bu, bu maçın en az 2-1, 3-1
0: diyorum
1: olması
0: ya
1: Şans lazım.
0: Abi, iki tane daha Greenwood'da olmasa Greenwood'a %20 yakın olsun. %20 azı olsun Greenwood'un.
1: Kardeşim gene de gerçeği söylüyorum. Santifor arıyorum ya.
2: Aa, işte bir santifor bir sol kenar Şans
0: abi. Evet. Hani bugün konusu transferin de ben hep Lewandowski bunun için söylüyordum. Şimdi o Vedat'ın kaçırdığını leblebi bir atar oradan. O koşuyu da atar ya, onu da atar oradan.
1: Greenwood var ya rekorlar yaptırır Fener'de çok iyi,
2: iyi bir santrafor bulsa.
1: Yani... Murat şuna çok sevindim bir de. 18 yıl sonra tabii biz caddeli olduğumuz için tabii görüyoruz da o stada gelen 50 bin kişi 50 bin seyirci o stattan boynu bükük ayrılmadı. Çok hem sonuç iyi, olarak doğru ayrılmadı hem oyun gücü olarak ayrılmadı.
0: Tabii bugün yani bazen
1: bu son derece önemli.
0: Bazı beraberlikler galibiyet gibidir. Fenerbahçe'nin içinde olduğu durum ligdeki kötü başlangıç yani 4 maçta alınan 2 mağlubiyeti unutturur bu. Yani bir taraftara ya bak biz iyi takımız.
1: Evet.
0: Yani istediğimizde oynayabiliyoruz. Tabii şu var ya bu oyun Türkiye Ligi oyunu değil. Değil yani bu oyunu burada oynasan açamayacaksın rakiplerini.
2: Bu derbi oyunu. Büyük
0: bu derbi oyunu. Keşke Beşiktaş maçında da böyle oynasaydı Fenerbahçe.
1: Ama ben gene de dar alanda alan daraltmasını Fenerbahçe'nin kaçınılmaz görüyorum. Türkiye Ligi'nde Süper Lig'de çok geniş alan bırak.
0: Öyle ya ben şimdi şunu merak ediyorum. Fenerbahçe bu sene ya Lyon maçını iyi oynadı. Sturm Graz ilk yarısını iyi oynadı evet. Avrupa'da. Fenerbahçe Avrupa'da iyi oynuyor. Fenerbahçe'nin problemi ligde acaba oyuncular lige mi konsantre olamıyor?
2: Öyle yani, bir şansları da yok.
0: Öyle bir şans artık hiç kalmadı. Evet. Şimdi bugün yoruldu takım. Yani bilmiyorum bayağı da koştu Fenerbahçe takım.
2: Bartu mesela adele
1: daha
2: çekti.
1: Daha fazla koştu şeyden Roma'da.
0: Roma'da ilk yarıda daha fazla
2: koştu. Evet,
1: yani topun sahip olma oranı Roma'da ama koşu mesafesinde
0: yani mesela, Fenerbahçe'de. Mesela hani negatif ne varsa Kerem. Yani Kerem çok hata yapıyor. Ya kendi artık
1: kritik
0: bugün
1: yerlerde kaptırıyor.
0: Bugün hücumdaki hatayı bıraktık artık savunma anlamında da hata yapıyor. Evet. Gidiyor gereksiz ultra gereksiz hakem zaten tamam dedi. Yani niye sen kart görüyorsun? Evet. Ne gerek var? İsmail zaman zaman
2: ikinci yarı mükemmel.
0: İkinci yarı çok ilk yarı böyle bitirdi ama Kante en son herhalde Kante bir yerde düştü yani çünkü bitti artık. Yani
2: o hiç dinlenemiyor. Yok. Onun tek dinlendiği maç Gençler Birliği maçı oldu bu periyotta. Onun dışında hep 90 dakika oynuyor.
0: Hayır hücuma gittiğinde iş yaptı yine. Yani ya yine oraya
2: orada,
0: iş yaptı.
2: Hani Greenwood'un söylediği Şansal abi Vedat'ın kaçırdığı pozisyonda Kante'nin yaptığı asist o. Yani o tabii asist evet olmadı ama asist.
1: Ya, muazzam, bayağı asist canım. Muazzam.
2: Driplingi yaptın.
1: Muazzam.
2: Rakibi çektin üzerine. Buraya veriyormuş gibi yapıp bu tarafa oynadın. Kante yani Alex 60, pası verdi.
1: 60 dakika kusursuz oynadı bir kere Kante.
0: Sonra normal şans abi yaşın evet, verdiği şey var. Ve Kante her maç 90 oynuyor.
1: Evet.
0: Daha yani hani 10 maç oynayıp 750 dakika oynamadı Kante. Evet. 10 maç oynasa 900 dakika oynuyor.
1: Bu maç İsmail'in de kulağına küpe olsun. Böyle keseceksin. İnce işler dantel öreyim demeyeceksin.
0: Ya İsmail şans abi İsmail gibi oynayacak. İsmail evet. Rodri gibi oynamaya çalışmayacak. Evet. Sen Rodri değilsin. Sen İsmail'sin.
1: 6 numarada kal.
0: Sen Mehmet Topal gibi oynayacaksın evet, bu oyunu. Josef gibi evet oynayacaksın. Temiz. Evet. Temiz. Bizim Samuel Johnson vardı ya. Öyle evet oynayacaksın. Evet. Haddini bileceksin. Ben dinamik adamım, güçlüyüm. Tek de alacağım. Ayağı iyi top kapıyorum.
2: Çok net kapıyor.
0: İki şey yapmayacağım. Ben bir ceza sahası içerisine fazla ayağımı sokmayacağım oraya evet buraya. Çünkü faule meyilli. Bir de ince iş sizin dediğiniz evet gibi. Aman alayım iki kişi geçeyim. Ya geçme
2: gerek kardeşim yok.
0: Sen geçmediğin gün büyüyeceksin bu taraftarın gözünde.
2: İnansın ki onları yapmaya basiti yaptıktan sonra onu da yeri geldiğinde yapabilecek.
0: Şimdi şunu biliyor musun İsmail? Bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında yine ilk
2: oynayacak tabii ki.
0: İsmail'in zaten bugün en büyük rahatlığı o. Evet. İsmail'in oynayacak problemi... Ya acaba ben oynar mıyım bir dahaki evet maç çok yaşıyor evet kafasında. Sen böyle oyna, seni kimse kesemez.
1: Her maç oynarsın.
0: Böyle oyna.
2: Sen oynayacaksın artık yani Genduzi oynayacak. Belki bak, İsmail Genduzi oynayacak.
0: Genduzi dönse bile İsmail Hoca'nın böyle maçları için üçlü planda zaten oynayacaksın.
1: Üçlü planda elbette ilk tabii adam zaten İsmail. Bak şimdi hep Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkıyorlardı. Duvarı ördün, geri dörtlüğünün önünü kapatınca Malin gibi, alan fırtına bulamadım gibi esen bir adam... Bir defa pozisyona girebildi mi? Tabii. Bir defa savunmanın arkasına sarkabildi mi?
0: Fenerbahçe böyle oynarsa bu kadar yani oyunu biraz geride kabul edin daraltarak oynarsa zaten Skriniar ve Ake dünya çapında ikili.
1: Evet.
0: Hata yapmazlar çok az bireysel hata yaparlar. Yani.
2: İnanılmaz akıllı iki oyuncu yani Skriniar ve Ake de yani o dar alanda oynadıklarında ben bunu Şampiyonlar Ligi döneminde Lugano'da fark etmiştim o zaman. Evet. Lugano'da öyle kapalı savunma oynadığınızda inanılmaz büyüyordu sahada. Skriniar da öyle. Bir de Skriniar'ın ve Ake'nin şu avantajını da kullandı Fenerbahçe. O kadar çok geride bekleyerek adamları kontrol ettiler ki Greenwood'da ilk topları hep Skriniar'la Ake kullandı. Yani ayakları da aslında o kadar kötü iki oyuncudan
1: ya
2: bahsetmiyoruz.
1: Bugün 3 puanlı müthiş bir
2: ya
1: başlangıç
2: kaçtı
1: olabilir.
2: Evet yani çok kötü oldu bugün.
1: Ya bir de şu var. Bir de direğe çarpıp içeri girsin top.
2: Ya onu söyledim Murat abi geldi. Yani
0: ya bize girmiyor şu an.
1: Direğe ben hiç görmedim. Bu ömrüm geri geliyor. Ya çarpsın bir çizginin içine düşsün.
2: Ya mesela bir şey anlarım. Direkten yukarı gitmedi top. Direkten evet aşağıya düştü. Evet. İçeri girmedi.
1: Bir defa da ya bir defa şu çizginin yok içine düşsün.
0: Düşmüyor. Yani... Şu...

0: Hiç görmedik düşünürü daha bugüne kadar. Belki bir gün
1: şu çok kıymetli görür. Roma'nın oynadığı 3 maç. Fiorentina maçı 3.07 gol beklentisi. Lecce maçı 3.27 gol beklentisi. Atalanta maçı 2.97 gol beklentisi. Bugün Roma'nın gol beklentisini verelim ekrana istatistiklerde. Roma bugün belki Gasperini döneminde en düşük gol beklentisi yakaladı. Maçı oynadı. 0.53'te kaldı. Yani 1'i bulamadılar. 1'e yaklaşamadılar.
2: Ya 0.30'du zaten. Kaçırdığı bir pozisyonu söyleseniz.
1: Dybala. Bir tek Dybala var. İlk yarıda.
0: İlk yarıda.
2: Evet.
1: O.
0: Ederson'un
1: kararı. Bir de Malen'in çok çaprazdan
2: Roma takımı bir pozisyona da girsin. Yani bugün bir antrenman maçı oynasan bir takım pozisyona giriyor gene.
1: Şu çok kıymetli.
2: Bir de şu var.
1: Buyur abi.
2: Yani Bartu'larla oynuyorsun. Levent'lerle oynuyorsun.
1: Levent 8 oynadı ya.
2: Ama mücadeleyi koyunca ortaya, alanı kapatınca.
0: Bizim bir de bir iddiamız var hala ben geçen. Fenerbahçe topu sahip olmayacak. Fenerbahçe bugüne kadar topa sahip olduğu için maçı kazandı. Beşiktaş maçında aldı topu ayağına, olmadı. Yine bugün 610'a 437. Evet, 180 evet. Daha az pas yapmışsınız. Fenerbahçe takımı İsmail Hoca şunu görmesi lazım artık. Biz 99 gol atmış takım gibi topa sahip olma takımı değiliz. Biz geçiş kovalayacağız. Vereceğiz topu rakibimize. Geçişi.
2: Burada elinde şöyle olabilir. Bir de Greenwood gibi adam var. Elinde şimdi boyuna bırakıyor adam.
1: Asensio'nun Kerem var. Asensio'nun da geldiğini düşün. Asensio olduğunda Kadıköy'de tabii ki Fenerbahçe topa istersen daha fazla sahip. Ki
2: Kadıköy'de bana göre katılır mısınız bilmiyorum. Ben Greenwood'um. Futbol aklının Asensio'nun önünde olduğunu düşünüyorum.
1: Abi ben de gördüğüm uzun zamandır en etkilendiğim
0: oyuncu. Ben ikisinin beraber çok acayip bir şey vaat ettiğini düşünüyorum. Mesela benim aklımda da o var. Şanslar bir de şu da var şimdi. Asensio da aslında bakarsanız şimdi bizde on numara da. Aslında Asensio
2: kariyerini, müthiş adam kabul ediyorum.
0: Hayır kariyerini on numara olarak inşa yani, etmedi ki.
2: İyiler, olarak inşa etti. İyilerden hangisi iyi diye şey yapıyor.
0: Ama şunu diyorum ben de zaten şimdi Asensio böyle kusursuz bir on numara olsa gittiği bütün takımlarda on numara oynardı.
1: Evet.
0: Asensio'nun kariyerinde en az oynadığı yer on numara. Sağ ve sol kanat oynuyor
2: evet.
0: Daha çok.
2: Evet.
0: Yani aslında o da bir kanat oyuncusu. Yani kanatta rahat, kanattan oyun kurucu evet. Gibi. Bekle öyle kullanır bundan sonra yani ama ikisinin bir araya gelmesi çok etkileyici olur.
1: Ben Greenwood konusunda şanslı abi %100 haklısın. Yani Greenwood Fenerbahçe'nin son dönemlerde yaptığı en acayip transfer ya.
0: Aman ya gelmeden söyledik. Ya bu adam kötü oynadığı günde söyledik. Ya bu büyük yetenek bu.
2: Ya Allah aşkına Arşı Brown'a yaptığı asist nedir öyle ya?
0: Ama orada Arşı'nın vuruşunun da hakkını yemeyelim.
1: Tabii tabii.
0: Asist yaparsın da
2: Arşı
0: kilit pas olarak kalabilirdi yani.
2: Arşı'nınki santrfor vuruşu. Santfor Vedat'ınki bek vuruş.
1: Bek vuruş. Vedat o vuruş yapsa daha kabul edilebilir.
2: Vedat da yalnız çok etkisiz.
0: Çok ağır yani.
2: Fenerbahçe'nin maalesef şu dakikaya kadar henüz bir santfor.
0: Bizdeki en büyük hata şu oldu. Biz iki tane aynı tip santforla oynuyoruz. Yani birinci santforla yedek santfor aynı. Hani genelde bunlar birbirinin tersi olur ya.
1: Yan yana oynatamazsın.
0: Yan yana oynatamazsın. Bir yani de, birbirinin tamamlayıcı değiller.
2: Bir de ikisi de iyi değil kardeşim. Şimdi yani bu kadar Fenerbahçelilerin İyimser havayla ayrıldıkları bir yerde doğruları da söylemek lazım. Lukaku geçen sezon 5 maç oynamış, sonradan oyuna girmiş. Dün seninle de konuştuk. Bütün sezonda
0: daha çok oynadı.
2: Evet, bütün sezonda oynadığı toplam dakika 64. Zaten kalıplı kitlesi ağırlıklı bir oyuncu. Bunun toparlanması kim bilir kaç hafta alacak.
0: Ama Şansal abi şimdi Dünya Kupası oynadı ve toparlanmıştı Dünya Kupası'na. Yani.
2: Ama
0: oynadı.
2: Ne oldu?
0: Şansal abi şimdi ben orada birazcık İğneyi bu tarafa da batırırım. Şimdi oyuncu hazırlamak diye bir şey var. Şimdi oyuncu nasıl hazırlanır? Oynatarak. Şimdi siz Lukaku'yu ben hep söylüyorum. Lukaku'yu 10 dakika. 2 maçtır oynuyor.
2: Peki
0: Lukaku.
2: Bu haliyle oynayabilir mi?
0: Ben olsam mesela Antep maçında ilk 11 başlatırım.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Murat Aşık, Şansal Büyükağ ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi. Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Galatasaray Sporting Lisbon'a 3-1 yenildi. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük, Hikmet Pınarbaş ve İbrahim Seten maçı değerlendirdi.
5: O golü de yapacaksın. Kolay gol yedik ve %100'ü atamadık. Buralarda kolay gol yiyip %100'ü atamazsan da işte...
6: Haluk çok kötü değil miydi Sané? Senle bu maçtan evvel konuştuk bunu.
7: Ya ben abi Sané kötü müydü bilmiyorum. Yani çok top kaybı yapıyor. Hep bir şey yapmak istiyor olmuyor. Yani bu, yani şeyi de mental olarak da bence o özgüvenini de kaybetti. Yani normal şartlarda şu bugün kaçırdığı golü yani tam Sané golü ya. Yani ve yani ilk dokunuşu mükemmel. O rakibi yatırıyorsun. Yani burada hepimiz ayak attık yani gol diye.
0: Adamlar yedi. Sen atamadın. Sen
7: abi atamadın. Sol ayağının içiyle köşeye bırakacağını o kadar net ki. Yani tertemiz pozisyon. Yani katılıyorum Ali Erci'ye. Kötü performans sergiliyor.

0: kötü performans sergiliyor ama alternatifin de yok. Yani biraz da mecburiyetten oynatıyorsun. Zaten Okan Hoca ligde biliyorsun yani şey gelmeden, Leao gelmeden önce bile bir tarafta Barış'ı bir tarafta Yunus'u oynattı yani. Onu performanstan memnun değil zaten Sané'nin performansı. Ama sadece Sané üzerinden okumamak lazım. Yani son Başakşehir maçında sahanın yıldızı Sara bugün sahada yok. Yani Galatasaray'ın sağ beki bugün kötü performans sergiliyor. Ne bileyim Yunus bugün kendisinden beklenenin uzağında. Barış Alper Yılmaz aynı şekilde. Yani Sané kötü. Bu kadar kötü performansın olduğu bir yerde ilk 25 dakikayı ayırarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama 90 dakikaya baktığımda ayakta kalan çıkana kadar tek pas hatası yapmayan Torreira var. Rakibi bozan bir ara ikinci 45 dakikada yani Sara bir şey yapmıyor. Batçakov gelmiyor. Koca orta saha sadece Torreira'ya kaldı. İbrahim abi. Yani buralar
1: ve altından da kalktı.
0: Kalktı. Kalktı ama kalkamadığı bölümler de oluyor işte yani. Sonuçta en ufak bir geçişte. Şimdi çok tuhaf Galatasaray bugün pozisyonları hep yani ya Sané'nin ya Sara'nın ya Yunus'un kaybettiği toplar sonrası verdi.
1: Yani Sané resmen
0: penaltı pozisyonu galiba Sara'nın mı ya da Yunus'un mu ikisinin birlikte bir araya birbirlerine bıraktığı pozisyonun devamı gibi oldu. Yani kaleci müthiş bir top atıyor Sara'nın arkasında. Sara kafayla dokunsa pozisyon olmayacak. Orta sahada alıyor adam dönüyor devam ediyor. Yani Galatasaray'ın savunma anlamında çok büyük sıkıntılar. Tabii ki abi Galatasaray'ın aslında en büyük sorunu bugün Osimhen'sizlik. Çünkü Galatasaray'da savunmada, hücumda, ne bileyim sette, duran topta her şey Osimhen'le var olunca oluyor. Çünkü Osimhen öyle bir ön alan baskısı yapıyor ki. Yani rakip Osimhen varken hiç bu kadar rahat kaleci geniş geniş oynayamıyor. Barış Alper Yılmaz çok fizikli oyuncu ya. Barış Alper Yılmaz ön alan baskısı yapamıyor 9 numara oynadığı zaman.
2: Zaten sırtı dönük oynayamıyor abi.
0: Yani o oynayamadığını bırak. Yani savunma arkasında koşusu yok. Yani hiçbir şey yapamıyor. Yani 9 numara Barış Alper'den olmuyor abi. Artık bunu zorlamanın bir manası
1: abi,
0: yok.
1: Öyle diyorsunuz da şimdi mesela şurada anlattığından da Galatasaray kötü bir futbol oynamış sonucu da çıkabilir. Ben 54. dakikadaki penaltıya kadar adamların ilk kornerleri 48. dakika.
0: Onlar da iyi oynamadı ki abi.
1: Yani bence Galatasaray tabii bozdu. Yani onun da bize neyi Hikmet anlatır aslında. Galatasaray mı bozdu? Mesela topu rakibe vermeden aldı. Ve hiç beklenmedik derecede topa hakim oldu. Ve oyuna hakim oldu Galatasaray.
3: Şimdi Sporting'le alakalı konuşurken hep benzer şeyi söyledim. Öyle çok fazla topa sahip olma meraklısı olan bir takım değil. Bulduklarını yüksek yüzdeli bitiren bir takım. Galatasaray'ın da sonlandırma problemi çok ciddi oranda başına bela oldu. Şimdiye kadar oynadığı maçlarda. Yani Osimhen üzerinden çok fazla üreten bir Galatasaray var. Osimhen Galatasaray'ın hücumunun %40'ı demiştim birkaç gün önce. Daha da fazlası olduğunu bugün gördük. Haluk abiye katılıyorum. Barış Alper yani gelen topların kontrol noktasında Galatasaray'a geçiş yediriyor. Kanatlardan Galatasaray'ın kullandığı varyasyonları çok fazla hani maç içerisinde de burada konuşuyorduk. Sürekli Barış Alper üstünden gitmeye çalışmak da çok makul bir senaryo değil gibiydi. Şimdi Barış
1: Yunus
3: Alper
1: da biraz merkeze kaydı sanki. Daha bir Eren gitti sol taraftan.
3: Ya Eren'i tek başına bıraktıkları pozisyonlar oldu. Leao'yu santrfor bölgesine attığı pozisyonlar oldu. Sürekli bir denemeler yapıldı ama mesela oyunu sağdan kurmaya çalışıp soldan Leao'yu izole bırakılan bir pozisyon görmedik. Leao sürekli 2-3 kişiye karşı hücum etmek zorunda kaldı. Ceza sahası içine ceza yayını attığı bir tane top var Saray'a tam isabet. Şimdi bunun gibi pozisyonların zaten sayısını arttırabilseydi eğer Galatasaray büyük ihtimalle ikinci golü de bulabilir. Oradan aldığı momentumla kırabilirdi ama Sporting Lisbon böyle bir takım. Yani 8 tane atak tamamlamış. Bir tane korner almış ama 3 tane gol attı sana. Şimdi free kick çok ekstra bir gol. Penaltı da hakemin kararı olarak nitelendiriliyor ama bir şekilde zaten Galatasaray golü yiyeceğini burada hepimize hissettirdi. Yani geliyor dedirtti.
0: Çünkü evet. Yoruldu abi şimdi İbrahim abi Galatasaray'ın ilk 25 dakikada oynadığı oyunu oynamak öyle çok kolay bir oyun değil o. Yani ön alan baskısı yapacaksın, sürekli yakın oynayacaksın, döndürmeyeceksin, sürekli efor sarf edeceksin. Yani o oyun, ya zaten oyunu 90 dakika yayabilirsen Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursun. Onu söyleyeyim.
1: Torreira nasıldı şey? İkinci devre yoruldu mu? Yani bu istatistiğe yansıdı.
0: Abi sadece Torreira, Sara, Yunus, yani Batrakov, yani bu oyuncular destek olamayınca Torreira çok yalnız kalmaya başladı.
1: Yunus'un
0: yani
1: yorgunluk erken bir dönmediği pozisyon vardı mesela. Bir ileride kaldı. Sağ tarafta taç çizgisinin ilk yarının sonuna doğru. Mesela orada ben Yunus'un yorulduğunu anladım yine. Yunus çünkü çok rahat renk veren bir oyuncu.
0: Ama kolay oyun değil ama işte İbrahim abi. O Galatasaray'ın maç başlangıcı bence çok iyi. Hepimiz burada acayip. Yani dedik ya Galatasaray böyle devam ederse oyunun devamında. Yani şimdi pas sayılarına bakıyorsun iki katı Galatasaray'ın
2: Top, ya 15 dakika çıkamadılar bak. 15 dakika nefes aldılar.
1: Aynen. Yani.

0: Hiç pozisyonları olmadı. Değil mi?
1: Hiç pas yapamadı rakip. Bu Galatasaray'ın ön alan baskısıyla, yani yakın oynamasıyla, döndürmemesiyle, Okan Hoca'nın işte başlangıç planı dediğim şey o. Müthiş bir başlangıç planı yapmış Okan
2: Ama
1: Hoca.
2: Planı 90 dakikalık yapmalısın Haluk abi. Eğer ki senin tabii eforun şey çok güzel söyledi, konuşuyorduk ya. Boşa benzin yaktık Hikmet'in dediği. Abi o zaman ona göre bir plan yapacaksın.
3: Abi dışarıda ne güzel söylüyor, burada söylesene boşa benzin yaktık.
1: Bitirebilmen lazım ya Ali Naci. İşte bir ikiyi de bulsan, o zaman ikiyi bulsan. Şimdi Galatasaray'da şu, ben hep söylüyorum, Okan Hoca'nın oyununda şu yok. Katılır mı Hikmet bilmiyorum. Yani seninle de bu konuyu hiç konuşmadık. Galatasaray'ın öne geçtim, ben oyunu tutayım oyunu yok Galatasaray'ın. Galatasaray savunma yapmayı bilmiyor. Yani savunma yapmayı bilmiyor, çok sert bir cümle olabilir ama. Yani iyi savunamıyor kalesini.
2: Oyunu tutamıyor.
3: 0-0 oynayamıyor.
1: 0-0 yani. Oynamıyor. 1-0 önde iyi de oynayamıyor. Yani Galatasaray'ın hep bir oyunu var.
2: Hep gol atmak planı üzerine. Yok. Hep atmak aynen zorunda yani kazanmak için.
3: Yani abi iki top kaybı yapmış adam.
1: Yani. İbrahim abi 1-1 oyun. Hı-hı. Oyun 2-1. Yani Galatasaray 2-1'e geldi. Yani Okan Hoca hemen Deniz Gül'ü attı. Daha büyük riskler almaya başladı. Yani
2: ve kaç kere sen, başını yaktı bu.
3: Abi kadar. Şey Torreira'yı götürmeyin. Torreira kalsın. 74-74'e bir
1: çocuk galiba. Abi 2-1 iken daha dengeli oynasan, riski 75'ten 80'den sonra alsan 2-2'yi bulma ihtimalin ben daha yüksek.
3: İşte 2-1'den
1: çünkü 2-1 ile 3-1 arasında çok büyük fark var.
3: 2-1'de abi. Bu Galatasaray'ın geçen sene de en büyük özelliğiydi. Geriye düştüğü anda çok çabuk kırılıyor. Özellikle Avrupa maçları, özellikle deplasmanda. 2-1'i ya oldu. Yani penaltıyı da aslında köşeyi de tahmin etti.
1: Çok Uğur güzel yere vurdu.
2: Hem Monaco hem de şeyde nerede Liverpool'a çıkarmışız.
3: Ben sana şey sorayım. Şimdi bir sonraki rakip ne zaman? 13 Ekim'de Barcelona. Barcelona da bu sene oynadığı 5 maçın 4'ünde 5 gol attı. Bir tanesi 2-0 attı. 3 şu maçta gol yemedi filan. Barcelona da Barcelona yani. Şu gördüğün Galatasaray. Şu psikoloji daha doğrusu. Pisi pisine giden bir 3 puan. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray psikolojisini etkiler mi? Bir önceki versiyonda ne olmuştu? Liverpool'dan puan almıştın.
2: Show up yapmıştım. Bir anlamda ayağa kalkmayı başarmıştım. Benzer bir...
3: Etkiler mi sence?
2: Fixtür.
3: Negatif manada.
2: Negatif manada etkiler mi? Etkileyeceğini zannetmiyorum abi. Rakip Barcelona. Galatasaray büyük takımlara karşı çok daha iyi motive olup güçlü oyunlar sergiliyor ve o zaten belki de sezonu kurtaran karşılaşmaydı. Mesela Liverpool karşılaşması Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde geçen kaderini değiştiren maçtı. Onlardan biri olur mu? Ya Barcelona çok güçlü bir Barcelona. Hani Liverpool eski Liverpool değil diyordu federasyon başkanı ama Barcelona'ya eski Barcelona değil diyemezsin yani.
3: Yani
2: yok zannetmiyorum artık. O kadar da değil abi.
3: Belki de demiştin yani.
1: Liverpool'a. Ya Barcelona.
3: Belki de demiştin abi. Liverpool o zaman eski Liverpool'du. Kusura bakmasın kimse.
2: Ya bilmiyorum. Osimhen'in dönecek olması, Lemina'nın dönecek olması çok büyük bir artı. Singo da dönmüş olacak ama tabii tercih eder mi hoca ayrı bir konu. Ya Galatasaray taraftarıyla, tribünüyle, ambiyansıyla çok farklı oynuyor. Neden olmasın? Yani hani Derval'in bir lafı var ya, Galatasaray'ın o adının olduğu her yerde umut vardır. Ben mesela bu maçtan daha umutsuzdum. Barcelona maçından daha umutluyum. Niye? Çünkü Galatasaray taraftarıyla, o tribünüyle zaten hep kendine aşık etti. Avrupa'nın saygısını kazandı. Hatırlasanız da Salah geçen sezon hayran kaldı. İzledi. Ya bu stat her karşılaşma böyle mi diye İlkay'a sormuştu. Ya o yüzden hani Galatasaray Barcelona'ya da kaybeder demem ben. Ha ama şu var. Galatasaray'ın mentalini koruması lazım. Bugünkü 45 dakika bana gelecek adına umut verdi, açık söyleyeyim. Ya Osimhen siz de oynayabiliyor dedim ben.
1: Tam 45 değil de 25 diyelim. Yani ilk 25 dakika.
4: Zaten 27'de geldi.
2: Ama bir şey söyleyeceğim. Niye oynadın abi? Sen zayıf olduğun, zayıf karnından yedin. Niye bunu söylüyorum? Geçen hafta da ben bunu dile getirmiştim. Yani evet Galatasaray şu an ligde lider ama Galatasaray bugüne kadar Okan Hoca yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı kazandığı 4 şampiyonlukta da çok attığı için değil, az yediği için kazandı. Fenerbahçe daha çok gol atmış ama daha az gol yemiş Galatasaray. Şu an Galatasaray çok fazla gol yiyor. Yani 4 maçta 6 gol yemiş. Zaten senin savunman, yani zayıf karnından bugün gol yedin sen.
1: Bu arada şunu söyleyeyim abi. Geçen sene bize çok ışık tutsun. Geçen sene felaket bir Şampiyonlar Ligi başlangıcı. Yine çok iyi aslında Şampiyonlar Ligi'de müthiş bir giriş. Yani Yunus'un golüyle 1-0 öne geçmişti Frankfurt'ta. Yine bugün de öyle oldu.
3: Sana da ona vereyim o maçla ilgili. O maçtan 8 kişi aynı. Eintracht Frankfurt maçından 8 kişi aynı. Yani değişenler İlkay'ın yerine Batrakov, Lemina'nın yerine Jakobs, Sengo'nun yerine Saravani. 8 adam aynı. Yani bu bir yandan da senin ya transfer diye bağırdığın ortamda ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Aynen. İlk maçında yine hazır değil.
1: İşte zaten bir tek yeni transferin var bugün. Maça başlangıç 11'inde. Geri kalan tamamı 10 kişi. Geçen senenin oyuncusu. Yani ilk 11'de bir tek Batrakov farklı oyuncu. Diğerlerin tamamı geçen senenin oyuncuları. Yani sonradan Leao girdi, yeni transferler, Leslie girdi, ne bileyim
3: hepsi girdi ya.
1: Şey girdi.